0: genel başkanınız, sizin genel sekreteriniz ve bu kişiler diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllarca yönetmiş en üst kademedeki kişiler diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok ciddi, çok büyük yolsuzluklar var. Ve buna yargının el atması lazım diyor. Ne yapmalıydı yargı? Yani böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, genel sekreteri, parti mensupları, milletvekilleri harıl harıl deliller getirmiş. Yargının önüne koymuş.
1: Belediye başkanları çıkıp itirafçı olmuş.
0: Sonra onların kendi getirdikleri belediye başkanları, Uşak Belediye Başkanı gibi çıkmış, delilleriyle birlikte nasıl yolsuzluklar döndüğünü itirafçı olup açıklamış ve istiyorlar ki bunu görmezden gelelim.
1: Delege satın alındığını kendileri ifade etmiş.
0: Tabii tabii, hepsi delilleriyle birlikte ortada. Evet. Hiç bunda şek şüphe yok.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı itirafçı olmuş. Hakeza. Delege satın alındığını itiraf etmiş.
0: Şimdi böyle bir zamanda, böyle bir durumda gerçekten şunu anlayamıyorum. Ne bekliyorlar ya? Hani ne bekliyorlar? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski bir videosuna denk geldim. Diyor ki, otoriterlikse, diktatörlükse bunun alası Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyor ya. Gerçekten böyle bir parti. Yani çıkıyorlar mesela demokrasiden, batılı ülkelerden, batı medeniyetinden bahsediyorlar. Ucundan azıcık bile yok. Yok yani, ucundan azıcık bile batıdaki demokrasinin, parti içi demokrasinin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve çıkıp bu parti diyor ki, biz Türkiye'yi tüm dünyada temsil ediyor. Yani böyle mi temsil edeceksiniz dünyada Türkiye'yi? Kendi iç kavgalarınıza, koltuk kavgasıyla, klik kavgalarıyla, sonra yolsuzluklarla birlikte bu savaşın genişlemesiyle böyle mi temsil edeceksiniz? Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıkçası yani üzüldüğümü de söyleyemem. Çok üzülmüyorum ama şurası birazcık Türkiye açısından sıkıntılı olabilir. Yani gündeminizi meşgul ediyor.
1: Şimdi Aydın Hocam, İmamoğlu soruşturması başladığı andan itibaren CHP'nin kurumsal olarak ortaya koyduğu bir şey vardı. Bizim belediye başkanlarımız asla suç işlemezler. Özgür Özel dedi ki, ben hepsine kefilim. Asla suç işlemezler. Sütte çıkmış ak kaşık gibidir. Benim siyasilerim, CHP'de siyaset yapan herkes dedi. Sonra patır patır CHP'li bürokratlar itirafçı oldu. Sonra belediye başkanları itirafçı oldu. Hepsi biz çaldık, hırsızlık yaptık, delegeler satın aldık, parti kongresini, kurultayını satın aldık, yolsuzluk yaptık. En son ya sizin altınızdaki makam arabanız bile biz bu belediyenin bütçesinden yaptırdık. Burada bile yolsuzluk yaptık. Hala kullandığı makam arabası bile milletin cebinden çıkan parayla yapıldı dedi. Şimdi bütün bu şey algı, yürüttükleri CHP'nin yürüttükleri algı, yani CHP'de bu yürütülen soruşturmalar politik soruşturmalardır, siyasidir, hiçbir hukuki arka planı yoktur şeklindeki algı, Cumhuriyet Halk Partisi'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla beraber bitecek mi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık yeni yönetimi yolsuzlukları ortadan kaldırmak niyetiyle geldiğini ifade ediyor ve arınmak siyasetinden bahsediyor. Bu saatten sonra CHP'de artık böyle bir algı operasyonu görmeyecek miyiz?
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamalara bakarsak, işte arabaları partinin önüne koyup bunlar haram parayla alındı gibi, böyle ben ilk gördüğüm işte biraz önce de konuştuk kuliste. Ben yapay zekayla falan oluşturulduğunu zannettim. Gerçek değildir dedim ama gerçekmiş. Helal olsun yani, yapacaksa bunu, bu hesaplaşmayı yapacaksa helal olsun. Yani bunu yapsınlar, kendi seçmeni de görsün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında, hani öyle diyorlar ya, iktidarla mücadele ediyor, Erdoğan'la uzaktan yakından alakası yok. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle işte Butlan kararından önceki yönetimdeki bir numaralı mücadele, kim daha fazla yiyecek, kim daha fazla koltuk kapacak, bunun mücadelesi içinde ilerlemiş. Şimdi yeni gelen belgelerle bunu görürüz. Ama burada ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de biraz kredi vermek istiyorum. Hani dedim ya, Özgür Özel, İmamoğlu ve ekibi seçmen kitlesini manipüle etmek istiyor diye. Manipüleye gelmediler bu sefer. Manipülasyona gelmediler. Nereden görüyoruz? İşte çağırdılar çağırdılar. Kimse gitmedi meydanlara. Kimse desteklemedi. Helal olsun yani bu konuda da.
1: Yarınki mitingde, Özgür Özel'in mitinginde, bayramlaşmasında çok büyük kalabalıklar toplanırsa Güven Park'ta, nasıl bir anlam ifade eder bu?
0: Ya ben açıkçası çok büyük bir kalabalık toplanacağını zannetmiyorum. Ama toplanırsa da iyi de niye bölündüğünü gösterir. Ben bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de çok büyük kalabalıklar toplayacağını düşünüyorum. Yani küstürdüler bence Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini.
1: Kemal Bey'le büyük topluluk Büyük bence yok. Toplayamayacak.
0: Yani şöyle bir şey Murat abi, düşünsenize 13 sene boyunca birisi başka

0: başkanlık yapmış. 13 sene boyunca mütemadiyen, istikrarlı bir şekilde en büyük rakibinize kaybetmiş. Ve diyorsunuz ki 13 senedir ama bizim şimdi şöyle bir gerçek adam var, gelip tekrardan yani, bize kazandıracak.
1: Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figüre karşı galip olmak da çok kolay bir şey değil. Yani Kemal Bey'in mücadele ettiği şey de büyük bir şeydi yani.
0: Buna da katılıyorum. Yani biraz şey gibi oldu.
1: Biraz da kredi, Kemal Bey'e kredi verin yani.
0: Şey gibi yani Pep Guardiola Barcelona'sına kaybeden Mourinho Real Madrid'i gibi oldu. Futbolcu seyircilerimiz anlayacak benim yaptığım referansı. Yani o yönü de var ama ne olursa olsun mesela 2023 seçimlerinde öyle bir hava oluşturmuşlardı ki işte maalesef intihar eden gençlerimiz vardı bu manipülasyon sonucunda. Öyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kazanacak birisi istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki iki şık şu. Birincisi kendi partisinin yetkilileri tarafından yolsuzlukları açığa çıkarılan bir parti yönetimi veya 13 yıldır mütemadiyen Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu. Yani onların da işi gerçekten zor. Ve ben bu işin Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini biraz küstüreceğini düşünüyorum bu süreçte. Olur da yeni bir parti, alternatif bir parti yani bunların içerisinden değil dışarıdan biraz böyle ışık gösterirse o seçmen kitlesi çok hızlı bir şekilde o yeni partiye, yeni ümide doğru koşabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Yeni umuda mı koşar yoksa mesela başka bir partiye... Şimdi sosyal medyada dönen bir espri var. Ya kafalar çok karıştı yine ben yine Erdoğan'a oy vereyim diyor. Öyle bir şey olabilir mi?
2: Ortalık yani, çok karışık.
1: Ortalık çok karışık.
0: Ortalık çok doğru bir iş yapmış olurlar. Çünkü yönetemeyeceği ortada aslında. Şöyle bir şey var Umut abi. Öğrencilerle biz biliyorsunuz bu konuları ben çekinmiyorum. Sürekli konuşuyorum, soruyorum onların fikrini. Evet. Mesela ben şunu fark ettim. İmamoğlu meselesi başladığı andan itibaren öğrencilerle konuştuk. Çeşitli farklı öğrencilerle. Bir tanesi bile İmamoğlu'nu veya Özgür Özel'i desteklediğini söylemiyor biliyor musun? Bir tanesi bile. Utanıyorlar. Ya hocam biz öyle diyoruz ama biz aslında onları da desteklemiyoruz. Biz şu sebepten dolayı mecburen desteklemek zorunda kalıyoruz. Yani gönül bağı da bence yok. Kimse ümitli de değil. Mecbur kaldıkları için gidip o partiye alternatif parti
3: kendilerince
0: diye.
3: Kendilerince birazcık daha cool görüyorlar
0: evet,
3: bence.
0: Oy veriyorlar. Dolayısıyla bu iş hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben en başından beri söylüyorum. Giderek bölünerek parçalanarak siyaset sahnesinden yok olmasıyla sonuçlanabilir. Bu artık bence bizim ciddi ciddi konuşmamız ve üzerinde analiz yapmamız gereken.
1: CHP'nin bölünmesi değil, CHP'nin bir siyaset sahnesinden silinmesiyle
0: ben öyle düşünüyorum. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin miadının dolduğunu düşünen insanlardanım. Ve tamamen yavaş yavaş bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset sahnesinde bir DSP gibi, işte Anavatan gibi siyaset sahnesinden yok olmasıyla sonuçlanabilir.
1: Serkan Fıçıcı aslında benzer bir şey söyledim biraz önce. Ben... Tabii siyasi tecrüben, tarihi hafızam biraz daha tabii çok daha güçlü olduğu için şunu hatırlatmak istiyorum sana. Benzer bir süreci Demokratik Sol Parti iktidardaydı, birinci partiydi. 136 milletvekili vardı sanırım Bülent Ecevit'in. O esnada...
2: 2 sene içerisinde evet. %1,5'a düştü.
1: Evet, Hüsamettin Özkanlı, İsmail Cem dediler ki 63 milletvekiliyle ayrıldılar partiden, gittiler. Yeni Türkiye Partisi diye bir parti kurdular.
2: Operasyon
1: çok büyük
2: işte.
1: Bir rüzgar almışlardı. Türkiye'de hem böyle liberal sol falan böyle Avrupa'nın da desteklediği
2: bugün
1: sol.
2: Bugün Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, onu linç eden çevreler o günde Ecevit'i linç etmişlerdi.
1: Evet. O neticesi ne oldu? O süreci
2: aynı
1: biraz...
2: Evet. Çok ilginç. Var yani. O isimler arasında aynıları var. Yani ben Emin Çolaşan'ın, Bülent Ecevit'in o hastane odasındaki halleriyle alay eden yazılarını hatırlıyorum.
3: Kim?
2: Neler nelerdi ya. Şimdi... yani oradan mı devam etmek lazım yani CHP?
1: Yani böyle bir tarihi süreç yaşadı bu parti daha önce.
2: Ya şu an yalnız bak arada şöyle bir fark var. CHP'nin elinde bir sürü belediye var. CHP'nin elinde bir iş bankası hissesi var.
1: Mali bir şey var yani.
2: Yani oraya 3 tane yönetim kurulu üyesi atıyor genel başkan. Sorgusuz sualsiz parti meclisi kararı denetimi falan yok. Canı kimi isterse onları atayabiliyor. Onun dışında bir sürü şey var. CHP Genel Başkanlığı böyle Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük gibi bir şey. Boşuna mücadele etmiyorlar. Karlı bir iş o. Getirisi çok yüksek. O yüzden ya şimdi CHP'nin öyle ya da böyle bir kök tabanı var. Onun da bir çevresi var. Bir etki alanı.

0: alanı var. Öyle devam eder bir şekilde. Yani aslında bir taraftan bakınca da ya mesela Sayın Devlet Bahçeli mesela açıklamalar yaptı. Bölünmeyin, parçalanmayın. CHP bu ülkeye lazım. Hani bir şekilde ayakta kalın, uzlaşın, şunu yapın, 9 Eylül'de kurultaya gidin falan diye. Şey yapan böyle bazı arkadaşlar dediler ki yani niye Devlet Bahçeli, Devlet Bey yol gösteriyor ki bunlara yani? Bırakın ne halleri varsa görsünler.
1: Ha, yani
0: ne halleri varsa görsünler. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli orada aslında çok farklı bir noktaya temas ediyor da işte görebilmek lazım. Orada yani bir siyasi partinin genel başkanı, gündelik siyasi menfaatler, pratik pragmatik yaklaşımları şöyle bir elinin tersiyle itiyor.
2: Hele ki Devlet Bahçeli bir figür ki.
0: Devlet adamı kimliğiyle ve devletin yapısını aslında o sosyopolitik yapıyı da çok iyi okumuş, analiz etmiş, yaşayarak içinden gelmiş. Bir tecrübe abidesi olarak şunu biliyor yani, şunu ortaya koyuyor. Yani CHP aslında bir misyonu temsil ediyor Türkiye'de. Yani işte %20'lik, %25'lik bir kitle var. İşte batılı yaşam tarzı, seküler hayat. İşte şu bu, neyse. Şimdi o yaşam tarzında olan, o görüşte olan insanlarımız bir şekilde demokratik, meşru, siyasi zeminde temsil edilmeli. O insanlarımız seslerini duyurabilmeli, tepkilerini seslendirebilmeli, önerilerini gündeme getirebilmeli. Meclis kürsüsünde, ekranlarda, gazetelerde, STK'larda. Bu da bu siyasi partili yani CHP yapısıyla oluyor. O, yani Sayın Bahçeli bunu biliyor. Şimdi nedir yani Türkiye'de o sosyopolitik zemine baktığımız zaman yani bir sağ muhafazakar, dindar, milliyetçi bir çoğunluk var. İşte AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Saadet, Yeniden Refah, Deva, Gelecek, şimdi Anahtar Parti var falan. Hepsini böyle topla koy o tarafa. Bir de işte sol, ortanın solu. Sol dediğimiz bir şey var, yaklaşım var. Şimdi bütün hepsinin aslında bu siyasette bir yeri var, bir misyonu var ve bunların bir gereği var. Yani MHP çok köklü bir yapı. Yani böyle devletin emniyet sübabı gibi. Yani Türk devleti bir beka tehdidiyle karşı karşıya kaldığında can feda, efendim serden geçecek. Yani adeta o devlet dediğimiz çatı çökmesin diye o kolonlar aşındığında ya da iç ya da dış bir takım saldırılarla o kolonlar yıkılma noktasına geldiğinde yani kendi bedenlerini o devlet çatısı için kolon haline getirebilecek cesaretle milliyetçi insanlar. Tamam, bu bir şey, önemli bir yapı. Tamam, diyorsun ki evet MHP gibi bir teşkilat Türkiye için önemli. Yani bu bir güvencedir diyorsun. Şimdi ne diyoruz biraz önce CHP için? Yani bizim ülkemizde böyle bir kitle var. İşte yaşam tarzı, siyasi anlayışı, hayata bakışı, düşünce tarzı böyle olan bir kitle. Bu kitle bu demokratik meşru zeminde kendisine yer bulabilmeli. İşte dindarlarımız var, muhafazakarlarımız var. Yani onların işte beklentileri var devletten, ya hassasiyetleri var. İşte bunların seslendirilmesi, bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Siyasetin merkezi de bütün bunları böyle işte etrafında toplayacak, hepsine bir yaşam hakkı verecek. Yani merkez güç olarak hepsine bir yaşam hakkı verecek, hepsinden de beslenecek. Hepsinden de istifade edecek. Yararlanacak. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle sağlıklı bir siyasi kompozisyonla geleceğe yürüyecek. Yani aslında düşünülmesi gereken, bakılması gereken yer bu. Ama yani CHP kendi kendisini imha edebilecek. Şimdi Ayhan Hocam'ın da dediği gibi yani bunlar böyle devam ederlerse, birbirlerini yemeye devam ederlerse küçülürler. Doğru yani birbirlerini yemeye devam ederlerse.
2: Türkiye'nin sosyolojisi açısından ne olur peki?
0: Ya mesela seçmen dediğimiz yani insanlardan oluşuyor Murat. İnsanların da zihin yapıları var, alışkanlıkları var, yaşam tarzları var, ideolojileri var, inançları var. Buharlaşmıyor ki bu kitleler. Yani şu an mesela işte AK Parti'yi AK Parti yapan bir kitle var. Anlatabiliyor muyum? MHP'yi MHP yapan bir kitle var. CHP'yi CHP yapan bir kitle var. Ya bu kitleler bir anda yok olmuyor. Yani şimdi DSP örneği çok dramatik bir örnek. Yani

0: O DSP ile bugünün CHP'si ile o günün DSP'sini ben çok birbirine benzetemiyorum. Çok konjonktürel durumlar söz konusuydu orada. Yani zaten DSP'nin birinci parti olması Abdullah Öcalan'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye teslim edilmesi süreciyle birlikte yani
1: Karaoğlan efsanesiyle oldu
0: yani
1: yani.
0: dışarıdan da verilen çok büyük bir destekle bir proje sonucuydu.
1: Çünkü 28 Şubat'tı.
0: Hormonluydu, sentetikti, organik değildi. Şişirilmiş bir balondu. Küçücük bir iğne o balonu patlatmaya yetti. Yani bugünkü şeye çok benzemiyor. Yani bu CHP'deki mesele çok daha farklı. Yani CHP'nin aslında yapması gereken şey
1: Onu tekrar etmeyeceğim değil mi?
0: yok. Yani şunu ben ciddi söyleyeyim. O
1: İmamoğlu.
0: mizahtı. Yani.
2: Neydi, bir daha söyler misin?
1: İmamoğlu.
0: Özkanyalı'nın benim canım sloganı. Evet. CHP'nin yapması gereken şey aslında önce bir felsefesini, düşüncesini, güncel gelişmeler karşısındaki politikalarını netleştirmesi. Fikrimiz ne bizim abi, ne düşünüyoruz? Biz neyi fikrediyoruz? Fikri ortaya koyduktan sonra o fikir etrafında bir siyaset üretmeye başlarsın. Ortada bir fikir yok. Tek bir fikir var. İmamoğlu da İmamoğlu, İmamoğlu da İmamoğlu. Başka bir şey yok. Yani nereye varacak? Şimdi yarın Kılıçdaroğlu'nun toplantısı mı daha kalabalık olur? Özgür Özel'in toplantısı mı daha kalabalık olur? Özgür Özel'in söyleyeceği sözler mi İmamoğlu taraftarlarında daha çok yara açar? Kılıçdaroğlu taraftarlarında yara açar. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı salvolar mı Özgür Özel ve İmamoğlu taraftarları daha fazla yaralar? Şimdi olay buna kilitlenmiş. Böyle gladyatörler savaşı, mücadelesi, kılıçlar çekilmiş. Birbirlerine girecekler. Acaba ne kadar kan akacak? Kim kimi parçalayacak? Kim kimi yenecek? Ya bu siyaset bunun için yapılmaz yani. Uğraşılmaz abi siyaset. Git spor salonuna stres at yani. Git bir kum torbasına yumruk at. Rahatla yani. Ter at, koş. Daha sağlıklı. Yani bu hınç duygusuyla bir de aynı partiye mensupsunuz. Aynı idealleri paylaşıyorsunuz soran olursa. Bunun için siyaset yapılmaz. İşte siyaset eser üretmek için, hizmet üretmek için. İnsanların hayat standardını yapabiliyorsan yükseltebilmek için. İşte Türkiye'yi daha güvenli
1: hale
0: kılabilmek
1: getirmek için.
0: için filan yapılır yani. CHP buna dair bir şeyler söylemeye başlarsa o zaman ben de ciddiye alıp CHP bunu yapmalıdır derim. Yani yoksa
1: Yoksa bir öneri
0: mizahla
1: vermeyeceksin.
0: devam ederiz yani.
1: Ayhan Hocam, şimdi Serkan Fıçıcı'yı dinlerken böyle Serkan Fıçıcı'yı tanıttığım için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili falan değil yani. Kimi desteklediğini de biliyoruz yani. Niye böyle bu kadar olgun konuşma ihtiyacı hissediyor? Cumhuriyet Halk Partisi parçalansa, bölünse yani Serkan Fıçıcı mutsuz niye oluyor? Onu anlamadım.
0: Ya
1: Mesela
0: benim
1: AK Parti'nin...
0: bir cümle söyleyeyim yani Ayhan'a da güzel pas olsun. Ya gerçekten CHP'nin derdi beni germedi yani. Onu söyleyeyim. Yani çok da meselem değil. Çok da kafa yormuyorum. Görüyorum ekranlarda arkadaşları CHP'yi nasıl kurtarırız filan. Yani yok, böyle bir derdim yok ama yani Türkiye'deki siyasi kompozisyon itibariyle CHP'de kendilerini temsil etme imkanı bulan kitleyi ne yapacaksın?
1: Serkan Fıçıcı büyük bir duyarlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin sosyolojik gerçekliğini işaret etmek istiyor. Onun duygusal kopuşunu da yaşanmasını da istemiyor anladığım kadarıyla. Şimdi ben şunu anlamadığım için soruyorum, anlayamadığım için soruyorum Ayhan Hocam. Mesela AK Parti bölündü, birkaç parçaya bölündü. İçerisinden en az iki parti çıktı. Bir tanesinin başında eski Dışişleri Bakanı vardı. Bir tanesinin başında eski Başbakan vardı. AK Parti'nin en önemli figürleri siyaset yapmış, başından beri siyaset yapmış en önemli iki figürü ayrıldı. İki parti kurdular. Erdoğan'a karşı seçim öncesinde birleştiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, Saadet Partisi'ni destekleyen, bütün o medya organları AK Parti'nin daha da fazla bölünebilmesi için, daha da fazla bölünebilmesi için çok büyük gayret ettiklerini hatırlıyorum. Yani bu bir rasyonel şahitlik yani. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin duygularıyla bu kadar ilgileniyorsunuz?
3: Yani
1: Merak ettim.
3: ben de
0: biz mi?
2: Evet, bana sormadığın için teşekkür ederim bu soruyu.
3: Evet.
2: Ben ilgilenmiyorum çünkü.
3: Serkan abinin
2: bu kadar
0: ne
2: yumuşak
0: oldu,
2: olmasını...
0: Ne oldu, hedef vermeyeyim ya.
2: Ben de anlayamadım.
1: Yok, ben bu duyguyu anlamak için soruyorum.
2: Ben mesela şunu... şu
1: çok, hani, çok olgun bir tavır çünkü. Bu
0: Serek Bayram tavır, günün doğum
2: günü. Serkan abinin...
1: Olgun tavır ya, anlamaya çalışıyorum. Gerçekten
0: arada tavır. Bir olgun tavır sergilesek.
1: Ya hep...
2: Yo, ben Serkan abi
0: hep şu... mizah yapmamı istiyorsun.
1: Ya estağfurullah. Şimdi sadece Serkan Fıçıcı'ya has bir tavır değil. Başlarken de Sayın Devlet Bahçeli'ye de mahsus olan tavırdan bahsetti. Bu çok olgun. Türk siyasetinde çok öyle karşılaşmadığımız bir olgunluk. Bu olgunluk neden var?
0: Bu CHP'nin yönetimiyle alakalı bir mesele değil. Bak dikkat ederseniz CHP'ye oy veren bizim insanlarımızla ilgili Murat. Bizim insanlarımız. Biz diyorum, tamam mı? Benim mahalledeki komşum, benim akrabam, benim gelinim, benim damadım, benim amcamın oğlu, bilmem ne bilmem ne yani, tamam mı? Biziz yani, biziz. CHP'ye de oy veren insanlar biziz. Bizim insanımız bu insanlar. Tamam. Yani bu insanların da bir görüşü var, bir hayat, yaşam tarzı var ve demokratik, meşru zeminde kendilerini ifade edecekleri bir partilerinin olması en doğal hakları olmalı yani. Sağlıklı olmalı, düzgün olmalı. Bugünün CHP'si değil yani, Özkan Yalımlarla, böceklerle, şunlarla, bunlarla anılan, bu kadar pespaya bir hale düşmüş CHP değil. Yani kaliteli bir partileri olsun. Tamam, adı CHP olur, başka bir şey olur. Ama olmalı yani. Ben bu noktada Sayın Devlet Bahçeli ile aynı düşünüyorum aslında. Ben arının diyor o da. Arının, evet. Temizlenin.
2: Ama Serkan abi, şimdi o partiden ben de bir oranda katılıyorum. Ama bir oranda katılmıyorum. Mesela bu kişilerden önemli bir çoğunluk da işte 2004'ler, 5'lerde Cumhuriyet mitinglerine katılıp başka bir partiyi, o partiye gönül verenleri hiç kaleye almayıp kapatılsın diye mitingler düzenliyor.
0: Ayhan, sonuna kadar doğru şeyler söylüyorsun.
2: Yani çok, bu kadar bir yandan katılıyorum, bir yandan bak, da bu kadar da üzülmesek de olur diyorum.
0: Söylediğin şey sonuna kadar doğru ama haklı değilsin. Bak, sözün doğru ama haklı olmana yetmiyor. Çünkü örnek verdiğin o kitleler senin öğretmenin olamaz. Senin daha yüce, daha kaliteli, daha asil prensiplerin var. Sen onları örnek alamazsın.
2: Yo, alalım demiyorum zaten. İşte,
0: ya onlar bize bunu yaptılar.
2: Yok, kesinlikle böyle bir şey demiyorum.
0: Onlar bak, Ali İzzet Begoviç merhumun, Allah rahmet eylesin. Hani diyorlar ki Bosna'da, efendim bize şunu yapıyorlar Ali'ye, bunu yapıyorlar. Şöyle katlediyorlar, böyle tecavüz ediyorlar. Misliyle mukabele edelim. Onlar ne kadar kepaze tavırlar sergiliyorsa biz de daha kepazesi sergiliyor. Durun diyor, onlar bizim öğretmenimiz değil. Bizim kendi inançlarımız ve prensiplerimiz var, kurallarımız var. Bak işte bu prensiplere riayet etmediğin zaman CHP'nin bugün düştüğü duruma düşersin.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor. 17-25 şey Aralık istiyorum. Sürecinde CHP grubunu FETÖ stüdyosuna çevirdiği günlerin önce bir arınmasını yapsın, tövbesini yapsın. Desin ki şöyle kandırıldım, böyle oldu. Şurada yanlış yaptık. O günlerde ben bu partiyi enfeksiyona açık hale getirdim.
2: Serkan ve abi.
0: Bunlar yüzünden bu tip adamlar bu partiye doluştu diye önce bir anlatsın ya.
2: Serkan
0: yani.
2: Abi, şimdi bence şunu ayırmamız lazım. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi var. Tüzel kişilik bir parti. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri var. Cumhuriyet Halk Partisi işte Cumhuriyet'le birlikte kuruldu. Seçmenlerinde 20 yaşındaki gençler de var. Ben bu ayrımı yapıyorum. Ama ben şunu da söylüyorum. Mesela sen prensipler dedin ya, Ali İzzet Begoviç'ten örnek verdin. Allah rahmet eylesin. Abi. Ben mesela şunu biliyorum. Peygamber Efendimiz'in Hassan bin Sabit diye şairi var. Mekke'deki Rabbi müşrikler Allah aralarında kavga edince şairi görevlendirip kavganın daha da şiddetlenmesi için hamleler yapıyoruz. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine kesinlikle uzaktan yakından bir düşmanlığım, kinim, nefretim yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir parti olarak kurulduğu andan itibaren sürekli benim inancıma, benim görüşüme,
0: doğru söylüyorsun,
2: benim seçmen kitleme, anneme, babama, eşime, dostuma karşı bir parti.
0: Hakaret ediyorum.
2: Yani bu partinin Türkiye siyaset sahnesinden kaybolmasına zerre üzülmem, yüz sevinirim. Seçmen kitlesi de kendisine kazandıracak, Türkiye'ye daha hayırlı işler yapacak yeni bir parti bulabilir.
0: Şunu
2: bence.
0: Düşün mesela.
2: Bence buna çalışalım. Yani seçmen kitlesini de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtaralım. Kendimizi de kurtaralım. Türkiye'nin de önünü açalım.
0: Ya bence. Elbette o kitleyi Allah kurtarsın.
2: Evet, Allah kurtarsın
0: yani,
2: o da.
0: Tamam, o konuda sana itiraz edecek bir cümlem yok. Haklısın orada. Ama şu var. Bak şu,

0: Bunu demek istiyorum. İdeal ol, gerçek nedir? İdeal olan mıdır? Ulaşmak istediğimiz ideal olan nokta mıdır, yer midir? Yoksa içinde bulunduğumuz mevcut durum mudur? İçinde bulunduğumuz mevcut durumun gerçekliğini yok sayarak ulaşmak istediğimiz ideali tek gerçek, mevcut gerçeklik olarak algılamaya başladığı an itibariyle romantize oluruz. Romantize olmaya başladıktan sonra da ondan sonra Sarıkamış'ta donarız. Burada yapacağımız iş şu, ideali kaybetmeden odak kaymayacak, idealden uzaklaşılmayacak ama içinde bulunduğumuz mevcut durumun gerçekliği de iyi ideal, iyi analiz edilecek.
1: O benim söylediğim şey çok pragmatik bir şey aynı zamanda. Yani.
0: Elbette siyaset yani zaten pratik değil. Bir iştir, evet, pragmatik bir, şey bir iştir. Yani. Tamam, orada da haklısın ama şunu göz ardı etmemek gerekir. Türkiye'de diyelim %25, yani %25 böyle bir kitle var. Bir şekilde başka adres bulamadığı için olabilir. Kendisini Cumhuriyet Halk Partili olarak ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisini ifade ediyor. Bu kitlenin ruhsal ve fiziksel sağlığı için, tamam?
2: Ülkenin dörtte birinin ruhsal sağlığı.
0: Yani ruhsal ve fiziksel sağlığı için.
2: Her dört kişiden birinin.
0: Düzgün, hepimizin, kaliteli, milli meselelerde düzgün duruş sergileyecek bir partiye şiddetle, aciliyetle, yani ihtiyaç var. Ya CHP o hale gelmeli ya da gelmiyorsa başka bir yol açılmalı. Çünkü yani insanların akıl sağlığıyla oynadılar yıllarca.
1: Serkan abi sen...
0: O medyalarıyla, sosyal medyalarıyla deli ettiler insanı.
1: Serkan abi sen...
0: Manyağa bağladı herkes. Her gün yani yalan duymadan... Yani böyle abi belli yani konu yalan. O gün yediği şey yalan. Onu duymadan rahatlayamıyor. Yalan bağımlısı haline getirdiler insanları.
1: Serkan
0: hakaret
1: abi.
0: Bağımlısı haline getirdiler. Nefret bağımlısı haline getirdiler. Bu sağlıklı bir yöntem de
1: sadece
0: değil.
1: Bir soru
0: yapı da
1: istiyorum.
0: Değil.
1: Serkan abi, Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu andan itibaren tek parti, çok parti, modern yakın zamanlar. Hiçbir zaman senin dediğin hedeflere ulaşamadı. Buna rağmen biz niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne ısrar
0: ya,
1: edelim? Türkiye
0: Cumhuriyet
1: olarak.
0: Partisi çok...
1: Seçmeni de. Yani seçmeni belki de şunu yapmalı. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Ya seçmeni bir seçimi kafadan bu partiyi boykot ederek kaybetse...
3: Çıktı ama Muharrem İnce
1: belki,
3: çıktı. Niye ona oy vermediler?
1: Yok işte boykot etse komple. Çünkü Muharrem İnce gibi yeni kişilere de izin vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyaset iç sistemi. Bir dönem boykot et. Bakalım hayatta kalırsa belki yeni kişiler alınacak. Hayatta kalmazsa da yeni partiyle devam etsin.
0: Ya tamam güzel söylüyorsun yani. Gönlümden geçenleri söylüyorsun da bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Mevcut durumun
3: hayaller
0: gerçekliğine bak.
3: Yani,
0: mevcut durumun gerçekliğine bak. Sosyal medyada takip ediyorsun insanların paylaşımlarını, yaklaşımlarını. Tamam. Yani bu insanları doğru düzgün yönlendirecek. Yani bir terörize etmeyecek. Yani böyle sokaklarda devletin polisiyle, güvenlik görevleriyle çatışır vaziyete geçirmeyecek. Tamam. Bu ülkenin milli varlıklarına, ortak değerlerine zarar verdirmeyecek o yönlendirdiği kitleye. Bir de daha ziyade dış politika ve güvenlik meselelerinde önemli bir gündem olduğu zaman tek parça halinde mesela İsrail Türkiye'yi tehdit ettiği zaman, Yunanistan Türkiye'yi tehdit ettiği zaman ana muhalefet partisi olarak lideri çıkacak diyecek ki hop kardeşim ne diyorsun sen biz %100'üz ha bu konuda.
1: Var mı bir tane şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
0: Ya ben sana şeyi söylüyorum. Beklentimi
1: yok şu an
0: söylüyorum.
1: Var mı öyle bir kişi?
0: Yok.
3: Yok
1: o işte
3: olacak.
1: Tamam
0: ya
1: o
0: yok
1: zaman.
0: Adam Yunanistan'a tatile gitmiş. Dandias mıydı neydi o dandik bir adam vardı. Dandini,
1: savunma
0: bakanı
1: Dandias.
0: Dandias. O dandinin adam Türkiye'ye tehdit ediyor. Ya tamam Yunanistan'a tatile de gidilir yani. Gidilmez değil. Ya ben de gitmek istiyorum.
3: Şimdi
0: işte biz oradan göçmüşüz bu taraflara işte.
1: Serkan abi bugün çok makul.
0: Filan.
3: Evet evet çok ortam.
0: Atalarımın dedelerimin yaşadığı yerleri ben de görmek istiyorum. İşte Fere. Fere'den gelmişler. Fere diye bir yer göremedim daha. Gidemedim yani. Ben de gitmek istiyorum. Fırsat bulursam gideceğim. Onda bir şey yok ama ya bir gün önce polise hortum sıkıp ertesi günde tatile gidilmez be arkadaş.
3: Yoruldu
0: madem burada
3: orada.
0: Kan gövdeyi götürüyor. Madem burada büyük direniş sergiliyorsun. Che Guevara pozları kesiyorsun. Ertesi gün şıpıdık terlik plaj şortuyla oralarda dolaşılmaz yani.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Dış politika derim ya Serkan abi. Şu an iki kişi var değil mi? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. Hangisi gelecek? Bekliyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. 2016, 17, 18 Suriye'de kan gövdeye götürüyor. Türkiye'nin en büyük ulusal tehdit algıladığı zaman. Evet. Terör devleti

kuracak. Bir gıdım desteklemedi. Özgür Özel i̇şte Suriye devriminde Beşar Esed kaçacağı günün gecesinde Türkiye konuşsun dedi. Dış politikada bir numara işte gölge dışişleri bakanı dediği adam geçen şunu dedi ya. Suriye bunu yaptı diye saldırmak zorunda mısınız? Oradaki mücahitlerin, devrimcilerin, muhaliflerin Esed'i düşürmek

0: Bugün ayı vesaire. Yaşmak. Hani başörtüsü. Çantalara doldurdular. Bosnalı kadınlara Baykal gitti başörtüsü dağıttı. Bak. Sırpların saldırdığı Bosnalı kadınlara başörtüsü götürdü. Bir. İkincisi işte One Minute çıkışı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız. One Minute çıkışından sonra o bütün işte Siyonist çevreler falan saldırıyorlar. Çıktı. Deniz Baykal dedi ki bizim yerimiz bu konuda Sayın Başbakan'ın yanıdır dedi.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Dendias'ın da son bir açıklaması varmış. Onu da Nikos Dendias demiş ki biz küçük bir ülkeyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nda Yunan halkının fedakarlıklarıyla finanse edilen önemli bir bütçemiz var. Ancak sizden saklamayacağım. Bu yeterli değil. Yeterli değil. Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı. Ve bu her türlü takdiri hak ediyor. Yeni teknolojileri bizler çok çok
0: olsunlar, biz erken biz Yunanistan'ın da savunuruz, koruruz ya. Evet. Onların güvenliğini de sağlarız ya. 400 yıl bak sağladık oraların güvenliğini biz.
1: Serkan
0: Osmanlı
1: Hocam,
0: olarak. Yapmadığımız iş değil yani.
2: Bayram sana yardım.
1: Tuba Hocam çok teşekkür ederim. Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun, ayaklarına sağlık. Gerçekten güzel, uzun ve verimli bir program oldu. Efendim bugün... Kafkasya'daki mültecilerin 400 yıl boyunca Rus işgaline karşı direnerek büyük bir mücadele, destansı bir mücadele vermiş olan Kafkasya halklarının yaşadığı çok acı, dramatik bir günün de yıl dönümü. Drau katliamının, Drau faciasının yıl dönümü 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın neticelendiği esnada Sovyetler Birliği topraklarındayken kendi toprakları Sovyetler tarafından işgal edilince Avusturya tarafına geçerek sığınan, İngiliz ordusuna sığınan 7000'den fazla Kafkasyalı muhacir 2. Dünya Savaşı'nın galibi olan İngiltere ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Sovyetlere teslim edilmesine karar verilmişti. Bu esnada bugün Avusturya'da bulunan Drau nehrine bu teslimi kabul etmeyen 7000'den fazla çocuk, kadın ve erkek nehre atlayarak intihar etmeyi tercih ettiler. 7000'den fazla Kafkasyalı muhacirin, Müslümanın hayatını kaybettiği bu büyük facianın yıl dönümü 81. yılında Kafkasyalı 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden, şehit düşen Kafkasyalı kardeşlerimizi de rahmetle anarak bu programı kapatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu fetih kutlamaları esnasında fetihle alakalı bugün de İstanbul fethedildiği bu güzel günde bir şarkıya eşlik etti. Aslında o şarkı bizim bütün duygu dünyamızı da ifade eden bir şarkıydı. Şarkıya eşlik etti. Bütün Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da yaşadığımız tüm dramların ortadan kaldırılabilmesi için aslında Türkiye'nin eski ve büyük o ihtişamlı günlerine dönmesi gerekiyor. Bunu en fazla idrak eden kişilerden birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızdı. O şarkıyla veda ediyoruz. Hayırlı geceler efendim.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını doçent doktor

0: İyi bayramlar değerli izleyenler. Bayram misafiri programımızdan herkese sıcacık, içten bir merhaba. Bizler evlerinize, ekranlarınıza bayram misafiri olmaya geldik eğer kabul ederseniz. Sizler de 24 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ali Demirtaş. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirdiniz ve geçirmeye de devam ediyorsunuzdur. Bir bayrama daha kavuşmuş olmanın heyecanını, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Bu bayramda her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyor. Güzel bir bayram vesilesiyle her şeyin keyifli olmasını temenni ediyoruz. Bazı şeylere kısa bir ara vermeye vaktiniz varsa keyifli sohbetimize, bir bayram sohbetine başlamak isterim. Ama kimlerle? Usta sinema tarihçisi Burçak Evren ve usta piyanist besteci Hüseyin Sermet ile elbette. Değerli hocalarım merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Merhaba.
0: İyisiniz umarım.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi ki buradasınız. Sağ olun, var olun. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Benim ikinci nasılsınızın biraz daha derinlemesine, nasılsınız, şu ara neler yapıyorsunuz, bir sanatçı ve bir üretici olarak, bir yazar olarak kişisel gündeminizi neler oluşturuyor ve gündeminizde neler var bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Burçak Hocam buyurun lütfen.
1: Tabii ben de önce bütün dinleyenlerin ve izleyenlerin bayramını mübarek. Bayramını kutluyorum. Sanatçı tabii ki bayram falan dinlemiyor. Her zamanki gibi kendi ritüel işini yapıyor ama bayramlar da tabii ki o hangi sanatta uğraşırsanız uğraşın ona bir değer veriyor. Belki de bayram süresince nefes almanızı, belki de biraz ara vermenizi, biraz şey etmenizi neden olabiliyor. Yine dediğim gibi, bildiğiniz gibi yazıp çizmek, okumak ve çalışmak devamlı sürdürmektir. Zaten bayramlar da belki biraz nefes almamıza, ara vermemize tıpkı filmlerdeki gibi bir 10 dakika ara gibi geliyor. Onun için bayramlarda hiç olmazsa ara vererek bir de bayramın tadını çıkarmak gerekir. Çünkü bayramların sevinci de, geçmiş kurgumuzdaki yeri de, o daha sonra herhangi bir sanat dalında bir katkısı olan birçok nostaljik duygular da getirebiliyor. En azından bayramlarda nefes almanın tek yolu geçmişe duyulan özlemi, nefesini içinize çekmek, bir daha solumak. Ondan sonra tekrar eskisi gibi yine kaldığımız yerden, kaldığımız sayfadan, satırdan devam etmek.
0: Çok güzel bir betimleme ve özet oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Lütfen Hüseyin Hocam buyurun, sizinle devam edelim.
2: Benim kendi hayatımda şartlardan dolayı bayramın güncel hayatıma getirdiği maalesef diyeceğim herhangi bir değişiklik yok. Ve bu arada bayramdan bahsederken de ben de en iyi bayram dileklerimi herkese iletmiş olayım kanalınız vasıtasıyla. İnşallah mübarek olur herkes için.
0: Umarım hocam, çok teşekkür ederim.
2: Kendi açımdan baktığım zaman ben kendi çalışmalarıma tabii ki devam ediyorum. Maalesef Türkiye içinde biraz sıkıntılarım var. Bazı söylemlerimden dolayı bir takım çevreler maalesef rahatsız olmuş durumdalar. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerde biraz tıkanıklık var. Buna mukabil gençlerle sık sık mümkün olduğu kadar, mümkün mertebe diyeceğim, beraber olmaya çalışıyorum. Bana gelenler, danışanlar sık sık oluyor. Derslerim oluyor. Ama Türkiye içinde şu anda bir nevi Latince ki şey deyimiyle persona non grata durumundayım. Dolayısıyla diğer tüm faaliyetler yurt dışında şu anda cereyan ediyor.
0: Kolaylıklar diliyorum hocam.
2: Sağ olun, çok teşekkür
0: ederim. Peki merak ediyorum, bu iki usta isim için bayram ne demektir? Bayramın kendilerindeki karşılığı nedir? Lütfen yine sizinle devam edelim hocam. Nedir bayramların sizdeki karşılığı, hissiyat olarak, duygu olarak, içerik olarak elbette?
2: Şimdi gene açık konuşmaya çalışacağım her zamanki gibi. Şahsi hayatımda bayram kültürüm maalesef yok. Neden yok? Çünkü çok neyin ne olduğunu fark edebilmek.

0: Bileceğim bir yaşta Avrupa'ya yollandım. Ve 50 senem yurt dışında geçtiğinden dolayı benim bir bayram kültürüm oluşmadı. Bunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Kaldı ki doğduğum ve büyüdüğüm ortamda bu gibi olaylara biraz züppe bir bakış açısıyla yaklaşıyordu. Bunu da ifade etmek durumundayım. Bugün geldiğim yaş, tecrübe şeyinden, mertebesinden bakacak olursam, bayramların bir gelenek, geleneğin bir yaşam tarzı, yaşam tarzının bir kültür olduğundan yola çıkarak, kendim de bir kültür insanı olarak, bir sanatçı olarak bunların son derece ciddi şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini ve mümkün mertebede düzgün yaşanması gerektiğini düşünüyorum ve bunu sonuna kadar da savunurum. İnşallah bundan sonra da bayramlarımız, geleneklerimiz kaybolmaz.
1: Çok güzel, çok teşekkürler. Burçak Hocam buyurun lütfen. Buyurun. Nedir bayramların, bayramın sizdeki karşılığı, sizdeki nasıl, neye tekabül ettiği?
2: Çünkü belli bir yaştan sonra nerede o eski bayramlar diye başlayan tiradı yapmayacağım.
1: Peki.
2: Eski bayramlar çok güzeldi. Bugün de bayramlar güzel. Ben ümit ediyorum ki yarın da daha güzel olabilecek. Ama insan yaşamının biraz geçmişine baktığınız vakit en mutlu anlarının, en birlikte oldukları anların, en fazla belki de duygu yükü taşıdıkları anların hep bayramlara denk geldiğini görürüz. Aslında bayramlara denk gelmiyor. Bayramlar bizim yaşamımıza o mutluları denk getiriyor. Tabii ki geçmişe duyulan özlemi reddetmek mümkün değil. Nostaljinin sularında da biraz yüzmek gerekiyor. Eskiden farklıydı bayramlar. O koşullarda yine yapılırdı. Ama bayramların en güzel özelliği insanları bir arada kavuşturmak. Sadece aileleri, kişileri değil, bütün insan toplulukları bir arada o bayram tadında ortak bir paydada buluşturmasıdır. Bayramlar ne bileyim, belki de bir muhabbet, belki de bir sevgi, belki de ileriye dönük bir gelecek ama ondan daha öte de geride bıraktıklarımızla da bir anıdır. En mutlu duyduğunuz anılar ne derseniz hepimizin mutlaka geçmiş yaşam kurgusunda bayramlar ön sırada gelir. Her bayram bir önceki bayramda yitirdiklerimizin acısıyla aramıza katılanların sevincinin kaynaştığı, belki de bir arada farklı bayramlara açıldığı bir yerdir. Onun için bayramlar biraz hüzün, biraz sevinç, biraz tanışıklık, biraz da insan aramızdaki ilişkilerin perçinlendiği, bizleri ortak bir paydada buluşturup o geleneği sürdürmenin getirdiği bir hazdır, bir lütuftur. Onun için ben bayramlara özel bir yer veriyorum. Bu ister dini, ister milli bayramlar olsun, bu toplumu bir araya getiren, ortak paydada buluşturan, aynı düşüncede, aynı sevgide, aynı mutlulukta, aynı geceli, gelecekte yarınlara bakmanın umudunu bizlere taşıyan bir olaydır. Belki biraz retorik gibi oldu ama gerçekten bende bayramların ayrı bir yeri var. Çünkü hayatımın en mutlu anları ne derseniz, inanın ilk başta o bayramlar gelir. Kendine özgü bayramlar gelir. Her bayramda birlikte olduklarım gelir. Yitirdiklerim gelir. Kazandıklarım gelir. Ve daha sonra da kazanacaklarım gelir. Onun için bayramları ıskalamamak lazım. Yani her şeye rağmen bayramları ıskalamadan dediğim gibi tadında yaşamak, şeker tadında veya kurban tadında yaşamak, onun nimetlerinden yararlanmak gerekir. Çünkü yarın bayramlar hakkında konuştuğumuz vakit eski bayramlardaki sevinçleri de ard arda ekleyerek büyütmek, içimizde çoğaltmak gerekir.
1: Çok anlamlıydı bütün sözleriniz. Çok teşekkür ederiz. Hepsinin altına müsaadenizle imzamızı atarız, gerçekten öyle. Peki çok önemli bir noktaya da değindiniz. Aile, çevre ve ortak paydada buluşmak. Sanki bayramlar nicelik olarak çevremiz kalabalıştıkça daha da anlamlı bir hale geliyor. Yanılıyor muyum Hüseyin Hocam? Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
0: Vallahi çevremiz kalabalıklaştıkça, şimdi bakın buraya ben bir sual işareti koyacağım.
1: Lütfen buyurun.
0: Çünkü içinde yaşadığımız toplum, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyadaki toplumlardan genel olarak bahsediyorum. Nüfus belki bazı yerlerde artıyor ama biz gittikçe yalnızlaşıyoruz.
1: Bireysel bir toplum.
0: Evet. Dolayısıyla eski usul, bilmeyenler televizyondaki serilerden lafın gelişi izleyebilirler, kitaplarda, romanlarda okuyabilirler. Bir ailenin bir konakta oturduğu birkaç kuşağın aynı konuğa paylaştığı bir aile yapısı, bir toplum yapısı kalmadı. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'de sıklıkla tartışılan bir konu oldu. Nüfusun artması, düşme hızı, bunlar gelecek için çok önemli konular. Bütün bunlar toplumlardaki yalnızlaşmadan kaynaklı. Ama tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, bu tamamen ayrı bir tartışma konusudur. Oraya girmeyeceğim. Ama yalnızlaştığımızı ben gittikçe düşünüyorum. Bu kalabalıklaşmanın bir nevi, hatta bazı gözlemlediğim, kimse kızmasın bana, birilerine biraz ağır geldiği şeklinde bir takım gözlemlerim var. Yani ah, şimdi gidip işte birinin şu bayramını da kutlamaya mecburuz gibilerden. Halbuki bunun böyle olmaması gerekir veyahut da gerekirdi. Hangi sebeplerden, sosyal sebeplerden dolayı buraya geldik? Sebep sonuç ilişkileri nedir? Bence bu ayrı bir tartışma konusu. Şu anda oraya giremeyiz tabii ki. Benim cevabım böyle olacak.
1: Anladım. Başka bir perspektif oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Siz de hocam ne düşünürsünüz? Aile ve çevre genişledikçe ya da bir araya geldikçe, ortak paydada buluştukça böyle bayramlar sanki daha anlamlı bir hale gelir.
2: Yani duygusal yükte ortak paydada ve aynı anda buluşmak çok önemli bir şey ama tam tersi oluyor. Çünkü aile yapısındaki değişimler, baktığımız vakit etrafımızda artık tek çocuklu aileler çoğalıyor. Ama yaşlılar aramızdan ayrıldığı vakit onların yerini, yani bayram sofralarında onların yerini dolduracak tabaklar boş kalmaya başlıyor. Bu birinci neden. İkincisi, dediğim gibi aileler ufaldıkça artık çok küçük boyutlara indi. Teyzeler, halalar, amcalar değil mi, olmamaya başladı. Tek çocuklar gelmemeye başladı. Ve bayram sevinçlerinin tadını bayram sofralarında büyüklerle bir arada değil de tatillerde gidermek isteyen bir aile tercihler de ortaya başladı. Evvelden tek seçenek bayram sofralarında bir araya gelmekti, bütünleşmekti. Aslında o bayram yemekleri değildi. Yaşamda kenetlenmenin, bir olmanın bir simgesiydi. Şimdi giderek mesela en çok televizyonlarda neyi görüyorum? İşte oteller doldu, bayramla ilgili turizm olguları, aktiviteleri daha fazlalaştı oluyor. Yani ben her zaman söylüyorum, bayramları ıskalamamak gerekir. Tatil her zaman yaparız. Ama ıskaladığımız her bayram, öbür bayramda belki aramızda olmayacakların acısını hissetmekle bayramları yine ne kadar azalırsak azalalım, o bayram sofrasının aslında sadece yenilen içilen bir sofra değil. Onun çok ötesinde, çok ötesinde gerçek bağlarımızın yapıştığı bir hale getirmek zorundayız. Onun için bir bayram sofrasının tadı hiçbir tatilde yoktur. Bu belki de benim düşüncem. Yaşlanınca eskiye duyulan özlem belki daha çok depreşiyor ama bu güzel geleneği, belki de dünyanın çok az ülkesinde olan bu gelenekleri biz günümüzde artık pek tadını vererek yaşadığımızı bilmiyorum. Üstelik o bayram sofralarını hazırlayan büyüklerimizi düşünün. Onların beklentilerini boşa çıkarmak, o da bana biraz bayramı acılaştırmak gibi geliyor. Onun için bayram bizi bir araya getiren olguyu, o bağı asla asla unutmamamız gerekiyor. Bayram birleştirmektir. Bayram bir arada mutluluğu en azından yaşamımızda bir anı bırakmak için veya onu dolayısıyla yaşamak için bize sunulan bir nimettir gibi geliyor. Bunu asla başka bir şeyle bozmamak gerekir. O geleneği tek kişi kalana kadar, iki kişi kalanan şey değil. Yani ben o bayram sofralarındaki azalan tabak sayısını şöyle şey diyorum. Hem yalnızlıkla suçlanıp evde yalnızlığa mahkum olmak gibi bir durum olmaması lazım. İşte bayramlar bu alışıldık kaydıyı bozan, aksine dimdik ayakta kalmamızı, bir arada kalmamızı sağlayan en önemli öge ve fırsatlardır. Bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor.
1: Bu noktada bayram ve tatil kavramlarını ortak paydada buluşturmak yerine aslında ikisini ayrı ayrı değerlendirmek ve anlamlandırmak gerekiyor
2: yani
1: hocam.
2: İlle bütün tatilleri bayrama denk düşürmek değil. Tatillerimizi bayram tadında bayramlarda yaşamak. Bence sevdiklerimizle bir arada yaşamanın getirdiği keyfi yaşamak, tatmak lazım. Eğer o gelenekte biraz zedelenme olursa onu bir daha yapıştırmak hayatta pek mümkün olmuyor.
1: Mümkün olmuyor. Çok güzel söylediniz gerçekten. Çocukluğunuza dair özlediğiniz en önemli duygu, hissiyat ya da eylem neydi hocam?
2: Tabii bayram sabahı kalktık değil mi? Bunun bir ritüeli vardır yani. O kurbanların kesilmesi için gözünü bağlayacak bezlerin hazırlanması, belli bir ritüelle yapılması, bayram namazına gitmeler, bunlar hep aile geleneklerinden olan bir şeydir. Bu gelenekleri bozamazsınız. Ama bugün artık farklı algılanmaya başladı bunlar. Hayır, bayramlar evvelden nasıl kutlanıyordu, bugün de kutlanmalı. Aynı şeylerde gelenekleri sürdürmek lazım. Bayramlar ayrıcalık, yaşımızda ayrıcalık bir şeydir. Yani bayramın politikası yoktur, bayramın tarafı yoktur, bayramın sınıfı yoktur. Bir ülkede bayramlar tektir. Onun için bayramları farklılaştırmamak gerekiyor. Hep bütünleştirmek gerekiyor. Çünkü bayramların esas amacı odur. Birleştiren bir olgudur, olaydır, bütündür. Bu bütünü zedelememek, bunun geleneklerinle, geninle oynamamak gerekiyor. Onun için bu aileden başlıyor. Tatiller her zaman olabilir ama bayramlar her zaman olmuyor. Senede 2 yıl oluyor ve giderek azalan bir toplulukla olabiliyor. Bunu azaltmak değil, aksine bu geleneği çoğaltarak sürdürmenin yollarını aramalıyız.
1: Çok güzel. Sizin çocukluğunuza dair en özlediğiniz hissiyat, duygu nedir hocam? Elbette sizin çocukluğunuzun az önce ifade ettiğiniz gibi uzunca bir süresi yurt dışında geçti belki, evet. Ama yine de hatırladığınız çok önemli detaylar vardır diye düşünüyorum.
0: Hatırladığım, şimdi tabii herkes şok olacak. Kurban Bayramı'nda şahsen bucak bucak kaçtığımdı. Çünkü hayvan sevgisinden dolayı hayvanların anlatılmadığı, öğretilmediği için niye bu hayvanlar kesiliyor? Ama size çelişkiler de anlatılmıyor. Orada hayvanlar bir bayram adına kesilip etleri hazırlanıp dağıtılırken onun sebebi nedir? Bu olayın bir veçesi. Ama siz önünüze et geldiği zaman sofrada tabağı bile yiyordunuz. Yani ben kendimden bahsediyorum. Ben çünkü çok etçil bir insanım aynı zamanda. Şimdi bu kadar hayvanları sev, bu kadar et sev aynı zamanda. Yani bir nevi çelişki var. Peki bunun sebepleri nedir, ne değildir falan filan diye. Gene bakın ayrı bir konuya geliyoruz. Derdim bir takım şeyleri böyle havada bırakmak değil ama siz bana sual sorduğunuz için ben de ona namuslu bir şekilde cevap vermekle mükellefim. Öbür türlü yalan söylemiş olurum. O da şık bir davranış olmaz. Kurban Bayramı'ndan dediğim gibi saklanırdım ben. Hani ben yanlışlıkla bir hayvanı kesilirken görmeyeyim falan filan diye. Ancak bugün geldiğim noktada büsbütün başka türlü düşünüyorum tabii. Ve bundan dolayı da benim eski çevrem, hatta ailemden hala bana kızanlar olabilir mi? Çünkü hani ben bu sefer hani şey diyorlar ya, siz nasıl işte ihanet edersiniz, dönek yok işte bilmem ne falan filan. Bunları ben bir kalem geçiyorum çünkü ciddiye almıyorum. Ya yani bunlar bir hüsnü kuruntu bile değil. Ancak benim çocukluğumdaki Hüseyin'le şimdiki Hüseyin ve 13 yaşında Fransa'ya yollanmış bir Hüseyin'in bayram hatıratını sormak abesle iştigal demeyeceğim ama tutmuyor. Civatalar çünkü oturmuyor. İlk önce onları denkleştirmek ve onları ondan sonra bağlamak lazım. Bunda ancak belli bir olgunluk ve yaşla ben bu şekilde izah ederek yapmaya çalışıyorum. Şartlardan dolayı. Ve ben burada doğruyu söylemekle mükellefim. Ama üstadın dediklerine de yerden göğe kadar katılıyorum. Bu paydaların herkes tarafından benimsenmesi, demin söylediğimizde kültürle bağdaşan bir konu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir sanatçı olarak, bir üretici olarak, bir düşünür olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Merak ediyorum. Burçak Hocam lütfen buyurun.
2: Yalnız Kurban Bayramı ile ilgili bir şey söylüyorum. Kurban Bayramı aynı zamanda bir paylaşımındır. Yani bir bilmiyorum ben sosyalist ülkelerde bu kadar güzel paylaşım olabilir mi ama bizim geleneğimizde bir bayramı bir bu açıdan da yani sınıfsal açıdan da veya paylaşım açısından da değerlendirmek gerekir. Yani bir kurbanın kesilmesi, onun dağıtılması ve paylaşılmasıdır. Bir değerin sadece değil ama sınıflar arası bir paylaşımını da bir simgesi olarak görmek gerekir. Nasıl olsa bu hayvanları bayramda kesmezsek zaten mezbahalarda kesiliyor. Ama mezbahalarda kesilen paylaşılmıyor. Üstelik bu kesimin bizim geleneklerimizle de eskiyle de çok bağlantılı olan bir olgu olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Bunun esas nedeni ne olursa olsun paylaşımın getirdiği sizin bir değeri bütün insanlarla, hele ona gereksinme duyan kişilerle paylaşmanız o bayramları daha farklı bir hale de getiriyor. Ama dediğim gibi bayramları bu güzel paylaşımları yaparak sadece tek taraflı yapmak da yanlış bir şeydir. Artık günümüzde dediğim gibi ekonomiyle birlikte, değerlerle birlikte paylaşımlar da giderek kısılıyor. Oysa ki o paylaşımın nasıl olduğu bize bunun zaten geleneklerimize, göreneklerimize belli oluyor. Sadece bayramları bir arada değil, paylaşım olarak da görmek mümkün. Bayramlarda dediğim gibi 10 dakika ara veriyorsunuz yaşamınıza. 10 dakika ara veriyorsunuz. Çünkü bayram ziyaretleri büyüklerle, küçüklerle, hem misafir gitmek hem de misafir almak. Bayramları bayramın getirdiği gelenekleri yerine getirmekle oluyor. Çok geleneklere bağlı kişi miyiz derseniz, hayır o kadar değilim. Ama bayramların ayrı bir güzelliği var. Çünkü buluşmalar, tanışmalar, bir yıl belki görmediğiniz akrabalarla aynı şeylerde bir araya gelip eski bayramları yad ederek bir anıları tazelemek, geçmişi geleceğe taşımak, ailelere katılan yeni bireylerin sevincini yaşamak. Dediğim gibi onun için bayramların kendine göre bir akışı var.
1: O akışı bozmamak o gerekiyor.
2: Bozmamak, çünkü yılda en az bunu biz bu yoğunluk içinde, bu iş sitesi içinde çok az yapabiliyoruz. Yani bayramlar sadece bayram yapıp da belli bir kalıba oturtamazsınız. Herkesin bayramı ayrıdır. Ama bayramda herkesin bu akışı da bayramın o getirdiği geleneklerin doğrultusunda olması çok güzeldir. Bir bayram yemeği, bir paylaşımın yapılması, eski anıların yapılması, sohbet alması. Yani iyi ki bayramlar var. Çünkü bayramlar olmasa dediğim gibi telefonların esiri olarak hep kutlamaları da oradan yapacağız. Değil mi? Bayram evvelden bayram tebrikleri atardık. Yüzlerce kişiye en azından o ortak olmadığımız kişileri de o bayram sevincine dahil eder veya en azından onları da bir tebrikle anımsardık. Ama tebrikler bitti, bir araya gelmeler küçüldü, giderek gelenekler yok oldu. İşte ne bileyim kurbanlıklar bir başa, o ritüel de yavaş yavaş dönemin getirdiği bazı değişim dönüşümlerle bozulmaya başladı. Tek şeysi bu. Onun için bayramın fırsatını yakalamak, gündelik akışı bayramlara göre 3 gün, 4 gün onu ayarlamak, en azından kendimize gelmek bir anlamı taşıyor. Onun için bayramlarda biraz işlere paydos edip o bayramın kendi akışı içinde bırakmanız çok daha güzel oluyor.
1: Ondan en iyi şekilde nasiplenmekten bahsediyorsunuz aslında,
2: tabii,
1: değil mi hocam?
2: O da bir hem dinlenme, hem şey etme, hem de ayrıyetten bayramın getirdiği, o birleşmenin getirdiği bir beslenme de var. O da bir yaşamın bir parçası. Ve üstelik ayrıcalıkçı çok özel bir parçası. Bunları ıskalamamak gerekiyor.
1: Çok güzel. Peki tekrar bir önceki soruma gelecek olduğumuzu, bir gününüz nasıl geçiyor, bize nasıl anlatmak istersiniz? Bir yazar olarak, bir düşünür olarak. Biliyorum ben evinizdeki koleksiyonları vesaire, çalışmalarınızı çok yoğun ve dolu bir tempoya sahipsiniz. Ama şöyle bir gününüzü bize nasıl özetlemek istersiniz hocam?
2: Vallahi bir gün yani 8 saat bilgisayarın başında geçiyor. Çünkü anlaşma yaptığım kitaplar var, onları bitirmek zorundayım. Makalelerim var, onları yapmak zorundayım. Yani ondan dışındaki bazı günlerde işte, şimdi üniversitelerde yaz programı geldiği için üniversitelerde konuşmalara, söyleşilere gidiyorum. İşte bu tür programlara katılıyorum. Ama büyük bir şeyim, eskisi gibi böyle 16 saat çalışamıyorum artık. Ama 8 saat muntazaman mutlaka işe gider gibi mutlaka belli sayıda bir şeyler üretmek zorundayım. Çünkü yapılan anlaşmalar gereği bu böyle oluyor. Onun için yazıp çizmekle mutluyum. Beni hem dinlendiriyor yazmak, hem eğlendiriyor, hem de gerçekten herkesin hobisi olan bir şey benim meslek olarak onu devam etmeme sağlıyor. Ben keyif alıyorum, büyük keyif alıyorum. Yazmaktan büyük keyif alıyorum. Belki de yazarak eğleniyorum. Yazarak çalışmıyorum ben. Bu.
1: Çok güzel. Herkesin hobisi olan şeyin sizin mesleğiniz olması da ayrıca kıymetli ve keyifli bir şey olsa gerek.
2: İşte en büyük keyfi bu, bana dediğim gibi herkese nasip olacak bir şey değildir. O hobiden beslenmek, hobiyi meslek edinerek onu hala aynı sevinçle yapmak. Yani işte sizin biliyorsunuz kitaplarımın sayısını.
1: Biliyorum hocam.
2: Ama her kitabımda sanki ilk kitabımı yazıyormuş gibi veya ilk kitabımı elime alıyormuş gibi bir duyguyu yapabiliyorum. Zaten bu heyecan kaybedildiği vakit, o zaman açık söylüyorum, ne yazmanın, ne kitap yapmanın, ne de bayramları o tadında yaşamanın hiçbir şeysi kalmaz. Ayakta kalmak için bu değerlere sarılmak gerekiyor. Belki de onların değerleri bize böylesine olanaklar tanıyor. Ona arkamızı dönmemek gerekiyor.
1: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, siz bizimle bir gününüzü paylaşmak ister misiniz?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Değişik bir iki veçeden günümü izah etmeye çalışayım.
1: Lütfen.
0: Bir, yapmaya mecbur olduğum ve kaçamayacağım şeyler var. İkincisi, yapıp yapmamakta ve yapıp yapmamanın hangisinin daha faydalı olduğuna bir türlü kanaat getiremediğim şeyler var. İkisi çok farklı. Bir tanesi, benim iki tane oğlum var. Dünyanın gidişatını görüyoruz. Ne zaman neye maruz kalacağımız meçhul. Geldiğim yaş itibariyle hakikaten kendimle ilgili en ufak bir endişe veya korkum varsa namertim. Bu kadar açık ifade edebilirim. Ancak iki tane oğlum, biri 35 yaşında, öbürü 5 yaşına geliyor, ellerinizden öper ikisi de.
1: Maşallah hocam.
0: Onların geleceğiyle ilgili hala bir takım endişeler ve onların işte geleceğiyle ilgili elimden ne geliyorsa onun en iyisini yapmakla nasıl zaman geçirebilir? Bu sadece benim kendi çalışmam, kendi şahsi çalışmalarım. İşte gidip Beethoven tekrar şu sonatına bakayım, Mozart'ın bilmem nesi. Bir de değişik bir açıdan baktığımız zaman benim sanatçı olarak Türkiye'de gördüğüm ve bunu fırsat bulursam, şu anda böyle bir fırsat yok, onu da açık ifade edeyim. Türk bestecilerinin, kültürünün çok sesli musiki, çok sesli musiki dediğimiz herkes Batı zannediyor. Çünkü Batı bunu öne koyuyor. Ancak Endonezya'nın musikisine baktığımız zaman bir sütun bir armonik düzey üstünden o da çok seslidir mesela. Bunu kaç kişi biliyor? Bunu geçiyorum şimdi çünkü teknik ayrıntılara girmek zaman kaybı. Türk musikisine baktığımız zaman, ki ben rahmetli Ahmet Adnan Saygun, Ulucemal Erkin talebesi oldum küçük çocukken. Biz Türk Batı musikisi dediğimiz zaman, bakın Batı musikisi, bir üslup sahibi olabildik mi? Olamamışsak, ki olamadığımızı ben belirteyim, neden olamadık? Niye Rusya'nın ekolü var diyeyim, Fransızca kelimesiyle üslubu var, Almanya'nın var, Avusturya, Almanya'yı aynı şeye koyuyorum, kefeye koyuyorum, Germen diyelim, niye Fransa'nın var, niye İspanya'nın var falan, hepsini saymıyorum. Niye bazı Batı Avrupa ülkelerinin de yok? Neden Ruslar ve Osmanlılar 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlarda tanıştılar? Var. Niye bizde olmadı? Neden Macaristan gibi küçük küçük dediğim zaman, küçük gördüğüm için kimse yanlış anlamasın, hakaretamiz bir şekilde Macaristan'ı küçük demiyorum. Bilakis o küçük boyundan tabiri caizse inanılmaz bir musiki kültürüne haiz bir ülke. Macar bestecileri saymakla bitmiyor. Ve üstelik hepsi de muazzam. Şimdi bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılmalıdır? Şimdiye kadar neden bunlar sorgulanmadı? Niye ben bunları dile getirdiğim zaman kötü kişi oluyorum? Kimlerin çanına ot tıkanmış oluyor veyahut kimler kendilerini bundan dolayı biraz sallantıda hissediyorlar ve bir takım şeylere mani olmaya çalışıyorlar. Bunları da geçtim. En son geldiğim safa günlük çalışmayla ilgili, insan var veyahut yok. Hepimiz varız şu anda. Hepimiz hayattayız. Allah'a şükürler olsun. Herkese uzun ömürler ve sağlıklı güzel ömürler diliyorum. Ancak biz, kendi adıma söyleyeceğim, sizin adınıza konuşmaya kesinlikle öyle bir şey, haddime düşmez. Sizin adınıza da düşmez.
1: Estağfurullah hocam.
0: Hüseyin Sermet, piyano çaldığı ve beste yaptığı için mi vardır? Yoksa Hüseyin Sermet, Hüseyin Sermet olduğu için mi o şekilde piyano çalar ve o şekilde beste yapar? Bunun cevabını bana doğru olarak verebilen icabında Hüseyin Sermet'in hiç piyano çalmadan, hiç beste yapmadan Robinson Crusoe gibi şeyde ıssız bir adada 2-3 sene hayatta kalabiliyorsa geçireceğini

0: Musiki şinaslığından, besteciliğinden hiçbir şey kaybetmeyeceği, hatta fiziki olarak hiçbir şekilde orada musikiyle iştigal edemeyeceğinden dolayı, odaklanma, beyin içi çalışmanın daha da yoğunlaşacağından dolayı daha iyi bir müzisyen olarak geleceğinin aksini ispat edemez. Demek ki ne zaman, ne şekilde, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hikayesi. Bunların üstünde insanlar kafa yormayı reddettiklerinden dolayı, vasatlığı kendilerine layık gördüklerinden dolayı diyeceğim. Çünkü benim aksi takdirde aklıma ermiyor. Nasıl öyle vasat hayatlara bir sanatçıyız diyerekten razı oluyorlar ve bu şekilde, elbette ki istisnalar var ama son bunu söyleyerek kapatayım, istisnalar kaideyi değiştirmiyorlar. Hı hı.
1: Şöyle devam etmenizi rica edeceğim değerli hocam. Notalar desem ne dersiniz? Sizdeki karşılığı nedir?
0: Nota nedir biliyor musunuz? Bir porte çizelim. Porte, hı-hı, Fransızca. Un porte. Porte'yi çizdiğiniz zaman 5 tane çizgi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diyezler, bemoller. Bu neye benziyor biliyor musunuz? A, B, C, Ç, D, E, F, alfabe. Siz mesela bayram yazıyor tam karşımda benim. B, A, Y, R, A, M. Okumayı bildiğimiz için bayram diye okuyoruz. Hı hı. Do, re, mi, fa, sol gördüğümüz zaman bayram. Tek başına bir kelime. Onunla hangi cümleyi yapıyoruz? Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Notalar budur. Harftır yani. Hı hı.
1: Ben belki biraz da sizdeki duygusal karşı, teknik olarak değil de içinizdeki hissiyatı merak ettim aslında notalar derken.
0: O notalarla ilgili değil. Yoksa o tınıyla. Bakın tını deseydiniz,
1: evet,
0: ona cevap
1: verirdim.
0: Evet, belki
1: tını doğru bir kelime.
0: O yani kısaca sizin istediğiniz şekilde. Tını, şimdi nota herhangi bir sesin kağıt üstüne iz düşümü diyelim. Hı hı. Ama onu güm diye, burada bir piyano olsaydı çok daha doğru olurdu, bir şekilde anlatabilirdim. Gideriz bir do'ya, dang diye vururuz. Piyano aynadır, bütün sazlar gibi. Dang diye vurduğunuz zaman tuşuna, size oradan gelecek cevap dang diye bir ses. Onu düzgün bir şekilde çaldığınız zaman ona göre tınlar. Aynadır. Biz aynaların önünde mesela biz erkekler tıraş oluyoruz bir tarafımızı kesmemek için. Ruhun aynasıdır musiki, sazlar. Siz nasıl dokunuyorsanız o şekilde cevap sizin verir, dokunuşunuzu yansıtır. Hangi saz olursa olsun, hangi musiki tipi olursa olsun, Türk musikisiymiş, yok Batı musiki, bunların hepsi ayrıntı. Hı-hı. Bir yerde boş laf. Nasıl dokunuyorsanız öyle. Onun bendeki karşılığı şu anda yok. Çünkü ben şu anda konuşuyorum, hı-hı, sohbet ediyorum. Siz bunun karşılığını görmek ve mümkünse, bakın herkes bunu yapamıyor, yaşamak istiyorsanız benim konserime geleceksiniz. Konserde beni duyacaksınız. Benim iyi hazırlandığım, formda olduğum, iyi çaldığım, salonun akustiğinin, piyanonun mükemmel olduğu bir yer. Bunlar hepsi denk gelecek. Siz o zaman kendinizi bir yerlere farkında olmadan gidiyorken bulabilirsiniz. Aksi takdirde olay bu. Ben o şekilde bir yerlere gittiğim için de bir nevi beyaz büyüdür musiki. Çıkar sahneye 2000 kişiyi salonda oturan, çünkü uzak doğuda 2000 kişi, hatta daha büyük salonlar var. Hop diye böyle yakalar, peşinizden sürüklersiniz. Kötü çalıyorsanız bitmiştir. Salondaki o büyü biter. Herkes melul melul oturur bitsin diye.
1: Hem teknik olarak hem de içerik olarak çok güzel bir cevap yanıt oldu. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Hocam filmler desem, sinema desem peki size, siz ne demek istersiniz? Nedir sizdeki hissiyat olarak karşılığı?
2: Böyle daha çok kelimeler, notaların karşılığı kelimelerdir. Filmlerde tabii ki sahnelerdir. Yani kendinizi gördüğünüz, kendinizin dertlerine yanıtlar aradığınız, sizi değişim dönüşümlere uğratan, farklı dünyalar sunan, benim gibi düşünmeyen, benim gibi düşünmediği için de bana çok şeyler katan, bir değerdir. Her film

0: ayrı bir öyküdür. Derdin yoksa öykün olmaz. Öykün olmayınca da filmler olmaz. Bunun için filmler fena halde yaşama benzer ya da yaşam filmlere fena halde benzer. Ama artık günümüzde yaşam o kadar hareketlendi ki yok artık dediğimiz filmlerdeki her şey günümüzde artık hayat diye yaşanıyor. O da başka bir şey. Filmler dediğin gibi yaşamı güzelleştiren, sadece sanat olarak değil, eğlence olarak da yani hangi duyguyla bakarsanız, hangi şeyle bakarsanız önemlidir. Yine filmler deyince, filmler tarihi anlatmaz. Filmler terbiyeli değildir. Ne olursa olsun filmler bizi değişim dönüşüme uğratarak dünyamızı zenginleştiren, hem kendi kendimize hem de dünyayla ödeşmemize bize farklı kapılar, pencereler açar. İster katılırsınız, ister peşinde giderseniz, ister red ederseniz o size ait bir şeydir. Ama en azından hiçbir zaman onları yaslayamazsınız. Onun için sinema bir yaşam gibidir ya da yaşamda gördüklerinizin farklı ifade şekilleridir. Katılır ve katılmazsınız ama onsuz da olmaz.
1: Sizin bu güzel sözlerinizle film gibi bir final yapmış olalım o halde. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Kısa, öz ama çok keyifli bir sohbet oldu. Her ikinizin de katılımıyla çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için, burada olduğunuz için, bayram misafirinde, bayram misafirimiz olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa almak isterim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ve hayırlı bayramlar.
1: İyi bayramlar, güzel bayramlar. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bayram misafirlerimiz usta sinema tarihçisi Burçak Evren ve usta piyanist besteci Hüseyin Sermet bizimle birlikteydi. Gelecek hafta başka bölümlerde, başka programlarımızda görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar, güzel bayramlar, saygılar ve sevgiler efendim.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: İyi akşamlar. Bazen bir kitap alırsınız, az çok bildiğiniz yahut sezgiyle bulduğunuz, bazı şüphelendiğiniz meseleler de vardır zihninizde. Sonra bir bilim adamı her şeyi yerli yerinde önünüze bildiğinizle bilmediğinizle koyar. Bu kitaplar öyle. Açılışta bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela şundan başlasanız, Dünya Tarihi ve Siyaset İletişim Yayınları'ndan Huri Cihan İslamoğlu. Hızlı hızlı okuyorsunuz önce, sonra bir kez daha okuyayım, sakin sakin diyorsunuz. Çünkü hızlı hızlı okurken, aa bir de bu varmış, bu da varmış, aa, bunu düşünmüştüm, bundan emin değildim diyorsunuz. Sonra belki onunla başlayınca Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve köylü. Çünkü çok açıkçası biz bu kitaptan pek başlamıyoruz galiba okumaya. Osmanlı ve köylü deyince onu merak etmiyoruz. Merak etmememiz telkin edilmiş gibi gözüküyor. Neden Avrupa tarihi? Yine Huri Cihan İslamoğlu'nun Avrupa'ya farklı zaviyelerden bakan hocaların görüşleri ve onlarla mukayeseli tarihçilik üzerinden soruları ve yanıtları. Huri Cihan İslamoğlu, iktisat tarihçisi hocamızın entelektüel biyografisi üzerinden onun Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Macaristan, Fransa ve Çin'de, Hindistan'da yaptığı çalışmalar, görüp gösterdiklerini hayatı üzerinden mukayeseli tarihle onun yaptığı okuma üzerinden biz de anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şununla başlamak istiyorum müsaadenizle. Biz çok uzun yıllardır, aslında iki asırdır neredeyse, modernizm ve modernite kelime ve kavramını işitiyoruz. Pek bilmiyoruz galiba, çünkü şimdi sokakta bir sokak röportajı yapsak, hatta okur yazarları da dahil etsek, bize galiba modernite deyince en önce bir yaşam tarzından söz ederler. Bir parça okumuş yazmışsa bu sefer sanayi devrimi filan onlardan bahseder. Onda da kaçan bir tren ve bizim bir türlü yakalayamadığımız bir zamandan söz eder. Sizin kitabınızda da modernite enine boyuna ele alınmış. Nedir modernite ve modernizm?
1: Şimdi çok tabii iddialı bir konu. Ben daha basitten gireceğim. Şimdi benim kuşağım modernlikle 60'ların sonu 70'lerde karşılaşıyoruz. Amerika'da özellikle, Türkiye'de de çünkü Amerika etkisinde öğretilen sosyal bilimlerde modernlik veya modernlik kuramı, modernlik anlayışı, modernlik perspektifi diye bir şey okutuluyor. Ve devamlı tartışma o çerçevede cereyan ediyor. Modernlik şu, yani Batı'nın 19. yüzyıldaki gelişiminin bir türlü özetlenmiş şekliyle sunuluyor. O şekil şu, işte kişilerin serbest ticaret yapabildikleri, kişisel haklarının, özgürlüklerinin korunduğu bir yargı sisteminin olduğu, yani bağımsız yargı sisteminin bulunduğu ve bu serbest ticaret yapan kişilerin temsil edilebilecekleri, seslerini duyurabilecekleri bir şey, siyasi sistem. Yani ona da demokrasi deniyor. Ve bu paket, bu modernlik paketi Avrupa'ya özgü bir paket olduğunu biliyoruz biz. Ve Avrupa dışında bu yok. Ve bizim o kuşak, o 60'ların sonunda 70'lerde karşı karşıya geldiğimiz gerçeklik bir yeni uluslar gerçekliği. Eski sömürgelerin özgürleşmesi, bağımsızlıklarını aldığı bir dünya 50'lerde, 60'larda bu gerçekleşmekteydi. Biz üniversitedeyken, bizim kuşağımız üniversitedeyken ve bu paketler, bu modernleşme paketleri buralarda uygulanıyordu. Şimdi O dönemde ayrıca bu paketlere bir de sanayileşme, iktisadi gelişme adı altında ekleniyor. Ama bu sanayileşme şöyle bir, bağımlı bir sanayileşme. Yani şöyle, bu ülkeler tüketim malları üretecekler. İthal ikamesi denilen yani iktisadi model. Tüketim malları üretecekler. Sermaye malları, yani makine aksamı o malları üretmek için batıdan gelecek. Veya Türkiye'de mesela bu ithalat şeyden yapılıyor. Doğu Avrupa'dan, Çekoslovakya, Polonya'dan falan. Yani şey, ama bu bir bağımlı sanayileşme modeli. Yani burada da önemli olan yine sanayileşme ve bir de devlet giriyor işin içine. Çünkü Alman sanayileşmesinin, geç sanayileşmenin önemli bir sanayileşmede önemli bir aktör devletler. Onun için bir rasyonel devlet, bürokratik devlet ögesi de bu modele katılıyor, serbest piyasa modelinin yanı sıra. Şimdi bu uygulamalar Afrika'da, Asya'da gerçekleşiyor 60'larda, 70'lerde. Fakat büyük başarısızlık sonuç. Yani sonuçta ne bir orta sınıf ortaya çıkıyor, ne bir sanayileşme, işte fabrikalar, dumanlar çıkan fabrikalar falan, o zamanların ideali insanlar için bu yeni uluslar dediğimiz bölgelerde. Fakat bu gerçekleşemiyor nedense. Bunu bir şey olarak bütün tartışmalar, sosyal bilimdeki tartışmalar falan bu çerçeve üzerinde cereyan ediyor. Bunlar bir türlü modern olamıyorlar. Şimdi buradan çıktı bu bir olay. 60'larda, 70'lerde. Şimdi bu çerçeveyle tarihe baktığınızda, Osmanlı gibi mesela bir yere bak, bir bölgenin tarihine baktığınızda, 19. yüzyıl bu tarihler için batılılaşma tarihi olarak tanımlanıyor büyük ölçüde. Ben o zaman 19. yüzyıl Osmanlı'ya baktığım zaman ana tekst okutulan kitap Bernard Lewis'in Modern Türkiye'nin Yükselişi kitabıdır.
0: Bugün hala okuyoruz.
1: Öyle mi? Yazık.
0: Evet. Yani akademide de herhalde öyle.
1: Evet, evet. Bernard Lewis'in kendisi, evet, çok donanımlı bir bilim adamı. Gayet iyi Arapça bilirdi. Vefat etti sanıyorum.
0: Evet.
1: Bilirdi. Fakat ya Osmanlı tarihinin çarpıtılmasında önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.
0: Okul kitaplarımızda da öyle. Yani evet. Bugün Türkiye'de liseyi bitirmiş bir çocuk, eğer bir de üstüne üniversitede okuduysa, bu konularla haşır neşir olduysa hala böyle çıkıyor.
1: Evet, yani bu batılılaşma ya indirgenmesi Osmanlı tarihinin 19. yüzyıl acı. Çünkü şöyle, şimdi şuradan bakalım. 19. yüzyılda bu sözünü ettiğim model, yani serbest ticarete dayanan bir gelişme çizgisi. 19. yüzyılda bu ticaret önemli. Batı egemenliği kendini ticaret çerçevesinde tanımlıyor. Ve daha sanayileşme boyutu girmemiş bu Batı'nın öz tanımı içine. Orada baktığınızda modelin ana varsayımı Batı'nın karşısında olan, Batılı olmayan bölgenin medeni olması, insan toplumları içerisinde yer alabilmesi için bir türlü batılılaşması gerekiyor. Batı gibi olması gerekiyor.
0: O da öyle söylüyor zaten. Evet. Benim gibi olursan ne âlâ, evet, ama aslında olamazsın. Ama dene.
1: Ama o zaman daha bir kapı aralık. Çünkü bu kapı ikinci gelişinde modernitenin, 80'ler 90'larsa ikinci bir geliş var, serbest piyasa ekonomisinin şey yerleştirilmeye çalışılmasıyla, küresel piyasalarda. O zaman o kapıyı kapatıyor. Bu kapı şeyde mesela Derin Acemoğlu'nun çalışmalarında o kapı kapanıyor. Şöyle bir argüman var orada Batı tanımlanırken. Defansif bir argüman o. Çünkü Çin yükselmiş. Çin bir büyük bir serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde büyük bir büyüme kaydediyor. Büyük bir gelişme kaydediyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Olmuş işte. Yani iktisaden yetişmişler, yakalamışlar. Bu Batı gibi mi artık? Hayır diyor Derin Acemoğlu. Bu Batı gibi değil diyor. Olamaz zaten diyor. Çünkü diyor Batı diyor en eski kadim tarihinde çok önemli bir şey olarak hukuk geliştirmiştir. Katılımcı yönetim şekilleri geliştirmiştir. Bu iyice kadim tarihindedir Batı'nın. Bunu yakalamaya imkan yoktur. Yani Çin ne kadar gelişirse gelişsin.
0: Gelişmiş sayılamaz.
1: Gelişmiş sayılamaz.
0: Peki nasıl oluyor? 19. yüzyıl siz de çok bahsediyorsunuz. 19. yüzyıl şarkiyatçılığı dahilinde 21. yüzyılda tekrar sar geriden yeriden yine eski
1: sar yerinden geriden şöyle o. Şimdi bakmak. Bütün bunlara güç mücadeleleri, güç çerçevesi içerisinde
0: yani bakmak. Samimi olarak böyle bakıyor. Ama baktığın herhalde. Çünkü ama geriye baktığımızda bugün artık hepimiz 19. yüzyıldan daha iyi biliyoruz. Yani o sonradan yazılmış tarih hakkında daha fazla bilgimiz var. Onun için Darun Acemoğlu'nun bizde de çok satan tezi, kitabının izah edemediğini akademisyen olmadan da görebiliyoruz.
1: Şimdi ama oradaki koşullarla, hangi koşullarda ikinci modernlik gündeme geliyor, ona bakalım. Ben ona ikinci modernlik diyorum. Şimdi birinci modernlikte evet üçüncü dünya gelişme politikaları çerçevesinde bir iflas söz konusu. Yani biz 70'lere geldiğimizde görüyoruz ki ne bir orta sınıf gelişmiş. Evet bir devletler var fakat bu devletler daha çok askerlerin hakim olduğu, yönettiği ve bu askeri güç çok önemli bu devletler için. Çünkü Soğuk Savaş çerçevesinde çoğu bir Amerika'ya hizmet
0: desteğiyle,
1: Amerika'nın desteğiyle gerçekleşmişler. ve bunlara yapılan yardımların büyük kısmı bu askeri yardımlar, Soğuk Savaş'taki aldıkları rol icabı. Ondan sonra bürokrasileri gelen şeyi yardımları bir türlü paylaştırmak amacıyla kurulmuş bürokrasiler. Onun için yani devlet bir 19. yüzyılı Alman devletini görmüyoruz biz bu 3. dünya bağlamında. Gayet suistimaller almış gidiyor Afrika'da ve diğer bölgelerde. Yani bir türlü bir başarısızlık örneği, Batı gibi olmak bir tarafa, çok yönetilmesi çok güç, toplumlar da ortaya çıkmaya başlıyor.
0: O şeyde. Dokusuyla da çok oynanmış toplumlar.
1: Dokusuyla da oynar. Şimdi bundan sonra bir modernlik resmiyle bir düş kırıklığı yaşanıyor. Ve 80'lerde falan bir postmodern akım vardır. Oradaki bir özellikle modernlik adı altında güçlü devlet yapılarının eleştirisi gündeme gelir. Fakat o postmodernlik çerçevesinde bir serbest piyasa ekonomisi desteği de vardır. Yani serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde biz devletlerden kurtulduk, özgürleştik meselesi de vardır. Yani moderniteyi de geride bıraktık artık. O modernite kavgası da bitti meselesi vardır. Şimdi bütün bu kavganın içerisinde ben moderniteyi tekrar düşünmesi gereken bir olgu olarak gördüm. Şöyle ki, özellikle 80'li yılların sonunda 90'larda postmodernite tartışmaları gündeme geldiğinde Ben o dönemde Çin'le ilgilenmeye başlamıştım. Ve Çin'e gide gele şunu görmeye başladım. Hani bu modernlik reddi, batıyı reddederken falan hep bu toplumların düşünce şeyiyle örtüşmüyor gibi gelmeye başladı ben. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz modernliği reddederken hep batıyla uğraşıyorsunuz. Şimdi modernlik denilen olay, ne demek modernlik? Onu bir düşünelim. Benim anlayışım, Marshall Hutchins'da konuşurdur bu konuda epeyce. Modernlik bir dönüşüm algısı. Bir dönüşüm, yenilik algısı. Şimdi tarihsel olarak bir yerde toplumsal yapılar içerisinde farklı aktörlerin değişen koşullar karşısında bir türlü çözüm arama.
0: Aslında o dönüşüm tabii bir taraftan da kriz yönetimi mi?
1: Kriz yönetimi. Dönüşüm demek o demek.
0: Yeni bir şeyler geliyor ve yeniden bir şeyleri tanzim edip düzenleme
1: ve yani moderniyi 19. yüzyılla sınırlamak bence öbür toplumlar için, Batı dışındaki büyük medeniyetler için, onları temsil eden toplumlar için haksızlık oluyordu. Çünkü bunların çok büyük tarihleri var. Çin'in tarihine bakıyorsunuz. Hindistan'ın tarihine, bizim tarihimize, bizim çok büyük tarihlerimiz var. Yani bu dönüşüm tarihini batıyla sınırlayıp onu reddetmek veya kabul etmekle uğraşmak...

0: Söylediğim gibi bu şu an, şey anlayışından yola çıktığınızda farklı aktörlerin değişen koşullar çerçevesinde 13. 14. yüzyıldan bu yana Avrasya, yani Çin Denizi'nden Atlantik'e kadar olan
1: Çünkü
0: bölgeyi
1: ondan önce de durağan bir hayat yoktu.
0: yok, kesin yok.
1: Her zaman dönem dönem uyum sağlanması ve yeniden
0: Her
1: düşünülmesi gereken bir sürekliliği var.
0: Şimdi ne var o coğrafyada? Bakıyorsunuz 13. 14. yüzyıllardan bu yana Roma çözüldükten sonra Roma İmparatorluğu buranın, bu coğrafyanın birbiriyle olan enteraksiyon yoluyla bütünleştirdiği imparatorluk yapıları var. Ondan sonra ulus devlet yapıları geliyor gündeme. Bunlar, ondan sonra ticarette büyük artış. Bu yapıların mümkün kıldığı ticari ortamlar var. Şimdi ticarete baktığımızda bu dönemde büyük imparatorluklar çerçevesinde çok zengin ticaret ağları mevcut. Bu ortamda sürekli çözümler üretiliyor farklı aktörler tarafından.
1: Bunları da modernlik diye
0: Bu
1: tanımlıyorsunuz.
0: tabii, yani bu evrensel bir modernlik anlayışı 13. yüzyıldan bu yana. Bu çok önemli geliyor bana. Bu çerçeve içerisinde modernliği evrenselleştiriyorsunuz. Yalnız batıyla sınırlamıyorsunuz. Batının 19. yüzyıl 18'den başlayan sanayileşme olsun, serbest ticaret olsun, o dönüşümle sınırlamıyorsunuz. Evrenselleştiriyorsunuz olayı. Kapitalizm bu çerçeve içerisinde bir çözüm. Şimdi burada kapitalizmle modernlik arasında bir mesafe koymak çok önemli. Çünkü batı ya odaklanan bir modernite anlayışı kapitalizmle modernliği bütünleştirdi hep. Yani bir yerde batılı olmak, batılı gibi davranmak aynı zamanda kapitalist de olmak oluyordu. Halbuki biz kapitalist olmayan modernleşme örnekleri her taraf 21. yüzyılda, 20. yüzyılda şahit olundu bu yapılara. Yani Sovyetler Birliği böyle bir yapıydı. Onun etrafındaki gelişen bölgeler böyle yapılardı. Yani modernlikle kapitalizmin birbirinden ayırma meselesi. Bu önemli. Kapitalizmde bir çözüm önerisi olarak görmek.
1: Bizim işittiğimiz ve bildiğimiz modernleşme, siz onu tabii modernleşmeyi evet 19. yüzyılla sabitlediğimiz ve Batı ile birleştirdiğimiz için onun tarih yazımında şarkiyatçılıktan bahsetmemek imkansız diyorsunuz. Ve modernleşmeyi de onun yakın akrabası diye tanımlıyorsunuz. Bu arada bir de tarih yazımında tarih dışılık diye bir kavramsallaştırmadan söz ediyorsunuz. Nedir? Yani çünkü bizim başımız dertte bu kavramsallaştırmalarla. Bu bizim bu zamana kadar işte yayının başında söylediğiniz gibi bildiğimiz hikaye. Aslında tarih dışı derken işte o 19. yüzyılda çizilen hattın bu tarafında ne olmuş? Pek hükmü yok galiba. Yanlış mı anlıyorum?
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle bir şey. Bir yerde de hep biz batı dışı açısından bakıyoruz meseleye. Batı içinde de bir sorun var bu konuda.
1: Muhakkak.
0: Ha, yani batı da sorunlu, şöyle sorunlu.
1: Ama zannımız ve vehmimiz o konuda sorunsuz,
0: Ha,
1: mükemmel.
0: sorunsuz olan onu işte tarih dışılaştırıyoruz.
1: Ha, biz de öyle
0: Ha,
1: yapıyoruz.
0: biz de
1: Başka
0: öyle.
1: türlü.
0: Ha, tabii biz yani hem şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bak, o meseleye şöyle bakalım. Daha şey. Şimdi
1: Bu bize öğretilmiş bir durum.
0: bir ideal tipler halinde dünyayı algılamak. Tarih dışılık bu. Yani tarihten soyutluyorsunuz, modeller oluşturuyorsunuz. Bir batı modeli var. Orada her şey ideal olarak mevcut. Bizde de her şey ideal olarak mevcut değil. Yani ikisi de tarih dışı. bu analizlerin. Yani buna

0: ideolojik denebilir. Bu algılama türüne, tarih dışı, tarihsel materyali tarih dışı olarak görüyorsunuz. Öyle ideal tipler olarak görüyorsunuz. Tarih ideal tip, tarih içi demek dönüşüm içinde olmaktır. Hiçbir şey ideal tip olarak donmuş şekilde kendini sunmaz tarih içinde. Tarih her an değişme şeyidir. Değişme durumu içindedir tarihsel olan her zaman. Tarih
1: dinamik bir şey.
0: Dinamik bir şeydir. Tarih içinde olmak dinamizmle özdeştir. Tarih dışılıkta dinamizmin dışında dondurulmuş anlar olarak düşünelim onu. Biz şimdi Avrupa'nın tarihini de dondurmuşuz. Yani öyle, hiç öyle bir noktada olmamış zaten Avrupa. Çünkü baktığınızda serbest piyasa modeli çerçevesinde değerlendirdiğimizde hani devlet olmayacak, işte iktisadi bireylerin ticari faaliyeti serbest olacak, onların işte mükemmel haklarla donanımlı olacaklar, mahkemeler o hakları koruyacak, ideal bir model bu. Ama mesela İngiltere'nin tarihine baktığında bu çok sorunlu bir tarih bakıyorsunuz. Yani hiçbir zaman 19. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de işler ay yuka çıkıyor. Bu işte sanayileşme çerçevesinde mahkemelere başvuruyorlar işçiler, fabrikalar, sömürü düzeyleri çok
1: yüksek. Dilenci sayısında böyle müthiş dilenciler bir artış oluyor.
0: Bir tarafta.
1: Fakirlik, evet.
0: Fakirlik, istikrarsızlık toplumda ve mahkemelere başvurulduğu zaman mahkemeler hep patronların lehine kararlarını veriyor ve ne yapıyorlar? İşte o mesela 1820-30'larda bir İngiliz idari yönetim devleti kurulmaya başlıyor. Bir bürokratik İngiliz devletinin nüvesi atılıyor o dönemde. Çok ilginç mesela. Ve o çerçeve içerisinde idari mahkemeler kuruluyor.
1: Yani bu aslında İngiliz modernleşmesi.
0: Modernleşmesi ama yani ideal değil.
1: Evet evet. İdeal biz öyle zannediyoruz.
0: Biz ideal sanmışız. Yani bize baktığımızda biz çok sofistikeyiz tabii. Şimdi Osmanlı 19. yüzyılda İngiltere'ye, Fransa'ya baktığında ayağa kalkmış herkes. İşte mülkiyet isyanları var Fransa'da mesela devrimden sonra.
1: Çünkü çok alt üst oluş var değil mi 19. yüzyıl?
0: Osmanlı baktığında Osmanlı ne diyor buna? Yönetememişler, yönetemediler meseleyi diyor. Öyle yapılmaz bu iş diyor. Hani tepeden bastıramazsın diyor özel mülkiyeti.
1: Osmanlılar.
0: Diyor. Osmanlı öyle diyor, bastıramazsın bunu diyor. Yani yönetemezsin o zaman diyor, isyan çıkar diyor. Onun için Osmanlı'nın bu yapıları, önerme tarzı çok daha farklı.
1: Yani aslında batılılaşma, Bernard Lewis, modernleşme 19. yüzyılda başladı. Biz de okulda öyle öğrendik dedim. Siz de diyorsunuz ki tersine eleştirel bakıyordu. Bu şekilde bu kriz yönetilemez.
0: Tabii.
1: Tepeden inerek
0: Osmanlı
1: ve başka.
0: Evet
1: bir
0: modern. Yani zaten ticari.
1: Modernleşme var ama böyle değil.
0: Tabii. Yani modernleşiyor, modernleşme demeyeyim ama dönüşüyor, dönüşüyor.
1: Evet.
0: Yani modernleşme tabii, onu benim tanımımla
1: evet, evet.
0: Modernleşme o. Ama şimdi şöyle bir şey, şöyle bakın meseleye. Ben 13. yüzyılda diyorum ki, 13. yüzyıldan
1: onunla
0: itibaren...
1: Onunla devam eden bir durum
0: evet,
1: söz konusu.
0: Bu imparatorluk yapıları çerçevesinde, bir yönetim odağı bu imparatorluk yapıları, aynı zamanda ticaretin çok arttığı bir ortamdayız. Ve bu gelişmelerin sonucu olarak 17. yüzyıldan başlayarak Osmanlı'da da mesela kıpırdıyor işler. Osmanlı tarihinde genellikle bir gerilemenin şeyi olarak görülür. İltizam sistemi.
1: Evet.
0: İltizam sistemi, halbuki ticaret olduğu zaman iltizam olur. İltizam sisteminin artması demek her zaman Osmanlı.
1: Ne demek iltizam sistemi?
0: İltizam sistemi şu, siz gidiyorsunuz, devlete şu kadar miktar para veriyorsunuz. Siz mesela köyün vergi toplama işini alıyorsunuz. Bu

0: Ama sizin elinizde nakit olması lazım. Nakiti nereden alacaksınız? Eğer ortamda ticaret varsa nakit olur. Onun için iltizam o kadar kötü bir şey değil. Ortamın ticari birikiminin artmış olduğunu gösterir. Fransa'da da mesela 18. yüzyılda tax farming, iltizam sistemi yaygındır. Yani bu onun için, ama bize ne öğretildi? İşte tımar sistemi çökünce iltizam sistemi geldi. İşte ondan sonra Osmanlı'nın çöküşü başladı. Öyle değil.
1: Öyle değil.
0: Öyle değil. Yani
1: Nasıl bir daha söyleyin? Çünkü biz diğerini bellediğimiz için.
0: şimdi timar sistemi çok ideal bir sistem olarak veriliyor. O da tarih dışı olarak görülüyor. Oradaki problemler hiç ortaya çıkmıyor.
1: Bu yazımda.
0: Evet, bu idealize edilen tarihler yazımında. Timar sistemi işte klasik dönem olarak resmediliyor. Onun 16. yüzyılın sonunda bozulması söz konusu. Bu bozuluşla birlikte zaten devletin de masrafları artıyor. O silah teknolojileri değişmiş falan. Ve devletin nakite ihtiyacı var. İltizama vermeye başlıyor. Ama iltizam her zaman var Osmanlı. Baştan beri bütün bu şeylerde var. Bir vergi toplama şeyi olarak. Daha da önemlisi, vergi toplamaktan da daha önemli, devletin nakite ihtiyacı olduğu zaman, nakite ihtiyacı var merkezi yönetimin. Ve iltizama verilmeye başlıyor şeyler. Şimdi bu benim bakış açımdan iltizam kötü bir şey değil yani. Şu şekilde kötü bir şey değil. Ticaret ortada nakit dolaştığını gösteriyor bize. Yani ticaretin arttığını gösteriyor.
1: Hatta.
0: Hatta onu gösteriyor. Çünkü 19. yüzyılda da mesela halen iltizam var, hep var. 19. yüzyılın sonunda da var iltizam. Ticaret var ortamda çünkü yani onu küçümsemeyeceksiniz Osmanlı ticaretini. Onun da ötesinde bu ticaretin artması, ticari üretimin artmasıyla 17. yüzyıldan itibaren özel mülkiyet meselesi gündemde Osmanlı'da.
1: Ha, özel
0: Devlet
1: mülkiyet.
0: topraklarının
1: Nedir özel mülkiyet meselesi? Ne demek 19.
0: şimdi bakın
1: yüzyılda?
0: mülkiyet şu demek. Anglo-Sakson dilinde mülkiyet tek kelime şeyidir. Bir kavramdır. O mülkiyet dediğiniz zaman anlaşılan özel mülkiyettir. Özel mülkiyet ne demek? Bu benim özel mülküm ise bunu üstünde her türlü hak benimdir. Yani bunu atarım, satarım, yakarım, her bir şey yapabilirim buna. Bu benim özel mülkümdür şimdi. Ama bu aynı zamanda da bir egemenlik hakkı, bir iktidar. Ben bunun üzerinde iktidar sahibiyim. Onun için devlet yönetimleri özel mülkiyetten mesafeli olmuşlardır. Çünkü ben bunun özel toprağa geldiğimizde, onun üstündeki çalışan insanlara geldiğimizde benim onlar üzerinde de özel mülkiyetim var. Yani mülkiyet hakkımı doğuruyor bu özel mülkiyet durumu. Ve bu şey mesela bu ürünü ben alırım, ben yerim, ben satarım. Bunu paylaşım meselesi, birilerine ile paylaşmak meselesi diye bir şey gündeme gelmiyor özel mülkiyet algısı çerçevesi içerisinde.
1: Sonra mülkiyet üzerinden bir modernleşme sürecine mi tanık oluyoruz?
0: Şimdi kapitalizm öyle bir şey. Şimdi onun için kapitalizmi bu eğilimini engelleyecek çeşitli önlemler alınmıştır. O önlemlerden birisi devletler mesela 19. yüzyılda devletlerin müdahalesi. Çünkü işte ayyuka çıkıyor, isyanlar oluyor.
1: Evet, kanlı mücadeleleri sahne oluyor, bilhassa kıta Avrupa'sı.
0: Evet. Ya yani onun için mesela Osmanlı şöyle bir durum.
1: Orada nasıl
0: O,
1: mülkiyet?
0: şimdi Osmanlı gibi toplarda bir toprak alındığı zaman İngiltere'de de Normanlar işgal ettiği zaman toprak kralın oluyor. Yani Osmanlı'da da rakaba konur. Yani toprak şeyindir, hazinenindir.
1: Yani bir nevi devletin gibi.
0: Evet, sultanın hazinesindir, hazinedir. Bu ne demek? O şeye, padişaha, o toprağa çeşitli konularda dağıtma hakkı verir. Bu önemli. Onun için mesela kullanım hakkını verir işleyene toprağa. Tasarruf hakkıdır o. Bu özel mülkiyet hakkı değildir, tasarruf hakkıdır. Ama bu babadan oğula geçer. Ama sınırları var.
1: Ama aynı sistem dahilinde.
0: Aynı sistem dahilinde. 3 yıldan...
1: Yani orada mülkiyetin sahibi yokmuş gibi, sanki adalet dağıtıcısı gibi mi? Mülk dağıtıcısı
0: i̇şte
1: gibi mi?
0: İşte adalet
1: yani öbürü
0: kavramı,
1: de almıyor.
0: Evet,
1: ama
0: adalet kavramı da,
1: da
0: buradan giriyor. Çünkü özel mülkiyet olsa o, orada adaleti kurmak zor. Çünkü bir adama bağlı. Evet. Ama şimdi padişah olunca, padişahın legitimasyon problemi var. Yani o mülk üzerinde daha adil bir dağıtım yapma durumunda eğer padişah olarak kalmayı planlıyorsa şey olarak.
1: Bir nevi devlet yani.
0: Devlet tabii. Devlet mülkiyeti dediğimiz şey
1: yani
0: o.
1: Padişah evet cismani bir insan ama bir taraftan da
0: tabii
1: tüzel kişilik
0: tabii
1: gibi.
0: Devlet bu. Devlet meselesi. Devletin tanımına girmeden, yani devleti o kadar ucuz kullanmak istemedim o terminolojiyi.
1: Evet, belki bugün ben düşününce şey zannedebilir ki bizim yani böyle retoriklerimiz var. Hani her şey padişahın canı istediği gibi dağıtıyor, veriyor,
0: hayır,
1: alıyor.
0: Hayır, öyle bir şey yok.
1: Hayır, öyle zanlarımız olduğu için
0: devlet,
1: bir nevi devlet yani.
0: Zaten,
1: ve zaten mülkiyet ama tasarruf hakkı dediniz daha
0: evet,
1: ziyade.
0: Evet, tasarruf hakkı diyor, bir olarak veriyor. Özel mülkiyet var, var mülk toprakları var. O mülk toprakları vakıf olabiliyor mesela, onu vakıf yapabiliyorlar. Mülk toprakları yok değil o şeyde, İslam hukukunda mülk tabii ki özel mülkiyet tanımlanıyor. Fakat bunun çok yaygınlaşması önemli.
1: Neden?
0: Onun için vakıf sistemimiz her zaman çok önemli. Çünkü ya şeye müsait, haksızlığa müsait, özel mülkiyet şey bir olay, denetimiz kolay bir olay değil. Mesela şimdi son dönemdeki dünyada olanlara bakalım, 80'lerden bu yana. Serbest piyasa politikaları çerçevesinde işte devletlerin geriletilmesi, devlet politikaları hep özel mülkiyete sınır koyar. Yani vergilendirme. Mesela vergiler sınırdır özel mülkiyete. Bana vergi koyduğunuz zaman siz benim fonlarımın bir kısmına el koyuyorsunuz. Benim özel mülkiyetime tecavüz ediyorsunuz mesela.
1: Aslında.
0: Aslında vergi demek o demek. Şimdi mesela Trump vergileri azaltıyor ne demek? Özel mülkiyetin sahasını genişletiyor demek o. Yani onlara göz kırpıyor özel mülk sahiplerine. Şimdi 80'lerden sonra bütün politikalar bu doğrultuda oldu. Özel mülkiyetin alanını genişletme doğrultusunda 19. yüzyılda devletler çok huzursuzluk olduğu için devlet politikaları bir türlü özel mülkiyeti sınırlama doğrultusunda gelişti. Mesela Almanya'da
1: orada kalabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Almanya'da kalalım.
0: Tabii.
1: Araya gidelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
2: Biz 19. yüzyıldan söz ediyorduk araya gitmeden önce. Özel mülkiyet Osmanlı'da işte hazineye ait, daha doğrusu padişaha ait ve tanzim eden bir
3: yani devlet
2: şey,
3: ait.
2: Devlet. Evet. Diğer tarafta da özel mülkiyet vakıflardan evet. söz ettiniz.
3: Şimdi
2: burada hukuk yani nasıl tanzim ediliyor? Fakihleri, fıkıhtan çok söz ediyorsunuz. Fakihlerden söz ediyorsunuz. Şimdi, ne yapıyorlar onlar? 19. yüzyılda yani bu modernleşme sistemini kimler yapıyor?
3: Ha, 19. yüzyıla şey diyorsun. Şimdi bakın şimdi ilk önce kapitalizmi de tanımlayalım. Kapitalizm o kadar mistisize etmeyelim kapitalizmi. Kapitalizm mülk sahiplerinin iktidarıdır. Şimdi o kadar gayet basit bir tanım olarak geçelim orada. Şimdi 19. yüzyılda ama 17'den başlayarak çünkü ticaret arttıkça
2: talep, yeni düzenlemeler gerekiyor.
3: Tabii yeni düzenlemeler gerekiyor ve özelleşmeye doğru şey talepler gerekiyor. O gündeme geliyor. Şimdi şöyle bir şey, şöyle pratikler var Osmanlı'da 17. yüzyıldan başlayarak belki 16'da da vardı. Yani elimizde dokumentasyon olmadığı için bilmiyoruz. Mesela bir şey ölünce bir köyde toprak şey
2: bir baba öldü
3: bir baba öldüğünde veya bir tımar sahibi öldüğünde diyelim tımara verilmiş toprak sen de diyorlar buradan
2: burayı vergi alacaksın
3: yok vergisini alacaksın tımar hı-hı. sahibi ölüyor veya toprakta tasarruf hakkı olan köylü ölüyor bunun çocuğu yok çocuğu olmayınca devlet toprağının satışı meselesi geliyor gündeme.
2: Çünkü çok özür dilerim bilmediğimiz bir şey olduğu için şu toprak bu toprağın sahibi değil o ama ekiyor biçiyor.
3: Ekiyor biçiyor öyle. Ve çocuğuna geçirebiliyor.
2: Ölürse çocuğu varsa çocuğu da onu ekmeye ve biçmeye devam ediyor.
3: Evet. Çocuğu yoksa bu yoksa. Çok önemli öyle bir durum var. Çocuğu yoksa bu devlet toprağı satışı söz konusu. Şimdi kim bu satış sırasında bir şer'i hücceti diye bir şey var, prosedür var. O prosedürle toprak mülk toprağı olarak kaydedebiliyor kadı.
2: Arada bir özel mülkiyete dönüşüyor.
3: Evet, arada o şer'i hücceti o şeyiyle, prosedürüyle onu mülk toprağı olarak kaydedebiliyor. Şimdi böyle olunca o artık özel mülk oluyor ve oraya devlet müdahalesi çok sınırlı. Hı hı. Oradaki haklar çok daha geniş bir çerçeve içerisinde tanımlanmış. O mülk sahibi de toprağını korumak için vakıf yapabiliyor. Vakıfların da çok geniş.
2: Korumak için neden?
3: Korumak için
2: ne demek?
3: Yani müsaade olabilir. Veya evet korumak için toprağını yani hiç başka bir şey müdahale olmasın toprağıma diye vakıf yapabiliyor. Şimdi böyle bir durumda bu hücret şer'i hücreti sayıları şer'i hücreti durumları artmaya başlıyor. Buna devlet müdahale ediyor.
2: Neden artıyor?
3: Çünkü ticaret var. Mülk sahibi, toprak değeri artıyor ki yani Osmanlı'da bu daha zor, toprağın değerinin artması, çok toprak az nüfus var hep. Öyle de bir durum da var. Fakat daha verimli bölgeler dediğim, toprağın daha verimli olduğu bölgelerde bu pratik artmaya başlıyor. Yani bu özelleşme eğilimi 19. yüzyılda başlamıyor.

0: zaten her zaman bu var. Eğilim var tabii. Şimdi 19. yüzyılda olan şu. Bir kere Osmanlı dünyanın bir parçası. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor falan. Şimdi 19. yüzyılda şöyle bir şey, yarış var. Yani her bir tarafta ve Osmanlı devlet toprağın daha verimli olması konusunda hassasiyet kazanıyor. Şöyle ki daha çok vergi almak istiyor. Ve vergilendirmek için toprağın verimini artırmak istiyor. Şimdi 18. yüzyılda Fransa'da fizyokrasi çıkmış. Mesela fizyokraside küçük topraklar üzerinde mülkiyet meselesini gündeme getirmiş. Çünkü verimlilik daha artar diye bir argüman var. Eğer sizinse toprağınız, sizin mülkiyet hakkınız varsa toprak üzerinde, siz daha özen gösterirsiniz. Ve düşüncesi var. Verimliliği, yani böyle bir hava var 19. yüzyılda. Toprağın verimini ownership'le, yani mülkiyetle artırabilir miyiz meselesi gündemde. Osmanlı bütün her şeyin farkında zaten. Şimdi Osmanlı'yı izole etmediğiniz zaman, onu ötekileştirmediğiniz zaman görüyorsunuz ki Osmanlı her şeyin çok farkında. Orada olması normal. Zaten normal. Avrupa'nın göbeğinde zaten Osmanlı. Yani olmaması zaten acayip. Çok farkında. Şimdi Osmanlı şey yapısına baktığınızda, hukuk yapısına baktığınızda, hani şurada şey padişahın hukuku veya örf, burada şer'i hukuk diye bir şey yok. Hepsi birbiri iç içe. Mesela bir toprak meselesine baktığı zaman Osmanlı, yani çözüm arıyor. Aradığı zaman bu yapı, imparatorluk çerçevesi içerisinde çok karmaşık bir hukuk lisanı var. O çok önemli. Çok zengin bir hukuk lisanı var.
1: Yani birikmiş bir hukuk serveti mi var?
0: Tabii. Yani bir lisan bu. Bir hukuk lisanı diyorum ben ona. Çok karmaşık, çok sofistike, çok zengin bir hukuk lisanı var. Bir de sürekli mesela hukuk ne? Ne değil? Şöyle de bir hep konuşuyorlar.
1: Evet, hukuk nedir, ne hukuk değildir? Ne?
0: Şimdi bunların anladığı hukuk dedikleri zaman, bu çok önemli bir... Sonra Almanlar da bu tartışmaları yapıyorlar kendi içlerinde. Hukuk toplumsal süzgeçten geçmiş olan.
1: Kim için?
0: Şimdi şöyle bir şey.
1: Yani daha doğrusu bu tanımı kim yapıyor?
0: Fakıhlar. Fakıh.
1: Fakıhlar
0: devam tartışma konuşma içerisinde mecelliye baktığınızda mesela şu mecellede öyle kesin çizgiler çizmiyor. Çoğu şeyi atıyor topu. Adete atıyor. Hani belirli bölgedeki adeti içine alıyor. Bu ona hukuk rütbesi veriyor diyeyim. Çünkü o süzgeçten geçmiş, toplum süzgeçinden geçmiş. Hukuk olması için toplum süzgeçinden geçmiş olması önemli. Yani tartışılmış, şey olmuş,
1: yaşanmış benimsenmiş. Hukuk.
0: Benimsenmiş. O veya reddedilen tarafları ters reddedilmiş olmuş. Her bir şey. Ama o toplum süzgeçinden geçme meselesi çok önemli.
1: Yani ben
0: bunu onun için yaşayan
1: kağıda,
0: hukuk diyorum.
1: Yani krize bakıp birilerinin mesela bugün öyle yani işte bunu şöyle şöyle çözelim deyip bir yasa yazması gibi bir şey değil.
0: Ona hukuk demiyorlar.
1: Demiyor.
0: O kurallar başka, hukuk başka. Yani o kural olur. Yani onun için bunu uzun uzun mecelleyle de toprak kanunu, arazi kanunlarımızı da tartışılıyor bu devamlı. Fakırlar arasındaki yani devamlı bu gerçeklikle yüz yüze geliyorlar. Hukuk nedir? Çünkü yeniden hukuku, şimdi 19. yüzyılda büyük dönüşümler karşısında çözümler üretmeleri gerekiyor. İşte modernitenin göbeğindeyiz. Osmanlı modernitesi.
1: Bir seferinde söylemiştiniz. Fıkıh derken şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nde işte bir örfi yasalar var deniyor. Bir de şer'i yasalar var deniyor.
0: Ayrı olarak düşünmek
1: bunları
0: yanlış.
1: Bunları ayrı düşünmemek gerekiyor diyorsunuz.
0: Çok yanlış.
1: Çünkü tepede İslam diye bir çatı var. Her şey onun altında mı oluyor?
0: Hayır. O da öyle de değil.
1: Nasıl?

0: Öyle dedi. Yani ortada çatı, yani şöyle bir anlayış şu. Mesela diyor ki bir kanun çıkıyor, kanunname çıkıyor diyelim. Bir bölgeye ait bir kanunname çıkıyor. Onun başında diyor ki burada diyor şer'i şeylere uygun, uhdelere uygundur diyor. Bu demek değil.
1: Denetim.
0: Evet. Yok, bu şey demek. Yani şimdi şeriattan başlayalım. Şeriat demek bir yerde good şey iyi düzen demek. İyi düzen. Yani şeriatın tahayyül ettiği gibi iyi düzen. Bu çok esnek bir şey. Mesela Marshall Hudson şöyle bir metafor anlatırdı. Çölde bedevi bir gece, bir çöl akşamında bedevi gökyüzüne bakıyor. Bütün muhteşemliğiyle yıldızlar gökyüzünde aydınlanmış her taraf. Çünkü çölde şey yoktur.
1: Gökyüzü çok güzel gözükür.
0: Çok pırıl pırıldır çünkü bulut yok. Ona bakıyor ve bu muhteşemlik karşısında, evrenin bu düzeni karşısında sedye
1: Kapanıyor.
0: kapanıyor ve teslim oluyor. Zaten İslam teslimiyet meselesi. Ya yani o sizin tahayyülünüze bağlı, o düzeni nasıl resmettiğiniz.
1: Ve irtibatınıza bağlı.
0: Evet. Yani şimdi bütün mesele şeyin, bu kanun yapanın, ki kanunlardan en sonunda padişah sorumlu, devletin başındaki kanun yapanın tahayyülü ettiği şekilde o düzen. O Tanrı'nın düzeni, Allah'ın düzeni nasıl tahayyül ediyorsa, o çok, çok büyük bir sorumluluk tabii.
1: Tabii başvuracağı
0: Devlete.
1: kaynaklar var
0: Evet,
1: elbette.
0: evet. Ama bu tartışılıyor, bu konuşuluyor,
1: İstişare ediliyor.
0: istişare ediliyor. Onun için yani öyle başta bir İslam şeysi,
1: Yani
0: kuralları.
1: şöyle düşünmeyelim diyorsunuz. Bir tane kitap var
0: Ha yok öyle bir
1: ve
0: şey.
1: fakihler geliyor. Şöyle bir
0: Yok
1: çeviriyorlar.
0: o
1: Şöyle bir
0: sürekli.
1: kriz var. Buradan ne çıkartalım gibi değil.
0: Yok yok. Yok hani bir de şöyle şeyler duyuyorum. Yani çok aykırı geliyor. Hani şeriat gelecek. Ne geliyor? Ne öyle gelip gitmiyor böyle şeyler yani. Yani o biraz bir cehalet
1: Ama
0: oluyor orada.
1: evet, maalesef.
0: Yani şey diyeyim.
1: Evet. Peki aynı dönemde bunu da hukuk deyince hatırladım.
0: Hayır.
1: Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesini hukukunu sağlayan bir Alman
0: Hukukçular
1: hukukçu
0: yaptı onu da.
1: dostunuzdan
0: Ha.
1: bahsetmiştiniz. Aynı tanımı yapmış
0: Tabii
1: galiba,
0: tabii
1: değil mi?
0: aynı tanımı yaptılar. Mesela şimdi Almanlar bu olayı çok düşünmüşler. Onun için de mesela Osmanlı, yok İslam hukukuna bakan Baber Johansson vardır. Alman hukukçudur kendisi ve o İslam hukukunu çok iyi anlar, çok iyi nüfuz eder. Çünkü Almanlar 19. yüzyılda hukuk konusunu çok iyi düşünmüşler. Çünkü şu nedenle düşünmek zorunda kalmışlar. Onların karşılaştığı şey Almanya, ilk önce Almanya'nın bütünleşmesi. 19. yüzyılda o bütünleşmeyi hukukçular gerçekleştiriyor. Yani ben Almanya'da bulunduğum zaman
1: O zaman
0: Wissenschaftskolleginde
1: da Doğu Almanya ile Batı Almanya
0: hem Doğu
1: birleşiyordu.
0: Almanya ile Batı Almanya birleşiyordu hem de Avrupa inşa
1: Birleşiyor. Evet.
0: ediliyordu. Yani şey ondan hep Alman hukukçuları sorumluydu. Onlar hukuka biraz bizim Osmanlı fakıhları gibi bakıyorlar. Yani bir inşa meselesi hukuk onlar için.
1: Ve çok çarpıcı bir şey söylediniz. Avrupa Anayasası'nın yine o
0: Evet.
1: dostunuz bir hukuk metni olmadığını
0: Evet mesela.
1: söylemiş size.
0: O,
1: Ki
0: evet.
1: nitekim reddedildi.
0: Evet.
1: Yani milletler oy vermedi.
0: Evet. Maastricht Treaty'sinin şeyini de anlaşmasını da aynı hukukçu Dieter Grimm Almanya'nın en ileri gelen hukukçularından da Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı bir dönemde. Maastricht şeysi düzenlemesi geldiği zaman, gündeme anlaşması geldiği zaman o Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Maastricht'i eleştiren şey, mütalaa yazan hukukçu o, eleştiriyor. Yani eleştiri şunun çıkış noktası şu, aynı çıkış noktasından da şeyi eleştiriyor, Avrupa Anayasası'nı. Bu mesele şu, bu hukuk mu bunlar? Bir anayasa niteliği var mı? Veya Maastricht Anlaşması'nda bunun hukuki şeyi ne? Geçerliliği nedir? Yani mahkemeye gittiğinde bu hukuki bir geçerliliği olması lazım bu dokümanın. Dava vuku bulduğunda onların yaklaşımı Avrupa Anayasası içinde, Maastricht Anlaşması içinde bu bir toplumsal tartışma sürecinden geçmiş dokümanlar değil bunlar. Onun için hukuk nitelikleri tartışılabilir bunların.
1: Demiş.
0: Diyorlar.
1: Ve yani orada o yaşanmışlık, fakihlerden örnek verdiğiniz, evet, hani hukuk ancak yaşanmış, istişare, evet, edilmiş.
0: Mecelle tartışmalarında da hep.
1: Mecellede görüyoruz dediniz.
0: Arazi kanunnamesi dedi. Bu yaşa, onun için yani o yazılarım, bu konuda yazılarımda hep yaşayan hukuktur başlangıç. Evet. Şey, yazının
1: bizim de bir türlü hukuk meselesini halledemememiz herhalde kendi yaşamadığımız krizlere ilişkin çıkmış yasaları zamanında tercüme edip bir türlü geçmişle de o diyalog ve o bilgi birikimini, iletişimini sağlayamadığımız için herhalde bu kadar sorun yaşıyoruz.
0: Evet, yani o geçmişle yaşanan arasında o diyalog çok kopukluk, önemli hukuk şeyinde.
1: Her şeyi savurabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Peki demiştiniz ki yine mülkiyet konusunda Fransızların Code Civil ile yine 19. yüzyılda Osmanlı'daki özel mülkiyet, yani mülkiyet her şeyi insana bağlamıştınız.
0: Şimdi şöyle bir şey, evet.
1: Yani insan merkezde ve etrafında yapılan bir şey var, hukuk var. Öyle mi?
0: Evet.
1: Onu izah eder misiniz? Yani, neden Avrupa'da parçalı hukuktur? Halbuki burada ortasında insan merkezinde ve hepsi bir bütünlük içeriyor. Nasıl oluyor?
0: Şimdi İslam, yani benim anladığım kadarıyla Mecelle'nin yaklaşımında insanı merkeze oturup, insan potansiyel bir şey aynı zamanda, mülk sahibi, öyle doğuyor. Yani iradeyle doğuyor insan. Önemli olan o. İnsanın iradeyle
1: Allah iradeyle yani yaratıyor.
0: Reşit, evet, insan olması. Mesela çocukları irade sahibi insan olarak kabul etmiyoruz.
1: Sakat vasisi insan oluyor.
0: Evet, vasisi oluyor. Sakat insanları, yani akli dengeleri konusunda sakat insanlar şey değil, irade sahibi değil. Ama o özgür iradesi çok önemli insanın. İnsan onunla doğuyor.
1: Yani bu tanınmış bir...
0: Tanınmış bir şey. Evet. Bu önemli. Ama bunun getirdiği bir de sorumluluk var. Yani ikisinin arasındaki o denge çok önemli.
1: Yani şimdi bu insanla aynı anda işleyen, evet, bir düşünce sisteminin ürünü hukuk, evet, gibi, evet, evet, anlatıyorsunuz.
0: Evet, ama fakihlerin
1: aynı
0: işi,
1: ritimde.
0: Şimdi fakihlerin işi, şimdi bunun şeyi düşünün. Şehir ortamında düşünün. İslami hukukun ilk şeysi, uygulandığı alan şehirler.
1: Evet.
0: 9'la 12. tarihsel olarak düşünmek lazım bu olayları.
1: En baştan itibaren şehirde.
0: Evet, 9 ve 12. yüzyıl arasında o büyük şehirler meselesi var. Samarkand, Buhara, Granada ve bunlar arasındaki irtibat öyle şey değil. Yani sadece Hicaz meselesi değil bu. İslam şehri.
1: Ama zaten bakınca Medine Sözleşmesi'nden itibaren hep Bir hukuk sistemi.
0: Evet. Ve şimdi bu fakıhların mesela Haçlı'na göre bu

0: şeyin mimarı, yani İslam medeniyetinin mimarı fakıhlardır der.
1: Kim?
0: Başlatsın. Onun neden dediğini giderek daha iyi anlıyorum. Şunu diyor. Şimdi böyle bir irade sahibi insan meselesi var. O insanın toplum içerisindeki birbirleriyle irtibatı ve toplum içerisindeki faaliyetlerinde bir kurallara bağlamak meselesi. Yani bir türlü hatırlatmak insanlara şeyi o kurallarla kendilerinin irade sahibi
1: Mesuliyetlerini.
0: mesuliyetlerini hatırlatmak. Sırf özgür iradeleri değil, aynı zamanda da mesuliyetlerinin olduğunu hatırlatmak. Onları
1: Çünkü
0: toplumsallaştırmak.
1: insan zaten Teoman Hoca derdi ödev üzere dünyaya gelir.
0: Evet.
1: Bir nevi o ödevi nasıl tamamlayacağını da
0: Evet,
1: onlar yönlendiriyor.
0: o kurallar. Onların kuralları, fakıhların ortaya koyduğu kurallar.
1: Düzen sağlayıcı.
0: Düzen sağlayıcı, düzenleyici kurallar. Kurallar her zaman düzenleyicidir zaten.
1: Evet.
0: Ve sonra tabii şimdi bir de alanları yönetmek var. O alanları yönetmek meselesi sonucu olarak 12. yüzyıldan itibaren Nizam-ı Mülk, Siyasetname falan büyük alanı yönetmek meselesiyle siyaset giriyor devreye. Yani çünkü büyük alanların yönetilmesi siyaseti gündeme getiriyor. Farklı şeylerle, irade odaklarıyla anlaşma, uzlaşma, yaşamadığında savaşma, o savaşın kuralları, kural üzerine giden, ben yani evrensel moderniteden
1: Kuralsız olmadığı gibi çok
0: tabii,
1: kurallı.
0: evrensel moderniteden bahsettiğim zaman farklı değişen koşullar çerçevesinde o değişen koşullar karşısında bir türlü çözüm üretmek dediğim zaman o çözümlerin aldığı
1: Bundan
0: biçim hep
1: bahsediyorsun.
0: kurallar şeklinde oluyor. O çözümler nasıl, ne biçim alıyor, o çok önemli. Onun için hukuka geliyorsunuz oradan.
1: Bir
0: Yani
1: de
0: modernite çalışmasından hukuka böyle geldim
1: ister
0: demek
1: istemez yine o
0: istiyorum.
1: entelektüel biyografi dahilinde şimdi
0: Evet,
1: yeni bir
0: evet,
1: duraktan söz
0: evet.
1: ediyorsunuz. Ve şunu da sormak istiyorum. Yine o Code Civil örneğinde Fransa'da ve Mecelle'deki mülkiyetle ilgili mülkiyetten bahsederken demiştiniz ki soyut değil somut. Halbuki Code Civil soyut
0: Ha
1: yazılmıştır.
0: mesela
1: Ne
0: şimdi
1: demek o?
0: o şu, şimdi Code Civil'e baktığınız zaman tamamen bir soyutlamadan bahsediyor. Mesela özel mülkiyetin sakre olduğundan, kutsal olduğundan, özel mülkiyetin ihlal edilemez olduğundan bir soyutlama var orada ve doğal hukuka dayandırıyor özel mülkiyeti. Bizde öyle bir şey yok. Doğal hukuka dayandırmak demek onun değişmezliğini şey etmek, işaret etmek demek. Bizde değişmez diye bir şey yok. Her şey değişmeye açık. Yani İslam hukukuna baktığınız zaman şey gibi Çin'de de böyle. Baktığınız şimdi 2007 yılında Çinliler bir yani bu yakın tarihimiz 2007 yılında çeşitli şirketlerin Çin'e yatırım yapan şirketlerin baskısıyla bütün bu baskıya rağmen 11 sene alan bir süre içerisinde Çinliler bir mülkiyet yasası çıkardılar. Çok heyecanlı bekleniyordu. Bütün sermaye muhiti, Financial Times gazetesi, herkes heyecanla bekliyor. Ne çıkacak? Çünkü bunda 11 yıl çalışmışlar üzerinde bu işin. Çeşitli baskılar altında, şirketlerden gelen baskılar altında. Şey, çıka çıka ne çıktı? Evet diyor yasa. Kabul ediyoruz özel mülkiyeti. Ama aynı zamanda özel mülkiyetle birlikte devlet mülkiyeti ve köylerdeki

0: ki kolektif mülkiyeti kabul ediyoruz. Şimdi ne yapıyor bunu yaparak? Özel mülkiyeti göreceleştiriyor.
1: Yeni tanımlar yapıyor.
0: Yani tabii diyor ki o özel mülkiyet iyi güzel de o diğer mülkiyetler arasında biri.
1: Tek bir de bunlar
0: değil, var. Tek değil, bir de öbürleri var. Onu dediği zaman kıyamet kopuyor, çok sinirleniyorlar. Nasıl sen göreceleştirirsin?
1: İşte Çin mutlak, saygısız.
0: Ha, mutlak, mutlaklaştı.
1: Özel mülkiyete saygısız.
0: Evet, mutlak, nasıl mutlak?
1: Hayır, öyle tanımlanıyor.
0: Tapınman lazım. Eğer sen hani kapitalist düzen içindeysen, senin tapınman lazım. Özel mülkiyete tapınmıyor.
1: Ya
0: ve diyor ki, bir de o üstüne üstlük diyorlar ki, şey diyor, yani bu bir süreçtir. Bugün için böyle düşünülüyor ama bundan bir yıl sonra değişebilir. Daha da sinirleniyor tabii bütün sermaye muhiti falan. Ama yani
1: bu aslında Osmanlı'nın da 19. Evet. yüzyılda yaptığı demiştiniz. Evet. Peki şimdi 19. Buyurun.
0: O kapıyı açık bırakmak. Evet. O süreç o kapısını. Çünkü neden süreç diyor? Çünkü hep o tartışmaya açıklık meselesi var ya, yaşayan hukuk. Hukuk yaşıyor.
1: İnsan da yaşıyor.
0: İnsan da yaşıyor. Bir soyutlama
1: ve o da
0: gibi.
1: Onun ritmiyle beraber, dinamikleriyle beraber,
0: evet,
1: hareket alanı dahilinde yeni kurallar üretiyor.
0: Evet, evet, aynen o.
1: Ve bu aslında bir modernleşme. Eğer
0: tabii,
1: illa modernleşme tanımı yaparsak.
0: Bu evrensel
1: modernleşme. Ve üstelik 19. yüzyıl batı modernleşme, eşittir modernleşme falan diye bildiğimiz şeyin dışında siz bu tarihi çok geriye götürüyorsunuz. Sadece Osmanlı'dan ibaret
0: 13.
1: değil.
0: 13. yüzyıl, 13-14.
1: 13-14.
0: Neden 13-14?
1: Yani değişimler ve dönüşümlerin olduğu zamanlara. Çünkü işte Roma İmparatorluğu var, Moğollar var, Asya İmparatorluğu var.
0: Roma'nın çöküşünden sonra, şimdi Roma'yı çökerttik.
1: Sonra Avrupa Sömürge İmparatorluğu var. Tabii.
0: Evet, evet. Onların hepsi bu pota içerisinde. Evet. Çeşitli veçeleri diyelim. Modernlik, evrensel modernliğin. Şimdi bir batı liberal modernlik anlayışı var. Biz onun karşısına evrensel modernlik anlayışını getirmeye çalışıyoruz.
1: Buradan diyorsun.
0: Buradan.
1: İnşallah fark ederiz. Çünkü onun cedelleştiği şey bir sürü realitede değişiklik oluyor. İklim değişiyor, nüfus değişiyor, ticaret değişiyor.
0: Her şey değişiyor.
1: Bugün de gördüğümüz gibi bunlara... bunların karşısında kriz yönetimi.
0: Tabii, biz halen o modernitenin içindeyiz. Hep evet. De olacağız herhalde.
1: Evet. 19. belki ismini değiştirmedik. Yoksa biz bu modernleşme
0: yok,
1: deyince hep aynı şeyi anlıyoruz.
0: Evet, dönüşüm.
1: Sabahtan akşama kadar da dinlesek aynı şeyi anlıyoruz. Daha doğrusu bizde bu tarih yazımı çok iyi benimsetilmiş hakikaten. Ve size okurken düşündüm. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diye bir deyim vardır. Bizde ev sahibi neredeyse Yavuz Hırsız'da kasideler yazmış, benimsemiş, bayılmış ve fark etmemiş. İnşallah yavaş yavaş galiba bir 10-15 senedir kıyıda köşede bir takım çalışmalar yapılıyor ama hala mukayeseli ve anlamlandırılmış halde değil çalışmalar.
0: Evet, yani şunu şey etmek lazım. Herhalde biraz hani Osmanlı 19. yüzyılda bu batılılaşma
1: tarafı da var tabii.
0: Şimdi var da acaba bizim algıladığımız gibi mi? Mesela şöyle, şimdi Japonya ile ilgili şöyle bir karikatürden bahsederler Japon tarihçileri 19. yüzyılın sonlarına doğru. Bir Japon çifti işte Meiji döneminde Japonya'da batılı kıyafetler giyiyor, bir baloya gidecekler. Bir aynaya bakıyorlar giderken, iki tane maymun görüyorlar.
1: Karikatürde.
0: Evet, yani şimdi kendilerini böyle bir kendilerini orada maymun olarak görüyorlar. Yani bunları
1: bizde de bu nevi tasvirler var aslında.
0: Evet, mesela var, evet. Şimdi biz onu tam edebiliyor muyuz, algılayabiliyoruz? Çünkü algılayabiliyor muyuz onun ne demek olduğunu? Çünkü bazı Cumhuriyet dönemi batılılaşma algıları sanki düpedüzmüş gibi böyle bir...
1: Orada tam tersi, fotoğrafa baktığınızda eğer öyle değilseniz maymunsunuz yani.
0: Evet, öyle
1: şimdi
0: bir şey çıkabiliyor.
1: Karikatür olmaktan

0: çıkıyor, yasaya dönüşüyor. Evet, otoriter bir şekilde aynaya baktığınızda o şekilde değilseniz, yani öyle, hatta yasaları da var artık. O Japonya'daki maymunlar gibi oluyorsunuz.
1: Bir düşünme var. Evet. Orada yani ister istemez bir düşünme var. O bir anlık da olsa kendini o maymun olarak görmekte bir düşünme, bir reflection süreci var. Onda Osmanlı'nın 19. yüzyıl fakıhları okuduğum zaman anladığım var öyle bir düşünce şeyleri.
0: Hala.
1: 19. yüzyılda var.
0: Evet evet.
1: 19. yüzyılda kesin var. Onun için
0: bütün... Hatta 20. yüzyılın başında bile var.
1: Evet ya, o önemli.
0: Peki madem 19. yüzyıldan bahsedince ondan bahsetmeden olmaz. Bizim tabii böyle işte birkaç şey var. Modernleşme bunlardan biri. Biri de 2. Abdülhamit. Onda Türkiye'de, yani yine okulda öğrendik. Kızıl Sultan diye öğrendik. Sultan Abdülhamit'i. Şimdilerde biraz daha insaflı yaklaşanlar var. Ama onlar da yine insaflı yaklaşmak adına işte birileri de bunu çok abartıyor. O kadar da yüce değil diyerek başka yine. Yani aslında Abdülhamit'i ve 19. yüzyılda o batıdaki alt üst oluş, bizdeki de ister istemez yani onun tesirinde kaldığımız, çünkü dünya değişiyor. Onun ne yaptığını anlamış gibi gözükmüyoruz. Ama siz ona çok önem veriyorsunuz.
1: Önem veriyorum. Neden? Çok akıllı bir yönetici. Çok akıllı bir adam Abdülhamit.
0: Yani biz onu neden gözden kaçırmışız? Niçin? Niçin böyle bakıyoruz? Çünkü 1842 doğumlu, 1918'de vefat ediyor. 70 yaşında. Ve 33 yıl, tabii çok meşhur 33 yıl. 33 yıl tahtta kalıyor. Aslında çok zor bir dönem denilebilir mi? Tahtta
1: tabii
0: olduğu dönem.
1: Tabii çok zor bir dönemde oturuyor. Ve dünyayı çok iyi okuyor.
0: Yani niye seviyorsunuz Abdülhamit'i
1: mesela? Bir kere dünyayı okuyor.
0: Öyle mi?
1: Dünyayı okuyor. Çok, dünyanın tam da okunulması gereken bir döneminde çok güzel okuyor. Şimdi gayet basit bir şeyi var. Teşhisi var dünyayla ilgili. O da İngilizler diyor. Bu işin diyor merkezinde diyor. Tabii şimdi şunu da görüyor. Yani İngilizlerin dünya egemenliğinin en doruk noktasının olduğu bir noktada. 1870 sonrası dönemde İngilizler bütün dünya ticaretinin altyapısını, kurumsal altyapısını kontrol ediyorlar. Bankaları kontrol ediyorlar. Sigorta şirketlerini kontrol ediyorlar. Bu çok önemli. Çünkü bütün dünya ticaretinin şeyi ellerinde, altyapısı ellerinde.
0: Aynı zamanda sömürgeleşme.
1: Tabii. Yani ama
0: de var. Bu... Yani hayır, Abdülhamit'in yönettiği topraklara dönük de
1: tabii o
0: çok
1: şey
0: fazla
1: var.
0: Faaliyet var.
1: O çok fazla faaliyet var. Bir de o mesele, şimdi ona da bir deneyeceğim. Onu orada bırakalım. Abdülhamit'te kalalım. Ve şeyi görüyor tabii. Bunların zayıf karnının ne olduğunu. 1858 53 57 mi?
0: İsyan.
1: Büyük isyan. 57 lan. 58 arazi karnımız, pardon. 57 büyük isyanı isyan konusunda okuyor. Ve şeyi çok iyi anlıyor. O isyanın gerçekleşilmesindeki en önemli faktörün Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu anlıyor. Yani onu gayet iyi biliyor ve çalışıyor o konuyu. Yani bir iş inceliyor. Şimdi zaten Hindistan'ı biraz anladığınızda onu anlıyorsunuz yani, çünkü Hindistan'da şey Mughal yönetim, Babürlerin yönetimi çok etkin olmuş yönetim açısından. Yani Hindistan'ı o döneme kadar şey tekmil olarak, yani bütün Hindistan olarak yöneten bir güç olmamış. Onun için mesela İngilizler de Babürlerle bir süreklilik kurmaya çalışmışlar hep onların yönetiminde.
0: Öyle bir akıl geliştirmişler.
1: Evet, öyle bir akıl geliştirmişler ama önemli.
0: Hayır, ne kadar önemli.
1: Çok önemli İngilizler.
0: Hayır, bir yandan da şeyi gösteriyor yani o emperyal.

0: hayal gücü olarak geldiğinde bile devamlılık üzerinden bir hikaye yazmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Biz kendi kendimize kopartıyoruz. Buyurun.
1: Evet, yani onu yapmışlar. Bizim Paylaşılan Moderniteler diye bir kitap bir araya getirmiştik bir Çin tarihçisiyle birlikte. Oradaki makalelerden birisi bu konunun üzerinde durur ve çok önemli bir konudur bu İngilizlerin sürekli gözettiği şey Babil yönetimiyle. Yönetim açısından çok önemli bir dönemmiş Babil dönemi ve yani Hindistan'da örgütlenme, düzenleme konularında yani o Müslüman cemaat olmadan böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Böyle bir isyanın olabilmesi mümkün değil. O tespit edilmiş bir şey. Onun için zayıf karnı İngilizlerin Müslümanlar olduğunu farkında
0: Abdülhamit.
1: Onun için o Müslümanlarla yakın ilişkiler kuruyor hep. Zaten ondan sonra 1919'da Paris sulh şeyinde kongresinde kalkıyorlar Müslümanlar Paris'e geliyorlar ve İngiliz Başbakanı Lloyd George'a baskı yapıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'na, Osmanlı Devleti'ne çok baskı yapılmaması konusunda şey diyorlar, yani bir tek sahip çıkan Paris sulh konferansında Osmanlı'ya onlar oluyor ilginç bir şekilde ve ellerinden geldiği kadar da baskı yapıyorlar İngilizlere bu konuda Osmanlı konusunda. Şimdi o bir, yani Müslümanlık politikası ve şimdi buradan çıkarak bir, hani adamın,
0: evet, Pan-İslamizm'den de Pan-İslamizm meselesi, yani daha doğrusu bütün devleti bir araya, evet, bir arada tutmak.
1: Şimdi onun ötesinde hani Pan-İslamizm biliyoruz ama şimdi
0: ama kendi Pan-İslamist falan diye bir tarif yapmıyor herhalde, değil mi? Bunu sonradan bakıyorlar. Yok. Nasıl etiketlesek diyorlar?
1: Ya adam yani bütün mesele siyaset üretiyor. Adamın dehası o. Yani siyaset üretiyor ve dünya çapında, o da o zamanın dünyasını göz önüne bulundurduğunuzda o zamanın dünyasında dünya çapında siyaset üretebilecek bir gücü şeye sahip, tahayyül gücüne sahip. O önemli. Osmanlı'nın nerede nasıl durduğunu biliyor. Abartmıyor. Osmanlı'nın zafiyetlerini de biliyor. Fakat o gücünü de kullanabiliyor. Osmanlı'nın var olan gücü. Osmanlı tamamen güçsüz değil 19. yüzyılda, onu da unutmamak lazım. Osmanlı 19. yüzyılda Avrupa'nın hasta adamı falan, onu biz çok iyi benimsemişiz. Öyle değil. O Avrupa'nın Osmanlı'yı görmek istediği resim.
0: Muradı
1: onun. Osmanlı öyle değil. Çünkü baktığınızda Osmanlı hep bir direnç gösteriyor ve kendi bir gelişme çizgisi var. Bu çok önemli. Benim bağımlılık yaklaşımına getirdiğim eleştirinin ana merkezinde bu yatıyordu. Osmanlı bir şey değil, kum torbası değil, onun bunun gelip de yumruk attığı. Osmanlı kendi dirençleri var. Osmanlı'nın kendi politikaları var ve onu gözetiyor ve takip ediyor kendi politikalarını. Onun için bu yaklaşımı benimsediğinizde Abdülhamit gayet önemli bir aktör bu yaklaşım çerçevesinde. Şimdi şöyle bir şey, bu daha yakın zamanda bir öğrencimin yaptığı araştırma sonunda ortaya çıkan bir şey. 19. yüzyılın sonunda Abdülhamit tahta geçtikten sonra daha 1860'lardan itibaren yabancılar toprak satın alabiliyorlar Osmanlı'da. Şimdi özellikle de 19. yüzyılın sonlarında petrol meselesi gündeme geliyor. Petrol bulunuyor. Bilhassa Irak bölgesinde, oralarda ve zaten 1900 yılında ilk kez petrol kaynaklarına ilişkili olarak Middle East, Orta Orta Doğu tabiri kullanılıyor ilk defa.
0: Evet, zaten her şey 19. yüzyılda aynı anda değil mi?
1: Tarih 1900 yılında öyle. Bir dergide, bir Amerika'da.

0: Evet, onda da ama bu bölgede yani Orta Doğu bölgesinde işte Batı'nın Orta Doğu olarak tanımladığı Arap bölgesinde topraklar satın alınmaya başlıyor. Şimdi Abdülhamit buna karşı bir hamle yapmak gereğini duyuyor ve bu
1: Abdülhamit.
0: Abdülhamit ve bol miktarda toprak satın alıyor mülkü olarak. Ve ondan sonra Emlak-ı Hümayun diye adı altında
1: Yabancılar almasın diye.
0: almasın diye. Özellikle Arap topraklarında. Zaten Balkanların büyük kısmını kaybetmişiz Abdülhamit dönemine kadar. Ve şimdi mesela Kuzey Irak'ta Kürtlere veriyor tapusunu, o toprakların, oradaki toprakların bir kısmını. Bugünkü işte Barzani'nin mesela kontrol ettiği topraklar, Barzani aşiretinin kontrol ettiği toprakların çoğu Abdülhamit tapulu. Abdülhamit döneminden elde
1: Abdülhamit'e
0: edilen,
1: ait Vakıf Arazisi mi?
0: Abdülhamit'in dağıttığı
1: Dağıttı.
0: tapulardan, şey ettiği tapulardan o topraklar öyle. Onun da bir hikayesi var, ona girmeyelim. Ondan sonra bu topraklarda, satın aldığı topraklarda örnek çiftlikler kuruyor mesela. Vakıf yapılar yapıyor. Ama onların özel bir yönetimi var o toprakların. Emlak-ı Hümayun, bir bürokrasisi var Emlak-ı Hümayun'un. Bunlar öyle hani kayıt dışı değil yani. Gayet muntazam kaydı tutuluyor, şeyi tutuluyor. Yani böyle bir karşı faaliyet geliştiriyor. O şöyle bir endişesi var. Yani bir türlü bu toprakların yabancılar tarafından alınması şey olabilir. Osmanlı'nın egemenliğine bir tecavüz vesilesi olabilir yaklaşımından çıkıyor. O dönemde buna çok hassaslar. Ve şey yapmaya çalışıyorlar. Mülkiyetle ilgili, özel mülkiyetle ilgili olan düzenlemeleri hep şey olarak şey tutmaya çalışıyor, tekil olarak tutmaya, genelleştirmemeye çalışıyorlar.
1: Çinliler
0: Yani
1: gibi.
0: evet, yani duruma özel.
1: Yani şimdiki Çinliler gibi.
0: Evet, duruma özel, duruma özel. Yani genel bir yasa, mesela Weber böyle bir şeye çok sinirleniyor. bu duruma özel şeyine, metodolojisine, genel yasaların olması, bir özelin genelleşmesi meselesi gündeme geliyor.
1: Tıpkı Çin'e söyledikleri
0: İşte
1: gibi.
0: onlar moderni öyle tanımlıyor
1: Bu
0: mesela.
1: yüzden mi baskıcı otoriter diye tavsiye ediliyor?
0: Evet, yani onu şey diye Weber İslamiyet'e yüklüyor onu.
1: Fazladan.
0: Ha.
1: Hem baskıcı otoriter oluyor.
0: Ya baskıcı devlete de İslamiyet'e de işte uyum sağlayamama. Hani büyük
1: Kapitalizmin.
0: değişimler karşısında şeyin İslami hukukun uyum sağlayamamasına şey diyor.
1: Yani orada hem tanımlıyor hem de tanımlama üstünlüğü olduğu için biz de herhalde kabul ediyoruz. Biz de öyle bakıyoruz çünkü. Yani biz de Osmanlı tarihini Weber gibi hele Abdülhamit'e şimdi
0: Şimdi
1: bakmaya kalksak
0: Abdülhamit'in
1: mesela bu
0: başka kusurları
1: söylediğiniz
0: var.
1: şey Abdülhamit bütün malları almış da diyebilir şu anda
0: Ha
1: seyircilerimiz.
0: diyorlar,
1: Diyorlar mı?
0: kapitalistmiş Abdülhamit diyorlar. Onu da diyorlar da yani
1: Halbuki
0: Abdülhamit'in başka suçları da var garibanın.
1: çok seviyorsunuz siz de
0: Seviyorum.
1: insan olarak.
0: Abdülhamit'in bir de hatıratını
1: Çok yakınım.
0: okursanız çok çocuksu bir adam. Çok bir naif tarafı var. Mesela Wilhelm'i çok yakın arkadaşı olarak tanımlıyor. Wilhelm'in doğum günde ona ne hediye alacağım diye düşünüyor derin derin
1: Bir
0: mesela.
1: inceliği de var yani.
0: Evet, çok ince bir tarafı olan bir adam. Fakat onun asıl herhalde bu Kızıl Sultan meselesi. Bunu ben kendim araştırmadım ama araştıranlar var. Amerika'da bir öğrencim bunun üstüne gitmeye çalışıyordu. Bu Kızıl Sultan yaftası şey nedeniyle diyor, Ziyonistlerin bu
1: öyle mi?
0: Şey, başını çektiği bir...
1: Ermenilere şey yapılır, atfedilir, Kızıl Sultan.
0: Şey,

0: satmıyor ya. Theodor Herzl Filistin'i satmıyor. Teklif ediliyor.
1: Öyle mi?
0: Satması teklif ediliyor.
1: Ve hayır, o satmıyor ve o yüzden orada kızıl mı oluyor?
0: Evet, onun için sevilmiyor.
1: Ama ne kadar acı. Biz de okulda öyle öğrendik.
0: Öyle mi? Yok. Ondan sevilmediği ve Kızıl Sultan şeyiyle, lakabıyla tarihe geçtiği söylenir.
1: Başka ama, birkaç şey daha var dediniz. Tıpkı bu araziler gibi. Hani yabancılara mülk satışına nispetle birden alıp vakıf arazisine dönüştürmesi. Başka o arada kriz yönetiminde neler gördünüz?
0: Şimdi bir de o, yani ya, bu Abdülhamit'i de genelde Osmanlı'nın direnme şeyleri önemli.
1: Yeteneği
0: var. Yani öyle Sick Man of Europe, hani Avrupa'nın hasta adamı falan hikayesinde çok şey etmemek lazım, abartmamak lazım. Öyle bir şey yok. Osmanlı bir finansal kriz içerisinde, evet. Fakat bu demek değil ki her şey bitmiş. Öyle bir şey yok. Osmanlı 19. yüzyılın sonunda büyük bir donanma inşa ediyor. Bir şey var ya, burada tamamen bitmiş bir imparatorluk resmi değil. Nasıl baktığınız çok önemli. Nereden baktığınız çok önemli. Onun için ben metodolojinin üstünde durmamın nedeni o. Her konuda metodolojiyi ön plana çıkarırım ben. Kim bakıyor, nasıl bakıyor?
1: Bakınca da görünüyor mu?
0: Evet, bakınca görünüyor. Bakış açınız çok önemli.
1: Peki,
0: ama bunu öyle hani iyice çalışarak geliştirmek, o bakış açısını öyle ezberden olmuyor.
1: Evet.
0: Hani ben de böyle görüyorum meselesi değil.
1: Muhakkak gösteriyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Hatta hiç şeksiz şüphesiz gösteriyorsunuz. Bu arada böyle tamamlayalım. Siz tarih zaviyenizden söz ederken geçmişle bugün arasında daima bir diyalogdan bahsediyorsunuz. Ve Brodel'e atıfla tüm tarih güncel tarihtir,
0: evet,
1: diyorsunuz. Biz şu anda yayında da bunu az çok anladık ama buyurun.
0: Yani şöyle, ister istemez tarihçi, tarihe bakan kişi ister istemez bugünün sorularıyla o tarihe bakıyor. Çünkü o bugünü yaşıyor. Onun için bugünü derinlemesine yaşamasının önemli olduğuna inanıyorum tarih yazan kişinin. Derinlemesine bilmesi çok önemli.
1: Ahlaktan söz etmedik, halbuki sizin makalelerinizde var. Ondan da bahsederek ne dersiniz son dakikalarımızda? Çünkü talebeleriniz seyrediyor, sosyal medyada gördüm. Belki yeni talebeniz olmak isteyenler de çıkacaktır muhakkak.
0: O kadar ağır bir yük vermeyin. Şimdi bir günceli çok iyi anlaması lazım tarihçinin. Günceli çok iyi anlaması lazım. Çünkü zaten geçmişle ilgili soruları güncelde o biçimleniyor. O bir. İkincisi, bu sorularla tarihe gittiğinizde tarih size ne sunuyor? O tekerrür falan diye, tarih tekerrür etmiyor. Hiçbir zaman da etmez. Çünkü devamlı devinim ve dönüşüm demek olduğu için, içinde olduğumuz için o tekerrür etmek değil mesele. Mesela tarih bize ihtimalleri sergiliyor. İhtimaller çok önemli. Yani bilinmezler karşısında çözümler üretebilmemizde ihtimaller çok önemli.
1: Ama muhtelif ülkelerin davranış kalıpları hakkında bize bir fikir veriyordur tekerrür babında diye düşünüyorum. Çünkü bakınca 19. yüzyıl şarkiyatçılığını 20.'de de 21. yüzyılda da görüyoruz.
0: O oportunizm tarafı.
1: Evet. Ama her yerde de harçsın yok yani genel olarak. Biz işte böyle 40 yılın başı.
0: Evet.
1: Böyle
0: bir de şey meselesi, ahlaktan bahsettiniz. Şimdi Türkiye'de biraz şöyle, her an insanlar test oluyor ahlaki konuda. o haksızlık gibi geliyor bana. Ahlak şey bir mesele. Total bir mesele. İnsanın yaptığı seçimler. Onun için ikide bir her konuda, ben üniversite ortamında biliyorum, her an siz kendinizi ispat etmek durumdasınız. Ahlaklı mıyım, ahlaklı değil miyim diye. Bu haksızlık oluyor gibi geliyor insanlara.
1: Tarihçi ahlakı derseniz ne dersiniz? Çünkü ben şimdi tabii ahlak deyince 19. yüzyıldan itibaren ki tarih yazımına bakınca ister istemez ahlak çok gerekli diye düşündüm ve sormak istedim.
0: Hukuk. Hukuk. Hukuk da önemli.
1: Soyut bir şey değil.
0: Yaptığınız kadar yapmadıklarınızla da belirleniyor ahlak.
1: Çok. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Huri Cihan İslamoğlu'yla iki bölüm halinde onun entelektüel biyografisi üzerinden ve mukayeseli tarihçiliğiyle o dahilde hem kendi tarihimizi hem dünya tarihini okumaya çalıştık. Yeterince istifade edebildik mi bilmiyorum. İnşallah başka programlarda yaparız. Ama devamı için size tekrar kitapları gösteriyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü İletişim Yayınları. Yakında bir kitabı daha çıkacak. Dünya tarihi ve siyaset. Hakikaten satır satır okuyacaksınız. Bir sürü yeni soru gelecek aklınıza. Neden Avrupa tarihi? Ve hocamızın çok sevgili hocası Hacısı'nın İslam Serüveni Phoenix Yayın Evi'nden 3 cilt. Bunu da okursanız ki galiba çok da iyi satıyor Türkiye'de. Epey fikir sahibi olmuş olursunuz. Haftaya görüşmek üzere.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Neredesiniz sevgili seyirci? Karşıma konuğumu aldım. Siz gelmeden evvel birkaç kelimeyle söze sohbete girişelim dedik. Vallahi böyle donup kaldım. Birkaç kelimeyle şaşırdım. Desteğinize ihtiyacım var. Çünkü Veli İnce'nin anlatacakları öyle benim bir kalemde, kalem değil.
1: Değil.
0: Bir kalemde çok hızlıca hazmedebileceğim şeyler değil. Çünkü bizi yüz yüze getirdiği, karşılaştırdığı bazı şeyler olacak programımız içinde. Ona hoş geldin diyeceğim fakat hangi vesileyle burada olduğunu da en başında söylemiş olalım. Elimde Ali Sami'ye ait, müellifinin Ali Sami olduğu Karagöz Beyoğlu'nda isimli bir kitap var. Bunu yayına hazırlayan isimlerden biri Veli İnce ki az sonra kendisiyle sohbete girişeceğiz. Fatih Altuğ da diğer emek veren dostumuz. Şimdi kısacık kitabın arka kapağından size şunu söyleyeyim. Karagöz Beyoğlu'nda diye kitabı çerçeveliyor ve tarif ediyor bu paragraf. Eski ile yeninin, masumiyetle sefaatin çarpıştığı trajikomik bir atmosferde gölge perdesinden matbuata hicret eden bir figürün modern edebiyattaki yeniden doğuşunu müjdelerken

0: Okuru İstanbul'un eğlence ve dönüşüm haritasında benzersiz bir keşfe çıkarıyor. Yani bizim aslında çok eskilerden beri tanıdığımız, perdeden bildiğimiz Karagöz'ün kitaptaki karşılığını görüyoruz Ali Sami kalemiyle. Neyle karşılaşmış güncel, o günün günceli olan İstanbul'da, onlara bakacağız. Ama onun izini sürerken aslında biraz kendi alışkanlıklarımız, ama daha da fazla izini sürersek belki karakteristik özelliklerimize doğru bizi çıkaracak eşiklerden atlayacağız. Hoş geldiniz. Çok konuştum ben. Siz hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hayır, çok konuşmadınız. Daha fazla konuşmalıyız diye düşünürüm. Yani söyleyecek tabii ki çok şey var kitapla ilgili, ama en nihayetinde bu kitabın bizle ilgili ne söylediğine de oldukça dikkat etmek gerekir diye düşünürüm.
0: Orası epey derinleşecek kısmı. Ben kapaktan kapağa hızlıca geçmek, ne kadar daha doğrusu önümüzdeki şu dakikalar el verirse o kadarını iyi konuşabilmek için önce yazarını tanıyarak başlayalım isterim. Sizce de uygunsa Ali Sami kimdir nedir, Karagöz üzerine epey yazmıştır, çizmiştir ama ne söylemiştir, niye yazıya taşımıştır, nelerle meşgul olmuştur ki biz şimdi onun peşinden, bunun peşine düşmüş olduk. Onu bir tanıyalım sizin dilinizden.
1: Ali Sami Bey ile ilgili aslına bakarsanız çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ne zaman doğdu, nerede doğdu, ne zaman vefat etti, bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ama Bekir Sami Bey'in oğlu olduğunu biliyoruz. Ve dönemi itibariyle Geveze gibi bir işte mizah dergisinde yazdığını, hakeza Karagöz'ü karakterize ederek hem bu romanı yazdı, daha sonra da hikaye veya uzun hikaye diyebileceğimiz başka eserler de yazdığını da görüyoruz. Kendisi aslında bir mizah yazarı ve bu mizahını oluştururken belki de Türk kültürünün en önemli mizah karakteri olan Karagöz'den de oldukça etkilenen bir adam. Karagöz Beyoğlu'nun dışında işte Karagöz Bulgaristan'da, Karagöz eğleniyor Karagöz'ü gibi. Evet, oldukça gezdirmiş bir sanatçı. Ve işte elimize bugüne kadar bir bütünlüklü halde gelebilen tek eseri bu. Hı. Diğerleri çeşitli arşivlerde kalmış. Hatta onlar üzerine de yine çalışıyorum. Onları da toparlamakla ilgili bir gayem de var. Ama bütünlüklü olanı şu an elinizdeki.
0: Peki Ali Sami Karagöz'ün peşine düşmüş.
1: Evet.
0: İzini muhtelif yerde sürmüş ki elimizdeki Beyoğlu'ndaki izleri. İçeriğine de geleceğiz. Siz Ali Sami'nin bu edebiyatının, bu dilinin üstüne niye gittiniz? Niçin ilginizi çekti? Çünkü bu motivasyonla bana hep bitemez. Neden o değildi bu?
1: Ya aslına bakarsanız şunu söylemek isterim. Yani ben bu kitabı nereden buldum? Onu aslında ilk önce size anlatmak
0: tabii,
1: isterim.
0: Buyurun.
1: Benim yani bir araştırmacı olarak veya bir işte akademisyen olarak en büyük zevklerimden bir tanesi boş zamanlarımda işte ülkemizdeki çeşitli kütüphanelerin arama motorlarına sevdiğim kelimeleri yazmaktır. Yani işte Cumhurbaşkanlığı arşivimizin yahut İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB kitaplığın arama motorlarına çeşitli kelimeler yazarım. Pandemi dönemiydi. Yine o ekranda dersten çıktığım günlerden bir tanesiydi ve hakikaten işte bu arama motoruna girerek biraz kendimi motive etmeye çalıştığım bir geceydi ve Karagöz yazdım. Milli Kütüphane'nin arşivine bunu yazdım ve karşıma işte birçok tabii belge çıktı, birçok gazete küpürü çıktı vesaire, ama bir de bu kitap çıktı. Kitabı indirdim. İndirebiliyoruz üye olduktan sonra malum. Ve tabii yazarıyla orada karşılaştım. Hemen edebiyat tarihlerine baktım. Acaba Ali Sami Bey kim? Çünkü yani ben edebiyat kökenli bir çalışan bir insanım ama hiç daha önce böyle bir isme rastlamadım. Hmm. Bakabildiğim neredeyse bütün edebiyat tarihlerine baktım ama hiçbirinde Ali Sami ile ilgili hiçbir şey yoktu. Ne eseriyle ilgili ne de kendisiyle alakalı hiçbir şey yoktu ve o şekilde bu izi sürmeye başladım. Bir yandan eseri çevirmeye başladım. Derken Ali Sami Bey'in bu eserini bütünlü bir şekilde oluşturdum. Ama yani aslında bir merakın, bir işte kelimenin bir arama motoruna yazılmasıyla başladı.
0: Şimdi tamam, anladım. Hoş

0: esprili de bir şey bu aslında. Yani siz bir taraftan kendi arayışınızın peşindesiniz ama aslında karbon izinizi bırakırken oraya birilerine de bir şeyler söylemiş oluyorsunuz. Hani bugünlerde özellikle konuştuğumuz şeylerden biri şu ya, yapay zekayı yönlendirme konusunda onu nasıl kullanacağımızı ve konuşturacağımızı bizim de öğrenmemiz gerekiyor diye. Siz bunu yıllar öncesinden tam yapay zeka da bu kadar gelişmemişken belki yapmaya başlamışsınız bir yönüyle. Bu adımlar onun işareti gibi göründü bana.
1: Biraz öyle, evet.
0: Fakat rastladıkça bir de vazgeçme işiniz var. Yani tamam, bulabilirdiniz, bir şey de yokmuş deyip geçebilirdiniz. Buldukça ilginizi çeken şey ne? Niye orada kaldınız?
1: Aslına,
0: ne söylüyordu?
1: Aslına bakarsanız yani ben üniversiteden itibaren hani Karagöz Hacivat oyunlarına çok şey yaparım. Yani böyle çok dikkat ederim. Ve üniversitedeyken de gerçekten geleneksel tiyatro dersi alırken çok da ilgimi çeken bir şeydi. Ve dedim ki yani ilk defa bir romanın parçası olarak geleneksel bir karakterin orada karşıma çıkması, bunu günümüze kazandırmak gerekiyor, evet. Motivasyonu doğurdu bende. Zaten çok sevdiğim bir karakter, bir oyun. Ve ilk defa bunun roman karakteri haline getirip moderniteyle yan yana getirilmesi bende büyük bir ivme yarattı ve başladım o şekilde. Çok kolay da olmadı, onu da söyleyeyim. Yani ilk iki cildini başka bir arşivden, son cildini başka bir arşivden bulmak, onları bir araya getirmek de çok kolay olmadı ama temel motivasyonum kesinlikle o modernite ve gelenek arasında bir köprü kuracağına inancım aslında beni buraya yönlendirdi.
0: Yazarın da burada tercihi çok enteresan. İçinden geçmiş olduğu moderniteyle karşılaşma, tanışma ve entegrasyon sürecinde belki çatışmayı, çelişkiyi gelenekle karşı karşıya getiriyor. Burada da herhalde mizahtan biraz güç alıyor.
1: Oldukça doğru. Ama yani burada şunu da söylemek lazım. Şimdi bizim klasik olarak oyunda bildiğimiz yani Karagöz işte daha böyle kaba, biraz daha Hacivat'a göre işte böyle...
0: Hacivat Çelebi'dir, Karagöz değildir. Daha evet. Yavaşanlar, daha dandun tırnak içinde diyebileceğimiz kesinlikle, biridir.
1: Kesinlikle öyledir ama burada... Daha başka bir algısı var. Bir kere gerçekten moderniteyle yan yana geldi ve onu tanımak istiyor. Hacivat'ın burada özelliği ise onun gelenekle koparmak istediği bağı koparmaya izin vermeden onun o bağlantısını hep bir şekilde tutuyor. Bu çok önemli. Hacivat'ın buradaki karakterizasyonu da bence gerçekten takdire şayan tasvir edilmiş.
0: İlginç bir düşünce gerçekten. Yani karşılaşılan o manzarayı, bir de sürecin içindeyken insanlar kendi yaşadıkları şeyi hemen teşhis edemeyebilirler. Ama bir krizli dönem bu yine de. Ve o krizli dönemin içinden geçen Ali Sami Bey de bunu Karagöz ve Hacivat'la karakterize ederek meseleyi ortaya seriyor. Anlatmaya çalıştığı derdi, dert diyebileceğimiz kısmı derinlikli bir şey epeyce.
1: Oldukça.
0: Dili nasıl, neyle karşılaşacak okur? Daha doğrusu Ali Sami Bey'in ilk yazdığı şekilde mi yoksa bu bir sadeleştirme çalışması mıydı aynı zamanda? Çünkü yazıldığı dönemin okurunun belki kullandığı dille günümüz arasında bir makas açıklığı da oluşmuş olabilir. Siz nasıl çalıştınız bunu?
1: Yani 1908 yani 2. Meşrutiyet romanı olarak döneme itibariyle o dönemi de düşünürsek dili gayet o dönemde de anlaşılabilecek bir dil. Hı hı. Belki bugünkü anlamda anlaşılamayacak şeyler varsa da biz metni tamamen aynı şekilde çevirdik. Fakat altına bazı küçük notlandırmalar yaptık. İşte kelimelerin anlamlarını verdik. Bu anlamda okur hem dilde bir yolculuğa çıksın istedik hem de asıl metnin kendisiyle de karşılaşmasını bu anlamda önemsedik. Hatta şunu da söyleyeyim size. Ali Sami Bey birçok Fransızca kelimenin Osmanlı Türkçesi halini de yazmış. Ve okuduğu gibi yazmış. Ben o kelimelerin izini sürerek de...
0: Zorlandınız mı? O biraz zorlu bir şey olsa gerek.
1: Oldukça zor.
0: Başka alfabe, başka kelime.
1: Ve okunuşuna göre yazmış. Yani ama Fransızca söyle yazılmıyor. Fakat bunların da izini sürdüm. Bunların tek tek...
0: Fonetiğinden yola çıkarak.
1: Fonetiğinden, seslendirmesinden yola çıkarak da bunları oraya şey yaptım. Ve altına işte o bulduğum kelimelerin tamamının da

0: anlamlarını vererek hani okuru bu anlamda da desteklemeye çalıştım.
1: Rahatlatıcı olmuş olsa gerek. Nelerle karşılaşıyor? Biraz yani olayın kendisine dönelim, hikayesi ve felsefesinin ötesinde. Nelerle karşılaşıyorum? İpuçlarını sizden biraz rica edeceğim. Çünkü şunu önemsiyorum gerçekten. En başta sorduğumda kastım buydu zaten. Meşrutiyet dönemi romanı ama aradan 120 yıl geçmiş oluyor aynı zamanda bakıldığında. Bugüne neyi nasıl söylüyor, ne karşımıza çıkacak ve okur zevki olarak biz izini takip edebilecek miyiz? Çünkü müziğin de edebiyatın da dönemlere göre verdiği bir zevk var. Mizahın da hatta böyle. Yani bir dönem için çok eğlenceli olan bir şey. Bir zaman geçtikten sonra şimdi bu dönüşüm belki daha da hızlı aslında. Yani 20 yıl evvel çok eğlenceli ve komik görünen bir şey bugünün mizah anlayışının dışında kalmış gibi görünebiliyor. Bu bakımdan bu kadim bir şeye mi dönüşüyor yoksa demodeliğe falan sarabilir mi? O yollara mahkum kalabilir mi? Nasıl buldunuz edebiyat zevki olarak?
0: Yani ben demode olacağını düşünmüyorum. Çünkü Karagöz oyunu hiçbir zaman demode olmaz. Bunun moderniteyle kurulan bağlantısıyla hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz o anlamda gerçekten kendimizden de birçok şey buluruz. Hem Karagöz'de hem Hacivat'ta ve diğer bütün karakterlerde. Ne bulacağız sorusu bir kere bize hakikaten bir Beyoğlu panoraması sunar. Yani o panoramada bugün hatta aradan 120 yıl geçmesine rağmen hala aynı mekanları Beyoğlu'nda gidip görebilirsiniz. O bağlantıyı hissedebilirsiniz. Yani bugün evet bazı içinde geçen bazı mekanlar bugün kaybolmuştur. Hı hı. Ama hala var olanlar da vardır. Kaybolanların yerinde yine o kültürü yansıtan başka mekanlarda vardır. Bu anlamda mekan, insan, zaman anlamında bir bütünlük kuruyor. Ve Karagöz aslında yani o klasik bizim işte ilk romanlarımızda karşımıza çıkan işte Miras 7, böyle işte yeri geldikçe kendi özelliği olan o geveze hali bir yerde yerini modernitenin sancılarını çeken bir karaktere bırakmış.
1: Derinleşmiş bunu, belki biraz.
0: Bunu görürüz. Evet, kesinlikle de derinleşmiş. Yani klasik olarak hani artık bir modernle gelenek arasında bir taraf tutmuş, tarafın bir tarafında olmuş ve bu çatışmadan desteklenmiş bir olay örgüsüyle karşılaşmıyoruz sadece. Ve aynı zamanda Karagöz Beyoğlu'nun sokaklarında gezerken bize Beyoğlu'ndaki bütün ötekileri, bütün işte aslına bakarsak o Beyoğlu'nda bir zamanlar 53 dil konuşulurdu zamanını ve ifadesini de bize yansıtıyor. Yani o çok kültürlülüğü, o birden fazla insanın iç içe yaşadığı geniş kültürü de bize yansıtıyor bu anlamda. Hatta bitmiyor, dünyayla Beyoğlu'nun bağlantısını da Orient Express'le kuruyor. Romanın bir bölümünde Orient Express'le Paris'e gidiyor. Paris'te hem kendi kültürü ile oraya giden bir karakterin orada nasıl bocaladığını ama bir yandan da oraya gittiğinde nelerden haberdar olduğunu da görüyoruz. Yani Paris'e gittiğinde aslında Batı'yla veya işte Fransa'yla birçok konuda ortaklık kurduğu kavramlar da var. Onu da söyleyeyim size.
1: Birkaç küçük ipucu rica edebilir miyim? Yani böyle sorulmaz belki hani ama Zeynep Hanım lütfen yani yazdık o yıllardır uğraştık okuyunuz diyeceksiniz biliyorum ve büyük bir zevkle okuyacağım ama biraz bize ipucu olsun. Hani Paris'e gittiğini söylediniz Beyoğlu'ndaki karşılaşmaları neler nereye girip çıkıyor neler şaşırtıyor onu?
0: Bir kere yani bizi Beyoğlu'nda konuşursak bir kere Tokatlayan Oteli'nden bahsediyor. Yani ve gerçekten benim anladığım kadarıyla Tokatlayan Oteli o dönem itibariyle sadece bir otel değil. Yani konserlerin verildiği, büyük yemek sofralarının kurulduğu, o dönemin eşrafının toplandığı bir mekan.
1: Bir muhit gibi, bir mahfil gibi.
0: Evet, bir mahfil gibi kesinlikle. Bunun yanı sıra işte şeye gittiğinde ise, Fransa'ya gittiğinde ise bir kere opera binasını görüyor. En dikkatimi çeken yerlerden birisi orası. Opera binasını gördüğünde orayı bir meclis binası zannediyor. Bu kadar büyük şaşalı bir yapının karşısında ancak böyle bir yer olurdu filan diyor ve orada bir...

0: Tabii bocalama yaşıyor ama aynı zamanda orada bir temsil de izliyor daha sonra. O temsile de tabii çok hayran kalıyor. Bunun yanı sıra dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Fransa'daki restoranlarda gelen o işte yani kursların ne kadar böyle çeşitli olduğu ve bu çeşitliliğin nereden geldiğini düşünmesi de çok ilginçti o anlamda. Yani birçok şeyi orada görüyorsunuz. İşte deniz mahsullerinden bahsediyor. Onun bir şekilde İstanbul'daki karşılığını kendi zihninde düşünüyor. Bu anlamda bir içsel bir çekişmeyi yaşadığını da görüyoruz.
1: O zaman şunu soracağım şimdi size. Ali Sami Bey'in bütün bunları kaleme alırken, karakterlere yaşatırken, karşılaştırırken ve konuştururken Ali Sami Bey burada sadece bir gözlemci mi? Yani bu akış içinde başımıza bunlar geliyor, gündelik hayatımıza bunlar giriyor. İstanbul'un Beyoğlu'sunda özellikle bunlar yaşanıyor. Bu karşılaşmalar ve buradan çıkıp Paris'e gittiğimizde de bunları görmüş oluyoruz demesi bir gözlem mi? Yoksa eserin kendi içinde gelenekle modernite açısından bir saf belirleme, bir tez üretme gibi bir pozisyon var mı?
0: Aslına bakarsanız saf belirlemeden ziyade bence bir pozisyon üretme hali var. Yani modernite karşısında acaba biz neyiz sorusunun sadece modernitenin kendi oluşturucularının kavramlarının dışında da acaba değerlendirilebilir mi? Biz de bu kavramı acaba kendimizce bir şekilde ifade edebilir miyiz de düşünüyor. Yani sadece o bozulmayan ezberlerin o üretilmiş kavramların arkasından düşünmüyor kesinlikle. Yani ben onu şuradan yola çıkarak da söylüyorum. Kesinlikle Karagöz gibi bir karakteri bu anlamda bir kere bir roman karakteri yapması bile bunu gösteriyor. Yani sadece işte bir safım belirli olsun diye bunu yapmıyor. Ben modernite karşısında ne yapıyorum ve ben bu kavramı nasıl yorumlarımı da düşünüyor ama bunu özgün, kendince yaptığı yorumlarla nasıl yaparımı düşünüyor.
1: İlginç bir yolculuk aslında. Bir okur açısından da ilginç bir yolculuk olacaktır bu kitabı tecrübe etmek. Evet. Kesin. Sizin açınızdan da öyle olmuş olduğu içinden çıktığınız o şeyle yüzünüzün aldığı ifadeyle aslında onunla ilgili duyduğunuz heyecan çok belli. Ve 120 yıl öncesinden bahsediyoruz bir takım bugün güncel olan bazı tartışmalarımızın. Bundan 120 yıl önce edebiyatta kendine nasıl bir form bulduğu ve zihinleri nasıl çalıştırdığı konusunda. Bu seyre baktığınızda bugün güncel hayatımıza katkısı olabilir mi 120 yıl evvel edebiyat üzerinden de olsa bir zevk unsuru elbette taşımış olsa da bir şeyin tartışmaya açılmasına katkısı ne olur, nasıl olur edebiyatın? Özellikle de bu kitabın tabii ki.
0: Yani bu kitabın özelinde ve belki de hani artık güncel tartışmalardan bahsettiğiniz için söylüyorum. Artık o işte biliyorsunuz yani modernitenin bir endeksi vardır. Bu endeks genellikle Batı tandansı üzerinden okunur. Ama hem bu kitabın öznesinde 120 yıl önce olmasına rağmen yine bugünü de şu anlamda aydınlatır. Acaba biz bu kavramların endekste bir kayma olduğu düşüncesi gerçekleşebilir mi? Biz kendi adımlarımızla acaba kendi yolumuzu yürüyebilir miyiz? Ki bu anlamda hiçbir şeyi bırakarak, geride bırakarak özellikle değil de her biri arasında birer köprü oluşturarak ve bu köprüyle birlikte o bağlantıların tamamından bir istifade haliyle birlikte yol yürümeyi bence bize söyler. O anlamda şu bir gerçektir. Yani biz artık eserlerle kurduğumuz ilişki yahut yazarlarla kurduğumuz ilişkide kesinlikle bunları değerlendirirken kendi kavramlarımızla kültürel olarak oluşturduğumuz endekslerimiz de bunu yapabiliriz de bize hissettirir. Aslında şunu söylemek istiyorum. Roman dediğimiz şey evet bizim batıdan aldığımız bir tür olabilir. Kavram olarak da öyle olabilir ama biz bunu kendimizce nasıl yorumluyoruz ve kendi kültürümüzde bunun yoluna nasıl yönler veriyoruzu bize gösteriyor. Özellikle Karagöz'ü karakterize ederek.
1: programın başında aslında tam da kayda girmeden evvel sizden bir ricada bulunmuştum. Onu izninizle paylaşacağım seyircimizle. Az önce dedim ki ben Veli Bey'e, sayın seyirciler. Dedim ki hocam yanınızda kalem var mı? Ben bu kitap benimse eğer teşekkür ederim. İmzalamanızı rica edeceğim. Size dediniz ki yani, yok. Sonra ben baktım. Bende de yok. Arkadaşlardan istedik ve dedim ki kalem yok. Çünkü artık her şeyi not aldığımız dijital ekranımız var.
0: Evet.
1: O yüzden yok dedim ve siz buna itiraz ettiniz.
0: Ben buna şöyle itiraz ettim. Yani aslında yani hani kalem hiçbir zaman olmadı. Yani aslında hep oldu ama hiçbir zaman olmadı. Yani biz istediğimizde oldu demek istiyorum. Bunlar hani biz diğer kavramla da karşılaştırırsam ya da onu beraber düşünürsem şunu söylerim. Yani biz işte modernitede hep konuşulan bazı kavramlar var. İşte modernitede acaba geç mi kaldık? Hı hı. Acaba aramıza bir mesafe mi girdi? Hı hı. Bu mesafedeki yolu ne kadar hızlı süreçte alırsak o kadar iyi arayı kapatırız mı acaba diye düşünürken şunu söyledim. Söylüyorum kendi kendime. Acaba biz bu mesafeyi gerçekten kapatmak istiyor muyuz?
1: O zaman şuradan almaya başlayalım yine. Yani biz bir Karagöz hikayesi üzerinden, onun kitaba dönüşmüş, romana dönüşmüş hali üzerinden onun moderniteyle yüzleşmesi üzerine konuştuk. Hikayeyi oradan okumaya çalıştık. Yazarının hem kendi çağı içinde anlamaya çalıştık, hem bugüne getirmeye, ulaştırmaya çalıştık. Fakat nihai olarak baktığımız şey bugün o modern, hani geride mi kaldık, hızlı mı geldik, yavaş mıydık, bilmem ne miydik derken zaten onun da sonrasındaki bir çağa tekabül eden bir hızlı akıştan da bahsediyoruz. Yani yakaladık mı, yakalayamadık mı derken o çatırdadı ve başka bir aleme akıyor gibi görünüyor. Böyle bir merkez kaymasından bahsediyoruz. Onu birazcık açalım istiyorum ama bu tartışma hep bizle var olacak mı? Yani biz yakaladık mı, yakalamadık mı meselesi nereden doğuyor? Bu aslında yine aynı şekilde modernitenin getirdiği bir tanım üzerinden mi yanlış okuyoruz bu geç kalmışlık meselesini?
0: Aslına bakarsanız yani tam olarak bir yanlış okuma da değil. Evet, belli yerlerde tabii ki yanlış okuma ama yani biz şunu kaçırmamakta bence bir şey yapmalıyız, bir çıpa atmalıyız bir yere. Bazı şeyler zamanını, mekanını, yani o işte zamanın ruhunu bekler. Türk kültüründe de bu bence bu şekildedir. Yani sadece işte biz geride kaldık yahut işte yavaşladık algısı değil, belki de istemedik. Yani istediğimiz noktada çünkü birçok şeyi başarabilen bir kültüre sahibiz. Demek ki onun zamanını bekliyoruz. Bazı şeylerin zamanı olmalı diye düşünüyoruz. Ha bunun sancılarını yaşamıyor muyuz? Tabii ki yaşıyoruz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bizim kültürümüzde bir şeyler her zaman olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Ama bunun zamanı dünyanın zamanıyla uymak zorunda değildir. Uymuyordur da, çoğu zaman da uymamıştır. Yani bu bir gerçek. Bizim işte yazıya geçişimizde, bizim işte matbaaya geçişimizde belki de dünyayla aynı çağda, aynı entegrasyonda değildir. Ama bu sadece bizim geri kalmışlığımızla ilgili değil, belki de istemememizle de ilgilidir. O zamanda onu istemememizle de alakalıdır. Ama bunu yapabildiğimizi ve bunu gerçekten içselleştirebildiğimizi de ben çok iyi gözlemleyebiliyoruz.
1: İzlerini nereden sürüyorsunuz bunu? Çünkü bu konuşmaya, bu tartışmaya biz aslında şöyle gelmiştik. Türk milleti olarak biz çok hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerinden, hatta kırılma diyebileceğimiz şekilde şiddetli dönemlerden geçebiliyoruz. Yani bir şeyle ilgili bir gecikme diyoruz. Hani kırılma şeklinde yaşandığı için gerisindeki uzun vadeli sürece de gecikme diyoruz. İşte gecikme. Kaçıramayacağımız bir noktada hızlı bir adaptasyon süreciyle o kırılmayı yaşıyoruz. Ondan sonra oradan oraya, o kuşaktan oraya başka kültürlerin ya da milletlerin belki yüzyıllarda sürecek serüveni biz de bir kararla, ya bu enteresan bir şey mesela, kararla dönüşmesi.
0: Evet, işte yani bu, yani size aslında belki daha önceki küçük bir konuşmamızda da bahsettiğim şey, sürekli şunu düşünürüm. Yani işte Göktürk kitabeleri olduğunda, dikildiğinde, yazıldığında hemen komşularımızda kağıt, mürekkep, matbaa hatta diyebileceğimiz ilk elde olsa bazı şeyler var. Fakat biz niye bunu tercih etmedik de taşı tercih ettik? Ona yazmayı düşündük. niye bizim için bu değerliydi diye her zaman düşünürüm. Yoksa bu kavramları bilmediğimizden diye düşünmüyorum. Biz bunu bu şekilde

0: tercih ettiğimiz için böyle olduğuna inanıyorum ben. Yani o anda gerçekten bunu taşa yazmak istiyor. Ve ona ayrı bir ünsiyet atfediyor.
1: Çok ilginç şu bakımdan. Mesela matbaayı konu edindiğimiz için şu anda onun üzerinden soruyorum. Çok daha erken, ilkel şekli diyorsunuz ama Asya'da bunu Çin'de tecrübe edebilirdi. Evet. Fakat üzerine çok ciddi bir zaman geçiyor ve matbaanın gelmesi bize doğudan değil, önce batıya gidip sonra batıdan tekrar bu tarafa dönmesiyle gerçekleşiyor. Bu tercihse kodlarda ne var, siz nasıl okuyorsunuz bunu? Evet, o taşa yazma tercihinin üzerine gidelim birazcık. Çünkü o coğrafyada da bu coğrafyada da komşuları var, etkileşim halinde olduğu kültürler var. Ama onların içinde koruduğu bir karakteristiği var gibi görünüyor. Bu söylediğiniz sözlerden öyle anlıyorum. Bir tercihe dönüşmesi için belirgin bir damarın, bir anlayışın olması gerekiyor.
0: Ben o anlayışın veya işte sizin o belirgin damar dediğiniz şeyi aslında tamamıyla yani bu kültürün, bu dili konuşanların, bu dilin oluşturucularının tamamıyla dünya zamanıyla çok entegre olmadan yaşadıklarını düşünüyorum. Yani evet, akan bir zaman var. Bu zamanın içinde kendilerinin büyük bir yeri var ama sadece akan zamana uymakla ilgili bir dertleri yok. Kendilerine ait ayrı bir zaman akışları var. Ve bu zamanın akışıyla birlikte aslında o yolu yürümek istiyorlar. Yani dünyada bir şeyler ilerlerken veya bir şeyler gerilerken ben de gerilemeliyim, ben de ilerlemeliyim diye düşünmüyor. Ben kendimce bunu nasıl ilerlemeliyimi düşünerek bunu yapmaya çalışıyor. Ve o yüzden de bazen tabii ki tarih çatışmaları bu anlamda yaşıyor. Ama ben şunu yine söylüyorum. İstediği anda ve istediği doğrultuda oluşturabilecek kadar önemli bir yapıya, kültüre, bir teşkilatlanma haline de sahip.
1: 2000 yani binlerce yıllık bir dil birikiminden bahsettiniz ve bunu evet oraya tarihlendiriyoruz biz. Orhun kitabelerine doğru gidiyoruz. Değişerek, dönüşerek ama damarını da koruyarak bugünlere gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu bizim zihnimize, anlayışımıza ne katıyor? Nasıl bir özellik kazandırıyor?
0: Yani aslına bakarsanız şunu bir kere söylemek lazım sizin bu söylediğiniz şeyden yola çıkarak. Yani ben her zaman derslerimde de kendi öğrencilerime de her zaman şunu derim. Yani belki içindeyiz, o yüzden fark etmiyoruz ama biz gerçekten dünyanın en kadim dillerinden birini konuşuyoruz. Ruhu olan bir dilden bahsediyoruz. Bu elbette ki bugün bütün dili formal veya bilinçli olarak biliyoruz anlamında bunu söylemiyorum. Ama bu dili hem formal öğrenirken hem gizil öğrenirken bir yandan da kültürünü, geleneğini ve gelenekle modernitenin bağlantısını bile öğrenerek devam ediyoruz hayatımıza. Bu anlamda da bize gerçekten birçok şey söylüyor. Yani sonuç itibariyle o kelimenin ruhu bir şekilde bizim kendi ruhumuzu, bilinç dışımızı, bütün aslında heybemizi doldurduğumuz bütün her şeyimizi de bu anlamda etkiliyor. Yani böyle bir bağlantı kuruyor aslında. Ve bu bir şekilde bize öğrene geldiğimiz o dilin içinde farkında olmadan da verilen şeyler aynı zamanda.
1: İlginç bir yolculuğun parçası olmaya devam ediyoruz ve bu esnada bize edebiyat eşlik ediyor. Şu bakımdan da bugünlerde bu kitapla karşılaşmak benim için çok ilginç oldu. Şimdi az önce bir parça ipucunu verdim ama oraya birazcık dönelim istiyorum. Bir karşılaşma anı veya anı demeyelim ama dönemi diyelim. Bir karşılaşma döneminden bahsediyor kitap. Onu hikaye etmiş, onu roman kurgusuyla anlatmış. Bir içinde çatışma da olabilen bir evet karşılaşma, bir tanışma hali. Ne aldık ne verdik, bir alışveriş meselesi de var burada. Ve üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçtikten sonra biz bu karşılaşmayı epeyce bir tecrübe ettikten sonra neresindeyiz ve tartışmaya başladığımız şeyler bunu hala taca çıkarmayıp nasıl sahada tutuyor onu merak ediyorum. Çünkü artık bu karşılaştığında Karagöz'ü hem merak ettiren hem kendi hayatıyla ilişkilendirmeye çalıştığı şeyin sonrasına geçiş sürecindeyiz gibi de sanki. Bu sadece bizim bugünümüzden veya bu coğrafyadan, bizim ülkemizden, bizim dilimizden ibaret de değil. Bir modernite aynı zamanda işte batı merkezli olmayı da çağrıştırıyor. Tek başına

0: ve doğrudan eş anlamlısı değil elbette. Ama böyle okumaya alıştığımız bir düzenden, bir düzlemden çıkmaya çalışıyor gibiyiz.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani artık tamamıyla batı endeksli ve yani o batılılaşma endeksli düşünce yerini artık kendi işte içinden doğan, içinden neşet eden bir yapıya da bürünmeye başladı. İşte demin hani endeks kayması veya merkez kayması dedik ya. Yani biz evet 120 yılda belki Tanzimat'ı da bunun içine katarsanız
0: doğru,
1: 250
0: gider.
1: Yıl
0: tabii,
1: diyelim
0: tabii.
1: biz buna. Bu 250 yıl içerisinde hakikaten iyi okuduk. İyi tahlil ettik. Bunun ne olduğunu, ne olmadığını oldukça iyi tahlil ettik ve bunu algıladığımızı ben kesinlikle düşünüyorum. Şu an ise bu algıladıklarımızı ve tahlil ettiklerimizi kendimizle nasıl bir araya getirerek kendi kavramlarımızı yaratabiliriz, kendi yolumuzu nasıl yürüyebiliriz aslında ortaya çıkarmanın tam eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum ben.
0: Edebiyat konuşuyoruz aslında ya da edebiyat tarihini konuşuyoruz aslında ama insan hem yaşadığı çağı içine bir şekilde alıyor ya da o çağı o kişiyi içine alıyor. Şimdi Batı merkezli olmaktan çıkması gereken gerekliliğini hissetmeye başladığımız bir dünyada yaşıyoruz aslında. Bir dil kurmaya çalışıyoruz. Bu sadece şunu merak ediyorum çünkü süreci etkileyecek şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Bu itiraz gündeme geliyorsa eğer sadece bana benzemeyen bir değer olarak mı yoksa hani o insanlık çerçevesine beklenen cevabı sunamadığı yerlerden mi Batı merkezi anlayış çatırdıyor? Daha somutlaştırayım. Güncel bütün olaylar ve dünyanın sürüklendiği yerden bahsediyoruz. Modernitenin vaat ettiği şeyler vardı. Anlayış olarak, hayat olarak. Ve getirdi de önemli ölçüde. Kapitalizmi getirdi ardından mesela. Ve bu insanlık içinde yayıldıkça her ne kadar dünyanın farklı yanlarında, farklı zamanlarda yaşasalar da insanlar aslında kabullendik hepimiz ve standart kabul ettik modernitenin getirdiklerini. Evet, bu çok önemli. Standart kabul ettik. Tek çizgi kabul ettik ve bunun dışında bir şey olamaz gibi kabul ettik. Bizi bunun dışında düşünmeye mecbur eden şeyler ne olmuş olabilir? Bunu gerçekten merak ediyorum. Sadece bu kıyafet benimkine benzemiyor şeklinde bir anlayış mı? Yoksa başka insani çıkmazlarla mı boğuşuyoruz bir taraftan da?
1: Ben sadece yani bahsettiğiniz üzere söylüyorum. Hani bu bana uymuyor ya da bu kıyafet bana uymadı diye bunu yapmıyoruz. Yani artık bazı kavramlar bize yeterli gelmiyor demek ki. Ve bu kavramlar yeterli gelmeme hali bize yeni kavramlar üretme ihtiyacını doğuruyor. Evet, demin dediğim gibi yani biz var olan o kavramların tamamını öğrendik, tahlil ettik, anladık. Ama bunun yanı sıra kendimizi tam olarak burada ifade edemiyoruz. Acaba nasıl burada tam olarak ifade ederiz'i düşünmeye başladık. Ve bu yerden bakarak da işte o yeni kavramlar üretme ihtiyacı duyduk. Yoksa ben sadece işte bu bize uymuyor ya da bu bizim dışımızda, bu bizden farklı diye olaya baktığımızı düşünmüyorum. Tamamıyla bu evrensel kültür içerisinde artık ben de bu anlamda kendi sözümü söyleme zamanım geldi demenin aslında tezahürü olduğunu söylüyorum. Yani çünkü Türk kültürü her zaman, her yaşadığı dönemde artık benim de sözümün zamanı geldi dediği hep bir dönem olmuştur. Ve bu anlamda dünyayı gerçekten hem yön vermiştir hem de bu yön verirken bunu kendi kavramlarıyla yapmıştır. Yine öyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bizim artık kendi kavramlarımızı oluştururken her şeyin farkında olarak bu kavramları oluştururken artık dünyada bizim de işte o gereken yerde o gereken şeyleri oluşturacağımız zaman geldi algısı bizde önemli.
0: Sadece kendi açımızdan mı okuyoruz bunu yoksa bu kendini merkeze konumlandıran modernite anlayışının ötesinde dünyanın genel olarak bir dakika kendine göre bir çizgi çektin ama bu beni tanımlamıyor. Sen kendine göre beni tanımlıyorsun diyen başka yerler, başka kültürler, başka hareketlilikler var mı dünyada?
1: Mutlaka vardır. Yani tabii ki vardır. Bugün en nihayetinde size şunu söyleyebilirim. Çok başka bir yerden bir örnek olacak ama buyurun. Mesela hepimizin bildiği işte moda ve kozmetik. Hep ne biliriz? İşte Avrupa endeksli biliriz. Ama dikkat ediniz. Gelen alt neslin tamamında artık Asya bir kayma var. Evet. Demek ki endeks değişebiliyor. İnsanların değerleri, yargıları, bakış açıları farklılaşabiliyor. Ama bu sadece insanların yargılarının, değerlerinin değişmesiyle ilgili de değil. Hakikaten Asya'nın artık dünyada söz söyleme ihtiyacını hissedip söz söylemeye başladığı bir yerde de bu konumlanıyor aynı zamanda. Yani her ikisi beraber ilerliyor aslında. Bu da tabii ki bizim için de geçerli olacak bir kavram. Biz de o endeksi kendimiz açısından değerlendirip kendi tabii ki yargılarımızı her zaman olduğu gibi bu evrene katmakla ilgili bir derdimiz olacaktır.
0: Ben zaman zaman belli meseleler vesile olup da düşündüğümde karakteristiğimiz içinde yani Türk kültürünün yapısının içinde adaptasyon kabiliyetinin hızlı anlama, hızlı uyumlanma, dramatize etmeden yeni duruma hızla intibak etme konularında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Acaba böyle bir eşikten mi geçiyoruz şu aralar diye düşünüyorum. O bakımdan söyledikleriniz ilginç de geliyor bir bakımdan. Yani hem bir birikimden söz ediyorsunuz ama bu kelimeleri ne yapacağız hocam onu bilmiyorum. Aksiyon almak diyeceğim sonra kendi dilime kendim acı biber süreceğim. Ama aksiyon alıyoruz evet.
1: Her dil bunu yaşıyordur. Yani biz
0: kendimizi kötü hissetmeli miyiz? Yani çok fazla kelime aldık gibi hissediyoruz ya bazen. Çok hassasiyet de göstermeye çalışıyoruz. Kaçabildiklerimiz var, kaçamadıklarımız var ama acı biber sürüyor muyum, sürmüyor muyum dilime?
1: Yani bence sürmemelisiniz. Çünkü çağın gereği bu. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani insanlar bu kelimeleri evet alırken, kullanırken tabii ki işine yaradığı için kullanıyor. Kullanacaktır da ama gerçekten hani dünyayı anlamlandıran, bakan, gören, estet bir zevke sahip olan insanlar artık o kelimelerle yetinmemeye, kelimenin ruhuna da bakmaya başladıkça kendine, kelimelerine, sözcüklerine, o kültüre dair anlamlı bütünlere tabii ki geri dönecektir. Biz yani bu dünyada yaşarken, bu dünyaya entegre olurken ki çok kolay entegre oluyoruz ama buradan etkilenmeme diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki etkileneceğiz ama bir süre sonra bu kelimelerin ruhu bize yetmemeye başlayacak. İşte o anda veya o zamanda biz böyle metinleri, sözlükleri, kültürümüzü karıştırmaya başlayacağız. Ve oralardan inanılmaz bir zenginlik olduğunu gördükçe daha da derinlere inmeye başlayacağız. Ve böylece aslında o kullandığımız yabancı tandanslı kelimeler kendi kelimelerimize dönüşte birer basamak haline gelmiş de olabilecek.
0: Ha, süreci bir de böyle okumak lazım diyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: O zaman süreci okumaya biraz şimdi sizin çalışmalarınız ve tecrübeniz üzerinden gelelim. Öyle toparlayalım son dakikalarımıza varmak üzereyken. Siz bir araştırmacısınız, kendi ilginizin, zevkinizin, merakınızın, uzmanlığınızın peşinde ürün, eser ortaya koyuyorsunuz. İnsanla temasınız da devam ediyor ama bir tarafta yetişmekte olan yeni yeni nesillerle genç bir araştırmacı ve uzman olmanıza karşın karşılaşıyorsunuz. Bu aktarım konusunda karşınızda gördüğünüz manzara nasıl? Onu alan nesille ilgili ne söylersiniz?
1: Şunu söylerim yani ben her zaman derslerimde özellikle kelimelere çok dikkat ederim. Yani ve öğrencilerim de mutlaka her gün bir kelimenin ruhu, anlamı ile uğraşırım. Yani dersimin belki de bir 10 dakikası bununla geçer. Ve çıkışta şunu söyler insanlar. Biz bu kelimeyi belki binlerce, milyonlarca kere kullandık ama gerçekten bunun şu kökten geldiğini, bu anlamı ifade ettiğini, bu ruhu taşıdığını bilmiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk diye ayrılırlar ve bu işte kelime haznesinin genişmesiyle birlikte o düşünce haznesinin geliştiğini de, o dünyanın genişlediğini de, dünyaya 400, 4000, 4 milyon gözden bakmaya başladığıyla ilgili bir derdi olmaya başlar. Ve böylece de ortaya işte gerçekten merak eden, bakan, eden, gören o gözler çıkar ve bu bir şekilde kendini devam ettirerek gider.
0: Yolunuz açık olsun hocam.
1: Teşekkür
0: Çünkü
1: ederim.
0: Sizin yolunuza eşlik etmeye çalıştığımız 40-45 dakika içinde su gibi aktı zaman heyecanlı ve şunu anımsattı, hatırlattı. Biz gerçekten bir şeyi sevmek istiyorsak tanımak durumundayız. Tanımadan sevmek de mümkün değil. Bu vermiş olduğunuz son örnek o yüzden beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Bunun buradan çıktığını bilmiyordum demek, onunla o tanışma anına gitmek bağları kuvvetlendiren ya da hatırlatan, ortaya koyan bir şey. Çok teşekkür ederim yolculuğunuza eşlik ettirdiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki Ali Sami Bey sizin vasıtanızla ve Vakıfbank Kültür Yayınları vasıtasıyla günümüzde de devam edecek hale geldi. Çok sağ olun.
0: Yeniden tanıştırdınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, misafirimiz Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda kitabını bize bugüne taşıyan Veli İnce'ydi. Zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum. Büyük bir zevkle çünkü dinledik Veli İnce'yi de. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Babam Zürih'ten bir bant göndermiş. Oradaki günlerini anlatıyor. En son diyor ki, hanım arka yüzünü yalnızken dinle. Annem bizi yatırıp ışıkları kapatıyor. Fakat ben meraktan uyuyamıyorum. Ayak uçlarımda sessizce annemlerin odasına doğru gidiyorum. Kapı aralık, annemin sessizce ağladığını görebiliyorum. Teypteki sesi hemen tanıyorum. Babam anneme içli içli bir şarkı söylüyor. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Şu an arkamdaki bina, Avrupa'da müziğe verilen önemi gösteren ikonik bir bina. Brüksel'de Müzik Aletleri Müzesi'nin önündeyiz. 1970'lerden itibaren başta Almanya olmak üzere Türklerin yaşadığı Avrupa şehirlerinde bir müzik furyası başlamıştı. İşçi yurtlarında, pansiyonlarda ve evlerde üzerinde Minareci, Uzelli, Türkola yazan plak ve kasetler dinleniyor. Her geçen gün içinde gurbet teması işlenen yeni şarkı ve türküler piyasaya çıkıyordu. Kimler yoktu ki? Ferdi Tayfur, Neşet Ertaş, Abdullah Papur, Yüksel Özkasap, Cem Karaca, Metin Türköz, Gülcan Opel ve daha niceleri gurbete yakılan şarkıları, türküleri seslendiriyordu. O dönem iletişim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle gurbette yaşayan Türkler, şarkılar ve türküler aracılığıyla

0: Benim düşünceme göre. Keyifli insanlar biraz daha oynak şeyleri seviyor. Duygusal insanlar da türkülere ağırlık verir kendisine.
1: Yani bunları içerdiği için bence unutulmuyor. Bir de yaşanmışlıklardan dolayı yazılmış olanlar olduğu için.
0: Ya da diyelim ki ben kendimi nerede ifade biliyorsam o türküyü dinliyorum. Bazen de söylemediğim şeyleri türküde anlatmaya çalışıyorum. Aslında anlamak isteyene.
1: En çok bunlara vurgu yapıyorlar sanırım ve en çok bunlar kalıcı oluyor. Demek ki insanlarda da en çok bu duygular var ki bunlar daha çok tutuluyor.
0: Anlamak istemem. Türküde dinler geçer yani, bu kadar basit. Ya da benim içimdeki geçen duygu fırtınalarını anlatıyor yani. Ama geçmişe yönelik, ama geleceğe yönelik. Ya da yaşadığım o ana ait.

Talep öylesine büyüktü ki Türklerin işçilikten işletmeciliğe geçiş sürecine kaset sektörü neredeyse damga vurmuştu. Bakkallardan sonra en çok açılan dükkanlar kaset ve video satan export dükkanları olmuştu. Münih'teki Türk işyerlerinin yoğun olduğu Bayer ve Göte Caddesi üzerindeki dükkanların sayısı her geçen gün artıyordu. Bu dükkanların sahipleri Türkiye'den arabalar dolusu kaset ve plak getiriyor, ancak çok kısa zamanda hepsi tükeniyordu. Kasetleri Almanya'da üretip satmanın zamanı gelmişti. Tahir Minareci, Sirkeci'den tahta bavullarla gelen binlerce işçiden biriydi. Münih'te çeşitli fabrikalarda, atölyelerde çalıştı. Türkiye'de çıkan kasetlerin Almanya'ya getirilmesinin zahmetli ve pahalı bir iş olduğu fark edince, Türkiye'deki sanatçılarla anlaşarak onların kasetlerini Almanya'da basmaya ve satmaya karar verdi. Almanya'nın en önemli müzik şirketlerinden biri haline geldi. İbrahim Tatlıses'ten Zeki Müren'e, Orhan Gencebay'dan Emel Sayın'a kadar birçok sanatçının kasetleri, filmleri artık Almanya'da basılıp satılıyordu. Evinde, arabasında Minareci logolu kaset ve video olmayan Türk neredeyse yoktu. Onu Uzelli ve Türkola şirketleri izledi. Türkola'nın kurucusuysa fabrika işçisi olarak gelen kadın bir işçimizdi. 6 çocuklu Malatyalı bir ailenin kızı olan Yüksel Özkasap, 1966 yılında fabrika işçisi olarak Köln'e gitmişti. Almanya'daki 3. ayında dönemin meşhur sanatçılarından Ali Ekber Çiçek konser için Köln'e gelmişti. Birçok işçi gibi Yüksel Özkasap da konserdeki yerini aldı. Konser bittiğinde sanatçıyı ziyaret etmek ve imza almak için kulise kabul edilenler arasında o da vardı. Arkadaşlarının ısrarıyla orada bir türkü okudu. Ali Ekber Çiçek, Yüksel Özkasap'ın sesini ve yorumunu çok beğenmişti. Onu hemen Köln'de export dükkanı olan Yılmaz Asöcal'la tanıştırdı. Böylece Yüksel Özkasap, müzik dünyasına ilk adımını atmış oldu. İlk 45'liği olan Gül 10 birkaç ay içinde 150 bin adet satınca Yüksel Özkasap'ın ismi hem Almanya'da hem Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Ardı ardına 45'likler çıkarıyor, konserleri dolup taşıyordu. Şarkı ve türkülerinde çoğunlukla memlekete ve aileye olan özlemi dile getiren Yüksel Özkasap'a en çok da Almanya'da çalışan Türkler hayran olmuştu. Posterleri yurtlarda kalan işçilerin duvarlarını süslüyor, plakları ve bantları on binlerce satılıyordu. O artık Köln bülbülüydü. Bir süre sonra müziğe adım atmasını sağlayan Yılmaz Asöcal'la evlendi. Ardından Türkola Müzik Şirketi'ni kurdular. 1978 yılına gelindiğinde Yüksel Özkasap 500'den fazla eser seslendirmiş ve satışları 3 milyona ulaşmıştı. Almanya, İtalya, Macaristan gibi birçok ülkede eserleri çalınıyordu. 12 altın plak, Almanya'da onur ödülü, sanat nişanı, Cannes'da long play ödülü aldı. Yüksel Özkasap dünyaca tanınan bir sanatçı olmuştu. Werner Müller orkestrasıyla seslendirdiği Zindan Oldu Sensiz'deki gibi birçok performansı hafızalara kazındı. Bir zamanlar Türk işçilerin dilinden düşmeyen Zalim Almanya türküsünde şöyle sesleniyordu. Sermayem yok, servetim yok elimden. Bilinmiyor yoksulların dilinden. Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk beni. Fakirlik beni, yoksulluk beni. Çekmem şu gurbeti.

0: gelse elimden. Almanya'ya mahkum ettin yoksulluk beni. Fakirlik beni, yoksulluk beni. Anamdan babamdan ettin yoksulluk beni.
1: Şöyle mesela o gurbet şarkıları beni bayağı bir etkiliyor. Mesela Kubat'ın var, gurbete giden döner mi dönmez. Öyle şarkılar dinledim mi ben gerçekten bana dokunuyor. Çok severim hatta böyle Türkiye'ye gittiğimde böyle şarkılar isterim yani.
2: Şimdi hele de yabancı bir ülkede olduğun zaman her şey yabancı geliyor insana. O zaman Türkiye'de belki onun kıymetini çok bilmiyorduk, çok fazla müzik dinlemiyorduk ama bunu burada daha çok böyle bir içten hissetme olayı oluyor.
1: Veya babamla güzel anılarımız var. Birkaç şarkılar söyleriz. O öyle şarkılar kum gibi mesela dinleriz. O öyle güzel anılarımız var. O şarkılar beni götürüyor.
3: Yine söylediğim gibi hüznüne yani özlemine dokunduğunda işte bir aşk yaşamışsa, aşk acısı yaşamışsa ona dokunduğunda bir umut. Yani umut besleyen biri de o da yani umuda da dokunan müzikler var. O zaman da unutulmaz oluyor. Müzik aslında çok etkili insanın hayatında gerçekten.
2: Daha fazla müzik dinleme ihtiyacı duyuyorsun. Tabii böyle daha çok hasret müzikleri. O ilk gelmenin işte bir hasret, vatana bir hasret gidiyorsun. Onun için daha çok böyle gurbet müzikleri olsun, işte hasreti konu alan parçaları dinliyorduk o zamanlar, unutmuyorum, evet.
0: Yurt odaları, pansiyonlar, lokaller ve işçi ailelerinin evlerinde yankılanan bir başka ses daha vardı elbette. Gurbet türküleri denilince Neşet Ertaş gelir akla. 1970'li yılların sonunda sahne aldığı bir gün parmaklarında uyuşma hissedince tedavi olmak istemiş, ancak Türkiye'de şifa bulamayınca soluğu Almanya'daki kardeşinin yanında almıştı. Orada gördüğü tedavi sonuç verince bir süre uzak kaldığı sazına geri dönebilmişti. Ancak oturum izni olmadığı için Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyordu. İşçi ya da turist olarak değil, müzisyen olarak vizeye başvurursa işlemlerinin kolayca halledileceğini öğrenmişti. Gerçekten de öyle oldu. Müzisyen vizesiyle Almanya'da yaşamaya başladı. Onun geldiğini öğrenen gurbetçiler düğün, toplantı, konser gibi etkinliklerde kapısını çalmaya başladı. Neşet Ertaş'ın 27 yıl sürecek gurbet hayatı, Almanya'nın Köln şehrine 17 kilometre uzaklıktaki Bergheim kasabasında başlamış oldu. O dönem, türkü ve türkücülere yönelik TRT'nin uyguladığı ambargodan Neşet Ertaş da nasibini almıştı. Ona ait türküler ya anonim olarak anons ediliyor ya da rahmetli türkücünün eseri diye seslendiriliyordu. Olup biten karşısında kimseye küsüp darılmayan Neşet Ertaş'ın tek ilacı çalıp söylemekti. O da öyle yaptı. Bir süre Berlin'deki eski bir metro istasyonunda kurulan Türkischer Basar'da bir saz dükkanı işletti. Gurbetçiler arasında ismi artık efsaneleşmişti. Avrupa'nın birçok şehrinde konserler veriyor, küçük bir düğün daveti olsa bile kimseyi kırmadan gidip türkülerini havalandırıyordu. Gurbet ona yeni yeni türküler de tabii ki yazdıracaktı.
4: Babama Muharrem, anama döne dedim sen atay.

0: Şimdi o bizim türküleri incelerseniz normalde genel anlamda hepsinin de bir hikayesi var genelde. Biraz da meraklıdırım. Son birkaç gündür bazı türkülerin hikayelerini de dinledim. Hikayesini bildiğin türküyü daha farklı dinliyorsun. Ya da kendi orada hissettiğin bir şeyler var yani. Kendi geçmişinden gelmişin yani yaşadığın ortamda bir parçam vardır orada ya da. Olmasa da aidiyet duygusu diye bir duygu var yani. Vatana bağlılık, memlekete bağlılık, insanıma bağlılık.
1: Şunu ben daha önce bir analiz etmiştim. Bizim toplumumuzda daha önceki dönemlere baktığımızda çok arabesk ağırlıklı bir müzik tarzı vardı. Ve toplum da bunu sanki istiyordu ki öyle olmuş gibi.

0: O dönemki insanlara baktığınızda hayatları da hep öyle. Yani arabesk bir acı içeren hayatları var. O yüzden mesela birisi ayrıldığında, işte sevdiğinden ayrıldığında bu ayrılık acısını hissettiren, daha çok pekiştiren müzikler dinliyorlar. Ama tam tersi, umut veren müzikler dinlerlerse bence kendilerini daha iyi hissedecekler. Yani o acıyı daha da tetikliyorlar. Hasret çeken birisi, işte vatanına olan hasret olsun, gurbet türküleri çok fazla. Sürekli onu dinliyorlar. Bence o duygu daha da çok tetikliyor ve o duygudan çıkması zor oluyor. O yüzden daha çok umut veren şarkı ve türküler dinlerlerse çok daha iyi olur.
1: Daha çok böyle Orhan Gencebay'la Ferdi Tayfur'da arabesk olarak dinlerdim. Ben bu arada müzik denilmişken tabii hasret şarkılarını onlardan dinlerdim.
2: O duygular, ben insanımı seviyorum. Benim insanım her şeye layık. Ama bunu hak etmek gerekiyor bence yani. Şimdi layık deyip her şeyi de eline tutuşturmak değil yani. Bir şeyi, yani bu çocuğu da yetiştirir hemen yani. Ödüllendirme nedir? Bir şeyi başarırsa ödül vermek daha güzel. Ama başarmadan verdiğin ödül şımarıklığa sebebiyet veriyor. Çünkü çocuğu doğru yetiştirmiyoruz yani. Yani ben demek istediğim toplumu da yani gerçek yani. Bizim insanımız bazı şeyler hak etmeden istiyorlar yani. Ama bu türküleri söylenenler, geçmiştekiler bence hak ederek yaptıkları şeyler var yani.
3: Bozkır'ın tezenesi araba sürmeyi yeni öğrendiği zamanlarda başka bir arkadaşının aracını takip ederek Almanya'dan Türkiye'ye gitmeye karar verir. Böylece hem kaybolmayacaktır hem de acemiliği yüzünden başına bir şey gelmeyecektir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Yugoslavya topraklarında ilerlerken önünden giden arkadaşının aracını bir anda kaybeder. O an telaşla üstüne bir de maalesef kaza yapar. Yugoslav polisi hemen olay yerine gelir ancak dil bilmeyen Neşet Ertaş'la bir türlü anlaşamazlar. Ehliyet ve pasaportunu da öndeki arabada unutmuş olması işin üstüne iyice tuz ve biber olur. Neşet Ertaş 3 ay boyunca Yugoslavya'da hapis yatacaktır. Orada sigara kağıdının arkasına kibrit çöpünün barutlu kısmını ıslatarak yazdığı türkü ise yıllarca dillerden düşmeyecektir. Şu garip halimden bilen şiveli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen, bütün dertlerimi anlayıp, gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Almanya'daki Türk müzik sektörüne damga vuran isimlerden biri de Cem Karaca'ydı. 1979'da bir konser için Almanya'ya giden sanatçı, bir yandan Alman müzisyenlerle ortak çalışmalar yaparken, bir yandan da Almanya'da çalışan gurbetçilerin orada yaşadıkları sıkıntıları gözlemliyor, onların hayatına girmeye çalışıyordu. Türklerin yaşadığı mahalleleri, işçilerimizin çalıştığı iş yerlerini ziyaret edip onlarla sohbet ediyordu. Şahit olduğu gerçekliğe seyirci kalamadı ve en iyi yaptığı şeyi yaparak yurt dışındaki Türkler için şarkılar söylemeye başladı. Kısa zamanda Almanya'da Türklere yönelik olumsuz bakış açısını ve yapılan haksızlıkları dile getiren Willkommen ve Es kommen Menschen isimli Almanca şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.
2: Aslında o türkü insanın insanların kopyası gibidir de yani, öyle düşünüyorum yani. Yani dinlediğin türkü neyi ifade etmeye çalışıyorsa sen de onu kendini, karbon kağıdı var ya eskiden, fotokopya, altına yazı geçerdi. Onun gibidir diye düşünüyorum yani. Aslında bizim kendi, çünkü bu şuna benziyor yani. Sen Nasreddin Hoca fıkralarını biliyorsunuz. Türkçe olarak anlamakla bunu Fransızca

0: görüp anlamak arasında çok fark var yani. Çünkü ne kadar hangi dile çevirsen çevir, bir şeyin özü vardır yani. Yani bir insan o türküyü özümsediyse kendini de ona göre yansıtmıştır yani. Öyle diye düşünüyorum yani. Bence bizim türkülerimiz çok güzel. Ve yaşanmışlıkları var. Bugünkü gençlerin de öyle türküler yapacağını zannetmiyorum yani. Şimdiki gençler öyle bir türkü de yapamaz. Yapma ihtimalleri de yok diye düşünüyorum yani. Ya da bilmiyorum. Belki ben yanılıyorum yani.
1: Ama benim bir özel de böyle hani müziğe karşı ilgim olan tarzda tasavvuf müzikisini çok seviyorum. Özellikle tabii ki o zamanlarda onu çok fazla dinleme şansına sahip değildik, tasavvuf müzikisini. Ama Türkiye'de dinliyordum tabii ki. Türkiye'de bunu dinleme imkanımız vardı. Bazı programlara falan gidebiliyorduk. Burada öyle bir şansımız yoktu. Ama şimdilerde mesela Belçika'da bazen oluyor, böyle tasavvuf müziği söyleyenler geliyor, sanatçılarımız geliyor. Onlara da gitmeye çalışıyorum yani, onu canlı olarak dinlemeyi çok seviyorum.
0: Dibine kadar yaşamışlar. Daha acı ve tatlı taraflar var bunların muhakkak yani. Bu ülkede de acı ve tatlı taraflar yaşıyoruz yani. Her şey elem yani, biz yani yerlerde sürünüyoruz, köleyiz falan demiyoruz yani. Mevzu o değil yani. Çünkü dik duruşunu, kendinin ne olduğunu tam ifade ettiğin zaman, Avrupalılar da sevdiğim nokta bu. Haklıysan asla sana yanlış yapmazlar. Yanlış, sana asla yanlış yapamazlar. Çünkü onlar da bir insan sonuçta yani. Ne kadar bazı konularda yanlışlıklar olsa da, öngörüler olsa da, haklı olduğun konuda muhakkak arkanda destek verirler. Bu çok önemli bir şey yani. Bunun yaşadığım olaylar var, o ayrı konu.
2: Almanya'daki müzik sektöründe yeni bir alanın açılmasına da katkı sağlayacaktı. Göçmenlere yönelik yapılan haksızlıkların popüler kültür içinde eleştirel bir dille ifade edilmesi özellikle gençler arasında büyük karşılık bulacak, Rosberg gibi göçmen yoğun mahallelerde yaşayan müzikseverlere ilham kaynağı olacaktı. Göçün ilk yıllarında gurbeti ve sılaya olan hasreti anlatan şarkı ve türküler, yeni nesillerin yetişmesiyle birlikte toplumsal eşitsizlikleri, göçmenlere yönelik uygulanan ayrımcı ve ırkçı tavırları eleştiren bir dile evriliyordu. Islamic Force, Massaka, Kartel gibi rap grupları Münih'in export dükkanlarında başlayan Türk müzik sektörünü Almanya'nın getto diye anılan sokaklarına taşıyan sivri dilli temsilcileri olacaktı. Hemşerim, memleket nere? Yanlışsın, bütün dünya memleketimdir. Hemşerim, memleket nere? Anlatamadım galiba, dünya benim semtimdir. Nerede doğduğun önemsiz, bütün dünya dünyamdır. Nereden geldiğin önemsiz, bütün dünya dünyamdır.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hemen bu fasılı geçip konuğuma geçmek istiyorum. Böyle hızlı girdim. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri bekledim. Hatta şu anda çok burada bulunmasından sonsuz heyecan duyduğum ve şeref duyduğum değerli konuğum kim? Siyasetçi, aslında sivil toplumcu da diyebiliriz. Sevgili Halide İncekara. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Halide İncekara, siyasetçi ve sivil toplumcu Halide İncekara'ya hiç kimsenin sormadığı, belki de şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı
1: eyvah.
0: O soruyu, o zor soruyu soruyorum. Sadece Halide İncekara'ya özel hazırladım. Halide İncekara Araf'ta mı sorusu?
1: Evet.
0: Size özel efendim, hiç kimseye.
1: Evet, gerçekten. Araf'ta, yani hangi konuda Araf'tasın diye sormak lazım. Elhamdülillah, Rabbim bugüne kadar beni aslında Araf'ta bırakacak bir şeyim olmadı, durumum olmadı, kalmadım, karar vermekte çok oyalanmadım, karar verdim ve hep yerimi netleştirdim. Bugüne kadar durduğum hiçbir yerden de pişman değilim.
0: Net.
1: Temiz.
0: Peki, şu olmuş olabilir mi sevgili Halide abla diyeceğim. Çünkü bizim
1: ne istiyorsan gerçekten de teyze,
0: yenge. Halide hocam. Bak bu güzel Halide hocam. Şu oldu mu hiç? Yani böyle aslında Araf tabii ki teolojik olarak sormuyorum. Belki kalan bir uhde. Belki kalan böyle bir heves. O zaman olsaydı şöyle yapardım diyebileceğimiz bir ikilem. Hiç mi olmadı?
1: Yani çok detaylarda kalmış olabilir insan nefsi, o da olsaydı bu da olsaydı diye, ama toplam olarak baktığım zaman elhamdülillah yok, çok şükür. Çok iddialı bir şey oldu ama ne yapayım yani, şimdi senin için bir şey mi bulayım?
0: Şimdi Halide Hanım'cığım, aslında sen hep siyasettesin değil mi? Mesela şimdi bu soruyu şöyle mi sormak lazım? Yani aktif siyaset yoksa daha işte geçmiş dönemlerde siyaset yapan bir siyasetçi. Sen nasıl tanımlıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Çok detay demezsen, nur içinde yazsın. Annemin lisede öğretmenlerim annemi davet ettiler. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bu yüzden de derslerim başarısız oluyor diye annemi bir davet ettiler. Annemin çok gücüne gitti. Beni her şekilde bir yere götürdü. O da bir zeka testi yaptırdı bana. Niye sen geri zekalısın da namaza laf söyletiyorsun diye. Benim de çok gücüme gitti. Aslında kıldığım namazla tuttuğum oruç, evet biraz abartıyordum. Salı, perşembe falan oruçlar tutuyordum ama dönüşünün böyle olacağını düşünmemiştim. Orada test sonuçları da iyi çıkınca annem daha da öfkelendi. Niçin namaza söz söyletiyorsun? O sırada da ders aldığım bir büyüğüm var. Ona gittim, söyledim, beni övecek diye. O da dedi ki, amellerini açık yapıyorsan dedi, okulun bir numarası sen olacaksın. En güzel giyinen de sen olacaksın. Diyecekler ki şu kız en başarılı namazda kılıyor. Olamayabilirsin de dedi, mahsur yok. O zaman amellerini daha sınırlı yap dedi. Bu benim en büyük motivasyonum. İlk hayatla mücadelem, İlk toplum içine karışmam. Bu bende öyle bir motivasyon yaptı ki o süreçte nasıl 24 saat çalışıyorum, ama nasıl çalışıyorum? Gece gündüz çalışıyorum. Öğretmenler tutuyor. Benim notlar fırladı. Herkes soruyu şöyle soruyor. Hayırdır? Kafana saksa mı düştü diyor. Bendeki hava şu tabii ki. Demiyorum ki 24 saat çalışıyorum diye. Bilmiyorum ki. Herhalde namaz kılıyorum ondan. İmtihan arifeleri oruç tutuyorum belki ondan. Doğutaşı Lisesi, arkadaşlarım yaşıyorlarsa kulakları çınlasın. Benim sınıf başladı benden namaz hocası. Babam da matbaacı, ben sınıfa namaz hocası taşıyorum. Hocalar beni hazırdan alıkoyacakken ben başladım. Sorular şöyle gelmeye başladı. Yarım gün oruç tutsak olur mu? Türkçe dua etsek, namaz kılsak olur mu? Benim ilk hiyerarşik ve akranlarımla olan uzlaşmam ve bütünleşmem başladı. Ve ben lise 2. sınıftan itibaren artık mücadele hayatının içindeyim. Neyle mücadele? Bir kavga gürültüden bahsetmiyoruz. Var olmak, bir sonraya adım atmak, daha iyi olmak, daha başarılı olmakla ilgili. Rabbim de yardım etti. Ben aslında iş hayatından siyasete gittim.
0: Nasıl oldu geçiş halde?
1: Şöyle, babam evinde kız çalıp çalıştırmak babamın çok gücüne gidiyordu. Diyordu ki ne diyecekler bana şimdi Ömer'in kızını çalıştırdı. Ben dedirtmem. Okudun otur evinde, evlen yerine git. Ben de zannediyordum ki üniversiteyi bitirdim. Dünyayı ben olmazsam dünya yarım kalacak falan diye düşünüyordum. Baktım ki babam beni çalıştırmaya niyetli değil. Dedim ki baba beni bir yere ver iş öğreneyim ben dedim. Dedi ki evladım ben senin cebine veriyorum harçlık ne gerek var iş öğreneyim. Çünkü bir saydım eleman olarak gireceğim, şef olacağım, şef yardımcı olacağım, müdür muavini olacağım. Bunları da hızlı aşmak istiyorum. Hızlı geçmem için de iş öğrenmem gerekiyor. Peki insanlar bana hem para verip hem niye iş öğretsinler dediğimde babama dedim ki kimseden para istemeyeceğim. Beni çok iyi insanların yanına ver. Ben iş öğreneyim. Para da almayacağım dedim. Ve bütün çalışma hayatım boyunca gençlere örnek olsun. İlk bir sene bir büroda stajyerlik yaptım. Çok iyi çalıştım herhalde. Staj biterken iş yerinin sahibi bana zarf içinde bozuk para olsa gerek çok para vardı. Uzattı. Kulakları çınlasın Gürbüz abim. Abi dedim alacağım o parayı senden. Niye bunu hak ettin? Çok güzel çalıştın. Dedim ki senin gibi güzel ve başarılı bir insanın ömür boyu bana borçlu kalmasını istiyorum.
0: Çok iyi.
1: Bu alışveriş hiç bitmesin. Gerçekten de bütün özel sektör hayatım boyunca rahmetli. Ben 1,5 saat daha işsiz kalmadım. Bir yerden bir yere hep transfer ücretleriyle geçtim, transferlerle geçtim. Öyle bir iş hayatım oldu. Siyaset, sivil toplum aktivisti olarak çok aktiftim. Topuklu ayakkabılarımla iş yerinden çıkıyordum. Grand tuvalet diyelim. Hadi hanımlar grand tuvalet olmaz. Vakfımız vardı. Vakfımıza Dükkiyiz. Gidiyordum. Döpyesimi çıkarıp, topuklu ayakkabımı çıkarıp vakfımıza gidiyordum. Orada dersi gün dağıtımlar için mercimek dolduruyordum. Pirinç dolduruyordum. Birisi geldi bir gün bana çok acıdığını söyledi. Senden çok iyi bir entelektüel olurum. Sen burada mercimek dolduruyorsun dedi. Şimdiki kadar sivil toplum profesyonelleşmiş değildi. Daha gönüllü ağırlıkla çalışıyordum. Mutfağına da girip bulaşığını da yıkıyorduk. O sırada ben doğum borçlanması çalıştım. Sivil
0: doğum
1: halimle borçlanması. Yani şu anda hanımların doğumdan sonra 2 yıl isterlerse dışarıdan borçlanma yolları izin kullanabilecekleri. Çok güzel de kullanıyorlar. Çok da memnun oluyorum. Çok da dua alıyoruz. Bunu siyasetçi olduğum için yapmamıştım. Çalışan bir çocuk annesi olarak yapmıştım. Sendikalara konuşmaya gitmiştim ki sendikalar Ankara'ya ulaştırsın diye. Daha sonra Rabbim nasip etti. 99 Fazilet Partisi İl Genel Meclis Üyesi. 2002 AK Parti İstanbul Milletvekili 22, 23,
0: aslında kurucularından.
1: 24.
0: Değil mi?
1: Elhamdülillah kurucu. Evet. Öyle bir süreç.
0: Sonra?
1: Siyaset alanım. Çocuk ve nesil, ana rahmini düştüğü andan itibaren 16 yaşına kadar olan bir neslin kamu yönetimini ve sokağı ne ilgilendiriyorsa siyaset alanı biliyorsun. 3 tane araştırma komisyonu çalışması yaptık. Bir kayıp çocuklar, özel yetenekli çocuklar ve şimdi de çok yaygın konuşulan şiddete
0: çok zaten

0: kitap olan çocuklarla ilgili sanıyorum meclis tarihinin ilk soyut başlıklı 3 komisyon çalışmasını yapmak nasip oldu bana, çok şükür.
1: Süper. Sevgili Halide Hocam, onları konuşacağız. Ama ben böyle Halide İncekara biyografisinden çok uzaklaşmak istemiyorum. Müsaadenizle lütfen.
0: Buyur, buyur.
1: Bakışlarınızdan anlıyorum uzaklaşma. Şimdi sevgili Halide Hocam, ben şeyi merak ediyorum. Özlemlerimiz. Bu keşkeyi barındıran özlemlerden bahsetmiyorum. Yani, çok güzel başladık. Yani bu işte okul hayatı, işte babanızla olan muhabbetiniz falan, ama oraya dair bir özleminiz var mı?
0: Şöyle, şu andaki aklım, tecrübem, görgüm keşke 35-40 yaşında olsaydı. Ya da 35-40 yaşındaki olan heyecanım, azmim şimdi olabilseydi diye bazen düşünüyorum.
1: Ne olurdu mesela,
0: yapmak istediklerime vakit yeter mi diye.
1: Ne olurdu mesela öyle olsaydı?
0: Şöyle bir şey, her yaşın kendine göre bir kemalatı, bir davranış biçimi, bir tecrübesi var.
1: Var.
0: Şimdi annelik de stajını yapmadığınız bir alan, değil mi? Milletvekili de stajını yapmadığınız bir alan. Ve zaten girdikten sonra bir öğrenme, yaşama, tecrübelenme. Ben çok şanslıydım, 3 dönem yaptım. Rabbim nasip etti. Öğreniyorsun, kamuyu öğreniyorsun, kamu yönetimi öğreniyorsun, insan ilişkilerini daha geniş çapta öğreniyorsun.
1: Sinirlerinize hakim olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ben sizin Halide Hocam konuşmalarınızı hatırlıyorum mecliste. Benim de biliyorsunuz yaşım yani bir 55 var. Yani var. Hatırlıyorum böyle bayağı aslında bir tatlı ama bir o kadar da böyle şey yapan, böyle herkesin bir anda böyle meclisi susturan bir başkan Halide Hoca'ydı yani o zaman. Özür müsünüz?
0: İyiydik ya, çok iyiydik.
1: Bence bir keyifliydi.
0: Çok keyifliydi. 22. dönem özellikle iki parti vardık. İki grubun da grupları çok iyiydi. Yani kürsüde çok iyi münasebeler yapar. Dalaşırdık.
1: Şimdi nasıl?
0: Ama arkada da komisyon çalışmalarında işbirliğiyle çok işler başardık. Çok işler başardık. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdikilere sormak lazım onu. İyidir inşallah diye düşünüyorum.
1: Bu da çok politik bir cevap olmakla beraber evet, oradan yürüyüşe alıyoruz. Peki mutlaka sahada, çünkü biliyorum ki sizi sevenler çok. Çünkü bu programı duyurduğumuz zaman sevgili Halide ablacığım, herkes çok sevindi.
0: Ha, ben şımarayım diye söylemiyorsun.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Hayır, hiç şımarısınız diye söylemiyorum. Estağfurullah, şımarabilirsiniz. Bu program
0: diyorum.
1: Çok müsait o şeye. Ama bir o kadar da mesela hala sahada olduğunuzu biliyorum. Mesela
0: evet.
1: Sokakta... Gerçekten o herkesin çok özlediği dokunma meselesi, o muhabbetle temas meselesi, onu hala Halide İncekar'ı sürdürüyor. Evet. Sen en çok ne duyuyor mesela Halide İncekar insanlardan?
0: Dışarıdan mı?
1: Dışarıdan.
0: Ne duyuyoruz? Şimdi bazı sabit şikayetler var, onun hiç bitmez. Klasik eğitimden şikayet vardır. Her zaman yaşadığımız... İnsanlar hep daha iyi talep eder, etmeli de zaten gelişimin, değişimin. Geçim sıkıntısı en çok dinlediğimiz. Şehirleşmenin getirdiği yalnızlaşmalar var.
1: Ya bunlar hep aslında haklı
0: sistemler. Stres, öfke, dünyanın yaşadığı konjonktürün üzerinde bıraktığı sağlıklarımızda, ruh sağlığımız başta olmak üzere bozulmalar var. Ama şunu hiç kaybetmememiz lazım. İnsanın direnci, karakteri, şahsiyeti, becerisi neyle karşılaştığı değil, karşılaştıklarını çözme kabiliyetiyle. Bizim hızlı bir şekilde değişen dünyaya, gelişen teknolojiye, kaybettiklerimizin yerine daha iyisini koyarak daha iyi günlere gitmek için çok daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek aktör siyaset değil. Tek aktör basın yayında değil, tek aktör milli eğitimde değil, bir sürü aktör var. Kabiliyet bu aktörleri yan yana getirerek bu ülke için, bu bayrak için daha iyisini nasıl yapabiliriz daha çok çalışmak lazım. Ben 1-2 yıl bir şeyim kaldı, uzak kaldım biliyorsun rahatsızlık nedeniyle. Ama elhamdülillah sahadayım. Sağdan da hiç geri dönmeye niyetim yok.
1: Süpersin sevgili Halil Alpacığım. Yani bu anlamda aslında bugün bizim Başat olarak konuşacağımız konuların tam da o ilk taşını, tabiri caizse o introsu sevgili Halide İncekara'nın ne diyelim başlangıcıyla değil mi? Belki evet. De o anayasa komisyonunda sürecinde hep vardı Halide İncekara. Evet. Bu yüzden de mesela doğum boşlanması diyorsunuz ya Halide Hocam. Yani neyi öngörerek mesela şu anda baktığınız zaman aslında çok önemli bir şeyin başlangıcı olarak o ilk pencereyi açan insansınız. Yani neyi öngörerek bunda ısrarcı oldunuz?
0: Şimdi ben özel sektörde yönetici bir kadındım. Hı-hı. Yönetici demek mesainizi herkesten daha fazla kullandığınız, alanınızı, hı-hı, evinize daha az zaman ayırdığınız, çocuklarınıza daha az zaman ayırdığınız. Aksi takdirde zaten yönetici yapmaz. Bir kamu gibi değil özel sektör. Gözünüzün yaşına bakmaz. Kadın olursanız doğum mazeretleriniz arttıkça sizin iş ve yönetici olmak kalma şansınız da azalıyor. Bütün ben bunları yenmekle, üç çocuk annesi olduğum özel sektörde çalışırken, bütün bunları yaşarken yanımda bir asker arkadaşımız vardı. Askere giderken tazminatını aldı ve ona dediler ki merak etme sen dışarıdan primlerini ödeyerek emekline sayılacak. Deyince bu bende bir ışık yaktı. O arkadaşım vatani bir görev yapıyor, gidiyor, ona böyle bir hak tanınıyor. Ben de çocuk dünyaya getiriyorum. Çocuk çok kıymetli bir şey. 18 ay annesinin sütüyle dünyaya gelen, rızkıyla dünyaya gelen bir candan bahsediyoruz. Hı-hı. Peki benim kullanabileceğim alan ne kadar? Kullanmak istersem. Şimdi bakıyorum bankalarda çalışan, kurumlarda çalışanlara çocuklarını gurbetik annelerinin yanına bırakıyorlar. İzin alma şansları yok, işlerini bırakamıyorlar, tazminat hakları yok derken o sırada bu ışık çaktı. Dedim ki bir kadın da çocuk dünyaya geldiğinde 18 ay çocuğun mutlaka anneye ihtiyaç olduğu süre içinde anne arzu ederse iş kaybetme kaygısı olmadan dışarıdan boşlanarak emekliliğinin sayısını arzu ettim. Allah nasip etti. Gittik, yaptık.
1: Aslında tam da sevgili Halide Hocam bu anneliğin kavramsal olarak değil tam da böyle damarlarıyla aşağılandığı, tahkir edildiği bir dönemdeyiz şu anda. Ama bu paket halinde biliyorsun sevgili Halide ablacığım. Bunun içerisinde işte bir kadının ya da ev kadını olması, ev hanımı olmasının aşağılandığı da bir dönemdeyiz. Bunun için aslında annelikten başlayalım. Niye böyle bir annelik aşağılanmaya başladı, tahkir edilmeye başladı sence?
0: Şimdi bu başlama lafının tarihi, ben bildim bileli bu böyle.
1: Hep böyle.
0: Yani anne olmaya mı zorluyorsunuz? Kadını evinde oturmaya mı zorluyorsunuz? İyi de sen de kadını çalışmaya mı zorluyorsun? Anlamadım ben. Hı hı. Kim neyi kime zorluyor? Kim ne istiyorsa, nasıl hayatını konforlu, rahat, özgür ve güvende istiyorsa öyle yaşasın. Evet, annelik dediğiniz bu. Bir sivil örgütümüz vardı bizim ev kadınları diye. Mesela ev hanımı, ev kadını diye bir ifade kullanıyorlar. Ev kadını dediğiniz yerde bugün ev kadının evden çektiğinizde evinizin dünya kadar işini yapacak yardımcı insana ihtiyacınız var. Kadın evde hem aşçı hem temizlik işini yapan, hı hı, akşam çocuklarının sofrasını hazırlayan, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetini veren, güven duygusunu veren, çocuklarını stresten, kaygıdan, kötülükten, şiddetten alay koyan bir figür. Sen anne figürünü oradan zorla çekersen, kendi kararıyla, ben çalışan bir kadındım, kendi kararıyla saygı duyarım bir şey diyemem onlara yerine. Ben şanslıydım çünkü annemle hep yakın oturmayı tercih ettim. Bütün kızlara da tavsiye ederim ki analarına yakın otursunlar.
1: Evet.
0: Çocukları bunu yetiştirmek konuşacağız. Çünkü üç nesil bir arada çok güzel yetişiyorlar. Ama onun dışında kendi gibi olmayanı yermek, ötelemek, bir kadının sabah 8 bir mesaiye servise binip gidip başlayıp akşam 8'de eve dönmek zorunda bırakmak anlamsız, çok abartılı bir tutum gibi geliyor. Ama en mini sivil ve hukuki kurumumuz aile. Bir toplumu bozmak istiyorsanız önce minimum yapısını bozacaksınız. Önce aileyi bozacaksınız. Çünkü aileyi bozunca, aileyi kaldırdığında sağlığı bozuyorsun, güvenliği bozuyorsun, huzuru bozuyorsun, kültürü bozuyorsun. Bozuyorsun da bozuyorsun. Eğer bir toplumu dağıtmak istiyorsanız artık tanklar, tüfekler sadece işte malzeme satışı olsun falan diye yapıyorlar.
1: Soruyu o zaman çok özür dilerim. Şöyle sorayım. Bozulmuş aile, bozulmamış aile. Bunu bir açalım.
0: Bozulmuş aile, bozulmamış
1: aile. Bozulmuş aile nedir?
0: Şöyle, yani bozulmuş, aile...
1: İlk darbeyi nereden alıyor aile mesela? Nasıl bozuluyor?
0: Ya bugün akşamdan başlamıyor sabah aile bozulmaya. Yani tarihin her kademesinde bozuk bu. Çünkü mesela aile kutsaldır diyoruz ama aileyi kutsal kılan, aileyi değerli kılan şeyler nedir? Güven duygusu, bir arada yaşama duygusu, gördüğünü görmeyeceksin, duyduğunu duymayacaksın değil mi? Biraz kulakların sağır olacak, biraz kanaatkar olacaksın, biraz hoşgörülü olacaksın. Azıcık tavizlerin olacak, azıcık sınırların olacak falan. Yoksa sadece nikah kıydın, aynı evde yaşadın, çocukların oldu diye aile olmayı başaramıyorsun. Bugün aile içi şiddet dediğimiz şeyler o zaman konuşmazdık. Biz aile olabilmeyi başaran insanlardan bahsediyoruz. Demin dedik ya, evliliğin testi yok. Anne olmanın testi yok. Stajı var mı? Staj gördük mü biz daha önce anne olmakla ilgili?
1: Kalben.
0: Daha önce bir evlilik stajı yaptık mı biz? Bizi ne yaptılar? Getirdiler, evlendirdiler. Baktılar anamıza, babamıza, etrafımıza baktık. Gördüklerimizi taklit ettik. Ama şunu tavsiye ediyoruz şimdi gelişen çağda. Evlilik önceki, şimdiki gençlerin mutlaka bir evlilik rehberine, rehberliğine, danışmanlığa ihtiyaçları var. Masa başına oturmadan önce bu süreçle ilgili neyle karşılaşacaklar? Bir çocuk dünyaya getirecekler. Bir can dünyaya getirecekler. O can onların kapısında 6 yaşına kadar zekası, yeteneği, kişiliğinin %80'i ailenin içinde oluşacak. Hani boru mu bu diye bir espri var ya. Bu çok ciddi bir şey. Peki hiç stajı olmayan, hiç bilmeyen bir anneye babaya biz bir çocuğu büyütmede nasıl rehberlik yapacağız? Rehberlik yapmak zorundayız. Danışmanlık yapmak zorundayız. Ha yuvalar hayırlısıyla gitsin. Gidemedi mi? Ama boşanmaları da böyle cinayete, küfüre, hakarete mahal vermeden bitirmek lazım. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlık'ta evlilik bir ibadet gibidir. Hatta Yahudilikte evlenmeyen günahkar kabul edilir. Hristiyanlıkta boşanmak bile zorlaştırılır bazı mezheplerde. İslam dini evliliği de kolaylaştırır. Boşanmayı hiç tavsiye etmez. Ama boşanma altında zulmü hoş görmez. Mutlaka hakemler, danışmanlar. Ben buradan bu programda ilk defa anons edelim ki... Boşanmak hiç arzu ettiğimiz şey değildir. Ama boşanma sonucundaki şiddet olayları da kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Nasıl barolar boşanma anında bir hukukçu veriyorlarsa ücretsiz, bir de psikolog ya da aile danışmanı desteği versinler ki o süreç özellikle çocuklarımız için yıpratarak geçmesin diye öneriyorum.
1: Peki bu boşanmalar neden arttı sorusu?
0: Neden bunu arttı sorusu?
1: Çok fazla mesela. Çok sık duyuyoruz yani. En azından ben bütün programlardaki moderatörlerin bu soruyu çok sorduğunu duyuyorum. Yani bu soruyu sormak için de bir şey görmek lazım ya. Bunun rakamsal sonucunu mutlaka hocam siz biliyorsunuzdur. Şimdi, ama gerçekten böyle bir durum da var.
0: Yaşın müsaittir. Hatırlarsın ekran başında da yaşı müsait olanlar. Hatırlarlar. Seçimler olduktan sonra başbakanların eşleri öbek öbek sünnet düğünleriyle toplu nikah merasimleri yaparlardı. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Çünkü büyük bir oranda evlilikler resmi nikahla muhatap olmamıştı. Onun için de toplu nikah şölenleri. Eşim nikah olmayınca boşanma oranları da kayıtlara geçmiyordu. Bizim hangi tarihten öncesine neye göre mukayese edeceğimiz, son 2 yıl içindekini mukayese edebiliriz yani kayıtlara geçtikten sonra. Ama işte 10 yıllarca ötesini yapamayız. Dediğim gibi nikahsız yaşama, toplu nikah merasimleri benim hiç aklımdan çıkmaz. Her başbakanın eşi gider Anadolu gezinir, toplu nikah merasimleri yapardı. Ama şimdi her köyün camisindeki imam dahi sizi resmi nikah yapabilecek kadar nikahlaşma işi kolaylaştırmış durumda. Ve kadınlarımız hukuki haklarını çok daha iyi biliyorlar. Boşanma olmasını arzu ederiz. Dediğim gibi danışmanlık, çekirdek aile olma, bir öncekinden taklit etmeme, korku, kaygı, çok korkutuluyor çocuklar evlenmekten. Ya bir eşya döşemek, eşya kurma maliyeti, bir ev kurma maliyeti. O bitti artık, samanlık seyrandı. İki gönül bir miydi?
1: İki gönül bir olunca. Evet, öyle bir şey. Dur bir dakika, atasözümüzündeki...
0: Ben çok hala hayatta olduğum için arkadaşlarım çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben evlenirken çamaşır makinesi almamıştım. Bulaşık makinesi almamıştım. Pırlantaya zaten düşmanım. Ama almışlar mıydı hatırlamıyorum.
1: Almışlar mıydı derken?
0: Düşünüyorum şimdi. çamaşır makinem yoktu. Bulaşık makinesi. Televizyonumuzla bir arkadaşımız kendisine çeyiz almıştı. Biz onun kendisine aldığı çeyizi... Biz eve getirmiştik biz alıncaya kadar diye. Bunun için de hiçbir kompleks sahibi olmadım. Hiçbir üzüntü duymadım. İki kişinin bulaşından ne oluyor? İki kişinin çamaşırından. Hafta sonları bir de onları çamaşırları toplar. Karşıdan anneme getirdim, çamaşır yıkardım. Ama elhamdülillah zaman içinde her şey oldu. Kolaylaştırmak lazım. Gençlere de bu konuda biraz rehberlik etmek lazım.
1: Yani gençlerin sadece evlenmekten korku duymalarına sebep ekonomik sebepler mi, yoksa başka bir...
0: Şöyle, gençler hayata, bak nereden nereye geçiyoruz şimdi. Gençler hayata çok genç başlıyor. Türkiye'de yaş ortalaması 75,5-77 aralarında, tamam mı? Şimdi sana 23 sene hayatının 3'te 1'ini okul çatısı altında geçiriyorsun.
1: Evet.
0: Tam evlenme çağına geliyorsun, okulu bitiriyorsun. İş bulmak, geçinmek gibi bir yükümlülüğün başlıyor. Şimdi için söylüyorum. Hayatın 1/3'ünü okuyorsun, diğer 1/3'ünde çalışmak için. Zaten 1/3'ünde de yiyip yiyemeyeceğinde meçhul. O zaman yine buradan diyoruz ki, eğer biz evliliklerimiz daha canlı, daha kanlı, daha hızlı, daha çabuk olsun, neslimiz daha çok artsın istiyorsak, bir kere bu 23-24 yaşındaki eğitim ve diplomalanma yaşını, mesleklenme yaşını bizim 16'ya doğru çekmemiz gerekiyor. Erken hayata başlasınlar. Deneyip vazgeçecekleri süreleri olsun gençlerin. 25 yaşında genç okulu bitirdikten sonra bir bakıyor ki aslında bu işi yapmak istemiyor. Artık vazgeçecek zamanı da yok. Evdekiler de evlen diyorlar. Çoluk çocuk da olsun diyorlar. Çocuğun işi gücü yok. Teknoloji değişiyor, istihdam alanları değişiyor.
1: Doğru.
0: Onun için zaman zor. Bu zorluğa yenmek için bizim hep birlikte, sizler yayıncılar olarak, bizler siyasetçiler olarak, üniversitede akademisyen hep birlikte çalışmamız lazım.
1: Sanki böyle bir şey konuşuldu mu Halide abicim? Yani şu anda böyle bir çalışma evet, var diye biliyorum.
0: Evet, şimdi şöyle 4-4-4 ile birlikte gelen bir 12 yıllık meşhur eğitim süresi var. Zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Yapıldığı zaman, efendim 1/2'de onu değiştiriyorsunuz, 1/2'de bunu değiştiriyorsunuz. Değişecek tabii. İnsan değişiyor bir kere. İhtiyaçlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani her şey değişecek de bir orası mı yerinde duracak? Orası da değişecek. Öğrenme yaşı değişiyor. Çocukların ihtiyaçları, gençlerin ihtiyaçları, beklentileri değişiyor. Artık istihdam alanları değişiyor. Ona göre şu anda benim önerim, İnşallah çalışıyorlardır. Öyle bir çalışma olduğunu da biliyorum. Zorunlu eğitim yaşını 16'ya çekmek. 16 yaşına çekip de ne olacak 16 yaşında? Tercihli derslerle 16 yaşından sonra çocukları istedikleri kadar alan açabilirler. Bir sürü tercihli ders alabilir. Ama 16-17 yaşına gelmiş bir gence sen fizik öğreneceksin, sen kimya öğreneceksin, bak İngilizce öğrenmezsen seni döverim, okuldan da atarım deyip çocukları anlamsız şekilde yapmak istemedikleri alanlarda başarılı olmaya zorlamak, Ve onlar başarısız olduğunda bu yaşadığımız olayları yaşıyoruz. Çünkü her başarısızlık bir küskünlük, bir hayattan vazgeçmişlik olarak geliyor gençlere.
1: Bu yaşadığımız olaylar derken bunun içinde ne var Halide ablacığım?
0: Gençlerdeki öfke, kaygı bozukluğu, gelecek endişesi. Bütün bunları sayabiliriz.
1: Öfkeye biraz yoğunlaşalım. Öfke. Yani şu sevgili Halil abicim, çok konuşuluyor. Yani olay olduğu zaman konuşmaya başlamamız büyük bir gaflet galiba.
0: Evet, maalesef.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Bunun birçok görüşmelerini yaptığını biliyorum. Birçok konferanslar yaptığını biliyorum bu konuda sevgili Halil abicim, ama ya yine aynı klişeye gelmek istesem de klişe olduğu...
0: Gel çıkarız geldiğin yerden.
1: Gerçek olmadığı anlamına gelmiyor ama gerçekten mesela daha dün sevgili bir kardeşimizin de hatta aynı zamanda hocası anlatıyor ki 16 yaşında Abdülbaki ve 17 yerinden bıçaklanarak maalesef hayattan kopartılıyor. Şimdi mesela çocuğu soruyoruz. Çocuk çok Halim Selim, herkes tarafından sevilen, insanlara yardım etmeyi seven bir çocuk. Anne profili belli. Zaten rahmet böyle
0: Allah, ailesine sabır versin.
1: Şimdi burada niye konuşmamız lazım? Bu konuştuklarımız sebeplerin içerisinde mi mesela bu olayın?
0: Şimdi olması? O gençlerin rahmetlinin üzerinden konuşmayalım, olay üzerinden. Hı hı. Henüz ailenin canı yanmış. Rahmet diliyoruz gençimize de.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şimdi hep bir kaygı var ya, konuşulur ya, okuma azaldı. Hı. Ne demek okuma azaldı? Çünkü hayal dünyanız, kelime hazineniz, düşünme kapasiteniz, okumak ne sağlıyor size? Hayal dünyanızı, kapasitenizi geliştiriyor, ilişkilerinizi genişletiyor. Bu testle bir sınav süreçleri vardı. Bir fıkra anlatacağım burada ama bu anlatmadan geçemem. Şimdi Temel bir lokantanın üzerinde bir etiket görür. Der ki ye iç, hesabını torununa da ödesin. Temel der ki bedava bir yemek yiyeceğim der. Girer restorana, yer içer, çıkarken önüne bir hesap getirirler. Ne oldu? Bir
1: ya
0: sıkıntı mı?
1: Hayır, gayet iyi ya. Hiçbir sıkıntı yok Halide abicim, harika gidiyorsun.
0: Der ki hani benim torun ödeyecekti hesabı der. Bu senin dedenin hesabı der. Şimdi nesilde bir bozulma akşamdan sabah olmaz. Bir nesil, iki nesil, üç nesil gelir. Bugünkü gördüğümüz bir sürü sonuç, dün yaşadıklarımız, bugün yapamadıklarımız da yarın yaşayacak gençler. Bu test usulüyle mesela diyorsun ki gence, şunu da hangisine karar vereceksin? Tercih şık sun bana diyor. Şıklardan birini işaretleyeyim diyor. İfade edememe, insanın kendini ifade edememesi, kelimeleri istediği gibi kullanamaması, çok vaka analizi yapamaması onu öfkeli yapıyor. Saldırgan yapıyor. Ve çocukların birbirleriyle yarışacak çok fazla alanı var. Habire yarıştırıyoruz. Oyunlarda, ekranda yarışıyorlar, okula gidiyorlar, derslerde yarışıyorlar, eve geliyorlar, ailelerin mukayeseleriyle yarışıyorlar. Yarışıyorlar da yarışıyorlar ve öfke doluyorlar. Onların öfkelerini almak da başta yayıncıların, çünkü öfke nakli genellikle yayın organlarından geldiği iddia ediliyor. Ve tabii ki eğitim kurumları içinde eğitimcilerin ve siyaset yapıcıların.
1: Bunun içerisine neyi katıyoruz? İşte bu dijital ortamları da katıyor muyuz? Çocukları öfkelendiren öfke sebebi.
0: Şimdi buradan ebeveynlere gelelim. Ebeveyn sorumluluğuna gelelim. Demin dedik ya, çocukların kişilikleri, şahsiyetleri 2 yaşına kadar en hızlı öğrenme ve taklit etme, bağlanma süreçleri, 6 yaşına kadar da şahsiyetlerinin ve zekalarının %70'in üzerindeki kısmı anne baba yanında. Peki şimdiki çekirdek ailede anne nerede? Baba nerede? Çocuk nerede? Bu çocuk nerede öğrenecek taklit etmeyi, görmeyi? Ha, çekirdek aile dedik ya, güldürmeyin beni, ne çekirdek ailesi? Televizyonu koymuşsunuz köşenize, dünyanın her bir yanından bütün haberleri naklen, yayıncının kabiliyeti kadar evin içine sokmuşsunuz. Bir emzik gibi çocuğun önüne televizyon kanalını açmışsınız. Sakın ekran başına balaşınız derim. Bir düğme kadar yakınlar televizyona. herkesin aklı, fikri, imkanları öyle değil. Çocuğu oyalamak, bakıcı gibi o televizyonu çocuğun önüne koyan aileler var. Biz sadece kendimize göre düşünmememiz lazım. Çaresizliğe göre de düşünmemiz lazım. Onun için yayın politikaları, sosyal medyadaki sınırsız yayınlar, kontrolsüz yayınlar maalesef çocuklarımızı erken yaşta ya suç etmeye, ya taklit etmeye ya da amansız bir şehvetle bir hırsa boğuyor.
1: Burada şeyi...
0: En masum çocuklar.
1: Kesinlikle öyle. Bu suça sürüklenen çocuklar meselesini böyle bir tanımlamaya da nasıl bakıyoruz onu da soracağım sevgili Halil ablacığım. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musun?
0: Ne
1: Halil
0: oldu?
1: Halil abla ne oldu?
0: Ne düşün. Oldu? Ne oldu? Söyle.
1: Reklam aramız. Çok hızlı geçti değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Şaşırdın sevgili Halil ablacığım. Reklam aramız, bir sıkıntı yok. Reklam arasından
0: kesildi
1: sonra...
0: Mi? Efendim? Kesildi mi?
1: Hayır, yayın kesildi mi? Hayır. Reklamdayız şu anda. Reklama giriyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Siyasetçi, sivil toplumcu, sevgili Halide İncekara hocamızla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Yarın.

0: Bir gün fiziğin son sınırına ulaşırsak karşımıza çıkacak şey bir cevap mı olacak, yoksa bütün gerçekliği sarsacak bir soru? Bilir Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta fiziğin sınırlarını zorluyor. Bir kara deliğin içinde fizik neden çöküyor? Karanlık madde, görünmeyen boyutlar, paralel evrenler, simülasyon teorileri insana ne anlatıyor? Kuantum dünyasında parçacıklar neden izlenene kadar karar vermiyor? Ve en ürkütücü ihtimal, ya evren sandığımız gibi işlemiyorsa? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Onur Kahya'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Evet, programımıza devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sevgili Halide İncekara, sevgili kıymetli hocamızla programımıza devam ediyoruz. Şöyle bir soru geldi aklıma. Bir yerden gelmedi, bana geldi. Dedim ki Halide ablamız, yani Halide İncekara hocamız neden ekranlara az çıkıyor? Neden? Niye?
2: Çağırsanız çıkarız. Çağırdınız da çıkmadık mı? Şaka şaka. Olmadı ya, öyle süreç öyle gelişti. Şimdi deminki soruna devam ediyorum.
1: Peki, tamam, o kadar.
2: Gençlerimizi devam. Anarken zorbalık, suça sürüklenmek, bunları konuşmayacağız anlamına gelmiyor. Ama sadece anaokul, ilk, orta ve lisede 18 milyon öğrencimiz var. İkişer veli ile çarpın 40-50'ye yaklaşır. Daha üniversite yok, öğretmen sayısı yok. Daha servis yok, kantinci yok. Avrupa Birliği'nde 18 milyonun altında kaç ülke var? 20 tane ülke var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece orta öğretim, ilk öğretim çatısı altında 20 tane Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar nüfus var. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı sadece suça itilmekle, zorbalık gibi kavramlarla tanımlamak çok büyük haksızlık. Ben şunu hissediyorum ve çok rahatsız oluyorum. Her şeyin en son noktasına, çürümüşlük, toplumsal çürümüşlük, çürümek en son konuşulacak bir konu. Yani vazgeçilmişliğin noktasıdır. Çürümüşlüğe gelinceye kadar bozulmuşluk var, değil mi? Bir sürü kavram tabii var. Kabalık, zorbalık yerine kabalık, görgüsüzlük. Bir sürü şey kullanabilecekken niye birileri bizi ille çürümüşlük ve zorbalık lafını, gençlerle niye zorbalık lafını ısrarla bize kullandırmaya çalışıyorlar? Kim zorba? Ben bu hafta sonu Üsküdar Üniversitesi'nin 11. Bilim Fikir Festivali vardı. Onlarca gence, sadece bizim üniversitemizde değil, bir sürü üniversitede, bir sürü özel icat, keşif, üretim, farklılık yaratan çocuklarımız var ve onlara ödül verdik. Bu çocuklarımız onların tanımıyla suça itilmiş olsun, itilmemiş olsun, başarılı olsun, başarısız olsun, bu memleketin evlatları onlar. Bizim hepsine aynı hoşgörü, aynı nezaket.

nezaket ve aynı sevgi güven diliyle yaklaşmamız lazım. Ama onların üzerinden zorunlu eğitim yıl yükünü bir eğitim işçisi gibi her sabah okula gidip akşam servisle eve gelen halden kurtarıp çocukların daha kendi yetenek

0: Çünkü nüfusunuzun bu kadar yoğun bir nüfusu eğer gençlikse, siz hiçbir ekonomik kararınızı, siz hiçbir sosyal kararınızı, ya yani bir sürü şeyinizi bu genç ve bu nüfusu görmemezlikten gelerek yapamazsınız. Diyeceksiniz ki Gençlik Bakanlığı var, var, yapıyor. Ama zaten onun yükü almış başına gidiyor. Eğitim Bakanlığı Gençlik Bakanlığı değildir. Kurumsal olarak yapacağı hizmet bellidir. Okul çatısı altına 75 bin tane okulu var. 75 bin okulu yönetmek, idare etmek, öğretmenlerini tayin etmek falan işlemlerini yürütür. Aile Bakanlığı'nda aile içindeki çocuğa, ama bu arada bir güzel nesil bakanlığımız olsa da, değil mi? Hı hı. Oradan ödevleri herkese dağıtsa da bu yükte paylaşılmış olsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum.
1: Çok güzel düşünüyorsunuz.
0: Onun için lütfen zorbalıkla gençliğimizi, akran zorbalığı, kesinlikle o zaman trafikteki zorbalığı, kabalığı, şiddeti ne olarak tanımlayacağız? Bir de ne dediler? Z kuşağı, Y kuşağı dediler. Çocuklara önce bir paket yaptılar. Sonra paketin üzerine o kadar olumsuz etiketler yapıştırdılar ki... Hı hı. Çocuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Köpürttüler mi, sevdiler mi, yerdiler mi anlamadım. Onun için herkese diyelim ki sevsinler bu gençliği.
1: Şimdi Halide Hocam, şöyle bir durum da var. Mesela biz program başında saldırılardan bahsettik. Mesela işte daha dün hayattan kopartılan, daha öncesinde Ahmet Mingüzü var, sonrasında Atlas var. Evet. Şimdi bu çocukların katili de bir çocuk diyoruz ya.
0: Evet.
1: Burada... bu çocukların suçu işleme ya da işte suça sürüklenen çocuk dediğimiz zaman neyi biz burada masum göstermiş
0: Şimdi,
1: oluyoruz?
0: Şimdi suça sürüklenen çocukların yaşları ceza kanunu yapılırken çocukları düşünerek, çocuk suçlu olmaz, suça itilir düşüncesiyle. Ama onu koyarken, yaparken de hep benim yüreğim oynamıştı. Çünkü... Çeteler, suç örgütleri, kaçakçılar, mafyalar bu çocukların suç yaşı düştüğü için onları kullanma eğilimlerinin çok olacağı hissine ben şahsen kapılmıştım. Aynı kaygıyı taşıyorum. Bırakın başkasının çocuğu suça itmesini, ailesinin kendisi de çocuğu suça itebiliyor. Suç ortağı yapabiliyor. Suçun aktörü yapabiliyor. Onun için bu en son düzenlemelerin farkında değilim. Sanıyorum orada yaşla ilgili bir çalışma olacak. Akran arasında olan olur zaten. Yani o dediğimiz kaba ifadeler, şiddet, iyilik de, kötülük de hepsi akranların içinde olur. Akranla birlikte yetişir çocuklar. Bunlar hiç istenmeyen işler. Her zaman olurdu demek anlamlı bir söz değil. Evet, olurdu, doğru. Ama eskiden bu kadar yayın organları, bu kadar sokakta cep telefonuyla çekip duyurmak mümkün olmadığı için çoğunu duymazdık.
1: Duymazdık.
0: Bugün kesinlikle duymak istemiyoruz. Şunu istiyoruz, teknoloji bu kadar gelişmişken, çocuklarımız bu kadar sosyal kontrolsüz bir alanda yaşarken anneler babalar lütfen çocuğunuzun güvenliğini sadece okul çatısı altına bırakmayın. Kendiniz de birebir ilgilenin. Kimle arkadaşlık ediyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor. Ne diyoruz? Kim, hangi beş kişiyle birlikteysen sen onlardan birisin. Evet. Bir bak bakalım arkadaşı kim evine gidiyor, kimden geliyor, akşam evine kim geliyor, akşam eve gelirken nasıl geliyor, bir tarafında bir darbe var mı, bir şey var mı? Ama bu arada sadece çocuklardan bahsetmeyelim. Velilerin zorbalığından da çok şikayetçi çocuklar. Demin dedik ya 30 küsür milyon bu çocukların velisi var. Hı hı. Pandemide çok içim acımıştı biliyor musun? Pandemi oldu, hepimizi eve kilitlediler ya, hapsettiler ya, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Herkesin feryadı şuydu, bu çocuklara kim bakacak evde? Ama okullar bakım evi değil, okullar eğitim kurumu. Artık eğitim kurumu olmaktan, belki zamanla okullaşmaktan bile vazgeçeceğiz. Çünkü artık hepimizin evinde şu ekranın, şunların başında eğitimlerimizi yapabiliyoruz. Belki okullaşma dediğimiz kavramlar bile bitecek. Eğitim dediğimiz kavramların yerine çok başka şeyler alacak. Ama bu kadar genç nüfusu çok erken yaşta hayatın içine, 16 yaşında en az bir iş yaparak hayatını kazanabilecek. Kendi öz sağlığını, güvenliğini, bir uçkurma becerisi.

0: geliştirilecek halde yetiştirmek kamunun görevidir.
1: Aslında bu işsizlik oranlarını da yani düşürecek bir şey.
0: İşsizlik dediğin şey kime işsiz diyorlar ben çok merak ediyorum. Sabah evin yatağından kalkmayıp işe gitmeye adama soruyorsun. Ne yapıyoruz? İşsizim abi diyor. İyi de çalışmak istiyor musun sen? E çalışmak istiyorum da iş vermiyorlar abi diyor. İyi de yapacak işin var mı senin? Bak ben aynı zamanda iş hayatının içinde de danışmanlıklar yapıyorum. İşverenler deli gibi ilanlarla eleman arıyor. Diyor ki iş yeri sahibi. Haldan diyor üniversiteyi bitirmiş genç önüme geliyor diyor. Çocuğum gelince ne iş yapacaksın diye soruyorum. Öğrenirim abi diyordu. 22-23 yaşına gelmiş. 4 yıl yüksekokul, üniversite okumuş. Artık bir iş yerine girdiğinde ekmek parasını kazanacak bir mesleği yoksa yazık etmişiz biz o delikanlımıza hanımefendimiz. İş bulmak kavramının yerine bizim hızlı bir şekilde iş kurma kavraması getirmemiz lazım. İş kurma. Birisi bize iş versin. 22 yılımızı okuyarak geçiyoruz. 22 yıl sonra geliyoruz. Ben sana diyorum ki Esra beni istihdam eder misin? Aslında beni kiralar mısın diyorum sana. Hadi bana bir aylık ücret tespit et. Hadi aylık bir maaş ver bana. Kirala beni diyorum. Sonra bir ömür kiralık geçiriyorum. Onun için bizim eğitim yıllarında çocuğumuza becerisini, yeteneğini, özelliğini yaptığı işi satabilme kabiliyetini geliştirecek destek vermemiz lazım. Şu arada bir çalışmamdan da geçen hafta Milli Eğitim'in yine orta öğretimdeki genç liseli arkadaşlarımızla yaptık. Bir çalışma yapıyorum ben Üsküdar Üniversitesi'nde. Fark et, fark kat, fark at. Genç arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşım mahallenin en güzel kızını sen almak istersin. En iyi işe sen girmek istersin. En hızlı terfiyi sen etmek istersin. Hepimiz izlemez miyiz? En doğal hakkımız. İsteriz. Peki niye? Niye o varken niye ben dediğimde diğerlerinden bir fark atman lazım değil mi? Diğerlerinden fark edilir bir hikayen olması lazım. Benim seni bir şeyle hatırlamam lazım. Diğerlerine benzemeyen. Bunu gençler şimdi sertifika alarak yapmaya çalışıyorlar. Bir CV gönderiyorlar. 8 tane sertifika. Ama karşına otur kendini anlat dediğinde bir fıkra anlat desen anlatır mı acaba? Bir türkü de söyle desen söyler mi acaba? Diyoruz ki genç arkadaşım. Bir, genetik yolla geçen yeteneklerini önce keşfet bir bak. Hatta söylerler. Bak senin çocuğa da söylüyorlardır. Bana bak şu huyun dayına benziyor ha. Ya müzik kulağı da çok kuvvetli ha. O hafızası da. Birileri sana aslında ne olduğunu anlatır. Aile o sırada çocuğunu o özelliğini köpürtüp geliştirmesi lazım. Peki köpürttü, gelişti ne yapacak? Fark katacak. Herkes aynı üniversiteyi bitirmiş. Hepsi aynı diplomada. Peki niye ben seçileyim? Niye ben önde olayım? Diğerlerine fark atacak bir şey yapmam lazım. Yaptığım bir işe fark katmam lazım. Mesela ben buradan çıkarken düşsem bile
1: Allah korusun.
0: Bu arkadaşlar beni şöyle hatırlayacaklar. Hani şu şeyden çıkarken düşen hanım vardı ya. Yani ben burada bir hikaye üretmiş olacağım.
1: Ay Allah korusun.
0: Bir fark katmış. Düşmek de öyle kötü bir şeydi canım. Düşen kalkar. Onun için genç arkadaşlarımıza sloganımızı da verelim. Fark et, fark at, fark at. Yoksa değişen teknoloji, değişen hayat şartları, dünya mücadelesi önünüze kırmızı halılar sermeyecek. O kırmızı halıları yine siz kendi kabiliyetlerinizle sereceksiniz.
1: Ne güzel oldu. Ne güzel söylediniz sevgili Halide Hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Sen bile her haline seviyorsun zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi Halide Hocam, biz bir program yapmıştık yine. Orada aslında o da çok konuşulmuştu. Orada da galiba işte bu gündüz kuşağı programlarını konuşmuştuk. Ama şimdi benim aslında şimdi o kadar yıl oldu. Şunu sormak istiyorum. Mesela bu dizilerin, bakıyor musunuz dizilere Halide
0: evet.
1: Hocam? Beğeniyor musunuz dizileri? En çok hangi dizi seyrediyorsunuz demeyeceğim. Şöyle mesela gerçekten Mesela

0: Gerçeği döndüremezsin. Zaten gerçektir. Ama kurguyu gerçeğe döndürmek istersin mesela. Ben bu çocuklarda gerçekten bunu görüyorum. Nacizane tabii ki sizin gibi üstadın karşısında böyle bir gözlem şeyimi anlatıyorum ama mesela burada nasıl bir etkiden bahsedelim? Yani aslında biraz da medyayı da konuşmak.
1: Biraz medyayı yargılayayım, sonra medya beni dövsün tabii.
0: Hiç öyle bir şey yok. Sepet. Öyle bir şey yok. orada mesela ne devreye girmeli? Yani ne mesela şu klişe bizim
1: şimdi
0: çözümümüz mü?
1: Çok çalıştığım hocam, şey.
0: Yani çok özür dilerim. Şu klişe bizim çözümümüz mü? Yani işte toplumda bunu istiyor falan. Bu bana göre bunu kenara koyma vakti geldi diye düşünüyorum.
1: Bir televizyon kanalında olduğumuzu unutmuyoruz değil mi bu arada?
0: Unutuyoruz tabii. Ha,
1: güzel. Yani. Beni de davet ettiğin bir televizyon kanalı olduğunu unutmuyorum ben. Şimdi şöyle, evet. Taklit edilen cümleler var. Birisi bir şeye kötü diyor. Hep birlikte bir kötü diyorlar. Abi ne diziler biliyor musunuz falan. Niye diziler? Şimdi ben bunu çok çalıştığım için. Hatta reklam verenlerle, bütün yayın kurumlarıyla birebir çalıştığım için çok da iyi mesafeler aldık. Rütük'le de birlikte çalıştık. Şimdi herkes bir Rütük'e sopa gösteriyor. Rütük görev başına, Rütük. Niçin şikayetçiyiz biz dizilerden? Haberlerin verilişinden. Çünkü toplumsal ruh sağlığımızı ve davranışlarımızı etki ediyorlar.
0: Tabii.
1: Peki toplumsal ruh sağlığını sağlıklı tutmak nerenin görevi? Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Sağlık Bakanlığı nasıl kızamık olmamam için bana aşı yapıyorsa, nasıl salgın hastalık olmasın diye tedbir alıyorsa, nasıl pandemi oldu diye beni eve hapsediyorsa, sokakta artan öfkenin, şiddetin, kaygının sebebini gidermekle ilgili de yine ilk çalışma yapacak olan yer Sağlık Bakanlığı'dır. Niçin Sağlık Bakanlığı? Çünkü akademisyenleri toplayacak, psikiyatrlarını, psikologlarını toplayacak, ilgili kurumları toplayacak. Diyecek ki benim sokakta bu toplumsal ruh sağlığı ile bu kadar onu sebep gösteriyorlar, bunu sebep, gerçekten bu böyle midir diyeceğim. Benim dediğimi yapmasın. Değil mi?
0: Tabii.
1: Akademi dünyasının dediğini yapsın. Sonra oradan diyecek ki bir dakika arkadaşlar. Benim sokakta bozulan toplumsal ruh sağlığını, çünkü öfkenin, şiddetin aynı zamanda bir sağlık maliyeti var daha sonra. Değil mi? Eczaneye gidiyorsun, hapishaneye gidiyorsun. Bak bu memlekette kötüler kötülük yapmasın diye on binlerce bekçi, yüz binlerce polis, on binlerce yargıç, bilmem ne kadar hapishane bakıyorsun. Niye kötü kötülük yapmasın? Kötü kötülük yapınca biri onu denetlesin, öbürü engellesin, öbürü yargılasın, öbürü de hapse koysun diye. E bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar. Ne diyorduk?
0: Evet. Bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar.
1: Neresinde kaldık da bunu?
0: Neyi? Hayır, Sağlık Bakanlığı'na yani öyle bir...
1: Sağlık Bakanlığı diyecek ki neymiş? Sağlık Bakanlığı diyecek. Diyecek ki yayın yoluyla aktarılan bilgiler, görüntüler sokağın ruh sağlığını bozuyormuş çocuğun, değil mi? Diyecek ki Rütü'ye gel bakayım sen buna göre. Ha bu arada gene şeyleri, televizyon yayıncılarını da çağıracak. Şimdi televizyon niye iyi dizi yapsın? Nasıl olsa en bereketli, en pahalı saatte, en kötü, en ucuz, en kalitesiz diziyi yaparak şakır şakır gelirleri alıyor. Kim veriyor bu reklamları buraya? Hep erkekler bu programlardan şikayetçi. Evde hanımları bu programları izliyor. Söylediklerine göre reyting rekorları kırıyor. Tencereler, tabaklar, şeyler... Ne o? Bütün mutfak eşyaları, beyaz eşyaları, mobilya reklamları orada veriliyor. Televizyoncunun kaliteli reklam program yapması için hiçbir gerekçe yok. Onun için ben buradan iletişim başkanına diyorum ki reklam gelirlerini dağıtırken bu memleketin örfünü, adetini, geleneğini, duygularını ve ruh sağlığını bozacak yayınlara lütfen reklam verirken daha dikkatli olalım. Buradan reklam verenlere de özellikle muhafazakar ve toplumsal değerleri ön planda tuttuğunu söyleyen arkadaşlara da reklam verdiğiniz, sponsorluk yaptığınız programlara dikkat edin. Bakıyorum çok muhafazakar olduğunu söyleyen bazı firmalar.

0: firmalar çok şikayet edilen programların sponsorluğunu yapabiliyorlar. Ne yapalım biz şimdi, oradaki programcı, yapımcı para kazanmasın mı? Onlar profesyonel insanlar. Sen reklama verirsen, sen programa destek olursan, televizyon programı niye yapmasın? Demek ki burada mesuliyet sadece ekranlarda değil. O programlara reklam vererek, o programları ayakta tutan, o kalitesizliği besleyen markalar ve reklam verenlerdir.
1: Hı hı. Yani içeriye henüz girmiyoruz.
0: İçeriye şöyle, ne veriyor bize diziler bakalım. Ben izliyorum çünkü senden sonra ben sosyolojiyi bitirdim biliyorsun. Sadece bu sosyal konuları analiz etmek için. Oldum, evet. Dizileri özellikle izliyorum. En gücüme giden şey de TRT1'de bile şimdi öldürürüm, hemen öldürürüm. Durmadan kırmızı gözlü, öfkeli, öldürmeye, dövmeye meyilli insan tipleri. Demek ki bu reyting kaygısından TRT'de kendini alıkoyamamış, diğerlerini suçluyordum. Evet, içerik olarak çok niteliksiz. Hatta o kadar niteliksiz ki. Ben biliyorsun rahmetli Ahmet Kabaklı zamanında tiyatro eleştirmenliğiyle ilk başlamıştım. Sonra sinema eleştirmenliği de yapmışım. Oradan gelen bir alışkanlıklarım var. Dizileri o içerikle de izliyorum. Bir konuyu derli toplu 3 dizi arka arkaya götürme ihtiyacı bile hissetmiyor yapımcı. Bir kalite koyma ihtiyacı bile hissetmiyor. Çünkü reklam gelir her halükarda geliyor. Ne veriyor diziler? Bir kere cezasızlık algısı. Mafyalar var. Güya iyilik yapıyorlar. Yasaklı madde falan yapmıyorlar. İyi mafyacıklar bunlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar. Ama hiç ne karakola gidiyorlar, ne hapse gidiyorlar. Hiç oradaki kötü adamlar ceza almıyorlar. Bu sokakta cezasızlık algısı yaratıyor. Peki haberlere gelelim. Haberler şöyle. Falanca filanca şunu yaptı, sadece 5 yıl ceza aldı. Sadece diye tırnak içinde bir yer veriyor bana. Anlamadım. Ben de şöyle bir duygu uyanıyor. En doğal hakkım. 30 yıl almalıymış, 5 yıl almış. Peki Adalet Bakanlığı'nın bunun karşısında söyleyecek bir sözü yok mu? Gerçek mi bu? Bir kanal bana adaletsizlik algısı veriyor. Bilerek, isteyerek veriyor. Ya da bilmeyerek, istemeyerek veriyor. Bu arada bakanlığın bana hayır, bu yanlış. Çünkü ben onun gerçekten 5 yıl mı 10 yıl mı olacağını bilmiyorum. O kanal bana bir kaykı pompalıyor bilerek ve isteyerek ya da bilmeyerek istemeyerek. İyi niyetliyim ben.
1: Tabii burada ama aslında izleyen hani bir talep edenin de mesela konuşmamız gerekiyor bence Erdal abiciğim. Tamam şeyleri konuştuk ama talep edenin ruh sağlığını da konuşmamız gerekiyor. Talep edenin beğenilerini de konuşmamız gerekiyor.
0: Bir yemek programı var. Sofranın başına oturuyorlar. Daha merhaba demediler. Selamlaşma. Normalde insanlar birbirlerine merhabalaşırken şimdi tebessüm eder değil mi? Daha başlıyor. Anladığım kadarıyla programa başlamadan önce onlara şöyle diyorlar. Birbirinize kötü bakın. Yiyecekmiş gibi bakın. Hatta 10. dakika birbirinizi yemek yerine birbirinizi yemeye başlayın. Rating yapsın. Rating yap. Çünkü olay olmayan şeyi programı izlemiyorlar. Vardır yani sokakta trafik kazası olunca bütün arabalar o kazayı izlemek için trafiği tekrar boğarız. Evet, öyle söylüyorlar. Şöyle diyorlar halka, siz kötüsünüz. Kaliteden anlamıyorsunuz. Kötü şeyleri izliyorsunuz. Biz o kadar berbatız. Hala bizim reytingimizi yukarıda tutarak bizim reklam almamızı sağlıyorsunuz diyorlar. Ben ekran başındakilere ne diyeyim ben? Şimdi birisi bir yemek programı yapıyorsa, Allah'ın nimetine 1,5 saat hakaret ediyorsa, yemek yarışmasına katılan 5 kişi durmadan birbirine hakaret ediyorsa, ben o programa, o nimete hakaret edenlerin programına reklam verenleri eleştirmemem. Ekran başındakini mi eleştireyim? Canı sıkılmıştır, uykusu kaçmıştır. Bir şey çalışıyordur. O da oradadır.
1: Ses olsundur.
0: Ses olsun diye.
1: Peki Halide abiciğim. Yani aslında sevgili Halide hocam, konuştuğumuz şeyler gerçekten bu bir paket dahilinde. Yani bu içerisinde bunun annelik, içerisinde işte ailenin bozulması falan dedik, hepsini dedik. Aslında bunu zaten hayal

0: De İncekar hocamızla konuşmamız gerekiyordu ki konuşuyoruz. Ama bir taraftan da şunu da, bu arada çamaşır makinesini sonra ne zaman aldınız Halide hocam?
1: Çamaşır makinesini evimi taşıdık. Annemin yakınına geçtiğim zaman aldım. Yani birkaç sene sonra. Birkaç sene sonra. Ne vardı, elinle mi yıkıyordu diye soracaklar. Ben söyleyeyim, o yıllarda böyle küçük şu kadarlık bir merdaneli şeyler vardı. Makineler vardı, ondan vardı.
0: Her hamle yaşımı belli
1: edici. Hala şahitlerim yaşıyor. Onun için rahat konuşabiliyorum.
0: Makine mi?
1: O küçük şey merdaneli bir küçük makineler vardı. Böyle ayran makinesi gibi falan.
0: Sonuçta makine varmış herhalde.
1: Vardı. Hiçbir şeyimde eksik kalmadı. Ne işimden eksik kaldı.
0: Burada aslında şunu konuşacağım Halide ablacığım. Pek tabii ki ekonomi, işte gençlerin evlenmek istemiyor olmasının uzmanları mutlaka bunu tartışırlar ama ben bir taraftan yani bir hani sorucu olarak şunu sormak istiyorum. Yetinmeme, kanaat etmeme, mutlu olamama ya da şükür etmeme. Hangisinden yol alalım?
1: Ne yapalım bunları?
0: Bunları hepsini bir cümle içinde kullanıp eve götürelim. Halide ablacığım. Yani şunu söylüyorum. Burada da bir taraftan evet bunun içerisinde ekonomik zorluklar, bunu çok iyi anlıyorum, olabilir.
1: Bak,
0: ama
1: bu ekonomik zorluklar dedin ya. Önümüzdeki dönem
0: ekonomik zorluklar bugünkü, derken bak, bugünkü, kızın eline, bir dakika, erkek kardeşimizin eline yapıştırılan o liste var ya.
1: Evet.
0: O listeyi
1: almasın o kızı. Niye alıyor? Hayır, öyle bir liste veren bir kızı niye alıyor? Bugün başına dert olmazsa 3 gün sonra olacak zaten ya. Ciddi söylüyorum.
0: Çok seviyorsa.
1: Sevilir mi öyle birisi? Evleneceği yuva kurucu bir adamın boynunu büküp sağdan soldan borç aldırıp da evlenmeye zorlayan bir kızı seviyorsa sevgisini bir daha gözden geçirmesi lazım. Gözünüzü seveyim ya. Yapmayın, bakın Avrupa'da hala mahallelerde ortak çamaşırhaneler var. Zannediyorlar ki Avrupa'da, Amerika'da herkesin evinde ayrı ayrı beyaz eşya var. Olanlar da var ama hala mahallede ortak çamaşırhaneler var. Ben ortak çamaşırhanede yıkamadım ama annemi götürüyordum. Bu öyle olsun, kanaat etsinler falan anlamına gelmiyor. Yanlış anlayıp da başka yerlere çekmesinler. Kanaat de etmesinler. Ama kanaat etmedikleri şey için heva, heves ve şehvetle başkalarına zarar vermesinler. Beyaz eşya yok diye evliliklerini geciktirmesinler.
0: Mesela
1: ama beyaz eşyaları da olsun inşallah.
0: Yani merdanesi olsun en azından.
1: Merdanede bir şey olsun yani.
0: Hayır, şöyle bir şey var. Burada hani diyoruz hep ki medya, işte bu cep telefonlarından sürekli maruz kaldığımız başka hayatlar falan filan. Hep bunları bu potpolik olarak konuşuyoruz sevgili Halide hocam. Bir taraftan da gerçekten yani bir yetişkin insan neyle mutlu olacağını ya da yetindiğinde nasıl mutlu olacağını bilmiyorsa.
1: Ne zaman öğrettiniz çocuğa onu? Hangi mesela, yaşta öğrettiniz? Çocuğun öğrenme yaşında yanında mıydınız?
0: Kaç yaşında?
1: Bakın, biz farkındaysan hep sözle bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Oysa birbirimize duygu oluşturmamız lazım. Duygu, güven duygusu, mutluluk duygusu, huzur duygusu. Şimdi anne baba çocuğunun yanında durmadan şikayet ediyor. Komşudan şikayet ediyor, öğretmenden şikayet ediyor, patrondan şikayet ediyor. O çocuklar nasıl bir sevgi dili beklersiniz? Bekleyemezsiniz çünkü sevgiyi öğretmediniz, hoşgörü öğretmediniz. Siz anne baba, akraba neyse bir arada durmadan öbür günü kötülediniz, suçladınız, yaptınız. Ondan sabırlı olmasını bekliyorsunuz. Siz kanaat etmiyorsunuz, çocuğunuzun kanaat etmesini bekliyorsunuz. Benim annem kanaatkardı ki ben kanaatkar olmayı öğrendim. Ben kanaatkar olduğum için benim çocuğum kanaatkar olmayı öğrenecek. Ama ben kanaatkar değilsem ben çocuğumdan kanaatkar olmasını beklerim. Bu da kanaatkarlığı sabretmekle falan olmasınlar, daha iyisini yapsınlar, daha iyisini yapmak için gayret etsinler. Ama üretmeden, tüketen her toplum borç aldığı yerin kölesi olur. Bunu unutmayacaklar. Hı hı.
0: Mesela o hani evlenirken kız kardeşlerimizin talepleri var ya, talep listeleri var işte, talep yazdıkları şeyler falan. Bunlar mesela hep böyle miydi? Mesela en az nasıl insanlar evleniyorlardı mesela?
1: Şimdi tarih çok çabuk geçiyor. Hemen diyoruz 30 sene oldu, 40 sene oldu. Bizim analarımız, babalarımız kaynana yanına gelin olanlardı. Bizim nesil, bizim nesle yakın olanlar daha bir çekirdek ayrı eve. Şimdiki moda bırak evlenmeyi de. Bak şimdi benim annem babam kendi kaynanasının evine gelip olan gidenlerdi. Biz kendi evimize gittik. Şimdi evlenmeden evini ayırmak isteyenler bir de nesil oluştu. Ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Kız diyor evden ayrıldı diyor. Ayrı bir eve gitti diyor. Oğlan evden ayrıldı. Evlendiler mi diyorum? Yok. Evlenmediler. Ayrı bir eve çıktılar diyor. Şimdi isterler ben evlenecek olsam ben karşıma listeyle gelen birisiyle evlenmem. Neden evlenmem biliyor musun? Derim ki bugün bile bu şartlarda beni zorlayan birisi 5 sene sonra o 24 saat reklamı yapılan pırlantalardan almadım diye beni bırakır gider diye ben şahsen korkarım.
0: 5 sene onun sonra için mı ister mesela? 1 sene sonra değil mi? 5 sene sonra olabilir yani mesela. O iyi bir zaman.
1: Ya bir orada de o pırlanta için bu delikanlıları çok zorlamasınlar. 24 saat reklam veren bir şeyin fiyatı hiçbir zaman kendisi değildir. Şimdi şunun reklamını yapıyorsun. Bunun bu reklamın fiyatını, maliyetini bunu satarken bana ekliyorsun değil mi? Ben bu reklamın hem parasını ödüyorum, hem tüketici olarak ödüyorum, hem de bana yaptığı reklamı tekrarım. Sonra kocama ya da karıma neyse onu almadın bana, bunu almadın diye bir de kavga ediyorum. Tabi bu arada bayan arkadaşlarımıza, ya sadece bayanlarda yok, erkeklerde de var böyle bir davranışlar. Dünyada artık minimal yaşam diye bir akım var. Sade en yaşam. Az şeyle sade yaşamak, sade yaşamak, yüklerden kurtulmak. Az şeyle yaşamayı öğrenirsek emin ol daha az hasta olacağız, daha çok mutlu olacağız. O stres hormonlarımız daha az olacak, daha az şey temizleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Yani ben açıkçası sevgili Halide abicim, sevgili Halide hocam, konuşulacak bu anlamda çok şey var ama gerçekten eğer çok sevgi varsa, mesela çok aşıklarsa iki
1: kaynana
0: kardeş
1: yanına gidebilirler gelin olarak. Vallahi bir oda ayırsınlar şöyle kaynana yanında, madem oğlanı seviyorum niye kaçıracağım, iyi de bir adam bulmuşum, bu zamanda bulmak zor mu? Kaynanın yanında otururken bu arada para biriktiririz, ev alabilme şansımız olur, araba alabilme şansımız olur. Şimdiki problem ne biliyor musun? Şimdi şöyle düşün, yine bir önceki nesle gidelim. Herkes okula gitmezse, gitmek zorunda değildi. Esnaf olmak, sanatkar olmak, iş adamı olmak, iş hayatına atılmak. Ve aşağı yukarı bugün üniversite bitirme yaşlarında çoğu insan bir ekmeğini eline almış, bir evini geçindirebilecek duruma gelirdi. Bir kısmı kayınvalide yanına giderdi. O kayınvalide yanında dururken de para biriktirirlerdi. Hemen birinci oğlanı ev açarlar, oraya çıkarırlar, ikinci oğlana sıra gelirdi. Bu arada bu bir anket yaptım ben, onu paylaşmak hiç işime gelmiyor ama söyleyeyim. Gençlere sordum, niçin evlenmek istiyorsunuz diye. Çoğunlukla elektrik ve su faturasını bölüşmek için diye cevaplar gelince şaşırmıştım. O senin dediğin sevgi denen şeyler olsa bunların hiçbir söz konusu bile olmaz.
0: Niye o zaman mesela evlenmeyi istiyor?
1: Eğitim yaşını aşağı çekelim, meslek edindirmeyi daha aşağı yapalım, gençler hayata erken atılsınlar, para kazansınlar. Bugünkü konuştuklarımızı konuşmaz duruma getirelim gençler. 25 yaşında hayata başlamak çok geç bir yaş.
0: Tamam, çok 16'ya zor. Çekiyoruz onu.
1: 16'ya çekiyoruz.
0: Doğurganlık, annelik işte bu azalması çok aslında böyle çok vahim rakamlara indiği konuşuluyor şu anda sevgili Halide Alpış'ım.
1: Şimdi neyle neyi kıyaslayacağız? Ben hemen var. Sen soruya başlarken ben sorunun sonunu anladım.
0: Evet, harikasın. Ben ne sizle biri buyurdum.
1: Şimdi Anadolu'dan geldi bizim ailelerimiz değil mi? Bir kısmı da işte İstanbul'a geldi. 3 çocuklu, 4 çocuklu geldi. Neydi? Mesela çok akranlarınızdan duyarsınız. Ben su satardım abi. Bir su satardı, boya yapardı. Mutlaka evdeki 4-5 çocuktan birileri bir şey yaparak evin geçimine katkıda bulunurlardı. Sermaye birikimi yaparlardı. Anadolu'ya gidelim, köye. Daha 6 yaşına, 7 yaşına geldi mi çocuk, önüne 2 tane koyun verirler. Mutlaka evin ekonomisine bir katkıda olurdu. Hemen şimdi sesleri duyar gibiyim. Ne çocuklara mı çalıştırır? Hayır, çocukları falan çalıştırır demedim. Sadece reel yaşanan bir şeyi söyledim. O çocuklar da çalıştığını falan hissetmiyordu. Kimse mecbur yapmıyordu. Peki şimdiye gelelim. Bir çocuk maliyeti artırıldı ki. Ana, daha doğmadan baby shower'lar ne diyorlar? Onları. O su mu çıktı? Bu su mu çıktı?
0: Bizim zamanımızda
1: bir diş buğdayı diye bir şey vardı. Çocuğun dişi çıktığında buğday pişirilir. Diş buğdayın üzerine de böyle farklı farklı makas, resim, kitap konurdu. Çocuk kapıdan bırakılırdı, oraya doğru gelirdi. Hı hı. Çocuk o sırada kitap alırsa, bu çocuk okuyacak. Eğer makas alırsa, bu çocuk yetenek testi falan yaparlardı çocuğa. Şimdi durmadan hep birlikte bir çocuğun maliyetini hayatımızda artırmak. Bu o okula mı gitsin, bu okula mı gitsin? Bak, çocuklarımızı ne kadar özel alanlarda yetiştirirsek, genel hayatın içine girdiklerinde o kadar ezilirler, zorlanırlar. Entegre olamazlar akranlarına. Onun için biraz şöyle salalım, rahat olalım. Çocuklara zulmetmeyelim. Çocukları bir heykeltıraş gibi oymaya falan kalkmayalım. Onlar zaten harika dünyaya geliyorlar. Bırakalım kendi öz yetenekleriyle, becerileriyle büyüsünler, gitsinler. Yük olmasınlar. Olmazlar zaten. 18 yaşına kadar biliyorsun zaten bir sağlık yükleri yok elhamdülillah. Vakıflar, dernekler, ben görüyorum harıl gürül çalışıyorlar. Geçim sıkıntı olanlara bu konuda da destek ve yardımcı oluyorlar. En azından
0: yani doğum oranlarının bu anlamdaki rakamların bu şekilde olmasını aslında
1: korku ve kaygı var. Korku ve kaygı var, güvensizlik var. Ve mesela görüyorum bazı haberlerde, çok üzülerek izliyorum. Eşler ayrılırken kadın cinayeti diye tanımladıkları o acı olayları sanki adam düğün haberi verir gibi veriyor. Hani buldum bir haber daha, bunu da veriyorum. Ayıp ya. Bir ana ölmüş, bir kadın ölmüş. İnsanın ses tonunda bir kaygı olur, bir üzüntü olur değil mi? Uzattıkça uzatıyor. Sanki düğün haberi veriyor gibi. Şimdi bunu ekran başında sen ol. Evli bir eşsen gelecekle ilgili durmadan bir kaygı taşıyorsun. Evlenmemişsen ya evlenirsen böyle olursam diye kaygı taşıyorsun. Evlendin ya çocuğumun başına, bu dünyaya diyor, çocuk mu dünyaya getirilir? Ha sen çok şahane bir dünyaya, sanki dünyaya geldin. Hani her taraf böyle kırmızı alıydı değil mi? Toz pembeydi, sen dünyaya geldin. Bu dünyaya çocuk dünyaya getirmez. Getirmezsen getirme abi. Ben bu çocuğu, yani bugün olsa 5 tane çocuk kesin yapardım. Bugünkü aklım olsa dediklerimden. Bir gazetede yazı yazıyorum Ankara'ya gitmeden önce. Yazımın başlığı ne bil bakalım?
0: Nedir?
1: Ben çocuklarımın barışçı değil savaşçı olmasını istiyorum. Bu kıyametler koptu. Ne demek istiyorsun? Biz barışçıyız. Yani 2000'den önce işte. Reklam olması diye gazete ismi vermiyorum.
0: Tamam, ben yoktum dünyada. Evet. Evet,
1: sen tamam. Ne demek istiyorsun? Halbuki son derece iyi niyetli ve realist bir şeydi. Ve yazıyı şöyle bitiyorum. Barış denen şey çok matah bir şey olsaydı, Verem'le Savaş Derneği değil, Verem'le Barış Derneği kurardık dedim. Ben çocuğumun savaşçı olmak istiyorum ama çocuğumun neyle savaşması gerektiğini de bilsin istiyorum. Şimdi demin diziler dediğin, haberler dediğin, yayınlar dediğin, bizim neyle savaşacağımızı, haz duygumuzu aldılar elimizden. Onun için birbirimize dalaşmaya ihtiyaç hissediyoruz. Halbuki büyük ülke olmak ilgili bir idealimiz olması lazım. Daha başarılı olmakla ilgili ideallerimiz, hazlarımızın bu yollara kayması lazım. Basın, yayın, siyaset, ne dersen bütün bunların da bunu motive etmesi lazım ki biz birbirimizle boğuşmayalım. Daha ümitkar olalım, daha çocuk, çok çocuk dünyaya getirelim. Bir de akıllı insanlar çok çocuk doğursunlar, çok rica ediyorum, çok arzu ediyorum onları görünce. Bu akıllı şeyi sen mi dünyaya getirdin, yapsana bundan 3 tane daha diyorum.
0: Ya arttırmak için değil mi, bu şevklendirmek için insanları ne yapmak lazım Halide Hocam yani? Ne yapılması lazım?
1: Şimdi sanıyorum çocuk... Yani öyle tatlı bir şey ki nasıl anlatacağım? Bir kere onların her biriyle tekrar tekrar büyüyorsun. Ya bana tabii bunu söyleyince bana diyorlar ki çok evinde oturmuş çocuk bakmış gibi, ama elhamdülillah ben annemle yakın olmanın çok büyük avantajı taşıdım. Bir de hiçbir şey yapmak zorunda olduğum için yapmadım.

0: keyifle yaptım. Daha çok kendime ve çocuklara vakit ayırmakla ilgili en azından şartlarımı zorladım. Şimdi çalışmak zorundayım diyor. Ben de o annelere diyorum ki, demin ev hanımı dedin ya. Hı hı. Evinizde Türkiye'ye bir lider yetiştiriyor olabilir misiniz diye sorsam. Mesela gitsem o annelerden birine. Biliyor musun? 30 sene sonra Türkiye'yi senin kız ya da oğlan yönetecek desem. Nasıl bakar o çocuğa? Ya da biliyor musun? Dünyada ilk şeker hastalığına şifayı senin çocuk bulacak desem. Nasıl bakarsa herkes çocuğuna o sevgi ve muhabbetle baksın.
1: Bak bu güzel.
0: Ben
1: bunu hemen
0: sevdim.
1: Haber metni haline getirip arkadaşlar yarın Halide abladan. Gerçekten güzel. Aslında şu anneliği de bir gün sevgili Halide ablacığım, Halide hocam konuşmak isterim. Özellikle Halide İncekara ile konuşmak isterim annelik mevzusu.
0: Benimle konuşuyor, benim kızlarla konuşuyor.
1: Öyle mi? He, tamam. Peki.
0: Benim anlatacağımla onların anladıkları farklı olabilir. Ha, yalnız şunu söyleyebilirim ki.
1: Tatlı bir anne olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bilmiyorum tabii çocuklar onu nasıl görüyorlar da.
1: Hemen arıyorum.
0: Ama şunu şunu biliyorum ki özellikle erkeklerde, hanımlarda da öyle. Mesela iş hayatındayız, siyasetteyiz, makamlarımız var, mevkilerimiz var, itibarlarımız var, lakaplarımız var. Adam bir yerde genel müdür. Ya da müfettiş, ya da banka müdürü, ya da okul müdürü. Eve gelince hala kendini müdür müfettiş zannediyor. Halbuki kapıdan içeri girdikten sonra artık bütün makamlarınız, bütün mevkileriniz, bütün görevleriniz kapının dışında kaldı. Siz içeri girdikten sonra eşinize sadece eş, çocuğunuz anne ya da babasınız. Birbirimize müdürcülük oynamaya, müfettişçilik oynamaya gerek yok. Bu huzuru bozan maalesef faktörlerden biri olduğu için kulağıma geliyor.
1: Yani evde de eve iş mi alıyor yani?
0: Eve rütbe alıyor. Eve makam alıyor.
1: Devam ettiriyor.
0: Hala kendini müdür zannediyor. Yani çocuklarla ilişkisi...
1: Mesela şöyle bir şey var sevgili Halide ablacığım. Bir insan mesela bir görevi yapar. En güzeli yapmak ister. Yapar da. Sen niye sonra onun psikolojisini atlatamaz?
0: Mesela?
1: Hayır, mesela onu da görüyorum. Bu anlamda eğer bir... Mesela çok olayı biraz böyle nirengi bir noktaya getirdim ama... Mesela sizin söylediğinize şey mütenasip efendim bir şey söyleyeceğim. mesela evdeki rolleri dışarıda bırakmıyor oluşumuzdan mülhem konuşuyoruz ya. Mesela niye orada kendini sürekli hisseder? Bu neyle alakalı? Hangi boşlukla alakalı?
0: Ya
1: niye
0: hiçbirimiz,
1: hükmeden
0: olmak hiçbirimiz olarak, geçmişimizden, bir... dünümüzden, yarınımızdan bağımsız değiliz. Yani böyle harikulade bir yaratık olduk. Biliyoruz ya, her yaşın bir kemalatı var. Şimdi... genç arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar, ekranda da izliyorlar. Üsküdar Üniversitesi Siyasal Bilgiler Psikoloji Bölümünde arkadaşlara. Dedim ki son 100 yılda bu toplumun yaşadığı travmaları bir tarihlendirir misiniz dedim. Hmm. Sokak olayları, depremler, orman yangınları, muhtıralar, 17-25'ler falan. Henüz yarısına geldiler çalışmanın. Dediler ki 7 gün dahi üst üste nefes alamamışız. Yani her 3 günde biz, 3 günde bir afet felaket haberiyle, bir sokak olaylarıyla, bir kötülükle uyanmışız. Bir insanda bile bir travmayı gidermek ne kadar uzun sürüyor.
1: Çok.
0: Toplumsal travmaları hep taşıyarak geliyoruz. Annemizin yaşamış olması yetmiyor. Bize naklettikleri var, bizim yaşadıklarımız var, bizim naklettiklerimiz. Onun için hep diyoruz ya, dirençli bir duygusallık, dirençli bir ruh sağlığına çok ihtiyacımız var. Üstümüze üstümüze gelen bu afetlerin, felaketlerin, savaşların bizde yaratacağı bunalımları gidermek için çok iyi bir ruh sağlığına, bir dirence ihtiyacımız var. Yoksa altından kalkamayız. Şimdi 7 gün bile gün yüzü görmemişsin bu memlekette. Ya muhtıran olmuş, ya ihtilalin olmuş, ya sokak hareketlerin olmuş, oyun olmuş, buyunu o bitmiş. Sadece yaşadığımız, ya hiç bizim nesil 100 yılın afetini yaşadı deprem olarak. Bunun ekonomik bir maliyeti var, psikolojik bir maliyeti var. Her şeyini kaybetmiş insanlarımız var. Bunların gittiği şehirlerde yaşadıkları psikoloji var. Hemen eve bağlayacağım, unutmadım. Niye böyle davranıyor dediğin yerde bütün bunlardan bağımsız değil o davranışlarımız. Olduğu yerlerde zor tutulmaya çalışıyoruz. Olduğumuz yerleri kaybetmekle ilgili bir kaygımız var. O kaygı bitmediği için de müdürcülük oynamaya devam ediyoruz.
1: Teslimiyet güzel bir şeydir ya. Tevekkül.
0: Tevekkül. O, onu herkesten bekliyor. Bu şeyi çok karıştırıyoruz biz. Bu iyi insanların sayısı, iyi davranışların sayısı çok olmaz zaten Esra'cığım ya. Bunlar azdır zaten. Yani şimdi diplomalar herkesin diploması olunca, iyilerin, kötülerin, vasıfların, vasıfsızların, herkesin bir ünvanı olunca biz karıştırıyoruz. Her ünvan iyilik, iyi insan, becerikli, yeterli, yetenekli insan anlamına gelmiyor. Her diplomalı okuma yazma oranı artmış olmak bizi topyekin daha iyi bir topluluk yapmıyor. Eğer o kadar eğitim yılı içinde hala bize İnsan olmayı, yardımlaşmayı, komşu olmayı, eş olmayı, anne baba olmayı öğretememişse o eğitim, bu konuştuğumuz şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama ben yine diyorum, bu toplumu kötüyle kötülükle anmanın bir anlamı yok. Birileri hep bunları konuşalım istiyorlar ama iyileri de konuşalım. Yine ben iletişim başkanından bir ricam var. Lütfen haber saatlerinde verdikleri kötü haberlerin sonuçlarını bize bildirsinler. Bir kere bu adaletsizlik duygumuzu...
1: İletişim başkanlığı mı buna müdahil olsun istiyor?
0: Olsun. Olsun efendim, hani olsun. Benim toplumsal ruh sağlığım için, bak, toplumsal ruh sağlığım için bu yayın organlarından da. 15 dakika kötü haber veriyorsun, yetmiyor kardeşim, Panama'nın kötü haberini veriyorsun ya. Afrika'daki kötü haberi veriyorsun. Diyorsun ki Türkiye'deki yetiremedim sana. Komşulardaki kötü haberleri de yetiremedim. Bak sana dünyanın öbür tarafında Amerika'nın bilmem ne mahallesinde zincirleme trafik kazası olmuş, onu da gidiyor. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ha ne istiyorsunuz gerçekten bizden? Ne yapmak istiyorsunuz bizden? Tamam onu ver. Haberi vermekle ilgili hiçbir derdim yok. Ama bu dış seslerle ilgili niye benim beynimin dibine işliyorsunuz? 10 dakika haberini ver, 10 dakikada bana bu memlekette olan iyi şeylerle ilgili haber ver. Bu da yayıncılığın bir sorumluluğu olsa gerek, değil mi? İşte mesela komedi dizisi yazan kalmadı, farkında mısın? Yazabilen kalmadı. Dizilerin farkında mısın? Hiç bakkal yok, manav yok, market yok, kasap yok.
1: Hepsi hayat kapattı. Yok.
0: Hepsi koltukta oturuyor. Bir salon var. İki tane şey yapmışlar.
1: İşte diyorum ya, herkes sevgili Halide hocam, hükmetmek istiyor ya, bu manada böyle o şeyler, tevazuyu giyinmek, öyle kalmak çok az kaldı yani. Onları zaten biz ne zaman izledik sen biliyorsun sevgili.
0: Tevazuyu zayıflık olarak görmek isteyenler olabilir.
1: İyilik de öyle onlara göre.
0: Evet, iyilik birilerine, kötülere göre. Kötü, bıktık bu kötülerden be. Evet. Vallahi bir toplu beddua mı yapsak bu kötü?
1: Hemen şu anda bismillah. Sevgili Halide hocam, programımızın sonundayız.
0: Bitti mi?
1: Evet. Maalesef son dakikasındayız. Çok isterdim ki böyle bir sabah namazına, ezanına kadar bir programı yapalım ama biliyorum ki Halide İncekara ile konuşulan şeyler hep her
0: çok
1: zaman
0: derin
1: ve bir çırpıda geçiyor. Çok güzel akıyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten
0: sağ
1: çok güzel oldu.
0: Lütfettiniz,
1: yani
0: davet
1: şimdi
0: ettiniz.
1: Şimdi arkadaşlar siz gidin, biz burada böyle değil mi? Öyle diyeceğimiz bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili Halide İncekara vardı programımızda. Siyasetçi, aynı zamanda sivil toplumcu dedik ama bunu herhalde daha sonrasında açarız. Hiç bunlara girmedik normalde. Ama zaten senin de, sizin de çok gönlünüz yoktu o konulara girmeyi. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Son cümleyi söylemiş oldunuz.
0: İzleyicilere de çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra buluştuk. İnşallah memnun kalmışlardır.
1: Kesinlikle öyle kalmışlardır. Bizim izleyicimiz sizi sever. Çok sevgiler. Sevgili Halide İncekara'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Biz, siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Sevgili Halide İncekara'yla siyasetçi ve toplum bilimci, aynı zamanda sivil toplumcu Halide İncekara'yla muhteşem sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Tarih bazen savaşların, bazen imparatorlukların, bazen de büyük liderlerin hikayesi olarak anlatılır. Ancak devletleri, toplumları ve hatta bugün hala devam eden siyasi tartışmaları şekillendiren asıl güç fikirlerdir. İşte bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzanan süreçte Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinin nasıl şekillendiğini, devlet politikalarıyla nasıl kesiştiğini, nerelerde ayrıştığını, hangi tartışmaların merkezinde yer aldığını konuşacağız. Bu akşam yakın tarihimizin en çok tartışılan konularından birini belgeler, olaylar ve dönemin tanıkları ışığında ele alacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin yakın tarihine yön veren düşünce akımlarından birinin izini süreceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ideolojik arayışları, dönemin aydınları arasındaki fikir mücadelelerini, devlet ve entelektüeller arasındaki gerilimleri, savaş yıllarının oluşturduğu atmosferi ve toplum üzerindeki etkilerini tartışacağız. Arşivlerden, dönemin gazetelerinden, tartışmalardan, unutulmuş polemiklerden hareketle dönemin ruhunu anlamaya çalışacağız elbette. Çok önemli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde önemli bir konuyu beraber tartışacağız.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Umarım
1: güzel şeyler konuşacağız.
0: Evet eminim hocam. Elbette öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden etiketimiz Türkçülük. Türkçülük etiketine yazarsanız Ramazan Erhan Güllü hocama sorularınızı iletmiş olacağım ve hemen kitabımızı göstermek istiyorum. Hocamın yeni kitabı bizlerle beraber aynı zamanda bugünkü programımızın referans kitabı. Türkiye'de Türkçülük ve Milliyetçilik Tek Parti Dönemi 1923 dediğimiz gibi 1945 yılları arasında belgelerle arşivlerden bilgilerle ve tanıkların ifadeleriyle de ele aldığınız önemli bir kitap. Ötken Yayınları'ndan çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizim elimize geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım beğenerek okuyacaksınız.
0: Evet hocam, bugün Türkçülük ve milliyetçiliği konuşacağız. Nerede ayrıldığını ve o fikrin o dönem nasıl şekillendiğini konuşacağız. Ve gerçekten çok emek verilmiş kitap. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Literatüre kattığınız için Ramazan Erhan Güllü hocamın yeni kitabının üzerinden konuşuyor olacağız bugün. Hocam hemen başlayalım çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi bir milletin sadece sınırlarla tanımlanmadığını, aslında onu ayakta tutanın görünmez bağlar olduğunu, yani Türkçülük, milliyetçilik gibi nerede ayrıldığını birazdan konuşacağız ama burada fikirlerin toplumları nasıl etkilediğine baktığımızda, şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları yeni bir devlet inşa ediliyor, yeni fikirler, işte yeni bir kimlik, yeni bir aidiyet ve aynı zamanda bir gelecek tasavvuru var. Burada da iki başlığımız var, kitabınızın da başlığı olan, sık sık aynı anlamda kullandığımız aslında Türkçülük ve milliyetçilik. Bunu buradan başlayalım isterseniz. Aslında aynı şey mi bizim de anladığımız ya da günlük hayatta konuştuğumuz gibi, yoksa aslında bu literatürde de çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan bir şey, belki de bunu ifade etmekte gerek, yoksa tarih boyunca bu ikisi birbirinden farklı yol mu izledi? Buradan başlayalım.
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum hem programa davetiniz hem de güzel girişiniz için. Aslında konunun en can alıcı noktasından başlamış olduk böylece. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği birbirinden farklı şeyler midir? Biraz güncel tanımlar üzerinden başlayarak geriye dönersek eğer, günümüzde biz Türkçülük deyince şunu anlıyoruz. Türkçülük, Türk milletinin, Türk soyunun tarihi serüvenini, önceki kurduğu devletler ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan diğer akraba topluluklarıyla birlikte bütün olarak kabul eden ve güncel olarak da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da Türk varlığının güncel politik meseleleri, siyasi meseleleri, entelektüel meseleleri hakkında kafa yoran ve onlarla temas halinde, irtibat halinde olmayı savunan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz. Türk milliyetçiliği deyince ise aslında daha sınırlar içerisinde mevcut devletin yapısını, statüsünü ve bu sınır içerisindeki milli kimliği korumayı esas alan bir anlayıştan bahsediyoruz. Şimdi bu, ama bu biraz bizim özellikle yakın dönemlerde değişen dünya konjonktürü içerisinde son noktasıyla ortaya koyduğumuz ya da geliştirdiğimiz bir ideolojik anlayış. Aslında Türkçülük ve Türk milliyetçiliği dediğimizde ortaya çıkışı itibariyle bu iki fikir de aynı şeyi ifade ediyordu. Yani Türkçülüğün ortaya çıkışını, ideolojik anlamda ortaya çıkışını, yani şunu da düşünmemek lazım. Bir ideolojik anlamda Türkçülükten bahsederken bundan önceki dönemlerde, yani 19. yüzyıl öncesinde kısacası Türkler arasında sanki milli kimliğin var olmadığı ya da bu kimlik üzerinden bir takım entelektüel, kültürel çalışmaların yapılmadığı gibi bir anlam da çıkmamalı. Hı hı. Bundan öncesi tabii ki vardı, fakat malum Avrupa'da gelişen hareketler, işte Fransız ihtilali ve Batı'da millet tanımlarının farklılaşmaya başlaması, Osmanlı'da da malum biz milleti dini anlamda kullanan bir toplumduk. Fakat özellikle gayrimüslim toplumların giderek Osmanlı'dan ayrışmaya başlaması, bir etnik binişlenmeye yönelmeleri ve Batı'daki gelişmelerden etkilenmeleri, Türkler arasında da buna büyük oranda bir reaksiyon da göstererek bir yeni millet tanımının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bu meşrutiyet dönemi Türkçülüğü içerisinde bu reaksiyonun önemli bir yerinin olduğu bir gerçek. Fakat bu tek başına Türk milletinin ya da Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin bu reaksiyondan kaynaklandığını göstermiyor. Siz Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devletin kurucu asli unsuru Türkler olarak aslında sınırlarınız içerisinde farklı toplulukları bir arada tutan, onları idare eden bir siyasi yapı içerisinde bunu siyasi bir modele çevirmiyorsunuz sadece. Fakat 19. yüzyıl Türk aydınları için özellikle şu gerçeği ortaya çıkardı ki Türklerin de siyaseten olmasa dahi kültürel anlamda bir Türkçülük düşüncesi içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü diğer etnik bilinçlenmeler karşısında Türkler geri planda kalabilir endişesi doğuyor. Bu yüzden Türkçülük aslında meşrutiyet döneminde ortaya çıkışı itibariyle bir dil ve kültür tarih hareketi olarak ortaya çıkıyor. Siyasi bir hareket olarak değil. Hı hı. Cumhuriyet bu o dönemde başlayan ve gelişen işte Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler vesaire büyük entelektüellerin yazdıkları eserler, ortaya koydukları fikirlerle gelişen, ortaya çıktıktan sonra gelişen Türkçülük akımını bir anlamda teoriden pratiğe geçiren bir siyasi hamle. Yani artık Cumhuriyet'le beraber Türkiye'de Türkçülük fikri bir kurucu ideoloji olarak ana akım düşüncelerin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti kurucu ideoloji olarak Türkçülük üzerine kurulmuş, kurgulanmış bir milli devlet.
0: Milliyetçilik diyemez miyiz?
1: İkisini aynı anda kullanabiliriz. Hı. Bu bugün girişte bahsettiğim bu Türkçülük ve Türk milliyetçiliği ayrımı o dönem için kullanılan bir şey değil. Milliyetçilik ve Türkçülük aynı anlamda kullanılıyor.
0: Peki hocam, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkçülük anlayışıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kuruluşunda, sonraki yıllarda ortaya çıkan o Türkçü hareketlerin anlayışı arasındaki fark nedir? Nerede bir kırılma noktası yaşandı ya da yaşandı mı?
1: Kırılma yaşanıyor tabii. Evet, şimdi Türkçülük ve Türk milliyetçiliği aynı anlamda kullanılan tabirler. Fakat devleti yöneten kadro, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, doğal olarak yeni kurulmuş bir ulus devlet, bir milli devlet içerisinde var olan sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirme kaygısındalar öncelikli olarak. Yani dolayısıyla savaştan çıkmışsınız, Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşananlar malum, arkasından bir milli mücadele verilmiş. Bu milli mücadelenin ardından Lozan'la beraber bir milli devlet kurulmuş ve bu devlet dünyaya kabul ettirilmiş. Siz bu mücadelelerin ardından kurduğunuz bir milli devlet içerisinde önceliğiniz sınırlarınız içerisinde var olan unsurları ortak bir milli kimlik etrafında tutmak ya da güçlendirmek, bu milli kimliği. Bu şu anlama gelmiyor aslında. Yurt dışıyla bütün bağları kopardık anlamına elbette gelmiyor. Bunun kültürel anlamda özellikle birçok ilişki ve bağlantının devam ettiğini gösteren örneklerimiz var. Fakat devlet için öncelik sınırlar içerisinde bir güçlenme ve milli yapılanma. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası malum işte milli mücadele ve bizim Lozan'la dünyaya kabul ettirdiğimiz, tescillediğimiz milli devletimiz şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıya. Dünyada yeni hesaplaşmalar için bir fırsat arama süreci devam ediyor. Yani iki savaş arası dönem 1923-38-39 arası dönem. Dünyada aynı zamanda o Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan, yarım kalan hesaplaşmaların devam ettiği bir dönem. Bu dönemde gücünüzün ve var olan dengenizin farkında vararak bir şekilde öncelikle elinizdeki yapıyı güçlendirmeniz ve korumanız gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa bunun için özellikle Türkçülüğün meşrutiyet döneminden itibaren gelen Turancı vurgularını bir hayalperestlik olarak görüyor ve bunlarla ilgili çalışma yapılmasını ya da bunların çok fazla gündeme getirilmesini istemiyor. Hatta Büyük Nutkunda, 1927'deki Nutkunda Turancılık düşüncesini biraz panislamizme benzetiyor ve bu panislamizm ve Turancılık gibi fikirler hayaldir, duygusal olarak güzel gelebilir fakat siyaseten uygulanma şansı yoktur diyerek özellikle vurguluyor. Ya kısacası Cumhuriyet'in resmi kurucu ideoloji olarak kabul ettiği Türk milliyetçiliğinin ana hedefi sınırlar içerisinde bir güç oluşturmak, sınırlar içerisinde bir milli yapı tesis etmek ve bunu güçlendirmektir. Dolayısıyla Türklük vurgusu milliyetçilikle eşit anlamlıdır fakat sadece ülke içerisini temsil eder. Sonraki yıllarda, 30'lu yıllarda çıkan muhalif Türkçülük diyebileceğimiz hareket biraz bu Turancı söylemleri ön plana almayı hedefleyecek ve arada nüanslar oluşmaya başlayacak zamanla ve Türkçülük ve milliyetçilik arasındaki ideolojik ayrım diyebileceğimiz noktalar bu yıllarda belirginleşecek.
0: Hocam anlamaya çalışıyorum. Çok uluslu bir devlet, yeni bir rejim. Şimdi Türk kimdir sorusu Cumhuriyet'in ilk yıllarında neden bu kadar hararetli gündeme geldi? Neden tartışılma ihtiyacı hissettin?
1: Yani şimdi biz Osmanlı'dan intikal eden bir toplum üzerine inşa edilmiş bir devletiz. Ve yıllarca kendisini Müslüman olarak ya da Osmanlı olarak tanımlamış bir toplumsal yapıdan, bir sosyolojiden bahsediyoruz. Fakat son dönemde, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan olaylar, milli mücadele süreci vesaire bir milli devlete geçiş de kaçınılmaz hale gelmiş. Buradan dönüşüm, bu Lozan sonrası dönüşüm bir kaçınılmaz bir milli devlet zaten. Fakat devlet ahaliye, özellikle bütün Müslümanlara Türk ismiyle hitap ederek ya da onları doğrudan bütün Müslümanları Türk olarak tanımlayarak milli devletin vazgeçilmez unsuru olarak bu Türk kimliğini nasıl diyeyim, tanımlıyor. Bu şekilde tanımlıyor. Yani devlet için aslında Türk demek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demek. Devlet Müslümanları Türk olarak tanımlıyor. Yani şunu yapıyor aslında. Türk soyuna bağlı olmak üzerinden belirlenmiş bir milli kimlik tesis ediyor. Şöyle bir örnek vereyim, daha açıklayıcı olabilir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü Atatürk malum 30'larda, 30'ların

ortasında 10. yıl nutkunda yanlış hatırlamıyorsam 1933'te söylüyor. Ne mutlu Türk'üm diyene derken devlet aslında şunu kastetmiyor. Herhangi bir etnik unsurun ben Türk'üm dedim ama

0: bir ırkçı bir söylem olarak söylemiyor bunu devleti yönetenler. Çünkü zaten sonraki dönemdeki muhalif Türkçülükle aslında devleti yönetenlerin aralarındaki ideolojik farklılık da buradan kaynaklanacak. Türkçüler mesela şuna itiraz ediyorlar. Herkese ne mutlu Türk'üm diyene diyerek herkesi Türk soyunun bir parçası olarak kabul ederseniz Türk ırkını ikinci plana atmış oluyorsunuz bu defa. Diyerek buna tepki gösteriyorlar ve örneğin işte meşhur isim Nihal Atsız'ın büyük muhalifliğinin arkasında yatan sebeplerden birisi budur. Yani ırkçılık biraz var olanı korumak ve milleti genişletmek karşıtıdır. Var olanı koruyacaksınız. Türk Türk'tür. Ne mutlu Türk'üm diyerek o Türklüğün sınırlarını, çapını genişletemezsiniz. Fakat devlet öyle bakmıyor olaya. Devlet ülkesinde yaşayan bütün Müslümanları Türk olarak kabul ediyor. Çünkü bunu Osmanlı döneminin biraz Osmanlıcılık politikasıyla benzeştirenler de var. Entelektüeller arasında bence yanlış bir benzetme. Çünkü milli devlet içerisinde bu kimlik ulus devletin doğal bir sonucu zaten. Fakat bu sadece devletin milli yapılanmasına muhalefet eden farklı unsurlar tarafından değil, bizzat Türkçüler tarafından da eleştirilmiş bir politika. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra anayasayla belirlenmiş bir takım tanımlamalar çerçevesinde bu güçlendirilmekle beraber devlet için Türk demek ülke içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demektir. Müslüman ve Türk isimleri eşit anlamda kullanılır. Mesela 1924 Anayasası bizim ilk referansımızdır burada. Türk kimdir? 1924 Anayasası bunu tanımlar. Anayasaya göre işte Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Fakat burada ibare çok açık vatandaşlık bağından bahsediyor sadece.
1: Etnisite.
0: Vatandaş yok. Olarak Türksünüz diyor ama evet. Kimlik olarak Türk kimdir oradan çok bahsetmiyor. Şimdi buradaki eleştirilerin sebeplerinden birisi bu aslında. Çünkü devlet vatandaş olarak Türk'le kendisinin etnisite anlamındaki kullandığı Türk'ü çoğu zaman eşit olarak da kullanmayabiliyor. Bu farklılaşabiliyor. Devlet bunu uygulamaları içerisinde bütün Müslümanlar eşittir Türk olarak hayata geçiriyor. Bu yüzden sonraki dönemlerde sanki bu biraz daha devlet ırkçı bir politika izledi şeklinde eleştirilere sebebiyet veriyor. Halbuki tam tersine Türk ırkçılığını savunanlar da devletin bu uygulamasına muhalifler. Yani devlet burada bir ırkçı politika takip etmiyor. Devlet sadece milli devlet içerisinde vatandaşlığı Lozan'da asli unsuru Müslümanlar üzerinden tanımladığı için bu asli unsurun kimliğini de Türk olarak tanımlıyor.
1: Bu anlamda bu adlandırma Türkleştirme politikası mı denir? Katılma yani katılıp katılmadığınızı bilmiyorum ama sizin
0: bu devletin açıkça alanı... söylemi zaten.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa, diğer yetkililer bunu 30'lu yıllara kadar açıkça ifade ediyorlar.
1: Türkleştirme politikası gidiyoruz diye. Evet. Peki Türk Ocakları tam olarak bu olayın neresindeydi Cumhuriyet döneminde?
0: Şimdi Türk Ocakları malum 1931'deki kapatma öncesinde doğal olarak yeni yönetimle olumsuz bir şeyler yaşamış olmalı ki kapatıldı gibi bir algı söz konusu.
1: Önce haklı. Oradan başlayayım isterseniz. Önce devlet tarafından destekleniyor sonra kapatılıyor. Neden kapatılıyor?
0: Şimdi acaba? Şöyle devlet bu milli kimliği inşa ederken yani ulus devletin zorunlu bir sonucu olarak Türk kimliğini ve Türk milli tanımını inşa ederken doğal olarak önceki dönemlerden gelen Türkçü entelektüellerin fikirlerinden de faydalandı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk Ocakları 1920'de İstanbul'un işgali sonrası hem İstanbul'da hem de ülkenin birçok bölgesinde kapatılmıştı. Özellikle işgale uğramış bölgelerde. Bu bölgelerdeki ocaklar tekrar açılmaya başlandı ocak şubeleri. Ve Türk Ocakları'nın yeni devletten beklentisi aslında klasik dönem yani meşrutiyet döneminden gelen Türkçülük anlayışının buralarda devam edeceği devletin de Türk Ocakları'nın da kendisini varisi olarak kabul ettiği bu Türkçülük anlayışını temel politik olarak yürüteceği şeklindeydi. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Devleti kuran, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devleti kuran kadro doğal olarak yeni bir milli devlet inşa ediyor ve bununla ilgili kanunlar, uygulamalar çıkartılıyor. Ve yeni bir gerçeklik var ortada. Dünyada değişen dengelerle beraber savaş sonrası dönemde yeni bir gerçeklik var. Ve işte en barizi az önce bahsettiğim Türkçülük içerisindeki Turancı görüşler. Devlet bu tür görüşlerin bir şekilde entelektüel hayatta özellikle baskın hale gelmesiyle kendisinin içeride uyguladığı bu milli devlet politikalarının zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor. Bu yüzden de devletin de beklentisi Türk Ocakları'nın kendi politikalarına tamamen adapte olması. Yani Türk Ocakları kendi anlayışlarının devlette egemen olacağını düşünürken ve beklerken devlet de kendisinin yaptığı yeni uygulamalara Türk Ocakları'nın

0: adapte olarak orada aktif bir şekilde çalışmasını bekliyor. Tabii burada bir açık bir uyumsuzluk olduğunu söylemek doğru değil. Türk Ocakları aslında başlangıçtan itibaren devletle uyumlu çalışmaya gayret gösterdiler. Fakat özellikle buralarda kırılma noktası, esas kırılma noktası 1929 yılıdır. Malum Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu dönem. Bu dönemlerle beraber giderek özellikle muhalefete yönelik ilginin artması, Türk Ocakları şubelerine kendilerini başka yerlerde ifade edemeyen bir takım siyasi grupların da dahil olmaya çalışmaları ve oralarda kendilerini ifade etmek arzusunda olmaları, ocakların bazı yerlerde kontrolü tam olarak sağlayamamaları gibi bir endişe sonuca da sebebiyet verecek. Ve dolayısıyla aslında Türk Ocakları'yla devletin sürdürdüğü milliyetçilik ortak bir şekilde devam etmekle birlikte siyaseten ocak şubeleri içerisinde bir takım eleştiriler de görülmeye başlanacak. Özellikle bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası sürecinde göreceğiz. Ve 1931'de en önemli şey tek parti iktidarının sistemleşmesi. İşte basın kanunuyla ülkede yeni bir basın sistemi kurulması. Malum biz bunu Cumhuriyet tarihi içerisinde de ifade ederiz. 1923 ile 1931 arası aslında tek parti iktidarının bir ön aşaması gibidir. İki defa çok partili hayata geçiş teşebbüsü var. 1931 sonrası tek parti iktidarı sistemleşti. Ve bununla beraber artık devlet, Cumhuriyet Halk Fırkası, ülkedeki bütün sosyal ve kültürel kurumların da fırkanın bir unsuru, bir parçası olarak hareket etmelerini istiyor. Dönemin siyasi şartlarının getirdiği bir sonuç bu da. Ve bu çerçevede de Türk Ocakları yerini halk evlerine bırakarak kapandı. Daha doğrusu kendisini feshetti. Bu şu anlama gelmiyor. Türk Ocakları kapanıp kendisini feshederken Türkiye'de Türkçülük düşüncesi, Türk milliyetçiliği düşüncesi de kendisini feshetmiş olmuyor. Tam aksine Cumhuriyet Halk Fırkası Ocakların doğrudan kendisine intikal ederek doğrudan bu fikrin uygulayıcısının kendisi olduğunu söylüyor bundan sonra. Bu tabii biraz Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinden ziyade dönemin siyasetinde devletin idari olarak yeni geldiği anlayışın bir sonucu. Şimdi bu günümüzden baktığımızda 2026 itibariyle baktığımızda elbette bütün güçleri kendisi üzerinde toplayan daha merkezi bir sistem kurmuş bir tek parti iktidarı var karşımızda. Bunun evet 30'lu yıllarda eleştirilecek başka politikaları da olabilir. Fakat şu gerçeği görmek lazım. O dönem itibariyle devletin kendisine iki savaş arası dönemde Avrupa'da özellikle gelişen siyasi akımlar, siyasi politikalar içerisinde kendisini en net olarak bu politikayla ifade edebileceğini düşündüğü bir dönem. Yani şunu demek istiyorum. Devlet şöyle düşünüyor. Avrupa'da yeni bir savaşa doğru giden bir hareketlilik var. İşte bir Sovyet-Rusya gerçeği var. Ve dünyada bu gelişmeler içerisinde hangi devletler güçlü ve kendi içlerinde bir istikrara sahip? Avrupa'yı düşünün. İşte biz Fransa'yı uzun yıllar kendimize birçok konuda referans almışız. Fakat Fransa o tarihlerde hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda çok da iyi bir durumda değil. Avrupa'nın birçok ülkesi bu durumda değil. Dünyada o sırada kendi içinde istikrar sağlamış ve ekonomik ve askeri anlamda güçlü temel olarak üç ülke var. Birisi Sovyet Rusya, diğeri faşist İtalya, diğeri de Nasyonal Sosyalist Almanya. Yani daha otokrat ve merkezi devletler daha güçlü ve istikrarlı yapılara sahipler. Dolayısıyla siz de Sovyet Rusya'ya komşu ve Avrupa'da oluşabilecek bir durumda tehdidin başında bir ülke olarak kendinizi ne kadar çok koruyabileceğiniz, daha iyi koruyabileceğiniz bir sistem arayışı içerisindesiniz.
1: Türkiye 1930'larda Avrupa'daki değişken ve yükselen ideolojileri takip ediyor o zaman.
0: Takip ediyor.
1: Yakında.
0: Takip etmekle beraber kendince de buralardan küçük referanslar alarak ya da dünyadaki gelişmelerden örnekler alarak kendi içerisinde daha güçlü ve istikrarlı bir yapı kurmaya çalışıyor. Bu şu demek değil tabii. Bununla ilgili o dönemde çeşitli entelektüellerin yazdığı işte Sovyet Rusya'dan örnekler almak isteyenler var. Faşist İtalya'yı kendisine rehber olarak gören aydınlar var. Almanya ile Türkiye'nin birçok anlayışını benzeştiren devlet adamları var ki işte örneğin en meşhuru Mahmut Esat Bozkurt. Almanya ile Türkiye'nin ekonomi anlayışını eşit görüyor mesela. Sadece diyor milliyetçilik anlayışlarımız biraz farklıdır. Onlar çok fazla ırk ve kan merkezli bir milliyetçilik savunuyor. Biz daha çok kültür merkezli bir milliyetçilik

0: savunuyoruz ve aslında benzeriz diyor. Bunlar hep bu Avrupa'daki ve dünyanın farklı yerlerindeki gelişen yeni siyasi akımların ve güç dengelerinin getirdiği bir şey. Buradan da Türkiye kendisini koruyacak yeni bir idari yapı tesis etmek istiyor. Yani bu tek parti iktidarının sistemleşmesini dünyadaki bu bağlam içerisinde okumak lazım.
1: Hocam bunu biraz daha uzun konuşmak istiyorum sizinle. O yüzden önce şu birkaç sorum daha var. Sonrasında biraz yapılandıracağım. Çünkü çok merak edilen bir şey. Kitabınızda da detaylıca anlatmışsınız bunu. Türkçü kelimesi doğru bir kelime mi?
0: Doğru bir kelime.
1: Peki o dönemde bir insanın Türkçü sayılabilmesi için söylediniz tabii ama biraz da acaba farklı özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Spesifik bir etiket var mı?
0: Şimdi Türkçü olmak için öncelikle Türk'ün o dönem itibariyle bağımsız devletin sahibi olduğunu, yani devletin kurucu ve asli unsurunun Türkler olduğunu, Türklerin uzun bir tarihi serüvenin sonucunda bu milli devleti, cumhuriyeti kurmuş bir devlet olduklarını ve bunun devletin uygulamalarının bu Türklük esası üzerinden şekillenmesi gerektiğini savunmanız gerekiyor. Yani Türkçülük, ben Türk'üm diyerek işi bırakmıyor, bunun siyasi alana da yansıtılmasını istiyor. Şimdi devlet bunu milliyetçilik üzerinden, ki 1931'e kadar resmi olarak da devlet kendisini Türkçü olarak tanımlıyor bu arada. Hem İsmet Paşa, hem Mustafa Kemal Paşa, hem dönemin farklı yetkilileri kendilerini 1931 yılına kadar resmi olarak Türkçü olarak tanımlamışlardır. Fakat resmiyetteki Türkçülük, bu az önce bahsettiğim ülke içerisindeki milli birliği, milli yapıyı korumayı esas alırken, Türkçe entelektüellerin büyük çoğunluğu Türk dünyasıyla da bir bağ kurmayı, özellikle kültürel anlamda bir bağ kurmayı savunuyor. Yani Türkçülük dediğinizde sadece milli sınırlar içerisinde bir devlette yaşamayı kabul etmiş olmuyorsunuz. Türkçü dediğinizde hem ülke içerisinde o milli kimlik üzerinden belirlenmiş siyasetlerin uygulanmasını savunuyorsunuz, hem de eğer Turancı fikirleriniz de varsa Türk dünyasıyla da aynı şekilde kültürel ve siyasi birliktelik taraftarı olmanız gerekiyor. Yani ana görüşler bunlar.
1: Evet, biz hep şey konuşuyoruz şu ana kadar devlet, ideoloji, siyasetteki yeri, Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin. Ama halkta, şimdi lütfen beni sertçe eleştirin eğer yanlışsam.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten doğaçlama bir soru soruyorum. Bu yani milli mücadeleden geçmiş bir sistem var.
0: Toplum
1: Bu
0: var.
1: milli mücadelede her kesimden insan, toplum, vatanını savunmuş, her etnisiteden. Halkta karşılığı nedir bu Türkçülük politikasının? Yani demiyor mu kardeşim ben bu millete bağlıyım ve bu vatanı ben canım pahasına savundum. Neden bunu bana diretiyorsunuz? Demiyor mu ben başka etnisiteye sahibim fakat buraya ait hissediyorum, milliyetimi koruyorum fakat
0: Tam
1: Türk değilim.
0: aksine bu Türklük söylemi diğer
1: Mantıklı bir soru mu emin değilim ama
0: güzel bir soru. Çok da
1: halkta
0: anal
1: karşılığı...
0: genel olarak tartışılan bir ana konulardan birisi zaten
1: Evet,
0: bu.
1: altta karşılığı ne bunun yukarıya?
0: Bu devletin burada Türk kimliğini ön plana çıkarırken vurguladığı şey, siz başka hiçbir kimliğe sahip değilsiniz gibi bir vurgu üzerinden değil zaten. Şimdi milli devletsiniz. Bir milli devleti Osmanlı olarak tanımlayabilir miydi? Örnek olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkes Osmanlı'dır diyebilir miydik, diyemezdik. Şimdi saltanat kaldırılırken devlet bununla ilgili aslında ana mesajını veriyor daha 1922'de. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin sahibi ve kurucusu olan Türkler idari yapılarını saltanat sisteminden hakimiyeti milliyeye çevirmişlerdir. Yani dolayısıyla Osmanlı'nın da kurucu unsuru olan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu unsurlarıdırlar. Devleti kuran Türklerdir zaten. O halde devletin sahibi Türklerdir ve diğer Müslümanları da bu eşit kimlik içerisinde tanımlamaktadırlar. Bir milli devlet içerisinde farklı bir tanımlama zaten burayı milli devlet olmaktan çıkarırdı. Başka bir çaresi yoktu devletin. Türk olmak dışında neyle tanımlayabilirdi kendisini? Bu milli devletin kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi. Devlet bunu söylerken sizin farklı kimlikleriniz ya da önceki dönemden beri kendinizi tanımladığınız başka sıfatlar yoktur demiyor. Ama diyor ki ben vatandaşlık üzerinden kimliğimi, vatandaşımı bu şekilde ifade ederim. Bu doğal bir sonuçtu. Şimdi bununla ilgili tartışmalar mesela 1925 yılında Şeyh Said İsyanı sonrası doğal olarak o dönemin idari yapısı içerisinde problemlerin bariz olarak ortaya çıktığı dönemde İsmet Paşa bunu çok sert bir şekilde ifade ediyor. İsmet Paşa diyor ki eğer burada Türklerin bu devletin var olmasını istiyorsak biz bu politikayı uygulamak zorundayız. Bu bizim 2000'li yıllarda düşündüğümüz gibi bir etnik ve ırki kimlik sorunu değil aslında o dönemde. Devletin varlığı sorunu. Yani Lozan'dan sonra siz ulus devletinizi başka türlü ifade edemezdiniz ve başka türlü bir uygulamaya da dahil olamazdınız. Bu yüzden bunlar diğer Müslüman unsurların yok sayılmasından ziyade aynı kimlik etrafında ifade edilerek varlıklarını koruması için devlet açısından elzemdi. En azından benim görüşüm böyle. Buna itiraz edenler olabilir.
1: Peki hocam, Anadolu merkezli bir milliyetçilik anlayışı da var. Anadoluculuk denilen şey. Neden ortaya çıktı peki? Ve Türkçülerle neden karşı karşıya geldiler? Ne demek Anadoluculuk?
0: Şimdi aslında şuradan ifade edebiliriz. Biz bir resmi milliyetçilikten bahsediyoruz. Şimdi milliyetçilikleri aslında önce bir sınıflandırmak gerekiyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra önce bir resmi milliyetçilik anlayışımız var. Bu sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirmeyi hedefleyen ve devletin uyguladığı resmi milliyetçilik. Bir de öncelikle Türk Ocakları çevresinde, Türk Ocakları kapandıktan sonra da çeşitli fikir dergileri etrafında örgütlenen Türkçü fikir adamları var. Onların yürüttüğü bir klasik Türkçülük anlayışı var. Fakat bunlar tek kol değil. Bu Türkçülük anlayışlarının farklı, kendi içlerinde farklılaşan yönlere de var. Mesela Türkçüler arasında da işte ırkı merkeze almakla beraber resmi milliyetçilikle çatışmayan gruplar var. İşte Bozkurt dergisi var, Ergenekon dergisi var, Rehavos Türkkan grubu. Bunlar resmi milliyetçilikle daha uyumlu topluluklar. Ya da ne bileyim Nihal Atsız gibi daha sert söylemlerle ırkçı bir milliyetçilik savunan gruplar var. Şimdi Anadoluculuk aslında daha Birinci Dünya Savaşı döneminde 1917'de ortaya çıkmış bir hareket. Ve Anadoluculuk entelektüel olarak da güçlü bir harekettir. Hatta etkileri günümüze kadar ulaşır. Günümüzde de Anadoluculuk düşüncesini savunmaya devam eden entelektüellerimiz var. Anadoluculuk şunu söylüyor aslında. Evet, biz Türk ırkına mensup bir topluluğuz. Anadolu Türkleri olarak, Oğuzlar olarak. Fakat biz Anadolu'ya geldikten sonra 1071 ve sonrasında Anadolu'nun asli unsuru olan diğer farklı topluluklarla kaynaştık. Ve Anadolu'yu tamamen bir Müslüman toprağı haline getirdik. Ve dolayısıyla Anadolu'ya gelen Türkler egemen güç kendileri olmakla birlikte bu topraklarda yaşayan diğer Müslüman unsurlarla kaynaştılar ve bir Anadolu milleti tesis ettiler. Ve dolayısıyla biz sınırlarımızı korumak için bir Anadolucu milliyetçilik sürdürmeliyiz. Fakat dikkat edin, mesela bu tartışmalar, az önce bahsettiğiniz Türk kimliği ve halktaki bunun karşılığıyla ilgili de bir referans olabilecek bir durum. Mesela 30'lu yıllara kadar kendilerini doğrudan Anadolu milleti ve Anadolucu milliyetçi olarak tanımlayan bu grup, 30'lu yılların başından itibaren evet biz Anadoluculuk anlayışına devam ediyoruz, fakat Anadolu'da yaşayan millet de Türktür, Anadolu Türkleri milliyetçiliğidir demeye başlayacaklar. Çünkü onlar da şu gerçekle karşılaşıyorlar. Milli devlet sınırları içerisinde bu tür, tırnak içinde söylüyorum, daha yapay tanımlamalarla milleti bir arada tutmanız imkanı yoktur. Bunun ismini de koymanız lazım. Dolayısıyla devleti kuran unsur Türklerse, buradaki devletin isminde Türk olması, milletin isminde Türk olması şaşılacak bir durum değil. Dolayısıyla onlar da Anadolu Türkleri milliyetçiliği demeye başlayacaklar. Şimdi daha muhafazakar bir gruptur Anadolu milliyetçileri. Resmi tezlerle biraz bu muhafazakar görüşlere dolayısıyla ayrışırlar. Çünkü resmi milliyetçilik biraz daha seküler vurgusu yüksek olan bir milliyetçilik anlayışıdır. Türkçülerden ayrışırlar çünkü Turancılığa karşıdırlar. Ziya Gökalp'i dahi bir Türkçü ve milliyetçi olarak kabul etmezler. Onu çok radikal bir Turancı olarak görürler ve Türkçülük içerisinde Ziya Gökalp'in ve onun destekçilerinin daha ayrıştırıcı bir rol oynadığını düşünürler. Bununla beraber milliyetçinin bir kanadı olarak uzun yıllar etkin olmaya devam etmişlerdir. İşte önemli fikir adamları da vardır. O dönem itibariyle işte Hilmi Ziya Ülken en bilinenleri, Remzi Oğuz Arık gibi isimler Anadoluculuk fikrinin önde gelen entelektüelleridir. Anadolu Türkleri söylemi üzerinden ve Anadolu Türkçülüğü üzerinden politikalarını günümüze kadar sürdürmeye devam ettiler. Yani Anadoluculuk halen bir milliyetçilik kolu olarak entelektüel hayatımızda var.
1: Entelektüellerden etkileniyor mu siyaset, halk, bu tabirler oluşurken ve yerleşirken?
0: Mutlaka etkileniyor. Şimdi mesela Anadolucu entelektüellerin kendisi de

0: deniyor. Mesela Mehmet Halit Bayra isimli meşhur bir önce Anadolucu olan sonradan daha radikal Türkçülüğe kayan bir entelektüelimiz vardı. Halk bilimcidir kendisi aslında. Mesela 1923'te yazdığı bir yazıda az önce bahsettiğiniz eleştiriye benzer şeyler dile getiriyor. Burada bir Türk milleti değil de Anadolu milletinden bahsetmemiz gerekir diyor. Fakat 1928'de yazdığı yazıda, 1930'da yazdığı yazılarda hayır biz hata yapmışız diyor. Eğer buraya Türk demezsek birlikleri sağlayamayız. Bu milletin adı Türk milletidir diyor. Onlar da etkileniyorlar. Yani yaşadıkları süreç de etkiliyor. Var olan gerçekliği zamanla farklı cephelerden de görmeye başlıyorlar. Yani dolayısıyla siyaset üzerinde de etkili olabiliyorlar. Belki programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Anadoluculuk belki birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir şekilde İkinci Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir harekettir. CHP içerisinde bir kanadı vardır. Hatta bakanları ve milletvekilleri vardır. Ama Türkçüler CHP içerisinde etkili olamamışlardır mesela. Siyaseten de mevcut iktidarla bu tür gruplar bazen uyuşup bazen ayrışarak çatışmalı ya da uyumlu süreçler yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bunları biraz bu dönem içerisinde doğal fikri gelişimler olarak değerlendirmek lazım.
1: Türkçülük deyince ilk referansı Ziya Gökalp mi almalıyız?
0: Şimdi bu tabii biraz kişinin kendi baktığı cepheden gelişen bir şey. Bana göre, yani benim kendi anlayışıma göre Türkçülüğün geçmişte de bugün de referans alınabileceği en büyük isim Ziya Gökalp. Yani Türkçülük bence var olan birçok fikri mücadelesini ya da zaman zaman yaşadığı çeşitli krizleri aşabilmek için referans olarak dönüp dönüp Ziya Gökalp'a müracaat etmek durumunda. Ama tabii ki bunun karşılığında işte Yusuf Akçura diyenler de var. Ne bileyim Nihal Atsız diyenler de var. Benim bakış açım Gökalp'e daha yakın. Ancak şunu da şöyle görmemek lazım. Yani ben Gökalp derken mesela Akçura'yı ya da diğerlerini de inkar etmiyorum.
1: Etmiyorsunuz.
0: Evet. Ana akım olarak çeşitli entelektüeller daha ön plandadırlar. Gökalp bence birçok kişinin müttefik olarak Türkçülüğün önemli bir kanadı olduğunu kabul edeceği bir isim.
1: Gökalp hiç biz yanlış düşünmüşüz demiş mi literatürde geçmişe baktığınızda?
0: Tam tersine şöyle, şimdi bunlar aslında daha önceki programlarımızda da benzer şeyler konuşmuştuk belki. Şimdi Gökalp bize tarihi gerçekliği yazdıklarıyla ve kendi hayatıyla da gösteren bir entelektüel. Ben biraz da onun o tavrından dolayı Gökalp'i çok severim. Şimdi birçok yerde sık sık vurguluyorum. Gökalp'in meşhur bir eseri vardır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak. Hı hı. Balkan Savaşları'ndan sonra kaleme almıştır bu kitabı. Çünkü halen bir Osmanlı tebaasısınız. Sınırlarınız içerisinde hem Türk olmayan Müslüman hem de gayrimüslim birçok unsur var. Ve siz devletin sahibi olarak, Osmanlı Devleti'nin sahibinin ve kurucusunun Türkler olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Burada bir politik üretmeye çalışıyorsunuz ve Gökalp bu kitabıyla hem Osmanlı olmayı, hem Türkleşmeyi hem de Müslümanlaşmayı söylüyor. Fakat aynı Gökalp 10 yıl sonra 1923'te yazdığı kitapta Türkçülüğün esaslarından bahsediyor. Çünkü artık milli devletsiniz. Bu milli devlete geçiş sürecini, o 10 yıllık serüveni bildiğiniz zaman Türkçülüğün de neden Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi olduğunu ve de Cumhuriyet'i kuranların neden Türk kimliğini asli unsur olarak, bütün Müslümanları Türk olarak tanımladıklarını o 10 yıllık serüven içerisinde daha sağlıklı değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla Gökalp sadece kitapların içeriğiyle değil başlıklarıyla dahi bize mesaj veren büyük bir entelektüel.
1: Rehber oluyor. Haklısınız hocam. Kısa bir araya gidelim. Ardından önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Kısa bir ara. Ardından buradayız. Ayrılmayın.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Devam ediyoruz An ve Zaman'a. Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocamla beraber Türkçülük ve milliyetçilik ideolojisini konuşuyoruz. O dönemde birbirleriyle hangi anlamda ayrışmışlar ya da benzeşmişler ve toplumları, siyaseti, ideolojiyi nasıl etkilemiş bütün detaylarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Türkçülük etiketine yazıyorsunuz. Sorularınızı arada aldım, okudum. Notumu da aldım. Soracağım hocalarıma. Hocam devam edelim. Şimdi 1930'larda birinci bölümde girmiştik ufak. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. O Türkiye, Avrupa'daki o yükselen ya da değişen ideolojileri izliyor dediniz. İşte Fransa, İtalya, Sovyetler. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın o Fransız radikal sosyalistlerle ilişkisi var mıydı? Etkilendiler mi? Bunları biraz hani yeni bir rejimin oluşum sürecini dışarıdan alınan referanslarla nasıl yapılandırıldığını biraz anlamaya çalışıyorum.
3: Şimdi şöyle, bu Cumhuriyet Halk Fırkası için ya da 30'larda devletin uyguladığı politikalar için herhangi bir devletin ideolojisini ya da rejimini birebir örnek aldığı demek kesinlikle doğru olmaz. Fakat doğal bir siyasi gelişme olarak devlet Fransa'yı da, İtalya'yı da, Almanya'yı da, Sovyet Rusya'yı da takip etmeye çalışıyor ve kendince buralardan örnekler de almaya çalışıyor. Fatih Rıfkı Atay gibi, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi Yunus Nadi gibi önde gelen entelektüeller, ki bunların çoğu da milletvekili aynı zamanda. Şimdi onlar kendilerini daha çok sola yakın, sol görüşlere yakın olarak ifade eden isimler ve onlara bakarsanız eğer Türkiye'nin aslında rejim olarak kendisine referans aldığı ve ortak faaliyetler yürüttüğü ana siyasi grup Fransa'daki radikal sosyalistlerdir. Hı hı. Fakat ya bu arada devlet yetkililerinde Atatürk'ün de mesela onların liderinin Türkiye'yi ziyareti var. Atatürk de onlarla görüşüyor. Fikir alışverişinde bulunuyor vesaire. Fakat bunlar doğrudan oradan etkilendi ya da onlardan referans alarak Türkiye kendisine yeni bir yol çizdi denilecek uygulamalar değil. Türkiye hem savaş, iki savaş arası dönemde hem de savaş başladıktan sonra kendisini dünyadaki bütün gruplarla bir şekilde temas eden, onlarla ilişki içerisinde olan, fakat hiçbirisine doğrudan bağlı olmayan, kendi bağımsız idaresini ve ideolojisini oluşturmuş bir devlet olarak tasavvur ediyor aslında. Ve dolayısıyla bu tür grupları, yani Türkiye'yi 1930'lardaki siyasi yapısı itibariyle ne Fransa'ya, ne Almanya'ya, ne İtalya'ya, ne Sovyet Rusya'ya benzetmek doğru olmaz. Fakat aydınlar arasında bunları destekleyen birçok isim vardır. Ve çoğu da Mustafa Kemal Paşa'ya da yakın isimlerdir. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa'nın biraz liderliği ve onun olaylara yaklaşımı üzerinden bakmak lazım bence olaya. Örneğin yine belki birazdan daha konuşacağız. İşte Kemalizm, Kemalist ideoloji ya da Kemalist milliyetçilik diye tanımladığımız şey de buradan, bunlardan etkilenmiş bir şey. Yani Atatürk şunu yapmıyor aslında. Kemalizmi katı bir ideolojik doktrin olarak toplumun önüne sunmuyor. Ya da Kemalizmi, bizim bugün Kemalizm dediğimiz düşünceyi, fikri, ideolojik yapıyı nasıl tanımlarsanız, dünyadaki herhangi bir siyasi fikrin benzeri ya da oradan etkilenmiş bir yapı olarak ortaya koymuyor. Kendisi bununla ilgili bir tanımlama da yapmıyor. Fakat farklı görüşlerden birçok kişinin

0: bununla ilgili tanımlamalar yapmasını doğru buluyor, bir kısmını destekliyor, bir kısmını sadece aşırıya gittiğini düşündüğü, bazı uç noktalara ulaştığını düşündüğü fikirlere müdahale ediyor sadece. Fakat kendisi bir tanımlama yapmıyor. Bunu şunun için yapıyor aslında. Temel referansı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de hem sistemin gelişmesinde hem ideolojik olarak devletin resmi ideolojisinin gelişmesinde ana referansımız Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşu sonrası yaptığımız inkılaplar. İnkılaplara ve milli mücadele sürecine bağlı kaldıktan sonra birçok ideoloji tartışılabilir, görüşülebilir ve devlet de kendince bunların içerisinden uygun gördüğü yönleri kendisine referans olarak alabilir. Bu yüzden mesela ben kitapta bu ideolojik tartışmalara kısmen girdim ve benim de doğru bulduğum görüş, Kemalizm bir ideoloji midir? Evet, bir ideolojidir. Fakat pragmatik bir ideolojidir. Kendisini yani bir sosyalizm gibi, kapitalizm gibi, komünizm gibi, faşizm gibi ana doktrinleri olan bir yapı haline çevirmemiştir Mustafa Kemal.
1: Bir yönetim modeli olarak alamaz mıyız?
0: Yönetim modeli olarak alabiliriz. Fakat dayanağı inkılaplar, Türkiye'nin kendi yaptığı inkılaplar ve kendi yaşadığı milli mücadele süreci sonrası oluşan kendi sistemidir. O yüzden mesela Kemalizm hakkında yazılmış eserlere ya da Kemalizmin uygulamalarına bakarsanız sürekli benzemezliğini, yani Türkiye'deki rejimin başkalarına benzemezliğini vurgular. O anlatılar ve Mustafa Kemal Paşa da bunu desteklemişti. Yani dolayısıyla evet, diğer devletlerin çoğuyla teması var, Türkiye'nin doğal olarak var. Ve siz bu dünya sistemi içerisinde hem var olmayı hem kendinizi korumayı tasarlıyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin onlarla bir şekilde temas halinde olmanızın çok doğal olması kadar kendi sisteminiz içerisinde onlardan iyi, doğru gördüğünüz yönleri almanız da doğal. Fakat bu doğrudan oradan bir kopyalama hareketi olarak değerlendirilemez. Mesela burada resmi milliyetçiliğin de sonraki dönemlerde Kemalist milliyetçilik olarak da tanımlanan resmi milliyetçilik anlayışının da ana argümanlarını daha iyi görüyoruz mesela. Örneğin Cumhuriyet Halk Fırkası programlarında vatan kavramının tanımlanması. Özellikle Anadolu'da Türklerin tarihi vatanı olarak Anadolu'da, ki Türk tarih tezinde bunu vurgulayacak, Türklerin tarihi vatanı olan Anadolu'da sınırlar içerisinde kendisini koruyan ve geliştiren bir milli devletin sınırları özellikle bahsedilir. Millet dediğimiz şey de bu sınırlar içerisinde yaşayan ve tarihi, kültürel bağları olan topluluk olarak ifade edilir. Yani dolayısıyla devlet dünya dengesi içerisinde kendi milli tanımlamasını da bu yaşanan siyasi maceralardan bağımsız görmediğini ifade eder zaten, ama kendisini korumaya alır. 30'larda devletin bu korunma politikasını dikkate almamız lazım. Bu yüzden çok farklı örnekler üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de maalesef bu yıllar çok sağlıklı değerlendirilmiyor bence. Örnek olarak söylüyorum, işte Moïse Cohen diye bir aydınımız var, işte Yahudi entelektüellerden birisi. Bana sorarsanız fikirlerinin büyük çoğunluğunu da çok fikri anlamda da ne rejime ne de milliyetçilik anlayışına çok da büyük bir katkısı yok. Fakat Cohen dönemin şartları içerisinde kendisini sistem içerisinde var etmeye çalışan bir figür ve hem Kemalizm hakkında hem Türkçülük hakkında yazılar, kitaplar yazmış. Mesela Mustafa Kemal Paşa buna müdahale etmiyor. Onun kendisini tanımlamasını ona bırakıyor. Fakat bu şu demek değil, onu yazdı diye efendim bu rejimi inşa edenler, bu milliyetçiliği inşa edenler arasında farklı gruplar vardı, o zaman bunu başkaları yönlendirdi. Böyle bir şey yok ortada. Türkler arasında bir sürü benzer fikirler yazanlar var. Ya da farklı bir örnek, Mahmut Esat Bozkurt kitabında nasyonal sosyalizm ve Almanya övgüsünden geçilmiyor. Şimdi buradan bakarak biz Türkiye 1930'lu yıllarda Almanya gibi bir devletti diyebilir miyiz?
1: Yok.
0: Diyemeyiz. Ya Mustafa Kemal Paşa'nın büyük liderliği buradan geliyor bence. Bunların hepsini kendi içlerinde aydınların görüşleri olarak serbest bırakıyor. Fakat uygulamada kendisi bunlardan ne kadar etkilendi ya da bunlarla ilgili nasıl bir politika hayata geçirdi? Bizim için mühim olan bu. Buna baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla yazılan her metni dönemin sanki katı bir uygulamasıymış gibi değerlendirmek bizi yanlışlığa götürüyor. Bu yüzden mesela benim Türkçülük konusuyla ilgili de kitapta vurgulamaya çalıştığım husus buydu. Mustafa Kemal Paşa bunları yaparken kendisini Türkçü olarak ifade eden bir devlet adamı. Fakat bu Türkçülüğünü söylerken gerçekçilikten kopmamaya çalışıyor kendisi açısından, haklı. Devleti yöneten ve o dünya dengesi içerisinde var olmaya çalışan sizsiniz. Bizim bir hocamızın tabiriyle küfe sizin sırtınızda. Kenardan size fikri destek vermeye çalışan çeşitli aydınların, entelektüellerin, onlar tabii ki çok değerli. Fakat yönetimin ne yaptığını biz anlamaya çalışıyorsak eğer, yönetim bir

0: tüm bu veriler ortasında nasıl bir sonuç çıkardı? Bu gerçekliği görmemiz lazım. Bu yüzden ben Türkiye'nin evet bugünden 2026'dan baktığımızda bize bazen çok radikal görünen, eleştirilmesi gereken olarak değerlendirdiğimiz uygulamalar var. Fakat dönemin dünyasına ve o dönemde İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte var olan gerçekliğe baktığınızda, bunu dikkatle incelediğinizde Türkiye'nin bu süreci gayet sağlıklı yürüttüğü kanaatindeyim.
1: Hocam az önce Türk tarih tezine işaret ettiniz. Neden Türk tarih tezi ortaya atıldı? Türklerin dünya medeniyetindeki rolünü nasıl tanımlıyor bu tez? Nedir
0: Şimdi
1: bu tez?
0: şurada şöyle bir giriş yapayım. 1923'te Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da bir beyanatı vardır. Yine kitapta bundan bahsettim. O sözü de çok meşhurdur. Der ki, Anadolu, Türkiye tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen de Türk olarak kalacaktır. Atatürk'ün meşhur sözlerinden birisi. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? İşte Adana'da esnaf ziyareti sırasında, milli mücadele sırasında yaşanan çatışmalar dolayısıyla Ermeniler büyük oranda Anadolu'yu terk etmişler. Adana'da da ciddi bir Ermeni nüfus vardı malum. Orada esnaftan birisi diyor ki, efendim bizim buradaki sanat kollarımızın vesairenin büyük çoğunluğunu Ermeniler kendi sanatları olarak bize anlatıyorlar. Ve diyorlardı ki bize, buralarda biz olmasaydık bu sanatlar gelmezdi. Bunu eleştirmek için Mustafa Kemal Paşa o sözü söylüyor ve orada bu vurguyu özellikle yapıyor. Diyor ki, Anadolu kadim bir Türk yurduydu. Asıl o unsurlar sonradan geldiler buraya. Biz her zaman burada vardık. Bu Türk tarih tezinin de ana görüşlerinden birisi. Şimdi Türk tarih tezi dediğimiz şey, temel olarak şunu bilmemiz lazım. Politik bir hamledir Türk tarih tezi. Neye politik bir hamledir? Yine 30'ların dünyasında, özellikle Avrupa'da 19. yüzyıldan beri gelişen, Türklerin aslında ikinci sınıf ırk, sarı ırk olarak değerlendirildiği ve Avrupa'nın siyasi iklimi içerisinde var olmamaları gerektiğini savunan bir görüş vardır Avrupa'da gelişen. Bir de milli mücadele sonuna kadar, Osmanlı'nın son döneminden beri yaşadığımız faciaları düşünürseniz, ki facia kelimesini kullanırken düşündüm, gerçekten daha kötü kelimelerle ifade etmemiz lazım o dönemde milletin başına gelenleri. Buralardan çıkmış Türk milletinin bir özgüvensizliği var kendi içerisinde. Şimdi siz Atatürk'ün ve milli mücadelenin, Cumhuriyet'in kurduğu milli devleti, o Türk tanımını vesaireyi düşünürken bütün bunları bir arada düşünmemiz lazım ve böyle düşününce o Türk milleti vurgusunun neden önemli olduğu daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkar. Bir yandan Avrupa'da, özellikle Batı'da gelişen siyasi fikirlerle Türklerin Batı siyasi yapısı içerisinde yer almaması gerektiğini savunan ve Türkleri dışlayan bir görüş var. Bir taraftan da toplumunuzda bir özgüvensiz bir hareket var. Ekonomik olarak zayıfsınız vesaire. Mustafa Kemal Paşa Türk tarih teziyle bir ilmi anlamda ortaya bir takım fikirler koymayı tek başına hedeflemiyordu. O hem Batı'daki bu Türklerin ikinci sınıf oldukları tezine itiraz etmek, hem de içeride Türk milletine bir özgüven aşılamak istiyordu. Yani siz evet, son Osmanlı'nın son döneminde çok kötü şeyler yaşadık ama bizim tarihimiz sadece bunlardan ibaret değil. Biz zaten Anadolu'nun asli unsurları, Hititlerden beri gelen bu Anadolu'daki milli kültürel varlık zaten bizimdir. Hatta buradan yola çıkarak dünyaya medeniyetin yayılmasını sağlayan gelişmeler Türkler sayesinde ortaya çıkmıştır. İşte atın evcilleştirilmesinden tutun da bir takım tarım aletlerinin kullanımına kadar. Şimdi bu, şöyle düşünebiliriz. Buna benzer tezler aynı yıllarda birçok millette var. Ve Mustafa Kemal Paşa bunların hepsinden haberdar. Yani oradan kitaplar çevirttirmiş, kendisi takip etmiş, okumuş. Bunu tek başına bir ilmi gerçeklik olarak dünyaya tanıtmak gibi bir kaygısı yok tek başına. Bunu tabii ki yaptığı politikacısı da bunu bir ilmi olarak savunuyor. Fakat esas hedef politik bir hamle. Hem Batı'ya mesaj vermek, hem de kendi insanınıza bir özgüven vermek. Bu yüzden Türk tarih tezi bize şunu söylüyor. Türkler Türkistan'dan işte ilk çağlarda bir iklim krizi dolayısıyla dünyaya dağıldılar. Bu dağılmadan önce orada çok ileri bir medeniyete sahiptiler. İşte atı evcilleştirmişlerdi, tarım yapıyorlardı, aletler kullanıyorlardı. Bu iklim krizi dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine dağılınca yeni gittikleri bölgelere bu sahip oldukları medeniyet unsurlarını da yaydılar. Ve dolayısıyla dünyadaki medeniyetin öncüsü konumuna geldiler. Anadolu'ya da ilk gelen topluluklardan oldular ve dolayısıyla Anadolu'daki ilk medeniyetleri de Türkler kurdular. Bugün elbette ilmi açıdan baktığınızda bu tezle ilgili birçok eleştiri yapılabilir. Fakat bunları biraz o dünya konjonktürü içerisindeki hedefleriyle görmemiz lazım. Sonraki dönemlerde bu politik olarak da farklı yerlerde kullanıldı. Benzer olarak dil teorisi de aynı şekilde. Dünya dillerinin Türkçeden çıktığı, güneş dil teorisi vesaire, dillerin de Türkçeden yayıldığı ifadesi de aynı şekilde aynı amaca hizmet eden görüşlerdi. Bunlar da dünyada farklı milletlerin de zaman zaman dile getirdikleri görüşlerdi. Bunu da politik olarak Türkiye kullandı. Bunu biz bugün bir ilmi gerçeklik mi değil mi şeklinde değil de dönemin siyaseti içerisinde ne anlam ifade ediyordu üzerinden anlamaya çalışırsak bizim için daha sağlıklı sonuçlar verir. Bir de şöyle bir noktayı daha vurgulamak lazım bu konuda. Şimdi Türkiye Türkçülüğü kurucu ideoloji olarak belirlemiş bir devlet. Halkçı bir devlet ve aynı zamanda da batıcı bir devlet. Yani biz Osmanlı'nın son döneminden beri batı toplumunun içerisinde yer almaya çalışan bir devletiz. Tanzimat reformlarından önce başlayan bir sürecin takipçisiyiz aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu Avrupa'ya gidiş sürecine de bu tezlerle aslında cevap vermiş oluyorsunuz. Yani şunu söylüyor devlet bu tezleri, dil ve tarih tezleriyle. Aslında biz Batı medeniyetine doğru yürüdüğümüzde oradan bir şey almıyoruz. Onlara verdiğimiz medeniyeti tekrar kendi sahibi aslisine çeviriyoruz. Bu bir politik söylem aynı zamanda. Bu açıdan bütün bunları üst üste koyduğunuzda dediğim gibi bu görüşleri, dil tezini, tarih tezini biraz 30'ların dünya siyasetinde Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya verdiği mesajlar olarak okumak gerekiyor öncelikle.
1: Dil tezinde bir dönem Türkçenin bütün dillerin kaynağı olduğu iddia
0: tabii,
1: ediliyor.
0: Güneş dil teorisinin ana argümanı o zaten.
1: Ona güneş dil teorisi mi diyoruz?
0: Evet, güneş dil teorisi diyoruz. Dünyaya dil Türkçe üzerinden, diğer diller ana kaynak olarak Türkçeden yayıldılar şeklinde bir tez.
1: Dolayısıyla bu yükselişe hem halkın dediğiniz gibi motivasyonel anlamda hem de ideolojinin yaygınlaştırılması ve koruması anlamında dil ve tarih çalışmalarına özellikle önem veriliyor.
0: Dil tarih şimdi burada mesela ilginç nüanslar ve polemikler var. Şimdi Türk tarih tezi Türkler için Anadolu'daki Türk milleti için çok önemli bir referans idareciler açısından. Ama mesela Türkçü muhalefetin ortaya çıkmasına sebebiyet veren şey de Türk tarih tezi. Şimdi Türkçü muhalefet 30'lardan nereden patlıyor? İşte ilk olay Türk Tarih Kongresi'nde, 1. Türk Tarih Kongresi'nde bu konu gündeme gelince dönemin meşhur ilim adamlarından, işte bizim de üniversitemizin hocalarından aynı zamanda rahmetli Zeki Veli Togan Hoca, Türk tarih tezinin temel argümanlarının hatalı olduğuna dair sunum yapıyor. Ve kongrede bu tartışılıyor ve dönemin marif vekili Reşit Galip Togan Hoca'ya karşı sert bir üslup kullanıyor ve onu biraz ilim adamlığı yönünden de eleştiren, hakaret eden ifadelerde bulunuyor. Sonra Togan Hoca kongreden sonra hem üniversite görevinden istifa edecek hem de Türkiye'den ayrılacak. 38'e kadar, 1938 sonunda dönecek tekrar Türkiye'ye. Ve o dönemde işte bizim sonraki dönemde muhalif Türkçülüğün sembol isimleri olarak bildiğimiz Nihal Atsız ve arkadaşları da Togan Hoca'yı destekleyerek bu Türk tarih tezine itirazlarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bakın bir tarafta Türkleri tarihin en önemli merkezine koyduğu iddiasıyla suçlanan, sonraki dönemler için söylüyorum, ve eleştirilen bir resmi idare var. Mustafa Kemal Paşa var ve onun destekçisi, bürokrasi var. Diğer taraftan Türkçülük adına bu Türk tarih tezine ve sonraki sürece muhalefet eden bir entelektüel kitle var. Şimdi bu iki grup arasındaki fikirlere baktığınızda iki tarafın da çok haklı ya da kendisini destekler argümanlar öne sürdüğünü görürüz. İki tarafın da çok haklı söylemleri vardır. Fakat buradaki kavga bu ilmi tartışmayı aşan bir şeydir. Bu siyasi bir kavgadır. Mesela niye Togan Hoca özellikle orada idare tarafından doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum, tasfiye edildi. Çünkü Togan Hoca demek aynı zamanda o dönemde Turancı fikirlerin çok aktif olması anlamına geliyordu. Kendisi Başkurdistan Türklerinden, orada Cumhurbaşkanı da yapmış. Türk dünyasıyla ciddi bağları var. Ve öyle bir figürün Türkiye'deki Türkçülük düşüncesini Turancı fikir

0: bezeyerek devletin o dönemde uyguladığı özellikle dış politikaya karşı zarar verebileceğini düşünerek o tür görüşler Zeki Velidi Toga'nın şahsı üzerinden tasfiye edilmiş oldu. Çünkü Türkiye şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya, hem 2. Dünya Savaşı öncesinde hem de savaş döneminde. Sovyet Rusya ile herhangi bir manada karşı karşıya gelmek istemiyor Türkiye. Yani 1929'da TKP'nin tasfiyesi bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından, işte komünizmle ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın sert söylemleri, bütün bunlara rağmen içeride Sovyet ideolojisinin yayılması tehlikesine karşı devlet önlemler almakla beraber dış politikada Sovyet Rusya'yı tehdit eder bir yönü var ideolojisinin gibi bir düşünceye sebebiyet vermek istemiyor. Bu yüzden de kasıtlı olarak milliyetçilik, Türkçülük düşüncesinin kendi sınırlarını kapsayan bir anlayışa sahip olduğunu özellikle vurguluyor. Bunun dışında anlamlara gelebilecek fikirleri ya sessizleştiriyor ya da kasıtlı olarak tasfiye ederek dünyaya da bir mesaj vermiş oluyor. Bu yüzden bunu mesela bu bağlam içerisinde okuduğunuzda bu kavgaları daha sağlıklı değerlendirebiliyorsunuz. Ya yani o zaman iki tarafta kim suçluydu, kim haklıydı gibi bir sonuca gitmenize gerek yok. Aslında kimin ne yapmak istediği diğer tarafta çok suçlu değildi ama o gerçeklik o sırada devletin politikalarıyla uyuşmuyordu.
1: Evet. Hocam entelektüellere, özellikle isimlere biraz gelmek istiyorum. Şimdi Türkçülük, milliyetçilik konusunu ayırdık, konuştuk, Kemalizm'den bahsettik. Özellikle çok tartışılan Nihal Atsız. Nasıl oldu da Türkçülüğün en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri haline geldi?
0: Şimdi Nihal Atsız önemli bir fikir ve düşünce adamı. Aynı zamanda bence fikir ve düşünce adamlarından öte ciddi bir aktivist. Cesur bir figür. Düşündüklerini yazmaktan çekinmeyen, tartışmaktan ve her ortamda tavır almaktan çekinmeyen cesur bir karakter. O cesur tavrı da zamanla hem fikir dünyasında hem de çevresinde onun güçlenmesini sağlayan en önemli özelliklerinden birisi. Şimdi bu Türk Tarih Kongresi'nde bahsettiğim tartışmadan sonra Togan Hoca'ya destek veren onun asistanlarından, daha doğrusu Türkiye Enstitüsü'nün asistanlarından birisi olarak Atsız ön plana çıkıyor. Ve o tarihte daha önemli bir faaliyeti daha var. 1931'de Türk Ocakları kapatıldıktan sonra Atsız Mecmua isimli bir dergi yayınlamaya başlıyor. Türkiye'de asistanı olarak. Ve Atsız Mecmua Türk Ocakları da kapatıldıktan sonra aslında bu meşrutiyet döneminden beri gelen klasik Türkçülük anlayışımızı yaymaya devam eden, onunla ilgili fikirleri bir araya getiren, düşünürleri bir araya getiren bir merkez konumunda. Ve dolayısıyla genç yaşına rağmen bu yayınladığı dergiyle fikir dünyasında kendisini var etmiş birisi. Ve devletin bu uygulamalarını Atsız, bir kere şunu açık söylemek lazım. Atsız Türklüğe, Türk milliyetçiliğine tamamen ırkçı cepheden bakan birisidir. Atsız için Türk demek, Türk ırkı demektir. Türk ırkı dışındakileri Türk olarak tanımlamak, Türklüğe zarar vermek anlamına gelir. Bu yüzden devletin resmi politikalarına da muhaliftir büyük oranda.
1: Mustafa Kemal Atatürk'le arası başta nasıl?
0: Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'le ilişkileri çok inişli çıkışlıdır. Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'yı savunan söylemlere sahiptir. Özellikle milli mücadele liderliğinden dolayı ki aslında milli mücadele liderliğini hiçbir zaman inkar etmez. Fakat 30'lardaki bu Türk Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi söylemleri üzerinden alenen Mustafa Kemal Paşa'ya hitap etmese de dönemin tarih ve dil anlayışı üzerinden yönetimi eleştirir. Ve bunun Türklüğe zarar verdiğini düşünür. Mesela Türk Tarih Tezi Nihal Atsız'a göre Türklüğe zarar veren bir tezdir. Çünkü Türk olmayan birilerinin onlar da Türktü diyerek bizim tarihimize bağlamak ona göre hatadır. Biz kendi var olan sınırlarımızda Osmanlı Devleti'nin devamı olarak bir ulus devlet kurduk söylemi onun için yeterlidir. Fakat işte evet Atsız ki benim çok kıymet verdiğim bir entelektüeldir bu arada. Bu söylem tarihi ya da entelektüel manada doğru olabilir. Fakat dönemin siyaset açısından bunun bir karşılığı yoktur. Çatışma buradan çıkar. Yani aslında çatışma yine yani o siyaseten de Türklük anlayışının o katı şekilde kendisinin savunduğu şekilde siyasi hayata da aktarılmasını ister. Ama az önce bir şey demiştim hocamızın tabiriyle. Küfe devleti yönetenlerin sırtında. O politikayı devletin temel politik

0: merkez haline getirirseniz, o uygulamaya çalıştığınız milli devleti güçlendirmeye yönelik yasaların vesairenin daha tartışmalı hale gelmesi de kaçınılmaz olur. Bu yüzden devlet aslında var olanı daha güçlü hale getirmek için uğraşırken farklı muhaliflerle değil, bizzat Türkçü muhaliflerle de karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştır. Atsız bunların en önde gelenidir. Sonra 30'lu yıllarda Orhun Mecmuası'ndaki 2. Dünya Savaşı'nın döneminde daha çok gündeme gelecek. Daha sert Türkçülük söylemini sürdürdü Nihal Atsız. Ve özellikle savaş dönemine doğru gidişte Mustafa Kemal Paşa ile ilgili değişken fikirleriyle beraber katı bir tek parti muhalifi olarak göreceğiz Atsız'ı. 40'lı yıllardan itibaren bu üslup daha da sertleşecek. Ve savaş sırasında da malum işte bu Mayıs ayı başında andığımız 3 Mayıs olaylarına giden sürecin de ana figürü olacak. Tek parti döneminde aslında muhalif Türkçülük dediğimizde ilk akla gelen isimdir Nihal Atsız. Dediğim gibi fikirlerinin hale alınacak çok yönü vardır ki aynı zamanda kendisi önemli bir tarihçidir. Ama siyaseten çok sert söylemleri dolayısıyla iktidarla arası pek iyi olmamıştır.
1: Atsız'ın bu radikal Türkçülüğü diyelim. Yukarıdan bakan bir entelektüel gibi duruyor hocam. Yani sanki onun ideolojisi ve onun hiçbir şey kabul edilmeyen o Türkçü, radikal Türkçü anlayışı biraz o döneme göre, hani mesela Ziya Gökalp Türkçülüğüne göre biraz fantezi kalıyor mu acaba?
0: Şöyle, evet, daha sert. Fakat işte Atsız da önemli bir fikir adamı gerçekten. Mesela Atsız kendisi de çelişen yönlerine rağmen Gökalp'i Türkçülüğün ana unsurlarından birisi olarak kabul eder.
1: Kabul eder mi?
0: Kabul eder. İşte bu bahsettiğim sertlikler biraz o dönemin siyasetine duyulan tepkiden kaynaklanır. Mesela şunu söyler, bazen birisine çok kızdığımda özellikle idarede bu Togan Hoca olayından itibaren kendi düşüncesine yakın isimlerin tasfiye sürecine çok kızgınlıkla bazen farklı kimliklerde, farklı etnik kökeninden gelen insanlara karşı çok sert söylemlere girer. Mesela kendisinin yakın arkadaşlarından da farklı kökenden gelen isimler vardır. Kendisine de bunu söylediklerinde der ki o Türklüğünün zekatını verse siz de Türk olurdunuz. O kadar savunur. Yani bu biraz tamamen dönemin siyasi konjonktürü içerisindeki kavgalardan kaynaklanan bir bakış açısıdır. Ama tabii ki Türkçülük anlayışında Atsız'ın Türkçülüğünde ırk vardır, kan vardır. Bunları açıkça savunur. Bir kişinin Türk'üm diyebilmesi için kan ve ırk olarak da Türk olması gerekir Atsız için. Gökalp daha kültürel temelli bir Türkçüydü. Gökalp'i inkar etmez. Yani kendi içinde de zaman zaman çelişen fikirleri vardır. Ama dönemin önemli bir yazarıdır, fikir adamıdır, aktivistidir. Bu açıdan kale alınması ve o dönemde neden böyle bir tavır içerisine girmesi gerektiği bilinmesi gereken bir figür bence. O yüzden de kitabımda Atsız'a da önemli bir yer ayırdım.
1: Evet, çok önemli bir yer ayırmışsınız. Kemalist kadroyla alıp veremediği neydi? Çok sert eleştiriyor çünkü. İşte
0: birincisi bu tarih görüşü. Mesela şimdi 1941'de yazdığı çok sert bir yazı var Atsız'ın. Orada diyor ki Türk tarih tezinden bahsederken işte yine Zeki Veli Togan Hoca'nın yurt dışına gitmesine kızıyor. Hocamızı ülkeden ayrılmak zorunda bıraktılar. İşte özellikle Reşit Galip'e kızıyor. Bu arada dönemin önemli tartışmaları içerisinde şunu unutmamak lazım. Atsız da dahil. Birçok kişi aslında bu yaşanan tartışmalarda Mustafa Kemal Paşa'dan çok çevresindeki kadroyu eleştirir. Yani onların daha aktif olarak Paşa'yı da yönlendirmeye çalıştığını düşünürler. Bu dönem içinde Nihal Atsız'ın iki önemli kendisince hedefe koyduğu isim vardır. Birisi Reşit Galip Marif Vekili. Diğeri de o sırada Edebiyat Fakültesi dekanı olan Ali Muzaffer Bey'dir. Bu ikisi üzerinde ki zaten sürgüne asistanlıktan alınıp Malatya'ya öğretmen olarak gönderilmesine sebep olan kişi de dekan Ali Muzaffer Bey'dir. Mesela niye eleştiriyor? Diyor ki işte Reşit Galip'i aslında işaret ederek. Bunlar diyor Türk tarihini tımarhane metotlarıyla yazmaya çalıştılar diyor. Şimdi üslup olarak baktığınızda çok sert bir üslup ve çok aşağılayıcı bir üslup. Bunu şunun için yapıyor. O Türk tarih teziyle Türk ırkına zarar verildiğini düşünüyor çünkü. Ve bunu siyasi alana da Reşit Galip gibi isimlerin aktardığına inanıyor. Ve onlara halen kızgınlığını bu şekilde ifade ediyor. Şimdi ama arkasından tepkiler gelince bununla ilgili farklı açıklamalar da yapıyor. Yani dolayısıyla biraz ya zaten Atsız'la ilgili tanıyanların da ifade ettiği, onun böyle kalemi eline alınca bir anda sertliğin en zirvesini gördüğü birisi olduğunu ifade ederler. Yazılarında, şiirlerinde çok ağır, çok sert üslup vardır. Bu yüzden de işte asistanken önce Malatya'ya, sonra Edirne'ye öğretmen olarak atanmıştır. Sonra uzun yıllar bir özel okulda öğretmenlik yapmıştır. Ömrünün sonlarında da kütüphanede bir memur olarak çalışıp öyle emekli oldu. Halbuki ilim dünyasında çok yer edilebilecek bir isimdi. O kalem kavgaları onu biraz kenarda tuttu. Kenara çekilmesine sebebiyet verdi.
1: Kalem kavgalarının yanında bir taraftan tabii Türkçüler kendi içinde bölünüyor ama Reha Oğuz Türkkan ile arasında bir kavga oluyor. Nedir perde arkası o kavganın hocam? Mesela, kitabınızda da bahsetmişsin.
0: Evet, orada ona da bir önemli bir bölüm ayırdım. Evet. Mesela bence bu kavgada da haklı olan Atsız. Şimdi muhalif Türkçüler dediğimiz grup özellikle 1939'dan sonra yayın hayatında daha fazla yer buldular. Bu şundan kaynaklanmıyor. Bazı çalışmalarda bu tür ifadeler de var. İşte efendim İsmet Paşa geldi bunlara fırsat verdi gibi. İsmet Paşa sadece Türkçülere ya da sadece solculara ya da liberallere yer vermiyor. İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı'nın artık ayak seslerinin geldiği bir dönemde Cumhurbaşkanı olmuş ve o az önce bahsettiğim bu dünya dengelerinde Türkiye'yi tutabilmek için kendince mücadele veren bir devlet adamı. Eleştirilecek tabii ki herkesin farklı yönleri vardır. Fakat bu dönemde İsmet Paşa şu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de her fikir yayın hayatında olsun, kendilerini ifade etsinler ve Türkiye bu savaşın da patlayacağı konjonktürde dünyada herhangi bir grubun fikrine yakın bir toplumsal yapıya sahiptir gibi bir algı oluşmasın. Hı. İsmet Paşa bunu sağlamaya çalışıyor aslında ve yayın hayatına giriyor birçok dergi. Şimdi Reha Oğuz Türkkan, Orhan Seyfi Orhon, ne bileyim Necdet Sancar gibi isimler bu dönemin Türkçülüğün önemli figürleri. Fakat Reha Oğuz bu isimlerin en genci. Ve bu isimlerin hepsi arasında da fikri farklar var aslında. Yani Türkçüler dediğimiz grup da Anadolu'culardan ya da resmi milliyetçilikten ayrı bir topluluk. Fakat Türkçüler de kendi içlerinde tek bir düşünceye sahip değiller. Türkçülerin de kendi içerisinde çok önemli nüanslar var. Mesela Orhan Seyfi Orhon ve Çınaraltı grubu sonradan CHP ile bütünleştiler. Resmi milliyetçilik taraftarı oldular. Halbuki Türkçüydüler. Ya da ne bileyim farklı isimler işte yine orada ya kitapta bir bölüm ayırdım. Benim de çok sevdiğim bir yazardır. Peyami Safa. Daha resmi ve Kemalist milliyetçilik taraftarıyken 30'lardan sonra Türkçü oldu. Bu dönüşümler çok doğaldır bu siyasi süreçler içerisinde. Reha Oğuz bütün bunları yaşanırken çok genç bir kalem. Henüz 18 yaşında bir liseyi yeni, hatta lise son sınıfta ilk dergisini yayınladığında. Fakat çok ön planda olmayı seven birisi, başarılı da birisi. Çok genç yaşına rağmen yabancı dil biliyor, dünyayı takip ediyor ve bir dergi yayınlıyor ve bir anda Türkiye'de en çok bilinen dergilerden birisi haline geliyor. Ve Reha Oğuz bence kendisini böyle Türkçe entelektüeller arasında bir öncü figür haline getirmek istiyor ve Atsız'la da bir takım polemikler yaşıyor. Hatta böyle Atsız'ın sinir uçlarına dokunan bazı hamleler yapıyor ki bir kontrol ediyor ne tepki verecek falan gibi. Fakat şimdi Atsız o sırada 30'lu yaşların ortasında. 30'ların siyasi kavgasından çıkmış bir figür. Tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek parti dönemi ve Mustafa Kemal Paşa'nın sağlığında Türk tarih teziyle ilgili tartışmalar dolayısıyla muhalif olarak bilinmiş, işte sürgünlere gitmiş vesaire. Kendisine bir ekol oluşturmuş bir isim. Şimdi sizin böyle birisiyle rekabete girebilmeniz için biraz daha...
1: Büyümeniz gerek.
0: Yani tabiri caizse ya büyümeniz ya da bir güçlü bir entelektüel kadroya sahip olmanız lazım. Ve dolayısıyla Reha Oğuz kendisine bir grup oluşturarak Atsız'ın Türkçüler arasında ön planda olmaması gerektiğini vesaire söyleyen bir takım yayınlarda bulunuyor. Ama tabii Atsız Reha Oğuz'u çok sert sayılabilecek bir şekilde egale ediyor. Hmm. Yani şu anlamda Reha Oğuz'un etrafında birkaç arkadaşı dışında kimse kalmıyor. Herkes Atsız'ın tarafına geçiyor. Dergiler Atsız'ın tarafına geçiyor. Yani bu doğal bir süreç aslında. Şu anlamda doğal. Bu kadar yayın hayatında güçlü yazar çizerin olduğu bir dönemde birilerinin öncü olmak istemesini ben anlıyorum. Benim mesela bu tür heveslerim çok yok bir yerlerde illa öncü olayım diye ama olmak hevesinde olan insanları da anlayabiliyorum. Fakat bunu yaparken biraz karşınızda kimin olduğuna dikkat etmeniz lazım. Mesela ben Reha Oğuz'un yerinde olsaydım sadece Atsız'ı görünce ayağa kalkıp önümü iliklerdim. Ama o kavga etmeyi tercih etti ve başarısız oldu.
1: Evet, iki aktivist ama evet. Biri tecrübeli.
0: Tabii şimdi Reha Oğuz'u biz bugün de tabii ki rahmetle anıyorum. Onun da çok büyük hizmetleri var. Türkiye'de milliyetçilik düşüncesini özellikle. Uzun da yaşadı 90'lı yaşlarına kadar. Sonraki dönemde çok güzel eserler yazdı. Çok güzel dergiler yayınladı. Fakat böyle bir macera.

0: İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok refleks gelişiyor Türkiye'de rejime yönelik endişe kaygısıyla. Tabii Türkiye'de bir Alman etkisi tartışılıyor. Olmuş mu hiç Türkiye'de bir Alman etkisi İkinci Dünya Savaşı sırasında? Nazi propagandası işte o dönem Türkiye'de bir karşılık buluyor mu? Bu konuda çok tartışmalar var.
1: Şimdi bu kaçınılmaz bir şey öncelikle. Yani Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda özellikle 1942 sonlarına kadar güçlü olduğu dönemlerde savaş bölgelerine yakın bir ülkede yaşıyorsanız bu propagandadan nasibinizi almamanız çok zor. Elbette Türkiye'de de birçok yerde olduğu gibi Alman propagandası vardı. Aynı zamanda Türkiye'de İtalyan propagandası da vardı, İngiliz propagandası da vardı, Rus propagandası da vardı. Ve Türkiye bu propagandaların çoğundan da haberdardı. Bazen bunları kontrol etmek için farklı uygulamalar yapıyordu. Bazen kendisi kasten bilerek, ses etmeyerek işin nereye gideceğini kontrolde tutmaya çalışıyordu. Bu gerçeklik içerisinde zaten kendisini var etmeye çalışıyordu Türkiye. İsmet Paşa hakkında konuşurken biraz önce bunun için söyledim. Şimdi benim de içinden geldiğim, birçoğumuzun bu konularda hassasiyet gösterdiğimiz arkadaşlar genelde İsmet Paşa'yı sadece 3 Mayıs 1944 olayları çerçevesinde değerlendirdikleri için biraz sert davranabiliyorlar Paşa'ya karşı. Ben biraz daha olaya akademik gözle bakmayı tercih edenlerdenim ve haklının hakkını vermek gerektiği düşüncesindeyim. Evet, İsmet Paşa'nın 3 Mayıs sonrası tavrı çok sert ve haksız. O dönemde yapılan uygulamaların çoğu çok aşırıya giden uygulamalar. Fakat savaş döneminde, savaşın başlangıcında Paşa bir denge sağlamaya çalışıyor ve bu propagandalardan haberdar. Devlet haberdar. Fakat siz bir şekilde tarafsız kalmaya çalışıyorsunuz. Ya tarafsız kalmaktan kastınız şu bu arada. Bu da çok dillendirilen bir şey ama içi çok doldurulmuş bir şey değil. Tarafsız kalmak ne demek? Yani bir güçlü bir devlet var, çok büyük başarılar kazanıyor. Ben tarafsızım, ne halim varsa gör demiyorsunuz. Tarafsızlık şu demek aslında. Savaşta değişen dengeler içerisinde o dengeye yakın hamleler yapmak zorundasınız. Yani tarafsız olmak demek ne haliniz varsa görün ben burada oturuyorum gibi bir tarafsızlık değil. Almanya güçlüyken onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Rusya güçlendiğinde biraz onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Çünkü tek derdiniz savaşın sizin sınırlarınıza girmemesi. Bunu sağlamak için de değişen, bazen çelişen, büyük eleştirilere maruz kaldığınız politikalar uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bu yüzden Türkiye özellikle 39-42 arasında Almanya ile yakın ilişkiler kurdu. Birçok devlet adamı, asker, gazeteci Almanya'ya ziyaretlerde bulundu. Almanya'nın özellikle Türkistan bölgesinde ne yapacağına dair belirsiz bir durum ortada olduğu için bunu anlamaya yönelik politikalar üretmeye çalıştı Türkiye. Buradaki haksızlık şuna itiraz ediyorum ben mesela kitabımda da bundan bahsettim. Burada Türkçüler aman Almanya kazansın da Rusya'daki Türkleri bir an önce kurtaralım. Biz Alman yanlısıyız gibi bir söyleme girmiyorlar. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar. Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Rusya yenilsin ama kime yenilirse yenilsin bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle bir söylemleri yok. Almanya Rusya'ya yenilsin sonra da bize gelsin biz de burada bir faşist idare kuralım. Böyle bir Türkçü yok ortada. Fakat Türkçüler Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Şimdi içeride böyle bir ideolojik benzerlik var. Ve bir taraftan da güçlü bir Almanya karşısında sizin devlet olarak onunla yakın ilişkiler yürütmeniz söz konusu. Bu ortamda Türkçüler sanki bu Almanya'nın güçlü olduğu dönemde devletin uyguladığı politikaları yönlendiren figürlermiş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Türkçüler sadece o var olan yapı içerisinde kendilerine daha çok alan buldular ve daha açık düşüncelerini ifade ettiler. Ama dediğim gibi bakın İşte az önce bahsettik isimler. Reha Öztürkkan'ın yayınladığı dergilere bakın. Komünizm ve faşizme düşmandır diye üzerinde sloganı vardır. Atsız birçok yazısında Alman faşizmini dünyadaki en kötü rejimlerden birisi olarak açıklamıştır. Şöyle bir bunu sol ideolojiyle olan fikri kavgalarda daha çok gündeme getirilmiş bir şey. Mesela ben de bu kitabı yazarken de gördüm. Açıkça Rusça gelip Türkiye'ye girsin diyen sol düşünceli entelektüeller var maalesef. Hatta işte en meşhurları Zekeriya Sertel, Stalin'in Türkiye'den toprak talebi karşısında böyle bir şey dememiştir ya filan deyip Ankara'da Sovyet elçiliğine gidip bununla ilgili bir açıklama yapın. En azından bu kadar açıkça söylemeseydiniz falan dediğini kendisi anlatıyor hatıralarında. Fakat hiçbir Türkçünün

0: ne yazısında, ne o dönemki hatırasında, ne de uygulamasında keşke Hitler gelse de Ankara'yı ele geçirse gibi bir şey göremezsiniz. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar dediğim gibi. Rusya yenilsin. Rusya'yı Almanya mı yeniyor? Yensin, bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu Nazizm propagandası Almanya'nın güçlü olduğu dönemde Türkiye ile siyasi ilişkiler ve bütün bunların üzerinde bir de Türkçülerin söylemleri eklenince Almanya savaşta geri çekilmeye başladıktan sonra özellikle Sovyet Rusya karşısında devlet şöyle bir ikilemde kaldı. Bir taraftan kendi yaptığı resmi ilişkiler var Almanya ile. Bir taraftan kendi yönlendirdiği özellikle basın mensuplarının yazılarıyla, oradaki gezileriyle vesaireyle yaptıkları propagandalar var. Bir de Türkçüler var. Siz o denge politikası üzerinden Rusya'yla ilişkinizi yeniden düzenlemeniz lazım. Ne diyeceksiniz Rusya'ya? Biz devlet olarak Almanya'yla ilişkiler kuruyorduk. Şimdi siz başarılı oldunuz, sizle kuracağız diyemeyeceğinize göre o zaman bu değişen denklem içerisinde şunu demeniz gerekiyor. Aslında Türkiye'nin o dönemde politikalarını yönlendiren bir siyasi grup vardı ve biz şimdi onları cezalandırıyoruz. Bu grup kimdi? Aslında hiç de Almanya taraftarı olmayan Türkçülerdi. 1944 bu açıdan eleştirilmesi gereken bir şey. Yani 1944'e giden süreç, Türkçülerin tasfiye süreci, Türkçülerin yapmadıkları bir şeyle suçlanmalarına sebebiyet verdi.
1: Onu konuşalım hocam. 3 Mayıs 1944 önemli. Bu
0: Evet.
1: kadar süreçten geçtikten sonra bu yargılamalar neden oldu?
0: Bu işte bahsettiğim bu değişen siyasi konjonktür dediğim gibi Türkiye'de
1: Yani bir günahkar ilan
0: evet
1: edildi
0: şimdi
1: sizin
0: evet
1: söyleminizle ve bu yüzden.
0: günahkardan da öte bir suçlu. Yani bunu neyle yargılandı Türkçüler 1944'te? Almanya'nın güçlü olduğu dönemde darbe yaparak iktidarı ele geçirip Almanya ile birlikte Rusya'ya saldırmaya çalışmakla suçlandılar. Halbuki Berat kararlarında da bu açıkça ifade edildi ki mesela Berat kararları çok ilginç, 1947'de Berat etti tamamı. Türkiye'ye düşman bir rejime karşı mücadele etmiş bu kişilerin takdir edilmesi gerekirken cezalandırılmaları yanlıştır diyor Berat kararları. Kimsenin öyle bir Almanya ile beraber savaşalım, Rusya'ya girelim gibi bir ifadesi söz konusu değil. Fakat şöyle düşünün. 44'te devlet Sovyet Rusya'nın güçlenmesine karşı Türkçüleri tasfiye etti. Fakat 45'te de bu defa sol görüşlüleri tasfiye etti. Niye bu defa da oluşan iki kutuplu dünyada Türkiye batıya daha yakın politikalar izledi. Doğal olarak Sovyet tehdidinin de var olduğu bir ortamda ki alenen dünyanın gözü önünde toprak talebinde bulunan bir Sovyet Rusya söz konusu karşımızda. Bu defa mesela 1944'te Türkçüler tutuklanıp yargılanmışlardı. 1945 sonunda da işte Tam baskın olarak bildiğimiz Tan gazetesi, dönemin en meşhur Sovyet yanlısı gazete, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel çiftinin yayınladığı o gazeteyle birlikte işte Görüşler Dergisi, La Türkiye gibi daha sol ve Sovyet yanlısı olarak bilinen gazete ve dergiler hem zarara uğradılar, bir öğrenci protestosuyla darp edildiler, hem de devlet tarafından tasfiye edildiler ki arkasından üniversitelerde sol görüşlü akademisyenlerin görevden alınmaları ve tasfiyeleri süreci gelecek. Yani devlet aslında bütün bu uygulamaları savaş sırasındaki denge politikası dediğimiz o politikaya bağlı olarak yaptı. Burada Türkçülerle ilgili uygulamada benim görüşüme göre biraz ayar fazla kaçmıştı. Çok sert tepkiler verildi. İşkencelere varan uygulamalar yapıldı. Uzun cezalar alındı. Ve hiç ilgisi olmayan insanlar yargılamaya dahil edildi. Yani Atsız'ın dergisinde isminizin yazması yargılanmak için yeterliydi. Bu 3 Mayıs sonrası oluşan olaylardı. Bunlar sonraki dönemde İsmet Paşa'ya ve tek parti yönetimine karşı milliyetçiler, Türkçüler arasındaki muhalif söylemi daha da artırdı. Bir de şunu özellikle vurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle girişte konuştuğumuz Türkçülük ve milliyetçilik kavramları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak 1931 yılına kadar Türkçülük söylemini çok açıkça kullandı. 1931'den sonra bu kavram yerini Türk milliyetçiliğine bıraktı ve 1930'ların ortalarına kadar çok Türkçülük söylemi dile getirilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında biraz daha gündeme geldi. Fakat 41-42'den sonra başbakanlarımız tekrar Türkçülük ifadesini devletin resmi politikası olarak dile getirdiler. Türkiye'de 1944 yılından sonra hiçbir devlet adamı, hiçbir başbakan bir daha devletin Türkçü bir devlet olduğunu meclis kürsüsünden zikretmedi. 3 Mayıs 1944 sonrası devlet Türkçülük söylemini

0: Sanki Türkçülük dediğimiz şey Türkiye'de farklı herhangi bir ideolojiymiş gibi, işte sosyalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi bir ideolojiymiş gibi görmeye başladı. Özellikle çok partili hayata geçiş sonrası Türkiye'nin siyasi denklemi içerisinde. Halbuki kuruluştan itibaren Türkçülük Türkiye'nin resmi ve kurucu ideolojisiydi. Mustafa Kemal Paşa da açıkça bunu ifade etmişti. 1930'ların ortalarına kadar Mustafa Kemal Paşa devletin Türkçülüğünü vurguladı. İsmet Paşa bunu İkinci Dünya Savaşı dönemine kadar her zaman dile getirdi. Ama en son Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun meclisteki konuşması bu konuşmadan sonra 1944'ten itibaren hiçbir başbakan ya da devlet başkanı bir daha Türkiye'de devletin resmi ideolojisinin Türkçülük olduğunu zikretmedi.
1: Ne
0: Bu da
1: diyoruz
0: önemli bir
1: Şükrü
0: kırılma noktası.
1: Saraçoğlu? Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü
0: Daima Türkçü
1: kalacağız
0: kalacağız
1: diyor.
0: ve daha ilerisini ifade ediyor. Bizim için Türkçülük bir kan meselesidir. Yani sadece kültürel anlamda değil. Biz kan meselesi olarak görüyoruz Türkçülüğü. Yani Türk olmayı bir ırk, soy, kan olarak değerlendiriyoruz. Bir radikal bir Türkçü söylem. Ama aynı Başbakan Saraçoğlu 1944 olayları sırasında da başbakandı ve Türkçüleri de cezalandırdı. İşte bu dünyada değişen konjonktürün iç siyasete etkilerinin örneği. Ben olayı biraz bu açıdan görüp mesela Çok Partili Hayat, inşallah kitabın ikinci cildinde bu konuları daha detaylı ele almaya çalışacağım. Çok Partili Hayat'la beraber Türkiye'de Türkçülüğün artık resmi ve kurucu ideoloji olarak zikredilmemesi bence önemli bir kırılma noktasıydı. Ve özellikle 50'lerden sonraki iç siyasi kavgalarda bir ideolojik meseleye dönüştürüldü. Bu bence Türkiye için önemli hatalardan birisiydi.
1: Yani
0: Fakat bu saatten
1: yargılanan
0: sonra
1: aslında kişiler değil,
0: fikir,
1: fikir.
0: evet, Türkçülük fikri sanki 44 ile beraber sadece orada yargılanan 23 kişi değil, Türkçülük düşüncesi yargılandı ve tasfiye edildi. Ve o tarihten sonra bir daha resmi olarak bunlar zikredilmedi. Bu resmiyetteki vurguyu ben önemsiyorum. Çünkü bu bir ideolojik kavga değil Türkiye için. Bu bir kurucu ideoloji. O yüzden Türkiye'de resmi söylemde devletin Türkçülüğünü vurgulamak eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Aksine tam uygun olan bir söylem. Fakat bu çok parti hayat sonrası değişen siyasi dengeler bu durumu değiştirdi.
1: Hocam tabii şu merak konusu oluyor. Yargılamalar aydınlara mı sadece gazete sahiplerine ya da dediğiniz Atsız'ın dergisine yazan biri bile olabiliyor. Siyasetçiler yargılandı mı?
0: Siyasetçilerden kimse yargılanmadı çünkü o sırada CHP içerisinde Türkçülerde, Türkçü aydınlardan zikredebileceğimiz herhangi bir yetkili milletvekili ya da bürokrat yoktu. Fakat şöyle ilginç bir şey var, bu Anadolucu gruptan bahsettik girişte. Şimdi onlar da İkinci Dünya Savaşı döneminde milliyetçi söylemlerle fikir dünyası içerisindeydiler. Fakat 1943'ten sonra Anadolucu grup Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir kanat haline geldi. Memduh Şevket Esendal aynı zamanda meşhur yazarlarımızdan birisidir. O CHP Genel Sekreteri olduktan sonra bu kanatla ilişkileri iyiydi ve bunlardan birçok ismi partiye dahil etti. İçlerinden bakanlık yapanlar vardı, milletvekilliği yapanlar vardı. Normalde 3 Mayıs tartışmaları sırasında bu isimlerden de birçok kişinin yargılanması ya da cezalandırılması bekleniyordu aslında. Fakat partiyle bütünleşmenin getirdiği bir avantaj olsa gerek. Hiçbirisi yargılanmadı. Dergilerin de Nisan 1944'te son sayısını yayınlayarak yayın hayatından çektiler. Yani Millet Dergisi'ni yayınlıyordu o grup bu tarihlerde. Şimdi çok ilginç bir şey. Mesela Millet Dergisi Nisan 1944'te son sayısını yayınlıyor. Mayıs sayısı çıkmıyor. Şimdi ben mesela işte bu kitabı yazarken de bana çok ilginç geldi. İki ihtimal var. Ya gerçekten Mayıs'ta Türkçülere karşı bir tasfiye hareketinin yapılacağını biliyorlardı ve kendilerini korumaya aldılar, çekildiler. Ya da derginin Mayıs sayısını yayınlayacaklardı, hazırladılar. Fakat bu olaylar çıkıp Türkçülerle iktidar arasında bir kavga yaşanmaya başlayınca dediler ki biz bu kavgaya hiç bulaşmayalım, dergimizi de yayınlamayıp çekilemeyelim. İki ihtimal var. Bu iki ihtimalden birisi yaşandı. Buna karşılık bu grup kendisini milliyetçiler arasında tanımlamaya devam etti. 44 sonrası süreç Türkçülük düşüncesini resmi söylemden çıkarırken aslında Türkçüler, Türk milliyetçileri arasında

0: Bunda da önemli kırılmalara sebebiyet verecek. Yani inşallah bu kitabın dediğim gibi ikinci cildi o mevzulara odaklanacak. İkinci cilden itibaren şunu anlatmaya çalışacağım aslında. Türkçülük devletin bir taraftan söyleminden çıkarken ana akım Türkçülük fikri kendi entelektüelleriyle beraber de 45'ten sonra büyük bir bunalım yaşadı. Çünkü 45'ten sonra artık Türkiye'nin konjonktüründe iki temel mevzu var. Birisi devletin ana tehdit olarak tanımladığı komünizme karşı mücadele. İkincisi de özellikle 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi sonrası tek parti dönemine muhalefet. Bu iki muhalif söylem ve mücadele edilmesi gereken güç Türkçüleri aslında tek parti dönemindeki söylemleriyle hiç yan yana gelemeyecekleri, gelmemeleri gereken gruplarla işbirliğine sevk etti ve ondan sonra Türkçülük belli dönemler açısından ciddi ideolojik ve entelektüel krizler yaşadı. Ümit ederim ki onu da ikinci ciltte anlatacağım.
1: İkinci ciltte hemen hocamın tekrar kitabını göstermek isterim. Biz bu akşam dönemin politik tartışmaları içerisinde Türkçülüğü, Türk milliyetçiliğini konuştuk ve o dönem ideolojik ve siyasi anlamda Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren nasıl ilerlediğini ele aldık. Kıymetli hocamın güzel eseri sayesinde çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ederim,
1: Çok
0: sağ olun.
1: güzel bir programdı. İkinci kitabı da sabırsızlıkla bekliyoruz
0: İnşallah.
1: hocam. Teşekkür ediyoruz, şeref
0: Ben
1: verdiniz.
0: teşekkür ediyorum tekrar davetiniz
1: Tarih
0: için.
1: gönüllerine teşekkür ediyorum. Satır aralarında sorularını sormaya çalıştım. Çok güzel yorumlar yapmışlar İrfan Bey'e, Arzu Hanım'a. Çok teşekkürler Mutlu Ayman'a. İyi akşamlar diliyoruz. Bu saate kadar bizi eşlik ettiniz. Ramazan Erhangül'le hocamla beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları,

0: spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. Günlerden cumartesi, Kurban Bayramı'nın da 4. ve son günündeyiz. Bir kez daha 24 ekranlarında bizleri takip eden, 24 radyoda da bizleri dinleyen tüm izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik edelim, kutlayalım. Gündemimiz bir hayli yoğun bugün. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bayramlaşma düellosu ana gündem maddemiz olacak. Gazetelere bakacağız. Bültenimiz içerisinde öne çıkan haberleri, manşetleri sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım.

0: Gözler bugün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez genel merkeze gidecek. Partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak ve özellikle ne söyleyeceği merak ediliyor. Çünkü her şeyi anlatacağım, bilinmeyenleri anlatacağım gibi ifadeleri vardı. Bu her şey ve bilinmeyenler ne olabilir? Bu merak ediliyor. Hangi mesajları verecek? Hemen genel merkeze dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bizleri Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Hemen arkasında da bir otobüs, seçim otobüsü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yine Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte. Hazırlıklar son aşamada galiba Taner.
1: Karavan Poyrazoğlu oldu. Aslında hazırlıklar son aşamada değil, hazırlıklar tamamlanmış durumda. Şimdi arkamda aslında bundan 4-5 gün öncesine kadar Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu seçim otobüsü Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla değiştirilmiş durumda. Tabii slogan da oldukça önemli. Türkiye için tertemiz bir başlangıç sloganı var. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıllar aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek. Tabii oldukça yoğun bir hazırlık var. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte biz de bunu hazırlıyoruz. Şimdi bakın yukarıyı gösteriyor size. Aslında dünkü yayında söylemiştim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asılacak diye. İşte orada hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de şimdi arınma zamanı yazan bir pankart görüyorsunuz. Aslında zaten bugünün bayramlaşmasının temeli de bu. Temiz bir başlangıç yapmak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bu minvalde temiz sloganlar atıyor. Yani temiz siyaset, güçlü Türkiye, güçlü demokrasi sloganları da yükselecek buradan. Tabii oldukça bir kalabalık da var. Biraz da kalabalığı göstermesini isteyeceğim Kubilay Kutlayer'den. Şimdi bakın partililer saat daha 10-14'te konuşma başlayacak ama ona rağmen artık kalabalığı sizler de görebiliyorsunuz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in yürümek şiiriyle kürsüye çıkacak saat 14'te ve yine konuşmasını tamamladıktan sonra beyaz güvercinini yollayacak dışarıya. Şimdi bakın bir pankart da göstereceğim size burada. Görüyorsunuz vatandaşlar, partililer oturmuşlar. Dürüst insan, temiz siyaset, Kemal Kılıçdaroğlu pankartları var burada bakın. Şimdi Kubilay sizlere zoom da buradan yapıyor. Tabii müzikleri duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski seçim müzikleri de çalıyor. Yeni müzik de hazırlanmış durumda. Oldukça dediğim gibi atmosfer yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi şunu da söyleyelim. Evet, burada hazırlıklar devam ediyor ama bir diğer hazırlığın noktası da Ankara İl Başkanlığı'nın olduğu nokta. Orada da Özgür Özel, Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yapacak. Tabii dediğim gibi oldukça farklı bir atmosfer var burada bu noktada. Ha şunu da söyleyeyim. Özel tarafı yapacakları konuşmanın CHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iptal edileceğini söylemişti. Valiliğe başvurulduğunu açıklamıştı. Fakat bunu CHP kaynakları yalanladılar. CHP'nin basın danışmanı Atakan Sönmez yayınladı. Yalanladı ve şunu da söyleyelim. Valilik de bunu yalanladı. Ha orada bir konuşma olacak mı onu bilmiyoruz. Konuşma olursa izinsiz gösteriye girer ama burada dediğim gibi saatler 14'ü gösterdiğinde artık buna nasıl bir kalabalık olacağını bilmiyorum. Şimdi 27 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlarsınız bir yarım saat 40 dakika bir sohbetleri olmuştu. Orada bir laf söylemişti. Hemen bakıyorum. Birçok şeyi açıklayacağım demişti. Şimdi o yüzden aslında bugün oldukça önemli. Yani temiz siyaset dedi Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi arındıracağız dedi. Ahlakı tekrardan geri getireceğiz dedi. Şimdi dönüp baktığımız zaman Özel tarafı biraz daha sessiz kalmış durumda. Yani CHP ile biraz da ikiye bölünmüş durumda. Taban ne yapacağını çok bilemiyor. Ama buradaki atmosfer dediğim gibi oldukça fazla. Şimdi bir diğer önemli unsursa açıkçası parti meclisi, MYK ve Yüksek İstiklal Kurulu gibi CHP'nin içerisindeki kurumların tartışması. Şimdi parti meclisinin de bir yandan toplanmasını istiyor Özel tarafı. Kemal Kılıçdaroğlu olduysa normalde 1 Haziran'da toplayacaktı fakat tedbir kararının kalkmamasından dolayı bunu ertelediklerini açıkladı. Aynı şekilde Kahraman Poyrazoğlu aslında şunu da ifade etmek gerekiyor. Salı günü de Ankara çok hızlı bir gün yaşayacak. Çok hareketli bir gün yaşayacak. Niye? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacağını söyledi. Özgür Özel ise tam tersine diyor ki ben diyor grup toplantısını yapacağım. Şimdi salı günü dediğimiz gibi meclis de oldukça hareketli olacak. Yani tekrar hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14 gösterdiğinde buraya gelecek ve Nazım Hikmet'in yürümek şiiriyle sahneye çıkacak. O birçok şey açıklayacağım dediği konuşmadan sonra ise beyaz güvercin uçuracak ve dediğimiz gibi temiz siyaset. Şimdi Kubilay Kutlar sizlere gösterdi aslında. Şimdi arınma zamanı, temiz siyaset. Şu an arkamda da görüyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için temiz bir, tertemiz bir başlangıç söylemini görüyorsunuz. Yani şurada pankartlar da var aslında. Bir pankartı da gösterebilir miyiz Kubilay Bey? Sizden rica edeceğim. Vatandaşlar yavaş yavaş da içeriye giriyor. Şunu da söyleyelim. Oldukça yoğun gerekli önlem de alınmış durumda. Girişte X-ray cihazları, polisler aramalarını yapıyor. Olası bir provokasyona karşı hazırlıklar da en üst seviyeye çıkmış durumda bu noktada. Olası bir olumsuzluğa veyahut kötü bir durum yaşanmaması adına güvenlik güçleri de burada önlemlerini alınmış durumda. CHP Genel Merkezi'nde ledler zaten kurulmuş durumda. Bunları size gösterdik. İçeriye şu anda bir giriş yok. Bunu da söyleyelim. Biz de ilerleyen saatlerde bu artan kalabalığı, buradaki atmosferi sizlere anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz Kahraman Poyrazoğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıldak. Öyle ki bugün başkentte gündem bir hayli sıcak olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde de yoğunluk yavaş yavaş artmaya başladı. Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne söyleyeceğini herkes merakla bekliyor. Şimdi arkamda da görüyorsunuz bir trafik görüntüsü var. Haliyle bayram tatilinin artık sonlarına yaklaştık. Bugün de bayramın son günü. Tatilciler dönüş yoluna geçmiş durumdalar. Farklı noktalardan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Bayram trafiği, bakın arkadaşlarımız dört noktadan görüntüler paylaşıyorlar. Bolu, Çankırı, Kocaeli ve Karabük akın akın tatilcilerin dönüş yolunda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu görüntüye baktığımızda Bolu'da ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyleyelim. Tabii bayram tatili başladığında bunun tam tersi istikamette bir yoğunluk vardı. Şimdi İstanbul'dan gidenler artık yok ama İstanbul'a, mega kente dönenler bir hayli fazla. Dolayısıyla Bolu'dan başlayan bir yoğunluk söz konusu. Yine Kocaeli, Çankırı ve Karabük yoğun olması beklenen noktalar arasında. Karabük'te yoğun akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim. Ancak bugün tabii ki Kurban Bayramı'nın son günü ama tatil devam ediyor. Yarın itibariyle artık bayram tatili sona ermiş olacak. Dolayısıyla

0: Yarın daha yoğun olmasını bekliyoruz ama bugünden de, hatta dünden başlayan yoğunluğun bugüne de sirayet ettiğini söyleyelim. Tabii ki yetkililer uyarıyor. Özellikle bayramlarda maalesef yollar kan gölüne dönüyor. Dolayısıyla acele etmeden dinlene dinlene dönmek, yorulduğunu hissettiği anda sürücülerin en azından bir dinlenme tesisinde ya da yol kenarında kısa süreli de olsa bir mola vermelerini tavsiye ediyor. Hem sürüş uzmanları hem yetkililer. Bunun da altını çizmiş olalım. Umarız kaza haberlerini paylaşmak durumunda kalmayız. Ama yavaş yavaş sizler de görüyorsunuz yoğunluk artmaya başladı. Özellikle de Bolu'da, Bolu'dan İstanbul'a dönüşlerde ciddi bir yoğunluk an itibariyle söz konusu. İlerleyen saatlerde tabii ki bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Dün 29 Mayıs'tı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. İstanbul'da, mega kentte coşkuyla kutlandı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Son derece önemli mesajları vardı. Özellikle İstanbul'un fethini hala içine sindiremeyen azımsızlar olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Günümüzdeki tehditlere dikkat çekti. Nasıl Ayasofya'nın kapılarına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız ifadesini kullandı.
1: Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor.
2: İstanbul bugün bir başka güzel dedi, tüm çocukların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yılı kapsamında çok sevdiği İstanbul'daydı. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine etkinliğine katıldı.
1: Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular, bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini içine sindiremeyen kesimin olduğuna dikkat çekti. Hazımsızlar fethi sindiremiyor dedi.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
2: Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazımsızlık yapan zihniyetin temsilcilerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.
1: Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
2: İstanbul'un fethinin çağ açıp çağ kapatan tarihi bir olay olduğunu tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada oynanan kirli oyunların da farkında olduklarının altını çizdi.
1: Bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi Sadece

0: sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada küçük bir kız çocuğu sahneye çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Cumhurbaşkanı da çocukla yakından ilgilendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İstanbul'daki fetih kutlamalarını değerlendiren Erdoğan, basın mensuplarına lokum ikram etti.
2: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak.
3: İmamoğlu dönemindeki fetih kutlamaları çokça tartışılmıştı. İstanbul bu sene alternatif fetih kutlamaları üzerinden ikiye bölünmedi. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi yine gaza ruhu hakimdi.
4: Az zamanda çok ve büyük işler başardık.
5: Gölge Cumhurbaşkanı, Gölge Bakanlar Kurulu, şimdi de Gölge Genel Başkan. CHP'de her makamın bir imitasyonunu bulmak mümkün. İmamoğlu döneminin İstanbul'daki fetih kutlamaları da bu listeye eklenebilir. 2019'da yerel seçimi kazanarak İBB'nin başına geçen İmamoğlu, soluğu Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde almıştı. Orada sergilediği ve kadraja sığmayan ayak hareketi çok tartışılmıştı. Kimileri bu hareketiyle onu Selahattin Eyyubi'nin sandıkasını tekmeleyen işgalci Fransız generale benzetmişti. Bu yüzden görev yaptığı süre zarfında düzenlediği coşkulu fetih kutlamaları hep eleştirilmişti. Ne de olsa zulüm 1453'te başladı diyen gruplara sahip çıkarak belediye başkanı olmuştu.
0: Biz bu şehrin sokaklarına zulüm 1453'te başladı diye yazanları unutmadık.
5: Onun döneminde fetih kutlamaları büyük bütçeli popüler şovlara dönüştürülmüştü. Fetih ruhunu istismar ediyor, kendi imajı için kullanıyor eleştirisi çok yaygındı. Fethin manevi boyutunu arka plana attığı söyleniyordu. İmamoğlu fethi tarihsel bağlamından çıkarmış ve gönüllerin fethi olarak sloganlaştırmaya başlamıştı. Oysa bu fethi yumuşatmak, askeri ve İslami yönünü taca atmak anlamına geliyordu. Fatih'e hoşgörü ve çok kültürlü kostümü giydiriyor, revizyonist bir bakış açısıyla tarihi laik nasyonalist anlatıya perçinliyordu. Fetih gecesi uhrevi bir anmadan çok şarkılı türkülü bir konsere dönüşüyor, hassasiyetler hiçe sayılıyordu. İmamoğlu 2. döneminin başında yolsuzluk ve rüşvet skandalları patlak verdi ve bu iddialarla tutuklandı. Bunun ardından alternatif fetih kutlamaları da İmamoğlu'nun propaganda şovu temasından uzaklaştı. İstanbul yeniden tek fetih kutlaması çatısı altında birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının sembolizmiyle fetih anmaları yine gaza ruhuna sindi. Fetih ruhu ezan, bayrak, vatan gibi motiflere kavuştu. Mevlid ve dualarla manevi atmosferi yeniden tesis edildi.
3: Şimdi gündüz bölümünü ekranlarınıza taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da törenlerde verdiği mesajlardan da bahsettik ama havanın kararmasıyla birlikte gece saatlerinde özellikle Boğaz'da görsel bir şölen vardı. Fethin coşkusu doruğa ulaştı gece saatlerinde.
6: Yalından başlayana kadar. Seni arayayım.
7: İstanbul'da sabah Ayasofya'da başlayan fetih coşkusu gece Boğaz'a taşındı. Tarihi yapılar ışıkla buluştu, fetih ruhu teknolojiyle yeniden hayat buldu. Rumeli Hisarı'ndan tarihi Yarımada'ya kadar İstanbul'un simge noktaları adeta açık hava sahnesine dönüştü.
8: Bundan tam 573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han sadece bir şehri değil bir tarihin akışını da fethetti ve aradan asırlar geçmesine rağmen o zaferin heyecanı hala ilk günkü gibi yaşanıyor.
7: Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası, gemilerin karadan yürütülmesinden surların aşılmasına uzanan büyük fetih destanı ışıkla, görüntüyle ve dijital teknolojilerle yeniden anlatıldı.
9: İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde 4 ayakta kutlamalar yaptık. Bunlardan birincisi 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul'un 10 noktasında Mehter Marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camii'nin önünde bir gösteri şov çadırı vardı. Dördüncü ayakta Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi. Bu gösteride de her 15 dakikada bir devam edecek olan, gece 12'ye kadar devam edecek olan bu gösteride de Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyaseti anlatılıyor.
7: Boğaz'da yaşanan görsel şölen İstanbul'un fethinin 573. yılına damga vurdu. Tarih ve teknolojinin buluştuğu gecede fetih ruhu bir kez daha İstanbul'u aydınlattı.
9: Malum olduğu üzere bir şehri almak kolaydır ancak zihinleri fethetmek daha zordur. Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol daha sonra diğer büyükler, devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefiyle devam eden bir meşale. Bu meşale Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüştür.
3: Nefeslerin tutulduğu anlardan biri de Solo Türk'ün gökyüzündeki şovu oldu. Fethin 573. yılına yaraşır bir görsel şölen vardı gökyüzünde.
10: İşte Solo Türk göklerde, işte Solo Türk milli gururumuz havada gösterisini gerçekleştiriyor.
11: Gökyüzünün yıldızları uçtu, nefesler tutuldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk İstanbul semalarında süzüldü.
10: Ve yine gösteri fişeklerini bırakarak yakın bir mesafeden yine İstanbulluları selamlamış oldu.
11: Solo Türk İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün asil kartalları hazırladıkları özel gösteriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Manevraları adeta dudak uçuklattı. Solo Türk ekibi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda adeta görsel şölen oluşturdu. Etkinlik sonrası Yarbay Bakıcı ve Solo Türk Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Solo Türk ekibi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
3: 2026 Dünya Kupası'na 2 haftadan az bir süre kaldı. A milli futbolcularımız da hazırlıklarını sürdürüyorlar. Dün de basın mensuplarıyla bayramlaştılar. Ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu önemli açıklamalar yaptı.
12: A milli futbol takımımız basın mensuplarıyla bayramlaştı. Millilerimiz 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar kamp ve eğitim tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Montella yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Milliler antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman öncesi Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milli futbolcular Arda Güler ile Yusuf Akçiçek de basın mensuplarına lokum ikram etti. Daha sonra günün anısına hep birlikte fotoğraf çekimi yapıldı. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
13: Bizim takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz bence. Orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da gidebildiği kadar gideceğine yürekten inanıyorum. Finale doğru yürüyeceğine inanıyorum.
14: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
3: İstanbul'un simge yapılarından biri Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilmişti ve bu 5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin Çamlıca Kulesi'ne ilgisi yoğun oldu.
7: İstanbul'un zirvesi 5. yaşına girdi. Çamlıca Kulesi bu sürede ziyaretçi akınına uğradı.
15: Bundan tam 5 sene önce tarihler 29 Mayıs 2021 tarihini gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'un simgesi haline gelmiş işte bu Çamlıca Kulesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin 5 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti. Çamlıca Kulesi lale formunda inşa edildi. Yapı, teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri.
15: Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte olan devasa silüetiyle Çamlıca Kulesi 5 yıldır olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
7: Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
15: Tarihe tanıklık etmiş kadim şehir İstanbul'u seyretmek için vatandaşların yıllarca adresi kimi zaman Galata oldu, kimi zaman Üsküdar'dan Kız Kulesi oldu. Ama son yıllarda milyonlarca kişi bu seyri Çamlıca Kulesi'nden gerçekleştirdi.
16: Manzara çok büyüleyici bir manzara. Özellikle İstanbul gibi bir yeri bu kadar yüksek bir yerden terastan izlemek çok etkileyici.
17: Güzel buldum açıkçası. Buradan neredeyse tüm İstanbul'u görebiliyorum. Bu açıkçası hem ilginç bir deneyim oldu hem de yani çok güzel oldu.
18: Bu kuleyi de çok sevdim açıkçası ilk deneyim olmasına rağmen.
15: Yükseklik korkutmadı mı hiç?
18: Yok, korkutmadı.
15: İstanbul'u 360 derece izlemek istediniz, Çamlıca Kulesi'ne geldiniz. Geldiğiniz anda sizi sürprizler karşılamaya başlıyor. Seyir terasına çıkıncaya kadar İstanbul'un eşsiz manzarası sizlere selam duruyor.
19: Çok güzel bir his, çok beğendim. Yani ilk defa geldim buralara. Çok güzel, bütün dünyayı, bütün ülkeyi gördüm. Çok hoşuma gittiler.
20: Muhteşem. Biraz yükseklik bizi korkuttu ama değdi gerçekten. Kocaeli'nden geliyoruz. Bayramı burada geçirmek istedik.
21: Muhteşem bir yer, ben bayıldım. Doya doya gelirim. Yani manzarası güzel.
15: Çamlıca Kulesi'ne geldiniz ve uzaya da bir yolculuk yapmak istiyorsunuz. Kulenin altındaki hedef Ay Uzay İstasyonu sizleri bekliyor olacak. İçerisindeki uzay simülatörüne girdiğiniz andan itibaren sizi ve sevdiklerinizi uzaya götürecek bir simülatörün içerisinde olacaksınız.

0: Kocaeli'den üzücü bir haber geldi. Bir anne ile oğlu bayram ziyareti dönüşü sırasında yolun çökmesiyle birlikte dere yatağına düştü. Yakınları anne oğuldan uzun süre haber alamayınca ekipler haber verdiler. Derede arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra ise anne ile oğlun cansız bedenlerine ulaşıldı.
1: Bayram ziyaretine gitmişlerdi. Fakat o ziyaret son ziyaret oldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni bayram için köy ziyaretlerine gittiler. Ziyaretler yapıldı, akrabalarla vakit geçirildi ve anne oğul dönüş için yola koyuldu. Ancak şiddetli yağışa yakalandılar. Şiddetli yağışın etkisiyle dönüş yolunda yol çöktü. Anne oğul çökme sonucu bindikleri ATV ile dere yatağına düştü. Yakınları anne ve oğuldan uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine endişelenen akrabalar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine ekipler sevk edildi. Arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda Mustafa Yeni'nin cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Anne Emine Yeni'nin cenazesine ise sabah ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlun cenazeleri hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme ise sürüyor.
0: Trafik kazaları yine canımızı yakıyor. Kastamonu'da da düğün hazırlığı yapan genç bir çifti kaza ayırdı maalesef. Hafif ticari araç 150 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Kazada 25 yaşındaki sürücü Emirhan Şahin hayatını kaybederken nişanlısıyla birlikte 3 kişi daha yaralandı.
2: Araç kontrolden çıktı, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Evlilik hazırlığı yapan çifti feci kaza ayırdı. Kazanın adresi Kastamonu İnebolu Karayolu'ydu. Emirhan Şahin, nişanlısıyla birlikte düğün hazırlıkları için Diyarbakır'dan yola çıktı. Ancak İnebolu'da yoğun sis ve sağanak yağış vardı. Emirhan Şahin, direksiyon hakimiyetini bir anda yitirdi. Kullandığı hafif ticari araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. 25 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan nişanlısı, nişanlısının ablası ve kardeşi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ekipler bu kez hurdaya dönen aracı çıkarmak için çalışma başlattı. 150 metrelik uçuruma yuvarlanan araç 7 saat süren zorlu operasyonun ardından bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilciler kabusu yaşadı. Akvaryum koyunda bir gezi teknesi ki içinde 110 yolcu vardı bir anda battı. Neyse ki çevredekilerin yardımıyla o yolcular yara almadan kurtarıldı. Olay Marmaris'in Cennet Adası mevkii akvaryum koyunda yaşandı. Big Boss isimli tur teknesi arızalandı. Arızayı fark eden tekne personeli hemen karaya yakın bir noktaya yöneldi. Sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki incelemeleri tamamlandı.
3: Var, biri daha var orada. Aha, biri daha var orada.
0: Piknik yapmaya gitmişlerdi ama Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin yükselen suları nedeniyle mahsur kaldılar. İhbar üzerine harekete geçti ekipler. Zamanla yarışarak mahsur kalan 8 kişiyi kurtardılar. Şanlıurfa Ada Adıyaman Karayolu üzerindeki Karababa Köprüsü yakınlarda meydana geldi olay. Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi. Su seviyesinin aniden yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri geldi. Bölgede bulunan balıkçı kayıklarının da desteğiyle mahsur kalanlara ulaşıldı. Ve tek tek kayıklara alınan 8 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Türkiye'nin dört bir yanı bayram tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı. Siirt'e Botan Vadisi'ne götürelim sizleri. Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi. Hem görsel güzelliğiyle hem de havasıyla yine ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.
1: Büyüleyici manzarası, yemyeşil suyu, etkileyici doğası. Burası Siirt'te bulunan Botan Vadisi. Botan Valisi Milli Parkı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin gözdesi oldu. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken park, Siirt'e akın eden misafirlere keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Botan Çayı da manzarasıyla doğa severlerin ilgi odağı oluyor. Kurban Bayramı'nda yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bölge, etkileyici güzelliğiyle bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir tatil sunuyor. Botan Vadisi doğa yürüyüşleri, su sporları ve yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Delikli Taş'tan muhteşem kanyon manzarasını izleyerek huzurlu bir tatil fırsatı yakalıyor.
4: Beğendik, çok güzel. Piknik yapılabilir, çay içmeye gelinebilir.
0: İstanbul yine dünya ünlü bir yıldızı ağırlamaya hazırlanıyor. Hip hop müziğin önemli temsilcilerinden Travis Scott kariyerinde ilk kez İstanbul'da sahneye çıkacak. Milyarlarca dinlenmeye ulaşan şarkıları ve dev sahne şovlarıyla tanınan Travis Scott ilk kez Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek adı Jack Webster olan Amerika

Amerikalı sanatçı Utopia ve Astral World albümleriyle dünya müzik listelerinde zirveye çıktı. Goosebumps ve Finn gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Scott, 31 Mayıs pazar akşamı İstanbul'da sahne alacak. Konser Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. Organizasyona yaklaşık 2500 kişinin katılması bekleniyor.

Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşette sosyalist ikiyüzlülük başlığını görüyoruz. İspanya ve Portekiz'de sosyalist parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel, CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davada iktidar baskısı dedi. Davaya bu ifadeyi kullanıyorlar dava için. Kılıçdaroğlu'na talimat. Sosyalist Enternasyonel mutlak butlan kararının gerekçelerini görmezden geldi. Dayanıksız, darbe, küstahça gibi hadsiz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı verdi. Duruma göre popülist tavır deniyor. Aynı günlerde Sosyalist Enternasyonel İspanya ve Portekiz'deki Sosyalist Parti Genel Merkezlerine yönelik yolsuzluk baskılarına ise sessiz kaldı. Daha önce APD yolsuzluk yapan Sosyalist Yunan vekili ihraç etmişti Sosyalist Enternasyonel. CHP'de helikopter skandalı, butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklanan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında genel merkez helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı da ortaya çıktı. O dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel alınacak Skorsky helikopter için pist olarak Ahlatlı Bel tesisleri uygun görüldü. Çift motorlu helikopterle ilgili Özel'e sunum hazırlandığı da öğrenildi. Özellikle Özgür Özel'in VIP aracının Uşak Belediyesi'nden masraflarının karşılandığını biliyoruz. Çok konuşulmuştu. Şimdi bir de helikopter skandalı ortaya çıkmış partide. Turiste külahı ters giydirdiler. Dondurma fiyatına boş külah satıyorlar. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da 60 lira ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Bir top dondurma için toplam 250 lira ödeyen turist bu normal mi diye sordu. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Milyonlarca defa izlendi, on binlerce de yorum aldı. Ancak durumun sadece Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Akşam İstanbul'da dondurmacıları gezdi. Boş külahların 15-20 liradan, süslü külahların 75, çikolatalı külahların da 80 liradan satıldığını gördü. Külahı süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma içinde 170 lira istiyor deniliyor. Yani biz çocukken öyle külah parası diye bir şey ben hatırlamıyorum ama işte yeni dönemde dondurmanın külahını da süsleyerek satıyormuş esnaf. Bunun da yolunu bu şekilde bulmuşlar. Karadeniz'de yine bir Türk gemisi vuruldu haberi. Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan kuru yük gemisi İHA ile hedef alındı. Kiev yönetimi Rus insansız hava araçlarının Karadeniz'de seyreden 3 yabancı bandıralı ticaret gemisine saldırdığını açıkladı. Ukrayna donanması da Karadeniz'de İHA'larla vurulan gemilerden birinin Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi olduğunu duyurdu diyor. Haberin detayları Akşam gazetesinde yer alıyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları manşette. Fethi İstanbul'un hayat bulmasıdır. İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verdi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var dedi. Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul bugün daha bir güzel. Bu zafer Malazgirt'le başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkasıdır dedi Cumhurbaşkanı. Fetih milletimizin kızıl elması uğruna neleri başaracağının numunesidir ifadesi de dikkat çekiciydi. Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. İstanbul 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeğidir. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da

Kur'an'ı, Ayasofya'da ezanı içine sindiremeyenlerdir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 573 yıllık gurur, Fatih'in türbesini ziyaretin ardından atlı polisler Mehteran öncülüğünde fetih yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayasofya Camii'nde 1450

Gençlerimize dua edildi. Üsküdar sahilinde de yine drone ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Fethin 573. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı İstanbul'da. Özgür Özel vesayet altında. Özel'in tüm siyasi geçmişini Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olduğunu belirtiyor Mehmet Sevigen. Özel vesayet altında hareket ediyor. Alternatif bayramlaşma programı planlayarak çok büyük yanlış yaptı. Birlik ve beraberliği arzulayan tüm partililer genel merkezde olmalı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri, partinin kodlarını, şifrelerini çok iyi bilen bir isim Mehmet Sevigen ve Özgür Özel'in vesayet altında olduğunu söyleyerek alternatif bir Kurban Bayramı kutlamasıyla da yanlış yaptığını bu sözlerle dile getirdi. Sırada Hürriyet gazetesi var. Schengen'de bot oyunu, TÜRSAP başkanından bir açıklama var. Tatil dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen Schengen'deki sıkıntının nedenlerini anlattı. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. Bot yani sahte hesaplar tarafından bloke edilip kara borsada satılıyor ifadesini kullanmış. Şimdi ABD-İran gerilimi, bu da önemli. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tansiyon düşmüştü Trump'ın açıklamalarıyla. Sonra hafta içinde yeniden acaba savaşa mı dönülüyor dedirten gelişmeler yaşanmıştı. Şimdi son duruma bakalım. Aslında her iki ülkenin de kafası karışık gibi görünüyor. New York Times'a göre ABD ile İran'ın aynı mutabakat metni üzerinde çalışıp çalışmadığı bile net değil. Taslim Haber Ajansı taslak metnin değiştiğini iddia ediyor. ABD ile İran'dan gelen talepler birbirini tutmuyor. Hürmüz Boğazı dahil taraflar birbirinden farklı talepler öne sürüyor. Bu nedenle henüz ortada uzlaşılmış bir metinde bulunmuyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu söylemesine rağmen henüz ortada tarafların uzlaştığı bir metninde bulunmadığı öne sürülüyor. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki ayrı bayramlaşma haberi. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Ankara'da bugün aynı saatte farklı yerlerde halk buluşmasıyla bayramı kutlayacak deniyor. Bugün bir bayramlaşma düellosu yaşanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Zaten bunun detaylarını anlatacağız sizlere. Ölümsüzlüğe 26 milyar dolar. Rusya lideri Putin, yaşlanmayı yavaşlatmaya hedefleyen 26 milyar dolarlık bir biyoteknoloji projesi yürütüyor. Kremlin'in yeni sağlığı koruma teknolojileri adıyla finanse ettiği programda hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak gen tedavileri, mini domuzlarda insan organı üretimi ve 3 boyutlu organ baskı teknolojileri geliştiriliyor. Rusya lideri 73 yaşında Putin, ancak spora ve sağlığına düşkünlüğüyle biliniyor. Hani hep o görüntülerini de paylaşıyoruz zaman zaman avlanırken verdiği pozlar ve spora olan merakıyla tanınıyor. Gençlik için, ölümsüzlük için de 26 milyar dolarlık dev bir proje yürüttüğü haberi bugün öne çıkıyor Hürriyet gazetesinde. Buradan da Milliyet gazetesine bir geçiş yapalım. Bedavadan gizli servet, kişisel veriden katrilyonluk vurgun. Dünya genelinde yapılan bir araştırma teknoloji şirketlerinin tek bir kişinin verilerinden 1 milyon dolar kazandığını ortaya koydu. Avrupa ve ABD genelindeki internet kullanıcılarının toplam veri değeri ise 458 trilyon dolar. Yani yaklaşık 21 katrilyon lira olarak hesaplanmış. İstanbul fethiyle hayat buldu. Yine dünkü o kutlamaların görsel şölenin detayları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Burada gazetecilere lokum dağıttı. Fethin özellikle 573. yıl dönümünde gece saatlerinde o boğazdaki görsel şölen, havai fişekler, drone gösterileri büyük bir ilgiyle takip edildi, izlendi. İstanbul önemli bir organizasyonu önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve artık global bir küresel hareket haline gelen Sıfır Atık Hareketi bir festivalle taçlanıyor. Emin Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da destek vereceği festival Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. İlk olacak bu festival. Heyecanla bekliyoruz Sıfır Atık Festivali'nde. Nasıl bir tablo çıkacak onu da göreceğiz hep birlikte.
Peki buradan da Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Yeni zaferlere imza atacağız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün 573. yıl dönümünde verdiği mesajlar manşette yer alıyor. Kalkınma yolu 2020

8'de hazır. Hürmüz'deki gerilimin ardından önemi daha da artan projenin ticari faaliyete başlayacağı tarih de belli oldu. Kerkük valisi Mehmet Seman Ağaoğlu, kalkınma yolundan ilk ticari sevkiyatın Ocak 2028'de yapılacağını söyledi. Basra'dan Türkiye'ye uzanacak koridor, Asya, Avrupa, Orta Doğu ticaretini yeniden şekillendirecek. Türkiye lojistik bir üs olacak. Yılda milyarlarca dolarlıkta gelir elde edilmiş olacak. Maalesef üzücü bir haber paylaşalım yine. Son olarak Türkiye Gazetesi'nden son yağışlarla dere ve nehirlerin debisi yükseldi. Tokat'ta selfie yaparken Kelkit çayına düşen iki genç kayboldu. Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri yaşlı vatandaşı yuttu. Kocaeli'de de ATV ile dereyi geçmek isteyen anne ve oğul hayatını kaybetti. Yani azgın sular bir günde tam 5 can götürmüş oldu. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, yeni zaferlere imza atacağız mesajı. Fethin yıl dönümünde önemli mesajlar vermişti. Gazetenin manşetinde yer alıyor 573. yıl coşkusuna dair haberler. Gazze Vakfesi çağrısı karşılık buldu. Gazze hep gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gazze Vakfesi çağrısı STK'lar ve İslam alimlerinden büyük destek gördü. Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye temsilcisi Abdülvahap Ekinci, Siyonizme karşı uluslararası kuruluşlarla ortak deklarasyonlar yayınlayacaklarını ve etkinlikler yapacaklarını açıkladı. Filistin Diplomasi Derneği Başkanı Dr. Zahir Elbek de Gazze raporlarını ve farkındalık çalışmalarını sıklaştıracaklarını söyledi. Kriz meydana iniyor. Ankara'da aynı saatte iki ayrı miting. Ankara bugün CHP'nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yapacak. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığından partililere seslenecek. Hangi mesajlar verilecek? Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği merak ediliyor. Ve bir arınma pankartı da az önce genel merkezden yaptığımız bağlantıda görmüştük. Yani arınma vurgulu mesajlar vermesi bekleniyor. Bugünkü açıklamalarında Özgür Özel ise alternatif bir miting düzenlemiş olacak. Aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nda bakalım hangi mesajlar gelecek onu da takip ediyor olacağız. İsrail artık istenmeyen ülke. Terörist devlet İsrail tüm dünyada giderek yalnızlaşıyor. Bunun son örneği İsrail'e Eurovision boykotu oldu. Pew Araştırma Merkezi'ne göre ABD'lilerin %60'ı İsrail olumsuz bakıyor. Bu oran 2022'de %42 idi. Bir diğer araştırmada da yine Avustralya, Endonezya, Japonya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu da İsrail'e tepkili. Siyonizme olan tepki artıyor. Katliamlar arttıkça İsrail'e olan tepki de tüm dünyada çığ gibi büyüyor. Artık bu araştırma şirketlerinin verilerinde de gözle görülür biçimde karşımıza çıkıyor. Şimdi son bölümde spor sayfalarına bakalım. Jesus'un Fener yolu açık. Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli çalıştırıcı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrıldı deniyor. Yıldırım ve Hakan Safi'nin daha önce görüşmediklerini açıkladığı Kurt Hoca Al Nassr kariyerini şampiyonlukla sonlandırdı. 2022-23'te Türkiye Kupası'nı kazanan Jesus'un tekrardan Fenerbahçe'ye dönme ihtimali doğdu deniyor. Vedat da sona doğru 32 yaşındaki Kosovalı forvetle el sıkışmış Aziz Yıldırım. Mallorca 18 milyon avroluk bir bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe bunu düşürmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de bir yandan başkanlık seçimi, bir yandan da başkanların transfer vaatleri öne çıkıyor baktığımız zaman. Bu akşam önemli bir karşılaşma var hemen Jesus haberinin üstünde diyelim. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'le İngiliz Arsenal. Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Paris Saint-Germain kupayı geçtiğimiz sene müzesine götürmeyi başarmıştı. Üst üste ikinci kez kazanmak istiyor. İngiliz ekibi de ilk Devler Kupası'nın peşinde. Daha önce Barcelona ile bir final oynamış. 2-1 kaybetmişti Arsenal. Bu kez kazanmak istiyorlar. Karşılaşma Puşkaş Arena'da oynanacak. Macaristan'da oynanacak. Budapeşte de bu karşılaşma ve 19'da başlayacak. Tüm dünyada milyonlar hatta milyarlarca insan ekran başında olacak bu dev finali takip etmek için. Bir diğer sayfamız Aslan Süper Diktatör. Fransız basını Galatasaray'ın Süper Lig'deki dominasyonunu bu benzetmeyle gündeme taşıdı. Galatasaray kadro kalitesi, finansal ve sportif gücüyle rakipleri üzerinde ciddi bir psikolojik baskı kuruyor. Kusursuz bir makineye dönüşen Galatasaray, Fransa'daki Paris Saint-Germain ve Almanya'daki Bayern Münih gibi yorumları yapılmış.

Bir parçamız Türkiye. Dünya Kupası'na katılamayan İtalyanlar Montella, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu nedeniyle bir parçamız Dünya Kupası'nda yer alıyor yorumunu yaptı. Türkiye'nin hücum ve savunma gücü vurgulandı. İtalya yine Dünya Kupası'nda yok sürpriz bir şekilde. Ancak İtalyan teknik adam Vincenzo Montella A milli futbol takımımızın başında. O da uzun süredir milli takımın idaresini yapıyor ve önemli başarılara da imza attı aslına bakarsanız. Uluslar Ligi'nde de mesela çok başarılı oldu Türkiye. Avrupa Şampiyonası'nda yine önemli bir noktaya gelmişti. Şimdi hedef Dünya Kupası'nda başarı ve İtalyanların da bu turnuvada Türkiye'yi destekleyeceklerini görüyoruz. Tabii iki yıldız futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'ta iyi bir sezon geçirdi. Hakan Çalhanoğlu Inter'de yine aynı şekilde. Dolayısıyla sevilen futbolcularımız ve teknik direktör Montella'nın da etkisiyle bu Dünya Kupası'nda İtalyanların da desteği Türkiye ile birlikte olacak. Onu da söyleyelim. Dün bayramlaşma da vardı. Aktarmıştık haberlerimizde. Milli futbolcularımız basın mensuplarıyla bayramlaştı. Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da milli takımımızı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Artık son süreçlere girdik. Dolayısıyla milli takımın yanında onlar da yer alıyorlar oyuncularımızın motivasyonu adına. Son bir sayfamız var. 47 bin kişi 22 milyar lira dolandırıldı. FBI Dünya Kupası öncesi dolandırıcıların sahte site vurgununu açıkladı. Pahalı biletleri ilk gelen alır taktiğiyle sahte alan adreslerden pazarlayan dolandırıcılar şifreleri ele geçirdikten sonra mağduru gerçek FIFA sitesine yönlendiriyor. Fakat iş işten geçmiş hesaplarda boşaltılmış oluyor. Evet, Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte alan adı üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor. Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor deniyor. İşte artık Dünya Kupası'na yaklaşırken böyle bir dolandırıcılık haberi, yani sadece Türkiye'de değil aslında dünyanın pek çok noktasında, pek çok ülkesinde benzer sistemler kullanılıyor. Hayatımız bilgisayarlara, internete bağımlı oldukça işte bu dolandırıcılık yöntemleri de peşi sıra geliyor. Peki yavaş yavaş bir araya gidelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Özellikle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce de söylemiştik bir bayramlaşma düellosu var. Bunun detaylarını konuklarımızla birlikte ele alacağız. Bugün hangi mesajlar gelebilir başkent Ankara'dan bunları değerlendireceğiz. Saat başında görüşmek üzere.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Bir gün fiziğin son sınırına ulaşırsak karşımıza çıkacak şey bir cevap mı olacak, yoksa bütün gerçekliği sarsacak bir soru? Bilir aktörlükle neler oluyor hayatta? Bu hafta fiziğin sınırlarını zorluyor. Bir kara deliğin içinde fizik neden çöküyor? Karanlık madde, görünmeyen boyutlar, paralel evrenler, simülasyon teorileri insana ne anlatıyor? Kuantum dünyasında parçacıklar neden izlenene kadar karar vermiyor? Ve en ürkütücü ihtimal, ya evren sandığımız gibi işlemiyorsa? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Onur Kahya'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir gün ve biz de moderatör hafta sonunun ikinci bölümüne bu başlıkla başlayacağız. Öncelikle bir Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine götürelim sizleri. Sonrasında konuklarımızla analizler yapacağız. Partide neler olup bitiyor, hangi mesajlar bugün verilebilir, bunlara bakacağız ama hatırlayacaksınız bir saat önce gerçekleştirdiğimiz yayında muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki kalabalığa dikkat çekmişti. Şimdi ben de baktığım zaman Ahmet Taner Işıldak'ın arkasında ciddi bir kalabalık var. Geçen hafta göremediğimiz bir kalabalık. O Özgür Özel'in genel merkezi işgali, çıkmak istememesi ve partileri çağırmıştı hatırlayacaksın ama böyle bir kalabalık oluşmamıştı. Bugün sanki Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun bir destek var diyebiliriz, öyle değil mi?
1: Kahraman Poyrazoğlu, aslında bir saat önce yaptığımız yayında demiştik kalabalık artık yavaş yavaş geliyor. Ben açıkçası saat 10'da burada olduğumda burayı boş bekliyordum ama inanın bir kalabalık vardı. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Çeşitli şehirlerden gelen CHP'liler var. Malatya'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten gelen CHP'liler CHP genel merkezinin önünde bir araya geldiler. Ve sloganlar atıyorlar. Aslında bilmiyorum, duyabiliyor musunuz? Halkın umudu Kılıçdaroğlu şeklinde sloganlar atılıyor. Temiz siyaset, güçlü Türkiye sloganları da var aynı şekilde. Tabii CHP'liler şu an saat 12'ye odaklanmış durumda. Neden 12'ye odaklanmış durumda? Çünkü Kahraman Poyrazoğlu saat 12'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesi bekleniyor. Ve 14'te de partililerle bayramlaşacak ve çok önemli konuşmalar yapacak. 27 Mayıs tarihinde gazetecilerle bir araya geldiğinde daha önce hiç duymamış şeyler açıklayacağım ve anlayacaksınız beni demişti aslında. İşte saat 14'de de artık geri sayımımız başlıyor. 2-3 saatten az bir zaman kaldı. Partililer de yavaş yavaş yerini alıyor. Büyük pankartlar da var. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu pankartlar var. Şimdi bir tane de zannediyorum hava oldukça sıcak, bir vatandaş rahatsızlandı. Onun hemen ambulansa doğru da götürüyorlar. Dediğimiz gibi hava oldukça sıcak ve burası açık bir nokta. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Aslında göremiyoruz ama buranın ilerisinden hitap edecek Kemal Kılıçdaroğlu ve vatandaşlara seslenecek dedik. Tabii ilk başta Nazım Hikmet'in yürümek şiiri eşliğinde çıkacak kürsüye ve konuşmasında, o merak edilen saat 14'e kilitlendiğimiz konuşmasından sonra ise Beyaz Güvercin serbest bırakacak ki Beyaz Güvercin'in CHP içerisindeki anlamı da oldukça...

0: yoğun, oldukça fazla olduğunu da bilelim. Tabii genel merkezde şimdi arınma zamanı derken, il başkanlığındaysa, Ankara il başkanlığındaysa irademize ve liderimize sahip çıkıyoruz diye Özgür Özel bir bayramlaşma planlayacak. Yani parti bir nevi ikiye bölünmüş durumda. Oradaki atmosferi tam olarak bilmiyorum ama buradaki atmosfer oldukça yoğun. Şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar size gösteriyor. Biraz da zorlanıyoruz, yalan söylemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi kalabalıkların arasından geçmek oldukça zor. Şunu ifade etmek gerekiyor aslında. Kahraman Poyrazoğlu, evet vatandaşlar burada ama bir de bu işin CHP'nin iç kurumları var. Yani parti meclisi, MYK, Yüksek Disiplin Kurulu. Şimdi parti meclisinde 60 tane parti meclisi üyesi oluyor. Şu an 2023 öncesine döndüğümüz için, o 4-5 Kasım 2023 öncesine döndüğümüzden dolayı iki tarafında iddiaları var. İki tarafta diyor ki biz daha fazlayız parti meclisinde. Kılıçdaroğlu'ysa tedbir kararı kalktıktan sonra biz kurultaya gideceğiz. Şimdi burası genel merkezin tam içerisi. Tam ortasındayız noktanın. Vatandaşlar teker teker birer birer buraya geliyor. Buranın dışı da daha dolu. Zaten büyük alanlar kurulmuş durumda. Büyük bir ekran kurulmuş durumda. Oradan vatandaşlar da takip edebilecekler bütün bu yaşananları. Şimdi yürümek şiiriyle çıkacak demiştik Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in. O da önemli bir, aslında sembolik bir şiirdir yürümek şiiri. Vazgeçmemenin ve mücadelenin simgesi olarak adlandırılıyor. Özellikle Nazım Hikmet'in sevenleri tarafından. Şunu da ifade edelim. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu dedik. Artık Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan mutlak kararının ardından ve bazı söylentiler dolaşıyor. Bazı kulisler dolaşıyor. Özellikle rüşvet ve yolsuzluğa karışan partiler hakkında bir Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme ihtimali çok yüksek. İşte bununla birlikte de Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isim öne çıkıyor. O isim de Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kahraman Poyrazoğlu, Uğur Bayraktutan. İki taraf arasında ılımlı bir mesafede. Çünkü artık iki taraf arasında iletişim tamamen kopmuş durumda. Yani önceden aracılarla ilerleyen iletişim artık tamamıyla sonlanmış durumda. İşte Bayraktutan da biraz iki ismin arasını bulabilecek bir isim olarak ön plana çıkıyor. Tabii ilerleyen günlerde Yüksek Disiplin Kurulu'na Özgür Özel ve yakın kurmaylara geçecek mi, bunu bileceğiz. Yani Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler tabii ki de CHP içerisinde barınamaz dedi. İlerleyen günlerde de açıkçası ne olacağı biraz muallakta bu noktada. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edecekler mi Özgür Özel ve taraftarlarını, ki yine bu merkezde hatırlıyorsanız Özgür Özel direnmesi sonucunda polis müdahalesiyle karşılaşılmıştı ve genel merkezin içerisine polis girmişti. Biber gazı sıkılmıştı Özgür Özel ve ekibini dışarı çıkartabilmek için. Bunlar şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının söylediğine göre kabul edilmeyecek şeyler ve bu noktada bir bunun yaptırımı olması gerektiğini söylüyorlar. İşte bu yüzden Yüksek Disiplin Kurulu oldukça önemli. Parti meclisi AKZA önemli, bir de MYK önemli. MYK'da da aslında bazı isimler var. Şimdi onları da size söylemek istiyorum. Hemen notlarımı düzeltiyorum. Mahir Polat, Bülent Kuşoğlu, Serhan Şimşek, Faik Öztrak MYK listesinde olacak isimler arasında yer alıyor. En azından bizim edinebildiğimiz bilgiler arasında bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün aynı zamanda MYK'yı da belirleyeceği gibi bir söylenti de var. Bunu da ifade edelim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş artık CHP yönetiminde ağırlığını koymaya başlıyor. Partileri burada toplayacak. Saat 14'te konuşmalar gerçekleştirecek ve daha önce hiç kimsenin duymadığı şeyleri açıklayacağım dedi. Şimdi görüyorsunuz, asla yalnız değilsin. Sarıyer gönüllüleri, İstanbul'dan, Malatya'dan, Gaziantep'ten, İzmir'den pek çok vatandaş buraya geliyor. Türkiye için temiz bir başlangıç sloganıyla Kemal Kılıçdaroğlu ön plana çıkıyor. Vatandaşlar da aslında sloganlarını bu minvalde atıyorlar. Az önce de ifade etmiştim. Temiz siyaset, güçlü Türkiye, halkın umudu Kılıçdaroğlu şeklinde sloganlar atılıyor. Tabii genel merkez de oldukça hareketli bir şekilde süslenmiş durumda. CHP bayrakları her yerde. Vatandaşlar şimdi görüyorsunuz halaylara tutuşmuş durumda. Halaylarını da çekiyorlar. Artık kalabalık arttıkça bu manzaraları daha fazla göreceğimizi de söyleyelim. Yani buranın kalabalık olmayacağını iddia ediyordu Özgür Özel ve taraftarları. Ama saat 10 itibariyle buraya dolmaya başladı. Şimdi görüyorsunuz, sloganları görüyorsunuz. Burada halaylar çekiliyor, sloganlar atılıyor, pankartlar tutuluyor, kalabalık yavaş yavaş geliyor. Şunu da söyleyelim, burası daha içerisi. Kahraman Poyrazoğlu, burası genel merkezin tam önü. Bir de bunun dışarısı var. Yani dışarıda da inanılmaz bir yoğunluk var. İçeriye henüz daha girmediler. İçeride dışarıda vakit geçiyorlar. İçeriye girdiklerinde artık burada hareket edilecek alan çok fazla kalmayacağını söyleyebilirim. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlayar'la birlikte her saat başı gelişmeleri size anlatmak ve aktarmak üzere burada olacağız.
1: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde bir diğer noktada da muhabir arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacak. Ankara İl Başkanlığı önünde Cumhuriyet Halk Partisi. Oradaki atmosferi de alacağız ama şimdi biz bu bölümde değerli iki konuğumuz.

0: Konuğumuzla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşalım. Bir bayramlaşma düellosu var bugün. Aynı saatte iki isim partililerle bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda. Konuklarımız Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Hoş geldiniz yayınımıza. Bir kez daha bayramınızı kutlarım.
1: İyi bayramlar.
2: İyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
0: Peki aslında şöyle kısa kısa isterseniz az önce muhabir arkadaşımızın bağlantısında gösterdiği atmosfere dair yorumlarınızı ben alarak başlamak isterim. Ramazan Hocam size vereyim ilk sözü. Onda geldik dedi Ahmet Taner Işıldak ve doğrusunu isterseniz hani ben böyle bir kalabalık beklemiyordum dedi ama ciddi bir kalabalık var. Ciddi bir teveccüh var Kemal Kılıçdaroğlu'na partide görebildiğimiz kadar. Pankartlar asılmış. Ellerdeki o pankartlarda arınma mesajları, temiz siyaset mesajları öne çıkıyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bugün partide beyaz güvercinler uçuracağı, Nazım Hikmet'in şiiriyle başlayacağı yani bir takım böyle sembolik hamleler de söz konusu. Siz nasıl buldunuz atmosferi? Ne söylersiniz?
2: Ya ben temel itibariyle bu süreci iki boyutlu olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birinci boyut işte Kemal Kılıçdaroğlu bağlamında. Kemal Kılıçdaroğlu ya artık şu son dönemde bu mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte ciddi anlamda kamuoyu araştırmalar yapılmaya başladı. Ve özellikle muhalif seçmenin bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesafeliydi ve özellikle Özgür Özel bağlamı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında siyaset yapanlar, siyasi aktörler Kemal Kılıçdaroğlu'na yeterli düzeyde destek verilmediğini, toplumda ciddi bir öfke olduğunu ifade etmeye çalıştılar. Aslında seçmeni ve CHP'li seçmeni ve kamuoyunu ikna etmeye çalıştılar. Ancak ortaya çıkan tablo sürecin pek de aslında öyle olmadığını Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nun savunduğu işte o algının çok da gerçekçi olmadığını gösterdi. Tabii bu süreç başladığı andan itibaren, mutlak butlan tartışmaları başladığı andan itibaren, hatta biraz da geriye götürdüğümüz zaman 2023 yılından itibaren o işte para kuleleri görüntüleri ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren aslında Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeye başladı. Aslında biz bu tıpkı bir zincirin halkası gibi bu bölünme sürecini görmeye başladık aslında. Aşama aşama onu görüyoruz. Hatta belki süreç bundan önceye de götürülebilir. Ekrem İmamoğlu partinin içinde etkin olmaya başladığı andan itibaren bir kısım Cumhuriyet Halk Partili seçmen, Cumhuriyet Halk Partili siyasi aktörler, muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olacak bazı isimler Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimyasına aykırı olduğunu, dokusuyla uyuşmadığını ifade etmeye başladılar. Aslında bu uzun soluklu bir siyasetin dışa vurumu olarak okuyorum ben bu tabloyu. Burada şu önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki başarılı olabilmesi için biraz önce geçen birkaç gün önce de birkaç gün içerisinde sizin farklı bir programınızda paylaştığım bir Metropol'ün bir araştırması vardı, kamuoyu yoklaması ve son birkaç günden itibaren farklı araştırma firmaları kamuoyu yoklamaları yapmaya başladılar. Evet, Cumhuriyet Halk Partili seçmenin bir kısmı mutlak butlan kararından rahatsız, hatta tırnak içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain olarak görse bile toplumun bir kısmı da, Cumhuriyet Halk Partili bir kısım seçmen de bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Aslında bunun şöyle arka planında şöyle bir realite de var. Şu anda her ne kadar muhalif seçmenin bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz etse bile aslında o 10 yıllık süreçte, 2023'e kadar olan süreçte muhalif seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi etrafında buluşturan isim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabir caizse ana muhalefetin merkez üstüne dönüştüren siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun için yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve toplumda hiçbir karşılığı olmadığı iddiasını delillendirmek çok gerçekçi değil. Burada ilk anda tüm kamuoyu yoklamaları hep Özgür Özel lehine, mutlak butlan dolayısıyla Özgür Özel etrafında bir güç birikmeye başladığını gösteriyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemini ve temiz siyaset söylemini güçlü bir şekilde ifade etmeye başladığı andan itibaren ben tabloda bu siyasi tabloda dengeleri

0: değişeceğini görüyorum.
1: Evet.
0: Aslında bu tablo da işin gerçeğinin denge, siyasette dengenin değişme ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu bize gösteriyor. Tabii buna şu anda muhalif seçmen karar verecek. Yine ben işte TV24 ekranlarında Metropol'ün bir araştırmasını paylaşmıştım. Özgür Özel yeni parti kurarsa oy verir misiniz şeklinde bir kamuoyu yoklamasıydı. %40 seçmen her iki isme de mesafeli olduğunu söyledi. Bu oldukça önemli bir rakam. Kemal
1: Hatta şöyle
0: Kılıçdaroğlu
1: bir
0: ile
1: destek vereyim size hocam. Yine bir anket biz geçtiğimiz günlerde programda da paylaştık. CHP'lerin %84,3'ü de hani genel başkan kim olursa olsun, yani biz kimse genel başkan ona oy veririz diyorlar. Yani burada ismin fark etmediğine dair de bir araştırma da vardı.
0: kesinlikle bu vakti mümkün mertebe stratejik kullanmaya çalışıyorum, etkili kullanmaya çalışıyorum. Bunun şunu aslında bu şununla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi bir marka değer. Bunu tüm itirazlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmış olduğum siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma biçimine yapmış olduğum tüm itirazlara rağmen bunu söylüyorum. Bir marka değeri var. Ve Cumhuriyet Halk Partili olmak sosyolojik olarak şöyle bir realite. Ben hep şu örneği veriyorum. Mesela sağ siyasette örneğin sağ siyasette herhangi bir partiyi destekleyen bir seçmen sağ siyaset yelpazesindeki herhangi bir partiye oy verebilir. Örneğin Anavatan Partisi'ne oy verir, işte Refah Partisi'ne oy verir, AK Parti'ye oy verir. Ancak ya bu sağ siyaset yelpazesindeki partiler arasında bir gidiş geliş olur. Bu çok mümkün. Çünkü seçmen herhangi bir siyasi partiye biat etmekten öte kendi siyasi duruşuna göre oyunu tercih ediyor. Oyunu veriyor, bir siyasi partiyi tercih ediyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik olarak buna aykırı bir realite.
1: Evet.
0: Dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna geçen bir oy verme biçimi var. Onun için bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'den sonraki tüm seçim süreçlerine lütfen bir bakın, bizi izleyenler bir baksın. Neden Cumhuriyet Halk Partisi %19 ile %25 bandına sıkışıyor? Çünkü o kemikleşmiş kitle zaten böylesi bir kitle. Ancak biz sağ siyasette bu kemikleşmiş seçmen tabanını çok
1: Evet.
0: göremiyoruz. Örneğin Anavatan Özal dönemini düşünün, kaçtı. Özal'dan sonra kaç oldu? Şu anda kaç? AK Parti'nin bu işte 2002'den itibaren almış olduğu oy oranına bakın ne kadar değişken olduğunu göreceksiniz. %33'ten %50-55'e kadar giden oy oranı var ve sürekli bir değişkenlik arz ediyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu değişkenliği görmek çok zor.
1: Peki.
0: Onun için bu Cumhuriyet Halk Partisi markası önemli. Özgür Özel'in de son cümlem şu olsun. Özgür Özel'in de bu kadar ayrı bir parti kurma noktasında bu kadar kararsız olmasının en önemli gerekçesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi markası. Yeni bir siyasi parti, yeni bir marka oluşturmak Türk siyasetinde zaten
1: Kolay
0: zor.
1: değil.
0: Bunun ne kolay değil. Bunun örneklerini muhtemelen ileriki dakikalarda konuşuruz. Onun için bu markadan Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun kolay kolay vazgeçmesi çok mümkün değil.
1: Mümkün
0: Kolay
1: değil.
0: kolay vazgeçebileceklerini düşünmüyorum.
1: Peki, Adem Hocam şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel işte o iptal edilen kurultayla genel başkanlıktan ayrılmıştı. Hani o dönem baktığımız zaman verilen mesajlar değişim üzerine odaklıydı ve doğrusu isterseniz hani partililer nezdinde de kabul görüyordu. Ama geldiğimiz noktada şimdi bakıyoruz pankartlara arınma, temiz siyaset çağrıları ve ciddi bir kalabalık da var genel merkez önünde ki 14'te Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak ama erken saatlerden itibaren partililer genel merkeze doğru akın etmişler. Peki bu teveccüh gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yoksa partililer artık arınma ve temiz siyaset istiyorlar? Bu nedenle mi? Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi Kahraman Bey, özellikle parti tabanında da bir yorulmuşluk var. Ben seçmenleri kastederek söylüyorum bunu. Çünkü yaklaşık 3 yıldır ciddi bir çekişme var. Onlar da kimin tarafında olacağına dair bence karar konusunda ciddi yıpranma yaşadılar. Bu biraz da karşılıklı yıpranmaya dayandı. Bir taraftan iktidara gelemiyorsunuz. İktidarın bir parçası olamıyorsunuz. Yıllardır iktidar değilsiniz. Öteki taraftan farklı siyasallı kaoslarla anılan bir partiye dönüştü. İşte ahlaki sorunlar var. Bir taraftan yolsuzluk problemleri var. Dolayısıyla bence taban artık bunlardan biraz yoruldu. Şimdi yorulan bir taban yeni bir çıkış bulmuşken muhtemelen o çıkışa doğru yönelecektir. Genel başkanlık statüsü de böyle bir şey. Yani partiyi derleyip toparlayan bir niteliğe sahip. Özellikle o genel başkanlık statüsü altında bence Kemal Bey'in birleştirici rolü bu anlamda etkili olacaktır. Fakat bölünme meselesinde ben şunu düşünüyorum. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer biri hain ilan edilecekse bu partiyi bölen kişi olacak. Yani buradan kaçmak mümkün değil. Bu Kemal Bey'in zaten yapacağı ya da istediği bir durum olmayacak. Tam tersine anladığım kadarıyla Kemal Bey karşısındaki siyasilerin konumlanma biçimi sonrasında olacak bir durumdan bahsediyoruz. Yani ilk kim bölünmeden bahsederse bence ilk kim ayrılıktan bahsederse ilk kim tabanla alakalı bazı farklılıklı yönlendirmelerden söz ederse muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde hain ilan edilecek kişi olacak.
1: Peki
2: çünkü,
1: oradan şunu sorayım izninizle. Hani Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bugün hangi mesajları verecek kısmına geçelim isterseniz. Çünkü hani baktığımız zaman her şeyi ve bilinmeyenleri anlatacağını söylüyor. Ne olabilir bugünkü mesajları? Bir birleştirme, böyle bir birlik bütünlük çağrısı yapar mı? Ne söyleyebilir sizce Kılıçdaroğlu?
2: Kemal Bey'in zaten bundan başka bir siyasal stratejisi yok Kahraman Bey. İlk günden itibaren bunu yürütüyor. Yani ayrılık dilinden dikkat ederseniz hiç bahsetmedi. Eğer zaten böyle bir amacı olsaydı partilerin binaya gittiği günde o kendisi de orada olurdu. Yani gerginliği daha fazla arttırır, siyasal krizi daha fazla derinleştirdi. Ama ilk günden itibaren buna izin vermedi. Ben onun o sağduyulu politikasının tabanda karşılığının olduğunu düşünüyorum. Fakat şimdi siz mesela programın başında işte şiirden bahsettiniz, işte güvercinlerden bahsettiniz. Neticede sanki mesajlar biraz bunlar aracılığıyla verilebilecek bir şey. Çünkü Nazım Hikmet'in şiirinin mesela cümlelerine bakın. İşte pusu kurmaktan, çelme takmaktan bir sürü şeyden bahsediyor ama buna rağmen dik durmaktan, yürümekten bahseden bir şeye sahip, işte edebiyat diline sahip. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in mesajları biraz bunlar aracılığıyla vereceğini düşünüyorum. Bir de şunu da unutmayalım. Yani bir hukuki süreç var Kahraman Bey. Kemal Bey hangi bilinmeyenleri açıklayacak? Yani bu hukuki sürece zarar verecek bence bilinmeyenler de olamaz. Dolayısıyla anladığım kadarıyla burada biraz daha partinin tabanını ikna edecek. İlk günden itibaren şunu söylüyorum. Yani temiz siyaset olgusuyla özdeşleşecek şeyleri söylemek zorunda. Bir taraftan çünkü karşı taraf dikkat edin sürekli bir mağduriyet sosyolojisi üzerinden siyaset üretiyor. Yani iktidar işte partiyi elimizden almaya çalışıyor. Kemal Bey şöyle, Kemal Bey böyle, biz mücadele edeceğiz. Buraya kadar geldik gibi bu mağduriyet sosyolojisi üzerinden bir şeyler yürütmeye çalışıyor ama onun altında da işte kurumsallaşmış bir yolsuzluk var. Bunun medya ayağı var, siyaset ayağı var. Hatırlarsanız 18 delegeyle kazanılan bir seçim var. Yani aslında şaibenin üzerine örtmeye çalışan bir mağduriyet var. Ama onun şaibeli olduğunda ortaya koymaya çalışan bir temiz siyaset söylemi var. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in bugün vereceği mesajların bu temiz siyaset sosyolojisi bağlamında değerlendirilebilecek bir söylem olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da ayrıştırıcı bir dilden değil tam tersine birleştirici bir söylemle ifade etmekten başka çaresi yok. Bence taban da şu an buna müsait. Yani siz ekranlarda işte sürekli olarak aktarıyorsunuz. Biz de hem sosyal medyadan izliyoruz hem TV'lerden izliyoruz. Ben şunu görüyorum. Tabanda evet şu an siyasal kırılmalar yaşanabilir. Bu her siyasal partide olacaktır. Ama tabanın toparlanması da bence genel başkanın ya da genel başkan statüsündeki kişinin biraz tavrına bağlı. Eğer genel başkan kavgacı olursa, genel başkan tehdit edici olursa, genel başkan sokağa çağırır, sokaktan toplayamaz, tabanına sahip çıkamaz bir profil çizerse o zaman zaten ortada kaos devam edecek. Dikkat edin, biz ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik sendromundan bahsediyoruz. Yani şeyden rahmetli Deniz Baykal'dan başlayan bir sendrom var, bir kaos sendromu var ve bu bitmedi Kahraman Bey. Yani taban lider olarak görmek istediği ismi bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala göremedi. O üç başlık devam etti. Yani Kemal Bey, İmamoğlu ve işte Özgür Özel. Şimdi buna da taban bence artık bir son vermek istiyor. Çünkü tabanın kendi içerisindeki çatışmışlıkları da bence il

0: başkanlıkları, ilçe başkanlıklarında çok ciddi belli etti. Hatta şunu da söyleyeyim, seçimlerden sonra, o kurultaydan sonra Kemal Bey'in taraftarları, işte Özgür Özel'in il başkanlığını alan parti binalarına gitmedi, onların programlarına katılmadı. Şimdi böyle bir ayrışmışlık zaten vardı. Bunun altını bir çizelim. Şimdi Kemal Bey bu ayrılmışlıkları bitirmek üzere geldiyse eğer, şu an kavgadan kaçmak, işte bir sağduyu görüntüsü vermek, birleştirici mesajlar vermek zorunda. Ama siyasal mesajlarını politik dil kullanarak değil, işte bahsettiğiniz o şiir ya da edebiyat diliyle ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinden biraz da gelen o hani kendi içlerinde onların bir sosyolojik dilleri, bir elit dilleri var
1: Evet.
0: biraz. Onu
1: Evet.
0: kullanarak anladığım kadarıyla ifade etmeye çalışacak. Dolayısıyla ben bugünkü açıklamalarını biraz bu bağlamda değerlendiriyorum.
1: Peki Ramazan hocam, siz hangi mesajları bekliyorsunuz? Tabii şimdi evet, hani kavgadan ziyade bir birleştirme, partiyi bir araya toplama, ama bir yandan da arınma ve temiz siyaset. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu'nun daha önce çıkan haberlerde de hani bazı isimlerin üyeliklerinin dondurulması, işte disiplin kuruluna sevki gibi süreçler de yaşanabilir. Dolayısıyla bunlara dair ipuçları bugün verecek midir? Yani arınmanın şifrelerini bugün sizce duyacak mıyız? Bunun dışında ne söyleyebilir? Çünkü her şeyi ve bilinmeyenleri açıklayacağını dile getiriyor. Bunlar neler olabilir? Tabii kestirebilmek çok kolay değil, ama siz nasıl bir konuşma ve nasıl mesajlar bekliyorsunuz bugün?
2: Tabii hangi mesajları vereceği önemli bir siyasi parti liderinin ya da işte lider adayının. Öncelikle şunu vurgulamak isterim ben. Yani şöyle biraz önce Adem Bey konuşurken ufuk açıcı bir kavramsallaştırma yaptı aslında bizimle paylaştığı. Türkiye'de seçmen mağdurun yanında değil mazlumun yanındadır. Şu anda Özgür Özel mağduru, Kemal Kılıçdaroğlu ise mazlumu oynuyor. Bu iki Türkiye'de seçmen yalnız mazlumun yanındadır. Şu ayrım önemli. Ya bu analojinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ha, bundan sonra nasıl bir süreç gerçekleşecek? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılından itibaren hani hep uzun uzun konuştuk ya hançer siyaseti. Aslında hukuk hançerlenme siyasetinin söyleminin gerçek olduğunu, hukuki bir boyutunun olduğunu bize söyledi mutlak mutlan kararıyla. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu andan itibaren, şu süreçten itibaren aslında mutlak mutlan kararı çıktığı andan itibaren hep ahlaki siyaset vurgusu yaptı. Çünkü onu siyasette şu anda var eden asıl vurgu delegasyon meşruiyeti değil, çünkü delege üstünlüğü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafındaydı. Israrla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ahlaki siyaset bu ve işte temiz siyaset vurgusu yapmaya başladı. Bir de evet, bunun konjonktürel bir boyutu var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılından itibaren hançerlendi. Hançerlendiği andan itibaren aslında o işte ahlaki siyaset söylemini ön plana çıkarmaya başladı. Arınma siyasetini ön plana çıkarmaya başladı. Arınma siyasetinin göstergelerini, işte rant siyasetini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o cumhuriyetin işte çınarının arınması gerektiğini, bu siyasi partilerden arınması gerektiğini söylemeye başladı. Bu bir boyutu, konjonktürel boyutu. Bir diğer boyutu da şununla ilgili. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siyasi serüvenine başladığı andan itibaren aslında hep kendini bu siyaset söylemi, siyaset dili üzerinden var etmeye başladı. Hatırlayın, adalet yürüyüşü yaptı değil mi? Yani toplumun özellikle muhalif seçmende ciddi bir teveccüh oluşturdu. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu böylesi bir siyasetin parçası aslında. Şu anda konjonktürel olarak ifade ettiği o siyasi söylemin onun 10-12 yıllık, 13 yıllık siyasi genel başkanlık sürecinde de bir karşılığı var. Onun için bir tarafı çok anlamlı.
1: Evet.
2: Bu bir de hani bugünkü o metaforlar üzerinden gidiyoruz ya, söylem semboller üzerinden gidiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir diğer boyutu da şununla ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini Deniz Baykal tarzı bir siyasete eklemlemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini Bülent Ecevit tarzı bir siyasi çizginin devamı olarak görüyor. Bu bağlamda da hem güvercin vurgusu hem Nazım Hikmet'in şiirine atıf yapması da önemli. Bir diğer boyut bu tartışmalarla ilgili, bu işte mesajlarla ilgili. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böylesi bir siyasetin, işte Bülent Ecevit'le başlayan, toplumun genel kesimini kucaklayan bir siyasi söylemi savunuyor. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi seçmen de zaten bir karşılığı var. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ise daha konformist, tırnak içinde daha sağcı, daha popülist bir siyaseti savunuyor. Bu doku da Cumhuriyet Halk Partili bir kısım seçmenin siyasi tasavvuruna, siyasi söylemine çok aykırı. Aslında biz iki alternatif siyasetin rekabetini görüyoruz. Ancak burada Özgür Özel'i en fazla rahatsız eden, etkisizleştiren, onu yıpratan Silivri siyaset aslında. Yani Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında siyaset yapmaya başladı. Bu bir kısım Cumhuriyet Halk Partili seçmeni rahatsız etmeye başladı. Evet. Yani bir siyasi partinin en temel varoluş gayesi kendi seçmeninin, kendi seçmen tabanının taleplerini meclise, parlamentoya yansıtmaktır. Fakat özellikle Özgür Özel'in savunduğu siyaset biçimi sadece kendisini Silivri'ye endeksleyen, Ekrem İmamoğlu'nun varoluşu üzerinden kendisini meşrulaştırmaya ve pekiştirmeye çalışan bir siyaset biçimi. Ancak Türkiye'de seçmen de siyaset de şerik kabul etmez. Yani Özgür Özel'in de şu kararı vermesi gerekiyor. Ben aslında yer yer Özgür Özel'in bunu denediğini, başarısız olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel sahici bir siyasi aktör mü olacak, yoksa bir siyasi dublör mü olacak?
1: Olacak, evet.
2: Bir siyasetin dublörü mü olacak? Veya bunun tam karşılığı Ekrem İmamoğlu'nun dublörü mü olacak? Seçmen, Türkiye'deki seçmenin basireti gerçekten çok güçlü. Bu ayrımın da farkında. Evet, mesela son dönemdeki onu sahici bir aktöre dönüştürme ihtimali olan şu ekranlardaki yürüyüş yapması onu ön plana çıkardı. Ancak kendini Silivri'nin vesayetinden kurtarmadığı müddetçe, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtarmadığı müddetçe organik sahici bir siyasi aktör ihtimali olma ihtimali oldukça düşük.
1: Düşük.
2: Şu anda evet, yaşadığımız sürecin de birazcık geçici bir köpeğe benzetiyorum ben. Şu anda mutlak butlan sonrasında yaşanan bir kafa karışıklığı var. Bir işte neredeyse siyasi köpük durumu var. Biz toplumsal gerçekliği, o siyasal gerçekliği birkaç ay sonra daha net görmeye başlayacağız. Evet. Eğer, son cümlem şu olsun. Eğer her iki aktör bu duellodan, bu arınma sürecinden başarılı olarak çıkmak istiyorsa, Özgür Özel bağlamında yapması gereken şu. Bir, CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlundan alması ve kendi etrafında oluşmaya başlayan muhalefeti, eğer muhalefeti alternatif bir siyasi partiye dönüştürmesi gerekiyor. Ya CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri alacak ya da doğru zamanda doğru siyaset diliyle muhalif seçmeni yeni bir partide buluşturacak. Ancak eğer bu buluşma sağlanmazsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri alamazsa, alternatif bir siyasi parti de oluşturamazsa, bunu ben seyyar siyasetçilik olarak tanımlıyorum, bir siyasi aktivizme doğru evrilebilir. Bu da siyasi ömrünün Özgür Özel'in siyasi ömrünün tamamlanması anlamına gelir. Bir de uzatıyorum da son cümlem evet, bu son cümlem. Özgür Özel'i şu anda çok bir kısım ya, işte bu yandaş medya, Silivri medyası, Sözcü, Halk TV ya da Tele1 gibi kanallar sanki çok başarılı bir siyasi lidermiş gibi gösteriyor. Özgür Özel'i de, Ekrem İmamoğlu'nu da Türk siyasetine kazandıran ve İstanbul'u, Ankara gibi büyük şehirleri AK Parti'ne alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti oldu. Bunu da konuşmak lazım. Onun için biz bu kanlı düelloyu bir müddet daha seyredeceğimizi düşünüyorum. Ancak
1: peki son Kemal cümle olsun artık.
2: Evet. Adem Bey'in affına sığınıyorum, Adem hocamın. bu arınma siyasetini devam ettirirse ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmeni ikna etme ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Olduğunu bu tablolar onundur. Bu göstergeler onu söylüyor
1: İşaret
2: bize.
1: Ediyor. Peki şimdi Adem Hocam bu vesayet konusunu ele alabiliriz. Mehmet Sevigen de partinin hani ağır toplarından diyebileceğimiz eski genel sekreter, o da Özgür Özel'in bir vesayet altında olduğunu söyledi. Şimdi Ramazan hocamıza dikkat çekiyor. Silivri vesayetinden bahsediyor ki bu süreçte o geçtiğimiz hafta yaşanan ortaya çıkan görüntülerinde Ekrem İmamoğlu'nun direktifleri sonucunda yaşandığı da belirtilmişti. Hem bunu sorayım hem de Özgür Özel'in yol haritası ne olacak, ne olmalı? Bugüne kadar çizdiği tablo, bu süreçte mutlak butlan kararı sonrası. Şimdi bugün alternatif bir bayramlaşma. Oradaki kalabalık bir ölçü olacak mıdır? Yani bakıyoruz işte genel merkezdeki yoğunluğa. Orada aradığı desteği bulabilirse yeni bir parti, yeni bir oluşum söz konusu olabilir mi? Yoksa şimdi bir yandan da olağanüstü kurultay çalışmalarına başladıkları da iddia ediliyor. İmza toplayacakları vurgulanıyor. Yani nasıl bir yol haritası izleyecekler ve şu ana kadar çizdikleri tablo sizce doğru muydu? Yani doğru yolda mı sizce Özgür Özel? Yoksa daha farklı bir yol izleyebilir miydi? Silivri'nin vesayetinden çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bir birleşme, bütünleşme yolunu tercih etse daha mı doğru olurdu? Ne dersiniz?
0: Kahraman Bey, ben siz konuşurken bir yandan ekranda işte Özgür Özel Bey'in yürüyüşünü, Toma'ya çıkışını izlerken bir taraftan da Kemal Bey'in bayramlaşma sürecini izledim. Hakikaten Özgür Bey izlerken yoruluyoruz. Yani Özgür Bey 3 yıldır bence CHP seçmeni de şu an yoruyor. İşte yürüyüşü, Toma'ya çıkışı, sol eli kaldırışı, bütün bunların Cumhuriyet Halk Partisi ile çok ilişkisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset sosyolojisi Del Sol'dan ya da işte parti önündeki hatırlarsanız toplanan kalabalığın salladığı bayraklardan falan gelmiyor. Aslında bütün bu marjinal grupları Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal seçmeni olarak göstermeye çalışan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'di maalesef. Ya bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait görüntüler değil. Tarihinde zaten böyle görüntüler çok fazla da yok. Bunlar sokak siyasetinin aslında sembolik görüntüleri. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir sokak siyaseti ana merkezine sahip olan siyasal bir argümana da geçmişe de sahip değil. O hani kendi kurucu ilkeleri var, kendi felsefesi var. Bunun üzerinden siyaset inşa ediyor. Dolayısıyla ben seçmenin de bunları gözlemlediğini düşünüyorum. Çünkü seçmen de liderle birlikte yoruldu. Ve Özgür Bey sürekli olarak oraya işte Ekrem İmamoğlu birlikteliğiyle geldiğine dair kendisi söylemese de bütün eylemleriyle bunu ortaya koyacak tavırlar sergiledi. Dolayısıyla ilk günden itibaren zaten Özgür Bey Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde olan bir maalesef siyasal portre çizdi. Bu iki başlılık zaten ilk günden itibaren devam ettiği için ben seçmenin bu konuda kararlı olduğunu gördüm. Mesela bu görüntü çok sade, çok sakin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini aslında biraz da görüntüler üzerinden yorumlayacaksak gerçekten insanı yormayacak bir siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Ben seçmenin de biraz bunu beklediğini düşünüyorum. Bundan dolayı çok aktif ama bu aktiviteyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğü değil de bölünmesi üzerine tamamlayan bir siyasal parti lideri mi? Yoksa işleri rayında götürmeye çalışan, hukuki düzeni biraz daha parti içerisinde kurumsallaştırmaya çalışan, çünkü biliyorsunuz hukuk da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçerli değildi. Özgür Bey'in olduğu genel başkan süreci içerisinde. Bu tercihi bence özellikle seçmen çok iyi görecektir diye düşünüyorum. Özgür Bey'in siyasetine geldiğimde ben Özgür Bey'in siyasetinin ilk günden itibaren bir liderlik sendromundan kaynaklanmasından dolayı tabanda karşılık bulmadığını şahsen düşünüyordum. Bunun üzerindeki gölgenin de Ekrem İmamoğlu olduğuna dair zaten kanaat bütün bence konuşanlarda vardı. Benim gibi ya da işte Ramazan hocam gibi ya da diğer bütün isimlerde vardı. Bu kanaatin hiç ortadan kalkmadığını defalarca söyledik. Dolayısıyla bir halef-selef ilişkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayacağına dair kanaat tabanda da birleştiği için, bence delegelerde de birleştiği için anladığım kadarıyla orada yaşanan kırılmalar işte bugün biraz daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Fakat Özgür Bey bence bu krizi derinleştirmek derdinde Kahraman Bey. Çünkü kabullenecek bir durumu yok, kaybediyor. Yani o kaybettiğini çok net bir biçimde görüyor. Bunu da bence kabullenme durumunda çeşitli problemler yaşayacaktır. İşte hala parti içerisinde siyasal iki başlılığı sürdürme meselesi, partide ayrı bir kesimi temsil ediyormuşçasına bir siyasal hava rüzgar estiriyor imajında bulunması bence şu an çok ciddi anlamda kendisine zarar veriyor. Ve bunu bence

yapmıyor muhtemelen. Bir de şunu da unutmayalım. Yani yıllardır siyaset üretemeyen bir siyasal partiden bahsediyoruz. Kendi iç kaosuyla beslenen, bununla da tabanını ikna etmeye çalışan bir siyasal partiden bahsediyoruz. Hani dolayısıyla ben bütün bunları gören bir tabanın ve

0: gerçekten tabanın haberdar olmadığı konuları anlatır. Bunlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni temizlemeye çalışacağını, bunlar üzerinden yeni bir siyaset kurmaya çalışacağını, tabanı bunlarla ikna etmeye çalışacağını ortaya koyar ve bence taban da buna inanırsa, ki inanma ihtimali çok güçlü. Çünkü taban da bir şeye inanmak istiyor artık. Taban da kendi içerisinde çok yoruldu. O zaman Özgür Bey'in siyasetinin çok ciddi anlamda, hızlı bir biçimde çöküşe gideceğini ve tabanda da ciddi kayıplar yaşayacağını düşünüyorum. Kalabalığa geldiğimizde, siyasette her zaman kalabalıklar önemlidir. Aslında biz sosyolojide görselin üzerinde çok fazla dururuz. Çünkü görsel olanlar gerçekliğin yansıması olarak her zaman karşımıza çıkar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi önündeki kalabalıklar Kemal Bey'in yalnız olmadığını ortaya koyuyor. İlk günden itibaren Özgür Bey'in temel metaforu neydi Kahraman Bey? Yalnız kalacak. Bakalım orada kimseyi toplayabilecek mi? Hani dolayısıyla yalnızlık metaforu üzerinden tanımladığı bir siyasal isimden bahsediyordu, genel başkandan. Şimdi yalnızlığın olmadığı bir genel başkanlık statüsü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesel o tavrı ortaya çıkınca bir dur der kendisine. Yani ben nerede yanlış yaptım sorusunu muhtemelen kendisine soracaktır. Hatta şöyle diyelim, ben ne yaptım ki Kemal Bey'i destekledi bu insanlar sorusu Özgür Özel'in muhtemelen bugünlerde, bu görüntülerden sonra, belki de ikiden sonra ilk sorduğu soru olacak. Dolayısıyla kalabalıkların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'in desteklenmesi anlamında da bir görsel tercih olduğunu düşünüyorum. Ve insanlar buraya gelerek de risk alıyorlar Kahraman Bey. Bakın bunu da unutmayın. Yani hala bir işte süreç var, devam ediyor. Ne olacağı belki seçmen nezdinde belli değil. Ama insanlar risk alarak geliyorlar. Ve bu risk bence Kemal Bey'in en önemli gücü. Yani Kemal Bey evet söylemlerini ortaya koyabilir, kendisi yalın bir siyaset çizgisi ortaya koyabilir, geçmiş tecrübelerden yararlandığı, kendisini yeni konumlandırdığı bir siyasal manevra da olabilir. Ama seçmenlerin bence risk alarak Kemal Bey'in yanında durmuş olması, Kemal Bey'i bence en çok tetikleyecek ya da hani siyasal lider anlamında güç verecek bir yapı olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz.
1: Peki çok kısa hemen sizle devam edeyim, sonra son sözü Ramazan hocama bırakayım. İkinize de aslında aynı şeyi soracağım. Bu süreç uzarsa, yani işte bir kurultaydan bahsediliyor, Özgür Özel hemen olmasını istiyor. Yani o rüzgarı belki de kaybetmemek adına Kılıçdaroğlu bir arınmadan bahsediyor. İşte belli bir süreçten sonra bir kurultay tabii ki olabilir ifadesini kullanıyor. Bu sürecin uzaması Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yoksa Özgür Özel'e mi yarayacaktır? Yoksa bir noktadan sonra Özgür Özel hani o beklediği olağanüstü kurultay süreci gerçekleşmezse farklı bir strateji uygulayabilir mi? Şöyle kısa kısa yorumları rica edeyim. Buyurun Adem Hocam.
0: Tabii ben şöyle düşünüyorum. Eğer Kemal Bey bu süreci devam ettirir, hukuki bütün süreçlerle birlikte yola çıkar ve yeni bir kurultay sürecinde listede Ekrem İmamoğlu'nun ve destekçilerin, yani Özgür Özel'in ve diğer isimlerin olmadığı bir jargonla konuşursa ve Özgür Bey'de siyasal geleceğinin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayacağını düşünürse, o zaman ben bir ayrılık olma ihtimalini güçlü görüyorum. Yani şu an Özgür Bey aslında kendi siyasal intiharını hazırlıyor ve bu siyasal intihar Kemal Bey'in elindeki yeni listede isminin olmamasıyla kesinleşirse Kahraman Bey, Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde isminin olmayacağına bizzat şahit olursa, ben o zaman bir kırılma olma ihtimalini güçlü görüyorum. Ama bunun bir ayrılık mı olacağını, başka bir parti mi kurulacağına dair kanaatim şu an güçlü değil. Fakat gerçekten isminin olmadığı bir listeyle kurultay başlar, Kemal Bey Özgür Özel'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinden sileceğine dair bir kanaat Özgür Özel'de oluşursa, kırılma veya ayrılma ihtimali bence güçlü olabilir.
1: Peki Ramazan Hocam, aynı soru, siz ne dersiniz?
2: Şimdi bu soruya Gürsel Tekin'in bir açıklamasıyla cevap vererek vereceğim. Şimdi Özgür Özel ve ekibi en kısa sürede 45 gün içinde kurultay olmasını istiyor. Gürsel Tekin de diyor ki hukuken bu mümkün değil. Çünkü diyor İstanbul delegesi tedbirli 196 delege, 163 delegesi soruşturma kapsamında, 43 delege de tutuklu diyor. Yani hukuken 45 gün içinde bir kurultay olma ihtimalinin, imkanının mümkün olmadığını söylüyor. En erken kurultayın da zaten 7-8 ya da 1 yıl içerisinde olacağını söylüyor. Evet, işin hukuki boyutu bununla ilgili.

0: Hani bizde meşhur bir söz var, atasözümüz var. Kurt kışı geçirir, yediği ayazı unutmazmış. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte her ne kadar o temiz siyaset, işte o bütünleştirici siyaset dilini savunsa bile yemiş olduğu ayazı asla unutmayacak bir
1: Evet.
0: siyasetçi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oldukça hırslı bir siyasetçi olduğunu zaten biliyoruz. Ya bu işin hem sosyolojik hem insani boyutuyla ilgili bir arınma sürecini gerçekleştirmeden kurultaya gitme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Arınmadan sonra bir kurultaya gider. Bu delegasyon zaten delegasyon süreci tamamlanacak. Ben Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun doğru zamanda parti kurmazsa CHP'den tasfiye edileceğini, doğru zamanda bir parti kurmazsa Türk siyasetinde tasfiye edileceğini, Türk
1: Düşünüyorsun.
0: siyasetinden de tasfiye edeceğini düşünüyorum. Onun için artık kılıçlar kınından çekildi. Uzun bir süre bu sahnede tiyatroyu izlemeye devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Tabii göreceğiz bakalım bugün liderler hangi mesajları verecek. Kemal Kılıçdaroğlu bir yanda, Özgür Özel diğer yanda. Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Profesör Doktor Adem Palabıyık, bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Teşekkür ederiz yayına katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle.
2: İyi bayramlar, sağ olun.
0: İyi bayramlar.
1: Peki, değerli konuklarımıza veda edelim. Tabii göreceğiz ne olup biteceğini, açıklamaları, ama şimdi eskilerin bir sözünü hatırlatalım sizlere. Dedikodusu gerçeğinden daha kötüdür anlamında, şuyu vukuundan beter derler. CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın başına gelenler de aslında tam da bu sözü doğrular nitelikte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde geçtiğimiz pazar elinde hortumla kendince bir direniş göstermişti. Hatırlayacaksınız o görüntüleri. Gözyaşı döküyordu. Şimdi bir başka görüntü getireceğiz. Nereden nereye dedirten. Yunanistan'da bu kez ortaya çıktı tatil görüntüleri. Hortumdan tatile dedirten o görüntülerle devam edelim.
3: Yunanistan Türkiye sınırındayız. Dikkat ederseniz kilometrelerce şu anda kuyruklar var, araç kuyrukları var. Şu tarafa da bir bakalım. Yine araç kuyrukları. Buradan Dışişleri Bakanlığı'na sesleniyorum.
4: CHP milletvekili Mahmut Tanal, tatil için gittiği iddia edilen Yunanistan'da mahsur kaldık diye sitem eden bir video paylaşıyor. Yunan makamlarının sınır kapısındaki görevli sayısını artırmasını talep ediyor. Tabii durum böyle olunca herkeste bir şaşkınlık hali oluştu. Zira kısa süre önce Tanal elinde hortum direnişteydi. CHP Genel Merkezi'ndeki hortumlu direnişin ardından Tanal gözyaşlarıyla ağlarken görüntülenmişti. Zira Özgür Özel Genel Merkezi terk etmiş, direniş sadece yarım saat sürmüştü. Ve sonra bir baktık ki Tanal da o üzüntüyle kendisini önce Arnavutluğa, oradan da Yunanistan'a atmış. Tatil fotoğrafları ortaya çıkınca da panikle Türkiye'ye dönmeye çalışmış ama Yunan gümrük kapısındaki trafiği aşamamış.
3: Vatandaşlarımız saatlerce burada kuyrukta bekliyor. Ve bu hakikaten hem insan haklarına hem seyahat özgürlüğüne aykırılık bir durum oluşturuyor.
4: Oysa Tanal'ın paniklemesine hiç ama hiç gerek yok. Hatta tatilini yarıda kesip geri dönmesine de. Zira örnek aldığı isimler de tıpkı kendisi gibi tatil seviyor. Hatırlayın, şu anda suç örgütü lideri suçlamasıyla cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla boğuşurken Balıkçı'da İngiliz elçiyle kalkan yemeğe gidiyor. Kenti sel basmış, can kayıpları yaşanmışken Bodrum'da tekne turuna çıkıyor. Elazığ depreminde mağdurların yanına şöyle bir uğrayıp ardından da kayak yapmaya gidiyordu. Bunu eleştirenlere de imalı sözlerle tepki gösteriyordu.
5: Tatil bazen insanlara yakışır, bana tatil de yakışıyor bu arada.
4: Keza aynı şekilde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği teleferikte can kaybı, yaralananlar varken mahsur kalanlar için helikopterle kurtarma operasyonları yapılırken Özgür Özel, sağ kolu Veli Ağbaba yatta parti veriyordu. Bu yüzden elinde hortum direnen, CHP genel merkezinde direnen, Özgür Özel için biber gazı yiyip gözyaşı döken Tanal'ın da küçük bir Yunanistan kaçamağı yapmasını eleştirmek gerçekten büyük haksızlık olmaz mı? Zaten kendisi de tatilde olmadığını, Arnavutluk'ta kalan şahsi aracını almak için gittiğini, dönüşte de Yunanistan'da mola verdiğini söylüyor. Atatürk'ün evini ziyaret etmiş, bir gece Yunanistan'da kalmış, sonra da yola revan olmuş.
6: Yolumuz uzun, yükümüz ağır,

0: ama umudumuz çok büyük.
1: Hatta bu arada araya bir de CHP İpsala İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programı sıkıştırmış. Tanal'ın tatil yapıp yapmadığı, CHP'de işler bu kadar karışmışken Arnavutluk'tan şahsi aracını alma telaşına neden düştüğünün takdirini CHP'liler yapar elbette. Ama CHP'de bir tatil severler kulübü olduğu gerçeği de ortada.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
1: Zaten meselenin tam da bam teli burası. Tanal davasında haklı bile olsa CHP'ye dair öyle bir algı oluştu ki tatile gitmiş olmasını kimse yadırgamıyor. Zira bir yanda tatilseverler kulübü gibi CHP yöneticileri var. Diğer yanda halka hizmeti hakka hizmet sayan, geceli gündüzlü çalışan Erdoğan ve kurmayları.
2: Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki cumhurbaşkanları olarak da sizlerden bunu bekliyorum.
1: Özetlemek gerekirse CHP'deki tatilsever anlayışla geceli gündüzlü çalışmayı, halka hizmet etmeyi hakka hizmet gören anlayış yıllardır çarpışıyor. Kimin ayakta kalacağına da millet karar veriyor. Bugüne kadar millet takdirini Erdoğan'dan yana kullandı. Bundan sonra da takdir milletin elbette.
3: Karanlığa büyüşün, Recep Tayyip Erdoğan geldi.
4: Moderatör hafta sonunu noktalıyoruz bu haberle birlikte. Saat başındaysa tekrar karşınızda olacağız. Güney Asya'nın gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapasitesi aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Bir gün fiziğin son sınırına ulaşırsak karşımıza çıkacak şey bir cevap mı olacak, yoksa bütün gerçekliği sarsacak bir soru? Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta fiziğin sınırlarını zorluyor. Bir kara deliğin içinde fizik neden çöküyor? Karanlık madde, görünmeyen boyutlar, paralel evrenler, simülasyon teorileri insana ne anlatıyor? Kuantum dünyasında parçacıklar neden izlenene kadar karar vermiyor? Ve en ürkütücü ihtimal, ya evren sandığımız gibi işlemiyorsa? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Onur Kahya'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Hoş geldiniz. 24'te 12 bülteninde Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Bugün gözler başkentte Ankara'da olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bayramlaşma düellosu yaşanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde saatler 14'ü gösterdiğinde önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. 24 ekipleri de sıcak duraklarda muhabir arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Yağmur Yıldız Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde ki şu sıralarda bir hareketlilik var bizleri bekliyor. Ahmet Taner Işıldak'sa Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi önünde arkasında yoğun bir kalabalıkta bizleri bekliyor. Ancak biz önce Yağmur Yıldız'a gidelim. Çünkü öyle zannediyorum ki bir hareketlilik de var. Yavaş yavaş Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılacak gibi duruyor. Son notlar Yağmur Yıldız'da.
1: Kahraman Poyrazoğlu genel başkan olarak mahkeme kararının ardından ilk kez bugün genel merkeze geçecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bizler de Çankaya'daki konutunun önündeyiz. Çıkış hazırlığı verildi. Araç hemen kapının önüne çekildi. Şoför araca geçti. Araç çalışır vaziyette şu dakikalarda bekliyor. Artık yaklaşık 2-3 dakika sonra çıkmasını bekliyoruz. Bugün mahkeme kararının ardından ilk kez genel merkeze geçecek Kemal Kılıçdaroğlu ve aslında sadece o değil, hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bugüne aynı saatte program koydu. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise il başkanlığında olacak. Bayramlaşma denildi ancak bunun artık bayramlaşmanın biraz daha ötesine geçtiğini ve siyasi bir restleşmeye döndüğünü söylemek mümkün. Çünkü bayramın 4. günündeyiz. Bayramlaşma süreci aslında hem gelen misafirlerle, konuklarla hem de telefon üzerinden artık yavaş yavaş tamamlandı. Gördüğümüz kadarıyla ve Ankara kulislerinden edindiğimiz gözlem kadarıyla CHP genel başkan olarak boş bir genel merkeze gitmektense adeta bir mitingle karşılanarak hem vatandaş hem de partilerle bir bayramlaşma programı düzenlenmiş oldu. Dolayısıyla aslında bunun daha çok bir bayramlaşma değil, miting olduğunu söyleyebiliriz. Gazetecilik deneyimlerimizden elde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda. Böylelikle de genel merkezde büyük bir coşkuyla karşılanmış olacak. Genel merkeze dönüşünü mitingle gerçekleştiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer yandaysa aslında 4 gündür bayramlaşma programı düzenlemeyen Özgür Özel'in de aynı tarihte, aynı saatte ve aynı şehirde bir program düzenliyor olması adeta bir resleşme ve çekişme görüntüsü oluşturdu, yarattı başkent Ankara'da. Gökhan Bektaş size hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden görüntüleri canlı olarak aktarıyor. 06 CHP 01 plakasıyla makam aracı hazırlanmış durumda ve ilerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıkış yaparak bir konvoy eşliğinde CHP genel merkezine geçecek. Aslında ara ara kısa mesajlar verdi. Mahkeme kararının ardından ikinci gün bir mesaj verdi ve partiyi kodlarına geri döndüreceğiz ifadesini kullandı. Bayramın ikinci günü basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Özellikle CHP'nin karşılaştığı ahlaki eleştirilere sistemini dile getirdi. Genel başkan olarak parti

0: kodlarına döndürülmesi ve bu ahlaki eleştirilerden temizlenmesi noktasında atılabilecek adımları işaret etti. Tarih olarak şu ana kadar parti meclisini 1 Haziran'da toplayacağına yönelik bir somut ifade kullandı. Kurultay konusu Ankara'da en çok konuşulan meselelerden biri. Bir tarih vermedi ancak elbette partisiz bir kurultay olmayacağını dile getirdi siyasi bir lider olarak ve bu anlamda kurultay sürecine ilişkin elbette mahalle mahalle, belde belde sil baştan bir kurultay süreci başlatılacaktır. Çünkü temiz siyaset vurgusu vardı aslında mahkeme kararı öncesinde. Dolayısıyla partiyi temizlemeye yönelik atacağı önemli adımlar olacaktır. Örneğin kimler ihraç edilecek, bu ihraç kararları nasıl alınacak, hangi isimler hedefte, tüm bunları ilerleyen süreçte göreceğiz ama bu sürecin işaretleri de bugün yapacağı açıklamayla birlikte verilecek. CHP Genel Merkezi'nde yapacağı balkon hitabıyla birlikte aslında hem bugüne kadar yaşanan sürece ilişkin düşüncelerini ve değerlendirmelerini aktaracak hem de CHP'nin yol haritası neler olacak buna ilişkin de elbette ipuçları vermesini bekliyoruz. Kurultay tarihi net değil ancak bu süreç nasıl işletilecek? Parti meclisinde hangi kararlar alınacak? MYK ekibi kimlerden oluşacak? Tüm bunlara ilişkin artık bugünden itibaren işleyiş genel merkezde başlamış olacak. Hatırlayalım, geçtiğimiz pazar günü aslında CHP tarihine kazınan çok çirkin görüntüler yaşandı. Genel merkezde indirilmedik cam çerçeve kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi duvardan indirildi, ayaklar altında ezildi ve kırıldı. Bu aslında sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na değil CHP'nin tüm liderlerin yer aldığı duvardaki o siyasi geleneğine de yapılmış bir hakaret olarak hafızalarımıza kazınmış oldu. Ne yazık ki biber gazları, polise yönelik yangın tüpüyle müdahale gibi çok çirkin görüntülere maruz kaldı CHP Genel Merkezi. Ama mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu parti faaliyetlerini kağıt üzerinde yürütmeye devam etti. Ki hatırlayalım, basın danışmanı da genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır ifadesini kullandı. Dolayısıyla baktığımızda artık bu kağıt üzerindeki işleyiş genel merkezdeki genel başkanlık koltuğunda devam edecek ve bugünden itibaren bayramın son günü itibariyle genel merkeze geçiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve artık koltuğundan parti yönetimine başlayacak. Tabii baktığımızda CHP genel merkezinde de arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak var ve ondan edindiğimiz bilgiye göre yaklaşık 10 sayfalık bir hitabı olacak. Dolayısıyla bu hitabı içinde, konuşması içinde hazırlıklarını yine konutunda sürdürdü. Dün de mesaisini konutunda sürdürdü. Takip ettik ve gelişmeleri 24 izleyicileri için aktardık. Artık son hazırlıklar tamamlandı. Konuşma metni ortaya konuldu. Her şeyi anlatacağım ifadesini kullandı. Bunun aslında bir iç dökme olacağını da dile getirdi. Neler söyleyeceğini elbette saat 14'te göreceğiz. İki isim de aynı anda mı ekranda olacak? Özgür Özel de aynı dakikalarda mı konuşacak? Yoksa yine bir gazeteci olarak değerlendirmemi soracak olursanız Özgür Özel önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyecek. Ardından da hem konuşma hem de bir cevap niteliği anlamında kendisinden dakikalar sonra mı hitabını gerçekleştirecek? Bu da yine Ankara'da takip edeceğimiz bir diğer mesele. İki isim de aynı dakikalarda mı kürsüde olacak? Aynı dakikalarda mı konuşacak? Yoksa Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra cevap niteliğinde bir konuşmamı gerçekleştirecek. Bu da yine dikkat çeken bir ayrıntı olarak aktarabileceğimiz notlar arasında. Sözü biraz uzattık ama hala çıkış olmadı. Bir hazırlık var. Tüm basın mensupları ile birlikte bizler de 24 olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundayız. Dilerseniz sorularınızı yanıtlayalım Kahraman Poyrazoğlu ya da biz bir virgül koyabiliriz dilerseniz.
1: Yağmur Yıldız, şöyle yapalım. Ben de anladım aslında senin sözü uzatmandan. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkış anını denk getirmek istedik. O görüntüyü kullanacağız bu arada. Kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Hani kayıtta kalmasını isteyelim ama bir genel merkeze de dönelim. Çünkü orada da sen anlatırken ben de diğer taraftan takip ettim. Ahmet Taner Işıldak'ın olduğu noktada da ciddi bir kalabalık var. Halaylar çekiliyor. Ve bugün önemli mesajlar da verecek. Tabii ki güvercinlerle, Nazım Hikmet'in şiiriyle de sadece konuşma metninin dışında da bazı sembolik mesajlar da gönderilecek. Nasıl bir atmosfer var? Ahmet Taner Işıldak, sana bırakayım sözü.
2: Kahraman Poyrazoğlu, bugün tarihlerden 30 Mayıs 2026.

0: Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça kritik bir gün. Açıkçası siz yayında kullandığınız bir dil var. Yani bayram restleşmesi, bayram düellosu diyor. Evet, gerçekten bir bayram düellosu var. İl başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, buradaysa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlıklar yapılıyor. Şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay'dan rica edeceğim, bizlere biraz etrafı göstermesini isteyeceğim. Şimdi tabii bir yandan da insanlar heyecanlı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Aslında sizin söylediğiniz gibi genel merkezi otoparktan girecek. Herhangi bir şekilde görüntü vermeyecek ta ki 14'e kadar. 14'te sizin de ifade ettiğiniz gibi Nazım Hikmet'in Yürümek Şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak ve tabii çok önemli bir konuşma yapacağını söylemişti. 27 Mayıs'ta gazetecilere demişti ki her şeyi açıklayacağım, her şeyi söyleyeceğim demişti. Tabii neler söyleyecek bu merak konusu. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da 10 sayfa olacak. Bunu söyleyelim. Özellikle İstanbul'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler hakkında önemli söylemler olacak. Hakeza Ankara'da Temmuz ayında ceza davası olacak. Yani şunu ifade edelim. Artık sloganlarla ve pankartlarla da belli oluyor bunlar. Yani ahlaklı olanların yanındayız sloganlarını, pankartlarını görüyoruz. Tabii bir arınma çağrısı da vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi arınma zamanı yazılı pankartla zaten Genel Merkezi'nin binasına çok ciddi bir şekilde, büyük bir şekilde asılmış durumda. Tabii biraz da şeyden, buradaki atmosferden anlatmak lazım. Yani Genel Merkezi'ne gelen partililer direne direne kazanacağız. Hak, hukuk, adalet, bu daha başlangıç. Mücadeleye devam sloganları attılar. Aynı zamanda bir CHP'nin de bir pankartı vardı aslında, Kahraman Poyrazoğlu. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz. Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yaplarda biz yoktuk, siz vardınız ifadesi var. Tabii eski yönetime, yani daha doğrusu Özel'e, inanılmaz Özel ve ekibine ciddi bir tepki var. Bu tepki de bir nevi halaylarla atılıyor. Yani halaylar çekildi burada. Vatandaşlar kucaklaştı, sarıldı. Tabii merakla bekliyoruz. Gürsel Tekin burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Birazdan da açıkçası Yağmur Yıldız bahsetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 06 CHP 01 plakalı aracı evinden çıkacak ve bu noktaya ilerleyecek. Oldukça önemli. Biz de bekleme halindeyiz. Tabii bir hususa daha dikkati çekmek istiyorum. Yani Ankara İl Başkanlığı'nda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel olacak. Tabii ilerleyen süreçte nasıl işleyecek bilmiyoruz. Zira mutlak mutlak kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 gün ardından ilk kez genel merkeze olacak. Bina çevresinde Liyakat ve Adalet ve Şimdi Arınma Zamanı posterleri var. Şunu da söyleyeyim. Emniyet güçleri inanılmaz derecede güvenlik önlemlerini almış durumda. Zaten alana X-ray'lerle birlikte girebiliyorsunuz. X-ray'lerin ardından üstleriniz arıyor. Olası bir provokasyona karşı güvenlik önlemleri de üst düzey seviyeye çıkarmış durumda. Şu anki görüntüler Kubilay Kutlayer'in kadrajından ekranlarınıza yansıyan görüntüler. Atmosfer fazla tabii, bir yandan da CHP'lilere CHP Genel Merkezi'nin önüne gelin çağrısı diyorlar. Dediğim gibi oldukça sıcak. Bir önceki yayında da birisi hatırlıyorsanız güneşten rahatsızlanmıştı. Gölgelere geçmişti CHP'liler. Şimdi ise yetkililer ön tarafa doğru çağrı yapıyor. Burası biraz sonra daha da kalabalık olacak. Dediğim gibi az sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden çıkmasıyla birlikte artık buraya gelecek ve saat 14'te ise Cumhuriyet Halk Partililerle bayramlaşacak. Kimsenin duymadığı şeyleri açıklayacağım demişti. 10 sayfalık bir konuşması var. Tekrar hatırlatalım. 10 sayfalık konuşmasında CHP'lilere önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabana önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Veyahut bilinmeyenlere de açıklamasını ve aynı zamanda kendinin meşru bir genel başkan olduğunu da açıklayacağını söyleyebiliriz. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte bu anları ekranlarınıza getireceğiz. Getirmeye de devam edeceğiz diyelim Kahraman Poyrazoğlu.
1: Teşekkür edelim Ahmet Taner Işıldak. Bize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündeki atmosferi aktardı. Biz bir kez daha Yağmur Yıldız'ın olduğu noktaya dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konusunun önüne gidelim. Yağmur Yıldız hazırlıklarını tamamladı. Sözü sana bırakayım. Çünkü Kılıçdaroğlu artık an meselesi değil mi Yağmur? Her an çıkabilir.
2: Evet, yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. Henüz bir çıkış olmadı ancak aracın çalışır vaziyette olduğunu ifade etmekte fayda var. Artık yavaş yavaş genel merkeze doğru geçmesini bekliyoruz. Bir konvoy eşliğindeki Ahmet Taner Işıldak da genel merkezdeki coşkulu bekleyişi aktardı 24 izleyicilerine. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 10 sayfalık bir konuşma metni olduğu ifade ediliyor. Bu metin üzerinde yaklaşık 2-3 gündür çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dün de yine mesaisini konutunda sürdürdü. Şu dakikalarda da makam aracı hemen konutunun önüne çekildi. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş sizler için ekranlara getiriyor. 06CHP01 plakalı makam aracı çalışır vaziyette Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Ankara'da güneşli bir hava var. Bugün Ankara için yaşanılan gelişmeler oldukça kritik. Bir tarafta CHP Genel Başkanı olarak mahkeme kararının ardından ilk kez genel merkeze geçecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceği merak edilirken, bir tarafta ise önce genel merkezi abluka altına alan, ardından da direnişini mecliste sürdüren Özgür Özel de aynı saatte, aynı şehirde bir program düzenleyecek ve hitabını gerçekleştirecek. Tabii şu da merak konusu, Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra cevap niteliğinde bir konuşma mı yapacak, yoksa iki isim de aynı dakikalarda mı konuşma gerçekleştirilecek? Bu da elbette önemli bir detay. Baktığımızda ihtimaller arasında Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun hitabını dinleyip ardından dakikalar sonra bir konuşma gerçekleştirerek cevap niteliğinde açıklamalar yapması da yine başkent Ankara'da muhtemel denilebilir. Tabii genel merkezin pazar günkü hali CHP'nin aslında tarihe geçen görüntülerinden biri olarak hatırlanacak. Kırılmadık cam çerçeve kalmadı ve genel başkanlarının portrelerinin asılı olduğu duvardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi indirildi, ayaklar altına alındı ve parçalandı. Dolayısıyla CHP aslında siyasi tarihi boyunca görülmemiş bir süreçten geçiyor. Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar arasında elbette partiyi temizlemek ve kodlarına geri döndürmek mesajları oldukça kritik. Kurultay konusunda bir tarih verilmedi, ancak elbette kurultaysız bir partide olmayacağını dile getirdi. Dolayısıyla sil baştan bir kurultay süreci başlayacak. Mahalle mahalle, köy köy yeniden bir kurultay sürecine gidecek parti ve bu süreçte elbette temizlik yapılacak. İhraç edilecek isimler arasında kimler var? Bu süreç nasıl işletilecek? Hangi kararlar alınacak? Bu da elbette kritik. Tabii baktığımızda camlarda, pencerelerde de vatandaşların ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun komşularının da olduğunu görüyoruz ki şimdi bir komşusunun çıkış görüntüsü ekranlarınıza yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz ama elbette komşuları da bu noktada bir bekleyiş içerisinde ve şimdi bir dairede bulunan vatandaş çıkış gerçekleştirdi çocuğuyla birlikte. Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Tabii partideki temizlik sürecine ilişkin bugün hangi mesajları vereceği kritik olacak. Özellikle Ekrem İmamoğlu gibi kritik isimler noktasında hangi kararlar verileceği siyasette merak edilen sorular arasında. Bunun yanı sıra elbette yine A takımı, MYK Merkez Yürütme Kurulu hangi isimlerden oluşacak? Parti meclisinde 1 Haziran'da hangi kararlar alınacak? Tüm bunlara ilişkin aslında bugün bir başlangıç verilmiş olacak CHP Genel Merkezi'nde. Tabii bugüne kadar genel merkezde bir abluka hali olduğundan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından tüm parti işleyişlerini kağıt üzerinde, ofisinde ve konutunda sürdürdü. Ama bugünden itibaren artık genel merkezde, makamında, genel başkanlık koltuğunda parti faaliyetlerini sürdürecek ve bugünden itibaren genel başkan, genel başkanlık koltuğuna oturmuş olacak. Tabii baktığımızda Özgür Özel'in yol haritası neler olacak? Tabii bu da önemli. İki ismin bayramlaşmak için dahi görüşmediğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha yumuşak bir dille, görüşmedik ama görüşülür elbette, ben aramazsam o arar, o aramazsa ben ararım gibi yumuşak ifadeler kullanırken Özgür Özel'in daha sert köşeli cümleler ve ifadeler kullandığını biliyoruz ve düne kadar iki isim bayramlaşmadı, bunu da biliyoruz. Yüz yüze bir görüşme mi olur, telefon görüşmesi mi olur gibi sorulara Kemal Kılıçdaroğlu daha yuvarlak cevaplar verdi. Bu kapsamda önümüzdeki dakikalarda Ankara'dan her iki cepheden yapılacak açıklamalar ne olacak, elbette takip ediyor olacağız. Çıkış hazırlığı var ama biraz daha sürecek gibi sanki Kahraman Poyrazoğlu. Dolayısıyla bizler bir kez daha virgül koyarak sözü size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız'a, Gökhan Bektaş'a, kameraman arkadaşımıza, yine Ankara'daki genel merkezdeki diğer ekibimize de teşekkür edelim. Bültenimizi noktalıyoruz ama sıcak gelişmeleri an be an bu ekranlarda sizlere aktaracağız diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

sevgili seyirciler, yaptığım işin güzel tarafı birçok aracı tabii ki daha piyasaya çıkmadan, yollara çıkmadan görmek. İşte onlardan bir tanesi de hemen yanımda duruyor. Sizlere Cayenne, yeni Cayenne elektrikli versiyonunu tanıtmıştık ama Cayenne elektrikliğin kupe versiyonu da işte ilk kez burada bizlere gösterildi. Bu tabii ki daha sonra piyasaya çıkacak. Cayenne elektriği görmüştünüz. Birçok temel şey aynı aslında. Aynı platformda yapılıyor ve normal Cayenne'e göre, içten yanmalı versiyona göre farklı bir platformda, elektrikli bir platform üzerinde üretiliyor. Bu da aynı şekilde. Ön yüze baktığımızda hafif makane andırdığını söyleyebilirim. Tabii ki farlar inceltilmiş. Daha aşağı doğru alçak bir kaput var burada ve yanlarda da hafif çıkıntılar var gördüğünüz gibi. Bu böyle sanki biraz daha kürek gibi, hani yolu kazır gibi, yapışır gibi gittiğini de bana çağrıştırıyor. Ön yüzü dediğim gibi ailenin diğer üyelerini çağrıştırabiliyor ama çok güçlü bir yapısı var. Buraya baktığımızda dikey hava kanallarını da görüyoruz yine. Ön taraftaki bu parlak detaylarda yine aracın hava akışını bize gösteriyor. Bunlar tabii ki biliyorsunuz hareketli flaplar, tabii ki hızına göre çalışıyor. İnanılmaz sistemler var. Gerçekten çok etkilendim dinlerken. Şöyle aracın yanına doğru geldiğimizde elektrik yazısını burada da görüyoruz. Nedir SUV ile farkı kupenin? Bu bölüm omuz çizgisi, alt bölüm tamamen aynı. Fark burada başlıyor. İşte üst bölümde, yani kabinin üst kısmında daha aşağı doğru alçalan bir yapısı var. Ve hemen üst tarafta da bir cam tavan var görmüş olduğunuz gibi. Bu standart olarak geliyor. Açılmıyor bu cam tavan ama içerisini oldukça aydınlık, ferah tutuyor. Ve müşterilerin de çok tercih ettiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir özelliğinden daha bahsedeyim. Kapıyı böyle açtınız. Geride durduğunuz zaman, sensörlere yakın durmadığınız zaman bakın kapı kendi kendine açıldı. Hiç zorlanmadan. İçerisi de aynı. Cayenne elektrik SUV gibi birebir aynı, göstergeler aynı, bütün multimedya ekranları aynı ve şu anda da görüyorsunuz bakın inanılmaz bir görsel var. Kullanıcı odaklı, sürücü için düşünülmüş her şey. Kavisli ekranlar, ortada da bir kavisli ekran var. Bu da oldukça bir mühendislik gerektiren bir şey aslında. Çok şık duruyor, orta konsol kalın, hem sürücüyü hem yolcuyu ayırıyor. Tabii ki fark burada şu koltuklarda kaynaklanıyor. Bunlar sportif koltuklar, daha fazla sürücüyü kavruyor. Yan destekleri, bel destekleri biraz daha fazla. Kafalıklar görmüş olduğunuz gibi daha sportif. Evet, aracın içi aynı Cayenne elektrik SUV gibi dedik. Buradaki şu özelliği de göstereyim size. Bakın bu düğmeye bastığımda kapı kendi kendine de kapanıyor. Siz de yorulmuyorsunuz. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi onu gerçekten çok daha sportif, çok daha dinamik yapmış. Peki bu sportifliği arkada başka ne destekliyor derseniz, işte bu kendi kendine kalkan, hıza göre kalkan kanat destekliyor. Bunu içeriden de ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu kanat kalktıktan sonra alttaki bu boşluk, arkadan bakınca çok beğenmedim onu söyleyeyim. Hani aracın genel yapısını beğendim ama şuradaki bu boşluğun görseli bence çok güzel durmamış. Ama şu alttaki Porsche yazısı ve LED ışık çizgisi incelik olarak baktığımızda işçilikte çok üst düzey, çok şık duruyor. Bu kısım çok güzel ve hemen şu detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkada tamponun içine entegre edilmiş hareketli flaplar var. Bunlar da arkaya doğru uzayarak aracın aerodinamiğine katkı sağlıyor. Peki bu aracın aerodinamiği ne kadar diyeceksiniz? SUV ile kıyasladığımızda 0.25 cd Cayenne elektrik SUV'nin sürtünme katsayısı, 0.23 ise kupenin, bu kasanın, bu gövdenin sürtünme katsayısı. Bu ona aşağı yukarı bir 17-18 kilometrelik daha fazla menzil sağlıyor. Tabii ki bu haliyle daha aerodinamik olduğu için. Yalnız size SUV'yi anlatırken, yani Cayenne elektriği anlatırken birçok özellikten bahsetmiştim. Bataryanın nasıl döşendiği, termal ısı yönetiminin nasıl olduğu, aynısı bunda da var. Batarya hem alttan hem üstten ısıtılıyor ve soğutuluyor. Bu da daha verimli çalışmasını sağlıyor. Gerçekten etkileyici menzillere sahip, hele hele böyle bir performans söz konusu olduğunda. Motorla ilgili bir, yani daha doğrusu performansla ilgili bir değişiklik var mı derseniz, performansla ilgili bir değişiklik yok. İkisi de aynı özelliklere sahip, hem SUV hem kupe versiyonu. Ama farklar az önce belirttiğim gibi işte tavan çizgisiyle başlayıp içerideki koltuklar, arkadaki kanat detayları derken
böyle bir fark oluşmuş. Bakalım pazarda hangisi öne çıkacak, onu ben de merakla bekliyorum. Bu daha ziyade bence gençlere hitap ediyor. Daha böyle hani yaşı daha genç olanlar için daha dinamik bir sürüş karakteri. Ama şunu da unutmamak lazım. Sürüş ihtiyaçlarınızda neye ihtiyaç varsa onu tercih etmek tabii ki daha iyi. İkisi de birbirinden güzel aslında. Ama bu dediğim gibi daha genç, daha dinamik, daha sportif duruyor. Pazarda bunun benzerlerini biliyorsunuz. Daha önce de görmüştük. Yine Alman markalarda bu tasarımlar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra bu tasarım pazarda tuttuğu için her marka bu gövde tipinde araçlar üretmeye başladı. Sadece gövde tipi değil tabii ki. Bu aracın özellikle 3,5 tonluk çekme kapasitesinin de altını çizmek istiyorum. Bir elektrikli aracın 3,5 ton bir yük çektiğini düşünün arkada. Dolayısıyla Kayan Elektrik dağda, karda, arazide, otobanda, tatile giderken veya arkada bir yük çekerken birçok alanda sizin beklentinizi karşılıyor ve ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Evet, Kayan Elektrik Coupe ile beraberdik. Ön gösterimi bu kadar inceleyebildik. Tabii ki bunu kullanamamıştık. Daha sonra bunun da sürüşleri olduğunda kullanırız inşallah diyelim. Ama size 8. etapta SUV versiyonunun sürüş özelliklerini ve off-road'daki yapmış olduğumuz sürüşleri göstermiştik. Umarım beğenmişsinizdir ki böyle bir aracı beğenmemek pek de mümkün değil aslında biliyorsunuz. Birçok insanın hayalini süsleyen dream car tabir ettiğimiz otomobillerden, markalardan bir tanesi. Ben de çok keyif aldım böyle bir aracı incelemekten. Özellikle de teknolojik ve teknik detaylarını dinlemekten. Evet, ben size kısaca bunu anlattım. Eğer bu araçla ilgili daha fazla bilgi almak, daha teknik detay almak istiyorsanız bizim bir önceki videomuzu, yani Kayan Elektrik SUV videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: elektrik motorun ömrü benzinli motorun ömrüyle kıyaslanırsa nasıl bir sonuç çıkar? Elektrik motorun tamiri var mıdır? Ya ben buradan aklıma gelen bir şey eklemek istiyorum buraya. Hani biz Türkiye'de şöyle bir klişe vardı ya, ya bu 100 bin olmuş bu araba artık, hani bitmiş, ömrünü tamamlamış, 100 binin üstünde araç alınmaz, böyle bir yerleşik bir kanı vardı. Bana göre doğru değil ama burada da herhalde ona benzer bir şey merak ediliyor. Yani elektrik motorun ömrü ne kadardır, kaç bin kilometredir, normal içten yanmalı ile kıyaslarsak, benzinli demiş, içten yanmalı, nasıl bir sonuç çıkar? Bir de bozulursa bu elektrik motoru, gücü veren motor tamir olur mu?
1: Şimdi Murat, bir kere bir genelleme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Demin senin de söylediğin gibi 100 bin kilometrede problem çıkaran, revizyon edilmesi veya değiştirilmesi gereken içten yanmalı motorlar olduğu gibi 1 milyon kilometre giden içten yanmalı motorlar da var. Bu elektrikli motorlar için de aynı
0: ama
1: şey.
0: Ama günümüzde herhalde kalmadı artık o 100 bin şey, yani şu, o kadar
1: yok,
0: bir
1: yani
0: teknoloji gelişti ki.
1: 200-300 bin kilometreden daha az giden kalmadı ama milyon kilometre yapanları da
0: evet,
1: var. Yani,
0: var.
1: Yani hani
0: o da tabii iyi bakımla bu arada. Hani milyonu yapan da
1: tabii ki,
0: kendi başına
1: ki,
0: yapmıyor.
1: Tabii ki bakımıyla, bakımla ilgili ama yani bir de kaliteyle de doğru orantılı. Bu verdiğiniz parayla da doğru orantılı. Yani hani 10 liraya satılan otomobille, aynı özelliklere sahip otomobille, 20 liraya satılan aynı özellikteki otomobil aynı olması bekleyemeyiz. Bu elektrikli araçlar için de aynı şey söz konusu. Orada da çok rekabetçi markalar var. Buna mukabil çok ucuz markalar var. Yani bunların da motor ömürlerinin bu doğrultuda kendi maliyetleriyle, kaliteleriyle, hangi kökenden geldikleriyle, global ilişkileriyle doğru orantılı olacağını
0: şey gibi desek olur mu? Hani bu televizyonlar işte LED TV'ler çıktı, LCD'ler çıktı falan. Bir ucuzları var, bir de hani pahalı diyelim adına. Pahalı ama işte belli bir kalitede. Ötekinin tüpü ya da işte LED'leri ne bileyim daha kısa sürede 6 ayda, 1 senede, 2 senede bozuluyor. Diğerini 10 sene kullanıyorsun. Bunun gibi bir şeye mi bağlamak istedin?
1: %100 aynı cevabı vermek istedim ben de. Yani tabii ki bunun kalitesiyle doğru oldu. Ama günün sonunda mekanik olarak, elektrik olarak, elektronik olarak üretilen her şeyin tamiratı vardır. Motorlar, bu araçlar elektrikli araçlar ve elektronik araçlar gibi görünse de motorların içi çok fazla mekanik aslında. Bu motorların ömürleri geldiği zaman içten yanmalı motorlar gibi revizyonların yapılamaması için hiç sebep yok. Hı
0: hı. Yani normal motorda da zaten ne kadar rektifiye edebiliyorsan belli bir limitte, bir yerden sonra onlar bile ama şey olmuyor değil mi? Rektifiye olmuyor. Motoru değiştiriyorsun, yenisini koyuyorsun. Burada da aynı seçeneğin var sonuçta.
1: Yani belli bir yerden sonra revizyon maliyeti yeni motor alma maliyetini geçiyor.
0: Evet.
1: O zaman efektif olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde elektrikli motorlar için de dediğim gibi yani bu konu benim çok uzmanı olduğum bir konu değil. Olmadığı gibi bunun şu anda dünyada da bunun çok uzmanı olan birilerinin olduğunu zannetmiyorum.
0: Onu söyleyecektim yani bu daha böyle bir geçmişi olan bir şey değil ki. Böyle biraz oturacak hayatımızda bir şeyleri yaşayacağız, ondan sonra çok bir değerlendirme yapabileceğiz.
1: Ama şöyle söyleyeyim yani madem içten yanmalı motorlardan bir örnek verdin, şöyle bir örnek vereyim. Benim çok bu konu çok iyi bildiğim ve 50 senedir içinde olduğum bir konu. Bundan 40 sene önce, 50 sene önce motorlar rektifiye edilirdi. İşte silindirleri rektifiye edilirdi, crank milleri taşlandırdı, işte kolları rektifiye edilirdi, piston kolları, işte silindir kapakları, subapları değiştirirdi, yuvaları taşlanırdı falan falan falan. Bu bütün maliyetler yapılıp hepsi tek tek yenilenirdi. Sonra yavaş yavaş bu azalmaya başladı. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki neredeyse eski motorunuzu rektifiye ettirmektense bir tane yedek parça olarak yarım motor almak neredeyse aynı paraya geldi. Elektrikli motorlarda, araçlarda belki böyle olacak. Yani dediğim gibi şu anda sadece bir tahmin yürütüyorum.
0: Yani maliyetler belki, belli olması lazım.
1: Belki motoru söküp de içindeki işte bobinini, yastıklarını, ona benzer aksamlarını değiştirmek yerine komplesini almak daha ucuza gelecek. Yani bunlar hep biz için.
0: Üretim maliyetleri hani düşüyor ya sayılar arttıkça. Belki o dönem geldiğinde hakikaten çok daha hesaplı bir hale gelebilir bu da.
1: Bir de Murat, bütün dünyada son özellikle 5 ila 10 senelerde Türkiye'de artık işçilik maliyetleri çok yükseldi. Hı hı. Yani el emeği, işçilik maliyetleri inanılmaz yükseldi. Artık eskisi gibi rektifiyecilere
0: usta
1: iş
0: da kalmadı desek.
1: Evet, kalmadı yani, kalmadı. Ne yazık ki zaten ondan bu noktaya geldi. Tamirci ustaların günlerce, haftalarca motorla uğraşması, rektifiyecilerin uğraşması, bunların yedek parçalarının gelmesi, baktığınız zaman alacağınız yeni motor maliyetinin ya birazcık altında ya da ona eşit maliyet çıkıyor. Risk
0: ve sonuç garanti değil, onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Hani o ustayı tanımıyorsanız, güvenmiyorsanız, bilmiyorsanız şeyini, ne çıkacağı da ilk kez şey yapıyorsanız böyle bir işlem.
1: Hem usta hem parça. Çünkü evet, bir parça kullanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Kullanılan parçaların çok büyük bir kısmı yan sanayi parçalar. Dolayısıyla iş bu tarafa gitti. Elektrikli de eminim buna benzer şeyler olacaktır.
0: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Gene güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biz hem aramızda da konuşuyoruz, soruları da yanıtlıyoruz. Haftaya yeni bir soru bekliyorum sizlerden, güzel bir soruyla. Serdar abiyle beraber yine burada olacağız. 8. etapta sıra geldi veri analiz bölümümüze ve her zaman olduğu gibi Salih Çiçek bizlerle beraber. Bu haftaki konumuz aslında oldukça ilginç, çünkü otomotivde hep şundan bahsediyoruz. Avrupa'ya kıyasladığımızda kişi sayısına göre araç sayımız, araç parkımız düşük diyoruz. Bu sıralamada gerilerdeyiz diyoruz ama peki ehliyet konusunda neredeyiz? Yani araç başına kaç ehliyet düşüyor ya da kaç ehliyete kaç araç düşüyor? Bunları şimdi Salih'ten dinleyeceğiz. Oldukça ilginç bir istatistik. Senin bu konuda bir gruplaman var, bir çalışman var. Onlardan bahsedersen bakalım sonra konu nereye gidecek?
2: Evet. Şimdi girişte söylediğin gibi araç sayısı bir temel kriter ama bundan çok daha önemli. Çünkü araç sahibi olabilmek için gerekli değil ama araç kullanabilmek için ehliyetimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında ehliyetlik oranı çok temel bir bilgi. Hı hı. İstersen son 10 yıldaki rakamlara bakalım. Hı hı. Son 10 yılda ehliyet sayısı %31 artmış. Nüfusumuz sadece %9 artmış. Araç sayımız %57 artmış. Bu rakamsal olarak baktığınız zaman bir şeyler ifade ediyor. Biraz daha detayını okuyalım istersen. Hı hı. Türkiye'de 100 kişiden 42'sinin ehliyeti var. İstanbul ve Ankara'da bu oran %50'lere geliyor. Ehliyet sahibi olmak çok güzel bir şey. Ehliyet sayısının artması da çok değerli bir bilgi. Burada değerlendireceğimiz noktalar, bölgesel rakamlara bakmak gerekiyor. Hı. Yani Türkiye'deki araç sahipliğini etkileyen şey ehliyet sahibi olmak. Bölgesel olarak baktığımız zaman İstanbul dışında ve Ankara dışında genelde biraz daha düşük kalıyor ehliyet sahibi oranlığı.
0: En düşük nerede bu arada Türkiye'de?
2: Türkiye'de doğudaki illerde çok enteresan rakamlar var Murat. Hı hı. Bu gerçekten incelenmesi gerekiyor. Bölgesel olarak incelenmesi gerekiyor. İstersen bir veri daha vereyim. Bu daha ilginç. Otomotiv camiasında çok kullanılan bir veri değil. Araç başına ehliyet sayısı. Türkiye'nin ortalaması 1.15. Rakamı okuyalım. Yani 7 tane araç var, 8 tane ehliyet var. Bunun artması ya da azalmasını nasıl okuyalım? İstersen azalmasını okuyalım. 7 araca 8 tane ehliyet var. 8 tane ehliyetin düşmesi. Ehliyet neden düşer? Bir, genç popülasyon azalıyordur. Hı hı. Kötü bir şey, çok tercih edilen bir şey değil. Ehliyet sahipliği oranı düşüyordur. Yani gençlerin otomotive ilgisi veya araç kullanma eğilimi düşüyordur. Hı hı. Hiç hoş bir şey değil. Toplu taşıma imkanları artıyordur. Yani ehliyet almama gerek yok benim diyordur ve ehliyetini almıyordur. Güzel bir şey. Doğru okumak gerekiyor veriyi. 7 araca gidelim. Bu rakamın düşmesi için 7 aracın da büyümesi gerekiyor. Yani 8 ehliyet var ama 9 araç, 10 araç, 20 araç artıyor. Bu ne demek? Aracın kullanım amacı, satın alma amacı olan A noktasından B noktasına gitmek değil artık. Yani yatırım amaçlı kullanılıyor anlamına geliyor. 8 ehliyet var, 20 araç oluyor, 30 araç oluyor. Bu kötü bir veri.
0: Peki şu olabilir mi? Mesela örnek veriyorum. Benim bir ehliyetim var ama 2 aracım var.
2: Evet.
0: Bu yatırım amacının dışında bir tanesi arazi aracı olabilir. Bir pick-up olabilir, bir kamyonet. Çünkü bir köyde, herhangi bir yerde minik bir tarımla uğraşabilirsiniz. Bir köy eviniz olabilir, çiftliğiniz olabilir. Köyde yaşıyor olabilirsiniz. Bir de şehirde kullandığınız, hani o minimal, daha kompakt, şehirde rahat hareket edeceğiniz, park edeceğiniz bir aracınız olabilir. Dolayısıyla buradaki şey sadece yatırım olmamalı diye düşünüyorum.
2: Doğru. Verdiğin örnek üstünden devam edelim. Örneğin Manisa ve Antalya'da bu oran çok düşük. Hı-hı. Bu tamamen turizm kullanım. Yani bir ehliyetiniz var ve pek çok aracı kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Bak dediğim tam olarak burası. Yani oranı bölgesel olarak incelemek gerekiyor. Bölgesel olarak bu oran düşüyor mu, artıyor mu, bunu takip etmek gerekiyor. Türkiye genelindeki 1.15 bir ışık veriyor ama bölgeler bazında da, değişimler bazında da bunu çok yakından takip etmek gerekiyor.
0: Şimdi aklıma hemen şu geldi. Ben bir eğer yazlık bölgedeysem ve çalışıyorsam şirketimin aracını, yani minibüsünü diyebilirim, transfer aracını kullanabilirim. Oradan indikten sonra eve gittiğimde de kendi şahsi aracıma binip ailemle bir yere gidebilirim. Dolayısıyla araç başına, ehliyet başına düşen araç sayısı burada bölgelere göre hakikaten farklılık çok gösteriyor. Farklı. Bir de şunu merak ediyorum. Biz ehliyetten bahsederken örnek veriyorum, sende bende tek sınıf değil. Yani motosiklet ehliyetini de bu ehliyet kapsıyor. İşte A sınıfı, D sınıfı, B sınıfı. Bunları da kapsayabiliyor. Buna sadece tek ehliyet, yani kişi başına tek ehliyet diye mi bakıyorsun bu verilerde, yoksa benim iki ehliyetim var diye mi bakıyorsun? Çünkü ben motosiklet de kullanıyorum faal olarak, otomobil de kullanıyorum. İkisinin sınıfı farklı. İkisinin aracı da farklı. Dolayısıyla araç olarak baktığımızda da iki araç bende kayıtlı ama iki farklı araç. Ehliyette de iki farklı sınıf var. İkisinin de sınavı aslında farklı. Dolayısıyla bu ehliyet ayrımını nasıl baktın, nasıl değerlendirdin?
2: Bu otomobil bilgisi. Hı-hı. Tamamen otomobillerin araç sayısını kullandık. Araç başına hı-hı düşen bilgilerde 1.15'te kullanımı. Öbür tarafta verdiğim rakamda, yani %45 ve %50 rakamı, toplam rakamın nüfusundan bahsediyoruz. Hı-hı. Oranından bahsediyoruz. Hı-hı. Burada mesela bölgesel oranda Hakkari'deki oran 9'a çıkıyor.

Yani bu şu demek, çok büyük bir ehliyet sahipliği var ama alt tarafta araç sayısı az. Hı hı. Bu rakam takip etmek gerekiyor. Yani bir otomotiv bayisi

0: nüfusumuz %9 arttı. Hı hı. Ama ehliyetlik oranı değişiklik gösterebiliyor. Bölgesel de ekonomiden kaynaklı değişiklik gösterebiliyor. Ürünlerin sunulduğu durumlardan, örneğin elektrikli araçların şu anda etkisi inanılmaz derecede farklılaştırılabiliyor. Buradaki takip edilmesi gereken hem araç üreticileri, sağlayıcılar, bayiler tarafından bu rakamların bölgesel olarak takip edilmesi en sağlıklı sonucu verecektir.
1: Peki şunu merak ediyorum. Son dönemde özellikle yeni jenerasyonla konuştuğumuzda bu artan trafik, artan maliyetler, araç sahibi olmanın ilk etaptaki maliyeti, rakamların yükselmesi, trafik sorunu, park sorunu derken yakıt fiyatları hepsi eklendiğinde artık insanlar araç sahibi olmayı istemiyor. Dolayısıyla sahip olmayacağınız bir şeyin ehliyetini almak, ona zaman ayırmak, ona bir bütçe ayırmak da çok cazip gelmiyor. Dolayısıyla bu şu anda son senelerde nasıl gidiyor bu seyir? Biraz o veriler var mı? Yani ehliyet sahibi olmak da düşüyor mu artık son yıllarda?
0: Tabii burada ekonomi birinci oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Yani ehliyet sahibi olmanın yarattığı ekonomi, araç sahibi olmanın yarattığı bir ekonomi. İstanbul çerçevesinden buna bakacak olursak aslında ehliyet çoğu beyaz yaka için bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Yani aracınız olmasa bile bir beyaz yaka işe başladığınız zaman bu bir pozitif olarak yansıdığı için bu sebeple ehliyet alınabiliyor. İkincisi ticari kullanımlarda bu çok iyi bir noktaya geldi. Yani ticaret yapacaksanız ehliyetinizin de bulunması gerekiyor. Evet şoförleriniz olabilir ama sizin de bu noktada bulunmanız gerekiyor. Dolayısıyla ticaret merkezlerinde yani Marmara bölgesinde bu oran sürekli artış içerisinde. Nüfusun artmasını da kabul ediyoruz. Yani Anadolu'dan Türkiye'ye gelen nüfusun artışını da kabul ediyoruz ama bence asıl fokuslanması gereken, asıl dikkat edilmesi gereken İstanbul ve Ankara dışındaki büyük şehirler. Buraların ciddi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ülkemizde bazı rakamlar bölgesel olarak değişmiyor. Yani araç rakamları bölgesel olarak değişmiyor, ehliyet rakamları bölgesel olarak değişmiyor, işçilik rakamları, asgari ücret bölgesel olarak değişmiyor. Ama ekonomi bölgesel olarak değişebiliyor. Yani kira rakamları değişebiliyor, geçim rakamları değişebiliyor. Dolayısıyla hep söylediğim gibi büyük şehirlerde, örneğin İzmir'de, örneğin Adana'da, örneğin Antalya'da bu rakamları yakından takip etmek gerekiyor. Yani fiyatlandırma konusu, alt tarafta araç alma konusu paydadan bahsediyorum, değişemeyebilir ama üst tarafta ehliyet konusu takip edilmesi gereken bir konu. Kim takip edecek bunu Murat? Yetkili valiler bunu
1: takip edecek. Sen edeceksin tabii ki. Yani kim edecek? Ve bu bilgileri bizlerle doğru, paylaşacaksın.
0: Doğru, çok doğru. Şunu da net olarak söyleyeyim. Rakamı okumak aslında biraz da öngörü gerektiriyor. Çünkü rakamdan sonra strateji oluşabiliyor. Bu rakamın güvenilir bir kaynaktan geliyor olması çok değerli. Bu rakamın stratejiye dönüşebilecek bir öngörüde olunması gerekiyor. Yani 1.15 rakamı bizim için ne ifade ediyor? 1.20'ye çıktığı zaman neler riskli, neler değişmiş bu rakamın okunması gerekiyor. Ben burada kamuya da biraz top atmak istiyorum. Otomotiv Türkiye'nin en büyük endüstrisi. Ama bunu sadece üreticilerle, ithalatçılarla baş başa bırakmamak gerekiyor. Bu noktada bazı verilerin çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Bölgesel olarak takip edilmesi gerekiyor. Markaların bunu takip etmesi gerekiyor. Marka bazında bunların takip etmesi gerekiyor. Ve toplumla sosyolojik olarak, demografik değişim olarak bunların takip edilmesi. Yoksa bir başarının altına sadece bir maddeyi yazmak doğru değil. Bu başarının altında çok farklı şeyler olabilir. Fiyatlandırma olabilir, nüfus artışı olabilir, araçların yapısal olarak değişimleri olabilir. Bunların hepsini toplamdan değerlendirmek gerekiyor ki ülke olarak kalkınmamız çok daha sağlıklı bir şekilde devam edebilsin.
1: Şimdi aklıma geldi. Senin dediğin şöyle çok doğru. Bütün alt kırılımlara bakmadan sadece bir rakamı değerlendirmek çok doğru değil. Şimdi çok çok üzücü bir deprem olayı yaşadık. 11 ilimizi etkiledi. Dolayısıyla o dönemde o bölgede oturanların, o nüfusun yeniden otomobil aldığında otomobil satış adetleri artmış olabilir. Ama hani ehliyet oranları tabii ki değişmedi diye hani söyleyelim. Evet. Tabii kayıplarımız var. Hepsi mekanları cennet olsun. O yönden bir nüfusta tabii ki göçler de oldu. Bunlar da etkilenmiş olabilir ama satış adetleri yükseldi tabii ki. Oradaki halk otomobil satın aldığı için, araçlar zarar gördüğü için. O dönemi çıkarıp genel dönemlere bir bakmak lazım. Yani nüfus artışının oranı ne? Ehliyet artışının oranı ne? Otomobil sahipliğinin oranı ne? Hepsini iyi analiz ettikten sonra oraya doğru yatırımlar, doğru ürünler bu arada sunulabilir. İşte elektrikli araç ilk yardım anlarında aslında birçok yönden de faydalı. Zaman zaman onu da anlatıyoruz. O V2L dedikleri

0: Vehicle to load, yani araçtan bir cihaza elektrik sağlaması, jeneratör görevi görmesi, batarya görevi görmesi çok da faydalı. O bölgelerde, riskli bölgelerde bu araçların da kullanılabiliyor olması için dediğin gibi yerel yönetimlerin, şarj altyapılarının desteklenmesi çok komplike bir sektör. Ama beraber çalışırsa yan sanayisiyle, üreticisiyle, işte yerel yönetimiyle, tabii ki kullanıcısıyla ileriye gidecek ve daha planlı gidecek bir sektörden bahsediyoruz.
1: Çok doğru. Ben üniversitelerde katıldığım sempozyumlarda özellikle genç kesimlere otomobili çok fazla övüyorum. Yani benim kendi tecrübemi anlatmak anlamında değil. Hakikaten Türkiye'nin parlayan bir endüstrisi, geleceğe yatırım yapan endüstrisi. Rakamlara baktığımız zaman her sene 1 milyon bandında, 1 milyondan daha fazla araç satılıyor ama ben bunu sadece 1 milyon rakamından okunmasını sağlıklı bulmuyorum. Yani hangi araçlar satmış, hangi trendler daha çok satmaya başlamış, ne tür motorlar satmaya başlamış. İşte hep anlatıyorum, mild hibrit özellikle artmaya başladı. Neden arttı, tüketicinin tercihi neden bu oldu? Bu detaylara inip okunduğu zaman sağlıklı bir veri ortaya çıkıyor, sağlıklı paylaşım ortaya çıkıyor. Şimdi o tür sempozyumlarda hep şu soruluyor Murat, Salih Bey sizin aracınız nedir? Siz hangi renk araç kullanıyorsunuz? Siz hangi motor tipini kullanıyorsunuz? Doğru bir örnek olmasa bile doğruyu anlatmak en işin dürüst kısmı. Çünkü ben de hata yapabilirim. Benim de eksiklerim olabilir. Çünkü ben de kendi çerçevemde hayatı yaşamaya gayret ediyorum. Ben de bir hibrit kullanıcısıyım işin doğrusuna bakmak gerekirse. Benim tercihlerimle, benim önceliklerimle oluşan yapı bu. Genel çerçeveye bakmak lazım. Türkiye'nin gidişatı, hakikaten genç bir popülasyonumuz var. Genç bir nüfusumuz var. Otomotive ilgi inanılmaz derecede artıyor. Devlet bu konuda büyük destekleri var. Özellikle üniversitelerde, makine mühendisliğinde, mekatronik bölümlerinde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bunların otomotive sadece üretim ayağında değil, satış ayağında da, pazarlama ayağında da Murat desteklerinin olduğunu görüyoruz. Bu kesim işte ehliyet alıyor. Bu kesim otomotive ilgi duyuyor. Bu kesim talepkar bir kesim olarak ortaya çıkıyor. Yani üreticiye dönüp renk konusunda da talep edebiliyor, motor konusunda da talep edebiliyor. Bayilere pazarlama konusunda da talepte bulunabiliyor. Bu genç kesim ben Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Otomotiv zaten endüstri anlamında Türkiye'nin geleceği olarak görüyorum. Bu iki grubu bir araya getirdiğimiz zaman tüm sektör faydasını görecektir. Gençler de bunun faydasını görecektir.
0: Evet, Türkiye'deki özellikle fabrika yatırımları, ihracat yapılması Türkiye ekonomisine büyük fayda sağlıyor. Biz her ay web sitemizde duyuruyoruz bu rakamları. Bize geliyor tabii ki yetkili kurumlar tarafından. İnanılmaz rakamlar, gurur kaynağı diyorum. Hem istihdam sağlıyor hem Türkiye'ye girdi sağlıyor. O yüzden önemli. Ama alt kırılımlar çok önemli. Hani dedin ya, bana soruyorlar ne kullanıyorsun? Senin doğrunla benim doğrum aynı değil. Yani biz burada aynı ceket örneğini veriyorum hep. Ceketi üzerimize dikmek zorundayız. Yani o renk bizim ten rengimize, saç rengimize, göz rengimize yakışıyor mu? İşte kol boyu ne? İşte beli nasıl? Bütün bunlara bakmak lazım. Otomobilde böyle. Elektrikli araç çok güzel diye anlatılıyor birçok yerde ama benim şarj imkanım yoksa, çevremde yoksa ve çok vakit ayıracaksam gidip gel şarj etmeye, dolayısıyla bana uygun olmuyor. O zaman belki hibrite yöneliyorum.
1: Bu elektrik aracın kötü olduğunu, Murat'ın
0: tabii
1: kötü
0: ki
1: olduğunu söylemiyorum.
0: İşte hani Karadeniz bölgesi çok sık gittiğim, sevdiğim de bir yerdir ama dağlık bir yerdir. Devamlı rampa çıkarsınız. Oraya küçük hacimli, beygiri düşük herhangi bir araç uygun olmaz. Tercihen 4x4 daha uygundur o yaylalar için. Dolayısıyla bölge, kullanım amacı, zevkiniz, bütçeniz, hepsi bir otomobilin sizin için iyi olup olmadığını belirliyor. Dolayısıyla sadece elektrikli değil, bütün araçlar bana göre bugün günümüzde iyi. Hepsi çevreci, emisyonları düşürdü, teknolojik özelliklere sahip. Sadece siz doğru aracı, kendiniz için doğru aracı, bütçenizin yettiği doğru aracı almakla yükümlüsünüz diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Burada şuna da ilave edeyim. Türkiye olarak çok net, çok anlaşılabilir, sektör paydaşları tarafından da kabul görmüş bir elektrikli araç politikamızın olması çok sağlıklı olacaktır. Belki bölgesel de olabilir. Şu bilgiyi de vereyim. Kuzey Avrupa ülkelerinde kış lastiği zorunlu değil. Ya bu çok beklenen bir şey değil. Mevsim olarak onlar, ama devlet şu bilinçte. Ya ben Murat kışın dışarı çıkarken üstüne palto giy demiyorum. Evet. Zaten diyecektir diyor. Şimdi evet, Avrupa'nın yolları farklıdır, işte Karadeniz'in yolları farklıdır ama yavaş yavaş da müşteri bu bilince gelmeye başladı. Yani siz çok zorlamasanız bile bölgesel coğrafya zorlu artık takmaya başladık, kış lastiğini almaya başladım. Ülkemizde de bu noktaya yavaş yavaş gelineceğine ben inanıyorum.

0: Özellikle otomotiv konusunda devletimizin çok büyük hassasiyeti var. TOG'un gelmesiyle birlikte, elektrikçinin gelmesiyle birlikte, yeni oyun kurucuların gelmesiyle birlikte, yatırımlarla birlikte otomotiv sektörü sadece ulusal anlamda değil, bölgesel etkileri de çok fazla oluyor Murat. Hı hı hı. Yani gençlerin iş anlamında gelmesi, tasarım anlamında gelmesi, mühendislik fakültelerinin destek olması, bölgesel olarak ama elektriklenmenin çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, biz geçenlerde bizim OGD üyelerine özel bir lansman yapıldı. Basın mensuplarına bir markamız İzmit'te davet etti. Oradaki mühendislerin hepsi böyle pırıl pırıl genç arkadaşlardı. İnanılmaz şevkle bize bilgileri aktardılar. Biz de çok mutlu olduk. Salih, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İlerleyen bölümlerde yine farklı verilerle, farklı datalarla beraber olacağız. Seyircilerimize anlatmaya çalışacağız. Bunların analizlerini hep beraber yapacağız. Ağzına sağlık. Yeni çalışmaları bekliyoruz diyelim.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet sevgili seyirciler, bu hafta da 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasıyla karşınızdayız. Gündem yoğun efendim ki bugüne ilişkin merak ettiğimiz gelişmeler var. Aslına bakarsanız bir kırılma da yaşanıyor. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve koltuğuna oturdu. Partililerle vatandaşla bayramlaşacak, halk buluşmasından ne mesajlar verecek? Özellikle de bu merak ediliyordu. Kendisi demişti, mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım ama bu karar çıktı, bilinmeyenleri, daha önce anlatılmayanları hepsini konuşacağım demişti. Merakla bekliyoruz bizler de. Gidelim Ankara'ya ve karşımızda da 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak var, detayları aktaracak. Ahmet Taner, kolay gelsin. Evet, gerçekten de gözümüz kulağımız bugüne çevriliydi. Arkanda bir kalabalık var ama atmosfer nasıl? Kılıçdaroğlu nasıl karşılandı genel merkezde? Hepsi için söz sende.
1: Merve Aydın, şunu söyleyelim, sabah 10'dan itibaren biz burayı takip ediyoruz. Aslında 10'da kalabalık olmasını beklemiyorduk, sakin olur diye düşünüyorduk ama 10'dan itibaren kalabalıklar buraya akmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir ilgi var. Şimdi ben biraz kameradan çekileceğim. Kameraman arkadaşım Kubilay Kütler sizlere göstermesini isteyeceğim. Büyük bir coşku var. Gördüğünüz gibi CHP bayrakları, bir yandan Türk bayrakları, bir yanda Atatürk bayrakları ile vatandaşlar, CHP'liler burada Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini sunuyorlar. Aslında tam olarak geldi diyemeyebilirim. Bir dakika, bir iki dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek ve karanfillerle karşılaşacağını, karanfillerle karşılanacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da ifade edelim. Tabii sizin de söylediğiniz gibi önemli bir konuşma yapacak bugün. Saat 14'te bilinmeyenleri anlatacağım dedi. Sizin de söylediğiniz gibi aslında mahkeme kararı olmasa anlatmaz ama o mahkeme kararı çıktı. Artık her şeyin konuşulma zamanı dedi. Tabii 10 sayfadan oluşacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Merve Aydın. Yani ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine konuşacak. Zaten en baştan itibaren hazırlıklar şimdi arınma zamanı şeklinde başladı. Ve hala da bu pankartlarda biz bunu görebiliyoruz. Arınma zamanı, temiz siyaset, güçlü Türkiye, güçlü Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde. Şimdi tabii konuşmasında bunlara yer verecek dedik. Özellikle Ekrem İmamoğlu davası var İstanbul'da, biliyorsunuz, yakından takip ediyoruz. İstanbul'da yaşanan gelişmeleri, Ankara'da yaşanan gelişmeleri, kurultayda yaşanan ve sonrasında yaşanan gelişmeleri aktarmasını bekliyoruz. Şimdi hatırlarsanız genel merkezin önüne iki tane araç çekilmişti. VIP araç. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve Aziz İhsan Aktaş'tan verildiği iddia edilen iki tane araç konulmuştu. Aslında bu bize Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk andan itibaren nasıl hareket edeceğinin bir nevi görüntüsü. Şimdi ekranlarınıza da geliyor Kılıçdaroğlu'nun karşılanma görüntüsü. Aracının üzeri karanfillerle kaplandı. Vatandaşlardan, CHP'lilerden büyük bir ilgi var. Ha, şunu da söyleyeyim size, ondan itibaren vatandaşlar buraya toplan dedik ama boş boş durmadılar. Defalarca halaylar çektiler, sloganlar attılar. Ha, şunu da söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinden uyarılar da geldi halka karşı, CHP'lilere karşı, karşı tarafa karşı. Yani Özgür Özel tarafına herhangi bir şekilde kötü bir slogan atılmaması istendi. Çünkü hep birlikte biriz, kardeşiz, hep birlikte yürüyeceğiz söylemi ön plana çıktı. Tabii şunu da ifade edelim, yani Özgür Özel de Ankara'nın bir başka noktasında, Ankara İl Başkanlığı'nda Kızılay Güven Park'ta bir konuşma yapacak saat 14'te. Yani CHP bir nevi, şimdi az önce anonsta geçti, bunu da söyleyelim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet edeceğiz dedi, kürsüye davet edeceğiz dedi. Tabii dedikleri hatırlatalım, kötü sloganlar istemiyorlar, sadece hak, hukuk, adalet sloganı istiyorlar. Uzun müddet boyunca bunun söylenmesini istiyorlar. Zaten sabah ondan beri direne direne kazanacağız, hak, hukuk, adalet, bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganları oldu. Tabii Nazım Hikmet'in Yürümek Şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak Merve Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu. Yürümek Şiiri de oldukça önemli, mücadele azminin devam etmesi üzerine özellikle sol görüşlü taraftan inanılmaz destek gören bir şiir bu. Yürümek Şiiri, Nazım Hikmet'in de kendi hayat mücadelesini anlattığı bir şiir diyebiliriz. Bir konuşma yapacak, 10 sayfalık o konuşmanın ardındansa Beyaz Güvercin uçuracak. Yani Beyaz Güvercin de Cumhuriyet Halk Partisi'yle, özellikle Bülent Ecevit'le simgeleşmiş bir şey, biliyorsunuz. Yine Kemal Kılıçdaroğlu da Beyaz Güvercin'i uçuracak, söyleyelim tekrardan. Tabii 27 Mayıs'ta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok şeyi açıklayacağım, söylenmeyenleri, anlatılmayanları anlatacağım dedi. Şu anda benim önümden açıkçası Beyaz Güvercinler geçti. Kameraman arkadaşımın gördüğü görme imkanı pek yoktu. Fakat beyaz güvercinler de artık hazırlanmış durumda Merve Aydın. Ve artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor buradaki vatandaşlar. Bunu da ifade edelim. Şimdi Kılıçdaroğlu karanfillerle karşılandı demişti. Karanfillerin ardından sloganlar, hak, hukuk, adalet sloganları eşliğinde yürüyecek. Alkışı değil, sorumluluğu seçtik pankartları ön plana çıkıyor. Temiz siyaset, güçlü cumhuriyet sloganları da ön plana çıkıyor. Tabii asıl önemli olan şeyden bir tanesi Merve Aydın, biraz daha bundan sonrası nasıl işleyecek? Yani evet, buradaki ortamı anlattık, peki bundan sonra nasıl olacak? Şunu ifade edelim, Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel grup toplantısı yapacağını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekillerine bir yazı göndermiş ve demişti ki ikinci bir emre kadar grup toplantısı yapılmayacak demişti. Acaba orada bir sıkıntı yaşanabilir mi? Zira şunu biliyoruz, artık Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki aracılarla süren iletişim de zayıflamış durumda. Bu noktada iki taraf birbirine cephe almış durumda ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından kurmaylarından aldığımız bilgiye göre hep birlikte yürüyelim dediler. Yalnızca ve yalnızca suçu olanlar, rüşvete karışanlar, usulsüzlük yapanlar yargılansın. Temiz olanlarla yolumuza devam edelim. Arınalım. Zaten ilk yayınlarda da ben size göstermiştim. Şimdi arınma zamanı gibi, şimdi arınma zamanı yazan büyük bir pankart asıldı CHP Genel Merkezi'nin önüne. Artık geri sayım başladı diyebiliriz. Saat şu an itibariyle 13.05 ve bir saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden vatandaşlara seslenecek. Önemli mesajlar verecek. Yani CHP'nin bir nevi bundan sonraki yol haritasını çizecek. 2,5 yılın ardından genel merkeze partililerle karşılaşacak. Tabii partililerin de büyük ilgisi olduğunu söyleyelim. Yani burası yalnızca genel merkezin ön tarafı Merve Aydın. Bir de bunun dışarısı var. Dışarıda da geniş güvenlik önlemleri alındı. Bunu da hatırlatalım. Polis ekipleri ve güvenlik güçleri X-ray cihazlar kordu. İki noktadan aranarak geçiyorsunuz içeriye. Olası bir provokasyon, olası bir kötü olay olmaması adına. Zira biliyorsunuz bu olaylar inanılmaz derecede provokasyona açık. Bir kişi yetebiliyor bunun için. Burada da o yüzden geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Artık dediğim gibi 45-50 dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek ve 10 sayfalık konuşmasını yapacak. Arınma mesajlarını vereceğini biliyoruz. Konuşmasının içeriği tüm Türkiye'de şu an dikkatle takip ediliyor. Tekrar hatırladım, 27 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya geldiğinde birçok şeyi açıklayacağım demişti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne arındıracağız. Kötülükten, usulsüzlükten, rüşvetten arındıracağız sözleri vardı. Tabii mutlaklıktan kararı sonrası CHP ikiye ayrılmış durumda. Yani Özgür Özel taraftarları bir yanda, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti tabanı bir tarafta oluyor. Tabii bir de bunun MK süreci var. Parti meclisi süreci var. Yüksek Disiplin Kurulu süreci var. Parti meclisinde 60 kişi öden oluşuyor Merve Aydın ama hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafı hem Özgür Özel tarafı ikisi de iki tarafta kendilerinin yoğunlukta olduğunu söylüyorlar. Aslında bu ilk olaylar yaşandığı andan itibaren, ilk karar çıktığında Özgür Özel direniş kararı almıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin içerisinden çıkmayacağını ifade etmişti. Fakat mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları tahliye edilmesini istedi. Polis ekipleri buraya geldiler o gün ve Özgür Özel'den binayı terk etmesini istediler. Özgür Özel direniş kararı alınca burası şu an gördüğünüz alan maalesef polisin müdahalesine sahne oldu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu özellikle kurmayları ve kendi aracılığıyla yaptığı açıklamalarda bunun kesinlikle yaşanmaması gereken görüntüler olduğunu söylemişti. Ondan sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu işte ilk kez bugün genel merkeze gelecek, bayramlaşacağız ve tertemiz bir Türkiye için bir başlangıç, Türkiye için tertemiz bir başlangıç sloganı ön plana çıkacak. Yani şunu da ifade edelim, Yüksek Disiplin Kurulu da yakın zamanda üyelerinin belli olması bekleniyor. Artvin Milletvekili'nin başında olmasını bekliyoruz. Uğur Bayraktutan dönmesi en azından konuşulan şeylerden bir tanesi. Uğur Bayraktutan önemli, zira bu isim iki taraf arasında uzlaşmacı bir rol oynaması itibariyle öne çıkan bir isim. Bunu ifade edelim. Yüksek Disiplin Kurulu'na özellikle usulsüzlük ve rüşvet iddiaları, özellikle 38. olağan kurultay, bu 2023'te düzenlenen 38. olağan kurultaydaki rüşvet şaibe iddialarında yargılananların ilk başta parti üyeliklerinin askıya alınması, akabinde de eğer gerek görülürse ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri bekleniyor. Dediğimiz gibi bunlar ileriki günlerin konuları aslında ama buradaki heyecanı, buradaki atmosferi anlatmak adına önemli. Zira o bahsettiğim konularda bunun bir bütünün parçası diyebilirim. Az sonra, dakikalar sonra da Kemal Kılıçdaroğlu o tarihi diye nitelendirilen konuşmasını gerçekleştirecek ve bütün bu usulsüzlük iddialarına, bütün bu rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutay ile birlikte an gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz Merve Hanım.
0: Ahmet Sener Işıldak, çok teşekkür ediyoruz. Elbette saatler 14'ü gösterdiğinde bir kez daha döneceğiz, detayları aktaracağız. Ahmet'in de dikkat çektiği bir nokta var. Özgür Özel tarafına karşı hakaret edilmemesi noktasında uyarılar gelmiş mesela. Bunun altını çizelim çünkü başından beri aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun itidal çağrıları var ve aynı zamanda da parti içerisinde kaos olmaması adına ılımlı söylemleri var. Keza benzer minvalde de açıklamalar şimdi gelmiş görünüyor. İki CHP, iki lider, iki farklı taban, Kılıçdaroğlu CHP'de konuşacak. Aynı zamanda Özel de il başkanlığında konuşacak efendim. Gerçekten bir kırılma anı ve tarihi bir gün diyebiliriz. Üzerine konuşalım istiyorum. İşin uzmanları bizlerle birlikteler. Yayın konuklarımı takdim ediyorum. Hukukçu Şükrü Aksu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol bizlerle birlikte. Şükrü Bey, Taner Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Şöyle ki aslında günlerdir konuşuyoruz mutlak tutulan kararının ardından ne olacak, nasıl bir yol izlenecek derken bugün artık ne mesaj verecek Kemal Kılıçdaroğlu merakla bekliyoruz. Söylenmeyenler var. Hepsini anlatacağım. Mahkeme kararı çıktı. Artık anlatmam gerekiyor ifadelerini kullandı ama mesajları ne olacak? Ben önce beklentilerinizi merak ediyorum. Arınma, temiz siyaset bu ifadeler üzerinden gitti bugüne kadar. Arınmayla da bir yandan tabii CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'nu destekler mi? Bununla başlayalım istiyorum ve bu kapsamda da Taner Hocam, buyur.
3: Öncelikle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Tabii günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bugün enteresan bir gün olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü iki tane genel başkan olduğunu iddia eden kişi iki tane bayram aslında mesaisi ortaya koyuyor ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle vermiş olduğu mesajlar şu yöndeydi. Şu ana kadar açıklayamadığım bazı hususlar var. Bugün bunları konuşmak istiyorum diye. Şimdi burada tabii hangi mesajları verecek? Bana kalırsa iki tane ana omurga üzerinde bir süreç ortaya koymuş olacak. Bunların bir tanesi kendisine mal edilen bu sürecin aslında kendisiyle ilgisi olmadığını ortaya koyacak. Çünkü dikkat ederseniz mutlak mutlak öncesinde evet 2023'ten bu yana bir hançer siyasetinden bahsediliyordu. Ama asla Kemal Kılıçdaroğlu sesini bu tonda tutmadı ve şu an Özgür Özel ve ekibinin yapmış olduğu söylem tarzı üzerinden bir tepki ortaya koymadı. Zaman zaman kurultayla ilgili mesajlar ortaya koydu. Bu da ne zaman başlamıştı? Bildiğiniz üzere bazı delegelerin iddiasından sonra, yani esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kişilerin kurultayla ilgili bazı şaibe mesajları verdikten sonra Kılıçdaroğlu da sürece katılmış oldu. Bu süre zarfında belki çok görüntü vermedi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le birlikte ama asla konuşmasının da bu düzeyin üstüne çıkartmadı bir tepki siyaseti ya da ahlaki bir normları böyle çok fazla zorlayacak bir lisan konuşmadı. Dolayısıyla bugün yine bu siyaseti gütmek noktasında Kemal Kılıçdaroğlu hamle yapacaktır. Ne yapacaktır? Bir defa birlik mesajı vermek zorunda. Çünkü orada kalmak çok daha kıymetli olacak onun için. Tabii bu kurultay süresi içerisinde yapacağı değişikliklerle birlikte, delegasyonda yapacağı değişikliklerle birlikte mümkün olabilir. Şu anki delegasyon yapısıyla bunu yapmak mümkün değil. Onun için taraflı tarafsız herkesi yine partinin etrafında toplamak isteyecek. Birlik mesajları verecek, itidal mesajları verecek. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu dikkat ederseniz başından beri bunu çok iyi yapabiliyor ve bu dili kullanabiliyor.
0: Hocam özür dilerim, şimdi delegasyon açısından altını çiziyorsunuz ya meselenin. Burada ister istemez avantaj Özgür Özel tarafında görülüyor tabii bakıldığında çoğunluk açısından. O yüzden bu ihraçlar, arınma süreci Kılıçdaroğlu'nun kendi yanındaki insanları bir şekilde bir araya getirmesi o zaman süreci farklı mı kılacak ve belki de ilk adımı Kılıçdaroğlu'nun bu mu olacak?
3: Tabii çünkü şu anki sizin de söylediğiniz gibi delegasyon yapı

0: yapısına baktığımız zaman Merve Hanım, daha çok Özgür Özel ve İmamoğlu'nun güçlü olduğu isimler üzerinden kurulmuş bir delegasyon yapısı. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu belki bu anlamda hala sıcak tutabilecek isimler var, ama genel itibariyle yapı Özgür Özel tarafında. Dolayısıyla bu delegasyon yapısının meşruiyetini kaybettiği zaten mutlak mutlak kararıyla ortaya çıktı. Henüz tabii Yargıtay kararını vermedi. Hocam bunu açıklayacak ama şu anki duruma göre delegasyon zaten şaibeli bir durumda. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu şaibe üzerinden giderek ne kadar haklı olduğunu, zaten temiz siyaset vurgusunu bunun için yapmak istiyor. Ahlaki kodlara geri dönelim derken bunu kastediyor. Çünkü şu anki delegasyon yapısının kirlendiğini aslında iddia etmiş oluyor. Seçmen üzerinden tabii ki süreci şuraya taşımaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Bu süreci ben yaratmadım. Zaten kurultay tartışmalı, zaten kurultay şaibeli ve bunu ben söylemiyorum, hukuk söylüyor. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada bu krizin bu kadar çok boyutu yaşamasının sebebi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koymuş olduğu performansla ilgili olduğunu ortaya koyacak. Tabii ki mahkeme kararına uymak zorunda. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete dönme arzusunu biz biliyoruz. Ama her ne kadar bu olsa da seçmen üzerinde bir olumlu etki yaratmak zorunda. Dikkat ederseniz Kemal Kılıçdaroğlu daha kurumsal bir performans ortaya koyuyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine çok daha uygun hareket ediyor. Yani daha fazla reel siyaseti öne çıkartıyor, daha fazla birleştirici mesajlar veriyor ve dil olarak çok daha uzlaşıcı bir performans ortaya koyuyor. Özgür Özel ekibiyle birlikte daha duygusal, belki olayın sıcaklığıyla beraber bunu yaptı dedik ama günler geçmesine rağmen en azından o kendi ekibiyle birlikte ortaya koymuş olduğu demeçlere baktığımızda tansiyonu hala düşürmek istemediğini görüyoruz. Dolayısıyla daha hormonal, daha duygusal bir çizgide, daha popülist bir politika ortaya koyuyor. Daha fazla mağdur söylemler üzerinde bir siyaset biliyor. Ama tabii Özgür Özel'in burada karıştırdığı şey veya tam olarak anlamadığı şey, seçmen güçlü bir lider profili istiyor. Seçmen kriz istemiyor. Siyasi tartışmalardan uzak durmak istiyor. Çünkü kendilerine göre bir iktidar hayali var.
1: Evet, o
0: Bu kadar lider
1: seçmen kısmını
0: tartışmasının
1: da
0: içerisinde...
1: konuşalım. Son cümlenizi alayım. Çünkü Şükrü Bey de bekletmeyeyim daha fazla.
0: Tabii
1: Buyurun.
0: bu kadar seçmenin tabii yıllar boyunca baktığımız zaman sürekli lider tartışmaları yapılan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden esasen seçmenin de çok rahatsız olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi çok mühim bir noktaya değindiniz. Çünkü biz böyle tomaların üzerine çıkıldığını, ellerinde hortumlarla birlikte böyle akla mantığa sığmayan işte milletvekillerinin bir takım davranış biçimleri sergilediğini gördük. Hani böyle demokrasi adına herhangi bir Türk vatandaşının rahatsız olabileceği görüntülerdi. Parti dışı, parti üstü. Bunu şunun için söylüyorum, bu sokak siyaseti gibi de algılanıyor. O yüzden seçmen bunu nasıl okudu ve hangi tarafın hanesine artı yazdı tüm bu yaşananlar, onu bir iki cümleyle Şükrü Bey sizden alayım. Ardından da bir Yargıtay süreci var. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun söylediği ihtiyari tedbir kalkmadan kurultaya gidilemez ifadesi, hukuki boyutu var işin. Çünkü 40 güne kadar Özgür Özel tarafı gidilsin istiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Eylül ayına ilişkin bir çağrısı var. Yani bu bağlamlar içerisinde bugünkü mesajları da şöyle beklediğimiz o mesajları da kenara bırakırsak neler söylersiniz, yorumunuz nedir?
2: Merve Hanım, öncelikle tüm İslam aleminin sizin ve TV 24 ailesinin
1: Teşekkür
2: bayramını
1: ederiz.
2: kutluyorum. Sevindiği kadar değil, sevindirdiği kadar bayram edenlerden olma duasıyla diyelim. Tabii şunu söylemekte fayda var. Sayın Özgür Özel'in bu süreçte özellikle hukukçu kurmaylarının kendisine verdiği akılların çok da hukuki olmadığını ve sorun çözmeye yetmediğini hep beraber görmüş olduk. Bunlardan bir tanesi de kararın çıkar çıkmaz hızlıca temiz edilmiş olması aslında bu süreci doğru okuyamadıklarının bir göstergesi haline geldi. Halbuki kararı temiz etmeselerdi iş tüzük gereğince Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu karar kesinleşmiş olacaktı 2 hafta sonrasında tebliğden itibaren ve Kemal Kılıçdaroğlu 45 gün içerisinde kurultaya gitmek zorunda kalacaktı. Aslında karar çıkar çıkmaz mutlak temiz ederek istemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kalmış oldular. Tabii burada bugün Sayın Özgür Özel'in işte Toma'nın üzerine çıkması, hala sert söylemler hareket etmesi, mahkemenin vermiş olduğu kararı uygulayacak olan icra memurluğunun işte

0: yerine getirirken parti genel merkezi önünde böyle sanki bir savaş varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışmış olması aslında uzun zamandır devam eden bir siyasetin örneği gibi. Bu siyasette ne? Bu sürecin aslında bir siyasi operasyon olduğunu, yargı makamının bir şekilde kendilerine ket vurmaya, engel olmaya çalıştığı noktasında bir iddiaları söz konusu. Ancak hukuk burada ne diyor? Bakın çok açık net.
1: Buyur.
0: Bizim kanunumuz, hukuk sürü mahkemeleri kanunumuz der ki taraf tasarruf ilkesi var. Tasarruf ilkesi nedir? Taraflarca açılmayan bir davayı mahkeme göremez. Taraflarca getirilme ilkesi vardır. Sizin getirmediğiniz delilleri mahkeme inceleyemez. Bu partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmayan kişiler bu davayı açamazlar. Dolayısıyla üyeler tarafından açılan bir dava, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne karşı açılmış dava. Yani bu dava aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki biz olamamanın, sadece ben varsam parti var düşüncesinin siyaset sahnesinde tezahür etmesidir. Halbuki bu sorunun çözümü o kadar basitti ki bu karar temizledilmeyecekti ya da 5 dakika içerisinde temizden feragat dilekçesi verilerek bu dava kesinleştirilip 45 gün içerisinde kurultay işlemleri yapılabilecekti. Bugün geldiğimiz nokta içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki özellikle parti meclisinin toplanmasından sonra biliyorsunuz parti meclisinin bir yetkisi var. O yetkilerden en önemlisi ne? Hakkında disiplin cezası verilmiş olan kişilere bağışlama yetkisi var. İşte biz bugün mesajların içerisinde geçmişte bir barışın yapılabileceğini, işte ahlaklı, ahlaksız kesimde ahlaklı olanların tekrardan partiye kazandırılıp ahlaksız olarak addedilenlerin ise suç işleyenlerin ise partiden çıkarılacağını bu konuşmalar içerisinde duyabiliriz. Tabii ki bir kere tekrar şunu vurgulayalım. Bakın burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bir kamusal görevdir ve Türk Medeni Kanunu 427. maddesi gereğince bir yönetim kayyımlığı pozisyondadır. Dolayısıyla siyasi irade kurucu işlem yapamaz. Çünkü bu karar kesinleşinceye kadar Sayın Özgür Özel'in aslında genel başkanlık görevi devam eder. Sadece göreve dair yetkilerini kullanamayacak bir pozisyona gelmiştir. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırt ediyor olmak lazım. Burada şu an itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi karar kesinleşmeden olağan ya da olağanüstü bir kurultaya götürme, yani siyasi irade kurucu nitelikte götürme hakkı, yetkisi ve şansı elinde bulunmaz. Sadece olağan yönetim işlerini, mali ve idari işleri yapabilir. Bunların içerisinde de en önemli noktalardan bir tanesi ihraç sürecini sordunuz ya, bakın ihracı tek başına genel başkan karar veremez. TÜZÜ'nün 62, 63, 64. maddelerine baktığınızda burada yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerini, parti meclisi üyelerini, Yüksek İstişare Kurulu başkan ve üyelerini, büyük şehirlerdeki belediye başkanlarının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edecek olan merci parti meclisidir. Parti meclisi toplandıktan sonra alacağı salt çoğunlukla Yüksek Disiplin Kurulu'na bir sevk işlemi yapabilir. Yüksek Disiplin Kurulu da alacağı salt çoğunlukla bu kişileri ihraç edebilir. Peki ihraç etmeleri halinde ne olacak biliyor musunuz? Hani bugüne kadar bu Asya Hukuk Mahkemesi yetkili değildi, adli yargı yetkili değildi, YSK yetkili değil diye söylemleri vardı ya. İşte burada ihraç edilen kişiler Asya Hukuk Mahkemesi'nde bu kararın iptali için başvuracaklar. Dolayısıyla aslında burada YSK mı yetkili, Asya Hukuk Mahkemesi yetkili noktasındaki tartışmanın da hukuki olmadığını, Asya Hukuk Mahkemesi'nin yetkili olduğunu bir kez daha söylemek lazım. Burada en önemli ayrıntılardan bir tanesi de şurası, ona değineyim. Ceza mahkemelerinde verilecek olan kararlarla disiplin kurulu bağlı değildir. Disiplin kurulu kendi ilinden toplayıp bu işlemlerle ilgili karar verebilir. Bu noktada bu süreci, bu ışıklar, bu bilgiler çerçevesinde değerlendirip doğru adımları atmak lazım. Sorun çözmekse amaç, problemleri ortadan kaldırmaksa aslında bunun yöntemi çok basit.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii adı yolsuzluğa karışanlar, Kılıçdaroğlu döneminde onların akıbeti ne olacak? Bunu da merakla bekliyoruz, soracağız, üzerine konuşacağız ama şimdi bugün iki ayrı CHP var dedik. Gerçekten mühim. Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda, Kılıçdaroğlu keza dediğimiz gibi genel merkeze bekliyoruz. Çok da bir zaman kalmadı, konuşacak. Taraflar için toplanacak olan kalabalıklar var, farklı farklı. O yüzden atmosferi de merak ediyoruz. Yağmur Yıldız da takipte, bu kapsamda il başkanlığında bizi bekliyor. Bakalım nasıl bir atmosfer var şu anda, neler yaşanıyor. Yağmur Yıldız, evet, oradaki durumu ve elbette sen de takip ediyorsun, gözlemlerini hepsini senden dinleyelim.
2: Sevgili Merve Aydın, Ankara için siyaseten çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir gündeyiz. Bayramın dördüncü günü Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz saat genel merkeze geçti. Özgür Özel ise birazdan kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte Ankara'nın göbeğinde Güven Park'ta bulunan il başkanlığına gelecek. Hemen kameraman arkadaşım. konuşma yapacağı otobüsü şöyle bir zoom yaparak ekranlarımıza getirsin. Buradaki hazırlıklar tamamlandı. CHP'liler var, çok sayıda vatandaş var, bir kalabalık var. Özgür Özel lehine başkan sloganları, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise hakaret sloganlarının yükseldiği bir atmosfer içerisindeyiz. Çok üzücü ne yazık ki parti ikiye bölünmüş durumda. CHP genel merkezinde ayrı bir taban kitle, bu noktada ayrı bir kitle var. Dolayısıyla CHP gerçekten siyasi tarihinde önemli bir eşikten geçiyor ki geçen pazar günü genel merkezde yaşanan görüntüler bu partinin köklü geleneklerine oldukça yakışmayan çirkin görüntülerdi. Şimdi otobüs üzerinden bir selamlama ve karşılama konuşması var. Sanıyorum ilerleyen dakikalarda da Özgür Özel hemen bu noktada Ankara'da merkez ilçe Çankaya'nın Ankara'nın kalbinde Güven Park'ta bulunan CHP il başkanlığından hitabını gerçekleştirecek. İki ayrı programda aynı saat diliminde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel aynı dakikalarda mı konuşmayı gerçekleştirecek? Yoksa Özgür Özel biraz daha bekleyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra mı hitabını gerçekleştirecek ve cevap niteliğinde bir konuşma yapacak? Elbette tüm bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Özellikle şunu ifade etmekte fayda var. Hakaret ve şiddet görüntülerinden uzaklaşılması noktasında aslında iki ismin de vereceği mesajlar çok kıymetli olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha çok sürece ilişkin değerlendirmeler ve yeni yol haritasını açıklayacağını biliyoruz ama Özgür Özel neler söyleyecek birazdan hep beraber öğreneceğiz. Ankara'da yaşanan bu sıcak gelişmeleri 24 izleyicilerimizle paylaşacağız, aktaracağız. Özgürlük sloganlarının yazılı olduğu pankartlar açılmış bu noktada. Bir ayrı kalabalık var ve bunun yanı sıra elbette güvenlik önlemleri de var. Ali Mahir Başarır'ın ismini anons edildi. Zannediyorum artık yavaş yavaş Özgür Özel de bu noktaya geldi veya gelmek üzere. İlerleyen dakikalarda hitabını gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirecek söylediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında açıklaması biraz daha öngörülebilir ama Özgür Özel hangi mesajları verecek henüz buna ilişkin net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda iki ayrı noktadan gelecek sıcak açıklamaları izleyicilerimizle paylaşacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Yağmur da önemli bir noktada ki kendisi de söyledi, saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel'in konuşmasına başlaması bekleniyor. Tam bir düello, tam bir resleşme. Gerçekten o tarihi gün derken de yanılmıyoruz görüldüğü üzere efendim. Şimdi şunu da merak ediyoruz. O kalabalıkları getirdik ekranlara. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkeze toplananların ellerindeki dövizler daha ılımlı, daha yapıcı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı da bu yöndeydi. Hakaret içeren herhangi bir şey yok. Yanındayız, işte seninleyiz, birlikte yürüyeceğiz. Bunlar konuşuluyor, söyleniyor ama sizce Kemal Kılıçdaroğlu dendiği kadar yalnız mı, Özgür Özel'de dendiği kadar kalabalık mı? Yani aslında bu zamana kadar süre gelen bu bizlerin de gördüğü ve bir şekilde tabii ki gözlemlediği o döneler üzerinden konuşursak hocam neler söylersiniz?
3: Yani çok güzel bir aslında soru, çünkü buradaki atmosferi esasen bu soruyla cevaplayabiliriz. İlk günlerde sanki bütün il başkanlıkları üzerinden Özgür Özel'e ciddi bir desteğin olduğu söylendi. Ve bazı kanallarda, bazı sosyal medya platformlarında bunun böyle olduğuna dair konuşmalar dinledik. Ama sahada esasen ben bunu görmedim. Birkaç tane il başkanlığı üzerinden bu tepkileri gördük. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'na da il başkanlığı üzerinden bu destek gelmedi ama mevcutta Özgür Özel bir genel başkan ve bu il başkanlıklarının çoğunu kendisi atamasına rağmen çok daha yüksek bir destek alması gerekirdi. Hem ilçelerden hem illerden ben çok güçlü bir destek aldığını esasen görmedim. Seçmenden de tabandan da bu anlamda dikkat ederseniz ilk günlerde bir tepki geldi, kısmi bir tepki geldi. Bu da çok uzun soluklu sürmedi. Yani şimdi Türkiye'de kim şunu söyleyebilir, CHP seçmeni tansiyonu düşürmedi veya işte çok ciddi bir nabız yükselmesi var. Hiçbir görüntüden biz bunu anlamıyoruz. Demek ki burada Özgür Özel tarafında da ciddi bir tansiyon düşüklüğünün olduğunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nda tabii ki bu kadar bir destek beklemek zaten real siyasette bağdaşmaz. Neden? Çünkü 2,5 yıllık bir aradan bahsediyoruz.

0: diyoruz ve mahkeme kararıyla geri dönen bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Bu yalnızlık ya da destek konusunda birbirlerine denk olduğunu düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu eğer sadece hukuk kararına bunu bağlasaydı biraz hayalci bir siyasetçi olarak karşımıza çıkmış olurdu. Bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu önemli isimlerle kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapmıştır. Bazı destekler almıştır, bazı sözler almıştır, bazı garantiler görmüştür. Çünkü bu kadar önemli bir zaman genel başkanlık yapmış, siyaset sahnesinde durmuş bir isimden bahsediyoruz. Bu ayrımı çok net yapabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben yalnız olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel'in de çok güçlü bir destek aldığını düşünmüyorum. Birbirlerine yakın bir destek ve yalnızlık konusunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz Merve Hanım, Özgür Özel sadece Kılıçdaroğlu'yla bir genel başkanlık yarışı içerisinde değil. Belki buzdağının görünen kısmı böyleydi. Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda bir zafer kazandı ve daha sonra şaibe iddiasıyla karşı karşıya geldi ve mutlak buttan kararı çıktı, genel başkanlığı düştü. Bana kalırsa en büyük liderlik tartışması Ekrem İmamoğlu'yla kendi arasındadır. Yani Ekrem İmamoğlu'yla kendi arasındaki liderlik tartışması hala bu kadar net ortadayken, çünkü hapishaneden bazı mesajları almak için sürekli hapishane ziyaretleri yapan bir isimden bahsediyoruz. Kendisi genel başkan olmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu defalarca söyleyen ve Ekrem İmamoğlu üzerinden günlerce siyaset yapma gereği duyan bir isimden bahsediyoruz. Özgür Özel bence liderlik tartışmasını Ekrem İmamoğlu'yla zaten bu süre zarfında yaptı. Dolayısıyla seçmen üzerinde bu itibarını koruyamadı. Koruyamadığının
1: Hocam
0: göstergesini
1: çok
0: de biz
1: özür
0: zaten
1: diliyorum. Şimdi
0: şu an
1: tabii ki ilk
0: meydanlarda
1: kareler de
0: görüyoruz.
1: gelmeye başladı. Ekranlara getirelim. Kılıçdaroğlu tam 2,5 yıl sonra CHP genel merkezine geldi demiştik. Mutlak butlan sonrası yeniden koltuğuna oturdu. Saatler 14'ü gösterdiğinde de konuşmasını yapmasını bekliyoruz efendim. Ben parti meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri parti meclisinde bunların yüzüne söyleyeceğim demiştik. Parti meclisi 1 Haziran tarihinde yapılacak da ertelendi. Şu an içinde tabii ki söyleyecekleri bugün özellikle tabii ki önem arz ediyor. Kurultayda sırtımda hançerle gezdim diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 2,5 yılın ardından bir kez daha tarihi bir an diyelim ve kendisi makamında, koltuğunda ilk karede ekranlara gelmiş oldu. Mutlak butlan sonrasında yeniden koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu aktaracağız. Takipçisiyiz. Hem genel merkezi hem de tabii ki Özgür Özel'in olduğu il başkanlığına da bakacağız bundan sonrası için. Ama tabii butlan kararı sonrası, lütfen cümlenizden devam edelim, ama butlan kararı sonrası CHP'li seçmenin işte hangi tarafta konumlanması meselesi vardı ya. Bir yerde işte ister istemez daha sert bir mizaç gördük. Özgür Özel ve taraftarları yanındaki isimlerle birlikte Kılıçdaroğlu daha ılımlı bir yerden gitti. O yüzden hani seçmen hangisini satın aldı? Bundan sonraki süreç içinde önem arz edecektir. Buyurun hocam.
0: Sadece burada Kemal Kılıçdaroğlu şundan bahsetmeyecektir. Tartışmalı bir kurultaydan bahsetmeyecektir Merve Hanım. Çünkü ciddi anlamda 3 yıldır partiyle ilgili, belediyelerle ilgili bir yolsuzluk iddiası var. Zaten temiz siyaset vurgusu, ahlaklı siyaset vurgusu buraya dayanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Birçok belediyeye kayyum atanmış, birçok isimle ilgili gündemde iddialar dolaşıyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu partinin kodlara dönme noktasındaki arzusunu esasen hem kurultaya hem de kirlenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne dayandıracak. Dolayısıyla seçmen eğer buradan tatmin olursa, zaten önemli bir kısmı bence hukuk kararıyla tatmin olmuştur. Burası bir hukuk devleti. Burada maddi deliller olmazsa, maddi unsurlar olmazsa hocam bunları çok güzel açıklayacaktır.
1: Tabii ki.
0: Böyle bir karar çıkması mümkün olabilir mi? Dolayısıyla seçmenin zaten bir kısmı tatmin olmuştur. Bir kısmı da Ekrem İmamoğlu'nun pardon Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansıyla ikna olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar ki demeçlerine baktığımız zaman çok daha kurumsal bir bakış açısı ortaya koyuyor. Dikkat ederseniz Özgür Özel daha fazla sokak kültürünü,
1: Evet.
0: sokak siyasetini ön plana çıkartıyor. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi marjinal sol gruplardan, dev sol gibi hareketlerden

0: Marjinal sol siyasi hareketlerden, akımlardan ayrıldığı için zaten Merkez Parti konumunda. Fakat Özgür Özel ne yazık ki bu çizgiyi mağdur siyaseti üzerinden güttüğü için sokakları besleyerek, sokak halkını bekleyerek bir destek alma çabasında. Bu çok sürdürülebilir değil. Reel siyasette bağdaşmaz. İletişim dili olarak sorumludur. Seçmen huzur ister, seçmen önünü görmek ister. Seçmen bir vizyon ortaya koyan genel başkanın peşinden gitmek ister. Dolayısıyla burada bu duygusallıkla çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum Özgür Özel'in siyasi tarzı. Ve çok ilginç bir şey bence bir durum ortaya çıkacak. Eğer Özgür Özel bu şekilde devam ederse Mustafa Sarıgül'ün siyasi tarzına dönüşeceğini düşünüyorum. Yani bir partiden, bir kurumsal yapıdan uzaklaşarak bir siyasi aktiviste dönüşeceğini düşünüyorum. Eğer bunun böyle olmasını istemiyorsa ya Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir zafer elde edip partiyi tekrar ele alması gerekiyor ya yeniden bir parti kurması gerekiyor. Bunların da çok zor olduğunu ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir karşılık bulacağı noktasında sonuçlanacağını ben pek düşünmüyorum bu aşamada.
1: Evet, o parti meselesine gelelim. Sizin de değindiğiniz İmamoğlu, Özgür Özel dinamiği var. Hep konuşulan işte Silivri'ye gidip gelen bir Özgür Özel var. Ama şu sorulmuştu Özgür Özel'e, bir parti kurulur mu, böyle bir isteğiniz, adımınız olur mu diye. Özgür Özel buna çok yanaşmadı. Bir iddiaydı ki basına yansıdı, dün bizler de aktardık. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e bu kapsamda eğer bir parti kurmak istersen yanındayız, destekleriz dediği ifade edilmişti. Ama şimdi tabii ki içlerindeki o liderlik savaşı, aday olarak kimin gösterir, bugüne kadar onların çekişmesi, bunları da gördük, tecrübe ettik. O yüzden şunu da sormak lazım. Bir yandan da üstüne mi atmış oluyor bu sorumluluğu? Yendin, yenildin, ne olursa olsun al bakalım, sorumluluk sende mi diyor İmamoğlu? Onu da merak ediyorum. Bir halef-selef ilişkisi de var aralarında bu kapsamda. Şükrü Bey, neler söylersiniz?
2: Merve Hanım, tabii aslında Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi lideri pozisyonunda bulunmuş olduğu bu süreçte her zaman insanların aklında acaba yöneten Sayın Ekrem İmamoğlu mu düşüncesi hep ön plandaydı ki bugüne kadar da partinin siyasetini belirleme ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki milletvekillerinin özellikle haklarında soruşturma başlatılmış, ceza davaları açılmış olan hem de ihaleye fesat karıştırma, rüşvet gibi suçlarla ilgili davalar açılmış olan kişilerle ilgili disiplin süreçleri yürütülmeyip Sayın Gürsel Tekin gibi, işte Barış Arkadaş gibi, Berhan Şimşek gibi kişilerle ilgili parti program ve tüzüğüne aykırı konuşmalar sebebiyle kesin ihraçla partiden çıkarılmış olduğu süreçte birçok milletvekili de ya biz suçla anılan kişilerin bu parti içerisinde bulunmasını istemiyoruz. Onlarla o aynı ortak paydada bulunmak istemiyoruz diye Sayın Özgür Özel'e bir deklarasyon yayınlamıştı. Aslında bugünkü konuşmanın da temelinde yatan sebeplerden bir tanesi de bu olacak. Yani biz adı suça karışmış kişilerin parti içerisinde bulunmasını istemiyoruz. Aklansınlar, gelsinler. Ancak aklanana kadar partimiz böyle bir sürecin içerisinde bulunamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokratik anlayışı, hukukun üstünlüğünü esas alan, suç işlemeyen suç işlemeye teşvik edemeyecek. Bu ilkeleri benimsemiş olan bir partidir diye kuvvetli muhtemel Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama göreceksiniz. Tabi burada Sayın Özgür Özel aslında yeni bir parti kurmak için çoktan kolları sıvamış durumda. Ancak bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar tabanda onlara gönül vermiş olan, Sayın Özgür Özel'e gönül vermiş olan bir kitle var. Ve kitle şunu bekliyor. Sonuna kadar mücadele et. Sonuna kadar mücadele etmeden ben kaybettim deyip çekilip gitmek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi öyle sıradan bir parti değil ki. Yani bakın, 9 Eylül 1923 tarihi parti iş tüzüğüyle kurulmuş. Türk siyasi tarihindeki en köklü partiden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir partide siz iktidar olma hayalleri güderken bir anda mutlak mutlan hükmünü de kabul eder nitelikte partiden çekilip gitmiş olmanız aslında bu suçlamaları bir nokta kabul ettiğinize dair siyasi alanda bir algı oluşturacağı için biz baba ocağında mücadele edeceğiz diyorlar. Ancak yeni bir parti kurulma süreci, özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte disiplin süreçlerini işletip işletmemesi, hukuki adımları adım atmaması sonrasında daha netleşecek. Ben
1: Yani
2: eğer
1: bugünkü
2: burada
1: verilecek mesajlar biraz böyle bu konuda bizim de yani önümüzü gösterecek mi bundan sonrası adına? Yani şimdi bekliyoruz, bir takım mesajlar verecek Kılıçdaroğlu, ama oradaki ifadelere göre belki de işte böyle dikkate alıp mı Özgür Özel hareket edecek? Çünkü o iddialar var, hali hazırda başladı. Hatta böyle erken bir kurultay içinde bir hazırlık, olağanüstü bir kurultay içinde çok bastırdı. Hani bu iddialar var ama

0: bugünkü mesajlar bunların belirleyicisi olacak diyebilir miyiz?
1: Aslında bugünkü mesajlar çok kıymetli ama bugünkü mesajlara gelmeden önce de bakın atılan adımlar var. Sayın

0: bir grup başkan vekilleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani genel başkanın emir ve talimatında talimat doğrusu çalışacağı için onun taleplerine, isteklerine aykırı hareket ettiğinizde bu disiplin suçunu oluşturan bir hamle. Dolayısıyla burada aslında bir yandan birleştirici mesajlar verilirken bir yandan da artık lider benim söylemlerime aykırı davranırsanız disiplin süreci işlenir diye aba altından sopa gösterilen, diğer tarafında sen işte mahkeme tarafından atanmış olan bir lidersin. Dolayısıyla seçilmiş lider değilsin. Halk seni istemiyor. İstenilen kişi benim. Bu partiyi yönetecek olan benim düşüncelerini Sayın Özgür Özel tarafından ortaya atıldığını görüyoruz. Ancak burada hukukun üzerinden hareket edilmesi gerektiği, yoksa hukuki adımlar atılmadığı takdirde partinin daha da içinden çıkılmayacak bir takım durumlar içerisine gireceğini söylemek lazım. Bugünkü konuşmalar bu noktada çok kıymetli olacak. Ancak konuşmalardan ziyade ben sonra atılacak olan adımları özellikle dikkat çekiyorum. Özellikle parti meclisi toplandıktan sonra biz çok daha farklı olayları hep birlikte görebiliriz.
1: Grup toplantısında konuşma noktasında tabii ki işte grup başkanı seçildi Özgür Özel, konuşacağım dedi. Kılıçdaroğlu'yu biliyoruz, milletvekillerine mesaj gönderdi. Benim bilgim, gösterdiğim yer dışında öyle hani parti grup toplantısı yapılmayacak. Özgür Özel de diyor ki sağlığım yerinde toplantı yapacağım. Burada bile bir resleşme var. O yüzden hani gözümüz salı gününe de çevrili. O gün ne olacak? Daha da mesele ayyuka çıkacak. Tansiyon daha da mı yükselecek? Bunları gözlemleyeceğiz. Bu kapsamda neler söylersiniz? Bu arada MHP lideri Bahçeli 9 Eylül'de kurultay yapılsın gibi bir ifadesi de vardı. Yani bunu şu anki konjonktürde nasıl okuyabiliriz? Olasılık dahilinde midir bu durumda? Buyurun hocam.
0: Taner Bey, size herhalde sordum. Merve Hanım.
1: Hocam buyurun. Buyurun buyurun. Taner hocam.
2: Evet, şimdi şöyle bakmak lazım. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu birleştirici mesajlar vermek zorunda. Partiyi bölmek isteyecek en son kişi kendisi olur bu süreçte. Seçmeni de bölmek istemez. Bu mesajları sürekli verecektir. Ama siyaset çok acımasız Merve Hanım. Eğer Özgür Özel bu tansiyonu bu düzeyde tutamazsa, ki bir hukuk devletinde yaşıyoruz ve insanlarımız böyle çıkışları, sürtüşmeyi çok fazla isteyen bir görünümde de hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla zaman içerisinde bu nabız daha da düşecektir. Siyasetin acımasızlığı şudur. Özgür Özel ismi çabuk unutulur. Eğer Özgür Özel unutulmak istemiyorsa, siyaset sahnesinde durmak istiyorsa, zamanla parti konusunda daha fazla adım atacaktır. Belki bu kısa sürede olmayacak. Bu mesajları zaten kendisi de verdi, vermek zorunda. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bölmek istemiyorsa ve tabanı bölmek istemiyorsa, bu mesajları vermek durumundaysa, aynı şekilde Özgür Özel de bu mesajları vermek durumundadır. Yoksa kendi tabanında kendini destekleyen kısımda da tartışmalı bir pozisyona düşer. Ama zamanla, süreçle mağdur siyasetinin sonucunda şu olacaktır. Ben bu partiyi kurmak zorunda kaldım. Tıpkı bu söylem bize kimi hatırlatıyor? Sayın Muharrem İnce'nin çıkışını hatırlatıyor. Zaten dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda bu tartışmalar, bu gruplaşmalar hep var. Tabii ki sadece Şükrü Bey daha doğrusunu bilir. Hukuki olarak siyasi tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez yaşadığı bir durum bu. Mesela İsmet İnönü ile Ecevit arasında da bu süreç olmuştur. Ecevit seçimi kazandığında, kurultay kazandığında İsmet İnönü partiden istifa etmiştir. Daha sonraki süreçte bu tartışmalar devam etmiştir. Ecevit ile Baykal arasında olmuştur. Ecevit daha sonra Demokratik Sol Parti'yi bu şekilde kurmuştur. Yine sonrasında Baykal, Erdal İnönü ve Murat Karayalçın arasında bu iddialar, bu tartışmalar süre gelmiştir. Zaman zaman Altan Öğmen ismi, Önder Sav gibi isimler hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön plana çıkmıştır. Son düzlükte de baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel isimleri ortada. Zaten Muharrem İnce'nin de yine Kılıçdaroğlu'na karşı böyle bir ayrıştığı durum söz konusuydu. Yani bu tarz, bu usul Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde var. Lider
1: Daha
2: odaklı
1: önce
2: bir parti
1: bunlar
2: değil.
1: yaşandı tabii ki kopuşlar, yeni
2: Evet.
1: oluşumlar ama hani tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o geçtiğimiz pazar günü yansıyan o görüntülere ilişkin maalesef bizler de tabii ki ekranlara getirdiğimiz o detayları hatırlayın lütfen. Bunlarla alakalı yaşandı. Daha önce de oldu partimizde ama hiç böyle bir durum olmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Kapılar bu şekilde insanların yüzüne kapatılmadı diyor. O yüzden bu kez biraz daha farklı. Bu kez gerçekten çok ama çok büyük bir kriz var. Bunu söyleyebilir miyiz? Öte yandan bir de kemik seçmenini olur da bir parti kurabilirse, Özgür Özel böyle bir şey gidilirse hepsini o

0: kemik seçmenini alıp götürebilir mi hocam?
1: Kesinlikle götüremez. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi ben de zaten konuyu oraya getirmeye çalışıyordum. Bu tartışmalar, lider tartışmaları belki hep olmuştur ama son yaşanılan şekliyle hem hukukun bu şekilde almış olduğu karar, hem tomaların üzerine çıkan bir genel başkandan bahsediyoruz. Bu tarz, bu usul asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde olmadı. Dolayısıyla zaten seçmen bu konuda ikna olmuş olsa, böyle bir tarzı olsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından bahsediyorum, daha fazla marjinal çıkışlar olan sol partilerde birikirlerdi. Dolayısıyla bunu asla istemeyecektir. Özgür Özel bu desteği zamanla alamayacak. Dolayısıyla yeni parti iddiaları kısa vadede olmasa da orta vadede ortaya çıkabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir gövde partisinden bahsediyoruz, büyük bir partiden bahsediyoruz. Ona karşı açılan bu bayrak, ona karşı açılan böyle bir mücadele ne kadar sonuç bulur? Ben çok iyimser olamayacağım bu noktada. Çünkü Özgür Özel'in sıramına baktığımız zaman, liderlik performansına baktığımız zaman şöyle bir algı yaratılıyor. Sanki büyükşehir belediyelerindeki başarı kendi başarısı gibi addediliyor. Bu çok gerçekçidir. Reel siyasette bağdaşmaz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu seçimin başındaydı ve bu isimler tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun öngörüsüyle seçilmiş ve partiye davet edilmiş kişilerdi. Bunu tamamen Özgür Özel'e bağlamak, bu başarıyı Özgür Özel'e indirgemek çok doğru olmaz siyaset açısından.
0: Evet, Kılıçdaroğlu saatleri 14'ü gösterdiğinde konuşmasına başlayacak, merakla bekliyoruz. Ama Özgür Özel için iki seçenek, kalmak, gitmek dedik. Bundan sonraki adımların ne olacak? Özgür Özel'in hanesine mi yazacak? Tabii ki o mesajlar, yoksa Kılıçdaroğlu'nun mu takipçisi olacağız? Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Efendim Doktor Taner Erol ve hukukçu Şükrü Aksu bizlerle birlikteydi. Efendim sizlere de kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
2: Yayınlar.
0: Takip edeceğiz efendim yaşananları. Elbette bugün oldukça mühim. 9 günlük bir bayram tatili var. Malum biliyoruz, şehir dışına çıkanlar var. Onlar artık dönüş yolundalar. Tersine bir göç desek evet olabilir. Çünkü memleketlerine gidenler vardı. İşte tatil beldelerine gidenler vardı. Onlar geri dönmeye başladılar. Her bayramda gördüğümüz o manzara, yoğun trafik. Peki nasıl durum? İstanbul'a girişler nasıl? Şöyle Çamlıca gişeleri kritik bir nokta. Oraya giderim. Nesişah Yumak çünkü takipte, detayları alacağız. Nesişah Yumak kolay gelsin. Tersine göç dedik de hani trafik yoğunluğu nasıl? Neler gözlemleyeceğiz? Emredin, söz sende.
3: Merve Aydın, İstanbul'a 9 günlük bayram tatili sonrası vatandaşların geliş yoğunluğu başladı. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getirsin hemen. Bizler Çamlıca gişelerdeyiz. Şu anda trafikte durma noktasına gelindiği bilgisini verebiliriz sizlere. İstanbul'a giriş noktasında önemli noktalardan biri olan Çamlıca gişelerin hemen yanındayız. Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin ardından, aslında tatil yarın bitiyor. Bugün bayramın son günü ama yarın pazar günü de tatili varken vatandaşlar o yarınki pazar günkü son trafiğe kalmamak için erkenden yola çıkan vatandaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bayram zamanında bu 9 günlük tatili keza aileleriyle beraber geçirmek isteyenler vardı. Keza tatil, işte deniz tatili yapmak isteyenler vardı. Kültürel tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız vardı. Her birinin şu anda İstanbul'a doğru seyri devam ediyor. Bir yandan Fatih Coşkun Çamlıca gişelerdeki manzarayı aktarırken de bir yandan da kameraman arkadaşımızın Ali Maşalacı'nın görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %35 civarında. Avrupa yakasında %31'i görürken Anadolu yakasında da %40 civarında trafik yoğunluğunu görmek mümkün. Akşemsettin Viyadüğü Hassal yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle bir şeritin trafiğe kapalı olduğunu ve bölgedeki trafiğin yoğunlaştığının bilgisini verelim. Eski Kemerburgaz yolu Göktürk yönü sağ şeritte trafik kazası, hasarlı bir kazadan bahsediyoruz. Nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı ve kazaya da şu an müdahale ediliyor. D100 Pendik Kartal yönü sağ şerit trafik kazası, hasarlı bir kaza. Nedeniyle bir şerit trafiğe kapanıldı ve ekipler sevk edildi bölgeye. İstanbul'un aslında boğaz noktalarında trafik yoğunluğu biraz daha fazlayken, çünkü İstanbul'dan çıkmamış olanlar ve tatili İstanbul'da geçiren vatandaşlarımız tarafından da sahil şeritlerinde yoğun bir trafikle karşı karşıya kalmak mümkün. Boğaziçi 1. Köprü'de de şu an İstanbul yönüne, yani Anadolu'dan İstanbul yönüne doğru trafikte yer yer yoğunluklar yaşanırken Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru gelinen bölgede trafiğin biraz daha akıcı olduğunu görmek ise mümkün. 9 günlük bayram tatilinin ardından havayı da güzel gören İstanbullular kendilerini İstanbul sokaklarına attılar ki Anadolu tarafından, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Ege'den İstanbul'a doğru gelen vatandaşlar da işte o tersine göçle beraber gelişlerine bugün başladılar. Yarın itibariyle bayram tatili sona erecek. Fakat yarınki o yoğunluğu, işte şu an ekranlarınıza geldiğinde %40'lık bir trafikten bahsediyoruz sizlere. Fakat yarın akşam saatlerinde, hele ki akşam saatlerinde buradaki İstanbul'a işte giriş için önemli nokta olan bu Çamlıca gişelerinin olduğu yerin neredeyse trafiğin kilitlendiği noktalara gelmesi bekleniyor. Trafiğin durma noktasına gelmesi bile öngörülüyor. Çünkü İstanbul'da bayram içerisinde yaptığımız yayınlarda her birini gördük. İstanbul'un sahil şeritleri bomboş. Sahil şeritleri bile bomboş daha doğrusu. Kısa mesafelere çok hızlı bir şekilde gidip gelmek çok mümkündü. Fakat artık hem havaların güzelleşmesinden kaynaklı hem de bayram tatilinin bitmesinden ötürü İstanbullular artık evlerine dönmeye başladılar. Resmi rakamlara göre 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. 16 milyonluk bir şehrin bir anda tatil nedeniyle boşalması ve ardından da birçok aracın, binlerce aracın tekrardan şehre girmeye çalışması ile karşı karşıya kalıyoruz. Anlık olarak tekrardan verelim. Avrasya yolunda şu anda trafik çift yönlü olarak akıcı halde, herhangi bir trafik yoğunluğu görünmezken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktasında bağlantı yerine, köprüye bağlantı noktasında bir kırmızılık mevcut. Keza Avrupa yakasından da Anadolu yakasına geçerken yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı noktasında bir kırmızılık mevcut. İkinci köprüye baktığımızda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktasında bağlantı noktalarında bir yoğunluk varken Levent'ten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı noktasında yine bir trafik mevcut. Fakat bunun geneline baktığımızda İstanbul'un iç semalarında trafiğin akıcı bir şekilde şu an seyrettiğini görüyoruz ve kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getirdi. Keza bir yandan da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri ekranlarınıza geldi. İstanbul bugün güneşli bir manzarayla karşıladı. Tatile gitmeyip zamanını İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlarımız da işte İstanbul'un bu boş halinin keyfini çıkarttılar. 9 günlük tatilde artık neredeyse son buluyor diyelim. Bizler de ekip arkadaşlarımla süreci İstanbul'dan aktardık diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Merve Aydın.
0: Neyse Şahin Mak, çok teşekkür ediyoruz ama tabii her bayram yüreğimiz ağzımıza geliyor ya, o dönüşlerde yaşanabilecek kazalar için aman dikkat efendim, kurallara uyarak dönelim ki canımız yanmasın. Şimdi tabii ki araya gideceğiz ama önemli gelişmelerle saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı, nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Önemli gelişmelerle yeniden karşınızdayız efendim. Aynı saatte farklı noktalarda CHP'de iki ayrı bayramlaşma artık. Çok da kısa bir süre kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze bayramlaşacak. Vatandaşla bir araya gelecek ama aynı saat diliminde Özgür Özel değil başkanlığında bayramlaşacak. O yüzden verilecek mesajlar merakla bekleniyor. Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra koltuğuna oturdu. Bilmediğiniz şeyler var. Hepsini anlatacağım dedi. Bizler de takip ediyoruz ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu nerede? Genel merkezde. Genel merkezde de bizleri Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Neler yaşanıyor şu anda? Nasıl bir atmosfer? Bir kez daha soralım tüm detayları. Ahmet Taner kolay gelsin. Evet, geçmiş saat dilim içerisinde de bölgedeki son durumu aktarmıştı. Kalabalık da sanıyorum giderek artıyor. Neler yaşanıyor orada? Söz sende.
1: Anlıyoruz
2: Merve Aydın, bugün tarihlerden 30 Mayıs 2026 oldukça önemli bir gün. Zira dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi iki farklı artık noktaya ayrılmış durumda. Bir taraf Güven Parkı'da olurken diğer taraf Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Biz de genel merkezi şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kubilay'dan rica edeceğim etrafı göstermesini sizlere. Neden öyle dedim ikiye ayrılmış durumda? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze artık dakikalar sonra çok önemli açıklamalarda bulunacak. Yine açıklamanın olacağı bir diğer noktaysa il başkanlığı, Ankara İl Başkanlığı Güven Park noktasında, yani buradan yaklaşık 10-12 dakikalık mesafede olan başka bir noktadaysa Özgür Özel konuşma gerçekleştirecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu da dakikalar sonra birazdan hazırlanmış kürsüde olacak. Tabii ortamı görebiliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayrakları havada. Yani bu bir saattir devam ediyor bu arada. Bir saattir bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor vatandaş. Yaklaşık yarım saat önce genel merkeze girdi Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerin büyük ilgisiyle karşılandı aslına bakarsanız Merve Aydın. Yani karanfiller atıldı, hatta aracın önü de komple karanfillerle kaplandı. Büyük bir ilgi var, büyük bir sevgi var. Şimdi şunu da ifade edelim, az önce bir vatandaş Kırıkkale'den iki tane koç getirmiş burada kurban edilmesi için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu burada olmaz dendi ve onu Kırıkkale'ye tekrar gönderdi. Oradaki ihtiyaç sahiplerine gönderdiğini ifade edelim. Şimdi kameraman arkadaşımız Kubilay Kubilay'ın kadrajından görüyorsunuz aslında ekranları. Burası yalnızca genel merkezin ön tarafı Merve Aydın. Bir de bunun arka tarafı var. Arka tarafında da büyük bir LED ekran kuruldu ve oradan da partililer, içeri giremeyen partililer yine takip ediyorlar. Tabii birazdan yine dediğimiz gibi dakikalar sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak ama saniye yürümek şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak ve akabinde ise 10 sayfalık bir konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu 10 sayfanın içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet iddialarını farklı bir bakış açısı getirmesini bekliyoruz. Zira kendisi de şunu söylemişti. Yani ben mahkeme kararı olmasaydı tabii ki böyle yapmak istemezdim ama artık mahkeme tarafından tescillenmiş bir karar var. Bu yüzden konuşacağım dedi. 27 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle bayramlaştı ve orada da dedi ki daha önce duyulmamış şeyleri söyleyeceğim, anlatacağım dedi. Aslına bakarsanız Türkiye'nin gözü şu anda bu noktada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne açıklama yapacağıyla alakalı. Şimdi size 38. olan kurultaya götürmek istiyorum. 2023 yılında yapılan. O noktada Ekrem İmamoğlu divan başkanıydı. Hatırlarsınız Özgür Özel adaydı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı usulsüzlük yapıldığı suçlaması var. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem de CHP'li Özgür Özel'in kurmayları hakkında. Şimdi tabii konuşmasında Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey söyleyecek mi? Bu usulsüzlüklere ilişkin muhakkak konuşacak ama isim verecek mi? Aslında merak konusu bu biraz da. Zira kendisi şunu söylemişti, arınacağız demişti. Yani hatta görseller de çok fazla arınma üzerine, arınacağız, yeniden devam edeceğiz yolumuza üzerineydi. Şimdi dönüp baktığımızdaysa bu konuda, bu konuşmada özellikle bunları bekliyoruz. 10 sayfalık bir konuşma olacak. Dakikalar sonra kürsüye çıkacak ve kürsüden CHP Genel Merkezi'nin önündeki vatandaşlara hitap edecek. 27 Mayıs'ta tekrar hatırlatalım, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve birçok şeyi açıklayacağım dedi. Tabi gösterilerin, yani bayramlaşmanın bir diğer adresi ise Merve Aydın, Ankara İl Başkanlığı, az önce de söyledim. Özgür Özel de orada partilerle konuşacak. Şimdi biz iki isim arasında normalde aracılarla iletişim kurulduğunu biliyorduk. Artık bu aracılar da oldukça zayıflamış durumda. Yani aracılar yoluyla iletişim de zayıflamış durumda. Bu da bizim aklımıza şu soruyu getiriyor. Acaba ipler kopuyor mu? Eğer ki ipler kopacaksa dediğimiz gibi pek çok ilerleyen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Zira şunu da hatırlatalım. Özgür Özel Salı günü TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacaklarını söyledi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ikinci bereme kadar grup toplantısı yapılmayacaktır dedi. İmzalı kağıt gönderdi milletvekillerine. Tabii Özgür Özel'in güvendiği bir husus var. O da şu. Mutlak mutlan kararı 21 Mayıs'ta çıktığında 22 Mayıs'ta kendini 95 milletvekiliyle birlikte grup başkanı seçtirmişti. Ve grup başkanı olarak grup toplantısını ben yaparım demişti. Şimdi normalde meclis devamında olay şudur. Eğer ki genel başkan milletvekili değilse bir grup başkanı seçilir milletvekillerin arasından. Bu isimler arasında bir koordinasyon sağlanır ve konuşmaları genel başkan yapar. Ya bunu AK Parti'de görebiliyoruz. AK Parti'de mesela grup başkanı Abdullah Güler, genel başkan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı, milletvekili değil. Ama aralarında bildiğim genel başkan koordinasyon olduğu için Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor konuşuyor. Burada işte nasıl bir yol izlenecek? Aslında buradan sonrası oldukça önem taşıyor Merve Aydın. Yani bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi? Milletvekilleri acaba Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taraf mı olacaklar? Zira Özgür Özel'in şu an mahkeme kararıyla elinde bir meşruiyeti kalmamış durumda. Tabii bir yandan da yeni parti söylemleri var. Yeni parti kuracağı iddia ediliyor Özgür Özel'in. Ekrem İmamoğlu'nun bu fikre daha fazla yakın olduğu söyleniyor ama işte haklarındaki bu usulsüzlük ve rişvet iddiaları biraz daha sıkıntıya sokacak. Tabii şunu da söyleyelim. Burada vatandaşlar evet slogan atıyor. Aslında sabahın ilk saatlerinden itibaren biz burada yayınlarda aktarmaya çalıştık. Burada özellikle dikkati çekilen, uyarılan şey şu. Halk buluşmasında Özel tarafını kötüleyecek herhangi bir slogan atılmaması istendi ve aynı zamanda hakaret içerikli pankartlar da buradan kaldırıldı. Bunu ifade edelim. Yani burada direkt olarak Özel tarafına yüklenelim, Özel tarafını kötü gösterelim gibi bir unsur söz konusu değil. Ama partililerden de tepki olduğunu söyleyelim. En azından burada görüştüğümüz, burada konuştuğumuz insanlardan tepki var. Partinin arınmasını, partinin temizlenmesini isteyen insanlar var. Onlar da talepleri bu yönde. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteği bu yöndeydi. Bakalım dediğimiz gibi dakikalar sonra gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda da aslında o yürümek şiiri demiştik ya Nazım Hikmet'in. Zannediyorum ki o okunuyor ve birazdan da Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Şimdi sizi başka bir pencereye götüreceğim. Başka bir perspektife götüreceğim sizi. Mutlak mutlak kararının ardından kurultay tartışmaları da çok ön plana çıktı. Yani Özgür Özel hemen kurultay dedi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı dedi ki uygun zamanda tedbir karar çıkınca. Şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu ekrana gelmiş durumda. Birazdan dakikalar sonra konuşmasını gerçekleştirecek dedik. Şimdi ilk kez 2,5 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde partililerle karşılaştı. Partililerin yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyelim. Ellerdeki bütün bayraklar havaya kalkmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu da vatandaşları selamlıyor. Tabii dedik 2,5 yılın ardından tekrar genel başkan oldu Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla. Şimdi ise birazdan konuşacak. Sözü ona da bırakacağız. Evet, dilerseniz sözü Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakalım.
1: Hakkı, hukuku ve adaleti herkes için savunacak. Herkes için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, siz böyle teşekkür ederim. Hep beraber mücadelemizi yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buraya gelen genel merkeze gelirken, İzmir'den genel merkeze gelirken bir otobüsümüz hafif bir kaza geçirmiş ama herhangi bir sorun yok. Onlara geçmiş olsun dileklerimi göndermek zorundayım. Sevgili kardeşlerim, beni dinleyin. Beni dinleyin, beni dinleyin. Beni dinleyin arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, televizyonları başında bizi dinleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Mücadelesi dağlar kadar büyük, yürekleri denizler kadar berrak yol arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar kahramanları. kadın kolları, gençlik kolları, onurlu parti örgütümüz ve bu aziz vatanın asıl sahibi, asil evlatları, sizlere sesleniyorum. Evinizdeki o sıcaklığa, adalet meydanına, baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Kamuoyunun önünde sizlere bakarken sadece bir genel merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma ve evlatlarıma bakarken, ben sizlere bakarken adalet yürüyüşünde birlikte attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Ben hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver Cumhuriyet Halk Partilileri görüyorum. Ben sizlere bakarken yoksulun, emekçinin, yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yüreği görüyorum. Sevgili dostlarım, sizlerle omuz omuza helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Hoş geldiniz, tekrar söylüyorum. Sağ olun, var olun. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır. Partimizin vefakar evlatları. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aktının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Ama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden, kimseye haksızlık etmeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Biliyorsunuz, 38. kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımızın üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük.

ki kardeşlerim durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamımda hem de siyasi yaşamımda sadece ve sadece vatana, millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Hesap uzmanlığından genel müdürlüğe, milletvekilliğinden genel başkanlığa kadar devletin ve milletin her kademesinde görev yaptım. Tek bir kuruş boğazımdan aşağı haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.

Teşekkür ederim. Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca vicdandan, ahlaktan ve dürüstlükten zerre kadar ayrılmadım. Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak, sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Unutmayın, bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Değerli yol arkadaşlarım, ben 78 yaşındayım. Koca bir ömür. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, ama derdini anlatmaktan asla vazgeçmeyen aziz Türk milletine tarih önündeki millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın, çoğalarak kazanmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür. Duydum kardeşlerim, duydum. Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Onlara o sloganları atılan kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda İhanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.

Teşekkür ederim. Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında

pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde, halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Değerli dostlarım, değerli yoldaşlarım, 2 yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? 2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o 2 yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir, haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz. Her şey helaldir. Çünkü baba ocağıdır.

Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis'in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasi savunanların partisidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Bu parti mandacılara karşı ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak. Biz kendi evimizi hukukla, ahlakla temizlerken bir an bile asıl görevimiz olan bu milletin dertlerini unutmayacağız. Çünkü bu ülkenin mutfağında yangın var. Emeklimiz pazar artıklarıyla geçiniyor. İşçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor. Türkiye yangın yeri. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yırtıp atacağız, yırtıp atacağız. Buradan, bu tarihi meydandan, bu ülkeye demokrasiyi getirmek için omuz omuza yürüdüğümüz ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Hepiniz aynı selamı gittiğiniz yerlerde söyleyin. Bizim halkımızla kurduğumuz o dostluk köprüleri, o demokrasi birliği bu ülkenin çimentosudur. Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun. Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun. 418 milyar dolar kavgamıza, güçlendirilmiş parlamenter sistem mücadelemize bin selam olsun. Bin selam olsun aydınlık geleceğimize. Kardeşlerim, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hayır, hayır, şimdi. Kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Beni iyi dinleyin. Saray dal kavukları da dinlesin, baronlar da dinlesin. Buradan tüy bitmemiş yetimin hakkını sömüren beşli çeteler de dinlesin. Sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları da dinlesin. Halkın tepesine çöken mafya artıkları da dinlesin. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. O çaldığınız milyar dolarları, o çaldığınız milyar dolarları bu milletin kasasına geri getireceğim. Korkmuyorum, sizden korkmayacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız? Yanımda mısınız? Yanımda mısınız? İçerideki bu haramzadeleri maşa gibi kullanarak Türkiye'yi sömüren uluslararası tepeciler
ve Türkiye düşmanları, siz de iyi dinleyin. Herkes şunu çok iyi bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu iradenin sarsılmaz ve sönmez ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bugün burada o kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyor, o ebedi ruhu göğsümüzde, içimizde şerefle, gururla taşıyoruz. Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken Mustafa Kemal'in koltuğundan dünyaya yedi düvele sesleniyoruz. Devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl çelikten bir yumruk olup tepenize indiyse bugün de aynı inançla karşınızdayız. Kimse heveslenmesin. Doğu Akdeniz'de, kuzeyde, güneyde, Batı Trakya'da, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve kanımızı akıttığımız, şehit verdiğimiz bütün topraklarda devletimizin ve milletimizin çıkarları partimizin sarsılmaz, tavizsiz tüzüğüdür. Biz gönül bağı kurduğumuz kardeşler sofrasında buluştuğumuz o mazlum milletlerle birlikte bu coğrafyada emperyalizme asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin kardeşlik projesini koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta.

0: Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Ve buradan 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş 10 milyonlarca vatan evladına selam olsun. Bin selam olsun. Bizim kurduğumuz o helalleşme ve demokrasi köprüsü bu ülkenin teminatıdır. 10 milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz. Biz geleceği de inşa edeceğiz. Bu ülkenin tüm namuslu evlatlarını bir araya getireceğiz. Adaletin, ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz karesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Geçmişte söyledik, şimdi de söylüyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir genç geleceğinden korkmayacak. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın. Güneşli günler çok yakın. Arkadaşımız diyor ki bu halk buraya emekli parasıyla geldi. Bu bir sevdadır. Bu bir yurtseverliktir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan inançtır. Temiz siyasete olan inanç ve güvendir. Bunu biliyoruz. Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz. Yolumuz aydınlık olsun. Yolumuz adalet olsun. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde durmak yok, yorulmak yok. Bu iktidar yürüyüşünde durmadan, yorulmadan benimle yürüyeceğinize söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Barış güvercinlerini uçuracağız Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel güller için. Karanfillerimizi vereceğiz Genel Başkanımıza. Karanfilleri vereceğiz. Arkadaşlar, Genel Başkanımız atacak onları.

0: kış güvercinlerini uçuruyor. Sultanlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Ve gelen iki tane kurbanlığı kimsesiz çocuklarına bağışlıyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanım. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanım.
1: Elbet gerçi amar, ar damarım, ar damarım. Şimdi olmuş.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kahraman Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri.

0: İyi bayramlar diliyor Kemal Kılıçdaroğlu. İyi bayramlar diliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyor sizlere. Hoşça kalın diyor. Hoşça kalın diyor Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor.
1: HDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz saniyeler içerisinde genel merkezden konuşmasını tamamladı. Kritik noktalar var elbette, üzerine konuşacağız ama Ahmet Taner Işıldak takipteydi. Bakalım neler aktaracak bizlere Ahmet Taner, kolay gelsin. Evet, konuşmayı dinledik, bir yandan da yoğun bir kalabalık da var, atmosferi hepsini senden dinledim.

0: Mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, hukukla mı şekilleneceği meselesi dedi. Ve hesaplaşma söylemlerini de şöyle yanıt verdi. Bizim dedi kimseyle kişisel bir intikamımız yoktur diye. Hepsi hukukidir diyor. Rüşvetlerden arınacağız mesajı vardı. Aynı zamanda kurultaya, 38. kurultay 2023 yılında düzenlenen kurultaya değindi. Ve dedi ki o kurultay bir milattır dedi. Bu iddialar, rüşvet iddiaları ve iradenin, delege iradesinin sakatlanması konusundaki iddialara diyor ki partinin iç demokraside sakatlanır, Türkiye'de sakatlanır eğer ki böyle olursa diyor ve bir parti delegesinin oyuna şaibe düşerse güven sarsılır dedi. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü dedi. Yani özel yönetimine de oldukça yüklendiğini söyleyebiliriz. Atamızın aynı zamanda bu yine hatırlayacaktır değerli izleyicilerimiz. Pavyonlarda bir hesap pazarlığı, bir rüşvet pazarlığı dönmüştü. Onunla alakalı da şunu dedi. Atamızın emanet ettiği partiyi kimler pavyon masalarından meze etmeye çalışır dedi. Benim ne yapacağım bellidir. Hesap soracağım dedi. Hesap soracağım dedi ve hesap soracağım dedi. Aynı zamanda en kısa sürede de kurultay yapacağını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Tek bir kuruş lokma, haram lokma yemedim ve yedirtmeyeceğim ifadesini kullandı. Şimdi bana soracak olursanız en dikkat çeken konuşmanın en dikkat çeken yerlerinden birisi ise FETÖ söylemi. Bakın diyor ki FETÖ terör örgütü olmak üzere hiçbir terör örgütüyle en ufak bir bağlantısı olmamış anlak başlık bir şekilde buradayım ama diyor sizlerden ben özür dilerim dedi. Çünkü FETÖ ile yürüyenlerin aramıza karıştığını ben fark edemedim dedi vatandaşlara. Aynı zamanda diyor ki kutsal yürüyüşe sızan FETÖ'cüler. Yani oldukça ciddi ithamlar var burada. Bu ajanları fark edemediğim için özür dilerim dedi. Biz vatan dedikçe kapalı kapılar ardına dış kapılardan medet arayan o gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim dedi partilerden. Aynı zamanda şunu da söyledi. Sizin emeklerinizi masalarda meze yapanların ordumunu daha önce kesmediğim için özür dilerim. Halkın belediyesine yetimin hakkına göz diken o rüşvetli belediye başkanlığını söküp atamadığım için sizden özür dilerim dedi. Yani aslında Merve Aydın asıl mevzu şuydu. Hesaplaşacağım dedi. Eski yönetimde FETÖ'nünde sızdığı bazı isimler olduğunu iddia etti. Ve bunların hepsinden arınacağız dedi. Tertemiz bir siyaset başlatacağız. Tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Vatandaşlardan da oldukça büyük bir ilgi aldı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu tarihi anları 30 Mayıs 2026 Türk siyaset tarihine geçecek bugünü sizlerle birlikte sizlere anlatmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer'e de emekleri için çok teşekkür ediyorum diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ahmet Taner Işıl'a çok teşekkür ediyoruz. Hera Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs'taki kararıyla birlikte, Mutlak kararıyla birlikte biliyoruz görevine tekrar döndü Kemal Kılıçdaroğlu. Neler söyleyeceği merak ediliyordu. Ahmet Taner de aslında özetledi. Bir hesaplaşma olacak. Emaneti kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Bunun dışında o pazarlıklar, o pavyon masalarında yaşananlar, bunlara değindi. Helalleşeceğiz, kucaklaşacağız, beraber mücadele edeceğiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim üzerine dediğim gibi konuşacağız. Operasyonla millet iradesiyle yaşananları ve aynı zamanda açık konuşacağım dedikten sonra da bu tasfiye değil yeniden doğuş ve bizim kitabımızda kin, iftira yok diyor. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlaki ve o gün yaşananlar, o günden sonra yargıya taşınanlar, bugün geldiğimiz nokta bir partinin delegesinin iradesi, şaibeli ise milli iradede sarsılır diyor. Güvenli liman. Onu da sizler inşa edeceksiniz dedi. 38. kurultayın şaibeli olduğunu zaten söyledi ama tabii ruhunu şeytana satanlar, FETÖ terör örgütü mensuplarıyla yol yürüyenler onlara öfkeliydi. Kimleri kastetti? Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine ilişkin pek çok satır arası detay üzerine de konuşulması gereken nokta var. İşte bu kapsamda da efendim yayın konuklarımla devam edeceğiz. Şu anda Ayada Sorbey Araştırma Genel Müdürü Yusuf Akın bizlerle birlikte. Yusuf Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar, iyi bayramlar.
1: Size de iyi bayramlar. Şimdi tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları merakla bekleniyordu. Kendisi demişti ki ben her şeyi anlatacağım. Bundan sonra da her şey ortaya dökülecek demişti. Ve bugün artık 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu kalabalığa seslendi. Tabii ki özetlemeye çalışıyoruz konuşulanları ama sizler Nasıl okudunuz bu ifadeler, ister istemez tabii seçmende nasıl yankılanacak? Anket sonuçlarına bakıldığında hep de böyle altı çizilen bir takım emareler vardı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Yani şu an bir helalleşme üzerinden gidiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu, sizce yansıması bundan sonrası için özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu

0: bu seçmeninde nasıl yankılanacak?
1: Helalleşme, hesaplaşma, sarkacı CHP'nin bence söylem olarak en büyük açmazı. Bunu bir kenarda tutalım, bunu bir giriş cümlesi olarak yapmış olalım ve konuşmanın geri kalan kısmında buna vurgu yapalım veya değerlendirelim. Fakat benim gördüğüm halk yoğunluğu Güven Park'taydı. Mesaj yoğunluğu ise genel merkeziydi şu anda. Sizin de bahsettiniz. Şimdi tekrar düşmemek için belki konuşmaya tekrarlamaya gerek yok Merve Hanım. Ahlaki ve finansal açıdan bazı yanlışlarla alakalı vurguları çok sert yaptı. Ve net olarak söylediği şey, benim anladığım şey, CHP'yi kurultaya, kongreye götürene kadar Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında. Dolayısıyla an itibarıyla belki de uzun bir süreç bekliyor CHP'yi. Acele etmeyecektir. Belki de sildire sildire yapacaktır. Bu süreci yönetecektir Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü yani söylediklerinden böyle bir helalleşme kısmı ile alakalı açık bir kapı, oradan gelin konuşalım bu konuyla alakalı meseleyi çözmeye dair adım atalımı ben görmedim. Bununla birlikte yani CHP İl Başkanlığı Güven Bark tarafında yapılan açıklamalarında Sayın Özgür Özel'i de işte eş anlı olarak takip etmeye çalıştığımda orada da uzlaşmaya yönelik bir tavır görmedim. Dolayısıyla benim bir okuma olarak, bunu veriye dayalı olarak söylemiyorum. Vatandaşın da bu konuya dair verisi var. Onu ayrıca paylaşayım. CHP'de çözülme, CHP'de bölünme kaçınılmaz gibi gözüküyor. Henüz gerçekleştirdiğimiz bir araştırmamız var Merve Hanım. Dilerseniz
0: Evet, buyurun.
1: raporundaki iki veriyi sizlerle paylaşmak isterim. Henüz 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz bir araştırma ve bu araştırmada 2400 Türkiye temsili kişiyle görüşerek yaptığımız bu çalışmada sizce bu Butlan kararından sonra CHP'de bir ayrışma olur mu diye sorduk. Türkiye kamuoyunun %63'ü evet bence olur dedi. Bununla birlikte Merve Hanım, CHP'lilerin evet bence bir CHP'de ayrışma olur diyenlerinin oranı %43,3. CHP'lerin %43'ü mutlak Butlan sonrası CHP'de bir bölünme, ayrışma olsun istemiyor olabilir. Fakat diyor ki aslında yani hoş, CHP seçmeni de bir Türkiye seçmenidir, Anadolu seçmenidir. Diyor ki ben o kadar kere gördüm ki bu hikayeyi veya ben o kadar derin ve işte bir içgörüyle okuyorum ki Türkiye siyasetini. Mevzu buraya kadar geldiyse bundan sonra da ayrışma olacaktır diyor. CHP tabanının %43,3'ü, Türkiye seçmeninin ise %63'ü diyor ki bence bu Butlan kararı sonrasında CHP'de bir ayrışma olacaktır. Peki sizce CHP'de ayrışma yaşanması durumunda yeni bir parti kurulmalı mı diye sorduğumuzda ise %52'nin bu konuda evet cevabı verdiğini görüyoruz. %51,9. Bunun içerisinde de CHP'lerin de %48'in, Türkiye kamuoyunun %52'si, CHP'lerin ise %48'i bence bir ayrışma yaşanması durumunda yeni bir parti kurulmalı diyor. Şimdi aslına bakarsak CHP'de bu yaşananlarla ilgili veya seçmenin özellikle koşulsuz muhalefet tabanı olarak CHP çatısı altında Altılı Masa ile Millet İttifakı'yla ama genelde CHP önderliğinde buluşan bu muhalefet seçmeninin aradığı şeylerde birincisi liderlikle alakalı konuydu. Liderlikle alakalı konu. İyisi kötüsüyle, azıyla çoğuyla eleştireceğiniz, takdir edeceğiniz yerleri vardır. Altılı Masa hikayesinde Sayın Kılıçdaroğlu zorlu bir iş çıkardı aslında. Yani Saadet Partisi genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını Saadet Partisi Genel Başkanı'nın ağzından açıklanmasına vesile olacak zemini, koşulları oluşturmak bence basit bir şey değil. Bu kolay bir şey değil. 2023'ün yani 2020'deki, 21'de, 22'de konuşsaydık birçok kişi Saadet Partili seçmenin, Milli Görüş tabanından gelen Saadet Partili seçmenin 6 oka oy atmayacağı ile alakalı

0: bahse girebilirdi bence Merve Hanım. Fakat gördüğümüz bir şekilde altılı masa Erdoğan'ın fobik taban, koşulsuz muhalefet bloğunu bir şekilde bir yerde toparlamayı başardı Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, onların da çokça artısı, çokça eksisi vardı. Bunları ayrıca değerlendirmek gerekli olabilir. Daha sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun vedasına ağlarken eş anlı olarak da Zoom toplantıları yaptığı değerlendirilebilecek Sayın Özel'in genel başkanlık koltuğuna geldiğini gördük. İşte o kurultaydan sonra yani Sayın İmamoğlu'nun sanki temsilcisi, emanetçisi gibi bir tavır veya imajın gözükmesi, liderlikle alakalı güçlü, ikna edici adımları atamaması Sayın Özgür Özel'in en güçlü belki de yani şeydi, en negatif imaj unsurlarıydı. Çünkü seçmen lider arar, lidere oy vermek ister. Liderin altında çok güçlü konsolide olmuş çalışkan kadro ister. İkinci madde kadro. Lider, kadro ve söylem. Bu üçünde gördüğümüz kadarıyla Merve Hanım, CHP bu sınavı iyi veremiyor. Ve
1: Şu
0: bugün
1: an
0: ben
1: için
0: Sayın
1: tabii ki sizlerin
0: Kılıçdaroğlu'nu...
1: istatistikleri ve verileriyle birlikte somut şekilde masaya yatırıyoruz ve değerlendiriyoruz ama mesela bu konuşmalar, bu açıklamalar, böylesi bir işte özür dileme, bir hesaplaşma bunları göremedim. O FETÖ ajanları vardı, bilemedim, sırtımdan hançerlendim. Yani biraz böyle bir belki günah çıkar mı, nasıl ifade edeceğiz? Bu söylemler bir fark yaratacak mıdır o bahsettiğiniz seçmen üzerinde? Çünkü biz işte
0: Merve
1: Özgür
0: Hanım.
1: Özel'in kemik seçmeni herhangi bir ikinci parti kurulması noktasında ne yapacaktır diye de sorduk bugün gün içerisinde konuştuk. O yüzden partiden söküp atamadıkları, affedin dedikleri ki bunları da tabii ki ilk kez dile getiriyor çok mühim. Yansımaları sizce öngörünüz nedir önümüzdeki süreçte CHP tabanına nasıl etki edecektir?
0: Merve Hanım, gördüğümüz kadarıyla defakto şekilde CHP bölünmüş durumda zaten şu anda. Bugünkü konuşmalardan benim anladığım şey, yani barışmak, sulh yoluyla mevzuyu çözmek, bir masanın etrafında buluşmak ve anlaşma yolunu aramak dahi şu anda çok güç. Hani o yılan hikayesinde diyorlar ya, işte ben de bu evlat acısı, sen de bu kuyruk acısı olduğu müddetçe bizden olmaz diyor, bizden ortak olmaz diyor, biz birlikte olamayız diyor. Bence şu andaki bu meselede Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel birinde evlat acısı, birinde kuyruk acısı. Teşbihte hata olması sığınarak söylüyorum bunu. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Olduğu müddetçe burada bu birleşmenin tekrar buluşmanın olması çok mümkün değil. Bir hukuk kararı var. Hukuk kararı devamında başka şey getirir. O zaman tekrardan konuşmak gerekli olabilir. Fakat gördüğümüz kadarıyla lider, hani diyoruz ya, atını denize sürendir diye. Lider diyor, hani Sayın Özgür Özel sürekli şunu ifade ediyordu ya, her grup toplantısı sonrasında kapanırken yürüyelim arkadaşlar diyordu ve mevzu işte ayrılıyordu grup toplantısından. Şu anda yürüyelim arkadaşlar demeli ve bence ayrılmalı, yürümeli. Sol bunu daha önce de yaşamış, çok kere yaşamış. Benim yaşımı tuttu, tutmadı. Yani birçok örneği görmüş sol. Dolayısıyla sol seçmeni buna çok uzak bir noktada değil belki de. Eğer ki Özgür Özel, Sayın Özel zorunda kaldığında ayrılırsa lider olamaz. Bugün ayrılırsa lider olabilir veya bugün atını denize sürerse lider olabilir. Çünkü diğerinde zaten başka seçeneği mi vardı? Gitmek zorunda kalmıştı ve gitti olacak. Bunu herkes yapmak durumundadır ve başka seçeneği kalmamıştır, yapacaktır. Fakat bugün böyle bir karar alırsa kanaatimizce liderlikle alakalı bir adım atmış olur. Bir imajına güçlü katkı sağlamış olur. Şu anda zamana yayılmış bir strateji uygulayacağı kanaatindeyim Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü net şekilde ben sandığı getireceğim, seçim yapacağım ifadesini kullandı.
1: Bunu kullandı
0: Bunu da
1: Özgür Özel'le
0: tahminen...
1: tabii eş zamanlı olarak kurultay tarihini ilan edin sandık kuralım dedi. Şimdi eş zamanlı bu ifade geldi. Şunu
0: Doğru.
1: da biliyoruz mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı 2 hafta içerisinde tahmini temize gidecekti. Kılıçdaroğlu hep şunu söyledi ihtiyati tedbir kalkmadan kurultaya gidilmez diye. O yüzden şimdi bir kez daha çok sizin de söylediğiniz gibi net bir şekilde sandığın kurulacağını söylüyor. Tertemiz bir kurultay yapacağız diyor. Tabii buradaki o tertemiz ifadesi de önemli. hakkı yedirmeyeceğim de dedi. İşte bunlar hepsi, bu söylemler nasıl bir şekilde okunacak, kırgın seçmen nasıl bunu satın alacak ve aslında kararsızsa ve iki taraf arasında o çift başlıkla alakalı bir yön belirleyecekse CHP seçmeni kendine ne tarafa çevirecek rotasını?
0: Seçmenin %56'sının CHP'deki belediye başkanları ve bazı bürokratların yolsuzluğa bulaşmış olduğunu düşünüyorum şeklinde bir kanaati olduğunu değerlendirmiştik. Evet, CHP seçmeni iktidar olmak istiyor. Fakat CHP seçmeni iktidar olurken iyi bir hikayeyle iktidara yürümek istiyor. Tabii ki de her seçmen oy verdiği partinin iktidar olmasını, liderinin işte başbakan, cumhurbaşkanı, işte yani Türkiye'yi yöneten kişi olmasını, kendisinde iktidarın bir parçası, seçmeni olmasını dolaylı yoldan ister. Çünkü seçmen zihninde oy verdiği yerle bazen maddi, bazen manevi, bazen ufak, bazen büyük bir çıkar ilişkisi kurar aslında. Bunu kötü anlamıyla söylemiyorum. Bir kazan kazan dengesi kurar zihninde. Ben vekaletimi size vereceğim, seçmenim, demokraside seçim, yani yönetme bende. Tamam, benim yerime, benim işim gücüm var. Ben burada bu kadar bu meseleye bakmayacağım, uğraşmayacağım. Ama sen yap. Ama bunu sen yaparken de senin de bana bir şey vermen lazım diye bir denge kurmaya çalışır. Burada gördüğümüz kadarıyla bu hikayeyi CHP seçmeninin de belli oranda kabul etmediği görülüyor. Yani bu İstanbul'daki yolsuzluk iddialarıyla alakalı başlatılmış soruşturma belli bir oranda CHP seçmeninin de kafasını karıştırmış gibi gözüküyor. Fakat Erdoğan'a fobik hal, motivasyon o kadar yüksek durumda ki Merve Hanım, hani öncelikli olarak ya Erdoğan gitsin de daha sonrasında biz kendi arınmamızla ilgili adımları atabiliriz. Daha sonrasında biz kendi içimize yapmamız gerektiği şeyleri yapalım, temizliğimizi yapalım ve yanlışlarımızdan arınalım. Bunu düşünüyor olabilir. Çünkü yaklaşık çeyrek asırlık Erdoğan iktidarıyla birlikte, AK Parti iktidarıyla birlikte bu seçmen kitlesi, muhalif seçmen kitlesi öyle psikolojik olarak bunalmış pozisyonda ki, yani buradan beni çıkartacak herhangi bir hikaye, formüle, ipucuna sahip birisi olsun sıkıntı yok. Tamam, biz onunla bir yere kadar gideriz. Altılı Masa'daki hikaye de belli oranda böyle değil miydi? Hani biz önce tamam şu önümüzdeki ana düşmanı bir egal edelim. Ana rakibi bir, özür dilerim, düzeltiyorum. Ana rakibi bir egal edelim. Daha sonrasında içimizdeki rekabeti tekraren değerlendiririz. Yoksa bir araya gelmesi kesinlikle mümkün olmayacak. Birçok Merve Hanım, siyasi hem yani karakterin, tutumun, aktörün yan yana geldiğini görmüştük. Sebep, ana sebep neydi? Erdoğan'a fobik duruş, Erdoğan karşıtlığıydı. Şimdi burada bu CHP tabanında bir mağduriyet algısını da oluşturmadığını görüyoruz. Çünkü eğer ki muhalefet seçmeninde bir mağduriyet algısı olmuş olsaydı, Merve Hanım, biz 2025'in Mart ayında Sayın İmamoğlu gözaltına alındığı esnada 29 olan CHP oyunun 35'e yükseldiğini görmüştük. 6 puanlık bir tepki oyunun, 6 puanlık bir mağduriyete destek oyunun hızlı şekilde CHP'ye yöneldiğini ve CHP oylarını %35'e tırmandırdığını görmüştük. Peki bu ayki sosyometremizde inşallah bayram sonrasında önümüzdeki hafta rapor şeklinde sizlerle paylaşacağız. Peki değişim nasıl olmuş diye baktığımızda, bu pazar seçimi olsa da geçtiğimiz ay %30,3 olan CHP oyunun bu ay 28,6 olduğunu gördük. Ki bu soruyu sorduğumuz esnada CHP Genel Merkezi'ndeki o görüntüler vatandaşça satın alınmıştı, görülmüştü ve çokça hatta takip ediliyordu. Bayramın, bayram sofralarının, işte bayram ziyaretlerinin falan ana gündemi CHP olacağı netti. Şu anda neredeyse Merve Hanım hiç şey yapamadık, hani bayram ziyareti yapamadık. Hani çoluk çocuk ne yapıyor, işler güçler nasıl gidiyor falan diye soramadık. Herkes bu mutlak mutlan nedir,
1: evet, Türkiye'nin
0: ne olacak, ne bitecek, herkesin masasında böyle
1: tabii.
0: Bir siyaset var.
1: Bir yandan da
0: var.
1: Özgür Özel Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştiriyor. İzleyicilerimizle paylaşmış olalım. Geza söylüyorum, Özgür Özel Anıtkabir'e doğru yürüyor. Görüntüler gelirse ekranları tabii ki getireceğiz. Bu kapsamda da konuşacağız. Ama şu da var tabii ki, işte o Yani geçtiğimiz pazar günü yaşananlar, o yürüyüş, ıslanmış gömlek, işte Tomo'ya çıkış, o sokak siyaseti. Yani bu da mesela nasıl okundu seçmen tarafından? Çünkü ne kadar CHP'nin kodlarına uyan bir görüntüydü bu, o sokak siyaseti, bu agresif tavır. Bunun da nasıl yankılandığını belki konuşmak lazım. Bugünkü verilen mesajlar özelinde tabii ne kadar samimi algılanacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri, onu da merak ediyorum. Ama hani mesela bununla ilgili bir analiz yapıldıysa nasıl sonuçlar çıktı?
0: Bir mağduriyet arayışı vardı. Gördüğümüz kadarıyla Sayın Özgür Özel'in o günkü işte genel merkez sonrasında meclis işte yürüyüşü esnasında bunun doğal olarak karşılandığını değerlendirir. Yani bu yaptığı aslında kendisi açısından doğrusu. Çünkü burada bir mağduriyet de inşa edebilirse bu tepki oyları bambaşka yerlere getirebilir meseleyi. Fakat vatandaşta bir güven kaybına sebep olacak şekliyle bunun oluşturulmaması gerekli. Yani iktidara namzet bir partinin genel başkanı, işte potansiyel cumhurbaşkanı olabilecek bir genel başkan, çok marjinalize olmuş, böyle marjinal bir dernek başkanı gibi poz vermemeli. O devlet adamı ağırlığında ki tutumuna devam etmeli. Muhalefetini tabii ki de yapacaktır. Mağduriyet oluşturabileceği alanlarla ilgili kesinlikle tabii ki de adım atacaktır. Bunlar anlaşılır şeylerdir. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu o günkü süreci mesela doğru yönetebilirdi. Bu benim fikrim. Yani daha öncesinde işte hain Kemal diye sloganlar bu kadar yoğun atılırken baş tacı olan piroyu yerin dibine sokma ile ilgili uğraş bu kadar varken demediğini bırakmamışken Sayın Kılıçdaroğlu'na o gün bir anlaşma arayışı, o gün işte vekiller görüşsün de acaba bir ara bulunabilir mi falan demesi bir lider için çok geç. Yani lider krizi yönetmez, lider strateji üretir, lider risk yönetir. Yani o gün mü karşılaştınız, o gün mü düşündünüz acaba polis kapımıza gelirse veya böyle bir karar çıkarsa ne yapacağız diye. Yani tepenin üzerinden lider geleni görmesi ve ona göre belki de bir pozisyon alması gerekliydi. Bugünkü belki şey yürüyüşü de Anıtkabir yürüyüşü de yani umarım ki doğru planlanmış bir şeydir. Çünkü Atatürk'ün partisini pavyon masalarında meze ettirmeyeceğiz diye bir ifade dediğimiz gibi genel merkezden geldi. Yani sonuç olarak Melik abi de geldi. Çok daha fazla sözü uzatmayayım. Halk yoğunluğu, selamlar. Merhabalar. Abi, halk yoğunluğu gördüğüm kadarıyla Güven Park'ta fakat mesaj yoğunluğu kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeydi.
1: Evet, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter bizlerle birlikte. Melik Yiğiter, hoş geldin. Tabii ki biz böyle konuşmaya başladık. Merhaba. Merak ediliyordu ne diyecek, işte bilinmeyenleri anlatacağım, işte bunları ifade ederken. Merakla bekledik. Gerçekten de böyle bir takım kodlar var. Nasıl algılamak lazım? Onu merak ediyorum, soracağım. Mesela şunu söyledi, yani FETÖ terör örgütü mensuplarını zamanında fark edemedim dedi. Kimi burada zan altında bırakıyor? Ruhunu şeytana satmış dedikleri. Biz vatan dedikçe dış güçlerden medet umanları koynumda beslemişim diyor. Harama bulaşanlar, rüşvete bulaşanlar fark edemedim. Baba ocağında rüşvet olmaz. Market poşetleri, kutu içinde rüşvet. Yani böyle gerçekten az çok bildiğimiz operasyonlar nezdinde de gün yüzüne çıkmış olanlar vardı ama mesela oradaki FETÖ ifadesi bana çok ilginç geldi. Bir mağduriyet siyasetinden bahsettik. Yusuf Bey'le birlikte bunu konuştuk. Geçen hafta yaşanan o korkunç görüntülerle birlikte. O mağduriyet gerçekten seçmende karşılık buldu mu? Karşı tarafta bakıyoruz çünkü psikolojik üstünlük gibi değil ama hukuki üstünlük var Kemal Kılıçdaroğlu tarafında. Bu nasıl yankılanıyor seçmende? Gözlemin nedir? Ama şu FETÖ mensupları diye kimden bahsediyor Melik Yiğiter?
2: Tabii. Ya şöyle, şimdi birçok şey saydı Kemal Bey. Önce şeyi söyleyeyim, hani benim dönemimde ben bunları yapamam için özür diliyorum demesi, 78 yaşında 13 yıl genel başkanlık yapmış, 30 yıldır CHP'de siyaset yapan biri çok rahatlıkla kendi tabanından özür dileyerek hani kendi kusurunda olduğunu söylemesi, benim kanaatimce bu bir erdemdir. Önce bu kayıtlara bir geçsin. Yani burada benim de günahım var, ben de fark edemedim diyor. Şimdi birçok şey sayıyor. Yani işte pavyon masalarına meze yaptılar, işte hortumladılar, rüşvetçiler, pavyoncular saydı ama iki tane yeni bir noktamız var. İki tane bizim tartışmamız gereken, iki tane Kemal Bey'in çözmesi gereken yeni konumuz var. Bunlardan bir tanesi, sen de dediğin gibi FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum. İkincisi de dış bağlantılarla olanları koynumda besleyip fark edemediğim için özür diliyorum diyor. Şimdi bu iki nokta çok önemli. Bu şunu da bize gösteriyor. Kemal Bey bu FETÖ ajanları partiye sızdı ve özür diliyorum dediği kendi döneminde sızmış, fark edememiş. Ve bu kendi döneminde sızanlar daha sonra organize olup Kurultay'da kumpas çevirmiş, Akçeli iş çevirip Kemal Bey'i devirmiş. Evet. Hikaye bu. Yani Kemal Bey'in konuşmasına tümüne baktığınızda tam da bu benim dediğim çıkıyor. Yani diyor ki işte sizden FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum, işte Kurultay'da para pul işleri falan filan. Yani benim dönemimde sızdılar, çoğaldılar, organize oldular. Kurultay'da beni de devirdiler Akçeli işlerle, dışarıyla bağlantıya geçtiler ve CHP'yi dizayn ettiler. Böyle özetleyebiliriz fotoğraf altını. Şimdi bu çok büyük bir sorun. Bu çok büyük bir mesele. Şimdi o ana kadar sayılanlar kriminal bir mesele. CHP'nin meselesi, yargının meselesi. Evet. Yani yolsuzluk, hırsızlık, işte havlucu belediye başkanları, pavyoncular. Şimdi bu kriminal bir mesele. Bu yargının bir meselesi, bu hukukun çözmesi gereken bir mesele. Ama FETÖ meselesi, yani FETÖ'nün sızması, organize olması ve Kemal Bey'i Kurultay'da devirmesi, ayrıca bunların dışarıdan talimat alarak dizayn etmesi meselesi hepimizin meselesi. Tabii. Benim de, Yusuf Bey'in de, sizin de meseleniz. Evet. Türkiye'de yaşayan 86 milyonun meselesi. Çünkü bu doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Yani Türkiye siyasetine sızma, hem de CHP gibi AK Parti'ye iktidar alternatifi bir partiye sızması ve bunun üzerinden çoğalması, büyümesi, siyasete dizayn etmesi, hükümete alternatif olması, bir takım kritik kararlarda söz sahibi olması meselesi daha büyük bir mesele. Demek ki Allah bizi kurtarmış, Allah bizi korumuş, verilmiş sadakamız varmış. Yani düşünsene, evet, bu kadar organize bir, ele geçirmiş bir partinin ülkeyi yönettiğini düşünsene sevgili Merve.
1: Yani kapalı yani, kapılar ardında biz millet dedik, onlar dış odaklardan medet umdu, gafilleri koyumda besledim.
2: İşte onu diyorum.
1: Özür ya diliyorum o sinsice sızanlar.
2: Büyük bir mesele.
1: Evet.
2: Büyük bir mesele. Yani o yüzden şöyle vurayım, tahta değil cam ama idare edin. Yani memleketi ve bizi Allah korumuş. Gerçekten büyük bir mesele. Yani şöyle de, o ilk iki madde çok büyük bir mesele, bir güvenlik meselesi. Şimdi bunu söyledikten sonra Kemal Bey'in Türkiye güvenliğinin, Türk yargısının, Türk istihbaratının, Kemal Bey'in bir şekilde birlikte bu isimleri saptayıp Türkiye siyasetin dışına işlenmiş suç varsa da başka yere göndermeleri gerekiyor. Yani çünkü şöyle anlıyoruz. Bak şimdi Yusuf Bey, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Şimdi ben hani dikkatli dinledim ve not alarak. Şimdi eğer kastettiği işte Erkan Aydemir gibi böyle Kandemir miydi? Neydi şeyin, CHP'nin milletvekili.
1: Kandemir.
2: Kaçtı FETÖ'cü. Evet. FETÖ'cü kaçtı. Evet. Şimdi kastettiği o değil. Kastettiği o olsa geçmiş gitmiş zaten.
1: İçeride hala olup bilinmeyen, yüzüne çıkmayan isimler, adını anmadığı henüz. Yani isim vermedi, bilmiyoruz. Ama işte önümüzdeki günlerde mesela o isimleri de verir mi, öğrenir miyiz, üzerine gidilir mi? Onun yorumunu size bıraktım.
2: Bana göre Pandora'nın kutusu açıldı. Yani şimdi Kemal Bey döneminde partiye sızmış. Evet. Sonra Kurultay'da organize edip Kemal Bey'i devirmiş. O zaman şu anda tırnak içinde biti kanlanmış, kanlı canlı, bunların içinde bir takım aktörlerden bahsediyor demektir. Yani bu vurgu boşu boşuna yapılmış bir vurgu değil. O yüzden hani bu Kemal Bey'in kendi kendi partisinin içinde bunları bir şekilde partide yollarını ayırması, daha açık halde söyleyeyim. Yani niye lafı dolandırıyorsam. Evet. Yani hemen disiplin kurulunu toplayıp bunları yaka paça partinin dışarı atması lazım. Bu kastettiği isimleri. Ya evet. Çok net. Yani yaka paça

0: kısmını kuru karları dışarı atacak. Ve sonra diyecek ki bunlar benden değil başka yerden talimat alıyordu. Biz zaten ne olduğunu anlayacağız onu dediği anda.
1: Evet, Melih İtalya, teşekkür ediyorum. Tabii şimdi işte
2: çamur atmaya kalkanların çamur ellerinde askıya alınmalı.
1: Özür diliyorum.
2: Özür dilerim Merve
1: Hanım. Buyurun Yusuf Bey. Buyurun buyurun.
2: Yani yolsuzlukla yargılananların da kanaatimce bu arama süreciyle ilgili ikna edici bir mesaj bir mesajın seçmene gidebilmesi için evet, üyeliklerinin askıya alınması makul bir adım olabilir.
1: Evet, bir seçenek olarak. Tabii şimdi ihraçlar olur mu dedik, arınmayı zaten çok vurguluyor bu zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu, ama işte demek ki bilmediğimiz bu isimler, FETÖ ajanı dediği isimler, yani bunları Kemal Kılıçdaroğlu somut bir şekilde elindeki yine o somut emarelerle birlikte aktaracaktır. Altı boş bir şekilde ifade etmiyordur. O yüzden bu ihraçlar mı gelecek peşi sıra, bir sonraki adım ne olacak onu da göreceğiz tabii ki. Ama hani seçmende karşılığı bugüne dair belki en çarpıcı detaydı. Çünkü bilinmeyenleri aktaracağım dedi, hepsini anlatacağım dedi. Bu çıktı. Yusuf Bey buyur.
2: Evet, daha öncesinde dediğimiz gibi bayram öncesinde CHP Genel Merkezi'ne polisin girmesi fotoğrafı. Bu fotoğraf eğer ki muhalefet tabanını bir mağduriyet algısı etrafında kenetleyemedi ve yani motive edemedi ise, CHP'ye oy vermeyen muhalefetin diğer seçmenlerini CHP'ye yöneltemediyse, Melik abi bunu nereden kaynaklı söylüyorum? 22-24 Mayıs tarihlerinde sosyometrenin Mayıs raporu çıktı. Bayram sonrası rapor halini inşallah paylaşacağız. Burada 30.3 olan bir önceki ay CHP oyunun 28.6'ya gerilediğini görmüşüz. Bakınız, biraz daha veriyi geri aldığımda, şu an tablete tabii tutma ihtimali şeyim yok, imkanım yok telefonu, ama evet, 29 olan eğer ki vatandaş şu anda son bir ay içerisinde CHP'nin oyunda gerileme var. Bu dağınık hal, bu kargaşa hali genel merkez mi, meclis salonu mu? İşte ya davul kimlerinde, tokmak kimlerinde belli değil. Birisi bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Acaba böyle devam edecek mi? Böyle mi devam edecek? YSK mı karar verecek? Mahkeme mi karar verecek? Bir bilinmezlikler bütünü var. Ali Saydam Hoca'dan yoğun şekilde duyduğum müpemiyet her zaman negatif işler diye bir iletişim kuralı söylüyor. Yani buradaki bilinmezlik, özellikle seçmenin motive olmak isteyen, iktidar yürüyüşü yapmak isteyen seçmenin net şekilde motivasyonunu, direncini
1: yani
2: kırıyor.
1: Bu içerideki ve çekişme genel olarak aslında toplamında CHP'nin hanesine eksi yazıyor. Ve aslında buradan tabii götürüyor. Bazen kişisel çıkarlar dedik, bir çift başlılık dedik, ama bu kısmı belki CHP adına çok da bilmiyorum, düşünülmedi. Ama yani tasfiye değil, yeniden doğuşta diyor ya, son dakika olarak veriyoruz. Bunu da atlamamak lazım aslında. Yani o tasfiye ifadesi de önemli. Birilerini böyle dışarıya atmak gibi değil. Bir arınma olacaksa bunu da altı doldurulacaktır. Buyur.
2: Merve Hanım, çeyrek asırlık AK Parti iktidarında Sayın Erdoğan 2002'deki girdiği seçmen listesinin 2023'teki genel seçimler bağlamında diye söylüyorum bunu, %70'i değişmiş iken, düşünün ki yani sizin 2002'deki sizin seçiminizdeki sandığa giren seçmenin %70'i değişmiş. Değişime ayak uydurmuş, değişimin beklentilerini karşılayabilmiş, buna cevap verebilmiş. O işte duyguyu, psikolojiyi yönetebilmiş güçlü bir lider. Şu anda burada bir değişim beklentisi. Muhalefet bağlamında değerlendirelim konuyu. Kesinlikle var mı? Evet var. İktidarı yürümek istiyorlar mı? Evet istiyorlar. Fakat gördüğümüz kadarıyla bunun yönetimiyle ilgili bir problem var. Yani bir karar vermeli. Yani şey ifadesi benim çok dikkatimi çekti. Ben yani bunu bilmiyorum. Bunun detayı tahminen Melik abide daha iyisi vardır bilgi açısından. 78 yaşındaki bu yaşlı adam diye bir ifade kullandı. Şimdi dün evet, biz TV24 ekranlarında işte CHP Genel Merkezi'nden hazırlıklarla alakalı yayınları falan izliyorken arkadaşımız, muhabir arkadaşımız hep şey söyledi, işte evet burada ekipler çalışıyor fakat Sayın Kılıçdaroğlu da evde yarınki konuşmasına hazırlanıyor. Yani bunun öylesine o esnada ağızdan çıkmış bir cümle ifade olmadığını, genel başkanlıkla alakalı başka bir

0: Kanaatim o yöndeki zihninde adım olduğunu değerlendiriyorum. Yani 78 yaşındaki bu yaşlı adam ifadesini ben olsam orada işte birçok ithamda bulunuyorken bu işte hususa saygılı saygısız tartışılır. Ben kullanmazdım. Ama bu bile istenilerek kullanıldıysa değerlendirmem o ki bence Kılıçdaroğlu'nun zihninde farklı bir yol haritası var. Burada hani o kartalın hikayesi var ya, yenilenme hikayesi, hepimizin bildiği hikayedir. Kartal belli bir yaştan sonrasında artık gagası, pençeleri, işlevini yitirir. İşte o ergonomik yapısını yitirir kanatları. Ve bunları böyle biraz acı çekerek sökmek durumunda kalır. Ki yenileri çıksın ve o eski ihtişamlı günlerine, av mevsimine geri dönebilsin. Yoksa ya yok olacaktır açlıktan. Çünkü işte gagası artık keskin değil o kadar, pençeleri keskin değil, o kadar iniş kalkışı rahat hızlı yapamıyor. Veya kayaya sürte sürte o tüylerini dökecektir ve yeni tüyünün çıkmasını bekleyecektir. Gagasını vura vura kayaya düşürecek ve yenisinin çıkmasını
1: Yani burada
0: bekleyecektir.
1: hani anka
0: İşte
1: kuşu metaforuna da gidelim madem. Hani o yüzden
0: lütfen
1: Kılıçdaroğlu külünden
0: sırasız
1: doğdu, geri
0: demelik bir
1: geldi.
0: metafordan.
1: Böyle bir şey okuyabiliyor muyuz? Şu an bu konuşma bu kadar güçlü müydü? Pek çok seçmenin kararını etkileyecek kadar, çünkü özür diliyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Af diliyor, helalleşiyor. Yani bu ne kadar etki etmiştir? Bir cümleyle sizden alayım, sonra Melih Yiğit'e döneceğim. Buyurun lütfen.
0: Hemen. Bu bir adım. Bugünkü fotoğrafta benim gördüğüm CHP seçmeninin büyük kısmı Sayın Özgür Özel'le birlikte. Anlamlı bir kısmı ise Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Fakat bu bugünün fotoğrafı. Bu bayramın fotoğrafı. Adımlar atılmaya başlandığında arınma ile ilgili, adımlar atılmaya başlandığında diğer tarafta yeni parti ile ilgili, daha sonrasında aritmatiği, matematiği tekrardan ele almak gerekli olabilir. Diyeyim ben Melik abinin çok
1: Çok
0: yine
1: teşekkür
0: sözünü
1: ederim.
0: almayayım. Onda derin
1: Yo,
0: haberler vardır.
1: estağfurullah,
0: Evet.
1: estağfurullah. Yeni bir parti
0: Estağfurullah.
1: meselesinde çok konuştuk ya Melih Yiğitel, olur mu böyle bir şey, böyle bir adım gelir mi? İşte İmamoğlu böyle bir talimat verdi, aslında birlikte yol yürüz, destekleriz dedi. Ama şu anki hani gördüğün konjonktür içerisinde bu gerçekten ilk adım olur mu? Ve yine tabii ki çok böyle güçlüydü, gerçekten samimiydi. Kılıçdaroğlu'nun aktardıkları geçmiş midir seçmeni?
2: Ya şöyle ben önce şeyi söyleyeyim, bu
1: Lütfen.
2: 78 yaş meselesi bilerek kullandı. Çünkü bir konuşma metni hazırlanmış. O konuşma metnine göz ucuyla
1: Evet.
2: bakıyordu.
1: 10 sayfa.
2: Önüne arkasına baktığımızda bu biraz bana diyorlar ki koltuk hırsı var. 78 yaştaki bu adam diyor. Yani bir koltuk hırsı olmadığını işte eleğini, ununu elediğini, eleğini astığını ifade etmek. Çünkü sonrasında diyor ki bir liman inşa edeceğiz. O gemiyi de o limana çekeceğiz. Ya yani biraz koltuk hırsı olmadığına vurgu yapıyor ama ben yani yaş, ben de olsam hani yaşa vurgu yapmazdım çünkü siyasette yaş dezavantaj değil, avantajdır. Yani bu tıbbi olarak da böyle, bedensel olarak zayıflayabilirsin ama akli olarak yaş aldıkça artar aklınız.
1: Evet.
2: Yani deneyiminiz artar, zekanız daha iyi
1: Siyasi
2: işler. Ya ben
1: tecrübeyi
2: şimdi
1: akla
2: mesela,
1: getirir ilk tabii öncelikli
2: ya tabii
1: olarak.
2: canım, ya ben şimdi mesela 19 yaşındaki Melik gelse buraya üniversitede, o işte 17 18 10 19 biraz daha aklım oturmuştu, 3. sınıftaydım. Gelse ben onu tokatlayıp dışarı atardım yani. Yerinde duramayan, hiperaktif, enerjik, sürekli böyle hareket halinde bir adam. Şimdi
0: Yaş faşizmi
2: bu
0: yapmayalım
2: şey
0: Melik
2: değil
0: Bey.
2: yani. Evet, yapmayalım hocam, çok özür dilerim Yusuf Bey. Yani siyasette yaş dezavantaj değil. Yani enerjiniz yetiyorsa, akli melekeleriniz yerindeyse bu bir dezavantaj değil. O yüzden ben hani onu çok, ya bunu şunun için söylüyorum. Özgür Bey bugün konuşmasında da sürekli böyle gençliğe vurgu yaptı. Yaş ve koltuk meselesine vurgu yaptı. Onun yanlışında ifade etme, yoksa Yusuf Bey keşke sizin gibi öyle genç, yakışıklı olsam. Ama 54 yaşındayım.
0: Estağfurullah.
2: Şimdi
0: Hiç
2: şimdi
0: göstermiyorsunuz.
2: sevgili Merve. Teşekkür ederim hocam. Şimdi şöyle, ayrı parti meselesi bence artık bana sorarsan bence artık

0: Pandora'nın kutusu açıldı. Yani şu saat itibariyle karşılıklı birbirlerine çok sert salvolar gelecek. Yani az önce Yusuf Bey de gayet güzel ifade etti. O disiplin kurulu işlemeleri, üyeliklerin askıya alması meseleleri falan. Şimdi adım attıkça Kemal Bey, bu tokuşma meselesi, şu tokuşma meselesi artacak. Bu tokuşma meselesi tekrar bir araya gelmeye engeldir. Big Bang etkisi yapar. Ya bu seni bir araya getirmez yani. Ayrıca patlar. Dolayısıyla ben bir ayrı parti meselesi bence artık yol aldı, gidiyor. Sadece zamanlaması, hani Ağustos mu olur, Eylül mü olur, çok kestiremiyorum. Çünkü bunların Özgür Bey ve ekibinin çok uzun süre bekleme tahammülü ve istekleri yok. Ama Kemal Bey'in de acelesi yok.
1: Ama yani şimdi Kılıçdaroğlu da şey dedi ister istemez, gelecek o kurultayı yapacağız, sağlıklı olacak, bir içerisinde usulsüzlük olmayacak, ne demişti, tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Yani hani böyle karşılıklı bunu aslında eş zamanlı olarak da söylediler malum. O yüzden böyle hani önümüzdeki süreçte nasıl olabilir Melik İta?
0: En az bir yıl.
1: Bir yıl.
0: Kemal Bey bir yıldan önce gidemez. Bir kere şu anda tedbir kararı olduğu için zaten gidemiyor. Evet. İkincisi, ben Gürsel Bey ile konuşmamı nakledeyim, daha iyi anlaşılır. Şimdi Sayın Gürsel Tekin diyor ki, şu anda yürüyen davaları yani sen de takip ettin. Dosyaya hakim, iddianameye hakim, kaç kere konuştuk dedik. Dedi, evet abi. Peki orada delegelerin usulsüzlük yaptığını, para alıp verdiğini söylemiyor mu? Evet. Yargılanan delegeler var mı? Var. 41'i de tutuklandı. Başka? Bir kurultayda İstanbul delegesini dışarıda bırakmalarına rağmen butlan sayıldı mı? Sayıldı. Nereye geliyoruz Gürsel Bey? Şuraya geliyoruz. Mahalleden başlayarak bizim bütün delegeleri yenilememiz gerekiyor. Tekrar bir tartışmaya mahal vermemek için. Bence doğru.
2: Kaç ay demek bu?
0: Söylediği şey doğru. Valla yani şöyle, onun tahmini yani en az 7 ay. 6-7 ay sürer diyor. Bir yıla sarkabilir ama en az 6-7 ay diyor.
1: Evet, evet. Orada yani tabii ihtiyacı, kadar tedbir kararı, temyiz. Tabii işin hukuki boyutlarını da tabii konuştuk. Cüneyt Bey'le özellikle konuştuk. Hani istendiği tabii gibi hadi bakalım kurultaya gidelim gibi tabii bir şey olmuyor. Bu arada kirliye bulaşanlara göz yummayacağız. Masum belediye başkanları için de mücadele edeceğiz diyor. Orada da bir ayrım var. Hani onları da göz ardı etmedik. Onlarla da yol yürüyeceğiz. Yani o yüzden hani Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu konusunda örneğin akla da o geliyor. Tutumu ne olabilir Melik İta?
0: Vallahi ben İmamoğlu'nun üyeliğinin askıya alınacağını düşünüyorum. Yapılacak ilk disiplin kurulu toplantısında onun, Muhittin Böceğin, işte Yalım'ın ihraç edildiği edilmediği tartışması var ama edildiyse problemi yok, ama hakikaten edilmediyse, hala disiplin kurulunda bekliyorsa onun, bunların ya Yalım zaten ben Böceğin bir kere ihraç edileceğini düşünüyorum. Özkan Yalım ihraç edilir. İmamoğlu ilk etapta üyeliği askıya alınır. Diğer belediye başkanları için de öyle. Mesela Beşiktaş Belediye Başkanı, Beykoz, bunların üyelikleri muhtemelen askıya alınacak. Sonra o yargılama durumuna bakılarak tasfiye edilecek. Ama önemli bir şey daha var. Bir komisyon kuracak CHP. Merve, ona önce bir haberini vereyim. Evet. Bir komisyon kuracaklar. O komisyon var olan dava dosyalarını inceleyecek. Muhtemeldir ki ağırlıklı hukukçulardan oluşacak. Var olan davalar, yolsuzluk davaları, iddianameleri inceleyecek. Evet. Ve onlarla bir şekilde ilişkili olanları tespit edecek. Bazılarını mahkeme kararını beklemeden, bazılarını mahkeme kararını bekleyerek, bazıları da sırf buna yol açtığı için, mesela milletvekili şu anda yargı olarak bir şey yapılamıyor. Çünkü fezlekesi gelmedi ve yargılanamıyor. Onu disiplin kurulu kararıyla mesela üyeliği askıya alınacak. Yani o komisyon bayağı iş yapacak. Böyle bir komisyon kuracaklar. İlk işimiz o dedi.
1: 3-5 kişiden oluşan bir komisyon, onu biz de aktarmıştık.
0: Evet.
1: Komisyon usulsüzlükleri tespit edecek. Sonra savcılığa suç duyurusunda.
0: Aynen öyle. Davaları.
1: Bulunacak. Bu hadi tamam ilk adım. Evet. Sonra rüşvet ve yolsuzluktan yargılananlar, adları hani gayri ahlaki işlere bulaşanlar, onların da partiden temizlenmesi için Merkez İsmin Kurulu'na hareket edilmesi. Evet. Yani hızlıca aslında aksiyon alınacak. Bununla ilgili bir yol haritası belli değil mi?
0: Tabii yani Kemal Bey önce bunları yapıp daha sonra mu seçim startı verecek. Evet. Yani hani kendi hesapta bu Kemal Bey'in

0: deyimi benim değil. Bir hesaplaşacağız diyor önce.
1: Önce bir
0: Sonra
1: hesaplaşma.
0: diyor ki arınacağız diyor.
1: Evet.
0: Temizleneceğiz diyor. Yeniden yol yürüyeceğiz. Şimdi bunlar zaman isteyen işler. Sonra muhtemelen seçim sürecini başlatacak. Bana sorsanız, ya bana sorarsanız 6-7 ayda bile zor. Yani bir yıldan önce kurultaya gitmeleri zor. Çünkü bir de tedbir kararı var. İtiraz ederlerse o sarkacak falan. Ama karşı tarafın bu kadar beklemeye tahammülü yok. İlk etapta Kemal Bey'den talepleri 45 gündü. Sonra bir iddia o ki Sayın Karayalçın'a ya 3 ay derse hani biz yine sakinleşiriz. Kemal Bey'in şeyi öyle takvime bağlamak, süreye bağlamak, kronometre işletmek doğru değil. Şey bu. Uygun bir zaman. Şimdi uygun zamandan kastımız ne? Yani Kemal Bey'in kastı ne? Yanındaki ekip yani Beren Şimşek, Gürsel Tekin yani bu isimlerle Barış arkadaş. Ben sürekli yani bunlarla görüştüğüm için onu Kemal Bey'in kafasındaki uygun zaman en erken 7-8 ay, en geç işte o 15'e 16 ay yani bir yıl.
1: Evet,
0: Fakat 8 aydan
1: istekler
0: 7
1: belli de
0: aydan önce asla
1: ajandalar biraz
0: olmayacak.
1: farklı ama işte günün sonunda artık
0: Tabii.
1: o iç hesaplaşma bahsettiğimiz hukuki süreç komisyonundan diğer meseleye kadar işleyecek. Sonuç gelecek. Şimdi bizim kitabımızda arınma vardır. Kılıçdaroğlu bu tasfiye değil. Hani yeniden doğuş ya da altını çizdik az önce. Hani bu tasfiyenin olursa ki yani sandıkta dönüşü ne olur? Bir de İmamoğlu'nun tasfiye edilmesi dediniz ya, İmamoğlu'yla alakalı da Melih Yiğiter görüşünü paylaştı. Hani CHP seçmeninde bir dönüşü olacaksa neyi gösterir tablo? Şu an için neyi söylüyor Yusuf Bey?
2: Bugünkü tabloda gördüğümüz kadarıyla bu çift başlılık, bu ikircikli hal CHP seçmenin motivasyonunu kırmış gibi gözüküyor. Veya 2023 genel seçimlerinde CHP'ye oy vermemiş fakat sonrasında 2023 genel seçimleri sonrasında CHP'ye ana muhalefet olduğundan dolayı, iktidar namzeti olduğundan dolayı veya işte bir mağduriyet yaşadığını düşündüğünden dolayı mücadeleyi onunla gerçekleştirebileceğini düşündüğünden dolayı işte veya farklı sahiplerle oyunu ona dönüştürmüş, seçmenin oy verme tercihini CHP lehine dönüştürmüş olduğunu gördüğümüz bazı durumlar söz konusu. Çünkü CHP'nin 25 olan son seçimdeki oyunun bugün ise düşmüş haliyle 28,6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yine 3,5 puan kadar yaklaşık olarak son seçimin üzerinde bir oyu var gözüküyor. Fakat yani burada gördüğümüz şey eğer ki CHP'nin veya Özgür Özel tarafının Sayın Özel adım atmayı geciktirdiği müddetçe ana muhalefetin altında oylarını belirleyen seçmenin motivasyonu kırılacaktır. Bu kitle dağılacaktır. Çünkü yani en son ihtimal partiden ayrılmak dediği bir şeyden bahsediliyordu Sayın Özgür Özel'in. Benim için partiden ayrılmak yeni parti en son ihtimal. O gördüğümüz en son ihtimal onun için bence en kötü ihtimal. Çünkü bu Melik Bey gelmeden önce de paylaşmıştık. Yani yılan hikayesindeki o kuyruk acısı, o evlat acısı bunların bir araya gelmesi şu anda daha mümkün değil. Liderlikle alakalı zaten nasıl ki özür dilerim. Liderlikle alakalı zaten bir arayışı olan seçmen kitlesi var. Çünkü karşı tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği, kadronun birlikteliği, çalışkanlığı ve söylemdeki bütünlük yine bazen işte eleştirilere sebebiyet verebiliyor. Fakat bu taraftan baktığınızda bir organizasyon görüyorsunuz. Bir kolektif hareket görüyorsunuz. Birliktelik hali görüyorsunuz. Yani bazen o çok seslilik her zaman senfoni çıkartmayabiliyor. Burada bir liderin, bir orkestra şefinin vurmalıları, üflemeleri, yaylıları bir sıraya koyması gerekiyor. Bir ahengi tesis etmesi gerekiyor. CHP parti içi demokrasi dediği şey bazen kakofoniye sebebiyet veriyor. Evet yok değil var. Bütün enstrümanları, bütün çeşitlilikleri içinde barındırıyor CHP. Fakat orada bir işte o lider olmayışından kaynaklı olarak hepsi bir anda çaldığında senfoni değil kakofoniye şahit oluyoruz. Dolayısıyla burada bugün işte bu liderlikle alakalı Sayın Özgür Özel Belki de yani Anıtkabir yürüyüşünden sonra da YSK'ya doğru devam ettirebilir yürüyüşünü. Ve yeni bir partiyle alakalı belki de şeyini vermesi lazım. İşte dilekçesi, ben teknik kısımları nasıl Melik Bey çok bilmiyorum. Lütfen yardımcı olunuz. Yani egzajener ederek söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ve daha sonrasında bu adımı atması, bugün atması, çünkü dediğimiz gibi bugün atarsa kendi atmış olacak. Fakat yarına, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ifadelerinden CHP'de bir yarını yok Sayın Özgür Özel'in. Ve o günkü işte bugünkü o Sayın Özel'le birlikte olan CHP seçmeninin ona bir yarın inşa edebilmek için yeni bir hikayeyle, fakat burada yine mesela İstanbul'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili kadro yeni partide de devam ederse ve arınmayla ilgili attığı adımlar, söylemleri güçlü bir karşılık bulursa Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bu peki bunun oylarını nasıl etkiler? İşte ona o gün belki bakmamız lazım. Fakat iki veri, Eylül 2025'te sormuşuz. CHP'nin içerisindeki bu kurultay ve işte yolsuzluk iddialarının ardında sizce ne var diye. Seçmenin %54'ü demiş ki bu iddiaların ardında parti içi muhalefet var. Parti içi çekişmeler var. Ve yine az önce de paylaşmış olduğumuz bir veri vardı. Arınma ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki de bu ve benzeri, tabii onlarca veri vardır. Diğer araştırma şirketlerindeki arkadaşlarımız yapmışlardır. Belediye başkanlarının ve ben bazı bürokratların yolsuzluğa bulaşmış olabileceğini düşünüyorum diyor. %56'sı Türkiye seçmenin. Şimdi bu hikayede sizin ayrıca bir şey üretebilmeniz için Melik Bey'in o az önce belirtmiş olduğu işte üyelik düşürmesi, üyeliğin askıya alınması, partiden ihracı ve benzeri meseleler yapıldığı, atıldığı takdirde yani çünkü ilk vurgusu helal alın teri ile çalıştığı ya, ya kazananlar burada dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Yani daha yani dakika bir, ilk birinci dakikada verdiği şey helal alın teri vurgusu. Bunun da tabii ki de seçmende bir karşılığı var. CHP seçmeninde bir karşılığı var. Yani CHP'nin şimdi bambaşka bir yere götürmek istemem tartışmayı, fakat Sayın Özgür Özel için diyemem, fakat Özgür Özel'in, Sayın Özel'in hareket ettiği kişilerle ilgili altı oktaki önermeler, işte kurallar, kaideler ve onların bunları temsili hangi boyuttadır çok tartışılır. Dolayısıyla buradaki bu oy bütünleşmesinin aslında popülizmin öne çıktığı, popülist tavırla yapılan siyasetin öne çıktığı ve Tayyip Erdoğan'ın karşısında ya biri olsun da kim olursa olsun motivasyonunun belki de sonucu olarak Sayın İmamoğlu'nun güçlendiğini görmüştük. Sayın İmamoğlu'nun işte parti içerisinde bu Zoom toplantılarıyla falan çıkan süreçte bir organizasyon yaptığını gördük. Medyaya sızan tarafıyla. Aynı anda hem Zoom toplantısına katılırken hem de gözyaşları döken bir Sayın Özgür Özel'i gördük. Kanaatimce Sayın Özel bunu hak etmiyor. Performansı CHP'li birçok siyasi aktörün performansından çok daha yüksek bence. Hani lider her zaman en çok koşandır, koşan olacaktır. En çok liderin hani takım elbisesi, forması terleyecektir, tamam eyvallah. Ama kadro şu anda uyum sağlayamamış gibi gözüküyor. Yani bir çan eğrisi yapılacak olsa performans değerlendirmesi CHP'de Sayın Özel bence rahatlıkla geçer. Hiperaktif bir adam. Çok yani koşan, koşturan, kanaatimce hitabeti de ortalamanın üzerinde iyidir şeklinde değerlendirilebilir. Bayram akşamında, yağmur akşamında, karlı gecede falan böyle program yapmak da çok kolay değildir. Fakat işte emanetçi algısı var ya, o emanetçi algısı bütün her şeyi yıkıyor, götürüyor Merve Hanım. Gördüğümüz kadarıyla burada hayır, ben liderim, bu kararları alan benim. Bu vurguyu yapması belki de o konsolide edebilmesini de sağlayacaktır tabanını.
1: Güçlü duruş, enerji, hitabet, bunlar bir
2: Tabii.
1: kenara. Burada bahsettiğimiz mesele
2: Tabii.
1: dürüstlük, o gayri resmi pek çok şeye
2: Tabii.
1: bulaşmamışlık ve temiz kalmak ve ahlaklı olmak. Yani işin bu boyutu üzerinden bir
2: Tabii,
1: çekişme
2: tabii,
1: var ve
2: tabii,
1: bir
2: tabii, tabii.
1: düello var ister istemez. O yüzden karşılık bulması nezdinde Melik Yiğitel, yani Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu konusundaki tutumu dedik, arınma dedik, hatta az önce de konuştuk bir temizleme olacak. Ya bunlar Ankara'da şu an için mesela nasıl yankılanıyor, neler konuşuluyor?
0: Ya şöyle, ben Kemal Bey'in şeyden bu meseleden ders çıkardığını düşünüyorum. Mesela az önce

0: İsmini hatırlayamadık ve karıştırdığımız Aykan Erdemir. Şimdi o
1: Evet.
0: FETÖ'nün çok önemli bir ismi ve yurt dışına kaçtı. Mesela o parti içinde çok ciddi anlamda dizayn yapmaya çalıştığı söyleniyordu. Ve o hani şey de o dönem hani Kemal Bey de uyarıldı, bak FETÖ'cüler sızıyor diye. Hatta Yılmaz Ateş ya partimize çok sızdılar, öyle böyle değil dediği için ihraç edildi. İşte Aykan Erdemir mesela, ya bu içeride dizayn yapıyor, bu adam bildiğiniz FETÖ'cü, buna bir bakın falan demesine rağmen bir şey yapılmadı. Sonra adam kendi kaçtı yurt dışına. Yani CHP bir şey yaptığı için değil, Türkiye yargısı bir şey yaptığı için kaçtı. Şimdi bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Bence Kemal Bey buradan da bir ders çıkardı. Yani bunların neye yol açabileceği, memleket için ne kadar tehlikeli olduğu meselesini anladı. İkincisi, Kemal Bey biraz daha artık böyle dışarı dinleme konusunda da bence kendini update etti. Ya şöyle bir şey vardır. Sevgili Merve, canım Yusuf, yakışıklı Yusuf Akın hocam. Şimdi şöyle, Milan Kundera der ki, bazen yavaşlamak gerekiyor anlamak için.
1: Evet.
0: Yavaşlayacaksınız
1: Var
0: ve
1: olmanın dayanılmaz
0: etrafa
1: hafifliği.
0: bakacaksınız.
1: Evet,
0: Ha.
1: yavaş, yavaş
0: Dolayısıyla
1: olanla.
0: şimdi Kemal Bey de bu süreçte yavaşladı.
1: Evet.
0: Yani bu 2-2,5 yılda yavaşladı ve bir etrafı baktı ve cesaretle o eksiklerini de saydı meydanda. Nerelerde hata yaptığını özür dileye açık yüreklilikle. Ben bu sürenin ona da yaradığını düşünüyorum. Yani ona da iyi yaradığını düşünüyorum. Bu şey nekahat döneminin. Fakat şöyle, orada şöyle bir handikap var. Yusuf Hocam gayet güzel anlattı. Şimdi karşı taraf da epey kalabalık görünüyor. Şimdi Kemal Bey'in o çekirdek ekip değil de o çekirdek ekibin peşinden sürüklediği kalabalığa daha ikna edici doğru argümanlar sunmak durumunda. Yoksa tabirimi bağışla ama CHP karpuz gibi ortadan ikiye ayrılacak. Yani şu anda zaten hani ikiye bölünmüş durumda da CHP içinde ikiye ayrı klik gibi düşünün. Fakat partileşme oldu da böyle ortadan ikiye ayrılacak. Şimdi bugün mesela genel merkez işte Anadolu Bulvarı'nda numara 12'de, öbürleri Milli Müdafaa Caddesi numara 10'da, aralarında 7 kilometre var. Yaklaşık 8-9 bin adım tempolu yürürsen, benim gibi orta yavaşlıkta yürürsen 10 bin adım. Ve
1: Melih Gizem,
0: insanlar
1: bugün kendinizi çok
0: mesela
1: ezdiniz. Estağfurullah. Yani sizin
0: sizin
1: enerjiniz,
0: için harcadım
1: söylemleriniz
0: kendimi.
1: yeter. Buyurun.
2: Kesinlikle ben de katılıyorum.
0: Sizin için harcadım kendimi. Cansınız.
2: Hatta
0: Şimdi
2: Merve
0: mesela
2: Hanım, bence
0: buradaysan
2: Melih Bey istese Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlatabilir.
1: bana da öyle
2: İçeriğini
1: geldi.
2: doldurur
1: Var
2: ileride.
1: olur. Mümkün.
0: Var
2: O
0: olur
2: enerjiyi
0: hocam.
2: görüyorum.
0: Şimdi mesela
1: Buyurun.
0: tam eyvallah. Şimdi tam insanlar böyle evlerinden çıktığında iki tarafa da eşit mesafedeydi. Hangisini tercih edeceği meselesi var ya. Fakat gördük yani Özgür Bey biraz daha fazla bir kalabalık toplanmış. Bu Kemal Bey henüz konuşmaya başlamadığı için. Bak burası yanıltmasın. Çünkü Kemal Bey hep karşı taraf konuştu. Kemal Bey hiç konuşmadı ki. Kemal Bey yeni ilk kez konuştu. Şimdi konuşmaya da devam edecek. Şimdi konuşmaya devam ettikçe eğer doğru argümanlar sunarsa, ikna edici olursa bir süre sonra oranın altı boşalacak. Hemen somut bir örnek. Mesela Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra o da böyle kalabalıklara seslendi. Hatırlarsınız otobüslerde şeylere gitti
1: Evet.
0: falan filan. Sonra sürdüremedi. Ne oldu? Memleket Partisi kalmadı ve kendi de geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi dolayısıyla CHP geri dönmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şimdi bir tarafta evet hani bu genç dinamik bir kadro, heyecanlı bir kadro. Ama bir tarafta tecrübe, deneyim ve CHP markası. CHP orası yeni bir marka yaratma gibi bir sorunu var. Hızlıca söyleyeyim. Bir Trabzonsporlu olarak şimdi Victor Osimhen fişi çekilmiş bir topçuydu. Yani böyle aman aman hani hoca oynatmıyordu falan filan. Geldi Galatasaray'a devleşti. Değeri 100 milyon euroya kadar çıktı. Niye? Galatasaray'da oynadı. Yani hem kendi çabası ama Galatasaray gibi bir marka. Gerçi Trabzon'da da oynadı.

0: Oynasaydı aynısı olurdu. Ama, ama diyelim
1: Çok
0: ki yani
1: zorlanıyorum
0: sıradan
1: şu
0: bir
1: anda bir
0: Anadolu
1: Galatasaraylı olarak. Evet, tabii ki.
0: takımında
1: Tabii ki,
0: ama
1: evet.
0: sıradan bir tabii. Ama sıradan bir Anadolu takımında bu kadar büyür müydü? Zor. Yani markada sizi büyütür. Anlatabiliyor muyum?

0: böyle kolay geliyor gibi ama yani artık 30 yılımı devirdim gazetecilikte. Çok örneğini gördüm. Ne baba yiğitler gördüm er meydanına çıkıp iki tokatla yere serileni. Yani ben bir parti kurarsam o sen gör deyip 3 ay sonra gidecek yeri arayan çok gördüm. Yani kolay bir iş değil. Gerçekten değil. Yani o yüzden de iyi hesap etmeleri lazım. Bu ayrı parti meselesini gerçekten iyi hesap etmeleri lazım. Mesela Yusuf Bey'le çok fazla oturup mesai yapmaları lazım. Ya böyle sosyolojik
1: Sen
0: analizi yeteneği iyi olan insanlarla. Yani bana sorsa ben hani tecrübelerden istifade, ya çok baba yiğit gördüm yapmayın bak. Dayağı yer eve gidersiniz falan. Kurmayın derim ama hani sosyolojik veriyle onları ikna etmek gerekiyor.
1: evet. Şimdi bir de Mansur Yavaş ayağı var meselenin. Yani CHP'nin öne çıkan adaylarından, Cumhurbaşkanı adaylarından biriydi ama hani kendisi bir kere zaten böyle bir teklif gelse Kılıçdaroğlu tarafında yer alır mı, ne olur? Yani bunu kendisi kabul eder mi? Onu zaten merak ediyorum. Bu durum neyi getirebilir? Öte yandan tabii ki ifadeler üzerinden de gidersek Mansur Yavaş'ın il başkanlığında Özgür Özel'le birlikte olması bugün böyle de bir bilgi var. Yani bu da konuşulması lazım galiba değil mi Melik Yiğiter? Taraf seçmesi açısından Kemal Kılıçdaroğlu için soruyoruz da
0: Ya ben
1: olduğu yer Özgür Özel'in yanı. Lütfen.
0: valla bu bir kere beni şaşırttı onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani Mansur Bey'i ben kürsüde görünce şaşırdım.
1: Evet.
0: Hatta yemin ediyorum sana şu gözlüğü taktım. Önümde bilgisayardan izliyordum hani iyi göreyim diye. Şunu iyice bakayım diye. Şaşırdım. Nedeni şu.
1: Evet.
0: Çünkü Mansur Bey hiç risk almaz. Hayatın en büyük riski budur. Konforlu alanda siyaset yapar, risk almaz. Böyle hani siyasetçi değil de yeminli mali müşavir gibi davranır. Hani böyle mesela bu kadar kavga tartışmaya bu çatışmalar doğru olmadı. İşte keşke kavga olmasa, keşke birlikte çözseler. Ya aynı şeyi ben de söylüyorum çünkü ben de mi CHP'li oldum? Yani bu kadar yetiyor mu CHP'li olmaya? Şimdi dolayısıyla hani mesela Mansur Bey durum böyle idare etti.
1: Merva'nın büyük şehre
0: Ben burada
1: göz
0: görünce
1: kırpıyor
0: çok
1: bence.
0: çok şaşırdım.
1: Sizi duyamadım.
0: Çok
1: Çok özür
0: şaşırdım
1: dilerim.
0: burada
1: Yusuf
0: görünce.
1: Bey buyurun.
0: Yok
1: Yok. Melik Bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göz kırpıyor bence şu anda. Evet.
0: yok.
1: İlk kez de buradan duyurmuş olduğu
0: Yok
1: halde
0: hocam
1: bizler
0: onu
1: de
0: ben
1: talibi
0: yapamam
1: yayın
0: vallahi.
1: yaptık diyelim.
0: Özür dilerim. Buyurun
1: Ya şöyle
0: Melik Bey.
1: yani son cümle şöyle. Ben Mansur Yavaş'ın daha kenarda durup iki tarafın da desteğini sağlamanın bir yolunu bulacağını düşünüyordum. Burada hani ha şunu diyebilir mesela yarın ya da öbür gün Kemal Bey'i ziyarete gidip fotoğraf da verebilir Mansur Bey. Ve Kemal Bey'e ya ben hani gençler yapmayın etmeyin baba ocağınız orada hani düzeltirim arayı diye gittim de diyebilir. Yani Mansur Bey çünkü risk almaz beni şaşırttı. Gerçekten beni şaşırttı. Hayatta risk almaz. Yani Yani.
0: Beypazarı Belediye Başkanı'ndan beri hatta öncesinde MHP Başkanlık Divanı'ndan beri ben Mansur Bey'i takip ediyorum. Mansur Bey risk almaz. Yani bu hayatında en büyük riskini nasıl aldı, niye aldı, kim gaza getirdi, hangi motivasyonla? Vallahi henüz cevabı yok bende.
1: Evet, riskli görüyorsun Melik Yiğiter de yani İmamoğlu cephesine mesela küstürür mü? Buna ne dersin?
0: Sesiniz gitti ama.
1: Gitti mi? O zaman arkadaşlarımız ilgilensinler rejiden. Yusuf Bey size sormuş olayım. Yani İmamoğlu cephesi var. İster istemez böyle bir
0: Sesini
1: gerçek var.
0: duyamıyorum
1: O
0: şu
1: yüzden
0: anda.
1: ister
0: Tam uyku
1: istemez bunu
0: kapım
1: da
0: çıktı.
1: düşünüyoruz. Mansur Yavaş soruyu şöyle sordu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Oraya mı göz kırpıyor? Şimdi böylesi eş zamanlı olarak konuşmaların yapıldığı süre zarfında bakıyoruz. Özgür Özel'le bugün bir aradaydı. O yüzden bunları nasıl okumalıyız? Merve Hanım, Sayın İmamoğlu siyaseten tam bir Karadenizli tavrı ile vura vura gidiyordu belki de. Diyordu ki ben öncelikle Büyükşehir, Büyükşehir'den sonra CHP, CHP'den sonra Türkiye. Tırnak içerisindeki yani hedefi belki de böyleydi, bu şekildeydi. Ve burada çok hızlı da yol alıyordu. Ve bana nasılsa İBB belediye başkanı iken dokunamazlar. Böyle bir dokunulmazlık kalkanım var. CHP'nin de genel başkan, cumhurbaşkanı adayı olursa milletvekili dokunulmazlığına benzer bir şey alabilirim. Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlık zırhı alabilirim ve dolayısıyla bu süreçte herhangi bir şey olmaz
2: bana diye belki

0: Yine çok cesur, cüretkar tavır sergileyerek devam etmişlerdi. Sayın Mansur Yavaş bu süreçte kerhen olsa masayı devirme iradesini ortaya koyamadığından, masadan kalkma iradesini ortaya koyamadığından, masada bulunmuş ama her işte anlaşmanın veya metnin sonuna şerh ile imza atmış, şerh düşerek imza atmış bir tavrı vardı. Siyasetin konforlu alanında duruyor. Evet. Yani bizim Ankara verisi olarak ve oy verdiğiniz partiden bağımsız olarak mevcut belediye mi yoksa daha önceki belediye yönetimi mi daha çok hizmet eser üretmiştir diye sorduğumuzda ben net CHP'lilerin, Millet İttifakı, Altılı Masa seçmeninin, AK Parti lehine işte AK Parti adaylarının lehine oy vermemiş birçok seçmenin ya Allah var tamam ben oy vermem ama bunlar daha çok çalıştı diye bir değerlendirme yaptıklarını görmüştüm. Burada CHP'nin içerisindeki bu siyasi tartışmalardan uzak duran, bir kendine konfor alanı oluşturan ve aslında bu alanda herkes yıpranırken de herhangi bir yani yanlış ifade de kullanmak istemiyorum ama hani şimdi yanlışı adım atan yapar. Şimdi ben sadece mesela burada bu masada sandalyede oturuyor olsam gün boyunca ayağım hiçbir yere çarpma ihtimalim yok. Dolayısıyla hiç acı çekme ihtimalim yok. İşte hiç yorulma ihtimalim yok. Ama çok da bir şey yapmış sayılır mıyım? Hani bunu da bilmiyorum. Sayın Yavaş bu konforlu ve güvenli alanı biraz daha tercih etmişti. Tamam CHP'nin genel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Fakat yani diğerleri elenirken o sadece sabit durduğu için belki de belli bir yerde hep kendini tuttu. Yani bugünkü bu programa katılmış olması Sayın Özel'le birlikte daha sonrasında hareket eder mi? Yani yine Melik Bey'in yorumuna katılarak söylüyorum. Ama bence de etmez. Hani yarın konjonktür olarak orada hani bulundum, davet edildim ve işte aman etmeyin, eylemeyin. Yani bir abilik yapmak için oradaydım. Ama bu işte yani devlet aklını yönetecek mekanizmalar biraz daha farklı hareket etmeli diye düşünüyorum deyip çok böyle teknik o tarafa bir hamleyle, yani vücut çalımıyla dahi o tarafa geçebilir. Ama Sayın İmamoğlu'nun tarafının olası bir kurultayda bir önceki kurultaylarda sergilediği operasyonel gücün saha operasyon gücünün olmayacağı değerlendirilebilir. Ve Sayın Mansur Yavaş'ın da süreçler olabildiğince kendini uzak tutacağı kanaatindeyim. Delegasyonu serbest bırakabilir, çok mevzuya girmeyebilir. Belki sadece hani benden o gün orada bulunmamı bekleyiniz. Benim yapabileceğim en güçlü destek budur şeklinde bir yere kendini getirebilir. Dolayısıyla süreci Sayın Kılıçdaroğlu yönetecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibi yönetecektir. O da tabii arınmış, herhangi bir işte üzerinde itham kalmamış kadrolarla ki mahalle sandığından itibaren böyle bir şey yapması lazım ki hani genel merkeze gelene kadar ki süreçte süreç tam olarak yönetilebilsin. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun da verdiği destekle birlikte veya ondan bağımsız olarak kendi Sayın Özgür Özel'in yürüyelim arkadaşlar deyip atını denize sürmesi bence bugün yapılabilecek en makul adım.
1: Evet, Melik Yiğitel, duyabiliyorsan bir iki cümleyle merak ediyorum
2: Evet,
1: görüşünü.
2: duyuyorum,
1: İmamoğlu,
2: duyuyorum.
1: evet, İmamoğlu tarafından da bakarsak yani oradaki seçmeni küstürür mü? Çünkü Mansur Yavaş deyince sen de söyledin, şaşırdım, gözlüğümü taktım dedim.
2: Çok şaşırdım.
1: İmamoğlu taraftarı şaşırmış mıdır? Onlar ne düşünmüştür?
2: Ya şöyle şu anda Mansur Yavaş İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinden artık uzaklaştı. Yani hem yargılamalar hem diploma meselesinde. Şu anda Mansur Yavaş kendini böyle CHP için üzerinde uzlaşacak tek isim olarak görüyor. En azından yakın çevresini ifade ettiği bu. Yani şu anda hani benim dışımda kafalarında başka isim olsa bile gerçekçi ve rasyonel değil. Gelip bende birleşecekler diye. O şeyi düşünüyor. Yani Kemal Bey'in de kafasındaki isim, işte Özgür Özel'in de kafasındaki ismin artık Mansur Yavaş olmaya başladı. Ben mesela Özgür Özel ve ekibinin kafasındaki ismin olduğu konusunda ben emin değilim. Onu söyleyeyim. Özgür'ün kendi de öne çıkabilir. Hele bu son süreçte iyi bir performansla iyi bir majör aktör haline gelirse niye Mansur Yavaş'a bıraksın ki?
3: Öbür tarafta o gelgit

0: yerden belki hani değiştirebilir. Ama Mansur Bey sonuç itibariyle mesela burada bile o kadar ortalama laflar söyledi ki hani lüzumu halinde camı kırınırız. Yani kardeşlik iyidir, barış iyidir, kavga etmemek lazım falan. Ya onu ben de gidip o kürsüde söylerim yani hiçbir sıkıntı olmaz. Yani hani yine risk almadı. Konuşmasına baktım da ben az önce. Sıfır risk. Yani o yüzden de hani bunu bir şekilde Kemal Bey izah edebilir. Ben gittim dedim gençler yapmayın bak karşınızda akil yaşını başına almış bir adam var falan hani baba hocam ayrılmayın falan bir nevi onun için gittim diyebilir.
1: Evet,
0: Ve
1: teşekkür ediyorum.
0: diyecek de tahminimce.
1: Evet, tabii ki önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bugün önemliydi. Karşılıklı olarak konuşmalar eş zamanlı gerçekleşti. Mesajlar da önemliydi. Yani tabii bir arınma olacak. Sonra Türkiye arınacak. Bunları söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel zaten Melih Yiğiter bahsetti. Dünya barışı minvalinde bir konuşma yaptı diyor. Bunları elbette işleyeceğiz, konuşacağız. Daha CHP
0: Karate
1: içerisindeki...
0: karateler ölmesin. Güzellik yarışmalarında var ya hani dünyaya dair fikriniz ne?
1: Evet.
0: Karate karateler ölmesin. İşte kaplumbağalar da yaşasın. Çocuklar şeker de yiyebilsin. Hani
1: Evet.
0: Mansur Bey'in konuşması da aşağı yukarı bu yani.
1: Çok teşekkür ediyorum Melik Yiğiter. Bakın bizlerle birlikteydi. Kolay gelsin sizlere de. Gerçekten
2: Sağ
1: de
2: olun.
1: bugün hangi mesajlar gelecek? Çünkü hani bilinmeyenleri konuşacağım. Bunları aslında söylemeyecektim ama şimdi duyuracağım dedi. Ve ardından da hem FETÖ ajanlarından hem de dış güçlerden bir şekilde medet umanlardan bahsetti. Bakalım bu biraz daha aslında su götürecek gibi duruyor bu meseleler. Efendim ben haber bültenini bu saat dilimi adına kapatıyorum. Şimdilik hoşçakalın.

Bir gün fiziğin son sınırına ulaşırsak karşımıza çıkacak şey bir cevap mı olacak, yoksa bütün gerçekliği sarsacak bir soru? Bilir aktörlükle neler oluyor hayatta? Bu hafta fiziğin sınırlarını zorluyor. Bir kara deliğin içinde fizik neden çöküyor? Karanlık madde, görünmeyen boyutlar, paralel evrenler, simülasyon teorileri insana ne anlatıyor? Kuantum dünyasında parçacıklar neden izlenene kadar karar vermiyor? Ve en ürkütücü ihtimal, ya evren sandığımız gibi işlemiyorsa? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Onur Kahya'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Efendim bugün Ankara'da adeta CHP düellosu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi anlatacağım demişti. 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'nde kalabalıklara seslendi. Konuşmasına hesap soracağım diyerek başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar kavuştuğu CHP kürsüsünden en kısa sürede temiz kurultay sözü verdi. CHP'deki değişimci kadroyu işaret etti ve vatandaşlara ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi.
1: Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamımda hem de siyasi yaşamımda sadece ve sadece vatana, millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Tarih önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak. Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Ve buradan 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş 10 milyonlarca vatan evladına selam olsun. Bin selam olsun.
0: Gelinen noktada Türkiye'nin artık iki CHP'si varmış gibi görünüyor. Peki ama hangisi gerçek CHP? Hangisinin gerçek CHP olduğuna seçmen mi karar verecek? Yoksa aslında verdiği karar gerçek CHP'yi bitirmek de olabilir mi? İşte ayrıntılar.
2: Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
3: Mutlak butlan sonrası CHP ikiye bölündü. Genel başkan yetkileri Kılıçdaroğlu'nda. Özgür Özel geri kalan her şeye sahip çıkarak de facto bir genel başkan gibi davranıyor.
2: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım.
3: Özgür Özel böyle dese de seçmen bir gün bu iki CHP arasında tercih yapmak zorunda kalabilir. O tercih sırasında içlerinden bazıları şu soruyu soracaktır. Peki bunlardan hangisi gerçek CHP? Yani hangisi Atatürk'ün partisi?
4: Partinin birliğinin, bütünlüğünün korunması, parti içinde uyumun olması, birlikte mücadele edilmesi, var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevi.
3: Kılıçdaroğlu tam bir bürokrat lider. Bir siyasetçiden çok devlet adamı. Tıpkı İnönü, Ecevit, Hikmet Çetin ve Altan Öymen gibi. Lider karizması odaklı değil, CHP'nin kurumsal kimliğini

0: merkeze alan bir siyaset yapıyor. Onun çizgisi helalleşmeyi öne çeken daha uzlaşmacı bir çizgi.
1: Bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani.
0: Helalleşme, geniş ittifakları ve kimlikçi açılımları hatta muhafazakarlara el uzatmayı gerektiriyor. Tıpkı Ecevit'in ortanın solu mevhumunu dikte ettiği gibi.
2: Teşekkür ediyorum Genel Kılıçdaroğlu sizlere.
0: Kılıçdaroğlu'nun adı görevi boyunca yolsuzluklarla anılmadı. Bu CHP'nin önceki genel başkanlarının da alameti farikasıydı.
3: Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: İmamoğlu Özgür Özel çizgisi içinse şu an aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Onun dışında geleneksel CHP çizgisinden daha sert bir muhalefet icra ediyorlar. Partinin söylemi kurumsal değil, daha çok popülist bir meydan dili. Gençlik, dinamiklik ve performatif gösteriler parti stratejisinin ana aksında. Tıpkı parti içinde direnmek yerine yağmur altında meclise yürümek ve Toma'ya çıkıp sol yumruğu kaldırmak gibi. Bu yönüyle Özel İmamoğlu CHP'sinin öncülerini CHP'de değil, ana vatan ve DYP gibi sağ partilerde aramak gerek. Peki klasik CHP neydi? Kabaca nasıl tanımlanabilir? Atatürk'ün kurduğu sert laiklik, milliyetçilik, devletçi refleks, misyonu rejimi korumak. Baykal döneminde zirve yapan ulusalcı Kemalist duruş ve tavizsiz sol ama aynı zamanda milli bir parti. Bu tanımla günümüzdeki CHP alternatiflerinden hangisi geleneksel CHP ile daha uyumlu?
4: Türk milletinin karakteri yüksektir.
0: CHP Atatürk'ten sonra hiçbir zaman bir lider partisi olmadı. Hatta Atatürk bile zaman zaman zorlu bir muhalefetle karşılaştı. İnönü genel başkanlığı sağlığında kaptırdı. CHP seçmeni de hiçbir zaman lidere oy vermedi. Her zaman partiye oy verdi.
5: Efendim, gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Gerçek sandığımız dünya gerçekten ne kadar gerçek? Dokunduğumuz madde büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Zaman sandığımız kadar sabit akmıyor olabilir. Gözlemlemediğimizde parçacıklar bile kesin davranmıyor. Yani evren gündelik algımızın çok ötesinde işliyor olabilir. İşte fizik yüzyıllardır doğanın kurallarını çözmeye çalışıyor. Ama her büyük keşif bizi daha net cevaplara değil, daha derin bilinmezlere götürüyor. Kuantum dünyasının tuhaflığı, gizli boyut ihtimalleri, bilincin fiziksel sınırları ve gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceği ihtimali. Belki de sorun evrenin anlaşılmaz olması değil. Belki de biz onu algıladığımız kadarını gerçek sanıyoruz. Çünkü fizik artık sadece evren nasıl çalışıyor sorusunu sormuyor. Fizik artık gerçeklik dediğimiz şey gerçekte ne kadarını kapsıyor sorusunu soruyor.
1: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular. Düşünsenize, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü günümüzde şu artık bilinen bir gerçek. Beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kurar. İşte fizik tam da bu noktada daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşur diyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. Peki bu durumda gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali olabilir mi? Ya da gerçeklik beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.

temel düzeyde fiziksel açıdan madde dediğimiz şey aslında bizim maddesel parçacıklar dediğimiz, işte atomların da yapı taşı olan protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. Bunlar bir araya gelip daha büyük molekülleri meydana getiriyorlar. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şeyin de kökenini bu elementlerin periyodik tablosunda gösterdiğimiz şekliyle bu elementler, atomlar meydana getiriyor. Büyük bölümü boşluk. Herhangi bir atomun gerçekten çok büyük bir bölümü boşluk. Ama bu boşluğu şu anlamda düşünmek lazım. Yani elektronlar ve protonlar gibi, temel parçacıklar gibi değil de o aradaki boşluk aslında elektronun bulunması gereken yerde bulunmasını sağlayan, aralarında çekirdekle protonla yani bir etkileşim olmasına sebebiyet veren kuvvet alanları dediğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Yani o boşluğun da aslında bir dolduran bir unsur var. O fiziksel de bir unsur aynı zamanda. Etkileri ölçülebilen de bir unsur. Ama öte yandan biz tabii madde deyince hep daha somut, temel düzeyde görebileceğimiz, tutabileceğimiz, ki buradaki çıplak gözle görmek değil. Elbette elektronları ya da işte protonları, çekirdekteki bileşenleri. Ama burada bir kuvvet alanı var ve bu kuvvet alanı bizim atomun içinde boşluk gibi gördüğümüz yerleri dolduran bir alan. Bunlar daha çok kuantum mekaniksel düzeyde anlaşılan şeyler, bunların özellikleri, bu alanların, kuvvet alanlarının nasıl parçacık gibi davrandığı vesaire, ama sonuçta elektronla protonu o bulundukları yerde yörüngede tutanlar da bunlar. Dolayısıyla madde deyince aslında anlamamız gereken şey, temel parçacık düzeyinde bu parçacıklar, protonlar, elektronlar olduğu gibi bir de bunları oldukları yerde tutan, o atomun içindeki yörüngelerinde tutan diyelim, kuvvet alanları var. Bunlara biz madde diyoruz. Bunun büyük bölümü boşluk ama bunların bir araya gelmesini engelleyen başka prensipler de var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Sonra kuantum mekaniksel düzeyde bazı parçacıkların bir araya gelememesine sebep olan bir ilke daha var. Bu da işte mesela elektronları üst üste yığamıyorsunuz atomlarda. Bunlar mutlaka çeşitli yörüngelere yerleşmek zorunda, bizim ifade ettiğimiz şekliyle kalıyorlar. Dolayısıyla evet, çoğu boşluk gibi görünüyor ama tam olarak değil. Gerçeklik sandığımız gibi somut bana kalırsa. Kişisel şeyim olarak ifade ediyorum. Ama buradaki somut dediğimiz şey bizim bilimsel anlamda deney ve gözlem yaparak bir matematiksel çerçeveye oturup katı olarak ölçtüğümüz, gördüğümüz şeylerle belirlediğimiz türden bir gerçeklik. Yani biz bir şeye baktığımız,

0: da işte elektronlar hareket ediyorlar. Peki elektronu hareket ettiren sebep ne? Kuvvetler. Peki o kuvvetlere ne sebep oluyor? Bu soruları hep böyle arka arkaya şey yapabiliriz, sıralayabiliriz. Bunların her birinin cevabını şu ana kadar bulabilmiş değiliz zaten. Ama bu anlamda bakarsanız, gerçeklik somut mudur diye bakarsanız, deney ve gözlemsel anlamda evet bunlar somuttur ve gerçektir.
1: Gerçeklik sizce gerçekten var mı? Yoksa beynimizin bir yorumu mu? Mesela dokunduğumuz her şey gerçekten sandığımız kadar katı mı?
2: Ya bence gerçeklik beynimizin yorumu. Çünkü atıyorum şizofreni hastalarında gerçeklik çok daha farklı algılanabiliyor. O yüzden gerçekliği tek bir muslak bir şey olarak görmektense kişiden kişiye, durumdan duruma ve canlıdan canlıya değişebilir bir şey olarak görmemiz çok daha bilimsel olur bence.
3: Genel olarak gerçeklik diye bildiğimiz şey aslında zihnin yorumu ama yani var, her şey belli ki var ama beynimiz bunu bir süzgeçten geçiriyor, anlayabileceği bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden aslında bildiğimiz özellikleri aslında doğru olmayabilir maddelerin.
4: Ya gerçeklik bence zihnimizin nasıl algıladığıyla alakalı, algılarımızla alakalı. Algıların değişmesiyle beraber gerçeklik de değişebilir.
5: Hayır, her şey izafi bence. Neyle karşılaştırdığınıza ve zıtlıklarıyla herkesin algısıyla gerçeklik. Pek çok gerçeklik var. Siz kendi gerçekliğinizi seçiyorsunuz içinden.
6: Her şey için katı cümlesini kullanabilir miyiz? Emin değilim. Gerçekliğin gerçekten var olduğunu bilmek için bu tanımları mantık çerçevesine oturtmamız lazım. Bu da kişisel görüşe göre değişecektir. Felsefedeki kuramlar da bunu gösterir. Size göre gerçek olan bana göre gerçek olmayabilir. O yüzden bu yine kişisel bir yoruma çıkar.
7: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kuruyor. Fizikse daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde, atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşuyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. İşte bu durumda soru büyüyor. Gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali mi? Yoksa beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.
8: İnsan bedeni kusursuz işleyen biyolojik bir sistem. Kalbimiz atıyor, sinirlerimiz çalışıyor, beynimiz milyarlarca sinyali her an işliyor. Peki ama biz yapan şey gerçekten ne? Mesela anılarımız mı, düşüncelerimiz mi, duygularımız mı, kısaca bilincimiz mi? Eğer öyleyse bilinç dediğimiz şey sadece beynimizin ürettiği karmaşık bir elektriksel süreç mi? Yoksa hala tam olarak çözemediğimiz daha büyük bir gizem mi? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü evet, bugün bilim beyni büyük ölçüde anlayabiliyor ama benlik, farkındalık ve zihin söz konusu olduğunda hala cevaplanmamış sorular var. Çünkü asıl mesele yalnızca beynin nasıl çalıştığı değil, nasıl oluyor da bir biyolojik sistem kendinin farkında olabiliyor? Belki de en büyük soru şu, bilinç sadece beynimizin bir ürünü mü yoksa insan zihni gerçekliğin henüz tam anlayamadığımız kadar derin bir parçası mı?
9: Birincisi, enerji yok olabilir mi? Enerji yok olamaz. Yani hiçbir şey, en azından lokal diyelim, yani bu dünya veya bu Samanyolu galaksisinde o ölçekte diyelim, enerji yok olmaz. Yani tabii ki bir kağıdı yakarsanız yok olur ama yok olur derken o başka tür enerjilere dönüşür. O yüzden enerji o anlamda yok olmaz ama o enerjiyle ilgili, yani kağıdın içinde yazan bilgiyi yeniden ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla yani belli şeyler kaybolur tabii ki. Bu prensipte tabii ki her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz ama pratikte hayır. Bilinç konusundaysa, yani enerjiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki yok ama yani bilincin ne olduğunu, kaynağını tam olarak anlamış değiliz. Yani bu aslında tamamen fiziğin de görevi değil. Ama bazı işte fizikçiler, bunların içinde Penrose gibi insanlar da var, Nobel ödüllü. Bunlar bilincin kaynağı acaba kuantum mu gibi teoriler ortaya atıyorlar. Ama bununla ilgili herhangi bir somut bulduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla hala spekülatif.
0: Enerji, gerçekten evrende bildiğimiz kadarıyla enerji herhangi bir şekilde kaybolmuyor, dönüşüyor. Ama bunun şu anlamda bilinçle nasıl ilişkisi olduğunu fiziksel açıdan söyleyemiyoruz. Bu bilebildiğimiz bir şey değil. Şöyle izah edeyim. Mesela temel parçacıklar ya da herhangi bir araç hareket ederken bu hareketin sonunda değişen hareket nedeniyle mutlaka ya enerji alacak ya enerji verecek sürtünme koyuyor. Bunlar hep enerji, yani toplamda var olan miktarın değişmediğini düşünüyoruz fizik yasaları ve ilkeleri gereğince. Ama öte yandan bilinç gerçekten çok başka bir problem. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burada mutlaka fizik yasalarının bilincin ne olduğunu anlamamızda bir dahli olacaktır. Çünkü sonuçta bilinç dediğimiz şey zihnimizde hücrelerin içinde topluca hareket etmeleriyle ya da kolektif davranışlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ve bu hücrelerin hepsi de atomlardan, moleküllerden meydana geldiğine göre, bunlar da fizik yasalarına tabi olduklarına göre mutlaka bilincin kökeninde ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışırken fiziğin bir katkısı olacak. Ancak öte yandan bu kolektif davranış, hücrelerin bir araya getirerek oluşturdukları şey, adına canlılık dediğimiz şey, her yerde de ortaya çıkmıyor. Hücrenin içindeki bu canlılık buna ne gibi bir katkıda bulunuyor? Bu aslında sadece bu açıdan bakıldığında bilincin ne olduğu, fiziğin cevap verebileceği bir şey değil. Fizikle birlikte biyolojinin de cevap verebileceği bir şey. Problemi çok fiziğe indirgediğiniz zaman insan zihni bir bilgisayar mıdır da diyebilirsiniz. Ama bu kadar kolay olduğunu cevabını düşünmüyorum. Gene kişisel olarak tabii bu düşüncem, ama bilincin ne olduğu en azından fizik açısından şu anda bildiğimiz, cevabının ne olduğunu bildiğimiz, nasıl bir mekanizması olduğunu bildiğimiz bir şey değil.
8: Günlük hayatta her şey nettir. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Ama atom altı dünyaya indiğimizde kurallar değişir. Kuantum fiziğine göre çok küçük parçacıklar biz onları ölçene kadar tek bir durumda değil, birden fazla ihtimal halinde bulunabiliyor. Yani doğa sandığımız kadar kesin işlemiyor olabilir. İşte en şaşırtıcı nokta da tam burada başlıyor. Bir parçacığı gözlemlediğimizde olasılıklar tek bir sonuca dönüşüyor. Peki bu ne demek? Yani gerçeklik biz bakmadan önce de net bir içimde var mı, yoksa gözlem yapmak sonucu gerçekten etkiliyor mu? İşte bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü kuantum dünyası bize şunu düşündürüyor. Belki de evren gördüğümüz kadar kesin değil ve belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha gizemli bir yapıya sahip.
0: Gözlem kuantum mekaniğinde şu anlamda önemli. Mesela şu anda etrafımızda baktığımız şeyleri görmemizi sağlayan mekanizma, bunun üzerine düşen güneş ışığının gözümüze gelmesi. Ancak bu gördüğümüz cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı o cisimlerin hareketinde bir değişiklik yapmıyor. Yani önünüzden bir araba geçerken o arabayı görüyorsunuz ama o arabanın üzerine düşen güneş ışığı o arabanın yörüngesini değiştirmiyor. Fakat atomik dünyada böyle değil. Siz bir elektronu gözlemlemeye kalktığınız zaman, işte elektron mikroskobu diyelim bununla, bunun üzerine ışığı düşürdüğünüz zaman o elektronun, çünkü ışıkla birlikte etkilenebilecek düzeyde çok küçük bir obje olduğu için mutlaka yörüngesi ya da durumu etkileniyor. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde gözlem, eğer biz o gözlem meselesini klasik dünyada etrafımızda algılarımızla gördüğümüz şey gibi düşünmeye çalışırsak, gözlemle düşünmeye çalışırsak, bu yanıltıcı, hatta biraz rahatsız edici. Yani biz gözlem yapmadan ne olduğunu bilmiyor muyuz diyebiliriz. Hayır, o sistemin kendi içinde bir dinamiği var. Orada sürekli bir şeyler gerçekleşiyor. Biz büyük resmin ne olduğunu da biliyoruz ama belli koşullarda gözlem yaptığımızda, hatta daha da belki rahatsız edici nokta, yaptığımız gözlemin sonucunun ne olabileceğine dair olasılıkları söyleyebiliyoruz kuantum mekaniksel dünyada. Bu doğanın bize koyduğu bir sınır mıdır? Yani biz ne yaparsak yapalım, nasıl bir teori oluşturursak oluşturalım, bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Yoksa bu şu anda bizim henüz bildiklerimizin burada tam olarak ne olduğunu açıklamamıza yetmediği gibi mi düşünülmeli? İzleyicilerimize bırakıyorum buradaki soruyu. Ben ikinci tarafındayım bu işin. Yani bilmememizin bizim henüz tam olarak uygun bir teori çerçeve oluşturamamış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
8: Günlük hayatımızda evreni üç boyutlu algılıyoruz. Genişlik, yükseklik, derinlik. Ama fizik gerçekliğin bundan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor. Bazı teorilere göre evren yalnızca gördüğümüz boyutlardan ibaret değil. Yani algımızın ötesinde gizlenmiş, bükülmüş ek boyutlar var olabilir. Mesela sicim teorisi gibi modeller evrenin sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani göremediğimiz ama fiziksel olarak var olan başka yapılar, başka kuvvetler, hatta başka gerçeklik katmanları mümkün mü? Eğer doğruysa belki de biz gerçekliğin yalnızca sınırlı bir kesetini deneyimliyoruz. O zaman asıl soru şu, görmediğimiz boyutlar varsa evren hakkında gerçekten ne kadarını biliyoruz?
9: Evren en azından gözlemlediğimiz evren şu an 4 boyutlu, 3 boyut uzay, 1 boyut da zaman. Tabii ki bunun ötesinde boyutlar olabilir mi? Spekülatif teoriler var. Mesela sicim teori bunlardan bir tanesi. Başkaları da var. 10 boyutlu, 11 boyutlu teoriler var. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde daha gözlem yapmış değiliz. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama fizik biliyorsunuz sadece matematiksel bir şey değil. Spekülasyon değil. Bir öngörüsü olması lazım. Ortada bir gözlemlenebilir bir durum olması lazım. Olabilir. Farklı boyutlar olabilir ama şu an böyle bir durum yok. Ancak evrenin ilk başlarında bu başka boyutlar işte 4 boyuta çökmüş olabilir. Bu tarz teoriler var ama dediğim gibi bunlar benim spekülatif diyebileceğim teoriler sınıfında.
0: Evrenin yüksek boyutlu olması meselesi özellikle temel fizik, yüksek enerji fiziği açısından bakıldığında doğada bildiğimiz 4 temel kuvvetin birleştirilmesiyle ilgili bir şey ve buna sebep olan sicim kuramı ya da buna benzer kuramlar var ve bunlar da evren 10 ya da 11 boyutlu olarak formüle ediliyor. Buradaki boyut sayısı bir tür o sistemin kendi içindeki matematiksel tutarlılığı nedeniyle gereken bir şey. Yani siz elinizde ben şimdi bir 5 boyutlu model yazayım, 6 boyutlu model yazayım diye aslında başlamıyorsunuz. Size bunu oradaki matematiksel tutarlılık koşulları söylüyor. Birincisi bu. İkincisi biz bunların neden farkında değiliz? Çok bilindik bir örnektir bu konuda. Mesela çok uzaktan bir bahçe hortumuna baktığınızda ip gibi bir şey görürsünüz. Hiç bunun kesiti ya da buna benzer şeyler hakkında bilgi olmazsınız. Ama yaklaştığınız zaman, mesafeyi azalttığınız zaman bunun bir silindir şeklinde nesne olduğunu görebilirsiniz. Bu ekstra boyutlarla ilgili durumda aslında biraz buna benziyor. Bunların çok küçük boyutlar olduğunu düşünüyoruz. Çok küçüğü görebilmek fizikte ancak çok yüksek enerji seviyelerine gidebilmekle mümkün. Yani o enerji seviyesinde deney yaptığınızda ancak oradaki şeyleri görürsünüz. Neden biz atomun yapısını mesela 1900'lü yıllarda anladık? 1900'lerin başında hala atomun varlığı Avrupa'da bilimin ilerlediği ülkelerde bile tartışılıyordu. Henüz somut olarak bu gözlemlenmiş, ispat edilebilmiş bir bilgi olmadığı için. Ama ne zaman ki deneyler daha teknolojik olarak ilerleyip daha küçük mesafeleri görmeye başladık, bu etkiler o zaman gözlemlenmeye başladı. Şu anda CERN'de de bu gizli ya da ekstra boyutlar diyelim. Biz aslında daha çok ekstra boyut demeyi tercih ediyoruz. Gizlilikleri bunların küçük oldukları için oluyor. Buralarda yapılan deneylerde böyle bizim normal günlük hayattaki algımızın dışındaki 3 boyutun dışında başka boyutlar var mıdır? Bunlar test ediliyorlar deneysel, gözlemsel olarak. Bunların varlarsa eğer bir takım işaretleri var. Ama gözlemlenmemiş olmaları henüz bize şunu söylemiyor, yokturlar demiyor. Bu atomik boyuttaki yapılan gözlemlerin önemli bir özelliği, siz yüksek enerjilere gidip daha küçük mesafeleri gördükçe aslında bir şeyi nerede görebileceğinize ya da henüz nerede göremediğinize dair bir takım sınırlar koyuyorsunuz. Bizim şu anda anladığımız şey CERN'de yapılan deneyler ya da bu tür parçacık hızlandırıcı merkezlerinde yapılan deneylerde ulaşılan enerji seviyeleri henüz varsa bile bize bir ekstra boyut olduğunu göstermedi.
8: Üç
1: üç boyuttan fazlası varsa ama biz göremiyorsak, sizce şu an fark et

0: görmediğimiz başka gerçeklikler olabilir mi? Mesela başka boyutlarda başka sizden birileri yaşıyorsa ya da siz yaşıyorsanız tanışmak ister miydiniz?
1: Yani öncelikle zaten benim bildiğim kareyle 3 boyuttan fazlası var. Hani 4. uzay zaman yapısı mevcut. Biz sadece bunu dışarıdan algılayamıyoruz. Dışarıdan algılayamıyoruz. Hani şey gibi ikinci, birinci boyutlar gibi dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Ama içinde yaşadığımız için tam olarak onu da yani fiziksel bir şekilde algılayamıyoruz.
2: Tanışmak isterim ve bence olabileceğini düşünüyorum. Yani fizik yasaları daha 3 boyutlu ortamda tanımlandırılmış şeyler olduğu için daha keşfedemediğimiz boyutlar ve onların orada da olan canlılar olabileceğini düşünüyorum, evet.
3: Kesinlikle isterdim. Olduğuna da inanıyorum. Çok ihtimal var evrende.
4: İşte mesela 3 boyut, insanoğlu 3 boyuta alıştığı için 3 boyuttan fazlasını düşünemiyoruz, öngöremiyoruz ama görmeyi ve tanışmayı çok isterdim.
5: Günümüz dünyasında da bence içsel olarak farklı boyutlarda kendimizi görebiliyoruz biz. Uyuduğumuzda, uyandığımızda, farklı modlara girdiğimizde kendimizi böyle kapatıp o an başka dünyada da bulunabiliyoruz. O yüzden ben gerçekten başka bir dünyada yaşıyorsam, eğer başka bir paralel evrende varsam da onunla tanışmak isterdim diye düşünüyorum.
0: Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Ama bazı noktalar var ki orada bildiğimiz kurallar zorlanmaya başlıyor. Örneğin mutlak sıfır. Yani maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık sınırı ya da antimadde. Normal maddeye karşıt özellikler taşıyan son derece gizemli bir yapı. Tabii bir de enerji koşulları var. Yani doğanın en uç sınırları. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bilim insanları evrenin en büyük sırlarının bu sınır bölgelerde saklı olabileceğini düşünüyor. Kuantum devrimleri, yeni enerji sistemleri, hatta gerçekliğe dair daha derin modeller. Mesela madde en uç koşullarda nasıl davranır? Enerji nerede kurallar üretir? Fizik yasaları aşırı koşullarda gerçekten değişebilir mi? Aslında bilim insanlarının cevabını aradığı bu sorular yalnızca teorik değil. Çünkü fiziğin sınırlarını zorlamak yalnızca yeni makineler değil, evrene dair de tamamen yeni bir anlayış yaratacak.
6: Mutlak sıfır, termodinamiğin üçüncü yasası yüzünden zaten küçük atomik sistemlerde ulaşılabilir bir nokta olmadığını düşündüğümüz bir yer. Ama sıfıra ne kadar yaklaşırsanız bizim maddenin normal koşullarda görmediğimiz bazı özelliklerini, ki bu mesela işte süper akışkanlık gibi olabilir, süper iletkenlik gibi şeyler olabilir. Bunlar teknolojik olarak bazı yerlerde geliştirilebiliyor. Ama burada henüz mutlak sıfıra ulaşabilmiş olmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun dediğim gibi yasalarla, en azından şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla yasalarla da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Karşıt parçacıklar ya da anti parçacıklar, onlar 50'li 60'lı yıllardan beri zaten gözlemlenen şeyler aslında. Fakat oradaki durum şu, herhangi bir anti parçacığı, mesela elektronun anti parçacığı pozitron. Pozitronu CERN'deki deneylerde oluşturabiliyorsunuz. Ama çok kısa sürede bu etrafında hep bir maddesel dünya olduğu için o maddesel dünyanın içindeki elektronlarla bir araya gelip işte biz ışık diyelim ona, ışık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir tür enerji ortaya saçıyor. Bunların neden antimadde ile ilgili soru, neden bizim madde ağırlıklı bir evrende yaşıyoruz da antimadde ağırlıklı bir evrende yaşamıyoruz? Bu ilginç. Hala cevabını bilmediğimiz sorulardan bir tanesi. Yani evrenin acaba erken aşamalarında, ilk oluştuğu dönemlerde diyelim, ne tür bir fiziksel süreç maddenin daha baskın olmasına sebep olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama antimadde ile ilgili deney, gözlem, bunların özellikleri gibi şeyler geldiğimiz noktada iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Enerjinin sınırları meselesi, enerji ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem bu temel fizik açısından baktığımızda gözlemlerle ilgili şeyler için, ama teknolojik açıdan da özellikle şu anda bulunduğumuz dünyada kaynaklar bu kadar hızlı tüketilirken ya da kirletilirken enerjinin nasıl kullanışlı, tekrar geri dönüştürülebilir bir şekilde elde edileceği meselesi hakikaten önemli bir problem. Burada biraz konu şey, fiziğin dışında teknoloji uygulamasına ve aslında interdisipliner bir alan olarak meteoroloji de bu işin içine girebilir, atmosfer

0: olayları da girebilir. Pek çok alanı içerecek bir şeye karşılık geliyor. Ama bizim için en azından enerjinin fiziksel açıdan söyleyebileceğimiz şey, kaybı mümkün değil. Öte yandan gene fiziksel açıdan %100 verimli bir makine yapamazsınız. Bu da termodinamiğin ikinci yasasıyla çeliştiği için. Dolayısıyla biz enerjiyi ne kadar verimli kullanabiliyorsak, %100 verime ulaşamasak da, sonra da o kayıp miktarı ne kadar azaltıp tekrar geri kullanabiliyorsak, bu çok önemli bir şey olacak. Ama iş burada biraz fizikten çıkıp teknoloji tarafına geçiyor.
1: Bilim sizce her şeyi çözebilir mi, yoksa bazı sırlar hep bilinmez mi kalacak?
2: Ya bence mutlaka bilemediğimiz şeyler olacak. Bilim her şeyi çözebilir mi? Bilim bence pek çok şeyi çözebilir. Her şeyi çözebilir mi? Onu da göreceğiz.
3: Bilim belki her şeyi çözebilir ama bilim tek başına yeterli midir diye sormak lazım bence birazcık da. Biz insanlar olarak her şeyimizi bilime bağlayabiliriz evet ama duygularımızı bağlamadığımız noktada bir anlam ifade eder mi bizim için bu gerçeklik? Birazcık da onu sormak lazım.
4: Yaşadığımız dünya gerçekten mutlak fiziksel bir evren mi, yoksa tüm gerçeklik çok daha büyük bir sistemin işleyen yapısı üzerinde mi inşa edildi? Modern fizik ve bilgi teorisi evrenin temelinde bilgiye dayalı düzenlerin bulunabileceğini tartışıyor. Mesela kuantum bilgi, hesaplanabilirlik, dijital fizik gibi. İşte bu tartışmalar bir zamanlar yalnızca bilim kurgu gibi görünen bir soruyu da bilimsel zemine taşımış oldu. Evren bir simülasyon olabilir mi? Örneğin bazı teorisyenler gerçekliğin işleyiş biçimindeki matematiksel hassasiyetlerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını savunuyor. Peki bu ne anlama gelir? Gördüğümüz her şey, mesela madde, zaman, bilinç vesaire, hepsi daha büyük bir bilgi sisteminin parçası olabilir mi? Belki de asıl soru şu: gerçeklik yalnızca yaşadığımız şey mi?
5: Ya bunu biraz ayırmak lazım sanki. Simülasyon teorisi dedikleri, acaba biz bir işte daha üst bir uygarlığın tasarladığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Bunu bilmemizin imkanı yok. Bunun fiziksel bir işte şeyi de yok, temeli de yok. Yani olsa da zaten bilemeyeceğimiz için bizim çok şey alanımıza girmiyor, ilgi alanımıza girmiyor açıkçası. Ama bilgi ve fizikle ilgili o söylediğimiz şeyler, özellikle son belki bir 10 yıldır işte kuantum bilgi teorisi vesaire, bunlar kara delikle ilgili ilişkileri, bu tarz şeylerde önemli olmaya başladı. Ama buradaki bilgi şey tabii, mesela evrendeki işte bu kuantum durumlarının sayısının bilgisi, kaç farklı durum olabilir, işte entropi diyoruz vesaire. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler daha ciddi. Hatta uzay zamanın kökeninde acaba işte bu tarz şeyler olabilir mi gibi. Yani ne demek istiyorum? Normal işte sıcaklık dediğimiz şey nedir? Etrafta gördüğünüz bir sıcaklık hissediyoruz. Ama onun temelinde ne var? Parçacıklar var. Belli hızlarda giden parçacıklar ve bunların aslında enerjilerinin ortaya çıkışı. Temel değil, bir şey aşağıda daha temel nicelikler var. Bunun gibi uzay zamanın temelinde de acaba bu tarz kuantum ilişkileri olabilir mi gibi şu an son 10 yıldır üstüne çalışılan konular var. Dolayısıyla ikisi biraz ayrı ama ilki son bahsettiğim özellikle daha ciddi ve üzerinde çalışılan bir konu.
4: Işık hızı, yer çekimi, elektronların yükü, evren son derece hassas fiziksel sabitlerle çalışıyor. Peki ya bu değerler biraz farklı olsaydı? Yer çekimi biraz daha güçlü, atomlar biraz daha dengesiz, kozmik genişleme biraz farklı olsaydı? Bu durumda yıldızlar oluşur muydu? Yaşam başlayabilir miydi? Kimya mümkün olur muydu? Ne demek istiyorum? Modern fizik, evrenin varoluşunun şaşırtıcı derecede hassas dengelere bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden soru yalnızca bilimsel değil, varoluşsal. Yani doğa yasaları gerçekten mutlak mı? Yoksa biz yaşamı mümkün kılan çok özel bir fiziksel ayarın içinde mi var olduk? Belki de evrenin en büyük gizemlerinden biri şu: biz kuralları sabit bir evrende yaşayan bilinçli varlıklar mıyız? Yoksa tam da bu kurallar böyle olduğu için mi buradayız?

Şimdi fizik sabitleri meselesinin, aslında fizik sabitlerinin temelde bunlar Newton'un kütle çekim sabiti, ışık hızı ve Planck sabiti dediğimiz, bunların her birisi aslında bir fiziksel sistemin hangi tür fizik yasalarıyla ele alınabileceğini

0: sabitlerin de yerlerinde küçük de olsa farklılıklar olabileceği gözlemsel olarak bunlara sınırlar konulabiliyor. Bu sınırlar ileride daha da küçültülebilir tabii ki. Ama buradaki durum şu aslında. Bu ince ayar argümanı denilen bir şeyle ilgili. Yani bu fizik sabitleri şu anda bizim ölçtüğümüz değerlerde olmasaydı. Yani mesela ne bileyim elektronun yükü bugün bizim ölçtüğümüz değerde olmasaydı. Acaba şu anki gibi bir canlılık, madde yapısı vesaire etrafımızda gördüğümüz evren gibi bir evren var olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı bir kere. Ama öte yandan canlılık çok ilginç bir şey. Yani bizimki gibi bir canlılığın olmayacağını söylemek evrenin herhangi bir yerinde başka tür bir canlılığa dair yapının oluşamayacağını söylemiyor. Gene bana kalırsa bu noktada. Dolayısıyla bizim yaşadığımız evren için, şu anda gördüğümüz, gözlemlediğimiz evren için bu fizik sabitlerinin değerleri gerçekten bir tür özel değere karşılık geliyor. Mesela Newton'un kütle çekim sabiti dediğimiz şey daha büyük olsaydı yıldızlar çok daha kolay bir şekilde oluşup yok olabilirlerdi. Daha küçük olsaydı yıldızların sayısı bir evrende, bir galakside yaklaşık 10 üzeri 11 tane yıldız var. Böyle bir durumda 10 üzeri 11'den daha az sayıda olabilirlerdi. Yani yıldız oluşumu da az olabilirdi. Peki yıldızların az oluşmuş olması bizimki gibi bir dünyanın, atmosferin, canlılığın oluşmasına mani olur muydu? Bunun aksi bir durum olsaydı olabilirdi. Ama başka tür bir yaşam da ortaya çıkabilirdi. Yani bizimki gibi karbon ağırlıklı değil de başka tür bir madde, element ağırlıklı yaşam da ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla bunu tam olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ancak fizik sabitlerinin değerlerinin sabit olması meselesi önemli. Bu zaten şu anda bilimsel olarak da çalışılan, hatta üzerine sınırlar koymaya çalışılan şeylerden bir tanesi.
1: Fizik, insanlığın evreni anlama yolculuğundaki en güçlü araçlarından biri. Atomların içine indi, zamanın akışını sorguladı, uzayın derinliklerini ölçtü ve doğanın görünmeyen kurallarını ortaya çıkardı. Ama her büyük keşif bize yalnızca cevaplar vermedi. Daha büyük gizemler de yarattı. Çünkü evreni daha iyi anladıkça onun sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceğini fark ediyoruz. Kuantum dünyasının tuhaflığı, karanlık madde, bilincin gizemi, gizli boyut ihtimalleri. Peki ne dersiniz? Gerçekten bir gün her şeyin cevabını bulabilir miyiz? Mesela her şeyin teorisi mümkün olabilir mi?
0: Gerçekliğin sonuna ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki gelişen teknoloji, gördüğümüz şeyler, deneyler, daha yüksek teknolojiyle, enerjiyle yapabildiğimiz deneyler bize şu ana kadar görmediğimiz bir takım olgular hakkında da fikir veriyor. Bu olguları açıklamaya çalıştıkça da hem bilgi düzeyimizi hem de elimizdeki kuramları genişletmeye çalışıyoruz. Güzel bir örnek olarak bence mesela Higgs parçacığı 1960'lı yıllarda şu anda çok iyi bildiğimiz elektrozayıf etkileşmeyi açıklamak için önerilen parçacıklardan bir tanesiydi. Ama bu parçacığın gözlemlenmesi CERN'de 2012'de mümkün oldu. Yani ifade edildiği teorik olarak var olduğu düşünülen bir parçacık her şeyi de gayet güzel yerli yerinde açıklıyordu. İlk önerildiği tarihten yaklaşık 60 yıl sonra gözlemlenebildi. Şimdi bugün bazı böyle beklentilerimiz var. İşte evrenin şu anda çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz karanlık madde ve karanlık enerji denilen unsurlar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa içeriği nedir bunların? Bizim bildiğimiz madde enerji türüyle ne gibi bir ilişkisi var? Nasıl bir dönüşüme tabi oluyor? Bunları bilmiyoruz. Var olup olmadıklarına dair de elimizdeki teoriler çerçevesinde bir takım önerilerde bulunuyoruz. İşte genel relativite, Einstein'ın teorisi bize diyor ki evrene baktığında gördüğün şeyleri açıklamak için şunu itiraf etmek zorundasın. Evrenin %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden. Yani benim ne olduğunu bilmediğim bir şeyden oluşuyor demek zorundasın. Bunların zaman içinde daha iyi gözlemlerle, daha hassas, detaylı gözlemlerle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama bilimsel oyun, bu tabiri kullanmayı da seviyorum. Bilimsel oyun kuralı böyle. Siz her bir gözlemde yeni bir şey gördüğünüzde aslında sınırı biraz daha öte itiyorsunuz. Yani yeni göreceğiniz, yeni açıklamanız gereken şeyler oluyor. Ama gerçeklik algımız değişir mi? Bu değişebilir. Özel relativite mesela bize bunu zamanla ilgili olarak çok iyi bir şekilde gösterdi. Newton'un formüle ettiği mekanik yasaları zamanı mutlak. Yani bütün

0: Tüm gözlemcilerin saati aynı şeyi gösterir diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cep telefonlarımızdaki GPS'ler ya da buna benzer şeylerle bile biliyoruz ki zaman her gözlemci için aynı ölçülmüyor. Yukarıdan bize yer ya da konum bilgisi gönderen uydular bu zaman farklılıklarını, bulundukları yerdeki zaman farklılıklarını kullanmak zorundalar. Zamanın herkes için aynı akmadığını kabul etmek, bunu hani bazen canımız sıkıldığında zaman zor geçti gibi düşünürüz. Çok hoşumuza giden bir şey yaparken çabuk geçti gibi düşünürüz ama bu öyle değil. Gerçekten saatinizin ölçtüğü zamanın farklılaşması anlamında bir şey. Dolayısıyla yeni öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin de gerçeklik algımıza mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum.
1: Yani bilim gözlemlenebilir olan olayların hepsini açıklama iddiasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla prensipte evet. Ama bilim tarihine baktığınızda hiçbir, yani her teori ben zaten açıkladım diyor. Ama görüyoruz ki o açıklamalarda eksiklikler oluyor. Sonra bir şeyleri anlamadığımızı görüyoruz. Sonra biraz daha yeni bir teori ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani iki farklı argüman öne sürülebilir. Yani bu sürekli devam edecek ve hiçbir zaman tam son teoriye ulaşamayacağız diyebilirsiniz. Veya yani son teoriyi, her şeyi açıklayan teoriye ulaştık da diyebilirsiniz. Ama onu bulsanız bile, ya örneğin şu meşhur bir aralar dizisi de olmuştu hatırlarsınız. İşte 3 cisim problemi. Mesela biz 3 tane cismin hareketini analitik olarak, yani tamamen şimdiden çözüp sonsuza kadar bütün hareketin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız yok. Yani imkanımız yok da derken bunu analitik olarak çözemeyeceğimiz ispatladık. Dolayısıyla son teoriyi bulsak da bilim bütün her şeyin her anki hareketini açıklaması imkansız. Analitik olarak imkansız.
2: Fizik bir zamanlar düşen bir elmayı açıklıyordu. Bugün ise gerçekliğin kendisini sorguluyor. Mesela madde dediğimiz şeyin büyük ölçüde boşluk olduğunu, zamanın mutlak olmadığını, kuantum dünyasında gerçekliğin kesin değil, olasılıkla işlediğini fark etti. Artık biliyoruz ki dokunduğumuz dünya göründüğü kadar basit değil. Hatta gerçeklik sandığımız şey olmayabilir. Ve belki de fiziğin insanlığa yönelttiği en çarpıcı soru şu: biz evreni çözmeye çalışan bilinçli varlıklar mıyız, yoksa henüz anlayamadığımız çok daha büyük bir düzenin yalnızca küçük bir parçası mı? Çünkü fiziğin sınırında bizi bekleyen şey sadece evrenin sırrı değil, kendimiz hakkındaki en büyük gerçekler olabilir.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
1: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
3: bankacılık. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17, gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim 9 günlük bayram tatili yarın bitiyor. Ehaliyle şehir dışına çıkanların dönüş yolculuğu başladı ve tersine göç yaşanıyor. Bu yüzden birçok noktada trafik yoğunluğu artmış durumda. Şimdi Nesişah, Yumak, Çamlıca gişelerinde o noktaya gidelim, son durumu ondan alalım. Nesişah, kolay gelsin. Çamlıca gişelerindesin. Oradaki trafik yoğunluğu ne durumda? Son durumu senden dinleyelim.
1: 9 günlük uzun bir bayram tatilinin ardından İstanbullu artık dönüş yoluna geçmiş durumda diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la beraber drone operatörümüz Ali Maşalacı ekranlarınıza şu anda İstanbul'un girişindeki manzarayı getiriyor olacak. 9 günlük bir bayram tatilinden bahsediyoruz. İstanbul'da için uzun bir süre bu ve 16 milyonluk bir şehrin, resmi rakamlara göre 16 milyonluk bir şehrinde İstanbul'dan dışarıya çıkması demek. İşte bu tatilin sonuna geldik ve 16 milyonluk şehir yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Kameraman arkadaşlarımızın ekranlarınıza getirdiği işte o görüntülerle birlikte de şu anda sizlere yansıyor. İstanbul'da şu anlık trafik yoğunluğu %38 civarında. Avrupa yakasında %35'lik trafik yoğunluğunu görürken İstanbul Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu %42 bandında. Şu an bizlerin olmuş olduğumuz nokta İstanbul Çamlıca gişeleri.

İstanbul'un Anadolu yakasında trafik yoğunluğunu biraz daha fazla görmekteyiz. Ek olarak da TEM Fatih Sultan Mehmet çıkışı Riva ayrımı sağ şerit trafik kazası var. Hasarlı bir kazadan bahsediyoruz. Bir şerit trafiğe kapandı ve kazaya anlık olarak müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ek olarak A3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönü sağ şerit trafik kazası gerçekleşti ve bir şerit de trafiğe kapandı ve ekipler de olay yerine sevk ediliyor. Şu anda da ek olarak da İstanbul'un hemen haritasına baktığımızda da köprülerden bahsetmek gerekir. Çünkü vatandaşların çoğu Anadolu yakasından yurdun dört bir yanına geçiş sağladılar. Kimi memleketlerine gitti, kurban bayramlarını burada geçirmek istedi. Kimi kurbanını İstanbul'da kesmek istemedi, kendi memleketlerinde kesmek istediler. Memleketlerine gittiler, aileleri ziyaret ettiler. Vatandaşlar kabristan ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Ya da kimisi tatil yaptı sadece ve İstanbul'a şu anda tersine göç dediğimiz nokta gerçekleşiyor ve trafik yoğunluğuna baktığımızda da %36 bandında şu anda. Trafik resmi olarak, resmi rakamlara baktığımızda akıcı bir şekilde gelişiyor. Bu nokta İstanbul için önemli bir nokta. Neden? Tatilden dönüşlerde İstanbul'a geliş noktalarında en yoğun noktalardan birisi burası oluyor ve bu nokta yeri geldiği zaman durma noktasına geliyor. Şimdi şöyle hesaplamak gerekir. Bizler Anadolu yakasında Çamlıca gişelerdeyiz. Yeri geldiğinde bu gişelerin noktasından Mecidiyeköy tarafına, Şişli noktasına köprüyü geçerek ulaşmak istediğiniz takdirde 2 saati bulabilen trafiklerle karşılaşıyoruz. Fakat vatandaşlar pazar günü, tatilin son gününde işte o yoğunluğu yaşamak istemediklerinden kaynaklı bazı vatandaşlarımız tatilin bir önceki gününden, yani Kurban Bayramı'nın 4. gününden, cumartesi gününden yola çıktılar. Ama şunun da altını çizmek gerekir. Vatandaşlarımız yorgun olabilirler. Kurbanlarıyla uğraşmış olabilirler. Uzun yollarda araçlarını kullanmış olabilirler, uykulu olabilirler. Can güvenliğimizde de dikkate alarak aslında bu yollara çıkmamız gerekiyor. Bir yandan da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı trafiğin yoğunluğunu da ekranlarınıza getiriyor. Gördüğünüz gibi akıcı bir trafikten bahsediyoruz. Durma noktasına gelen şu anlık ne mutlu ki herhangi bir durumla karşılaşmıyoruz. %36'lık bir trafikten bahsediyoruz. Avrupa yakasında %35'lik bir trafik varken Anadolu yakasında da %42 civarında bir trafik var. Şimdi şunun da altını çizmek gerekir. Bugün İstanbul'da hava mükemmel. Parıl parıl bir hava var, mis gibi bir hava var. Tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlarımız da vardı. Onlar da bu tatil gününün fırsatını bilip aileleriyle ya da kendileri dışarıya çıkmak istediler. Bundan kaynaklı da İstanbul'un bazı noktalarında yine trafik yoğunluğu var. Nereler buralar? İstanbul'un sahil şeritleri. Neresi burası? Beşiktaş, Ortaköy hattı, Ortaköy, Emirgan, Emirgan, Sarıyer hattı. Yine buralarda da takribi bir trafikle karşılaşmak mümkün ama bu sahil şeridinde de düzeltiyorum, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından başlayan Ortaköy hattından Emirgan'a kadar yine bir trafik açıklığı var. Anadolu yakasına dönelim hemen. Anadolu yakasında Kadıköy-Üsküdar hattında yoğun bir trafik var. Şu anda yer yer durma noktasına geldiğini de söyleyebiliriz ama devam ettiğimizde, Kandilli'ye doğru gittiğimizde o bölgede de trafikte rahatlamalarla karşılaşıyoruz. Şimdi ek olarak trafiğin yoğun olduğu noktalardan bir tanesi de neresi? İstanbul'a giriş noktaları. Yine Tekirdağ tarafına doğru, daha doğrusu Silivri tarafına doğru gidelim. Beylikdüzü tarafında Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasındaki yolda da E5 hattı üzerinde de yer yer trafikte durmalar yaşanılabiliyor. Ama bu Küçükçekmece'den Beylikdüzü'ne doğru olan Edirne istikametinde ise yolun akıcı olduğunu söyleyelim. Neden bunun da altını çizmek gerekiyor? Bazı vatandaşlarımız tatillerini Tekirdağ'da, Çorlu'da, Edirne'de ya da Çanakkale bölgesinde yapmak isteyen vatandaşlarımız da yine bu istikamet üzerinden İstanbul'a giriş sağlıyorlar. O yüzden Beylikdüzü ve Silivri istikametinden İstanbul'a olan yol birleşimlerinde de yine trafikleri görmek mümkün. Keza Kocaeli ve İzmit tarafından da İstanbul'a doğru gelindiği noktada yine E5 hattı üzerinden ya da O3 hattı üzerinden trafikleri görmek mümkün. Şu anda da yine neredeyiz demiştik? Anadolu yakasındayız. Çamlıca gişelerdeyiz. Yine trafiğin yoğun olduğu noktalardan birindeyiz. Baktığımızda İstanbul'a girişlerde vatandaşın uğraması gereken noktalardan biri Kuzey Marmara Otoyolu kullanılmadığı takdirde yine buraya geldikten sonra bu yol üzerinden İstanbul'a girişlerin sağlanması bekleniyor. Kameraman arkadaşım hem Fatih Coşkun hem de drone operatörümüz Ali Maşalacı da ekranlarınıza getiriyor. Akıcı bir trafikle karşılaşıyoruz. Aslında İstanbul'un pek alışık olmadığı manzaralar bunlar. Bir 9 günlük bir bayram tatilinden bahsetmiştik. İstanbul'un trafiğinin nefes aldığı bir süreçten bahsediyoruz. Aileler artık bir yerden bir yere giderken trafikte bir buçuk saat harcamak yerine daha evlerine ya da gidecekleri noktaya, lokasyonlara ulaşabiliyorlar. Bayram tatilinde insanlar tarihi mekanları da şimdi buradan geçen sürücüler de var. Onların da selamını almadan olmaz. Kendileri de selam vererek devam ediyorlar. Bayram süreci boyunca da vatandaşlar İstanbul içerisinde de görüyorsunuz neşeli bir şekilde geliyorlar aslında. Artık o 9 günlük tatil yapıldı.

0: Vatandaş bir rahatladı, sinir stres geride bırakıldı ama işler devam edecek tabii. Mecburi bir dönüş gerçekleşecek. İşte bundan kaynaklı da vatandaşların gelişleri devam ediyor şu anda. Yine anlık olarak hemen bilgisini verelim. %36'lık bir trafikten bahsediyoruz. Normal zamanlarda farz misal konuşalım, 10 kilometrelik bir yolu siz 1 saatte gidebiliyorken şu an 8-9 dakikaya kadar düşmüş durumda trafiğin. Şimdi ben Fatih Coşkun'dan da hemen trafiği göstermesini rica edeceğim kendisinden. Hemen sağ tarafına doğru dönerse trafik yoğunluğunu da görmüş olacağız. Evet, şu anda da ekranlarınıza geliyor. İstanbul'un dört bir yanından, Türkiye'nin daha doğrusu dört bir yanını görüyorsunuz. Çankırı geliyor ekranlarınıza. Afyonkarahisar geliyor. Kameraman arkadaşımız Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Düzce'den, ki Düzce önemli bir nokta. Neden Düzce önemli bir nokta? İstanbul'a geliş güzergahınıza vatandaşlarımız Anadolu'dan ya da Karadeniz kıyılarından İstanbul'a doğru seyir haline geldikleri yerlerde bu istikameti kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve Düzce'de de yer yer yoğun trafikleri görmüş oluyoruz. İzmit önemli, Kocaeli önemli, Körfez çevresinin dört bir yanı önemli. İşte bu noktadan kaynaklı da şu an ne mutlu ki vatandaşımızı zorlayacak bir trafikle karşılaşmıyoruz. İstanbul genelinde trafiğin %36 bandında olduğunu görüyoruz ve vatandaşlar rahat bir şekilde İstanbul'a giriş yapabilirler. Bu akşam saatlerinde bir trafik bekleniyor tabii. Çünkü vatandaşların yarın izinlerinin son günü pazartesi gününde bir trafik bekleniyor. Neden? Bazı vatandaşlar işte o pazar günü son tatil günün trafiğine girmek istemeyen vatandaşlarımız pazartesi günü de yola çıkabilir. İşte önemli olan iki gün bugüncü, cumartesi ve pazartesi günü de İstanbul'daki trafik durumu merak ediliyordu. Şu an ekranlarınıza da geliyor. Vatandaşlar sağ şeritten bile hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorlar. Bizler de selam verelim. Bir yandan da bize kornalar çalınarak selamlar da veriliyor burada. Vatandaşlarımızın yüzü de gülüyor. Aileleri görüyoruz biz genelde bu yolda. Yaşlı teyzelerimizi görüyoruz, aileleri görüyoruz. Kimisi büyük ihtimalle tatillerini gerçekleştirdiler, bayram ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Arabaların içerisinde buradan baktığımızda biraz da uyuklayanları görüyoruz. Artık o yorgunluk, işte kurban kesildiyse eğer kurbanın yorgunluğu, eğer misafir geldiyse misafir ağırlamanın yoğunluğuyla beraber buraya doğru seyirler gerçekleşiyor. Vatandaşlar İstanbul'a doğru artık tersine göçü yapıyorlar. Pazartesi günü bira bismillah denilecek, işler yapılacak, okullara gidilecek. Çocukları da okula yetiştirmek gerekiyor. Çocuklu ailelerin dönüşü de daha çok sıklaştı. Kimi ailede keza şunun altını çiziyor. Pazar günü biraz da olsun nefeslenebilmek, soluklanabilmek. İşte kirliler varsa kirlileri hazırlayalım. Memleketten domates getirdiysek, kışlık salça getirdiysek, yapılacakları getirdiysek son günde bir de onlara vakit ayırmak gerekiyor. Evi de derleyip toplamak gerekiyor. Aileler de o yüzden bir gün önceden de gelebiliyorlar. Bundan kaynaklı da yoğunluğun olması bekleniyordu. O yüzden de bugün İstanbul'un trafik sorunu merak ediliyordu. Şu anda da trafiğin hemen tekrardan ekranlarınıza getirelim. Fatih Coşkun ve kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da getiriyor. Hemen de İstanbul'da son olarak şunu da altını çizelim. Trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakasında %36 civarında. Avrupa'da %35 iken Anadolu yakasında da %40 bandında trafik yoğunluğu seyrediyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktardık. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aktardık. Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri ekranlarınıza geldi. Bizler de burada tüm gün içerisinde İstanbul'un trafiğini aktarmaya çalıştık. Vatandaşın İstanbul'a dönüşünü aktarmaya çalıştık diyelim. Drone görüntülerinde de Ali Maşalacı'nın ekranları ekranlarınıza geldi diyelim. Bizler süreci buradan aktardık diyelim. Sözü size, merkeze bırakalım.
1: Evet, Neslişah Yumak İstanbul'daki trafik yoğunluğunu kapsamlı bir şekilde aktardı diyelim. Teşekkürler, biz devam edelim. Bayramın dördüncü ve son günü. Peki İstanbullular bugünü nasıl geçiriyor? Hava ve trafik nasıl? Detayları 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu aktaracak.
2: Evet, bayramın son gününde İstanbul'da oldukça sıcak, güzel, renkli görüntüler var diyebiliriz. Şu anda biz de Rumeli Hisarı'ndayız. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile beraber ve gerçekten çok güzel manzaralarla da karşılaştık. Çünkü artık bayramın son günü dediğimiz gibi ilk gün biraz daha akraba ziyaretleriyle geçmişti. Tabii kurbanlar kesilmişti, vatandaşlar memleketlerine tatillere gitmişlerdi. Ama İstanbul'un boşalmadığını söyleyebiliriz. Çünkü İstanbullu güzel havayı fırsat bilerek sahillere de akın etti. Hemen kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da sizler için göstersin. Tabii denizin mavisi ve mis gibi kokusu bizden aldı diyebiliriz. Şu anda da vatandaşlar

0: kimi ailesiyle, kimi çocuklarıyla beraber sahillerde yürüyüş yapmanın tadına varıyorlar. Tabii kamp sandalyelerini alıp piknik yapanlar ve güzel manzarayı izleyenler de var bir taraftan. Tabii bu yaz biraz daha geç başladı sıcaklar ama bugün havanın gayet de güzel olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ufak bir esinti var ama şu anda çok da makul. Özellikle sahilde çocuklarıyla gezmek isteyenler için, vakit geçirmek isteyenler için güzel bir havanın vatandaşlara beklediğini söyleyebiliriz. Tabii bakıyorsunuz şu anda tabii çocuklar da var aileleriyle beraber. Boğaz turu yapan tekneler de oluyor zaman zaman burada. Tabii ufak ufak çocuklar da var. Onlar da şu anda sahilin tadını çıkarıyorlar. Annesini babasının elini tutan çocuklar da var burada. Tabii vatandaşlar bayramın tadını doyasıya çıkarıyor. Tabii artık 9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaştık. Artık tabii cumartesi ve pazardan sonra pazartesi birçok kişi işe gidecek. Okullarına ya da günlük rutinlerine dönenler de olacak. O yüzden bayramın son tadını çıkarma günü olduğunu söyleyebiliriz artık bugünlerin. Tabii biz de sabah saatlerinden bu yana buradayız. İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etmeye başladılar. Tabii sadece burası değil, İstanbul'un birçok noktasında da yine bu görüntüleri görmek mümkün. Dediğimiz gibi ilk başta kurbanlar kesilmişti ama artık bayramın bu son günlerinde böyle vatandaşlar sahillerde aileleriyle beraber biraz daha dinlenme günü yapıyor diyebiliriz. Biz de bu güzel manzaradan tekrar sözü sizlere bırakalım.
1: Her şeyi anlatacağım demişti. 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'nde kalabalıklara seslendi. Konuşmasına hesap soracağım diyerek başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar kavuştuğu CHP kürsüsünden en kısa sürede temiz kurultay sözü verdi. CHP'deki değişimci kadroyu işaret etti ve vatandaşlara ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Kendisine talimatla kumpas kurulduğunu ifade etti. CHP dağılmayacak. Önce CHP, sonra tüm Türkiye arınacak dedi.
2: Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamımda hem de siyasi yaşamımda sadece ve sadece vatana, millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Tarih önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda besledi.

için sizlerden özür diliyorum. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak. Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Ve buradan 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş 10 milyonlarca vatan evladına selam olsun. 1000 selam olsun.

0: Efendim dünya gündemiyle devam edelim. Gazze ve Batı Şeria'da İsrail zulmü sürüyor. Bayram dinlemeyen İsrail, Gazze'de birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi.
1: Katil İsrail bayramda Gazze'yi vuruyor. Farklı bölgeler hedef alındı, şehitlerin sayısı arttı. Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Nunu ailesine ait eve saldırı düzenlendi. Bureiç mülteci kampı da hedef alındı. Saldırılarda şehitlerin sayısı arttı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler iki ayrı köye saldırdı. Filistin topraklarını gasp etti. Tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe verdi. Saldırıda tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilerin dahi hedef alındığı ve yakılmaya teşebbüs edildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail, Filistinlilere yönelik tecavüz ve ağır cinsel suçlarla Birleşmiş Milletler'in kara listesine girdi. İsrail basınına göre 13 çocuk 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakası doğrulandı. İsrail bunun ardından cinsel suçları önlemeye yönelik çaba gösterdiğine dair en küçük bir kanıt bile sunmadı.
0: İsrail saldırıları ve işgali genişletirken Amerika Birleşik Devletleri'nde 4. tur müzakereleri gerçekleştirildi. 9 saat süren görüşmelerde masada ateşkesin akıbeti ele alındı. Toplantıda İsrail tarafı Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar paylaştı. İstihbarat bilgiler sundu. Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdi. İsrail güvenlik konusunda normalleşme talep etti. Lübnan tarafınınsa bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgali genişlettiklerini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde ilan ettiği güvenlik bölgesinin ötesinde ilerleyerek Litani Nehri'nin geçildiğini söyledi. İsrail birçok beldeyi de hedef aldı. Savaş uçakları havalandı, siviller hedef alındı. Nebatiye bombalandı. Sur kentinde 11 kişi hayatını kaybetti. Sayda'da 8 Suriyeli öldü. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3355'e ulaştı. Hizbullah'tan da İsrail'e roket saldırıları geldi. En az 4 saldırı düzenlendi. Birçok bölgede sirenler devreye girdi. 2 roket engellendi. ABD'de ara seçimlere aylar kala seçim kampanyalarına İsrail lobisinin yapay zekanın ve kriptonun karıştığına dair iddialar dikkati çekiyor. ABD basını grupların partilere rekor düzeyde para aktardığını kaleme aldı.
2: ABD'de seçim kampanyalarına İsrail lobisi karışıyor. Teknoloji ve kripto kampanyalara rekor düzeyde para aktarıyor. Uzmanlar büyük para gücünün artık adayları öne çıkarabileceğini öngörüyor. ABD'de Kasım 2026'da ara seçim yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin 435 koltuğunun tamamıyla Senato'nun 100 koltuğundan 35'i yeniden seçilecek. Axios analizine göre yapay zeka şirketleri, kripto para sektörü ve İsrail yanlısı gruplar kongre ön seçimlerine milyonlarca dolar akıtıyor. Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde en fazla

0: harcama yapan ilk 12 dış grubun 8'i bu 3 çerçeveyle bağlantılı siyasi gruplardan oluşuyor. Harcamaların başında kripto para destekli gruplar var. Gruplar partilere milyonlarca dolar harcama yapıyor. İsrail lobisi harcamalara dahil oluyor. Yapay zeka cephesinde de benzer bir tablo var. Gruplar ön seçimlerde kendi adaylarını öne çıkarmayı büyük ölçüde başarıyor.
1: Efendim gelişmeleri aktardık. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: İyi hafta sonları, iyi bayramlar değerli izleyenler. 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Alı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Alı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Yüksel Aksu bizimle birlikte Kırmızı Alı'da. Merhaba hocam.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. İyi ki Kırmızı Alı'dasınız.
1: Sağ
0: çok
1: olun.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Değerli ben hocam, teşekkür ederim.
0: Müsaadenizle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir bu iki kelimenin? Hayatınızın neresinde nasıl konuşulu? Böyle başlayalım isterim. Lütfen buyurun.
1: Yönetmenlik ve sinema, birincisi mesleğim, ekmek teknem. İkincisi de kendimi varoluşsal olarak iyi hissettiğim, kendimi ifade etmeye çalıştığım, yaşadıklarımı, okuduklarımı, duygulandıklarımı, süzgecimden geçen duyguları, öyküleri vesaireleri resmetme ve dolayısıyla da varlığını bir peliküle yazma, bir beyaz perdeye geçirme, bir kayda alma ve yüzyıllar boyunca kalabilecek hale getirme olması hasebiyle büyülü bir meslek gibi geliyor bana.
0: Değerli hocam, bu meslek içerisinde elbette bizim sizin filmlerinize ve yönetmenlik üslubunuza karşı bir okumamız izleyicileriniz olarak var. Ama ben merak ediyorum, siz kendi filmlerinizi, kendi sinemacılık üslubunuzu tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz kendi filmlerinize? Elbette bu zor bir bakış olsa gerek ama merak ediyorum, sizin kendi bakışınız nedir üslubunuza, teknik ve içerik olarak bu üslubu bize nasıl tanımlarsınız?
1: Yani benim tanımlamam ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama kendime has tespitlerim, kendimle ilgili, kendi sinemamla ilgili tespitlerim elbette var. Ne kadar doğru olduğunu bilemem. Bazen ne yaptığımızı bilmeyerek de bir şeyler yapabiliyoruz. Bizim adımıza teorisini, arka planını ya da alt üst okumalarını yapan yazar, çizer, seyirci, kuramcı insanlar olabiliyor. Ben kendi adıma öncelikle filmlerimi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Bana aitler, bana benziyorlar. Boyları kısa olur, uzun olur. Efendim doktor mühendis olsun isterseniz, demirci olur vesaire. Tasarlarken nereye gideceğini, nasıl bir etki yaratacağını kestiremezsiniz, hesap edemezsiniz. Sizi ilgilendiren, sizin farklı duyguları, farklı bakış açınızı resmetmeye çalışan bir alan. Dolayısıyla bir kere kendi sinemamın farklı bir sinema olduğuna eminim. Öyle düşünüyorum. Bir kere coğrafyası olduğunu düşünüyorum. Sosyokültürel bir iklimi olduğunu düşünüyorum. Jeneriğe veya şeye bakmadan, altyazı okumadan Türkiye'de geçtiğini tespit edebilirsiniz. Yerli olduğunu, yerel ve aynı zamanda da evrensel olduğunu düşünüyorum ama tek kelimeyle karnavalesk buluyorum kendi sinemamı.
0: Çok güzel bir özet oldu. Yerelden evrensel dediniz ya aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yerel kodlardan evrensele bir bakış ve atıf olduğunu zannediyorum, doğru mu?
1: Evet, yani çünkü Türkiye'de hep yerelle yerelcilik, mahalliyle yerellik karıştırılır. Yerel olan daha çok endemik, oraya özgü, o coğrafyaya, o kültürel iklime özgü olan türküdür, halıdır, kilimdir, yemektir, her neyse bu da çok kıymetli bir şeydir. Elbette evrensel de olabilir bu ama ben tematik olarak evrensel konuları yerel bir dille, yerel diyaloglarla, yerel algıyla anlatmaya çalışıyorum. Bu benim başlıca yol haritam veya kanonum değil. Cem Karaca mesela, Cem Karaca'nın Gözyaşları yerel bir film değil ama Cem Karaca'nın kendisi çok yerli, coğrafyası olan, ulusal bir değeri olduğu için ve bir o kadar da evrensel olduğu için onu da kendi sinemamın içinde görüyorum. Başka bir biyografi olsaydı belki düşünmezdim. Dolayısıyla Dondurmam Kaymak'tan başlayarak Entelköy Efeköy'e karşı iftarlık gazoz, Cem Karaca'nın Gözyaşları, arada bir tane dokümanter drama yaptığım Sarı Keçililer var, Anadolu'nun son göçerleri. Ve son olarak da Bak Postacı geliyor. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bir kere ulusal bir coğrafyayı işaret ediyor. Bir düşünsel, bir inanç iklimini işaret ediyor. Bir sosyokültürel atmosferi ima ediyor. Yani iftar ve gazoz, iftarlık ve gazoz. Birisi modernitenin temsilcisi, imgesi. Bir diğeri bizim kadim dini evrenimizin bir kavramı. İkisi bir araya geldiği zaman bakıyorsunuz ki hem yerel, bölgesel, dini, aynı zamanda da kadim olabiliyor gibi. Yani baktığımda da, uzaktan baktığımda filmlerime yerel bir görüntüyle evrensel şeyler anlattığını düşünüyorum.
0: Bu saydığınız yerel ve benzeri kodlara mizahi kavramını da ekleyebiliriz. Mizah unsuru da sizin filmlerinizde en öne çıkan özelliklerden biri. Bunu da dahil edebilir miyiz hocam? Mizah.
1: Evet, ekleyebiliriz. Çünkü mizah benim hayatımda kendimi bildi bileli olan bir şey. Yani hem okumalarla, mizah dergilerini çocukluktan beri takip ediyorum, mizah programlarını ve gündelik yaşamda da muziplik ve mizah vazgeçemediğim, hep içinde olduğum bir evren. Mizahın yer yer yüksek dozda, yer yer düşük dozda, o yani mutlaka olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bir tür mizah yaptığımın farkındayım.
0: Anladım. Az önce filmografinizde yer alan kıymetli filmlerden bahsettiniz. Birçok uzun metrajlı filminiz var. Bunlardan biraz da sohbet ettik dışarıda ama en özel ve farklı olanı sizin için nedir desem eminim zor cevaplaması, zor bir soru olsa gerek ama hangi film ilk olarak aklınıza gelir? İlk önce ismini rica ediyorum.
1: Vallahi dediğiniz gibi seçmek zor. Evlatlar arasında hangisi güzel, hangisi iyi ama objektif akılla baktığınız zaman ya bir yönetmen olarak mesela Dondurmam Kaymak daha çok bir derleme, bir araya getirme, bir enstalasyon gibi duruyor. Çok iyi ama Entelköy de fena değil. Yani ama bir yönetmen tasarımı, bir yönetmen etkisi, yönetmenin kontrolü altındaki tekst manasında ben bir numara iftarlık gazoz diye düşünüyorum.
0: Buraya bir virgül rica ediyorum. Hazır iftarlık gazoz demişle filmografinizde yer alan bu kıymetli filmi fragmanını hep birlikte izleyelim isterim.
1: Tamam.
0: İzliyoruz.
2: Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Dur, dur bakayım. Al bakayım. Gazoz içenin kafası çalışacak. Senin oğlunu çırak versene bana. Ne akıllı çocuk.
3: Ya bu oğlan bugün iftardan aldı ya.
2: Bana öylesi lazım.
4: Gazoz.
2: Nerede tembel kaba götüsü bir çocuk var? Çırak diye gönderiyorlar beni.
5: Şişe başı 25 kuruş alacak.
4: Gazoz ihtiyacınız var mıydı?
6: Yok çocuğum sağ ol.
5: Gaza başına da 2,5 lira.
4: Gazoz ihtiyacınız var mıydı?
6: Yok çocuğum.
5: Gazoz, gazoz diye bağır bağır ver. Nefislerini gıdıkla.
7: Ne bağırıp duruyorsun?
5: Hışık, çiğ lan.
7: Utanmıyor musun? Ramazan gününde milletin nefsini gıdıklamaya sen...
2: Senin nefsini gıdıklayan gıdıklamış zaten.
7: Ne diyorsun sen?
5: Kalk, kalk, kalk.
7: Gitti gör.
4: Gazozcuğum.
8: Asla gazoz kapağı olursa bana da verir misin?
9: Veririm tabii.
5: Moral bozmak, önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gele.
10: Baba, ben de oruç tutacağım.
11: Çocuklar tekne orucu tutarlar. Sonra büyünce tutarsın. Anasının bir denesin.
12: Sizlere oruç farz değil.
13: Oruç moruç musun yoksa lan sen?
5: Hasta mı oldun lan sen yoksa? He?
4: Gazoz.
5: Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin. Usta baba yarısıdır ya.

0: Bu boş şişelerin parası?
1: Kendim içtim.
0: Kendin içtin.
2: Vay arkadaş ya.
0: Bir tane daha açayım, içeyim mi? He?
3: İftarlık gazozun fragmanını izledik. Bu güzel ve anlamlı film için duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz hocam. Nasıl bir bakış atıyorsunuz böyle eskiye?
4: Yani bir kere karnaval diye konuştuk. Çok karnavalesk bir dünya. Siz de bilirsiniz ki modern öncesi toplumlarda karnaval özel bir yere sahipti. Türkiye'nin 70'li yıllarını resmetmeye çalıştım. Teravihler de eskiden karnaval gibi olurdu. Ramazanlar bir karnaval gibi olurdu. Bilindik bir ritüelden öteye bir toplumsal şenlik, bir toplu esirime, toplu bir duyguyu yaşama olarak yaşanırdı. Bilhassa çocuklar için teravih sonrası ve gece özgürlüğü demekti. Efendime söyleyeyim. O filmde daha çok inanç, mümin olma, Adem olma, inançtan iradeye doğru ilerleyen bir ruhsal örüntüyü resmetmeye çalıştım. Biliyorsunuz inançla irade arasında diyalektik bir ilişki vardır her zaman. Nefsini yenebilmek, nefsine hakim olabilmek gibi bir kavramsal itkiyle başlayıp ve insanın kendi doğasını, kendi arzularına ket vurabilmesi, gem vurabilmesi biliyorsunuz bizi diğer varlıklardan ayıran bir şey. Yani her istediğini dangıl dungul yememek, her istediğini dangıl dungul söylememek.

0: vermek, her istediğini içinden bir şiddet arzusu geldiği zaman yapmamak ve hep muhkim olan, adil olan, kıymetli olan, yani yüzyıllar içerisinde geliştirilmiş iyiliklere ve güzelliklere yönelik bir insanın bir inançla başlayan terbiye yönteminin iyiliğe doğru ilerleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Finali itibarıyla da şeydir, bir o travma, bir 12 Eylül askeri diktatörlüğü üzerine de finalde başka bir trajediyle öder vebalini. Bu bağlamda iyi bir analoji olduğunu düşünüyorum. İyi bir mukayese veya resim olduğunu düşünüyorum.
1: Çok anlamlı bir hatırlama ve özet oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam İftarlık Gazoz üzerine. Müsaadenizle ben kısa filmlere ve kısa filmciliğe dair bir parantez açmak istiyorum. Evet. Bilmediğimden soruyorum. Sizin daha önce bir kısa film geçmişiniz var mıdır?
0: Var. Öyle yani her sinema öğrencisi gibi güzel sanatlar mezunuyum, sinema mezunuyum. Her uzun metraj çeken kısa filmden bir şekilde geçer. Her zaman değil tabii. Bilhassa 70'lerden sonra akademiyalar kurulunca, fakülteler, üniversitelerde sinema bölümleri kurulduktan sonra ödev babında zaten bir şekilde yapıyorsunuz. Ama ben güzel sanatlar öğrencisiyken bitirme tezim bir kısa filmdi. Böyle uzuna benzeyen bir kısa filmdi. Kısa filmlerde oynardım, kısa film yazardım. Kısa film ödülleri de aldım bir sürü. Oradan yola çıkarak sektöre geldim. Sektörde de uzunca bir sürü asistanlık yaptıktan sonra uzun metrajlı yönetmenliğe başladım. İşte dizi ve sinema filmi.
1: Hocam kısa filmler mevzuunda uzun metraja geçişte bir basamak olarak mı adlandırıyorsunuz? Yoksa hayır, kendi içinde kısa filmcilik ve kısa filmler bir disiplindir, ayrı bir daldır olarak mı görüyorsunuz? Şundan dolayı soruyorum. Türkiye'de de biliyorsunuz çok önemli kısa filmler ve kısa filmciler var. Kendini bu konuda adamış ve sadece bu konu üzerine çalışan insanlar var, kıymetli insanlar var. Sizin düşünceleriniz bize bir harita olabilir.
0: Ya bence bir basamak değildir. Basamak olabilir mi? Olabilir. Fiilen de öyle olmuş olabilir. Fakat ben kısa filmi her zaman edebiyattan örnek verecek olursak öykü ve roman gibi düşünüyorum. Kısa film kendi başına bir bağlam, kendi başına bir form, kendi başına bir tür. Uzun metrajlı sinema kendi başına bir tür. Dizi de kendi başına bir tür. Yani şöyle benzetebiliriz. Kısa film öyküyse şayet ya da şiirse, uzun metrajlı roman, dizilerde menkıbe diyebiliriz. Destanlar gibi algılayabiliriz. Biraz da anonim edebiyat kodlarıyla İlyada, Odysseus, Köroğlu, Battalnameler, Hazreti Ali Cenkname'leri vesairelerde dönemin dizileri gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kısa film yapan ömür boyu kısa film yapabilir, yapmalıdır. Uzun metraj da aynı şekilde ömür boyu yapabilir. Bazen hem edebi tür olarak hem roman hem öykü yazabilirsiniz. Bazen şiir de yazabilirsiniz. Hangisinde yetkin olduğunuza okur veya tüketici veya bizatihi kanaat önderleri karar verir. Bu size bağlı. Yani kısa film, öyle konular vardır ki uzun olmaz, kısadır. Eski bir benzetme vardır kısa filmle ilgili. Kısa film uzun metraj sayıyla, kısa film nakavtla kazanır diye. Aslında kısa filmin nakavttan kastı şu: tek bir izlek, tek bir mesele odaklanıp meseleyi estetize edip, özetleyip geçmek.
1: Ve finalde de bunu en çarpıcı şekilde sunmak.
0: Evet, ama uzun metraj atmosfer kurmak, örüntü kurmak, yol haritası kurmak. Biri 100 metre, birisi maraton gibi.
1: Uzun metrajda sonuçtan çok sürecin değerli ve kıymetli olduğu ya da seyri yüksek olduğu olması gerektiği gibi adlandırabilir miyiz uzun metrajı?
0: Uzun metrajın avantajı ticari olması bir. İkincisi, daha uzun ve daha mühendislik hesaplarının daha iyi yapılması. Bana kısa metraj daha Dionysak, daha coşkun, daha kreatif bir çok alan güzel gibi geliyor. Fakat bunun bir endüstrisi oluşamadığı için veya oluştu da başka bir yere evrildiği için. Mesela kısa film formu ortaya çıktığı yıllar zaten 20'ler 30'larda bir ara çok şeydi, kısa film örneği çoktu dünyada. Şöyle ki aslında işin başında kısa film var.

0: Paris'ten, Avrupa'dan bir 19. yüzyıl sonu resimleri, atmosferleri yapıyordu. Bir süre sonra bu kısa film dili ikiye ayrıldı. David Griffith ve Potemkin zırhlısıyla ikisi arasında gider gelir uzun metraj filmin miladı biliyorsunuz. Birisi Sovyetler Birliği, birisi Amerika'da. Ondan önce zaten kısa var. Yani böyle fotoğraf makinesi gibi İstanbul'a geliyor, Fransız kameramanlar çekiyor. Afrika'ya gidiyor, çekiyor falan. Sonra belgesel ve kurmaca olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Uzun metrajlı filmler önemli bir endüstriye dönünce kendi yol haritasını çiziyor. Belgesel de kendi yol haritasını çiziyor. Kısa film sadece reklam, haber belge ve tanıtım filmlerine format olarak, endüstriyel anlamda söylüyorum. Ama yaratıcı, bir meseleye odaklanan, bir estetik etika üreten kısa film formu maalesef dünyada epeydir şey. Şimdi YouTube'la biraz daha canlandı diye düşünüyorum.
1: YouTube bu konuda insanlara imkan ve yer sundu gibi bir şey,
0: evet,
1: de var.
0: Evet.
1: Değerli hocam, bize zaman zaman gösterdiğiniz, tırnak içinde sergilediğiniz bir oyunculuk yönünüz de var sizin. Bunu en kıymetli şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz. En son, lütfen yanlışım varsa düzeltin, Bak Postacı Geliyor adlı son filminizde siz de sonlara doğru, finale doğru siz de izledik. Keyifli bir sürecinize şahitlik ettik. Hem Bak Postacı Geliyor ile ilgili konuşmak istiyorum, hem de oyunculuk yönünüzle ilgili konuşmak istiyorum. Dilerseniz hazır Bak Postacı Geliyor'un adını almışlayı fragmanını hep birlikte izleyelim.
0: Tamam.
1: İzliyoruz.
2: Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte.
3: Anan, ablan, kardeşlan Mehmet, Nilüfe, Hatça, köstencilen Veli.
2: Şevket'in üzerine bu?
4: Bir de beni mahkemeye mi verdin?
5: Kalkarım lan!
6: Kavga ettin, adam kim bilir sen?
7: İlçe başkanı, ilçe.
2: Sen başkansın, ben de başbakanım.
8: Yok ya, benim abimde kız kaçırıcık göt yok.
9: Şiiri sevmenize çok sevindim doğrusu.
8: Nasıl yani?
2: Kendimi öldüren de kurtulur.
8: Tövbe de.
2: Vallahi.
8: Tövbe de.
2: Tövbe.
9: Gelse şimdiye kadar gelirdi. Çıkar karşıma konuşurdu.
2: Belki gelmiştir de sen görmemişsindir.
5: Çekil! Melis bitti!
10: Bu sene ilçemizde yapılacak postacılar arası yarışmaya biz sizin iştirak etmenizi istiyoruz.
11: Osman!
12: Sen aşık olmayla sahip olmayı karıştırmışsın.
13: Madem bugüne kadar birine gönlünü kaptırmadın, gönlünü sana kaptıran biriyle ne bile?
14: Şerefsizin biri benim sözleneceğim kıza mektupları yazıyormuş.
9: Başına bir şey mi geldi acaba?
2: Kimin?
9: Mektup yazanın. Bu akşam görücüye geliyorlar. Söz kesip ailesini çağıracakmış.
15: Sana söylediği en son laf ne?
16: En son dedi ki, kaderinde varsa birincilik de etme dedi.
17: Aşk esasen yoldur, yolculuktur. Çok da zordur be.
1: Bu keyifli filmin fragmanını izledik. Hem oyunculuğunuzu sergilemiş olduğunuz da bir yerde aynı zamanda. Ama önce şunu konuşalım. Bak Postacı Geliyor son yapımınız hocam. İçinize sinen bir iş oldu mu?
0: Evet, yani her film, her sanat eseri sanatçısından çıktıktan sonra ah şurasını şöyle yapsaydım, ah burasını böyle yapsaydım dediği olur mutlaka. Bütün eserler bize göre natamamdır. Zaten natamam olduğu için belki ya da öngörülemez olduğu için sanat. Hı hı. Kontrol edilebilir, öngörülebilir bir şey olsa o zaman zanaat olur zaten. Dolayısıyla ah şurası, ah burası mutlaka bütün filmlerimde, hayatımla da ilgili var, olur. Ama içime sindi mi? Sindi. Bir daha izler misin? İzlerim.
1: Çok güzel.
0: Vaaz ettiği, vaat ettiği etika, cümle ve estetik kıymetli mi? Evet, kıymetli. Hı hı. Yani ben bir daha izlerim.
1: Çok güzel. Biz de tekrar izleriz hocam. Oyunculuk yönünüz sinemanızı besliyor mu? Bu nasıl bir ilişki ve diyalog halinde merak ediyorum. Paslaşmalar oluyor mu? Besleyme alanınız mı? Ve bu yönünüzden mutlu musunuz?
0: Şöyle, yani genelde oyuncu ruhu olmayanlar, yani sözlü anlatamayan ya da biraz içe kapalı, biraz gösteriden uzak ruhlar yönetmen olur veya fotoğrafçı olur. Biraz daha

0: müstehzi insanlar, biraz daha melankoliye yakındır bizim departmanımız. Hı hı. Fakat her zaman böyle değil. Chaplin'den tutunuz da, efendime söyleyeyim, Orson Welles'e kadar, Yılmaz Güney'den tutunuz da atıyorum Nuri Bilge'ye, Yılmaz Erdoğan'a kadar falan baktığınızda, hı hı, hem oyunculuk yapan hem yönetmenlik yapan bir sürü usta var dünyada. Benim oyunculukla ilişkim sinemadan biraz daha erken. Ortaokul, lise yıllarında bir müsamere starıydım. Aynı zamanda devlet tiyatrolarında, özel tiyatrolarda profesyonel oyunculuk da yaptım. Fakat çok yetenekli olduğumu görmedim o şeyde. Veya çok meşakkatli, bilhassa ezberi falan. Ama kişisel hayatımda, masamda, muhabbetimde, meclislerde bir tür mettah olduğumu herkes söyler. Hı-hı. Ben de buna tamamdır derim yani. İyi hikaye anlatıcıyımdır. Asıl olan iyi hikaye anlatmak. Bu bazen sinemayla olur, bazen edebiyatla olur, bazen oyunculukla, bazen mettahlıkla olur. Bir sinema oyunculuğu ya da genel olarak oyunculuğa yetenekli olduğumu düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Çok güzel. Ama çok cezbeden bir alan olmadı benim için. En son filmimde biraz mecburiyetten oynadım. Trafik, oyuncu trafiği vesaireden, hı, dolayı falan. Bir de karnavalesk dedik ya, bu tür cem olma işlerinde, o postacı yürüyüşünde ben cazgırı oynuyordum. Hı. Cazgır bütün Anadolu'da meydanın oyuncusudur aslında. Hem moderatörüdür, hem sunucusudur, hem kanaat sahibidir, hem naklen maç anlatıcısıdır, hem güzellemeler, koçaklamalar yapar, şiirler okur ve meydanı tek başına ele alır. Hı-hı. Bir tarafta işte pehlivanlar güreşir, cazgır salavatlamalar yapar. Öbür tarafta boğalar güreşir, develer güreşir. Dolayısıyla arkaik bir meydan tiyatrosu başrolüdür cazgır. Çok gözlemlediğim bir meslek o. Var oluştu çocukluğumdan itibaren. Hatta hala cazgır salavatlaması ezberimdedir. Hani karşıdan gelir kıraat, evet, kanatları kat kat, hep beraber gönderelim Hazreti Muhammed'e salavat. Allah Allah illallah. Alkışlarla maşallah. Çal davulcu dedi mi? Dombada dombada dombada çalmaya başlar falan. O role hakim olduğum için ben giydim elbiseyi.
1: Bir arabanın üstünde sergilediniz bu performansı.
0: Evet, evet. Öncesinde, bir öncesinde kaosun anatomisinde çok rica etti kast direktörü arkadaşım ve yapımcım. Ondan önce de şeyde Nuri Bilge filmi için çok rica etti, çok ısrar etti. O zaman da oynadım. Yani gene de denk gelirse oynar geçerim ama
1: çok güzel.
0: Yok oyuncu olayım da yok.
1: Öyle işte bir kaygınız yok. Yok.
0: Öyle bir motivasyonum
1: onun
0: yok.
1: Onun paralelinde ve beraberinde oyuncu yönetimine gelmek istiyorum hocam. Oyuncudan elbette asgari ölçüde beklentileriniz var. Verdiğiniz sahneyi ya da oyunu en iyi şekilde sergilemesi ve göstermesi gerektiği gibi. Sizin oyuncu yönetiminde dikkat kesildiğiniz detaylar neler? Oyuncu yönetiminde oyuncularla ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl ve onlardan beklentiniz ne ölçüde?
0: Ya genellikle metne göre değişir, formata göre değişir ama sinemamda kesinlikle istediğim bir tane şey var, oynamamak. Yani oyuncudan oynamamasını istiyorum. Bu paradoksal gelebilir size. Yani oyun gibi oynamasın, kokmasın oyun, taklit gibi durmasın,
1: yaşasın,
0: o olsun. O karakterin içine girsin, o karakter onun içine yerleşsin, bürünsün, bir elbiseyi giyer gibi üzerinde taşısın. Öyle abartarak yüksek sesli cümleler, yüksek jestler ve mimikler zaten fazla tiyatral bulunduğu için sinemanın doğası o oyunculuğu sevmez. Yani gürültülü, patırtılı oyunculukları. Ama sahne ve rol onu gerektiriyordur. Metin onu gerektiriyordur. Ayrı bir şey. Mesela Dondurmam Kaymağ'ın o patlak oyunculuğuyla İftarlık Gazoz'un sükunetli oyunculuğu birbirine benzemez. Çünkü karakterler öyle değil. Ben bir dönem Yasemin İnce diye bir dizi çektim. Orada mesela yüksektir, farstır oyunculuk. Çünkü form ve formatın kendisi bunu istiyor. Hı hı. Ama postacı da patırtı gürültüden ziyade böyle melankoli, bakış, yer yer saftillik, budalalık, hı hı, ne bileyim.
1: Daha saf bir,
0: evet,
1: temiz,
0: evet,
1: bir oyunculuk.
0: Evet. Dolayısıyla oynamama adına böyle nakıs, böyle mat bir oyunculuğu

0: asla tercih etmem. Hı hı. Ama oynamadan oynamayı, yani sahici olmayı, hakiki olmayı, inandırıcı olmayı, bir de oyuncudan buluş getirmesini isterim. Bir şey bul gel. Yani
1: kat.
0: Evet, bul bir şey. Bir de hakikaten oyun yönetimi konusunda mütevazı olamayacağım. Çünkü oyuna çok kafa yordum. Hem gençlik yıllarımda, hem pratik olarak hem teorik olarak. Yani insanın oynayan bir varlık olmasından tutunuz da Aristoteles'in Poetikası'na, Peter Brook'a, Grotowski'ye, Bertolt Brecht'e, Stanislavski'ye, oyun, oyunculuk, oyun kuramları, karakter yaratmak, karaktere bürünmek. Bunlarla ilgili ya bana atılmayacak bir teorik şeyim var, bagajım var. Pratik bir bagajım da var. Hal böyle olunca oyun ve oyunculuk yönetiminde iddialı olduğumu söylerler ve ben de buna inanırım.
1: Çok güzel. Bütün cevaplarınız gibi bu da çok temiz ve net, kendinden emin bir cevap olmuş oldu hocam. Teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Sinema yolculuğunuzda dönüm noktası ya da mihenk taşı diyeceğiniz bir alan, vakit aralığı var mı? Şu benim için dönüm noktasıdır ya da mihenk taşıdır dediğiniz.
0: Yani var bir süre ama sanırım Dondurmam Gaymak çok büyük sükse yarattı, büyük etki yarattı. Uzun yıllara yayılan bir etki yarattı ve türünün ilkiydi kalabalıklığı ve kurulumu itibarıyla. Ve ilk kez bu kadar sıradan insanlar, bu kadar sıradan kahramanlar, bu kadar oyuncu olmayan oyuncular, bu kadar dümdüz, kamera böyle bir şey çekiyor gibi değil de onların arasında dolaşıyormuş gibi olması hasebiyle ve bir sürü etkiden dolayı etki yarattı. Dondurmam Gaymak beni ünlendirdi. Sektör içerisinde ekstra bir itibar kazandırdı. Beni, kendimi ilk kez yansıttığım, mesleğimle ilgili kendimi yansıladığım, yani bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi değil de duyumsadıklarımı, çocukluğumu resmetmek bağlamında ilk ontolojik işimdi. Dolayısıyla da bir viraj sayılır.
1: Hocam, bir senaryo ne, sizin için ne zaman tamamlandı halini alır?
0: Montajın bitimine kadar.
1: Tamamlanmıyor gibi bir şey mi?
0: Yani şöyle, evet.
1: O sürece kadar devam ediyor.
0: Evet, yani bir senaryo bazen sahneleriyle aklınıza gelir. Zaman içerisinde ona bir öykü, bir omurga veya bir konstrüksiyon yerleştirirsiniz. Dondurmam Gaymak'ta öyle oldu. Bazen de bir konstrüksiyon, bir öykünüz vardır. İftarlık Gazoz'da öyle oldu. Daha sonra onu sahnelemeye ve serimlemeye başlarsınız. Dolayısıyla tümden gelim diyebiliriz, tüme varım gibi diyebiliriz senaryo yazma süreci. Ondan sonra onun bir işçiliği ve mühendisliği var biliyorsunuz. Onu koy, bunu koy, o orada fazla oldu, bu biraz daha öne çekilsin. Burada hikaye viraj alması lazım, seyirci sıkılır falan. O da mesleki zanaatimiz, işçiliğimiz bizim. Sonra bir de sete çıkmak var. Sette de evde kurduğun hesap pazara uymayabilir. Ben postacıyı mesela kış filmi olarak tasarladım. Oyuncunun takviminden dolayı, Ozan'ın takviminden dolayı yazza çekmek zorunda kaldım ve bir sürü gakı sette, set öncesi değiştirmek durumunda kaldım. Dolayısıyla senaryoyu bir şey gibi düşünün. Bir yemek tarifi gibi düşünün. Kısık ateşte 15 dakika. Hangi ateş? Hangi derecedeki ateş? Tencere nasıl? Kamera hangi model? İçine ne kadar soğan kavrulacak? Ne kadar baharat koyulacak? Efendim gibi. Yani aynı pilavın tarifini siz ayrı yapıyorsunuz. Ben ayrı yapıyorum. Dolayısıyla her aşçıya göre de değişiyor ve birisi çok şahane olabiliyor. Bir tanesi de lapa oluyor yani. Dolayısıyla yönetmenlik de orada başlıyor. Montajda da son rötuşlarını yapıyorsunuz, miksajını, sesini falan. Oraya kadar da senaryonuz aslında tamamlanmamış oluyor. Ne zaman premier yaptınız, ilk gösterim yaptınız, bitmiş oluyor.
1: Çok güzel. Çok net, temiz bir özet oldu hocam, her zaman gibi. Sağ olun. Hocam, takdir edersiniz ki bir sürü sorum var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için, Kırmızı Halı'da olduğunuz için bizim için bir onurdur. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Valla bu onur bana ait. Çok teşekkür ederim. Çok ısrarla çağırdın ve beni onur ettin. Seyircilerimizin, bizim

0: Bizi seyredenlerin bayramlarını kutlarım. Nice nice bayramlarına, sağlıcakla kavuşmalarına, çıkmalarını isterim. Başka da bir şey istemem.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da değerli usta yönetmen Yüksel Aksu ile birlikteydik. Siz de buradaydınız. Çok teşekkür ediyoruz varlığınız için. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın ve tekrar iyi bayramlar.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Efendim bugün bayramın son günü ve 9 günlük bayram tatili bitiyor. Şehir dışına çıkanların şehre dönüş yoğunluğu başladı haliyle. Trafikte de sıkışıklık yaşanıyor. Peki İstanbul'a girişler nasıl? Hemen sizleri Çamlıca gişelerine götürelim. O noktada bizleri 24 muhabiri Neslişah Yumak bekliyor. Hemen Neslişah'a dönelim. Neslişah merhaba. İstanbul'a dönüş yoğunluğu başladı. Trafikte de yer yer sıkışıklıklar görülüyor. Peki Çamlıca gişelerinde son durum nedir?
1: Duygu Göktürk, artık İstanbul'da dönüş yoluna geçti. İstanbul'a girişler başladı. Kameraman arkadaşlarım da ekranlarınıza getiriyor şu anda. 9 günlük tatil son buldu demiştik. İşte o son bulmanın ardından da İstanbul'da bir yoğunluk gelmesi bekleniyordu. Fakat şu anda İstanbul haritasına baktığımızda, trafik haritasına baktığımızda yoğunluğun %35 bandında seyrettiği görülüyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yer yer yoğunluklar olmuştu. Hatta Çamlıca gişeleri neden önemli diye sorduğumuzda da Çamlıca gişelerinde de İstanbul'a giriş noktasında önemli lokasyonlarından biriydi. Anadolu'dan, Karadeniz'den, Ege kıyılarından İstanbul'a giriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın işte bu gişeleri, bu yolu kullanarak İstanbul'a giriş yapması bekleniyordu. Fakat gün içerisinde buradaki trafik yoğunluğunu maksimum derecede %45'i görmüştük. Yer yer durmalar da meydana gelmişti. Fakat şu an ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım Talha Gül ekranlarınıza getirecek. Şimdi baktığımızda buradaki trafik yoğunluğunu, seyrinin rahat olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Herhangi bir şekilde trafikte durmalar söz konusu değil ve bundan kaynaklı da vatandaşlarımız rahat bir şekilde trafikteki yerleri

0: işlerini yapabiliyorlar ve bundan dolayı da vatandaşlarımızın İstanbul'a girişinde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Şimdi İstanbul genelinde %35'lik bir trafikten bahsediyorduk. Avrupa'da %33'ü görürken Anadolu yakasında da %40'lık bir trafikle karşı karşıya kalıyoruz. Baktığımızda İstanbul'da güneşli ve güzel bir hava var. Güneşli ve güzel bir havayla karşılaştığımız için de İstanbul'dan çıkmayan vatandaşların da sahil şeritlerine gezmek için çıkma ihtimalini değerlendiriyorduk. Ve bundan kaynaklı da aslında İstanbul'un sahil şeritlerinde Anadolu yakasında baktığımızda Kadıköy'den başlayan ikinci köprünün ayağı olan Kandilli'ye doğru, Beykoz'a doğru bir trafik yönlü olarak trafikte yoğunluğu görmek mümkün. Akabinde de İstanbul'un Avrupa yakasına baktığımızda tarihi Yarımada'dan başlayan Zeytinburnu'ndan Kennedy Caddesi'nin oradan başlayan bir trafik yoğunluğunu da Avrasya Tüneli'nin girişinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayağında, Avrupa yakasındaki ayağında Ortaköy'e kadar görmek mümkün. Şimdi bundan bahsediyoruz. Öte yandan da şeye de değinmemiz gerekiyor. Köprülere de değinmemiz gerekiyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakasından Anadolu yakasına yapılan geçiş noktasında, köprüye bağlantı noktasında herhangi bir trafik görünmezken köprünün üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya istikamette biraz yoğunluk var. Keza Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte de köprü bağlantı noktalarında trafiği görmek mümkün. Fakat köprüyü geçtikten sonra vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyirlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor. Şimdi Anadolu yakasını konuştuk. Çünkü İstanbul'un büyük bir yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yapmak için güzergahlarını, rotalarını oluşturdular. Onun dışında Anadolu yakasında sahil şeritlerimize baktığımızda, Kartal, Pendik ve Kadıköy sahiline baktığımızda da %90'lık ihtimalle vatandaşlarımızın gün içerisinde İstanbul'daki tatillerini, günlerini geçirmek istedikleri için sahil şeritlerinde bir yoğunlukla karşılaşmak mümkün. Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru geçerken Boğaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullandığımız takdirde hemen Acıbadem güzergahından, Küçükçamlıca güzergahından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelinceye kadar ki E5 güzergahında trafiği kırmızı bir şekilde görmek ve bu trafik yoğunluğuyla vatandaşımızın karşılaşması mümkün. Fakat köprüyü geçtikten sonra trafik yoğunluğu azalıyor. Vatandaşlar E5 üzerinde Şişli Ok Meydanı güzergahında Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'nı geçinceye kadar bir trafikle karşılaşıyorlar. Ardındansa mümkün trafikten kurtulmaları mümkün ve son olarak şeyden de bahsetmek isterim. Tekirdağ tarafından da bahsetmek isterim. Çünkü Tekirdağ'dan, Çanakkale tarafından, Edirne tarafından da vatandaşlarımız İstanbul'a doğru geliyorlar ve bu yolculuklarında da İstanbul'un batı tarafından, yani Beylikdüzü Silivri tarafından İstanbul'a doğru gelirken de Beylikdüzü Küçükçekmece arasından da bir trafikle karşılaşmaları mümkün olabilir. Bizler de tüm gün süreci 24 ekibi olarak takip ettik. Kameraman arkadaşım Talha Gül ve drone operatörümüz Ali Maşalacı'yla aktardıklarım sözü size stüdyoya bırakalım. Duygu Göktürk.
1: Neslişah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz muhabirimiz Neslişah Yumak. Trafikteki son durumu bizlerle paylaştı efendim. 9 günlük bayram tatili bitiyor dedik haliyle. Dönüşler hızlandı. Yollarda da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle otoyolların İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
2: 9 günlük bayram tatilinde sona gelinirken tatilcilerin dönüş yolculuğu da hızlandı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Burası TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişi. Kurban Bayramı'nın 4. gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bolu geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'te de yoğunluk vardı. Güzergahta yaşanan araç arızaları da eklenince dönüş yolu çileye dönüştü. Özellikle bir yolcu otobüsünün arızalanması uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ve trafiğin yoğun olduğu bir başka nokta da Kocaeli'ydi. Tatilcilerin dönüşü trafiği arttırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul yönünde yine yoğunluk oluştu. Burası da Sakarya. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluk vardı. Maddi hasarlı kazalarında yaşandığı yolda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyol jandarma ekipleri sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesi

0: kendini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.
1: Kurban Bayramı tatili kapsamında yollarda denetimler sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi trafik uygulamalarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. Denetimlerin amacının ceza yazmak değil, vatandaşların sevdiklerine güvenli ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Çiftçi, bayram boyunca güvenlik güçlerinin sahada olduğunu vurguladı.
2: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır.
3: Yollarda denetimler devam ediyor. Havadan ve karadan yoğun kontroller sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir.
3: Güvenlik güçlerinin gece gündüz görev başında olduğunu belirten çiftçi, devletin vatandaşına ceza kesmek için değil, onun canını ve sevdiklerine kavuşma umudunu korumak için sahada bulunduğunu söyledi.
2: Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
1: Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbulluların adresi sahiller oldu. Güzel havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte boğaza akın etti. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.
4: Masmavi gökyüzü, Boğaz'ın serin esintisi ve bayramın son gününün tadını çıkaran yüzlerce kişi.
5: Bayramımız mübarek olsun tüm İslam aleminin. Biz Denizli'den geliyoruz. Burada kayınbiraderimin yanına geldik. Geziyoruz. İstanbul çok güzel ama bir o kadar da trafiği çok kötü. O konuda sıkıntı yaşadık. Denizli böyle değil ama buranın da cennet olduğu bir kesin.
6: Kurban Bayramı geride kalırken geriye de işte bu renkli görüntüler kalıyor. Kimi ailesiyle beraber keyifli vakitler geçiriyor, kimi de Boğaz'ın eşsiz manzarasında anılar biriktiriyor.
7: Neler yaptın bayramda?
8: Bayramda boyama, yirmayla eğlendim.
7: Şeker ve çikolata da topladın mı? Harçlık aldın mı?
8: Evet.
7: Ailemizin yanına geldik. Hem de artık dördüncü gün biraz sakinlemiştir diye düşünüp gezmek istedik. Önce akraba ziyaretleri. O şekilde bugün de hava çok güzel. Yağmurludur diye düşünüyorduk. Şansımız da çok güzel. Temiz hava, deniz, ailecek güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz.
4: Bayram ziyaretleri tamamlandı. Şimdi sıra biraz dinlenmekte, biraz da eğlenmekte. Sahil boyunca yürüyenler, fotoğraf çekenler ve çocukların mutluluğuna ortak olan aileler dikkat çekiyor.
7: Nasıl geçiyor sizin için bayram?
9: Bayram güzel geçiyor. İstanbul biraz boşalmış. İstanbul'un boş halinin keyfini çıkartıyoruz.
10: İstanbul'u boş bulmuşken gezelim dedim. Tadını çıkarıyoruz. Hava da gerçekten çok güzel. Şimdi Rumeli'yi ziyaret edeceğiz. Çok mutluyuz. Güzel bir bayram geçiyor ailemizle birlikte.
4: Kimi çimlerde oturup sohbet etti, kimi yürüyüş yaptı. Kimi ise oltasını alıp Boğaz'ın kıyısında sakinliğin tadını çıkardı.
7: Şimdi bayramın da son günü artık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
11: Güzel geçti. İşte hobi olarak balık tutuyoruz. Herkese tavsiye ederim. Boğaz güzel yer, manzara güzel.
7: Bir de masmavi de bir deniz karşımızda.
11: Evet. Biraz lodos var ama bu olsun.
8: Mutlu hissediyorum. Kuzenim de var, halamlar da var. Rumeli Sarı'na gideceğiz şimdi. Herkese iyi bayramlar.

0: CHP'de mahkeme kararının ardından yeni bir dönem başladı. 2,5 yıl sonra yeniden genel merkez kürsüsüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bayramlaştı, merakla beklenen mesajlarını verdi. Hesap soracağım çıkışıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu, en kısa sürede yeni ve temiz bir kurultay yapılacağını söyledi. Konuşmasında FETÖ itirafıyla özür dilerken, partide rüşvet ve yolsuzluklardan arınma sözü de verdi.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: 2,5 yıl sonra yeniden koltuğuna oturdu. CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına sert mesajlarla başladı. Partide yaşanan sürecin sadece bir kurultay tartışması olmadığını söyledi, hesap soracağım dedi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
2: Mutlak butlan sonrası genel merkeze CHP genel başkanı olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Vereceği mesajlar merak konusuydu. Kürsüye çıktı ve kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çeken mesajlardan biri FETÖ itirafıydı. Özür diledi.
1: Tarih önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sonra da sözü partideki rüşvet ve yolsuzluklara getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arınma sözü verdi.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: CHP'de aynı gün iki ayrı bayramlaşma dikkat çekti. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıkarak hesap soracağım mesajı verirken diğer yanda Özgür Özel cephesinden sert açıklamalar geldi. Partideki gerginlik ve ayrışma bir kez daha gözler önüne serildi.
3: İki ayrı kürsü, iki ayrı mesaj. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. CHP'de aynı saatlerde düzenlenen iki ayrı bayramlaşma programı partideki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik hakimdi. Parti bahçesi bayraklarla donatıldı. Halaylar çekildi. 2,5 yıl sonra yeniden genel merkeze gelen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamına çıktı ve masasında ilk fotoğrafını verdi. Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu partideki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkati çekti. Arınma ve hesaplaşma mesajları verdi. Peki CHP'liler bu çıkışları nasıl değerlendirdi?
4: Kemal Bey'in söylediği her kelime, her cümle bizim için emirdir. Bu parti arınacak.
5: Çok temizlik yapılması gerek. Çok dolaplar deniyor.
6: Genel başkanımızsa mutlak butlandan başka hiçbir yol çare bırakmadılar. Hırsızların, yolsuzların, ahlaksızların partisi olmayacak.
3: Öte yandan CHP'nin iki ayrı bayramlaşması kamuoyu tarafından yakından takip edilirken en dikkat çeken isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, CHP Genel Merkez'deki bayramlaşma yerine il başkanlığındaki bayramlaşmaya katılmayı tercih etti. Özgür Özel'e açık destek verdi. Kılıçdaroğlu bir yandan arınma ve hesaplaşma mesajları verirken CHP'de gözler şimdi yeni kurultay takvimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun tertemiz kurultay vaadinin nasıl hayata geçirileceği ise merak konusu.
0: Gelinen noktada Türkiye'nin artık iki CHP'si varmış gibi görülüyor. Peki ama hangisi gerçek CHP? Hangisinin gerçek CHP olduğuna seçmen mi karar verecek? Yoksa aslında verdiği karar, gerçek karar CHP'yi bitirmekte olabilir mi?
7: Müzik. bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
8: Mutlak butlan sonrası CHP ikiye bölündü. Genel başkan yetkileri Kılıçdaroğlu'nda. Özgür Özel geri kalan her şeye sahip çıkarak de facto bir genel başkan gibi davranıyor.
7: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım.
8: Özgür Özel böyle dese de seçmen bir gün bu iki CHP arasında tercih yapmak zorunda kalabilir.

0: O tercih sırasında içlerinden bazıları şu soruyu soracaktır. Peki bunlardan hangisi gerçek CHP? Yani hangisi Atatürk'ün partisi?
1: Partinin birliğinin, bütünlüğünün korunması, parti içinde uyumun olması, birlikte mücadele edilmesi, var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevi.
0: Kılıçdaroğlu tam bir bürokrat lider. Bir siyasetçiden çok devlet adamı. Tıpkı İnönü, Ecevit, Hikmet Çetin ve Altan Öğmen gibi. Lider karizması odaklı değil, CHP'nin kurumsal kimliğini merkeze alan bir siyaset yapıyor. Onun çizgisi helalleşmeyi öne çeken daha uzlaşmacı bir çizgi.
1: Bütün partilerimizde buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani.
0: Helalleşme, geniş ittifakları ve kimlikçi açılımları hatta muhafazakarlara el uzatmayı gerektiriyor. Tıpkı Ecevit'in ortanın solu mevhumunu dikte ettiği gibi.
2: Teşekkür ediyorum Genel Kılıçdaroğlu sizlere.
0: Kılıçdaroğlu'nun adı görevi boyunca yolsuzluklarla anılmadı. Bu CHP'nin önceki genel başkanlarının da alameti farikasıydı.
3: Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: İmamoğlu, Özgür Özel çizgisi içinse şu an aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Onun dışında geleneksel CHP çizgisinden daha sert bir muhalefet icra ediyorlar. Partinin söylemi kurumsal değil, daha çok popülist bir meydan dili. Gençlik, dinamiklik ve performatif gösteriler parti stratejisinin ana aksında. Tıpkı parti içinde direnmek yerine yağmur altında meclise yürümek ve Toma'ya çıkıp sol yumruğu kaldırmak gibi. Bu yönüyle Özel İmamoğlu CHP'sinin öncülerini CHP'de değil, ana vatan ve DYP gibi sağ partilerde aramak gerek. Peki klasik CHP neydi? Kabaca nasıl tanımlanabilir? Atatürk'ün kurduğu sert laiklik, milliyetçilik, devletçi refleks, misyonu rejimi korumak. Baykal döneminde zirve yapan ulusalcı Kemalist duruş ve tavizsiz sol ama aynı zamanda milli bir parti. Bu tanımla günümüzdeki CHP alternatiflerinden hangisi geleneksel CHP ile daha uyumlu?
4: Türk milletinin karakteri yüksektir.
0: CHP Atatürk'ten sonra hiçbir zaman bir lider partisi olmadı. Hatta Atatürk bile zaman zaman zorlu bir muhalefetle karşılaştı. İnönü genel başkanlığı sağlığında kaptırdı. CHP seçmeni de hiçbir zaman lidere oy vermedi. Her zaman partiye oy verdi.
5: Dünya haritaların yeniden masalara konulup yeni çizgilerin çekildiği günlerden geçiyor. İşte böylesi bir süreçte Türkiye demokrasisinin olmazsa olmazı bir ana muhalefet partisinden yoksun. Vatandaşsa Erdoğan'ın 24 yıllık iktidar tecrübesine güveniyor. Bakın bu durum anketlere nasıl yansıyor?
6: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
0: Dünya Savaşı öncesi şartlarının oluştuğu konjonktürde dört bir tarafımızda yangına dönüşmesi muhtemel kıvılcımlar var. Hürmüz Boğazı merkezindeki riskler ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve maksimalist hayallere gaz veren bir İsrail hükümeti. İşte böyle bir döneme Türkiye tecrübeli bir iktidarla giriyor.
6: Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim. Aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
0: Kutlu Fetih'in 573. yılı kutlamalarında Erdoğan'ın dikkat çektiği bu jeopolitik gerilimde seçmen istikrara daha da sıkı tutunuyor. Bu durum Etik Analitik'in yaptığı son ankete de yansımış durumda. Katılımcıların %60,6'sı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin Cumhurbaşkanı olmasının güven verdiği görüşünde birleşiyor. Bu güven geçtiğimiz yıl %50,9'du. Dünyanın sürüklendiği noktada Türkiye'nin dezavantajı ise CHP içindeki karışıklıklar. Muhalefetin parçalanmış hali, Türkiye'nin uluslararası tehditlere karşı bağışıklık sistemini zorlayabilir. Birbirine bilenmiş iki parçalı CHP, sınır ötesi operasyonlara ve kışkırtmalara açık. Etik Analitik'in kamu yoklamasında buna yönelik bir araştırma da var. CHP'ye yönelik iddiaları partinin sadece bir iç meselesi olarak görenlerin oranı %33,5 seviyesinde kalmış. Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yaşanan kaos iklimi sadece CHP seçmenini değil tüm Türkiye'yi rahatsız ediyor.
6: 86 yıllık hicranın ardından Nasıl Ayasofya

0: Mafyanın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
1: Oysa AK Parti cenahında tam tersi yaşanıyor. Seçmenle Erdoğan arasında yeniden bir bahar iklimi sinerjisi oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi bir metaforla koydu. Son yerel seçimlerden sonra oluşan Türkiye atmosferini kapısına zincir vurulmuş Ayasofya'ya benzetti. Aslına rücu ederek yeniden açılışını ise gelecekteki seçim zaferine atıfla kullandı.
2: Tahran ve Washington arasında imzalanması beklenen 60 günlük mutabakat zaptına ilişkin sürünceme devam ediyor. Taraflar arasında diyalog savaşı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaparak anlaşmanın çok yakın olduğunu yineledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaşa hazırız mesajı verdi. Bakan Singapur'da düzenlenen forumda konuştu. İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olunduğunu söyledi. Hegseth, gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut dedi. Trump'ın sabırlı olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için güçlü bir anlaşma aradığını vurguladı. Trump, Beyaz Saray'da müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere danışmanlarıyla bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha asla sahip olmamayı kabul etmesi gerektiğini savundu. Hürmüz'deki deniz ablukasının da kaldırılacağını ve bu nedenle bekleyen gemilerin dönüş sürecine başlayabileceğini ifade etti. Çok daha az önemli olan diğer konulardaysa anlaşmaya varıldı dedi. Trump açıklamanın ardından danışmanlarıyla bir araya geldi. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre nihai karar çıkmadı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamadaysa Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan bir anlaşma yapacağı belirtildi. İran basını ise Hürmüz konusunda anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini belirtti. Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz dedi. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise ABD'nin diplomasiye ihanet ettiğini söyledi. Müzakerelerde aşırı taleplerin çıkmaza soktuğunu belirtti. Öte yandan bölgedeki gerilim yaptırım ve saldırılarla sürüyor. ABD, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu duyurdu. İran ise Keşm Adası yakınlarında bir düşman hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD basınında yer alan bir bilgiye göre ise Körfez'deki bir ülke İsrail ve ABD'ye yardım etti. Savaş boyunca ABD ve İsrail ile koordineli şekilde onlarca gizli hava saldırısı düzenledi. Söz konusu ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi. Gazze ve Batı Şeria'daysa İsrail zulmü sürüyor efendim. Bayram dinlemeyen İsrail, Gazze'de birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda şehitlerin sayısı yükseldi.
1: Katil İsrail bayramda Gazze'yi vuruyor. Farklı bölgeler hedef alındı, şehitlerin sayısı arttı. Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Nunu ailesine ait eve saldırı düzenlendi. Bureiç mülteci kampı da hedef alındı. Saldırılarda şehitlerin sayısı arttı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler iki ayrı köye saldırdı. Filistin topraklarını gasp etti. Tarım arazilerini ve buğday tarlalarını ateşe verdi. Saldırıda tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilerin dahi hedef alındığı ve yakılmaya teşebbüs edildiği ifade edildi. Öte yandan İsrail, Filistinlilere yönelik tecavüz ve ağır cinsel suçlarla Birleşmiş Milletler'in kara listesine girdi. İsrail basınına göre 10'u çocuk 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakası doğrulandı. İsrail bunun ardından cinsel suçları önlemeye yönelik çaba gösterdiğine dair en küçük bir kanıt bile sunmadı.
2: İsrail saldırıları ve işgali genişletirken Amerika Birleşik Devletleri'nde 4. tur müzakereler gerçekleşti. 9 saat süren görüşmelerde masada ateşkesin akıbeti ele alındı. Toplantıda İsrail tarafı Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar paylaştı. İstihbarat bilgileri sundu. Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdi. İsrail güvenlik konusunda normalleşme talep etti. Lübnan tarafınınsa bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgali genişlettiklerini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde ilan ettiği güvenlik bölgesinin ötesine ilerleyerek Litani Nehri'nin geçtiğini söyledi. İsrail birçok beldeyi de hedef aldı. Savaş uçakları havalandı. Siviller hedef alındı. Nebatiye bombalandı. Sur kentinde 11 kişi hayatını kaybetti. Sayda da 8 Suriyeli öldü. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3355'e ulaştı. Hizbullah'tan da İsrail'e roket saldırıları geldi. En az 4 saldırı düzenlendi. Bölgede birçok bölge sirenler devreye girdi. 2 roket engellendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon basınına röportaj verdi. Gazetecilere konuşan Fidan, Japonya ve Türkiye arasındaki diyaloğu değerlendirdi. Bölgesel gelişmelere değinen Fidan, NATO zirvesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın geleceği şekilde hazırlık yapıldığını belirtti.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon basınına röportaj verdi. Türkiye'nin Japonya ile ilişkisini değerlendirdi. Bölgesel gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin soruları cevapladı. Hazırlıkları aktaran Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın hiçbir görüşmede zirveye katılmayacağını söylemediğini belirtti.
4: Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor.
3: ABD, İran müzakerelerine ilişkin soruya cevap verdi. Fidan, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu aktardı.
4: Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın.
3: Bakan, İsrail'in bölgedeki gerilimi artırdığını bir kez daha dile getirdi. Tel Aviv'in daha fazla toprak istediğini belirtti.
4: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
3: Fidan, Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına da işaret etti. Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.
4: Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz.
3: Türkiye'nin İHA veya drone teknolojilerinin farklı operasyonel ortamlarda kendini kanıtladığına değindi. Ankara'nın Japonya'yla ortak geliştirme ve ortak üretim için değerli fırsatlar sunabileceğini işaret etti.
4: Havacılıkta özellikle insansız hava sistemleri ve insansız hava aracı önleme teknolojileri konusunda Türkiye, işbirliği için güçlü bir temel oluşturabilecek gelişmiş ve sahada test edilmiş yetenekler geliştirmiştir.
2: ABZ'de ara seçimlere aylar kala seçim kampanyalarına İsrail lobisinin, yapay zekanın ve kriptonun karıştığına dikkatler çekildi. ABD basını grupların partilere rekor düzeyde para aktardığını kaleme aldı.
3: ABD'de seçim kampanyalarına İsrail lobisi karışıyor. Teknoloji ve kripto kampanyalara rekor düzeyde para aktarıyor. Uzmanlar büyük para gücünün artık adayları öne çıkarabileceğini öngörüyor. ABD'de Kasım 2026'da ara seçim yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin 435 koltuğunun tamamıyla Senato'nun 100 koltuğundan 35'i yeniden seçilecek. Axios analizine göre yapay zeka şirketleri, kripto para sektörü ve İsrail yanlısı gruplar kongre ön seçimlerine milyonlarca dolar akıtıyor. Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde en fazla harcama yapan ilk 12 dış grubun 8'i bu 3 çerçeveyle bağlantılı siyasi gruplardan oluşuyor. Harcamaların başında kripto para destekli gruplar var. Gruplar partilere milyonlarca dolar harcama yapıyor. İsrail lobisi harcamalara dahil oluyor. Yapay zeka cephesinde de benzer bir tablo var. Gruplar ön seçimlerde kendi adaylarını öne çıkarmayı büyük ölçüde başarıyor.
2: Ermenistan'da yaklaşan seçimlerin gölgesinde Rusya ve Ermenistan hattında gerilim yükseldi. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma adımları sonrası Rusya'dan Avrupa Birliği karşıtı adım geldi.
3: Rusya Ermenistan gerilimi tırmanıyor. Moskova'dan AB karşıtı adım atıldı. Rusya'dan Erivan Büyükelçisi'ne acil çağrı geldi. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma adımları Rusya ile ilişkilerde diplomatik gerilimi tırmandırdı. Moskova yönetimi Erivan Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırdı. Süreci Avrasya Ekonomik Birliği'ne zarar veren bir gelişme olarak nitelendirdi. Birlik, Ermenistan'ın üyeliğinin askıya alınması seçeneğinin değerlendirildiğini duyurdu. Öte yandan Ermenistan siyasetinde Batı tercihi güçleniyor. Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kamuoyu anketleri Başbakan Nikol Paşinyan'ın önde olduğunu gösteriyor. Rusya yanlısı muhalefet geride kalıyor. Siyasi dengelerin Batı lehine değiştiği yorumları yapılıyor. Avrupa Birliği ile entegrasyon tartışmaları da iç politikada etkisini artırıyor.
2: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısı arttı. 1077'ye yükselen sayı endişeleri beraberinde getiriyor. 15 Mayıs'ta ülkede Ebola salgını ilan edildi. Şu ana kadar 1077 vaka kaydedildi. Bunlardan 246'sı hayatını kaybetti. Komşu Uganda'da da 8 Ebola vakası görüldü. Salgının hala aktif olduğu vurgulandı. Vaka sayısında artış bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan'da ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülmüştü. İtalya'da yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek resmi geçit töreni için getirilen atlar tutuldukları yerden 4 nala kaçtı. Roma'yı birbirine kattı.
3: Bulundukları yerden kaçtılar. Başkent caddelerinde 4 nala koştular. İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni için getirilen atlar adeta firar etti. Atlar Roma'da düzenlenecek olan resmi geçit törenine katılacak süvari birliği için getirildi. Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken Roma caddelerinde kaos yaşandı. Atlar tutuldukları yerden kaçarak sokaklarda koşturdu. Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar geldi. Kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden oldular. Olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Atların nasıl kaçtığına ilişkin inceleme başlatıldı.

0: Hatay'da günlerce etkili olan sağanak sonrası sel meydana gelmiş. Kentin birçok noktası felaketten etkilenmişti. Taşan Asi Nehri'nin suları çekilince su altında kalan tarlalar gün yüzüne çıktı efendim. Oluşan hasar drone kamerasıyla görüntülendi. Antakya ile Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün bir bölümü de yıkılmıştı. Köprü yeniden onarılarak trafiğe açıldı.
1: Meteoroloji şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yağmur başladı, günlerce sürdü. Sel, heyelan, taşkın Hatay'da hayatı felç etti. Kentte caddeler göle döndü. Sel ve heyelan afeti yaşandı. Samandağ ilçesinde bazı mahalleler sular altında kaldı. Aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Günler sonra bilanço ortaya çıktı. Tarım arazilerindeki hasarın boyutu sular çekilince daha net görüldü. Bu görüntülerde Antakya ve Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nden sel nedeniyle yıkılmıştı. İki genç hayatını kaybetmişti. Karaçay Köprüsü onarıldı, köprü yeniden trafiğe açıldı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde liseli gençler dedeleri ve nineleri teknolojiyle bir araya getirdi efendim. Akıllı telefonu kapan okula koştu. Z kuşağı öğretti, büyükler dinledi. Yıllar sonra teknolojiyle haşır neşir olan büyükler heyecanlıydı. İzleyelim.
2: Bilgisayar yok. Sadece telefonla kullanıyorum. Evde bilgisayarım da yok.
3: Kuşak değişti. Teknoloji hayata girdi. Gençleri öğretti. Telefonu kapan büyükleri de merakla dinledi.
2: Telefona yabancılık çekmiyoruz. Yoksa ben bir şey olduğu zaman komşuya gidiyordum. Ama işte bazı yabancı kelimeler var. O kelimelerden yanlış yere basacağım diye korkuyorum. Mesela para gönderemiyordum.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde ezber bozan bir buluşma gerçekleşti. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileri kolları sıvadı. Anneanneleri, dedeleri teknolojiyle buluşturdu. Nesiller arası köprü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda temel teknoloji eğitimi verildi.
4: Ses açması kapaması olsun, sonra paylaşım yapmak olsun, fotoğraf çekimi olsun, özellikle WhatsApp'ta sorunlarıyla, çocuklarıyla konuşmalar olsun. Bunları gösterdik onlara. Onlar da çok memnun kaldılar. Biz aslında onlarla büyüklerimizle vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk.
3: Elleri yatkın değildi belki ama öğrenmeye çok istekliydi büyükleri. Gençleri dikkatle dinlediler, pratik yaptılar.
5: İlk başta böyle bize hani gelenler bilmiyorlardı. Hani telefonun nasıl rehbere kaydedeceğini bilmiyorlardı, hiçbir şey bilmiyorlardı vesaire. Fakat biz burada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte onlara mesaj atmayı, YouTube'da bir şeyler aramayı, Google'da bir şeyler aramayı ve kendilerinde yani yanlarında kızları veya oğulları olmadan da aslında telefonu nasıl kullanabileceklerini öğrettik.
3: İş sadece mesaj atmakla bitmiyor. Gençler işi sıkı tutuyor. İnternet güvenliği, şifre koruma, dolandırıcılardan kaçma yolları. Hepsi hızlandırılmış kursta anlatıldı.
4: Yaşları aslında dolandırıcılık olayları biliyorsunuz son zamanlarda çok oluyor. Yaşlarımıza aslında bunun bilincini kazandırmak istedik. Bir arama geldiğinde dolandırıcılardan onlardan korunmak istediler aslında. Onları öğretmiş olduk.
5: Enabız, Enevlet gibi uygulamalar sayesinde de onlara kendi başlarına nasıl randevu alabileceklerini, nasıl sağlıkla ilgili sorunlarını hani bu sebeple randevu alabileceklerini gösterdik. Yine hayırlı cumalar selam mesajı tasarlamayı öğrettik onlara.
6: Gençlerin böyle bir şeyleri biz yaşlardakilerine öğretmesi gerçekten mükemmel bir şeyler. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
0: İstanbul'da seyir halindeki YTT otobüsünün freni boşaldı. Şoför süratlenen otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs park halindeki tıra ok gibi saplandı.
3: Süratle geldi, tıra işte böyle vurdu. Kaza İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Seyir halindeki İETT otobüsünün freni boşaldı, otobüs süratlendi. Durdurmak mümkün olmadı. Şoför hızla giden otobüsü kontrol edemedi. Yoldan çıkan otobüs savrularak yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Otobüste sadece şoför vardı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönüldü.
0: 30 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü kapsamında hekimler MS hastalığına dikkat çekti. Genellikle ataklarla seyreden, beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olan MS'te erken belirtilerin neler olduğunu bilmekse oldukça önemli.
7: MS hastalığının nedeni halen bilinmemektedir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörlerle ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.
1: Genç yaşlarda ortaya çıkıyor, sinir sistemini etkiliyor. Belirtilerin neler olduğunu bilmek gerekiyor.
7: Multiple skleroz yani MS hastalığı genç erişkinlerde görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyin ve omuriliği tutar, ataklarla kendini belli eder.
1: 30 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü. Hastalığın belirtileri, tanı süreci ve tedavi yöntemleri bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar bu hastalığın genç yaşta ortaya çıktığını vurguladı.
7: Atak döneminde devam ettiğimiz bir tedavidir. Onun dışında atak önleyici tedavilerimiz var. Atak önleyici tedavilerimiz günümüzde çok gelişti. Çok sayıda tedavilerimiz var. Elimiz güçlendi yani. Bunun dışında semptomatik tedavilerimiz de var. Yani semptom giderici. Hastalarımızın bir belirtisi varsa, uyuşması, yanması, ağrısı, idrar kaçırması ve gaita inkontinansı gibi hastalıkları da varsa bunlara yönelik de tedavi ediyoruz.
1: Hastalık her kişide farklı seyretse de belirtiler genellikle aynı.
7: Görme kaybı, denge kaybı, yürüme güçlüğü ve uyuşma, yürüyememe gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bazen MS hastalığı yorgunlukla kendini belirtebilir. Enerji tükenmesi gibi yorgunluk ve unutkanlık bazen olabilmektedir. Bu tür semptomlar olduğu zaman da dikkatli olmak gerekiyor.
1: Öte yandan yaşam tarzı da tedavinin en büyük parçalarından biri.
7: Düzenli bir spor yapmak, pilates ve yoga yapabiliyorsa çok iyi geliyor MS hastalarımıza. Onun dışında beslenme alışkanlıkları da çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Emlak vergisi ödemelerinde süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran pazartesi olarak açıklandı. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde ise gecikme faizi uygulanacak.
8: Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. İlk taksit için

0: Bir ay gecikmeyle 6.222 liraya yükseliyor. Öte yandan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi, emekliler, şehit yakınları, engelliler, gaziler ve gelir belgesi olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ödemeler belediye internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
1: Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeler devletin inşa ettiği yeni yuvalarında ikinci bayramlarını karşılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremden yalnızca 3 ay sonra evsiz kalan Uzun Gündeş ailesinin yeni evlerindeki bayram sevincini paylaştı.
2: Sözü Murat Bakanımız verdi. Yapılamaz, edilemez dediler. Tek bir ev değil, daire daire bir sürü evleri dedi ama başkanımız yaptı. Başardı başkanımız yani, bunu getirdi. Hala da başarmaları devam ediyor. Bir mucizeler elidir. Yani Murat Bakanımız, ya bakan da demeyeyim de, yani bizim gözümüz o, bizim büyüğümüz, abimiz gibiydi. Yani söz verdi, sözünü tuttu.
0: 6 Şubat depremleri henüz yolun başındaki genç çiftin hayallerini de yıktı. Evlerini kaybeden aile hamilelik sürecini çadır ve konteynerlerde geçirmek zorunda kaldı.
2: O an çadırda yaşarken biri gelip dese ki sana hiç üzülme kardeşim, dert etme, ben sana yeniden bir sene içinde ev yaparım derse inanmazdım yanına.
0: Ancak umutlar yeniden yeşerdi. TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilen konutlarla birlikte Uzun Gündeş ailesi de yeni yuvasına kavuştu.
2: Kapıyı açtık, o burası bizim ev mi dedik. Yani bir şaşırdık, yani burası bizim mi olacak, burada bizim yaşayacağız dedik. Tek tek içerileri gezdik, yani oranın sevinci, buranın mutluluğu. Bekledik, yani şükür sonra bizim oldu, yerleştik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bir ev bize bir hayat gibi geldi, bir şans gibi geldi ev bize.
0: Yeni evlerinin kapısını ilk kez açtıkları anı unutamayan aile, yaşadıkları mutluluğu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu söyledi. Depremin bir anda yok ettiği hayaller, yeni yuvalarında yerini yeni umutlara bıraktı. Neslihan Uzun Gündeş, evlerini yeniden doğuş olarak tanımladı.
3: Hamileliğim konteynerlerde, çadırlarda geçti. Böyle çok zor dönemler geçirdik. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok. Burası bizi tekrardan yeniden doğmuş gibi. Bir mucize olur ya hayatında. Her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
1: Dalış ekipmanlarını kuşanan ziyaretçiler akvaryumun dev tankında sualtı yaşamına yakından tanıklık ediyor efendim. O dalış deneyimini yaşayanlardan biri de 24 Haber koordinatörü İbrahim Güneş. 24 muhabiri Deniz Zeybek de o anları aktaracak.
4: İstanbul'da yaşayanlar için kilometrelerce yol gitmeye gerek yok. Özellikle de deniz ve elbette ki okyanus dünyasını merak ediyorsanız. Çok yakın bir mesafede bir akvaryum var ve burada elbette ki dalış gerçekleştiriliyor. Şimdi o dalışı aslında bize tanıklık edeceğiz. Kim yayın konuğumuz? 24 Haber koordinatörü İbrahim Güneş o dalışı gerçekleştirecek ve deniz canlılarının aslında o gizemli dünyasına tanık edecek. Burada şimdi ilk defa dalmıyorsunuz diye biliyorum ama heyecan var mı?
5: Şunu söyleyeyim, bu 5 ya da 6. dalışım olacak. Tek yıldız brevi almayı da başardım ama her seferinde bir heyecan oluyor bir kere. Çok tatlı. Zaten bilmiyorum gözünde o ışıltıyı hissediyor musun ama insan daha şu suya temas ettiği anda kendini bir hafiflemiş, bir böyle mutlu hissediyor. Tabii şimdi Şarm'a ya da çok uzak yerlere gitmeyip burada bu tropikal balıklarla yüzebiliyor olmak, böyle bir imkan olması da gerçekten çok mutluluk verici. Su altını biraz tarif edebilirim. Daha önceki tecrübelerimden bugün nasıl olacak bilmiyorum ama yani oraya indiğiniz anda tüm dünyayla bağlantınızı koparıyorsunuz. Artık deniz canlıları su altında o kendi ferahlığı kalıyor ve gerçekten de başka bir dünyaya yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Ama yani acemi bir öğrenci olarak öğrendiklerim şu, suyun şakası olmuyor. O yüzden çok disiplinli bir spor bu. Ben henüz tek yıldızdayım. İnşallah 2-3 yıldızı almak da ileride mümkün olur, fırsat olur. Ama şunu söyleyeyim, emin ellerde olmak bir kere çok önemli. Yani öyle işte sizi tura çağıran ya da işte sizi gelin biz ucuza daldıracağız diyen, kara düzen işler yapanlar olduğunu en azından gittiğim dalışlarda söyleyenler oldu. Benim başıma gelmedi ama bu yüzden de her kuralın bir sebebi var ve hepsine çok ciddi bir disiplinle uymanız gerekiyor. Mesela ağırlık kemerini bağlamadan tutun da işte şunun suyun içinde aşağı doğru bakmasına kadar her şeyin bir sebebi var. Bunları da size anlatıyorlar. Ama tabii siz hani böyle dalmaya gelsin diye tabii yanınızda da bir hoca varsa çok da endişeleneceğiniz bir şey yok. Zaten herhangi bir panik halinde de hemen size müdahale ediyorlar. Benim söyleyebileceğim şu, 51 yaşından sonra böyle

0: bir hobi, böyle bir keyif sahibi olma gerçekten çok mutluluk vericiydi. Herkese de tavsiye edebilirim. Tabii dalışa dair detaylarını da hocamız anlatır herhalde. Çünkü ben bu kadar biliyorum. Sağ olun.
1: İbrahim Güneş şimdi tüm ekipmanlarını kuşandı. Artık yavaş yavaş dalacak. Biz de hocamıza dönelim. Selçuk Köse. Burada bir dalış eğitmenimiz var elbette ki. Ve tabii İbrahim Güneş'e de bir başka dalış eğitmeni eşlik edecek. Çok meşakkatli bir spor değil mi? Bir yandan İbrahim Güneş'te çekelim artık son hazırlıklar. Çünkü o yavaş yavaş deniz canlılarının yanına doğru gidecek. Evet, hoşçakalın. Evet, bu hareket nedir İbrahim Güneş'in yaptığı, onu da söyleyelim.
2: Olumlu işaretimiz, her şey yolunda. Bütün her şeyimizi yaptık ve dalışa geçiyoruz diyorlar şu anda.
1: Ne kadar sürecek bu dalış ve aşağıda nelerle karşılaşacaklar?
2: Ortalama 15-20 dakika kadar suyun içinde kalıyoruz. Tabii ki süremiz bitti, çıkalım gibi olmuyor. Durumumuza göre devam ediyoruz. İçeride 30'dan fazla, sadece ana tankta, burada girdiğimiz yerde 30'dan fazla türümüz ve 2000 üstünde balığımız var. Onlarla beraber, onlara zarar vermeden dalışımızı tamamlayacağız. Keyifli, eğlenceli bir dalış olarak devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. İbrahim Güneş hazırlandı. Şu anda artık son hazırlıklar ve yavaş yavaş da gidiyor. El salladı bize de. Oldukça heyecanlı elbette ki. Aşağıda yüzlerce deniz canlısı var ve 24 ekibi de şu anda o ana tanıklık edecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Muhabirimiz Deniz Zeybek aktardı. Teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Manisa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapıyor efendim. Kentte festival heyecanı 9 gün boyunca sürecek.
4: Kültür Yolu bir kez daha Manisa'dan geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı start verdi. Manisalılar 9 gün boyunca sanata ve eğlenceye doyacak. Osmanlı şehzadelerine ev sahipliği yapan köklü tarihi, bereketli toprakları, güçlü kültürel birikimi ve zengin mutfağıyla Manisa, konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi ve çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Manisa'da 9 gün boyunca festival heyecanı yaşanacak. Festival kapsamında açılan Osmanlı'nın mukaddes emanetleri ve yaşayan miras Manisa sergileri ilk günden sanatseverlerin akınına uğradı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çocuk köyü ise minik ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşattı. Konserlerden gastronomi etkinliklerine kadar yüzlerce programa sahne olacak festival, 9 günde binlerce misafir ağırlayacak.
3: Bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı gün. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gün boyu süren kutlamalar, gece Boğaz'da gerçekleştirilen görsel şölenle zirveye ulaştı.
5: Başlayana kadar. Seni arayayım.
6: İstanbul'da sabah Ayasofya'da başlayan fetih coşkusu gece Boğaz'a taşındı. Tarihi yapılar ışıkla buluştu, fetih ruhu teknolojiyle yeniden hayat buldu. Rumeli Hisarı'ndan tarihi Yarımada'ya kadar İstanbul'un simge noktaları adeta açık hava sahnesine dönüştü.
7: Bundan tam 573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han sadece bir şehri değil bir tarihin akışını da fethetti ve aradan asırlar geçmesine rağmen o zaferin heyecanı hala ilk günkü gibi yaşanıyor.
6: Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası, gemilerin karadan yürütülmesinden surların aşılmasına uzanan büyük fetih destanı ışıkla, görüntüyle ve dijital teknolojilerle yeniden anlatıldı.
8: İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde 4 ayakta kutlamalar yaptık. Bunlardan birincisi 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul'un 10 noktasında mehter marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camii'nin önünde bir gösteri şov çadırı vardı. Dördüncü ayakta Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi. Bu gösteride de her 15 dakikada bir devam edecek olan, gece 12'ye kadar devam edecek olan bu gösteride de Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyaseti anlatılıyor.
6: Boğaz'da yaşanan görsel şölen İstanbul'un fethinin 573. yılına damga vurdu. Tarih ve teknolojinin buluştuğu gecede fetih ruhu bir kez daha İstanbul'u aydınlattı.
8: Malum olduğu üzere bir şehri almak kolaydır. Ancak zihinleri fethetmek daha zordur. Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol daha sonra diğer büyükler, devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefiyle devam eden bir meşale. Bu meşale Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüştür.
3: Efendim, böylece akşam haberlerini burada noktalıyoruz, ancak saat başında yine gelişmelerle karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
3: Evet şef.
2: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
3: Evet şef.
5: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
2: senin de tuzun olsun.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi

neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun Pazar 21.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Türkiye, milli enerji ve maden politikası kapsamında enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru dev bir adım daha atıyor efendim. Yenilenebilir enerji alanında tarihi bir rekor kırılacak. Güneşten rüzgara, hidrolikten jeotermale kadar toplam 6 milyar dolar değerindeki dev yatırımlar hizmete alınacak. O tarihi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
1: Türkiye milli enerji politikasında vites büyüttü. Enerjide tam bağımsızlık hedefi somut gerçeğe dönüşüyor. 6 milyar dolarlık tesisler hizmete alınacak. Türkiye'nin enerjide boyut atlayacağı projelerde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeni tesisler özellikleriyle dikkati çekiyor. Tesisler güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanında tam 8200 megawattlık kapasiteye sahip. Üstelik Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'nun tam 4 reaktörünün toplam gücünü geride bırakıyor. Ülkenin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın 3 katından, Keban Barajı'nın ise tam 6 katından daha büyük bir kapasite tek bir törenle sisteme dahil edilecek. Mevcut sistemde Türkiye enerjisinin büyük kısmını doğal güçten alıyor. Nisan ayı itibarıyla güneşten yararlanılan pay %21,3 oldu. Rüzgarsa %12 olarak kayda geçti. Yani güneş ve rüzgarın toplam gücü %33,3'e yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yenilebilir enerjide atılımları hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni açılacak tesislerle bu alanda yeni bir rekora imza atılacağını anlattı. Önümüzdeki süreçte ise hedefler büyük. Türkiye 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megawattın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor. Dev tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.
0: Savunma başarıları dünyada büyük yankı uyandıran Türkiye'nin her adımı takip ediliyor. Yunan yetkililer Türkiye'nin sözlerinden gerilirken Yunan basını 2030 yılına dair tahminlere yer verilen bir analiz yayımladı.

0: 2030 yılına yönelik Türkiye-Yunanistan hava gücü dengesi analiz edildi. Türkiye'nin savunma alanındaki yükselişi ele alındı. Yunan basını yine Türkiye'yi gündeme taşıdı. Değerlendirme Onalert tarafından yayımlandı. 2030'un iki ülkenin de en büyük modernizasyon hamlelerini tamamladığı kritik bir eşik yılı olacağı belirtildi. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı savunma sanayi ivmesinin oyunun kurallarını yeniden yazan faktör olduğu vurgulandı. Haberde Türkiye'nin gelecek nesil hava savaşına geçiş yaptığı vurgulandı. Türkiye'nin üstünlüğü gidişatı şekillendirecek ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmayacağı yönündeki mesajı Atina'yı gerdi. Yunan yetkililer kadro halinde Türkiye karşıtı açıklamalara başladı. Yunan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, doğudan gelen açık bir tehdit var dedi. Savunma Bakanı Nikos Dendias, küçük ülkeyiz, tehdit ediliyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapatridis ise Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. Atina'nın Türkiye'nin herhangi bir revizyonizmini kabul etmeyeceğini söyledi.
1: Rusya-Ukrayna cephesinde süren gerilim Rusya'ya ait bir İHA'nın Romanya'ya düşmesiyle daha da yükseldi. Romanya'nın dışında NATO ve Avrupa Birliği olaya sert tepki gösterdi. Rusya ise Avrupa'ya sert mesaj verdi. Rus lider Vladimir Putin duruma ilişkin açıklama yaptı. Düşen hava aracının incelenmesi gerektiğini ifade etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Avrupa Birliği'nin Rusya ile tek taraflı savaşa girdiğini belirtti. Avrupa Birliği'nde huzurlu uyku sona erdi yorumunu yaptı. Avrupa Birliği vatandaşlarının dikkatli olması gerektiğini savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirmek için hazırlık yaptığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık takıntısı gündeme zaman zaman yansıyordu. Rus hükümeti yeni sağlık koruma teknolojileri programını duyurdu. Dünya yine Putin'in ölümsüzlük arayışını konuştu.
0: Yaşlanmayı durdurmak için milyarlarca dolarlık proje gündemde. Rus lider Vladimir Putin'in ölümsüzlük arayışı sürüyor. Lider, insan ömrünü uzatmak amacıyla milyarlarca dolarlık devlet destekli projelere hız verdi. Rus hükümeti yeni sağlık koruma teknolojileri programını duyurdu. Hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan bir gen terapisi üzerinde çalışıldığı açıklandı. Proje hücre yenileyen ilaçlardan domuzlarda insan organı yetiştirmeye kadar uzanıyor. 3D yazıcılarla canlı doku üretimi, dondurucu buz banyoları gibi dev bütçeli çalışmaları kapsıyor. Projeye yönelik eleştiriler de dikkati çekti. Proje bir yandan bilim dünyasında tartışma doğururken diğer yandan Putin'in onlarca yıllık sağlık takıntısı yeniden gündeme taşındı. Eleştirmenler yürütülen çalışmalar hakkında hakemli dergilerde yayımlanmış bağımsız bilimsel makalelerin bulunmadığına dikkati çekiyor. Ülkeden ayrılan bazı Rus bilim insanları dünyadan izole bir şekilde gerçek bir bilim üretilmeyeceğini vurguluyor.
1: Almanya'daki Solingen katliamının 33. yıl dönümüydü efendim. Irkçı saldırının kurbanları Solingen Belediyesi'nin şehir anıtında anma töreniyle anıldı.
2: Solingerinnen, liebe Solinger,
0: 29 Mayıs 1993, tam 33 yıl önceydi. Almanya'nın Solingen kentinde 4 ırkçı saldırgan Türk ailenin kaldığı evi kundakladı. Genç ailesinin 5 üyesi hayatını kaybetti. Hatice, Gülistan, Hülya ve Saime Genç'le Gürsün İnce.
3: In Tod das Kind überlebt.
0: Facianın 33. yılında Solingen Belediyesi'nin şehir anıtında anma töreni planlandı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve konuşmalar yapıldı.
2: Zum Teil verloren haben. Aber als Kind die Brandnacht selbst.
0: Yakalanan failler hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Saldırganlar yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Genç ailesinin kayıpları ise geri gelmeyecek. Tek dilekleri ise başkalarının da kendileri gibi acı çekmemesi. Ancak ülkedeki ırkçılık tartışması bitmek bilmiyor. Türklere, diğer göçmenlere ve özellikle Müslümanlara yönelik sözlü ya da fiziksel saldırılar hala zaman zaman sürüyor. Hatta camiler hedef alınıyor.
2: Wunden gehören nicht nur der Vergangenheit an.

0: İstanbul Esenyurt'ta eşinin kendisini aldattığını düşünen kadın, dehşet saçlı efendim, şüphelendiği kadını takip etti, sokak ortasında bıçakladı.
1: Öfkeden gözü döndü, ortalığı birbirine kattı. Kıskançlığı az kalsın cinayetle bitiyordu. Skandal olayın adresi İstanbul Esenyurt. Kocasının kendini aldattığından şüphelenen kadın takibe koyuldu. Kocasının yan dükkanında çalışan genç kızdan şüphelendi. Dükkana girdi, tartışma başladı.
2: Ya sen deli misin? Ya sen manyak mısın?
1: Çok geçmeden öfkeli kadın eline bıçak alarak geldi. Yanlarında çocukları da vardı. Aldırmadı, dehşet saçtı. Genç kızı bıçakladı. Genç kız 3 yerinden bıçaklandı. Yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışsa da kadın kocasını tokatlamaya başladı. Saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
0: İstanbul Pendik'te gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirlerine girdi efendim. Sokak ortasında yaşanan kavga bakın kameralara nasıl yansıdı.
3: Önce tartıştılar, sonra da tekme tokat birbirlerine girdiler. Görüntülerin adresi Pendik Sülüntepe Mahallesi'ydi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Ve o tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve sopalarla saldırdı. Kavga dakikalarca sürdü, tansiyon hiç düşmedi. Elinde sopa bulunan bir kişi kavga ettiği adama defalarca vurdu. Yoldan geçen bir kamyonette kavganın ortasında kaldı. İlerlemekte güçlük çekti. Ve dakikalarca süren kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle nihayet son buldu.
0: İstanbul'da Beylikdüzü açıklarında bir teknenin makine arızası korku dolanlar yaşattı efendim. Hızla sürüklenen teknedekiler büyük bir panik yaşadı. Yardıma koşan ekipler felaketi önledi. İşte o korku dolanlara bakalım.
1: Paniğe kapıldılar. Dalgalar arasında ne yapacaklarını şaşırdılar.
4: Marina'nın ortasında, küçük bir uzaklığı.
5: Güzelce Marina.
1: Görüntüler Marmara Denizi'nden. Beylikdüzü açıklarında tekneyle açılan grup dehşeti yaşadı. Nedeni ise teknelerinin makine arızası vermesiydi. Sürüklenen teknede panik başladı. Kaptan telsizle yardım çağrısı yaptı. Hızla sürüklenen ve sallanan teknedekiler için ekipler seferber oldu. Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
6: Mes Marina'ya bakıyor. Güzelce Marina'nın tam bordamızda, iskele bordamızda. 2000 açıktayız.
1: Ekipler teknedeki 2 çocuk ve 7 kişiyi kurtardı. Olası bir faciadan dönüldü.
0: Efendim bayram dönüş yoğunluğu da başlıyor. Efendim 9 günlük bayram tatili sona eriyor. İstanbul'dan çıkanların geri dönüş yoğunluğu başladı. Ekranlara getirelim o geri dönüş yoğunluğunu. Pek çok ilden geri dönüş trafiği yansıyor ekranlarımıza. Bakalım. Efendim Bolu geliyor ekranlarınıza. İstanbul'a dönüş yoğunluğu başladı. Yoğun bir trafik görülüyor. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Pek çok araç trafikte sıkıştı efendim. Bolu'yu getiriyoruz ekranlarınıza. İstanbul'dan çıkanlar, tatile gidenlerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Şehirden çıkış yapanların tersine göçü başladı. Bolu, Kocaeli ve Kırıkkale'den yine o trafiğin sıkıştığı anları ekranlarınıza taşıyoruz. Kırıkkale'nin kritik arterlerden biri efendim, zira dönüş yolunda pek çok kişi Kırıkkale üzerinden geçiyor. Aynı şekilde Bolu ve Kocaeli de yine kritik noktalardan biri. Pek çok kişi bu yolları tercih ediyor İstanbul'a girişlerde. Bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. Pek çok kişi 9 günlük bayram tatilinde bunu değerlendirerek şehir dışına çıkmış. Kimisi ailesinin yanına, kimisi ise tatile gitmişti. 9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Bugün bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a da dönüşler başladı. Tatilciler işlerine, okullarına dönmek için İstanbul'a dönüş yoluna geçtiler. Bu da Bolu, Kocaeli ve Kırıkkale'de trafiğin sıkışmasına neden oldu. Ve böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100.000 liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığında. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk. YouTube'dan açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11 böyle? Saat uçuyorsunuz.
0: 11?
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam eğer yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır. Böyle sandalyelerde çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser or, Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde onu hissetmelerini, yani sadece piramitlerden ibaret değil Mısır. Orada anlayacak aslında orayı ziyaret edenler. Yani Nil Nehri gerçekten nasıl o coğrafyaya hayat veriyor? Şimdi bu Nil Nehri dediğimiz aşağıya Sudan'a kadar iniyor. Çok çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şuna tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor. Takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor. Yani şimdi işte
0: ne yazık
1: Etiyopya
0: ki.
1: Olan. Ne yazık ki tabii çok çileli bir coğrafyaya döndü.
0: Evet.
1: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki bakın.
0: O zaman derken?
1: O zaman dediğim 1550'ler.
0: 16. yüzyıl.
1: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada öyle onun,
0: sevdalı mı?
1: Afrika? O kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor. Ve Eritre, bugün Eritre'de olan Şeyh Durbuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor. Ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını Ben çok yazdım, çizdim. Kitaplarımda da hatta hükümete de söyledim ki ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz? Bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami. Tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi. Tek minareli, çok mütevazi, çok güzel bir cami. Nerede olduğu da belli caminin. Özdemir Paşa Evliya Çelebi diyor ki, bakın 100 yıl geçmiş aradan ama ona rağmen diyor ki Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki burada diyor 4000 atlısıyla bu coğrafyada diyor koşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün, öyle bir korku salmışsınız ki, mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı, oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın, çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Yani artık emekli olayım. Ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok diyorlar, sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor. Mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na bir saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için, öğrencilerin sınavlarını okurken çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada, bakın şöyle, şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk hükümdarı.
0: Zaten soru neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
1: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim
0: kalbinize de düşüyor herhalde.
1: Tabii ki, yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana
0: hemşerim diyorsunuz.
1: Benim karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem Şehzadeliğinde hem Sancakbeyliğinde çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor,
0: yukarı çıkıyor. Yani.
1: Hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor. Oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar noktalarında
0: Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince, ki siz anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Buyurun, devam edin.
1: Efendim, bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti
0: belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
1: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Kalıyor Tulunoğullarına.
0: Bu arada
1: sonra,
0: o devlet ezanı değiştiriyor.
1: Evet.
0: Yani öyle
1: sonra
0: değişik bir devlet.
1: Orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
0: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba. Kerbela.
1: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
0: Ama Kerbela ile alakası.
1: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin'in
0: evet.
1: çocukları.
0: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
1: Ama onun ekibi gidiyor.
0: Evet. Hazreti,
1: yani Fatimi Devleti'nin ismini oradan
0: Anladım.
1: Alır. Yani onun soyundan kaçanlar ki Hazreti Fatma'nın
0: evet.
1: çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
0: belki
1: oraya,
0: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
1: Ailenin oraya kaçmasıyla yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar hani Mekke'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
0: Ama o da Türkiye Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.
1: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun
0: yaygın
1: için.
0: Yaygın şey bu herhalde. Kanaat.
1: Tabii biliyorum onu da
0: neyse,
1: şey de
0: bizim
1: diyen
0: zaten konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
1: Efendim Yavuz Sultan Selim'in tabii bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı, tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'e önemli diğer bir coğrafya, tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sina Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sina Çölü'ne. Yani akılla gidiyor Yavuz Sultan Selim. Tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar... Ne koyarsan koy oraya, istediğin kadar kuyu tabii, koy.
0: Evet.
1: 400 kilometre bir.
0: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere değil mi? Söylüyorlar da yani bunu, gizli saklı da değil.
1: Evet.
0: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
1: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
0: yani Yavuz Memlükler... Sultan Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
1: Evet. Tabii geliştirmiş olduğu Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş olduğu, döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında. Mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz...
0: Evet, şimdi bir taraftan özür dilerim kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
1: Doğru.
0: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz. Altını çizmek adına söylüyorum. Memlükler var zaten Afrika'da. ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
1: Doğru.
0: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. 1510 yani sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil, Memluklarla daha da geriye, Tolunoğulları değil mi?
1: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim, namaz kıldım mesela.
0: Evet.
1: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz. Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
0: Askerlik
1: Ahmet.
0: Askerlik vazifesini yapıyorlar. Evet.
1: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi, Arap kaynaklarından ondan bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisindeydi Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka, Osmanlı aleyhine. Diş tutmaya başladılar. Çünkü içinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
0: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
1: taraftan. Tabii ki.
0: Ama sonra
1: zaten Sünnidir
0: Osmanlı'ya karşı bir stratejik şeye
1: girişiyorlar. Yanlışa düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap. Kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu Batı kaynakları

0: ya da teyit etmek istedim dönemin batı kaynakları. Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor
0: gidiyor
1: Engels.
0: şeye, evet gidiyor adam Mısır'a. Bu arada şeyle Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı. Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlilere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşaları işte, Piri Reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekinmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır. Bingazi'de.
1: Evet.
0: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var. Biz
1: Seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler.
0: evet.
1: Tarihi roman.
0: Çok güzel bir
1: Ama bir
0: çalışmadır.
1: taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
0: Evet.
1: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları
0: Buyurun.
1: aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
0: Evet.
1: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu
0: Evet.
1: bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki varlığı, Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
0: Tabii.
1: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
0: Tabii
1: aynı
0: ki.
1: anda.
0: Tabii.
1: Yani
0: İşte Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
1: öyle mi?
0: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar. Yani
1: Arap Afrika, evet.
0: Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan
1: Bizde
0: Arapça.
1: yok mu bu
0: Ne yazık ki bunlar
1: notlar?
0: Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık. Birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki. Bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor. O coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim. Yayınlar mısınız? İyi de bir yayın evi yani. Beni çalışan yayın evleri hep iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
1: En önemli
0: Çin,
1: yeni aktör
0: efendim
1: Çin.
0: bugün Halil Nalcık Hoca'nın eserlerini Çin aldı Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
1: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
0: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
1: Biz de
0: Bizim o
1: yapıyoruz
0: kadar
1: da
0: iş adamımız var.
1: yeterince değil maalesef.
0: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya
1: Evet, o
0: çalışıyorum ki.
1: misyonu genişletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor.
0: Evet.
1: Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da evet. gerçekleştirmiş
0: onu gözüküyorlar. Onu Osmanlı'ya borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli, bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce bir taraftan da Elezer'de, yani Kahire'de Elezer Camii'nin şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına, yani oraları nereden hesap ettiğinizde oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz, Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
1: Tabii tabii, Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
0: Evet.
1: Amy Singer'in, bir Amerikalı'nın doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir? Yer. Ve dünyada pek çok önemli insan, yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş belki, notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
0: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı, cami hocası. Çok yakın arkadaşımdı, Şeyh Şiraz Zuhar. Büyük bir alimdi aslında. 5-6 dil biliyordu. Vefat etti, Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki, halim ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu, okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olamasam da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafi'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya, mesela orada diyor sabahlar Osmanlı'dan kalan şey gelenek vardı. Çorba geleneği devam ediyordu benim dönemimde diyor. Hmm. Tabii sonra diyor haca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
1: İnşallah tekrar koyarlar.
0: İnşallah, ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi, bir hatıra o yani.
1: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da göreve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun, insanlar gitmeden önce Fatih Yavuz Selim'de, Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet Bin Tolu'nun da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle başlasınlar diyorsunuz.
0: Efendim, bu işin maneviyatına...
1: Ahmet Bin Tolu'nun da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
0: Efendim, bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde, ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden, üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsur yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan, yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri, bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda, 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet, bir Türk beyi, kurduğu emirin adına, daha Türkiye yok ortada bakın. Emiratül Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
1: Madeni paraya bastırmış.
0: Tabii.
1: Türkiye.
0: Yani, Türkiye diyor resmen. Yani böyle bir şahsiyetin, Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan.
1: Evet, yani kabri Mersin'de diyorsunuz.
0: Kabri Mersin'de, çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin, o coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Dolunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han...

0: eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok böyle iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
1: Yine bir not, demin biraz Engels üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerine baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir şeyi var, payı var. Ve eğer tersi olsaydı?
0: Tersi olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
1: yani
0: Cezayir,
1: sadece Hristiyan hem olurdu, başka da...
0: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani bir şey, hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada, biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı Mirası kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen
1: tekrar
0: şöyle düşünebilir. Hani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınlarından çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir o kitap versiyonu. O diyor ki adam, mesela ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında, ama işte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı hilafet makamı neler yapmış demek ki?
1: Neler yapmış?
0: Neler yapmış? Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalistler, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki, 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahhabilik yoluyla. Fakat bakın, William Redhouse gibi bir adam diyor ki, halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
1: Sibirya'dan?
0: Ümit Burnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir imparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün yazarı.
1: Siz de söyleyin, neler gördünüz?
0: Efendim, benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Tarihçi olmaya da gerek yok bunun için. Bakın, Ümit Burnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır, Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda, önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye, ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan, Hicaz ve Sudan, Hayfa'da
1: tabii. Hem de ne imkansızlıkların olduğu zaman.
0: O dönemde
1: değil mi?
0: Yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları da demişler ki, ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın, ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mauritius'tan, küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar, ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yolluyor, İstanbul'a geliyor sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
1: O şerefi biz de paylaşalım.
0: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim, onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var, müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurullah

0: Osmaniye semtimiz var. Efendim oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabii Süveyş kanalı açılmamış henüz. Haca gitmeden, tabii haca gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Haca gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Haca gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yıkanıyorsunuz.
1: Hastalık taşımayın diye.
0: Hastalıktan tabii bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
1: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar
0: tabii
1: o zamanki hacılar.
0: Tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla
1: orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını doçent doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor?

0: Akla takılanları Usturlab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri evet. işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıldı ne kadar
0: Güney
1: olmuş?
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Bu çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Kitap olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece bu hattı istiva dediğimiz yani ekvatora kadar değil Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
0: sadece
1: var.
0: Sadece camiler değil diyorsunuz.
1: Tabii. Kaleler var. Hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massawa'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da sokak sokak söyleyebilirim size. Biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytin Kırah Sokağı.
0: Okul kızlar için.
1: Kızlar için açılan birisi Biri Sokağı'nda açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış Kimberley şehrinde. O da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atolla Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın

0: iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atallı Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
1: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi belgesiyle gösteriyorsunuz.
0: O benim yani Afrika'da 15 yıllık çalışmalarımın bir tezahürü. Dolayısıyla
1: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümit Burnu'na varınca İslam okulu açtı.
0: Evet.
1: Ve Kef Tamlı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz. Yine onlarla ilişkisinden. İş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
0: Evet.
1: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin hizmetleri.
0: Ben benim o zaman bir Kef Tamlı Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
1: Allah razı olsun sizden.
0: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Kep Dağın şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
1: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
0: Torunudur.
1: Evet.
0: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi memleketini özlüyor. Bir evine Erzurum Stonehouse Taş Konak ismi koyuyor. Bu ona kaldı. Muhammed Şükrü'ye kaldı torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani noktası, hani atışı yaptığımız
1: evet, bu coğrafya Müslüman orası. Kız Mektebi göstereyim hatta.
0: Evet, orası Kimberley şehri. Kimberley,
1: evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
0: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
1: 1894, evet burada fotoğrafı da var.
0: Ya orada yetişen insanlar, yani şunu... Belkıs Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebu Bekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
1: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
0: Tabii.
1: Yani şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
0: Tabii.
1: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
0: Ya tabii ki ya Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Ya bakın sadece Güney Afrika'da bile Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir. Orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebu Bekir Efendi. Düşünün oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
1: Hiç boş durmamış.
0: Tabii yani.
1: Yememiş, içmemiş.
0: Çalışmış. Yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış. Kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın, kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda, bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor
1: okul
0: burada.
1: Açıyor.
0: Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor ve
1: yoksa
0: yanında,
1: onların eline kalacak.
0: Tabii ki. Sonra onun yanında giden, Ebu Bekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
1: Demek ki his geçirebilecek evet. Kadar samimiymiş.
0: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haberimiz yok. Milletimiz bilmiyor. İlk fotoğrafı çeken Ebu Bekir Efendi'ye çekilmiştir. Bütün cemaat yanındadır.

0: Güney Afrika Müslümanları.
1: Bizim ülkemizde şöyle bir müze yapılabilir mi? Afrika'da Osmanlı.
0: Afrika Müzesi yapılması lazım.
1: Yani zaten. içine konacak, buraya bakınca çok malzeme olduğu
0: çok
1: gözüküyor.
0: Çok var efendim. Neden mesela bugün Ankara'da Afrika evi var? Neden orada böyle bir şey yok?
1: O evi müzeye yanında.
0: Tabii ki.
1: Ama yetkililerimiz duyuyor bazen.
0: Tabii.
1: İnşallah bunlar öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ama tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor.
0: Evet efendim.
1: Yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum yani bir bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
0: Devleti
1: hiçbir
0: Aliye.
1: Zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
0: Tabii ki.
1: Yani o gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
0: Efendim bu zaten ben değil sadece Afrika çalışmalarının duayen isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da şu hale yaşayan Princeton Üniversitesi'nde
1: ne diyorlar?
0: Profesör Mahmut Mamdani. Bunlar ben tanıdım bu şahsiyetleri. Mesela Engugi çok güzel anlatırdı. Dedi ki bizi 1884'te Berlin Konferansı'nda parçalayan Avrupa dünyası, Batı dünyası bizim diyor bize sormadan bizi diyor Lisbon'da aynı böyle anlatıyor Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın bugün haritayı açın, Afrika haritasını. Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan arasındaki haritaya bakın. Bakın sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngilizler diğer Batı devletleriyle anlaşarak aşağıya doğru resmen bıçakla keser gibi. Halbuki doğal sınırlar öyle değildir ki. Dağlar, tepeler vardır. Öyle bir bıçakla keser gibi kesemezsin o coğrafyanın haritası şeyini, toprağını. Nehirler vardır. Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi. Bakın benim bir videom var. Birkaç ay önce şeydeydim yine bu Nelson Mandela'nın hapis yattığı bir ada vardır. 18 yıl, 27 yılın 18'ini orada yattı. Robin Island, Robin Adası. Cape Town'un hemen açığında görünür az uzaktan yani görünür orası. Oraya getirdim bazı misafirleri. Otobüs bizi araçla aldı adadan. Araçla girmek yasak. Giriyorsun, otobüs seni alıyor, otobüs gezdiriyor seni. Orada da bir tane şey var, rehber var ama duayen bir rehber yani. 80 yaşında bir adam, yıllardır o işi yapıyor. Başladı sormaya bize. Bakın bu bile bir işarettir, çok önemli bir şeydir. Diyor ki işte herkese soruyor. Diyor ki sen nerelisin diyor. Ona bir diyor ki İngilizsin diyor. İngiliz, I'm işte from England dedi, İngiltere'denim dedi. Diyor ki aa diyor, sen diyor pek konuşma. Bakın Twitter'da bakabilirler benim videoma, onu paylaştım onu. Ben çekiyorum. Diyor ki aa niye işte siz diyor hem bizi parçaladınız, hem diyor apartheid döneminde diyor bizim diyor başımıza gelen her şey diyor sizin desteğinizden dolayı oldu. Desteğinizi çekseydiniz diyor bu ırkçı rejim çoktan yıkılırdı. Sonra birine soruyor, sen nerelisin diyor. Bir tanesi dedi, Hindistanlıyım. Hindistan destekledi o zaman Güney Afrika Müslümanlarının o işte düştüğü durumu. Onlar da ki tamam, sen dostumuzsun. Şimdiki Hindistan değil tabii, o Hindistan. Sonra Türk bana sordu. Ben Türk'üm dedim. Dedi ki, Türkler her zaman dostumuzdu dedi. Hem 1884 Berlin Anlaşması'ndan önce bize dedi alim yolladılar. Bakın unutmuyor, tarih burada işte tekerrür ediyor, unutmuyor. Bu hafıza yaşıyor Güney Afrika'da. Bakın o adam orada tarihi size
1: hangi
0: hatırlattı.
1: Dinden?
0: O Müslüman, onu konuşan. Fakat tarihi anlatıyor size. Bakın,
1: Nelson Mandela'nın da Osmanlı devletinin hizmetlerine nispetle şeyleri var galiba, değil mi?
0: Şimdi Nelson beyanları. Mandela'nın o hapis yattığı yerde ölen alimler var, Müslüman alimler. Aynı şekilde oraya gönderilmiş, o Robin Adası'nda uzun seneler yatmış, bir kısmı kalmış çıkmış. Mesela Tuanguru gibi.
1: Bir takım teşekkürlerinden var. Söz ediyorsunuz.
0: Tabii. Şöyle efendim, zaten Nelson Mandela'nın o yüzden Müslüman mıydı acaba, gizli Müslüman mıydı denilen çok olmuştur. Çünkü gidip o alimlerin, Robin Island'daki, Robin Adası'ndaki alimlerin mezarlarına da dua ettiği bilinir. Yani sonra,
1: onların katkısına müteşekkir.
0: Tabii, onu hep her zaman söylüyor. Asıl bizim diyor dervişlerimiz, alimlerimiz mentor kelimesini kullanır. Yani bizim mürşitlerimiz tabiri caizse.
1: Yol göstericilerimiz. Yani
0: yol göstericilerimiz onlardır. Bunlar Müslüman. Ya da çok yakın arkadaşlar, Ahmet Katrada gibi. Bunlar o yüzden o hükümeti kuran en önemli insanların yarısı Müslümandı. Bugün bile bakanlar var işte şeyde, Güney Afrika hükümetinde. Filistin meselesindeki desteğinin altında yatan yine o Müslümanların Nelson Mandela'ya yaptığı telkinler. Nelson Mandela'nın en yakın sahip çıktığı, destek olduğu ve çok saygı duyduğu ve ismini Afrika'nın atası dediği adam, annesi Türk olan Tatamkulu Afrika, İsmail Afrika. Bunu bilmiyoruz. Mezarını ben yaptırdım yine Keptan'da.
1: Ben tekrar bu kitabı göstermek istiyorum. Burada Batı'nın Afrika talanı var ama Osmanlı Devleti'nin Afrika'da nasıl var olduğu, tam da tersi neler yaptığı da var. Yani mukayeseli olarak okuyabilirsiniz. Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Tombe'den bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarihçi. Osmanlı Devleti Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz. Mukaddime'de Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar, İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
0: Evet.
1: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
0: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbni Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbni Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet.
1: O
0: coğrafyanın. Tony bir İngiliz, bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony B. Tony B. Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony B. diye geçer. Taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta.
1: Ama...
0: Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim bir, o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat bir, yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
1: dini gruplara,
0: hem dini gruplar hem etnik gruplara, çünkü hani bizim azınlık dediğimiz gruplara
1: çok farklı antiteler var.

0: Onlara ay nasıl yani tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu onu o yüzden Platon diyor ki
1: farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
0: evet ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde o hayal ettiği devlet var ya ona herhalde diyor en yakını yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'dır demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbni Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar bunlar hep Türklerin bıraktığı yani tarihi miras. O yüzden bugün bile bırakın o coğrafyayı aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya orada bile dediğim gibi yani karşınıza Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der her bizim bazı işte gruplar kadın hakları ki ben de çok
1: Siz de
0: desteklerim.
1: çok diyorsunuz, evet.
0: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen Ebubekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını? Niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir
1: Hem
0: şahsiyet.
1: insan hakları, hem kadın hakları,
0: Tabii.
1: hem siyah hakları.
0: Afrikalıyı rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebubekir Efendi. Bir kız eşi Afrikalı işte Rukiye Maker o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş yani renk görmüş yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten o
1: Kendi kimlik inşamız için,
0: biz ne bıraktık? Biz
1: gençlerimizin kimlik
0: kimiz?
1: inşası için,
0: Tabii
1: biz
0: efendim
1: kimiz?
0: bunu gençler bildiği zaman o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru yani şeyi biraz
1: Yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
0: öyle değil işte o
1: Ama
0: kadar.
1: şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
0: Evet. Yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman aşağıya doğru doğru gidiyor değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet. En sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
1: Yani insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş onu pekala bunları okudukça, öğrendikçe görecekler.
0: tabii ki yani Osman.
1: İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim. Çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik ve mevhumunun daha iyi anlaşılması için
0: Çok güzel
1: çok iyi bir
0: örnekler.
1: örnek diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz? Buyurun.
0: Efendim çok güzel örnekler vardı. Libya, biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimiz son topraktır. 1912
1: 1912.
0: Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya hani büyük taş
1: Darbe.
0: bina.
1: Evet.
0: Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
1: Nuri
0: zaman
1: Paşa var değil mi Libya'da?
0: çok
1: Enver Paşa'nın kardeşi.
0: o var işte Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada şey Kuşçubaşı Eşref o zaman daha subay olan Mustafa Kemal orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy çok ciddi şey var orada yani bir Türk şeyi orada kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi
1: Evet.
0: savaşıyor.
1: 1551'de Trablus'un fethinden
0: Fethi.
1: itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Sömürgecilik mevhumunun
0: Efendim Asıl

0: Sebebi şudur.
1: Daha iyi anlaşılması bakın, için iyi bir örnek diyorsunuz.
0: Ha, uzun, bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde istediğiniz ülkeyi getirin. Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez. Ya biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekilmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan Harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Sanusi hareketini destekledik. Hatta o zaman işte oranın lideri Ahmet Sanusi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
1: Kimdi Sanusiler? Ona da bir not düşün.
0: Sanusiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar iniyorlar.
1: Aynı zamanda tarikat herhalde.
0: Evet, çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Sanusi ailesi var.
1: Yani direnişin de sembolüler
0: tabii,
1: çünkü.
0: Tabii. Çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
1: Şeyh Şamil'in direnişi gibi.
0: Evet, evet. O bölgenin Şeyh Şamil'i diyebiliriz. Sonra onlar tabii biz geri çekiliyoruz dediğim gibi. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire. Ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da, Mısır'da ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır'da da çok büyük Türk var. Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki biz İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil, geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar, işgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
1: Gelin bizi idare edin.
0: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah siz lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın, tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
1: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
0: Tabii.
1: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk. Libya'da ne işimiz var?
0: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de tabii Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi. Paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var. Onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52'ye kadar, 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada bakın. Sadullah Koloğlu Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince onunla o zaman tabii genç bir çocuk geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler onlar Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil, Türk. Karaman Türk'ü.

0: Sonra Hakkari valiliğinden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan yap lazım. Libyalılar istiyor çünkü Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk Türk ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu bizim eski Hakkari valimiz. Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var halen. Oğlu, gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli
1: Sina
0: bir gazeteci.
1: Sina Koloğlu var.
0: Sina Koloğlu evet, yaşıyor bir tane zaten yeğenidir Sina Koloğlu yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz. Gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'ya, Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batı'nın Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamıştır.
1: Aman ne olur bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı evet. Gibi lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataslarını yolluyorlar işte. Alın aradaki farkı halkımız buradan değerlendirsin.
1: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz. Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabınızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok vici şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş olmaması bir sürü şey söylüyor. Bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyago, Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri.
0: Evet.
1: Onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi şeyler yapıyorlar. Evet. Metal çubuklarla. Evet yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey yani akla hayale gelmeyecek korkunçluklar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Okunabilir şeyler tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku. Bu arada oradaki başka insanlara da kadınların boğulması, su altında tutulması onunla beraber.
0: Tecavüzü.
1: Bira şişeleri, bıçaklar bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum. Erkeklere de. Yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli. Hatta silah bıçakları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum yine kitabınızdan referansla Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyi'nin mağdurlarından İngilizler tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
0: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
1: Evet.
0: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor. İlk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi. Engugi Hoca. Engugi Tago. O hatırlıyor. O demişti. ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani şey tahılları yakıyorlar. Kenya'nın...
1: İsrail gibi.
0: Tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
1: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken bir devlet.
0: Evet, evet.
1: Yani 7 Ekim'den önce.
0: Evet, ne yazık ki. Kenya'da bu faaliyetler olurken tabii İngiliz, burada çok ilginç bir şey vardır mesela. Bakın İngilizler sadece bunları kendi şeyiyle yapmıyor. Alıyor, kraliyet ordusu dediği Güney Afrika ve Mauritius'tan getirdiği bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu altında içinde bunları hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında olanlar
1: i̇şte
0: var.
1: İşte o kitaplara da düşmüş ha, yani neticede.
0: Tabii o rapor onlar aslında şey raporları yani onlardan
1: Amerikalı
0: alıntı.
1: Mı İngiliz mi o?
0: Amerikalı
1: isim.
0: O şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya tazminat çok büyük edin. Bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
1: Mahmut Mamdani Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürge Devleti'ne dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
0: Mamdani Hoca o kitabım...
1: Bu uzun tabii de ben okumuyorum.
0: Evet, kitabı ben bana bir review yazdırmışlardı.
1: Yani o yönetim biçimiyle ilgili...
0: Burada zaten aslında
1: sömürge devleti
0: kitabın başlığında belli yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş yani tebea birisi tebea oluyor yani bizim hükmümüz altındaki herkes diğeri de vatandaş vatandaşlık hakları olan işte toprak alabilen efendim söyleyeyim
1: onlar Avrupa vatandaşı. Heh,
0: onlar beyaz vatandaş onun bir ya da Hristiyan da olabilir
1: ya da işbirlikçisi herhalde.
0: Heh. Mesela onlar toprak alabilir. Beyaz mesela Lübnanlı
1: çünkü
0: Hristiyan.
1: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi tabii. Gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
0: çok devam ediyor.
1: Yıllarca doğru. Sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
0: Devam etti tabii evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruldur. Onu kastettiği odur yani... Ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Cape Town Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Hamdani Hoca ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için o zaman bizim rektör Max Price'dı. Cape Town Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
1: Affetti mi?
0: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi battı, burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz. Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri, az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ja da bir semtin adı işte Kristinborg.
1: Kalabiliyor, evet.
0: Yani işte.
1: Peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
0: bir parçası.
1: Bir parçası, evet. Nedir
0: efendim,
1: o?
0: Şirketleri zaten mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 1990'da dışarı çıkarmadan önce, 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur, dışarı çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin. Çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın. Kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri, yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
1: İyi
0: lazım.
1: İyi müsaade edebilmiş. Onu da yapamayabilirdi.
0: Bütün gücü eline alınca bunların bir çoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki, niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
1: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
0: Tabii ki, yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti öyle ya da böyle. Bugün o hala, yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
1: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşunca konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili
0: çıkarılıyor.
1: Evet, çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını söylüyor. Ama onları
0: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede, Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere, onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya yaptığı zulmü, yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde, mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et, sadece sahibine itaat et. Ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki, İncil'deki ayette diyelim ki, o da ne kadar doğru ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın, kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunları o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
1: O çünkü hayır şey İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani.
0: Tabii.
1: Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
0: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
1: Daha ne olsun yani, işte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
0: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma, Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
1: köle azat edeceksin.
0: Köle azat
1: edeceksin. Peki Beşir Ağa'yı anlatın o zaman ona

0: yer vermişsiniz.
1: Efendim Beşira bunlardan biri. Azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
0: çok
1: kalan.
0: Çok da hayırsever tabii bu.
1: Çok hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
0: Afrika'ya
1: onundur.
0: Herhalde.
1: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı, çünkü Kızlar Ağası
0: Beşira.
1: İdi Beşira. O yüzden Beşira yaptırmıştır. Yani buna benzer ki İzmir'de çok vardır Ege kıyılarına gelen.
0: Kökeni neresi Beşira?
1: Beşira Sudan kökeni.
0: Sudan.
1: Habeş kökenidir. Habeş.
0: Oraya da bir şey yapmış mı?
1: Oraya inmemiş tabii ki.
0: Hayır,
1: yok.
0: Şey bilgimiz yok. Uzaktan da.
1: Öyle bir kaynak okumadım.
0: Belki yani. De vardır.
1: Olabilir tabii ki. Fakat Beşira gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli'yi de tanımıyor. Pilot oluyor. Dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelik'ten'in fotoğrafını asmıyorsunuz? Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. Bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
0: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor, Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği vaki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
1: Osmanlı İngiliz Devleti konsolosu. İngiliz evet. Konsolosu Ricot yazmış bunu.
0: Hangi yıl?
1: 16. yüzyıl.
0: 16. yüzyıl.
1: 1665.
0: 17, evet yazmışsınız.
1: He. 17. yüzyıl.
0: Şimdi ama bir taraftan da son not Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim, size soruyorum.
1: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
0: Hayır ama biz bunu ne maksatla bastık?
1: O bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir. O Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani bunlar ne yazık ki yani misyoner gibi çalışan.
0: Hayır atıyor. Bazen çevirirsiniz hani haberdar olsunlar diye. Ama o zaman girişinde, ön sözünde bir şey yazmanız gerekir.
1: Ama Koç Üniversitesi'nin böyle gafları var.
0: Öyle mi?
1: Onu ben kasıtlı olarak yaptığını zannediyorum.
0: Hmm. Hayır, girişinde yazı varsa.
1: Yok.
0: Yani bu buradaki yazılanlar.
1: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
0: Bu ya. Çok önemli son notunuz.
1: Ne yazık ki öyle.
0: Dikkate değer. Evet, kapatıyoruz. Son kez kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan. Bu bir roman. Ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri

her yol bir yere çıkar. Ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor, bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri, Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trimsat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. CHP'de mahkeme kararının ardından yeni bir dönem başladı. 2,5 yıl sonra yeniden genel merkez kürsüsüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu partilerle bayramlaştı, merakla beklenen mesajlarını verdi. Hesap soracağım çıkışıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu en kısa sürede yeni ve temiz bir kurultay yapılacağını söyledi. Konuşmasında FETÖ itirafıyla özür dilerken partide rüşvet ve yolsuzluklar arınma sözü de verdi.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: 2,5 yıl sonra yeniden koltuğuna oturdu. CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına sert mesajlarla başladı. Partide yaşanan sürecin sadece bir kurultay tartışması olmadığını söyledi, hesap soracağım dedi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
2: Mutlak butlan sonrası genel merkeze CHP genel başkanı olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Vereceği mesajlar merak konusuydu. Kürsüye çıktı ve kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çeken mesajlardan biri FETÖ itirafıydı. Özür diledi.
1: Tarihi önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sonra da sözü partideki rüşvet ve yolsuzluklara getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arınma sözü verdi.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: CHP'de aynı gün iki ayrı bayramlaşma dikkati çekti. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıkarak hesap soracağım mesajı verirken diğer yanda Özgür Özel cephesinden sert açıklamalar geldi. Partideki gerginlik ve ayrışma bir kez daha gözler önüne serildi.
3: İki ayrı kürsü, iki ayrı mesaj. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. CHP'de aynı saatlerde düzenlenen iki ayrı bayramlaşma programı partideki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik hakimdi. Parti bahçesi bayraklarla donatıldı, halaylar çekildi. 2,5 yıl sonra yeniden genel merkeze gelen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamına çıktı ve masasında ilk fotoğrafını verdi. Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu partideki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkati çekti. Arınma ve hesaplaşma mesajları verdi. Peki CHP'liler bu çıkışları nasıl değerlendirdi?
4: Kemal Bey'in söylediği her kelime, her cümle bizim için emirdir. Bu parti arınacak.
5: Çok temizlik yapılması gerek. Çok dolaplar deniyor.
6: Genel başkanımızsa mutlak butlandan başka hiçbir yol çare bırakmadılar. Hırsızların, yolsuzların, ahlaksızların partisi olmayacak.
3: Öte yandan CHP'nin iki ayrı bayramlaşması kamuoyu tarafından yakından takip edilirken en dikkat çeken isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, CHP Genel Merkez'deki bayramlaşma yerine il başkanlığındaki bayramlaşmaya katılmayı tercih etti. Özgür Özel'e açık destek verdi. Kılıçdaroğlu bir yandan arınma ve hesaplaşma mesajları verirken CHP'de gözler şimdi yeni kurultay takvimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun tertemiz kurultay vaadinin nasıl hayata geçirileceği ise merak konusu.
0: Dürüstlüğün simgesidir haydi Kılıçdaroğlu. Dünya haritalarının yeniden masalara konulup yeni çizgilerin çekildiği günlerden geçiyor. İşte böylesi bir süreçte Türkiye demokrasisinin olmazsa olmazı bir ana muhalefet partisinden yoksun. Vatandaşsa Erdoğan'ın 24 yıllık iktidar tecrübesine güveniyor. Bakın bu durum anketlere nasıl yansıyor?
7: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
8: Dünya Savaşı öncesi şartlarının oluştuğu konjonktürde dört bir tarafımızda yangına dönüşmesi muhtemel kıvılcımlar var. Hürmüz Boğazı merkezindeki riskler ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve maksimalist hayallere gaz veren bir İsrail hükümeti. İşte böyle bir döneme Türkiye tecrübeli bir iktidarla giriyor.
7: Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim. Aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
8: Kutlu Fetih'in 573. yılı kutlamalarında Erdoğan'ın dikkat çektiği bu jeopolitik gerilimde seçmen istikrara daha da sıkı tutunuyor. Bu durum Etik Analitik'in yaptığı son ankete de yansımış durumda. Katılımcıların %60,6'sı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin Cumhurbaşkanı olmasının güven verdiği görüşünde birleşiyor. Bu güven geçtiğimiz yıl %50,9'du. Dünyanın sürüklendiği noktada Türkiye'nin dezavantajı ise CHP içindeki karışıklıklar. Muhalefetin parçalanmış hali, Türkiye'nin uluslararası tehditlere karşı bağışıklık sistemini zorlayabilir. Birbirine bilenmiş iki parçalı CHP, sınır ötesi operasyonlara ve kışkırtmalara açık. Etik Analitik'in kamu yoklamasında buna yönelik bir araştırma da var. CHP'ye yönelik iddiaları partinin sadece bir iç meselesi olarak görenlerin oranı %33,5 seviyesinde kalmış. Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yaşanan kaos iklimi sadece CHP seçmenini değil tüm Türkiye'yi rahatsız ediyor.
7: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
8: Oysa AK Parti cenahında tam tersi yaşanıyor. Seçmenle Erdoğan arasında yeniden bir bahar iklimi sinerjisi oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi bir metaforla koydu. Son yerel seçimlerden sonra oluşan Türkiye atmosferini kapısına zincir vurulmuş Ayasofya'ya benzetti. Aslına rücu ederek yeniden açılışını ise gelecekteki seçim zaferine atıfla kullandı.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Ustur Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: aramızda.
1: Türkiye Sigorta gücü adına.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksant.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: İyi akşamlar. Doğru Sunay'a hoş geldiniz. Ankara'dan karşınızdayız. Kurban Bayramı'nın 4. günü. Öncelikle bir kez daha tüm izleyenlerimizin bayramını tebrik edelim. Ben de kendi ailemin, başta annem, dedem ve anneannemin bayramını elbette tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz ve kazasız belasız bir dönüş yolculuğu diliyoruz. Yarın pazar günü yoğunluk artacaktır muhtemelen. Herkesin bayramının keyifli geçmiş olmasını ümit ediyoruz. Tabii Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle siyaseten son 3 aydır dış politikayı, Orta Doğu'daki ateş şemerini konuşurken birdenbire Ankara'nın gündemine bir CHP krizi düştü. Ve buna ilişkin de çok sıcak gelişmeler yaşandı geçtiğimiz haftadan bu yana. Konuklarımla konuşacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen takdim edeyim ve başlayalım. Hukukçu Uğur Çağlar, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Ben de bayramını kutluyorum herkesin. İyi
0: çok
1: yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Nasıl geçti bayramınız?
1: Biz de Ankara'daydık. Gayet keyifli. Ailemizle, sevdiklerimizle birlikte.
0: Ankara kalesini savunanlardan, terk etmeyenlerden.
1: Yolda olanlara da yol açıklığı diliyoruz. İnşallah kazasız belasız Ankara'ya ya da istedikleri yerlere ulaşırlar diyelim.
0: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz. Sizin bayramınız nasıl geçti?
2: Çok teşekkür ederim Yağmur Hanım.
0: İlk kritik sorumla başladım farkındaysanız.
2: Evet, gerçekten çok güzel bir bayramdı. Tabii eski tadı yok ama yine de çok güzeldi.
0: Evet, teknoloji biraz o eski kültürü bozdu,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, maalesef. Tabii eskiden çocuklar şeker toplamaya gelirlerdi. Maalesef çok azdı bu bayramda. O birazcık tabii tadımızı biraz düşürdü ama güzel bir bayramdı. Hava da güzeldi Ankara'da. Umarım diğer bayramlarımız daha güzel olur.
0: İnşallah. Kütahya Doğu Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner, hoş geldiniz. Siz nasıl geçti bayramınız?
3: Neredeydiniz? Çok teşekkür ederim. Ben Denizli'deydim, Sıla-i Rahim'de. Kurban Bayramı'nı geçirdik. Kardeşler, aileler hep birlikte toplandık. Kalabalık bir aileyiz biz. Tabii maalesef bayramda ufak bir kazada acemi kasaplardan biri de benim.
0: Çok geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin de diyelim.
3: İnşallah, inşallah, sağ olun. Bu vesileyle başta siz olmak üzere kıymetli hocalarımın, 24 TV ailesinin ve bütün izleyenlerimizin bayramını kutlarım. Nice güzel bayramlarda güzel şeylerle beraber inşallah.
0: Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. O zaman hemen sizinle başlayalım sıcağına. Geçtiğimiz hafta belki de CHP tarihine yansıyan çok çirkin görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bir genel merkezi indirilmedik, cam çerçeve kalmadı.
3: Evet.
0: Genel başkan portrelerinden kim olursa olsun birinin fotoğrafının indirilip ayaklar altında çiğnenmesi, ezilmesi oldukça çirkin görüntülerdi. Aynı zamanda o noktada güvenliği sağlamaya çalışan polislere yönelik yangın tüpüyle gerçekleştirilen o saldırı olsun. CHP sanıyorum siyasi hayatında böylesi bir görüntü sergilememiştir. Öncelikle geçtiğimiz haftadan bugüne gelirsek süreci nasıl değerlendiririz?
3: Yani şöyle, yani sol siyasetin doğasında var sokak muhalefeti. Maalesef Türkiye'de sol siyaset iki şekilde yapılıyor. Birincisi kurumsal muhalefet veya kurumsal siyaset dediğimiz, işte rahmetli Ecevit özellikle 90'lı yıllarda başbakanken Demokratik Sol Parti'de kurumsal siyaset, kurumsal muhalefet yapardı. Sayın Kılıçdaroğlu da öyle ama sol siyasetin Türkiye'deki kodlarında sokaklara çıkmak, biraz böyle vurmak kırmak var zaten. Yani o noktada hani benim gibi biraz yaşı ilerlemiş olanlar, 90'lı yıllarda genç olanlar Türkiye'de sol siyasetin hali pürmelalini yani yakından şahit olmuştur. Tabii yaşanan hadise aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni paylaşamama hadisesi. Bir taraftan işte
0: yani
3: seçildiğini...
0: Örneğin mesela bu ablukayı kıracağız dediler ama aslında genel merkezi kendileri bir abluka altına aldı, öyle değil mi?
3: Tabii ki. Zaten önce işte Sayın Özel kendini genel başkan odasına kilitledi. Ardından abluka altına aldılar. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki koltukları, bilmem neler, işte mobilyaları yığdılar. Böyle bir şey vardı.
0: Otobüs çektiler.
3: Otobüs çekildi. Tabii büyük bir çatışma görüntüsü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem gönül veren hem de işte geçen yerel seçimlerde merkez sağ seçmenin de oyunu aldıkları için onların hoşlanmayacağını düşünerek sonradan vazgeçtiler. Tabii aslında bizim seçmenimiz böyle şeyleri sevmiyor. Yani bizim seçmenimiz biraz gürültülü, patırtılı, kırılan, dökülen şeyleri sevmez. Siyasette hiç sevmez. Çünkü siyasetçinin bizdeki tek şeyi Yani Türk toplumu çok ciddi şekilde politik bir toplumdur. Siyasetçiden beklentisi sorunlarına çözüm üretmesidir. Somut harekettir. Mağduriyet algısı varsa veya mağduriyet söz konusuysa onu zaten Türk seçmeni sandıkta net bir şekilde gösterir. Oraya yansıtır. Ama mağduriyet algısının şiddete yönelerek veya işte parti içindeki hesaplaşmaya yönelerek yürütülmesi Türk seçmeninin çok hoşuna gitmez. Şimdi özellikle sol ve solun solundaki seçmen bunu hani bu tarz şeyleri, atraksiyonları seviyor ama yani merkez sağ, merkez sol, sosyal demokrat seçmen sevmiyor. Biraz da onun endişesiyle onu yapmadılar. Yani işte yakılmış yıkılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi görüntüsü vermemek için ondan kaçındılar. Son anda artık bir akıl devreye girdi. Ve akabinde de Sayın Özel geçtiğimiz hafta hemen zaten birkaç saat içerisinde genel merkezde terk etti ve meydanlara döndü. Şimdi şu saatten sonra artık...
0: Yani o süreç de biraz enteresan değil miydi? Toma'nın üzerine tırmandı diye bir bildirim geldi.
3: Onların hepsi köpük Yağmur Hanım. Ben onlara çok fazla takılmıyorum.
0: Yani ben gerçek olmadığını düşünüyorum. Yani, fotoğrafları açtım baktım gerçekten de Toma'nın üzerine çıkmış olması falan... Tüm bu gelişmeler siyasi kariyerini nasıl etkiledi sizce?
3: Şimdi şöyle, yani Özgür Özel bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla bunu kendisi dile getirdi defalarca. Dedi ki ben sizin lideriniz değilim dedi. Yani mealen konuşuyorum. Ben sizin cumhurbaşkanı adayınız da değilim dedi. Mesela bunu çok net söyledi. Ben sizin cumhurbaşkanınızı içeriden çıkaracak olan kişiyim dedi. Benim dedi bir tek amacım var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının cumhurbaşkanı yaptıktan sonra Anıtkabir'e gideceğim. Anıtkabir özel defterine yazacağım. İşte AK Parti'yi Sayın Cumhurbaşkanı'nı siyaseten yenmiş olmanın rahatlığıyla kahvemi içeceğim dedi. Yani onun zaten bugüne kadar hiç lider sıfatıyla ortaya çıktığını görmedik. Ama son işte Butlan meselesinden sonra Özgür Özel'in artık bir lider sıfatıyla sokaklara inmeye başladığını gördük. Ve lider sıfatıyla da biraz daha risk almaya başladı. Tabii bunun da başka bir riski var. Yani eğer bu bir süre sonra hani çünkü şöyle bir şey var. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel tek başına hareket etmiyor. Özgür Özel'in özellikle yerel yönetimlerde, parti tabanında, sokaklarda kontrolü çok yüksek bir isim var. Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu hareketin, öyle diyeyim ben, gizli öznesi durumunda, gizli lideri durumunda.
0: Gizli mi? Çünkü zaten Özgür Özel
3: şöyle söyleyeyim, perde arkası
0: onun
3: diyeyim.
0: Gölgesinde tabii. Yürüttü.
3: Ama şimdi işte ilk defa son birkaç gündür, bir haftadır çok fazla Ekrem İmamoğlu demeden kendi liderliğini ortaya, işte Toma'da işte yumruk kaldırması, işte CHP Genel Merkezi'nden meclise kadar yağmurda yürümesi, bugünkü mitingde hadi Anıtkabir'e gidiyoruz demesi, o sokaklarda yapmış olduğu işte bireysel şov gösteri şeyi, bunların hepsi bir lider doğuyor imajını uyandırmak. Şimdi bu
0: öyle de oldu mu peki? Yani burada ama
3: onu söyleyeceğim.
0: İşte bu bir etmek veya rencide etmek onu değil söyleyeceğim. Ama eleştirel bir boyut ele aldığımızda tüm şimdi, bunlar çok komik gelmedi.
3: Doğru söylüyorsun. Şöyle şimdi bu bir gösteri sana. Hani siyasetin bir algı boyutu, bir şov boyutu var. Şimdi ilk defa başından beri yapmadığı şeyi yapıp lider olmaya özeniyor. Şimdi bu ilerleyen günlerde yani eğer biraz böyle kantarın topuzu

0: bunu kaçırırsa tabiri yerindeyse Ekrem İmamoğlu'yla açık bir çatışmaya dönüşebilir.
1: Ekrem İmamoğlu'yla.
0: Evet. Yani
1: çünkü, o zaman iki rakibi birden mi olacak? Hem Kılıçdaroğlu tabii ki, hem İmamoğlu.
0: Tabii ki. Kesinlikle olabilir. Birincisi bu. Çünkü şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu meselesini Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben kaşıyacağını ve bu süreci oradan hamleler yapacağını düşünüyorum.
1: Mesela yarın mecliste MYK üyeleriyle toplantı yapacakmış.
0: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Şimdi işte bakın Özgür Özel'in hem genel başkana yönelik.
1: Yani o sizin ifade ettiğiniz o liderlik sürecini yürütme çabaları
0: evet,
1: biri olarak görüyorum.
0: Partinin merkezi yapısını, parlamentodaki gücünü toparlamaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken de doğrudan kullandığı dil Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye yönelik bir dil. Şimdi bu dil şunu söyleyeyim çok net bir şekilde. Merkez sağ ve özellikle AK Parti seçmenini kendisine çekmez. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasette işte yılların vermiş olduğu ve Cumhurbaşkanlığında da göstermiş olduğu performans sebebiyle bir haklı bir karizması ve haklı bir yeri var. Şimdi eğer bu buradan Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinden kişisel meselesi üzerinden devşirmeye çalışırsa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi iç seçmenine yönelik bir mesaj haline dönüşür.
1: Ki geçtiğimiz haftadan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bu konuya ilişkin en ufak bir yorum gelmedi.
0: Tabii zaten şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı zaten hani bu meseleyi şöyle görüyor. Diğer partilerin de böyle gördüğünü düşünüyorum ben. Şimdi bu mesele aslında yani o durum şu. Bu mesele aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi. Bu Türkiye ile ilgili, iktidarla ilgili hani iddia edildiği gibi yargıyla ilgili bir mesele değil.
1: Bugün AK Parti'nin milletle olan meselesidir dedi Özgür Özel.
0: İşte bunu yansıtıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyor. Şimdi bu işin sonunda ben madem hani en son söyleyeceğim başta söyleyeyim. Ya Murat bu iş kopar. Yani ben Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da gücü zayıf değil. Çok elinde çok güçlü doneler var. Eğer süreci iyi yönetebilir, şeffaf, açık bir şekilde yönetebilir ve somut şeyler ortaya koyarsa ki koyacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda Özgür Özel'in partideki nüfuzu azalacaktır. Dolayısıyla bir süre sonra Özgür Özel yolları ayıracaktır. Zaten bunun hazırlığına dair çok net verilerde çok net gelişmelerde söz konusu.
1: Ona ikinci turda gelelim mi?
0: Tabii ki.
1: O zaman
0: bu noktada ben şimdi şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacaksak büyük parçayı biz koparalım. Bu ilk seçimlerde grup olabilecek veya tek başımıza iktidara gelebilecek %10 ve üstü olmalı. Yani ittifaksız %10 ve üstü bir oy potansiyeli olmalı. Dolayısıyla diyor İşte büyük parçayı kopartalım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni baraj altına itelim gerekirse veya işte 3'te 2 oranında azaltalım gücünü, %30'sa %20'sini biz alalım şeklinde. Ve geri kalanda da artık kendi içimizde, kendi yolumuzda devam edelim. Bu noktada bütün söylemler aslında işte Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik mesela bugünkü açıklamaları, bu mesela büyük bir talihsizlik. İşte lider olmaya çalışmak dediğim de bu. Normalde diğer sağ seçmene, merkez sağ seçmene, muhafazakar seçmene bir mesaj vermesi gerekiyordu. Mağduriyet algısını oradan devşirmesi gerekiyor. Burada çok büyük hatalar yapıyor. Tabii bu şundan kaynaklanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gücünden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ağır gelecek olan çekişmelerden.
1: Peki. Damla Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle devam edelim. Şimdi editörümüz sevgili Ayşegül Gedik bunlardan hangisi gerçek CHP diye KJ'yi yazmış ve meydanların görüntüsünü yansıtıyor şu an bize. Bugünkü gelişmeleri siz de sanıyorum sahadan takip ettiniz.
2: Evet.
1: Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak bir dış politika perspektifiyle de konuyu ele alacak olursak tüm bu görüntüler Türk siyasetine ilişkin, hukuka ilişkin neler söylüyor? Size anlatıyor.
2: Evet, öncelikle burada Ayşegül Hanım'a teşekkür etmek istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Gerçekten son derece önemli bir çıktı üretti ve ona da biraz sonra zaten değineceğim. Önemli bir benzetme yaptı uluslararası ilişkiler perspektifinden açıkçası. Ben şuradan başlayayım. Evet, bugün ben de birkaç gözlem yapmak için oradaydım. alandaydım. Hatta çok erken gittim. Saat 10 gibi CHP Genel Merkezi'ndeydim. Akabinde daha sonra işte Güven Parkı'nın olduğu yere de girmeye çalıştım. Tabii biraz kalabalıktı, biraz zor oldu. Şimdi tabii ki ikisi arasındaki analizi yapabilmek için şuna bakmak lazım. Tabii bir tarafta Özgür Özel, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz kişi zaten yıllarını vermiş bir siyasetçi. Ve bu kararı yani kendi kafalarına göre vermediler. Yani şöyle bir durum var. Burada hukukun üstünlüğü olan bir konu. Yani herhangi bir insanın isteğiyle ya da talebiyle olan bir şey değil. Ki bugün açıkçası Kemal Bey'i dinlemeye gelen izleyiciler, yani işte katılımcılar arasında da bu çok fazla dile getiriliyordu. Çünkü şöyle bir durum var. Bir işte mutlak tutan davası zaten uzun zamandır devam ediyordu. Şimdi bunun akabinde hukuk böyle bir karar verdiyse zaten çok uzun süre araştırıp, tetkik edip akabinde bu sonuca varılmıştır. Şimdi bu sonuca varılması için de zaten önemli bir dosya gerekiyordu. Şimdi tabii bunu ben rasyonel bir açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü hukukun üstünde başka hiçbir gerçeklik olamaz. Dolayısıyla bunu ekarte edebilecek ya da karşı çıkılabilecek bir donaya sahip değil Özgür Bey ve tarafı. Şimdi Kemal Bey tabii bu doğrultuda yani hukukun vermiş olduğu kararla geldiği koltuğu elbette ki tutmaya çalışıyor ve oturmaya gayret ediyor. Fakat siz de biraz önce bahsettiğiniz gibi oldukça kötü manzaralara şahit olduk. Ve ben bugün açıkçası bu manzaraya da çok benzer bir şeyin yani içeride en azından hala mevcut olduğunu gördüm. Çünkü işte koltuklar yok, işte pencereler belli yeni takılmış falan. Bu tabii ki çok üzücü bir şey. Çünkü
3: köklü bir partiden söz ediyoruz ayrıca.
2: Tabii ki çok üzücü bir şey. Yani oraya gelen insanlar gerçekten yaşlı insanlar da vardı. Üzgün olanlar da vardı. İşte buna gerek yoktu. O senin büyüğün diyenler de vardı tabii ki. Dolayısıyla şimdi bu çerçeve açısından bir de şu konu tabii ki tartışılıyor. Hani ne kadar kalabalıktı, o ne kadar kalabalıktı. Bence bunun hiçbir önemi yok. Yani kalabalık olması bir şey değiştirmez. Burada hukuk ne derse odur. Yani gerçeklik odur. Şimdi mesela görüntülerde de bakıyoruz. Evet bir Özgür Bey'in tarafında yani Güven Parkı'nın olduğu yerde daha güçlü, daha yüksek bir kalabalık görüyoruz. Ama bunun niteliği önemli. Açıkçası niteliksel üstünlük her zaman daha önemli ve galip gelir. Ve tabii ki hak kimdeyse o şekilde devam edecektir. Yani bunu hiçbir şey değiştirmez. Tabii şimdi ben ülkelerin pek çok siyasetini de takip ettiğim için çünkü uluslararası ilişkiler alanındayız. Tabii hem dış politika ama dış politikayı yorumlamak için de iç politikayı yorumlamak lazım. Ve dolayısıyla onlarla birlikte kendi iç politikamızı ve siyasetimizi de yorumlayabiliyoruz. Şimdi buna benzer çok fazla örnek de var. Onları da bir sonraki turda geleceğim. Çünkü biraz daha detaylı aktaracağım. Fakat bugünkü gözlemlerim doğrultusunda şunu söylemem mümkün ki konuşmasını da sonuna kadar dinledim Kemal Bey. Ve ben buradan çok önemli iki tane vurgusunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bizzat bizleri yani tüm meslek gruplarını ilgilendiren ve küresel alana etki eden iki önemli faktördü. Bunlardan bir tanesi ulusal güvenliğimizi tehdit eden FETÖ konusuydu. Çünkü bu konuşma içerisinde FETÖ bağlantısının olduğunu ve bundan dolayı da bir özür dilediğini dile getirdi.
3: Bağlantısının olmadığını. Evet. Dile getirdi.
0: Kendi bağlantısının olmadığı, bağlantılı olanları da göremediği için.
2: Maalesef. Ben dedi bunları göremedim. özür diliyorum dedi. Bu da son derece erdemli ve olgun bir davranıştı tabii ki. Ve kendisinden sanıyorum ilk kez böyle bir özür açıklaması duyuyoruz. Ve ikincisi de tabii yine şu konuda oldu ki sanıyorum hazırlamış olduğu metnin dışına da çıkmadı kendisi. Tabii ki hem öz eleştiri hem de karşı eleştiride bulundu. Bu da son derece rasyonel bir çalışma olduğunu gösteriyor. Ve tabii dedi ki işte eğlence yerlerinde konuşulacak bir şey değil Atatürk'ün değerleri dedi. Açıkçası bu son derece önemli bir cümle. Altı çok doldurulabilir bir cümle. Çünkü
3: ki bir önceki konuşmasında da aslında CHP ve ben bugüne kadar çok kez eleştirilmişizdir ama ahlaki anlamda CHP bugüne kadar hiç eleştirilmedi. O yüzden biz partiyi kodlarına geri döndüreceğiz dedi.
2: Evet, evet. Zaten hakikaten sadece Kemal Bey değil oradaki yani farklı şeylerden gelen farklı insanlar vardı. Ve tabii aralarında şunlardan da bahsediyorlar. Yani ahlaki çöküş başladıysa zaten hani kurtuluş yoktur. belki de tamamen çökmeli, yeniden oluşmalı gibi görüşler de hakim olmaya başlamış bu durumda. Ve tabii buradan ben şu çıkarımı da yapıyorum. Eğer hukukun üstünlüğü sayılmıyorsa, işte parti merkezi basılıyorsa ya da insanlara zarar veriliyorsa, ki orada bir milletvekili vardı ve şunu söyledi, işte fiziksel olarak bir zarara uğradığını, yaralı olduğunu gösterdi, zona çıkardım dedi 2-3 günde. Şimdi bunları yaşamak bence yani bizim gibi bir ülkeye yakışmayan bir şey. Bununla birlikte şimdi buna karşı dayanak olarak hukukun çıkartmış olduğu da bir belge var. Ve bunun da alt metinlerini biz bile bilemiyoruz. Ki bugün Kemal Bey bunun da işte bazı tüyolarını bence verdi. Ve muhtemelen bunun altında dolduracak dönelerle açıklamalıdır. Yani açıklaması da gerekir. Çünkü bizzat hani bizim maalesef ki yaşadığımız bir FETÖ tehlikesi var. Ve bundan dolayı da bu yapılanmanın, ki biliyorsunuz zaten bu hani ulusal bir şey değil, uluslararası alandaki bir yapı, bir terör yapısı. Dolayısıyla buna vurgu yapması bence son derece önemliydi. Tetikte olmak gerektiğini de aslında altına vurmuş oldu, basmış oldu. Bunun açıkçası ben hani sadece ulusal değil, uluslararası güvenliği dahi etki edebilecek büyük bir kolektif bir ağında bir silsilesi olabileceğinin sonucuna vardım.
3: Bölgemizdeki ateş çemberi diye Orta Doğu'daki gelişmeleri de aslında takip ettiğini en azından dile getirmiş oldu.
2: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü bu bizim sizin de bildiğiniz gibi yani terörist Türkiye ve bölge vizyonuyla birebir bağlantılı bir konu. Çünkü biz böyle bir yola girdik ve ülke içindeki, ki bu kadar köklü bir yapısı olan bir partinin, siyasetçilerin bununla bir iltisakının olduğunun ortaya çıkması korkunç bir şey. Umarım yani bunun isimler ya da durumlar neyse tez vakitte çözülür. Ancak Kemal Bey'in buna işaret ettiğini ben buradan vurgulamak isterim tabii ki seyircilerimize de, ki herkes zaten dikkat çekmiştir muhtemelen. Ve bunun da devamının geleceğini, altını dolduracağını ifade etti kendisi. Fakat öteki taraftan yani Kemal Bey'in bu yöndeki konuşmalarından ziyade Özgür Bey daha agresif bir tutum sergiledi. Ve tabii ki bunu şuna da dayandırabiliriz. Bir mağduriyet sonrası oluşan bir refleks, bir tepki olarak da yorumlayabiliriz. Ki biz bunu Ekrem İmamoğlu'nun hapse girdiği dönemde de benzerini görmüştük. Hatırlarsınız, yine sokak eylemleri olmuştu. Yine büyük üsluplarda şovenist söylemler, ağır hakaretler duymuştuk. Ki zaten bunlar arşivde kayıtlı hala duruyor. Dolayısıyla şu an vermiş olduğu refleksin de bunun bir benzeri olduğunu düşünüyorum.
3: Ki liderlerin tavrı nasılsa kitlelere de o şekilde yansıyor. Yani evet. Bugün ben de iki noktada vardım. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaştınız mı sorusuna o arar veya ben ararım gibi yumuşak cevaplar verirken bugün Özgür Özel'in bulunduğu alanda hakaret sloganları yükseliyordu. Evet. Bu sert köşeli yorumlar ve değerlendirmeler kitlelere de sirayet ediyor ne yazık
2: ki. Kesinlikle öyle, ki özellikle kitlesi yani işte seçmen tabanının ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu görürsek, hatırlarsak bunun ne kadar etkili olabileceğini ve tehlikeli olabileceğini söylemek lazım. Tabiri caizse özetle yani bir tarafta sokak jargonu varken bir tarafta da daha ağır başlı bir siyasetin söylemlerini görmüş olduk bugün. Elbette ki burada CHP, yani ki zaten bu davanın açılması da yine kendileri ile oldu. Çünkü biliyorsunuz yine CHP'liler bu konuda bir dava dilekçesi sunuyorlar. Yani yine kendileri açıyorlar ve kendi davalarının sonucunu aslında yaşamış oluyorlar. Fakat bunu tabii kabullenmek biraz zor olabilir. Ancak gerçek bu. Hukuk da zaten bunu gösterdi. Umarım bu işte artık çok fazla büyümeden, halka zarar vermeden bir şekilde çözüme ulaştırılır.
3: Peki, teşekkürler. Uğur Bey, size devam edelim. Bunun aslında siyasi bir mesele olduğu hep vurgulandı Özgür Özel tarafından. Ancak baktığımızda, geldiğimiz noktada bunun hukuki bir sürecin sonucu olduğunu zaten CHP'nin kendi içinden itirafçılarla dökülmesiyle anlamış olduk. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hukuki boyutuyla da bir temizlik yapılacağını ifade etti. Temizlik ve temiz siyaset konusunda verdiği mesajlarla yargı sürecini takip edeceğiz dedi. Ne gibi adımlar atılır bu süreçte?
4: Evet, müsaade ederseniz, aslında eğer uygun görürseniz işin başlangıcını, hukukun burada kullanılma sebebini değerlendirirsek, gelen adımların da bugün yapılacak ve sonrasındaki adımların da ne amaçla yapılacağını görmüş olabiliriz. İşin özü şudur aslında bakarsanız, bu konu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir iktidar mücadelesidir. Hı hı. Bu aslında bakarsanız 2023 sonrasında yargı üzerinden gittiğinde temelde ortada sanki başka bir mesele varmış gibi değerlendirilse de bir iktidar mücadelesinin sürdürülmesiydi. Hı hı. Ta ki mahkeme kararı, yani Bölge Adliye Mahkemesi kararı

0: ortaya çıktığı an itibariyle aslında bakarsanız fiilen de ortaya çıkmış oldu. Yani taraflar hukuki süreçte ya da siyasi zeminde bu iktidarlarını sağlamak için bir mücadele içerisindeler. Şimdi hani bunun genel kapsamda hani işte Sayın Kılıçdaroğlu söylerken bir arınma için bu iktidarı istiyor, ama iktidarı istiyor. Yani parti başkanı olma istemesinin temel sebebi ben diyor arındıracağım. Diğer tarafta Özgür Özel ben seçilmiş bir kişiyim, bu iktidarı devam ettireceğim diyor. Yani bize aktarılan boyutuyla ya da başlıkları böyle. Alt metinde başka şeyler olabilir, başka tartışma olabilir ama bu bir iktidar mücadelesidir. Şimdi doğal olarak sizin bu iktidar mücadelesini doğrudan adlandırdığınızda toplumun size bakış açısı çok farklı olacak. Yani Özgür Özel açısından bunu söylüyorum. Eğer siz bunu parti içerisinde ya bir mahkeme kararı verildi, bizim delegelerimizle ilgili bir tartışma süreci var diye getirirseniz oradan çıkamazsınız. Ne yapmanız lazım? O zaman başka bir düşman oluşturmanız gerekir. Buradaki en doğal düşman kimdir? İşte yargıyı etkiliyor ya da bu süreçte şu oldu bu oldu diyerek hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden bir hedef ortaya koyarsınız. Ama şu anki manzara, atılan adımlar, yapılan işler aslında bakarsanız bu süreç içerisinde bu işin bir iktidar mücadelesi, parti içi bir iktidar mücadelesi olduğu ve sadece farklı yönleriyle gösterilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor. Bu mahkeme kararı
1: Can
0: bunu...
1: Can Türk Hocam az önce liderlik artık bir liderliğe doğru bir adım attığını ve bu alanda hareketler sergilediğini söyledi. O zaman siz de mi öyle düşünüyorsunuz?
0: Yani şöyle...
1: Çünkü mazbatasız bir başkan oturamaz, oturmamalı, yakışmaz diye bugün bağırdı meydanlarda.
0: Evet, kastettiğim şu...
1: Bu yarış, liderlik yarışı anlamında ifade ettiğiniz husus bu nokta.
0: Kastettiğim şu, burada tabii siyaseten değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu... Özgür Özel denklemi üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Ben aslında bakarsanız bu işi şahıs bazlı olarak değerlendirmiyorum. Yani burada o güçler işte Özgür Özel ya da Kemal Kılıçdaroğlu bir ilke ve hedef üzerinden kendilerince geliyorlar ya. Bunun için bir iktidar mücadelesinden bahsediyorum. Evet, Özgür Özel işte şahsi değerlendirme bakarsanız buradaki mağduriyet üzerinden muhtemel kendisine başka bir paye edinmeye çalışıyor. Bunu da zaten aşama aşama hukuku kullanarak nasıl yaptığını aktarmaya çalışıyor. Şimdi
1: CHP'nin içinde böyle bir potansiyel mevcut mu?
0: Hangi anlamda, kendisi açısından mı söylüyorsunuz? Ya bunu bence şu anki pozisyonunu değerlendirirseniz bakın hani hukuk bir araç nedir? Adaleti sağlamak ve kamu düzenini ya da partiler içerisindeki düzeni sağlamakla ilgili bir araç. Şimdi bu aracı kullanarak bir hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. Burada örneğin nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte ekibi olduğu söyleniyor, Lütfü Savaşlar'ın yapmış olduğu bir başvuru aslında bir adalet anlayışından daha ziyade parti içi bir mücadeleyi ortaya koyuyorsa aynı şekilde bu sefer kanun ve hukuku kullanarak bu çerçevede Özgür Özel'in yapmaya çalıştığı şu an ben diyor delegeler üzerinde hakimim ve bir an önce kurultaya gitmek istiyorum. Şimdi bu sorunun cevabı bence aşama aşama değerlendirmeli.
1: Ama yani bu kurultay kendinin böyle bir yetkisi var mı? Mesela yarın yapacağı MYK toplantısı veya grup
0: yapamaz.
1: Yani hukuken yetkisiz yani, toplantılar değil mi bunlar?
0: Tabii ki değil.
1: Yani kendini grup başkanı olarak seçmesi de yetkisiz bir seçim değil.
0: Bence
1: mi?
0: Bunları aşama aşama değerlendirmek lazım. Mesela grup başkanı seçimiyle ilgili biz içeriği bilmiyoruz. Kanun şunu diyor. Diyor ki eğer partinin genel başkanı bir milletvekili değil ise bu sefer parti grubunda bir grup başkanı atanır. Belirlenir. Bunu yapacak kişiler o grubun üyesi olma doğal koşuluna sahip milletvekilleridir. Bu milletvekilleri bir araya gelecek ve bir grup başkanı atayacak, daha doğrusu seçecekler. Şimdi bu seçimin yapıldığını söylüyor Sayın Özgür Özel ama diğer taraftaki iddia da bir, böyle bir toplantı yapıyorsanız insanların toplantıya katılımını sağlayacak süreyi sağlamanız lazım. İkincisi, toplantının gündeminden tarafların haberdar olması lazım. Usulü tartışmalarla ilgili. Yani bu seçim yapıldı ama bu seçimin öncesindeki adımlarda burada bir sorun var iddiası CHP Genel Merkez tarafından ortaya atıldı. Hala hazırda yani bu grup başkanının seçilmesi ya da süreci hukuku kullanarak yapıyor zaten. Bunu kastediyorum. Anladınız mı? Yani bir tarafta mutlak butlanla ilgili başvuruyu yapanlar da aslında bakarsanız o iktidar mücadelesiyle ilgili ben bu hukuki adımı atarak bunu sağlayayım dediler. Şimdi Özgür Özel de o kanun maddeleri üzerinden kendisine bir iktidar alanı oluşturmaya çalışıyor. Yani grup başkanı atanmayla ilgili işi aslında hukuka dayanıyor. Nasıl dayanıyor? İç düzeye dayanıyor. Kendi grup yönetmeliklerine dayanıyor. Bu yetki onlarda. Ha, burada 1970'lerde düzenlenmiş. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi çok eski bir parti olduğu için. Grup Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi grup iç tüzüğü. Bu tüzükte grup başkanının işte...

0: Veyahut da aslında bakarsanız Sayın Hocamın söylediği burada yol ayrımına gideceklerdendi ya. Şimdi siz doğrudan giderseniz bu yol ayrımına bahsettiğiniz o liderlik vasfını elde edemezsiniz. Burada bir mağduriyet çıkartmanız gerekiyordu. Birincisini özellikle ihtiyati tedbir kararının uygulanması, aslında ben detaylıca onu da anlatacaktım ama aşama buraya geldi. Buradan bir mağduriyetle bir adım atmaya çalıştı. Arkasından da bunları zorlayarak parti disiplinine sevk edilmeye çalışacak. Çünkü şunu söylemesi lazım Sayın Özgür Özel'in. Yani bakın biz burada mücadele etmeye çalıştık. Ama bu mücadelemize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi engel oldu. Ve bizi disipline sevk ettiler. Bizi partiden atacak ve biz mecburen yol ayrımına geldik. Bunun sebebi budur. Niye? Çünkü ortada bir genel başkan varken, sizin tüzüğünüzde genel başkanın yetkili olduğu söyleniyorken, siz onun arkasından başka bir toplantı düzenliyorsanız veyahut en basitinden grup toplantısının gündemi. Grup toplantısının gündemini genel başkanın belirlemesi gerekir. Şu şu konulara değinilmesi gerekir demesi lazım. Sizin bağlılığınız bunu gerektiriyor. Şimdi buradan bu fiilleri yaparak, bu isyan bayrağını çekerek bir noktada kendisini bir disiplin sürecinin içerisine almaya çalıştığı kanaatindeyim.
1: Planlı bir eylem diyorsunuz.
0: Çünkü
1: bu halde.
0: Çünkü yani doğrudan ayrılırsanız sıkıntı. Ama bakın bizi mağdur ettiler.
1: Doğrudan ayrılırsa ne gibi bir sıkıntı sonuçta olur?
0: Bence ya toplumun bir karşılık vermesi lazım. Bakın size bir madde okuyayım. Tedbir
1: yani
0: kararı ile ilgili.
1: Bugün bence, meydanda bir kitleyi toplamış olmak gibi bir sonuca
0: nasıl
1: mı?
0: Nasıl topluyorsunuz biliyor musunuz? Bakın size bir madde.
1: Yani sessizce gitmek yerine bu şekilde gürültülü bir kitleyi toplamak mı?
0: Hukuk usulü kanunumuzun 393. maddesinde der ki, ihtiyati tedbir kararının uygulanması için gerekirse zor kullanılabilir. Zor kullanma hususunda bütün kolluk kuvvetleri ve işte köylerde muhtarlar uygulamayı gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine kendisine yardım etmek ve emirlere uymakla yükümlüdürler. Şimdi bakın, ihtiyati tedbir kararı var. Bu tedbir kararının ne olduğunu, tedbir kararının sonucunu yerine getirmeyenin başına ne geleceğini hem bu tedbir kararını isteyen Sayın Kılıçdaroğlu hem de bu tedbir kararını yerine getirmeyen Sayın Özgür Özel gayet iyi biliyor. Şimdi bildiğiniz bir konu var. Bu diyor ki kanun açık hükmü. Kanunda diyor ki kardeşim sana bu yetki verildi işte genel merkez tarafından. CHP genel merkezi dedi ki kardeşim işte Kılıçdaroğlu vasıtasıyla biz dedi görevimizi yerine getiremiyoruz, engelleniyoruz. Buranın boşaltılması lazım tedbir kararının uygulanması için. Şimdi bu uygulama koşulunda emniyet kuvvetleri bununla bağlı. Buraya zorla girmek zorunda olduklarını çok iyi biliyor. Veyahut da çok özür dilerim, tedbir kararı mesela gelip yırtıyor ya, bakın onda ip var. Yani tedbir kararını sizin, ben size tebliğ etmek zorundayım ya, siz almıyorsunuz. Memur bunu zorla size vermez. Memurun yapacağı şey, kardeşim almıyor musun? Tutanağa geçirdim ben bunu. Ben bunu kapına yapıştırıyorum. Astım gittim der.
1: Ama verdikten sonra o kağıda yapılan işlemin herhangi bir hükmü var mı? Yırtılmış olmasın
0: yani, bu bir işte bakın bunların hepsi. İşte hani polisin zorla gireceğini bildiği halde orada bekleyip direniş göstermek. Arkasından bu yürüyüşü yapmak tamamen
1: bir eylemin parçaları.
0: Tabii tabii Sayın Özgür Özel'in kendi istemiyle bile bile yaptığı bir süreçtir. Burada ne olacak? Buradan bir mağduriyet ortaya çıkacak ve arkasından da kendi tabanını konsolide edebilecek. Şimdi ikinci aşamasına geliyoruz. Burayı niye zorluyor? Grup başkanı olarak niye devam ediyor? Grup başkanı olarak devam edecek. Burada parti içerisinde belli sorunlar çıkartacak. Burada bildiğim kadarıyla parti meclisinde ve şeyde özür dilerim MYK'da grup başkan vekili de üyesi. MYK toplantılarına da katılabilir. Hani bu çerçevede karar mekanizmasında bir şeylere karışacaklar. İçeride bu tartışmaları çıkartacaklar ki bir disiplin süreci olsun ve disiplin süreci sonunda buradan efendim biz işte mağdur edildik, bakın bizi partiden de atıyorlar, biz mecburen başka bir partiye gidiyoruz demenin yolunu açar. Tabii hani siyasen taktiklerinin hocam böyle bir tespitini yaptığı için söylüyorum. Velhasıl özetle söylenecek şey şudur. Burada bir iktidar mücadelesi vardır. Kimi zaman siyasi, kimi zaman sokak eylemleri, kimi zaman da hukuki işler yaparsınız. Bakın tedbir kararının alındığı gün Sayın Özgür Özel kendi MYK'sını topladı ve yaptığı iş ne oldu? Yargıtay'a başvurmak oldu. Aslına bakarsanız hani sözlü olarak durumdan haberdardı ama vekilleri aracıyla yargıya başvurdu. Niye yaptınız bunu? Çünkü sizin bir iktidar mücadeleniz var. Bu mücadele için siz de hukuku kullanıyorsunuz. Ama ne oldu? Terse döndü. Şimdi tedbir kararının süresi bu başvuruyla uzuyor ya. Bu sefer de bu sürenin uzamasını istemiyor ve şunu

0: İstedi Sayın Özgür Özel. Dedi ki ya Kılıçdaroğlu temizden vazgeçsin. Ben de şahsen yaptığım başvuru temizinden vazgeçeyim. Ve bir an önce karar kesinleşsin demeye başladı. Aslına bakarsanız burada hani hukukun kararları elbette biz de eleştirebiliriz. İşte bugün BAM'ın Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı Yargıtay'ın bozup bozmayacağı konusunda bir fikrimiz yok. Ben şahsi bir kanaat bildirebilirim
1: ama
0: ancak.
1: Ama bu kadar çok delil varken tabii,
0: hayır, bu bizim ama şahsi kanaatimiz olur. Belki usulden başka bir noktadan başka bir şey değerlendirir. Bakın yerel mahkeme konusuz kaldığını söylemişti. Yerel mahkeme de bir hakim tarafından karar verdi. Bunun sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi dedi ki hayır bu devam eden bir süreçtir. Konusuz kalmadan bahsedemezsiniz. Bence en önemli nokta ne biliyor musunuz? Bu konuların tamamı özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında konuyu çekmeye çalıştığı yer burası. Esasından işi uzaklaştırmak. Neyi tartışırsın? Siz bir mahkemeye gidin. Sayın hocamdan benim diyelim alacağım var. Şimdi benim alacağım varsa yanlışlıkla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvursam beni Asli Hukuk Mahkemesi'ne gönderir veya Ticaret Mahkemesi'ne gönderir. Usul işlemleri, mahkemenin yetkisini tartışırız. Ve ben alacağımla ilgili süreci devam ettiririm. Ama benim alacağım yoksa sizden hocam, siz dersiniz ki ya istediğin mahkemeye git. İşin esasına girildiğinde Uğur Çağlar'ın işte Caner Hoca'dan bir alacağı yok diye sonuç çıkar. Bakın bu süre içerisinde en kötüsü buydu. Usul tartışıldı. Asli Hukuk mu yetkili, YSK mı yetkili? Mutlak mutlan ne zaman başlar? Her usulü tartıştık ama işin esası ya kardeşim bu mutlak mutlanı, bu iptal davasını, bu yargılamayı gerektiren konu neydi?
1: Mesela Özgür Özel'in YSK'ya i̇şte başvuruda bulunması da çok yersiz değil miydi? Çünkü mahkeme kararına yönelik YSK'nın nasıl bir yaptırımı
0: bence,
1: olabilir ki?
0: Bence yani böyle bakmamak lazım.
1: Ama
0: önemli
1: YSK'nın
0: olan
1: bir de mahkeme kararından sonra kimi muhatap alacağı sorusunun cevabı Kılıçdaroğlu değil mi?
0: İşte tam anlattığım mesele budur. İşin esasıyla ilgili
1: çalınmadı,
0: kısım
1: çalınmadı kapı kalmasın politikada.
0: Hayır. İşin esasıyla ilgili kısım yolsuzluk iddiaları. İşte delegelere ilişkin evlerin alınması iddiası, ne bileyim hani böyle imtina ediyorum ama işte pavyon iddiaları falan filan. Ya bakın bunlar hani yoktur konusunda bir tartışma çıkmıyor bizde. İşte ya bak bunu böyle yorumlamışlar ama biz parayı vermedik savunması yok. Esasa ilişkin bir konuya girilmesi istenilmiyor burada. Onun için siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yarın gelin hep beraber gidelim. YSK'ya da başvururuz. Dilekçemizi almak zorundalar. Uğur Çağlar olarak. Hocamla gidelim. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir dava açalım. Diğer tarafta işte gidelim bir Sayın Hocamla İdare Mahkemesi'ne dava açalım. Buna bir engel yok. Önemli olan şu. Bunun sonucunda hepimiz biliyoruz ki bu boşa bir başvuru.
1: Yani konu ifade etmek istedi.
0: Ama mesele ne biliyor musunuz? Asıl mesele İşin esasına ilişkin değerlendirme konusunda sıkıntı. Bakın bugüne kadar Sayın Hocam siz de takip ediyorsunuz gündemi. Yani bir değerlendirme oldu mu ya arkadaş bu işte pavyon iddiası yalandır. Arkadaşlar tamam oturmuşlar çay içmişler tabii, ama buna ilişkin bir iddia yoktur diye bir değerlendirme olmadı.
1: Son raddeye kadar parti içinde disipline sevk etme gibi herhangi bir
0: zaten,
1: önlem dahi alınmadı.
0: Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun girdiği açık kapı da orasıdır. Evet. Arınma kavramı açık kapısı da orasıdır. Şu ana kadar en büyük eleştiri de budur. Yani siz bir yargı süreci başladığında bakın yargılanan kişi yargılanan kişinin peki suçlu ya da suçsuz ben o zaman peki dediğinizden toparlayamam çalışayım. Suçlu ya da suçsuzluğu konusunda bir karar verilmiş değildir. Kimseye yargılama safhatında suçsuz diyemeyiz. Fakat yargı sürecine güvenmemiz gerekir. Yani burada yargılanan kişinin de tamamen suçsuz olduğu iddiasını baştan ortaya koyamazsınız. Sayın Özgür Özel'in bence bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapısını açtığı en büyük yanlışı buydu. Peki. Parti içi iç denetimi asla çalıştırmadı
1: bu süreçte. Bir virgül koyalım mı? Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te, 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yine...

0: olmalı. Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iki ayrı noktada miting düzenlendi. Aslında bayramlaşma denildi ancak bunun daha çok böyle siyasi bir restleşme ve düelloya dönmesi Ankara'da en çok konuşulan konulardan biriydi. Yönetmenim Hande'den rica edeceğim. Önce bir Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da neler söyledi tekrar dinleyelim.
1: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.
0: Can Türk Hocam bir kez daha dinledik.
2: Evet.
0: Kurultay evet ama önce hesap soracağım dedi. Dilerseniz buradan başlayalım.
2: Evet.
0: Bu hesap sormak nedir? Mesela ihraç meselesini konuşuyoruz. Hatta ben mahkeme kararının ardından yapılacak ilk iş ihraç olarak Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmek olur mu diye sormuştum.
2: Evet.
0: Bu hesap sormaya ilişkin eylem ne olur sizce?
2: Şimdi bugün bana göre Kılıçdaroğlu'nun konuşması tamamen parti içerisinde kendisinin yani geri gelişinin meşrulaştırmak ve somutlaştırma çabası. Özgür Özel ise tamamen parti dışına mesaj vererek konsolide etme çabası. Bu iki arasında yani ciddi bir üslup farkı var.
0: Şimdi, sizce bayramlaşma mıydı?
2: Kesinlikle değil. Yani bu bayramlaşma değil, hesaplaşma. Zaten biz bu saatten sonra farklı isimler altında bol bol meydan savaşı izleriz. Hı hı. Şimdi ilk savaş işte CHP genel merkezini ele geçirme çarpışmasıydı. Bu gerçekleşti. Bu o roundu Sayın Kılıçdaroğlu aldı. Sayın Özel de partinin yani genel merkezi sen ele geçirebilirsin, yetkiyi alabilirsin ama parlamentodaki söylemi de tabanı da ben alırım şeklinde. O da öyle bir çıkış yaptı. Dengelemeye çalıştı. Bugün de ikinci kurban muharebesi mi diyelim yani kurban ikinci muharebesi.
0: Yani aynı şehirde aynı saatte iki açıklamanın.
2: Biz bunları çok göreceğiz Yağmur Hanım, daha çok konuşacağız biz bunu çünkü daha bu işin parlamentodaki bir meydan okuması var. Üçüncü hani savaş orada olacak.
0: Kılıçdaroğlu'nu şöyle yorumlayabiliyorum. Boş bir genel merkeze gitmektense kendisini mitingle karşılayacağı bir genel merkeze gitmeyi tercih etmiş olması ve oraya bayram vesilesiyle vatandaşı ve CHP'lileri topluyor olmasını anlayabiliriz belki ama evet. Aynı saate program koyan Özgür Özel bunu gerçekten bir düelloya çevirdi.
2: Tabii tabii, bir konsolidasyon meselesi var. Şimdi ben yani Sayın Kılıçdaroğlu evet 13 seçimi kaybetmiş olabilir. 2023 genel seçimleri de kaybetmiş olabilir ama ben genel olarak yani bütün hatalarına rağmen ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok da başarısız gören kişilerden değilim. Yani başarısız bir siyasetçi değil. Nereden başarısız siyasetçi değil? Bunu söylerken neyi kullanıyorum? Şu, Sayın Kılıçdaroğlu bir kere tecrübeli ve kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini çok iyi öğrenmiş, analiz etmiş ve parti içerisinde de

0: kendince bir konsolidasyonu olan bir yapı. Ama şu an yani Özgür Özel'in dili doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı, işte AK Parti, iktidar, Cumhur İttifakı üzerinden gittiği için biraz önce de kıymetli hocam da belirtti, kıymetli hocalarım da belirttiler. Şimdi kesinlikle parti içerisinde yaşananlar, işte Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bu rüşvet dalgasını hiçbir zaman savunmuyorlar. Dolayısıyla daha çok karşı tarafı suçlayarak, yani zaten bir suçlamayı iki şekilde def edersiniz. Ya suçlamayı ispat, yani olmadığını ispatlamakla uğraşırsınız, ya da en kolayı vardır, karşı tarafı suçlayarak. Yani hiçbir şekilde bunlara hiç girmiyorlar. Sadece parti içerisinde dengeleri konsolide ederek, işte Ekrem İmamoğlu nüfuzu üzerinden belirli bir gücü devşirmeye çalışarak
1: ama veya elinde tutarak. Ama o kadar çok şey döküldü ki yani nereye
0: işte
1: ne kadar.
0: İşte bu saatten sonra Yağmur Hanım
1: müdahale edebilirler.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun elindeki argüman şu olur. Zaten bu olursa ancak Sayın Kılıçdaroğlu tekrar partide, yani şimdilik kaybetmiş gözüktüğü tabanı konsolide eder. Nasıl, o da oturacak çok ciddi kurumsal iki hamle yapacak.
1: Temizlik.
0: Yani birincisi bir etik komisyonu kuracak parti içerisinde. İkincisi de yolsuzlukla.
1: Mesela masum belediye başkanları için mücadele edeceğiz dedi.
0: İşte bunun için işte ya, yani iki tane şey yapmanız lazım. Birincisi etik komisyonu kurmanız lazım. İkincisi de yolsuzlukla mücadele komisyonu kurmanız lazım. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da eski hesap uzmanıdır. Oturup bu şeylerin, yani elindeki deliller, belgelerle beraber. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hafızası derindir. Yani bir şeyleri imha etseniz bile bir şeyler kalır. Yani imha ettiğiniz kadarı kalır. Dolayısıyla bunları ortaya koymak. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün kullandığı argüman o. Diyor ki ben partiyi arındıracağım. Ahlaksızlıktan kurtaracağım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eski kimliğine dönüştüreceğim. İşte bundan sonra da diyor kurultaya gideceğiz. Ben seçilirim veya seçilmem. Şöyle bir hamle de görebiliriz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu argümanlarını genel başkanlığını sürdürdüğü süre boyunca, yani o artık ne zaman olacaksa kurultay, o zamana kadar net, somut, çok açık bir şekilde bir takım verileri ortaya koyarsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'niz vaat ettiği gibi arındırma şeyini somut bir şekilde ortaya koyarsa, ciddi anlamda bu kaçışlar, bugünkü o gürültü, patırt hepsi geri döner. Çünkü yani Sayın
1: Çünkü
0: Özel'in,
1: seçmen de temiz siyaset ister, öyle değil
0: zaten
1: mi?
0: Türk seçmeni sevmez böyle şeyleri. Şimdilik sadece şunu şu dili kullanıyor ve bu tuttuğunu düşünüyorlar. Yani zaten stratejik anlamda da yani rasyonel olan bu. Çünkü iş o kadar karmaşık, o kadar büyümüş ki ve işin içinden hani bir şekilde hayır ya biz böyle bir şey yapmadık dese bunu ispatlamak zorunda. Ama iş o kadar büyüdü ki mutlaka bir şeyler çıkacak.
1: Bir de şunu hatırlatabilir miyiz? CHP seçmeni kişilere değil, aslında partiye oy veriyor. İşte İzmir'de kim gelirse gelsin kişiye değil, bugüne kadar öyle değil mi? Hep evet. CHP'ye oy verildi. Yani bir kale olarak görüyor seçmen evet. partiyi. Dolayısıyla dediğiniz gibi o gidenler tekrardan geri
0: kesinlikle
1: dönecek
0: döner.
1: Miydi?
0: Çünkü şöyle bir şey var. Eğer şimdi bakın bugün çok ağır bir suçlama yaptı. Yani ben dedi özür diliyorum dedi. FETÖ'cü ajanları dedi. Fark edemedim dedi. Yani eski ekibi zaten onlar. Partiye dedi darbeyi vuran, sırtımızdan hançerleyenler, eski söylemlerinde işin içine katarak söylüyorum. Bunları ben fark edemedim dedi. Bunlar bir parti içinde parti olmuş dedi. Ve bu parti içinde partiyi temizlemek, arındırmak benim vazifem dedi. Dolayısıyla doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine yönelik konuşuyor. Ama bu ahlak kavramı üzerinden, etik kavramı üzerinden yapılan bir konuşma. Şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, daha doğrusu Özgür Özel'in konsolide ettiği seçmen bunları duymak istemiyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de böyle duymak istemeyen, kazanmaya aç bir pratik de yönü vardır. Dolayısıyla orayı kullanarak şey yapıyor ama Sayın Kılıçdaroğlu bunları adım adım ortaya koymaya başlarsa ve özellikle şu an yargılanan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yani yargıya destek çıkarsa, bunlar ortaya çıktıkça somut belgeler, o zaman rüzgar döner. Zaten başka türlü de rüzgarı döndürmesinin şansı yok. Dikkat ettiyseniz bugün ne yuhalattırdı, ne işte ben bunların hepsini, bana yapılan hakaretleri dedi. Mesela çok önemli bir şey söyledi. Atatürk de dedi Samsun'a giderken hain ilan edilmişti dedi. Hı hı. Yani bunlar çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin en duyarlı olduğu söylemler. Yani şimdilik diyor hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Ama bunların hepsini ben diyor tek tek ispatlayacağım diyor. İşte buna bakmak lazım. Ve bugünkü konuşması Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında kucaklayıcı bir konuşma. Dışlayıcı, ötekileştirici bir konuşma değil. Sadece şunu söylüyor. İyi ile kötüyü, işte rüşvete, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ahlaksızlığa bulaşmış da ahlaksızlığa bulaşmamışları ayıracağım diyor. Masum belediye başkanlarını koruyacağım, kurtaracağım diyor.
1: Hesap soracağım dediği şey yani ihraç etme meselesi mi?
0: Tabii o şimdi şöyle önce bu argümanları ortaya koyduktan sonra yani yargının vereceği kararlarla da dahil olmak üzere beraber hareket edecektir. Hı hı. Ben zaten hani
1: Yargıtay sürecini takip edeceğiz dedi.
0: Tabii ki. Zaten şimdi bakın yargıyla beraber hareket etmezse kendi seçmenini konsolide edemez. Hı hı. Yani o noktada ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Zaten şu an rüzgar şimdilik, onu da söyleyeyim. Yani bu top buradan çıkar. Nasıl çıkar? İşte bu tarz biraz zamana oynayarak, biraz somut argümanlar ortaya koyarak, dışlayıcı dil kullanmadan. Bir de şey çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ikinci önemli, yani üçüncü önemli hamle, iyi bir ekip kurmak zorunda. Hı hı. Yani Sayın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu veya diğer rüşvete, yolsuzluğa bulaşmış isimlerle teması olmayan yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu kurmak zorunda. Hı hı. Var mıdır? Bana göre vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Kıyıda köşede kalmış, dürüst veya işte bu işlere girmemiş, daha sağduyulu siyasetçiler. Bakın bunların hiçbiri eskilerle olmaz. Eskilerle diğer eskilerin, ötekileşmiş eskilerin kavgası devam ederse Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde
1: yol kat edemez.
0: Yani kavga etmeye devam eder ve bunun sonucunda da biraz önce de dediğim gibi buradan ayrılık çıkar. Hı hı. Ve buradan ayrılık çıkarsa artık orada şunu konuşmamız lazım. Büyük parçayı kim koparacak?
1: Hı hı. Yani şu an iki CHP mi var sizce de yoksa
0: hatta üç.
1: Neden 3? Ekrem İmamoğlu'nu da mı evet. öyle diyorsun?
0: Şimdi bakın Ekrem İmamoğlu'nun
1: onun bir hükmü kaldı mı parti üzerinde? Artık?
0: Tabanda yani yerel yönetimler üzerinde var. Çünkü Ekrem İmamoğlu yerel yönetimlerdeki bütün belediye başkanlarını belirleyen kişi.
1: Ama o belediye başkanları hukuken tescil edilmiş suçlardan dolayı artık öyle bir görevi de yok.
0: Kesinlikle ama söylem şu. Bakın çok net bir şekilde bir reddiye içindeler. Diyorlar ki biz bunu yapmadık demiyorlar. Hı hı. Doğrudan diyorlar ki işte saray yargısı, iktidar yargısı, bu işte milletle Erdoğan'ın meselesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meselesi bizim meselemiz değil diyor.
1: Ama işte teknelerdeki fotoğraflar veya işte baklava kutuları bunları da gördü seçmez.
0: Zaten rasyonel anlamda, daha doğrusu rasyonel demeyeyim de yani stratejik anlamda kendince Özgür Özel cephesinden bunların zaten bir açıklaması yok Yağmur Hanım. Yani bu Türk seçmeninin sevdiği şeyler değil. Türk seçmenine nasıl çıkıyorlar? İşte köylü kasketiyle, işte işçi baretiyle, işte emeklinin, efendim köylünün, askeri ücretlinin dertleriyle, tasalarıyla çıkıyorlar. Ama şöyle bir şey, bir risk de var. Yani Özgür Özel'in dili giderek karşı tarafa yani doğrudan iktidarını pekiştirme, varlığını koruma, kendi gücünü koruma argümanlarına gidiyor.
1: Şimdi ilk turda Özgür Özel için bir yol haritasından bahsettiniz. Aslında böldüm sizi. Yeni bir parti konusunda Emek Partisi miydi adı? Ekrem İmamoğlu'nun
2: Ekim
1: Partisi. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Özgür Parti söylemleri de var. Bu arada onu da söyleyeyim.
2: Hatta evet, 9 Eylül'de
1: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da bir ayrılık olursa bu sefer Ekim'e değil başka bir yere doğru mu gidecek?
0: Şimdi şöyle, o konuda şeyler çok. Yani senaryolar çok. Mesela İYİ Parti'ye katılacağını da söyleyenler var.
1: Ki bugün Mansur Yavaş'ın evet. Özgür Özel mitinginde aslında bulunması da yekten açık bir tarafını belli etme durumu.
0: Evet, kesinlikle. Zaten o bir kopuştur.
1: Şimdi de Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı adayı olacak Özgür Özel için?
0: Ben bunu her zaman söyledim. Yani söylemeye de devam ediyorum. Ben Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum. Hala da o şekilde. İşte bu, çünkü dediğim gibi bakın bu son bir haftadır Özgür Özel performansı bir lider olma performansı.

0: Yani hasbelkader nereden baksanız 8-10 senedir ben siyasi partiler derslerine giriyorum. Hani en azından okumaya çalışıyorum Türkiye'de siyasal oluşumları. Dolayısıyla siyasetçilerin söylemleri, tavırları, davranışları bir hafta öncesine kadar veya 10 gün öncesine kadar Özgür Özel tamamen genel başkan söylemi içindeydi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni koruyan, Ekrem İmamoğlu'nu koruyan, diğer işte hakkında davalar süren belediye başkanlarına korumaya çalışan bir genel başkandı. Çünkü kendisi açık açık dedi ki ben sizi kurtaracak adam değilim dedi. Ben sizi kurtaracak adamı hapisten kurtaracak adamım dedi. Bunu bizzat kendisi söyledi. Şimdi böyle bir lider olmaz. Böyle bir genel başkan olur. Görüntü bu. Ama şimdi son bir haftadır 10 gündür artık kendisine döndüğüne göre tamamen bir lider oluşturma, lider olma potansiyeli içerisinde.
1: Peki
2: Ben bu
1: kendi
2: noktada bir şey...
1: liderliğinde bir parti kurarak bir yere gelme şansı var mı? Uğur Bey'e söz vereceğim size.
0: Tabii. Evet, yani şöyle mümkün olduğunca işte mağduriyet devşirme yeteneğine bağlı bu. Şimdi bakın bir süre sonra şimdi en büyük riski şu. Çok büyük bir beklenti yarattı şimdi. Yani evet kitleleri harekete geçirdi. Bugün Anıtkabir'e yürüttü. Efendim bir yani bizi partimizi bölüyorlar. Bizim enerjimizi yok ediyorlar. Beni de ortadan kaldırıyorlar söylemleri var. Şimdi bu bir mağduriyet ve bu bir beklenti de yaratır. Seçmeni, kitlesi, kendisine inananlar şeyinde, nezdinde. Ama eğer bunu artık somut kurtuluşa veya iktidara yürütecek. Çünkü bakın iktidar iktidar diye bağırtıyor. Yani bunu iktidar diye söylem geliştiren lider geliştirir. Düne kadar hiç öyle geliştirmedi.
1: Uğur Bey'in bir sorusu var. Buyurun.
0: Tabii ki.
2: Şimdi dışarıda da konuştuğumuz Özgür Özel'in özellikle hani buradan liderlik yolunda adım atmaya çalıştığını söylediniz. Acaba Mansur Yavaş bu manzarayı gördüğü için yalnız kalma, ben de bir lider adayım,
0: Evet.
2: buradayım demek için
0: Bu
2: mi
0: da
2: geldi?
0: olabilir. Veya
2: Siyaset okumasını nasıl
0: yani
2: yapıyorsunuz?
0: şöyle bir şey de olabilir. Şimdi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ilişkisine de bakmak lazım. Bizim görmediğimiz hani kapalı kapılar ardında. Bakın bana göre Mansur Yavaş bugüne kadar bu süreçlerin hepsinin dışında biraz daha güvenli bir alanda durmaya çalıştı. Şimdi bugün ilk defa büyük bir risk aldı. Güvenli alandan başka bir alana geçti.
1: Hatırlayalım, çok kritik süreçlerde
0: Evet.
1: kendisi yurt dışındaydı.
0: Evet, sürekli de o var.
1: Zamanlamayı
0: Evet.
1: denk getirdi.
0: Şimdi bugün böyle bir hamle yaptıysa bunun iki açıklaması olur bana göre. Birincisi ya Ekrem İmamoğlu'yla beraber hareket etme zorunda kaldı veya onunla beraber hareket etmek istedi. Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun dışında Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ilişkisi var. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz. Veya buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinden artık umudu kesti. Bir oluşum var. Hani havayı kokluyor. Kendisi de eski kurt politikacılardan birisi. Ya o yeni bir şeyde böyle bir alternatif olma veya Özgür Özel'e sen bu alanda kal ama Cumhurbaşkanı adayı da ben olayım. Diğer sağ muhalif partileriyle beraber yeni bir Halil İbrahim sofrası kuralım. Çünkü oradan Kılıçdaroğlu'ndan öğrendiler onu. Ki çok başarılı bir hamleydi. Ama eksikleri vardı o zaman.
1: Altılı masayı kastediyorum.
0: Altılı masalı başarılı bir hamleydi ama çok büyük eksiklikleri vardı. O noktada başarısızlığa uğramaya mahkum bir projeydi. Yani Cumhurbaşkanlığını kazanmaya yetmezdi o. Ama şunu öğretti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine. Sağa açılma. Diğerleriyle
1: Yani
0: beraber hareket
1: teori
0: etme.
1: iyiydi ama pratik
0: Tabii
1: tutmadı.
0: eksikleri çok fazlaydı. Dolayısıyla yani şu da olabilir. Bakın dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş arasındaki özel bir ilişki varsa Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in karşısına Mansur Yavaş'ı dengeleyici olarak getirtmek istiyor da olabilir. Yani sen lider değilsin. İşte o yüzden dedim ya bir yani bu hafta lider olma namzetini alan ilk defa liderim ben diye gezen, bağıran bir Özgür Özel görüyoruz.
2: Tam onu gördüğümüz an Mansur Yavaş hop diyor, dur ben de buradayım.
1: Meydanlara
0: Evet.
1: çıktı.
0: Şimdi bu noktada eğer şimdi Özgür Özel biraz daha gaza basarsa önümüzdeki haftalarda, aylarda bu krizlerde çünkü bol bol kriz göreceğiz biz artık. Özgür Özel liderim ben diye çıkarsa işte o noktada ben Ekrem İmamoğlu'yla da arasının açılacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var çok basit.
1: Zaten çok önceden açılmalı mıydı? Çünkü hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor kendi kendimizle rekabet ediyoruz diye. Bir ana muhalefetin vazifesi nedir? İktidara muhalif olarak kesinlikle. Ve vatandaşa bir şeyler vaat ederek, belediyeleri aracılığıyla da hizmet ederek bir noktada kesinlikle var olmak. Ama baktığımızda aslında genel merkezin kapısı epeydir bir süredir kilitli ve tamamen Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde bir siyaset evet yürütmeye çalışıyor. Çünkü çok önceden şey bu bağı koparsa çok daha güçlü bir CHP kimliği inşa edemez miydi?
0: Kesinlikle kopardı ama o zaman nasıl savunacak? Şimdi bakın, neden koparır? En büyük hatası şu: bütün bu yolsuzlukların tamamını kurumsal anlamda, yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetim olarak savunmak, kabul etmek. Mesela Özkan Yalın meselesinde bile haftalarca bocalama yaşadılar. Yani yaşanan hadiselerin ahlaki boyutunu hiçbir şey diyemediler. Çünkü işte bakın, geçtiğimiz günlerde bir helikopter meselesi çıktı. Yani bunlar takır takır çıkıyor. Şimdi böyle bir ağda, şimdi demek ki o zaman Ekrem İmamoğlu lider, Özgür Özel bunun görünürdeki genel başkan temsilcisi. Hatta şunu da düşündüm ben.
1: Ya da ne bağlayıcılığı var?
0: Çok büyük bağlayıcılığı var. Bütün kurguyu oluşturan, bütün teşkilatı kontrol eden, bakın Ekrem İmamoğlu bugüne kadar yaptığı bütün hamlelerde hep konforlu alanda kalıp, yani çok yetki, az risk politikasını uyguladı. Ama bu işte rüşvet meselesi yüzünden patladı. Şimdi bu rüşvet ağı bir de büyüyünce, kontrolden de çıkınca bu noktada, yani demek ki Sayın Kılıçdaroğlu da geri geldiğine göre bu işin içerisinde, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bir iktidar operasyon alanı olduğunu görüyoruz. Nihai noktada Kılıçdaroğlu ekibinin çalıştığını görüyoruz. Mevcut ekibi yıpratmak için. Dolayısıyla ciddi anlamda bir yani bir hesap hatası oldu Ekrem İmamoğlu ekibinde, Özgür Özel ekibinde. Dolayısıyla şimdi bunun yarattığı krizle uğraşıyorlar. Tabii bu krizden de mümkün olduğunca yapabileceği tek rasyonel davranış. Bu arada rasyonel olmak doğru yapmak anlamına gelmez. Yani mecburiyetten kalıp da bile bile yanlış da yaparsınız. İşte şu an bile bile bir yanlış yapmak durumundalar. Çünkü yapabileceği bir tek şey var: mağduriyet devşirip, eğer bir kopma yaşanırsa bu kopmada en büyük parçayı almak. Yapabileceği tek şey bu. Onun dışında yani eğer başından beri bu yolsuzluklarda seçici davransaydı veya işte geçmişte diğer siyasi partilerin yaptığı gibi, mesela Milliyetçi Hareket Partisi çok sık yapar bunu. AK Parti de bunu çok sık yapar. Hakkında bir yolsuzluk, bir rüşvet veya başka bir şey olduğu zaman hemen partiden temizliğini yaparlar. Derler ki git arın gel. Bunu yapsaydı işte o zaman biz bir Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel görürdük.
1: Yani zaten az önce söylediğim gibi ihraç edilen isim değil, biz disipline sevk edilen isim bile çok zor duyduk bu süreçte.
0: Tabii tabii. İşte bu bir hata. Ama bu şöyle bir şey kurmuşlar demek ki 38. kurultaydan itibaren. Bir network kurulmuş ve herkes birbirine domino taşı gibi bağlanmış. Şimdi bir yerden yıkmaya başladınız mı öbürküler de takır takır yıkılıyor.
1: İhraç edildi ki nereye kadar edilecek?
0: Çünkü o zaman sıra kendisine de gelebilir. İşte bu noktada eğer bir temizlik yapılacaksa bu yani bugün şu an mahkemelik olan bütün bu suçlamaların, bakın tamamını demiyorum, üçte biri doğruysa bunu tek temizleyebilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Mecliste işler nasıl yürüyecek? Grup toplantısı için henüz böyle bir tarih belirlemedim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in grup toplantısı yapacağım ifadeleri var yarınki MYK. Meclisten mi direnişini sürdürecek?
0: Tabii. Zaten asıl 3. meydan savaşı da orada olacak. Şimdi biz 3. krizi de orada göreceğiz. İşte genel merkezin talimatlarına, kendisi milletvekili olduğu için, grup başkanı olduğu için ben diyecek uymak zorunda değilim.
3: İptal davası aslında açıyordu galiba. İptal dilekçesi veriyor Kılıçdaroğlu bunun için.
2: Şeye başvurdu. Özgür Türkiye Özgür'e. Büyük Millet Meclisi'ne
3: evet.
2: Böyle bir yeterli yoktur diye başvuru yaptım. Orada tabii hani usul çok farklı. Meclisteki milletvekillerinin kararıyla olacak. Orada hani evet. Hatta bence hani bunu konsolide etmek için de Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir başvuru yaptı.
3: Evet,
2: yoksa
3: ben böyle düşünüyorum.
2: Hani gene şey yapacaklar ama onların da eğer bir itirazları varsa yine Asya Hukuk Mahkemesi'ne gider o yol gibi. Mesela başka yere gitmez yani meclise gidemez.
1: Yarınki MYK toplantısından ne bekliyoruz ve grup toplantısı yaparsa Özgür Özel işlerin rengi nasıl değişir?
0: Şimdi zaten yani söylem belli. Söylemi bugün gördük. Yani ben Özgür Özel'in bundan daha farklı bir şey veya daha farklı bir tavır, davranış içerisine gireceğini düşünmüyorum. Yani ne olur? Bugünkü suçlamalarını, eleştirilerini bir miktar daha ağırlaştırır. Çünkü artık ama strateji belli. Strateji şu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, işte sarayın adamı, atanmış genel başkan. Şimdi onu demeye başladılar. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam ben de butlan genel başkan derim ona. Yani atanmış sarayın adamı, sarayın yargısı.
1: CHP atama kabul etmez.
0: Evet, CHP atama kabul etmez. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz direne direne kazanacağız. Yani söylemler belli, strateji çok net, açık. Daha da gerilerek, daha da ağır ifadeler kullanarak, belki yuhlatarak, hakaretleri arttırarak, dozu arttırarak orada daha sert ifadeler.
1: Peki.
0: Ama bu bir yani işte dediğim gibi bir beklentidir. Bir süre sonra bundan insanlar sıkılır. Çünkü şunu diyecek insanlar, tamam bunların hepsi doğru. Yani Özgür Özel'i takip eden kişileri kastediyorum. Hı hı. Peki sonuç nedir yani? Sen oradan konuşuyorsun ama genel merkez... Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hala elinde çok ciddi hamleler var. Ağır şeyler var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç küçümsememek lazım.
1: Ne gibi hamleler olabilir?
0: Mesela nedir? Bir kere kurumsal genel başkan, kimlik. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi kendi şeylerine...
1: Basın danışmanı genel başkan neredeyse genel merkezde orasıdır ifadesini kullanmış. Hatta hani siyasi olarak duyduğum...
0: Şimdi hukuki olarak elinde genel başkan sıfatıyla çok büyük yetkileri var. Bir. İkincisi ihraç mekanizması veya parti disiplini mekanizması var. Hı hı. Şimdi bunları işletir. Ha, buradan bir sonuç çıkar çıkmaz ayrı konu. Zaten şeye bakmak lazım. Şimdi bence Sayın Kılıçdaroğlu bir süre daha sessiz kalıp kurumsal yapılanmayı geliştirecek. İşte dediğim gibi biraz önce daha önce Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle hiç çalışmamış ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu durumundan rahatsız olan temiz yani kendi ifadesiyle söylüyorum tırnak içinde temiz siyasetçileri bulup oraya getirmek zorunda. Ama en büyük yanlış şu olur her ikisi için de eskilerle eskinin kavgası olmaz.
1: Peki.
0: Bu yani.
1: Peki biz araya gittiğimizde Damla Hoca yurt dışından bir örnek vereceğini dile getirdi ama izleyicilerimizle paylaşacağım Yağmur sana söylemem arada dedi. O yüzden ben de merakla şimdi sözü size bırakmak istiyorum hocam. Uluslararası anlamda elbette kıymetli yorumlarınız da çok değerli olacaktır. Yurt dışında bu sürece ilişkin böyle benzer yürüyen bir süreç olduğunu ifade ettiğinizi detaylandırır mısınız?
3: Evet aslında şuradan başlayayım. Tabii burada büyük bir çerçeve çizmek istiyorum ben. Tabii bu çerçevenin içerisinde Ayşegül Hanım'ın da etkisi oldukça büyük. Buradan kendisine de selamlarımızı iletmek istiyorum. Hı hı. O da şöyle, tabii ki uluslararası alanda yani uluslararası ilişkiler dediğim şey aslında dünyada hem siyasi hem politik hem ekonomik hem hukuki aklınıza gelebilecek sosyolojik tüm olayları işleyen bir dinamik bir mekanizma aslında. Şimdi bu çark öyle bir şey ki en ufak bir kırılım olduğu zaman o denge bozuluyor. Hatta paramparça bile olabiliyor. Şimdi bunun önemini biz bildiğimiz için de sadece tek bir ülkeye değil tüm dünyayı an be an takip etmeye gayret ediyoruz. Şimdi burada örnek vermek istediğim birkaç ülke var. Bunlardan bir tanesi zaten işte Portekiz.
1: Zaten Ayşegül hemen Özel'le Sanchez'in farkı ne diye yazdı.
3: Evet kesinlikle. Şimdi birincisi Portekiz, İskoçya ve tabii ki en son İspanya. Şimdi bahsettiğimiz yani İspanya şu an zaten Sanchez'i de ekranlarımızda görüyoruz. İspanya'nın başbakanı. Şimdi tabii biz son zamanlarda özellikle Sanchez'i Filistin'e yapmış olduğu destekle gittik. Ve hatta bu konudan dolayı da Türkiye ve İspanya arasında bir dostluk oluştu. Özellikle gençler üzerinde dijital mecra üzerinden işte yardımlaşma, dayanışma gibi faaliyetler yani dijital bir diplomasi ağı da aslında geliştirmiş oldu. Şimdi burada tabii ki şöyle bir...
1: Sayın Cumhurbaşkanı da tebrik etmişti bu arada.
3: Evet, Filistin'e desteğinden dolayı. Gerçekten önemli ve ciddi takdir edilesi bir durum. Şöyle ama tabii ki pek çok ülkede özellikle de işte yani bizim tabii ki Amerika kıtası dediğimiz bölgede işte ve aynı zamanda sadece burası da değil tabii ki İskoçya, Portekiz gibi yani sol eğilimli ideolojiye sahip olan ülkelerde bizim şu an yaşamış olduğumuz sürece çok benzer şeyler yaşandı. En son işte Antonio Costa'nın bir skandalı gerçekleşmişti. Bunlar ne? Şu anda işte Sanchez de aynı konuyla anılıyor.

bir yolsuzluk soruşturması. Tabii ki bu yolsuzluktan kastımız sadece işte devletin işte finansal olarak işte parasını almak ya da aktarmak değil, aynı zamanda da seçimleri hile karıştırılması ve bununla birlikte de tabii işte kara para aklama gibi illegal suçlar da dahil buna. Şimdi tabii ki ben şu çerçeveden birazcık getirmek istiyorum. Şimdi Portekiz'deki bu skandal, yani Antonio Costa dediğimiz skandal çok büyük bir sükse yaptı. Çünkü artık hani solun aslında kalesi gibi bir yerdi ve Sanchez'le de arası oldukça iyiydi. Yani bir müttefikiydi aslında. Fakat sonrasında burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da hani bölgeye yönelik politikası etkili oldu. Çünkü özellikle Trump yönetimiyle birlikte işte bizim Amerika kıtası dediğimiz diğer ülkelere yönelik bazı değişken politikalar gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi de özellikle işte orayı şu an çekip çeviren uyuşturucu ticareti gibi etkenler ve tabii ki Venezuela petrolü. Şimdi bu konuda elbette ki Sanchez ve işte Portekiz arasında, yani İspanya ve Portekiz arasında önemli bir kırılım yaşandı. Tabii ki bahsettiğim iktidarları arasında. Ve burada tabii ki Portekiz'in özellikle Arjantin gibi, yani Arjantin'in devlet başkanı da biliyorsunuz zaten İsrail'in, yani Netanyahu'nun da uzaktan bir akrabası oluyor. Yani böyle de bir ilişkileri var. Evet, Arjantin devlet başkanının. Zaten biz bunu işte Venezuela'daki krizde de çok net bir şekilde Birleşmiş Milletler'de gördük konuşmasıyla. Yani hiçbir şekilde destek vermeyeceğini söylemişti. Ki buradan da hatırlayabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada Arjantin'in Portekiz'le birlikte yeni bir döneme geçtiğini biz gözlemledik. Bu da şu İsrail eğilimli, yani Siyonizm eğilimli Yahudi lobileriyle birlikte işleyen bir mekanizmanın çarkına dahil olduğunu görmüş olduk. Bununla birlikte de İspanya elbette ki daha farklı bir yolda gidiyor. Yani hem evet sol ideolojiden gitmeye çalışıyor ama bununla birlikte de İran gibi, Venezuela gibi bir ittifakla da elbette ki ticaret yapıyordu. Şimdi tabii ki bu ülkelerin, yani özellikle İspanya gibi bir ülkenin bu konjüktürde, yani işte bahsettiğim gibi, yani İsrail'le artık organik bir bağ aşamasına geçmiş ülkelere karşı direnç gösterebilmesi için de tabii bazı farklı ülkelerle ittifak kurması gerekliliğini buydu. Burada da Venezuela'nın krizi elbette ki Sanchez'in bundan sonraki sürecinde, yani dahilinde farklı söylemlerde bulunmasını sağladı. Bunlardan bir tanesi de Filistin konusu. Yani neden daha önce değil de şimdi mesela, hani bunları ben önem veriyorum. Çünkü evet bu çok masumane ve takdir edilmiş bir şey. Evet geç olsun güç olmasın bunu fark etmek, söylemek de güzel ama burada kesinlikle ülkelerin menfaatleri söz konusuydu. Çünkü durduk yere sadece maalesef ki oradaki insanların hayatını kaybetmesinden dolayı vermiş olduğu bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Bu aynı zamanda da kendi menfaatlerine ters düşen bir politikaya vermiş olduğu bir başkaldırıydı. Çünkü neden? Köşeye sıkıştırıldı. Ve İsrail'e iş yapmak istemeyen bir Sanchez yönetimi var. Ve bundan dolayı, ve düşünün ki en çok ticaret ortaklarından olan işte İran, Venezuela gibi ülkelere yönelik de Amerika tarafından ve İsrail tarafından bir süreç oluşturuldu. Yani düşünün ki birisi Venezuela işte evinde Maduro alındı. İran durumunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla artık yani Siyonizme de biraz aslında karşı bir politika sürecine girdi. Tabii ki bununla birlikte Sanchez'in son dönemlerde özellikle hani İsrail'e karşı oluşturmak istediği bir politika ile birlikte adı yolsuzluk iddialarıyla da çok anılmaya başlamıştı. Burada tabii Sanchez'in hem İsrail karşıtı bir duruş sergilemesi ve bununla birlikte de tabii ki ülke içerisinde, yani kendi sol muhalefeti içerisinde de bir karşı görüşün başlaması da gösterilebilir. Tabii bu örneği biz şu an yaşamış olduğumuz işte CHP içindeki bir sürece de benzetebiliriz. Çünkü bu vermiş olduğum üç ülkede de benzeri oldu. Üçünde de kendi partileri içinde bir parçalanma yaşandı. Yani kendi muhalifleri yine kendi içlerindeydi. Dolayısıyla şu an işte KCM'de de görünüyor. Yani Özel ve Sanchez arasındaki farklardan bir tanesi buydu. Yani Sanchez'in ülkesi için bir ideolojide ya da bir strateji üzerinden, bir dış politika üzerinden, yani menfaati üzerinden böyle bir duruş sergilemesi, fakat Özgür Özel'in burada daha farklı bir stratejisi olabileceğini söylüyorum. Yani arasında bence çok önemli farklar var. Ve burada şunu da hatırlatmak gerekir. Birisi sadece parti genel başkanı, diğeri devleti yöneten bir lider ve uzun zamandır lider. Ve bununla birlikte de düşünün ki dünyada pek az kişi Filistin'e destek açıklaması yapabilirken bunu Sanchez yapabildi, dik duruş sergileyebildi.

0: ve hatta yakalama kararını uygulayacağını ve hava sahasını kesinlikle kullanamayacağını söyledi. Amerika'ya da söyledi bunu. Yani İran'a yönelik olan saldırılarda kesinlikle benim hava sahamı kullanamazsınız dedi. Bu çok ciddi bir duruş. Bakmayın yani tüm yaptırımlara ve cezaya karşı hazırım demek istiyor. Dolayısıyla burada da tabii ki Sanchez'in önemli bir farkı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ülke içerisindeki yolsuzluk davaları şu anda devam edecektir. Pek çok krizle de adı anılacaktır. Fakat yani Özgür Özel'le gerçekten aralarında önemli farklar olduğunu buradan da vurgulamak istiyorum. Ve şöyle bir şey daha var Yağmur Hanım. Özgür Özel biliyorsunuz evet hem işte milletvekili hem işte parti genel başkanı. Fakat şöyle bir durum var. Mutlak butlanla ayrılan birisi olduğu için CHP'de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çerçevesi olmayacak. Çünkü mutlak butlanla ayrıldı.
1: Çünkü zaten yok hükmünde.
0: Evet.
1: Sayılıyor. Yani eski genel başkan sıfatını olmayacak. Kullanamayacağız. Uğur Bey'e de teyitleyelim oradan da hukuki olarak. Öyle değil mi? Yani CHP'nin eski genel başkanı sıfatını kullanmak.
0: Kullanamayacak.
1: Yani o sıfat düştüğü için yok hükmünde mi oluyor?
2: Evet.
1: Teyit mekanizmamız buyurun.
2: Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bir kere
1: Damla Hocam burada tamamladınız mı?
2: Evet.
0: Siz de devam edin. Ben bir not, ekleme daha yapayım.
2: O zaman kısa bir şey yapayım. Buradaki süreç tedbiren devam eden bir süreç. Hı hı. Yani bu söylediğinizin gerçekleşmesi için Yargıtay safahatının ve kararın kesinleşmesi ya da Yargıtay'a gitmeden tarafların temiz itirazından vazgeçerek
1: ama
2: bu kararı
1: bu tamamlandıktan sonra
2: evet fotoğrafı, hukuki olarak bunu söyleyebilirsiniz. Geçen
1: eski genel başkan
2: bana bir yerde sordular işte o fotoğraflar orada duruyor. Acaba kaldır dedim ya fotoğrafların hukuki bir tarafı yok. Hani fotoğraf işte tüzükte geçmez. Demez ki işte kanunen genel başkanların fotoğrafları bulunur falan değil. Oraya başka bir fotoğraf da koyabilirsiniz.
1: Ama hani
2: yani.
1: O sıfatı düşmüş olacak.
2: Tabii yani
1: evet, düşmüş
2: bu hukuken ortadan kalkmış bir durum. Çünkü tamamen bütün sonuçlarıyla ortadan kalkıyor. Tabii biz şimdi hani buzdağının daha üst tarafıyla ilgileniyoruz. Eğer bu karar kesinleşirse Sayın Özgür Özel bunu istiyor ama bunun hukuki sonuçları çok daha farklı bir boyuta gidecek. Başka çok ciddi tartışmalar olacak. Yani farklı bir noktaya gider. Fakat hani şunu çok iyi anlamamız lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da argüman olarak kullandığı nokta burası. Yani bu bir tedbir uygulamasıdır. Tedbir mahkemenin kesin kararına kadar devam ederler.
1: Geleceğim Uğur Bey. Evet. Damla Hocam bir tamamlasın. Buyurun.
0: Evet. İşte biraz önce
1: mutlak butlanla gittiği için.
0: Evet gittiği için artık hani orada bir pozisyon olmayacak. Fakat Sanchez yani tabii ki bu şekilde devam ederse hocanız biraz daha hani netleşerek net bir şekilde cevap vermek ister. Fakat tabii ki ben biraz daha hani yani netleşmiş gibi de söyleyebilirim buradan. Evet yani kendisi mutlak butlan yani mahkeme kararıyla gittiği için eski genel başkan olarak anılmayacak. Yani netleşirse tabii hocamız da söylediği gibi böyle de bir durum var. Yani dolayısıyla şu an bu sert motivasyonlarından bir tanesi de bu düşünün. Ve tabii ki tabanı da bunu biliyor mudur emin değilim ama biliyorsa tabii bu da biraz daha sert bir üslupla söylemde.
1: Yani tüm yaptığı eylemler aslında elinden alınmış olmanın gibi,
0: evet.
1: Sert çıkışı.
0: Evet ondan dolayı da oldukça etkili ve şuna da çok dikkat ettim Yağmur Hanım onu da eklemek istiyorum. Hala pek çok kanalda Özgür Özel için CHP lideri title'ı kullanılıyor. Fakat Kemal Bey için sadece isim.
1: Aslında ona da tepki gösterdi. Şu an benim ekranda ismim ne yazıldı diye bir basın evet. Mensubuna da sert bir çıkış oldu.
0: Evet. Ve hatta
1: aynı şekilde milletvekili yazdığı için.
0: Evet. Hatta bir şiddet eyleme gerçekleşti bir muhabir arkadaşımıza. Onu da ben de canlı izlerken şahit oldum. Bunlar yani kesinlikle kabul edilemez bir şey. Ve tabii ki yani uluslararası alanda da bakarsak tabii ki buna benzer olaylar bu durumlarda yaşanabiliyordur ama çok fazla değil sayılıdır. Bunun olmaması gerekir. Yani bu kabul edilemez bir şey ki zaten bunun da muhtemelen bir cezai yaptırım süreci olacaktır. Genel çerçevede hani özetleyecek olursam ez cümle uluslararası alanda biraz önce Sanchez örneğinden gittiğimiz gibi Ayşegül Hanım'la birlikte bunun aralarında çok önemli farklar olduğunu belirtmem lazım. Evet çünkü pek çok ülkede Trump'a yönelik de yolsuzluk iddiaları çok fazla. Hala bitmeyen davaları var. Düşünün seçim öncesinde yani Biden'la girmiş olduğu seçim döneminde Donald Trump'ın hapse girme süreci vardı. Mahkemelerde dolandı. Fakat ne oldu? Onlar bir şekilde şu an başkan olduğu için halı altını süpürüldü ama bitmedi. Buna benzer
1: Orta Doğu'da savaş çıkarttı. Evet. Bitmek için daha ne yapsın?
0: Epstein dosyalarını çıkarttı. Şimdi uzay, UFO dosyalarını çıkartıyor. Yani bunlar elbette ki Batılıların özellikle işte Avrupa dediğimiz, Amerika dediğimiz yönetim tarzındakilerin sık sık kullandıkları bir teknik.

0: bir metot. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız örneklerin de ben batılı ülkelerdeki iktidarların, özellikle yolsuzlukla anılan ya da illegal suçlarla anılan iktidarların yapmış olduğu reflekslere çok benzetiyorum. İşte biraz önce hocam söylediği gibi bir mağduriyet arayışı, hocamızın bahsettiği gibi işte bazı hukuki normların şu anda belirsiz bir şekilde kalmaya gayret edilmesi gibi. Fakat bunun tabii ki diğer örnekler gibi, yani bu ülke örnekleri gibi olmayacağı çok net. Çünkü kendisi sadece yani genel bir başkan olarak, genel başkan ve milletvekili, fakat diğeri devleti yöneten bir lider elbette ki. Ve bunun tabii ki nihai sonuçlarını da kesebildikleri için muhtemeldir ki önümüzdeki süreç biraz daha sancılı geçebilir. Umarım itidalli bir şekilde bu süreç sonlandırılır.
1: Peki. Uğur Bey, sizinle devam edelim. Şimdi bir restleşme durumu var. Bu ne kadar devam eder bilmiyoruz ama Can Türk hocam uzun süreceğini ifade etti. Şimdi Kılıçdaroğlu aslında bir yol haritası belirledi. Elbette kurultaya gidilecek, kurultaysız parti olmaz dedi. Ama öncesinde bir hesap soracağım dedi. Temizlik yapılacağını ifade etti. Arınma içerisinde bu ar kelimesinin de olduğu arınma ifadesini kullandı. Bir tarafın yol haritası aşağı yukarı belli. Peki Özgür Özel için nasıl bir yol haritası var? Mansur Yavaş faktörüyle alakalı değerlendirmeniz ne olur?
2: Evet. Tabii,
1: çoklu soruyla size topu bıraktım.
2: Doğru söylüyorsunuz. Hukuki çerçeveden daha çok biraz siyaset okuması aslında hocamızın daha çok ilgi alanına giren şeyler. Ben sadece Sayın Mansur Yavaş'ın hani bir siyasi okuma sonrasında ilk başlangıçta orada pozisyonda yer almadan arkasından yer almasını manidar buluyorum. Hatta hocam konuşurken şöyle espri yapacaktım. Hani bugün acaba Mansur Yavaş'ın yanında olmasından Özgür Özel ne kadar mutluydu? Onu çok merak ediyorum. O başka bir pozisyona getiriyor. Yani dedik ya bu meydana çıktın ama dur. Hani yalnız değilsin, bak ben de adayım demek için. Açıkça oraya geldi. Bu tabii oradaki hesapları başka bir boyuta getirebilir. Şimdi hani bu süreç nasıl sona erecek? Bu süreç, bu mücadele, anladığım kadarıyla taraflar bu konuda çok irade sahip. Yani bugüne kadar Türkiye bunların hiçbirini konuşmayabilirdi. Nasıl olabilirdi? Taraflar bu davalardan vazgeçebilirdi. Bakın iki yıllık süre içerisinde, bugün hani temizden feragat edin deniyor ya, taraflar bu davadan vazgeçebilirdi. Taraflar bu davaya ısrarla devam ettiler. Diğer taraf, hani dedim ya işte yolsuzluk iddiaları falan filan, topu başka yere atarak, yargıyı suçlayarak bu mücadeleye devam etti. Bence bu saatten sonra bu mücadele bitmeyecek. Sadece ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir sonuca bağlanacak. Ama bu bir şekilde dışarıdan da olsa bu mücadelenin sonu gelmeyecek. Yani o bir yenilgiyi kabul edinceye kadar, bu sahneden çekinceye kadar devam edecek bir süreç. Başlangıçta
1: hukuken de siyaseten de iki CHP var argümanına
2: bir kere hukuken ilişkine... iki CHP olamaz. Yani hukuk bunu kaldırmaz. Hukukta bir tüzel kişilik vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu değişmez. Bunu temsil eden kişiler değişebilir. İşte geçmişte Allah rahmet eylesin başka isimler yönetmiştir. Onların yerine başkaları gelmiştir. Deniz Baykal'ları burada söyleyebiliriz. Başka isimleri söyleyebiliriz. Bu CHP hep aynı CHP'dir. CHP'de hani tek CHP vardır ama CHP içerisinde benim söylemimi geliştireyim. 3 ayrı şu an iktidar mücadelesi veren grup vardır. İşte bu gruplar farklı niyetlerle ortaya çıktıklarını söylüyorlar.
1: Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu.
2: Tabii. Ve hepsi ayrı bir argümanla yoluna devam etmek zorunda.
1: Burada bunu Mansur Yavaş'ı da ayırabilir miyiz Uğur Bey?
2: Ya Mansur Yavaş zaten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyasetten gelmiş bir isim değil. Bence Mansur Yavaş'ın yerini belirleyen diğer muhalefetin bakış açısıyla, hani herkese birden seslenmeye çalışıyor ya, onların nerede durduğuna bakıp ona göre hareket etmektir. Ama bunların hepsi tabii ki siyasi değerlendirmeler. Ben müsaade ederseniz bugün içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak hukuki süreçle ilgili hem ne yapmaya çalışıyor hem de hani bugün gerçekten aslında bakarsanız olayı farklı bir eşiğe getirdi.
1: Mesela Yargıtay süreci uzun bir zaman alacaktır, öyle değil mi?
2: İşte dedim ya, buna taraflar karar verecek. Daha enteresanı, şu an bu iş bir an önce sonuçlansın diye ricada bulunan ya da işte ne diyeyim hani Kılıçdaroğlu bundan vazgeçsin diyen Sayın Özgür Özel Yargıtay sürecini ve bu yargılamayı uzatan isimdir. Perşembe günü bu kararı almıştır yani. Bugün aleyhinedir dün lehine olduğunu düşündüğü karar bugün aleyhinedir. Yani Yargıtay sürecinin, yani Türkiye standardında eğer çok ivedi işte tutuklu işler falan demezseniz en kötü ihtimalle bir yıllık bir süreçten bahsedebiliriz Yargıtay süreci. Yani burada belki daha uzun olabilir. İvedi görülür, daha da kısaltılabilir.

0: kendi içimizde baştan beri Cumhuriyet Halk Partisi için eleştiri konusu olan bu belediye başkanları yargılamasında işte sıkça konuşuluyor, baklava kutuları veyahut da araçlar, işte başka iddialar, bunlara ilişkin olarak hayır, başlangıçta külliyen red politikası yerine iç denetim mekanizmasını çalıştırmamak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yapılan en büyük eleştiriydi. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtığı kapı da burasıydı. Buradan içeriye girdi. Buna olan Cahit duyarsızlıktan...
1: Cahit Hocam, etik kurulunun kurulabileceğinden
0: bunu
1: bahsetti.
0: Bence hani bunu yapabilir ama tabii işin sonunda şu an hukuken tüzük gereği, hukuki yapı gereği bunun kararını verecek olan Yüksek Disiplin Kurulu'dur. Hı hı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerle bu işlemler yürütülecektir. Ama bu arınmayla ilgiliydi. Bakın bugün yaptığı açıklamayla işi başka bir mecraya taşıdı. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ben dedi özür diliyorum içimizdeki FETÖ'cüleri yani FETÖ örgütüyle bağlantılı kişileri görememişim. Yurt dışıyla bağlantılı kişileri görememişim. Şimdi bakın siz bir parti genel başkanına karşı itaatsizlik yapabilirsiniz. Gidip grup toplantısı yaparsınız. Başkana rağmen bu toplantıyı yaparsınız ya da MYK toplarsınız. Bu parti içi tüzüğe aykırılık ve disiplin suçudur. Bu bir ceza yargılamasına konu olmaz. Ama sizin bir isnadınız varsa ülkenin güvenliği açısından tehdit oluşturan bir terör örgütünün iktisap ettiği veya bağlantılı olduğu kişiler var diyorsanız artık bu iş parti içi arınmadan çıkar. Bunlarla ilgili sizin savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir.
1: Açabileceği yeni dava dosyaları da mı?
0: Açabileceğinden daha ziyade bence herhalde artık kimse bu isimleri belgeleriyle birlikte isimlerini kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu doğmuştur Sayın Kılıçdaroğlu için. Hı hı. Bunu bir an önce kamuoyuyla ve savcılıkla paylaşmalıdır. Kastettiğinin ne olduğu, kimler olduğu, hani dedi ya bugün ben isim vermeden kırmadan yapacağım ama bu söylediklerinize artık isim vermemek olmaz. Hı hı. Bu iş parti iç meseleyi geçer. Bu iş Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin iradesini baltalamaya çalışan bir noktaya gelir ki artık bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşandığını iddia ettiği süreç artık Türk toplum tamamını ilgilendirir. Bu sürece kadar bakın bir çok iktidar savaşı şunu, demiştiniz ama artık bu nokta başka bir mecraya gelir ve muhakkak bunun kamuoyunda konuşulması ve yargı sürecine dahil edilmesi gerekir.
1: Peki gerekli olan bu yargılamalar mevcut CHP'yi daha da zayıflatır mı? Yani yeni yargılamaların başlatılacak olması CHP'yi daha da zayıflatır mı? Çünkü zaten ikiye üçe bölündüğünü ifade ediyoruz. Birbiri içinde çatışan isimler varken yeni yargılamalarla birlikte artık CHP nasıl bir noktaya gelir?
0: Şimdi bakın bence aslına bakarsanız ilk güç kaybı İlk başlangıçta bir noktada siyasi denen ama belediye başkanları yargılamasıyla özellikle bırakın yargılama meselesini hani orada herkes farklı tartışmaya geliyor. Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle bu noktada çok ciddi bir zafiyete uğradılar. Yani bugün ortaya çıkan manzara belediye yönetimlerindeki bu zafiyet aslına bakarsanız hani bir ülke yönetmek konusundaki zafiyet toplum nazarında bir şüpheye onlara daha önce oy veren kitleleri muhakkak etki edecektir. Hı hı. Yani bunun bir sonucu olacaktır ama hani ben hukuki boyutuyla değerlendiriyorum. Artık Sayın Kılıçdaroğlu çizdiği çerçeveyle dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar işte sadece o pavyon muhabbetleri ya da başka şeyler değildir dedi. Burada bunun içerisinde artık suç teşkil eden başka konulardır var dedi. Başka mesuliyetleri üstüne almış durumda. Bence bu saatten sonra artık buna ilişkin açıklamalar yapmak zorunda. Her ne kadar hani Sayın Özgür Özel başka bir mecraya çekse de bu işin artık bu boyutu gelmiştir. Bir de bakın cümle arasında hani deniyor ya iktidarla birlikte hareket ediyor gibi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir ifade kullanıyor. Cümleyle çok iyi okumak lazım. Dedi ki biz dedi masum belediye başkanlarımızın yanında kalacağız. Ama geri kalan suçları da temizleyeceğiz. Şimdi bu mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu içteki hakimiyetini sağladıktan sonra asıl hedefi olan o da iktidara karşı eleştirilerine gelecek. Hı hı. Yani şimdi bu mantıktan yani Sayın Kılıçdaroğlu olmuş, Sayın Özgür Özel olmuş. Bunu hani konuklarımız daha iyi değerlendirecektir. İktidar açısından bir fark etmiyor. Çünkü bunu hedef almak zorunda. Niye? Çünkü siz iktidar olmak istiyorsunuz. İktidar olmak istiyorsanız hedefinize iktidarı koyacaksınız. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hedefinde başka kimse olmayacak. Fakat sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu an çözmesi gereken kendi meselesi var. Bu meseleye yoğunlaşmış durumda. Yani bunun için bunu iktidar meselesi görmeye çok makul karşılamıyorum açıkçası.
1: Özgür Özel'in yol haritasına ilişkin ne söylersiniz?
0: Bakın Özgür Özel baştan hani bunu da ifade et.

0: çalıştım. Hani kızıyor ya, mahkemeye başvurdular, parti için meseleydi falan filan. Şimdi aynısını o yapacak. Çünkü hani bir iktidar yolunda yürümeye çalışıyor. Bunun için hukuki ne kadar yol varsa başvuracak. En basinden söyleyeyim. Sayın Özgür Özel bir şekilde tedbir kararı da olsa bir kurultay toplanması için delegelerden oy topladı. Bunun işlemlerini yapması gereken genel merkez. Genel merkez bu işlemde yapmaktan imtina ederse Sayın Özgür Özel ne
1: Ne
0: yapacak?
1: yapabilir?
0: Ne yapacak biliyor musunuz? Çok tartıştı ya, bu YSK'nın işidir, şudur budur. Gidip Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmak zorunda. Yani temelde hukuk bir yoldur. Hukuk sonuçta önüne gelen meseleye ilişkin bazılarımızın canını sıkan, bazılarımızı mutlu eden ama bir karar vermek zorundadır. Fakat Sayın Özel de şu an iki yöntem kullanacak. Bir, sokak, burayı konsolide etmek. İki, hukuk. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler değil, Sayın Özgür Özel tarafına yakın isimlerin, özellikle disipline sevklerle ilgili yargı başvurularının ya da diğer işlemlere ilişkin hukuki başvuruları yapılacak. Bakın hani
1: Peki.
0: o kadar, özür dilerim, son cümle toplayayım. Siz o kadar laf söylediniz. İşte bunu hukuka taşıdılar, şu oldu, bu oldu diye. Yaptığınız ilk iş ne oldu Perşembe günü Sayın Özgür Özel'in?
1: Hukukun kapısını
0: Yargıtay'a
1: çalmak. Evet.
0: başvurmak oldu. YSK'ya başvurmak oldu.
1: Peki.
0: Özeti
1: Çok
0: bu
1: teşekkür
0: aslında.
1: ediyorum Uğur Çağlar, Damla Tanrı ve Can
0: Ben
1: Türkmen.
0: teşekkür
1: Değerli
0: ediyorum.
1: yorumlarınız için çok
0: Teşekkür ederiz.
1: teşekkür
0: Sağ
1: ediyorum.
0: olun.
1: Ve kıymetli izleyicilerimiz yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bayramınızı bir kez daha tebrik edelim ve nice bayramlara erişmeyi temenni edelim. Ankara'dan iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hocam yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
2: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
3: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
2: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
4: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
5: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Usul Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünya

dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünya ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: yeniden karşınızdayız. CHP'de mahkeme kararının ardından yeni bir dönem başladı. 2,5 yıl sonra yeniden genel merkez kürsüsüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı, merakla beklenen mesajlarını verdi. Hesap soracağım çıkışıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu en kısa sürede yeni ve temiz bir kurultay yapılacağını söyledi. Konuşmasında FETÖ itirafıyla özür dilerken partide rüşvet ve yolsuzluklardan arınma sözü de verdi.
1: Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: 2,5 yıl sonra yeniden koltuğuna oturdu. CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına sert mesajlarla başladı. Partide yaşanan sürecin sadece bir kurultay tartışması olmadığını söyledi, hesap soracağım dedi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır.
2: Mutlak butlan sonrası genel merkeze CHP genel başkanı olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Vereceği mesajlar merak konusuydu. Kürsüye çıktı ve kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en dikkat çeken mesajlardan biri FETÖ itirafıydı. Özür diledi.
1: Tarihi önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sonra da sözü partideki rüşvet ve yolsuzluklara getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arınma sözü verdi.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: Tahran ve Washington arasında imzalanması beklenen 60 günlük mutabakat zaptına ilişkin sürünceme devam ediyor efendim. Taraflar arasında diyalog savaşı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaparak anlaşmanın çok yakın olduğunu yineledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaşa hazırız mesajı verdi. Bakan Singapur'da düzenlenen forumda konuştu. İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olunduğunu söyledi. Hegseth gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut dedi. Trump'ın sabırlı olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için güçlü bir anlaşma aradığını vurguladı. Trump, Beyaz Saray'da müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere danışmanlarıyla bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha asla sahip olmamayı kabul etmesi gerektiğini savundu. Hürmüz'deki deniz ablukasının da kaldırılacağını ve bu nedenle bekleyen gemilerin dönüş sürecine başlayabileceğini ifade etti. Çok daha az önemli olan diğer konulardaysa anlaşmaya varıldı dedi. Trump açıklamanın ardından danışmanlarıyla bir araya geldi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlere göre nihai karar çıkmadı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamadaysa Trump'ın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan bir anlaşma yapacağı belirtildi. İran basını ise henüz anlaşmaya varılmadığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini belirtti. Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz dedi. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza ise Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomasiye ihanet ettiğini söyledi. Müzakerelerde aşırı taleplerin çıkmaza soktuğunu belirtti. Öte yandan bölgedeki gerilim, yaptırım ve saldırılarla sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu duyurdu. İran ise Keşm Adası yakınlarında bir düşman hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD basınında yer alan bir bilgiye göre ise Körfez'deki bir ülke İsrail ve ABD'ye yardım etti. Savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile koordineli şekilde onlarca gizli hava saldırısı düzenledi. Söz konusu ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınına röportaj verdi. Gazetecilerle konuşan Fidan, Japonya ve Türkiye arasındaki diyaloğu değerlendirdi. Bölgesel gelişmelere değinen Fidan, NATO zirvesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın geleceği şekilde hazırlık yapıldığını belirtti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon basınına röportaj verdi. Türkiye'nin Japonya ile ilişkisini değerlendirdi. Bölgesel gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin soruları cevapladı. Hazırlıkları aktaran Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın hiçbir görüşmede zirveye katılmayacağını söylemediğini belirtti.
2: Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor.
1: ABD, İran müzakerelerine ilişkin soruya cevap verdi. Fidan, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu aktardı.
2: Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın.
1: Bakan, İsrail'in bölgedeki gerilimi artırdığını bir kez daha dile getirdi. Tel Aviv'in daha fazla toprak istediğini belirtti.
2: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
1: Fidan, Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına da işaret etti. Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.
2: Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz.
1: Türkiye'nin İHA veya drone teknolojilerinin farklı operasyonel ortamlarda kendini kanıtladığına değindi. Ankara'nın Japonya'yla ortak geliştirme ve ortak üretim için değerli fırsatlar sunabileceğini işaret etti.
2: Havacılıkta özellikle insansız hava sistemleri ve insansız hava aracı önleme teknolojileri konusunda Türkiye, işbirliği için güçlü bir temel oluşturabilecek gelişmiş ve sahada test edilmiş yetenekler geliştirmiştir.
0: Ve böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyıla ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Bilim, sanat, teknoloji. Bir yandan heyecan, bir yandan bilinmezlikleri ve hızlı değişimi içinde merak ve endişeyi aynı anda yaşatıyor. Bu hız çağını yönetmenin, yeni kuşaklarla beraber tecrübe etmenin neresindeyiz? Özellikle çocuklar ve gençlerle yürürken bizi neler bekliyor? Akla takılanları Ustur Lab kurucusu ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 24 Portre'de cevaplıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bazı şehirler vardır, sadece insanların yaşadığı yerler değil, medeniyetlerin buluştuğu merkezlerdir. Bu akşam işte böyle bir medeniyet tecrübesini konuşacağız. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya geldiği, bilginin üretildiği, kitapların çoğaldığı, düşüncenin geliştiği ve etkilerin günümüze kadar ulaşan bir dünyanın izini süreceğiz bu akşam. Endülüs coğrafyasını takip edeceğiz bu akşam an ve zamanda. Bir coğrafyanın nasıl bir bilim merkezine, ilim merkezine dönüştüğünü konuşacağız ve dünya tarihini nasıl etkilediğini ele alacağız. Bugün kullandığımız birçok bilginin, alışkanlığın ve düşünce geleneğinin köklerine uzandığı bu büyük medeniyetin hikayesine birlikte bakacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: Başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın akışını değiştiren, sadece İslam medeniyetinin değil Avrupa'nın da şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir coğrafyaya, Endülüs'e uzanıyoruz. Avrupa'nın yükselişindeki Endülüs payını konuşacağız. Rönesans'ın tohumlarının atıldığı bir dönem olup olmadığını sorgulayacağız. Bu dönemdeki isimleri ve tarihe katkılarını konuşacağız. Evet, tüm soruların cevaplarını değerli konuklarımızla birlikte arayacağız. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Enes Şanal Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz özellikle.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Öncelikle bu akşam sadece geçmişte kalmış bir medeniyeti değil, yüzyıllar boyunca düşünce dünyasıyla, bilimiyle, mimarisiyle geniş bir coğrafyayı etkileyen büyük bir medeniyet tecrübesini konuşacağız beraber. Doğu ile Batı'nın buluştuğu, bilginin sınırları aştığı ve etkileri bugün bile hissedilen bir hikayenin izini süreceğiz sizlerle beraber. Endülüs coğrafyasını ve etkilerini, günümüze etkilerini belki de analiz edeceğiz. Hemen ben etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden etiketimiz Endülüs. Endülüs etiketine yazarsanız hocalarımıza sorularınızı soruyor olacağım. Hocam, Endülüs coğrafyasına başlayacağız, etkilerini anlatacağız ama öncelikle biz programda birçok medeniyetin tarihini derinlemesine işliyoruz. Bilinmeyenlerini işliyoruz. Batı, Doğu hepsinin bir hikayesi var ve kattıkları var. Şimdi Avrupa tarihine de baktığımızda çokça işledik programlarda. Bugün bilimden, üniversite geleneğine, işte şehir kültüründen düşünce hayatına kadar birçok alanda baktığımız zaman sizin alanınızda bugün konuşacağımız şey Endülüs'ün izine rastlıyoruz. İsterseniz hocam sizinle başlayalım Cumhur Hocam. Endülüs neden önemli? Bu coğrafyada nasıl bir iz bırakmış? Biz neden bu akşam Endülüs'ü konuşuyoruz ve konuşacağız? Sizden başlayalım buyurun.
1: Teşekkürler. Endülüs biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir taraftan Avrupa tarihini şekillendiren, bir taraftan bu bölgede gelişen bilimin, düşüncenin, aslında hem bilim hem de düşünce tarihi açısından, dünya bilim tarihi açısından şekillendiren bir bölge olması dolayısıyla biz Endülüs'ü konuşuyoruz. Endülüs'ün hiç şüphesiz kendi içerisinde bir gelişim safhası var. Yani bir taraftan İslam tarihi, İslam medeniyeti içerisinde, İslam medeniyetinin bir bölgeden, yani işte doğduğu ana toprakları düşünecek olursak, buradan çok uzak, işte binlerce kilometre mesafede, yani Hicaz Yarımadası'nı düşünelim, İslam'ın doğduğu toprakları. Buradan İslam önce işte Arap Yarımadası'nın kuzeyine doğru, sonra oranın batısına doğru, Afrika, bugün Mısır, işte Kuzey Afrika'nın batısı, nihayet Endülüs bölgesine uzanıyor. Ve Endülüs bölgesi o dönemde yani ne bir bilim, ne bir düşünce,

0: düşünce merkezi olarak öne çıkmış bir yer değil. Fakat biz burayı işte Müslümanların bölgeyi fethedişlerinden yaklaşık işte 150-200 yıl kadar sonra sadece o bölge için değil, aynı zamanda civar bölgeler için de bir bilim merkezi, bir kültür havzası haline gelişini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir bölgenin İslam kültür havzalarından, bilim merkezlerinden biri haline geliş sürecini çok güzel bir örnek olarak biz Endülüs'te görüyoruz. Dolayısıyla Endülüs sonraki yüzyıllarda burada şekillenen ve burada gelişen, burada verilen eserlerle birlikte sonraki yüzyıllar içerisinde 17. yüzyıla kadar, belki 18. yüzyıla kadar etkileri uzanan bir bölge olarak bütün o bölgeyi şekillendiren bir yer olması dolayısıyla Endülüs bizim için fevkalade önemli.
1: Teşekkür ederim hocam. Enes hocama da yöneltmek isterim. Özellikle Avrupa'da Endülüs bilim mirası kitabıyla İslam bilimleri Batı'yı nasıl dönüştürdü sorusu çerçevesinde kitabınızı da hatırlatmak isterim. Kronik yayınlarından çıktı. Doktor öğretim üyesi Enes Şanal hocamın kitabı. Çok da faydalandım. Teşekkür ediyorum hocam bizlere de armağan ettiğiniz için. Hocam Endülüs coğrafyasının bir bilim, kültür ve bu böyle bir havza haline geliş sürecini anlatabilir misiniz? Nasıl bir hikayesi var Endülüs'ün?
2: Şimdi ilk olarak İslam'ın nevzuhur bir din olarak ortaya çıktığı Arap Yarımadası'nda Hazreti Muhammed'in son ölümünden itibaren bölgede bir siyasi hakimiyet kurulması ve ardından sırasıyla işte Suriye, Irak, Mısır ve Mağrib'in diğer bölgeleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerin fethi gerçekleşti. Ve 711 yılında Müslümanların İber Yarımadası'na geçmeleri ve birkaç yıl içerisinde İber Yarımadası'nı fethetmeleri bölgenin sadece siyasi ve dini yönden değil, sosyal ve kültürel yönden de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamasını sağladı. Tabii ki de ilk olarak burada Müslüman hükümdarların bölgedeki gayrimüslimlere yönelik yaklaşımları çok önemli. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. İslam'ın zımmi hukuku çerçevesinde onlara temel hak ve hürriyetleri sağlanıyor. Bu da özellikle Hristiyanların ve Yahudilerin İslam hakimiyeti altında her alanda olduğu gibi ilmi ve kültürel alanda da ciddi bir gelişim kaydetmelerini mümkün kılıyor. Bu doğrultuda Yahudilerin altın çağının biz Endülüs'te olduğunu biliyoruz söz gelimi. Aynı şekilde Hristiyanlar da İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te büyük bir gelişim kaydetti. Tabii bu gelişimi tetikleyen birçok sebep var. Bunlar arasında tabii ki de Endülüs'te Müslüman hükümdarların hem Müslümanlara hem de hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik hoşgörü politikalarını vurgulamamız gerekiyor. Onların temel hak ve hürriyetlerini İslam hukuku çerçevesinde koruyan Endülüslü hükümdarlar aynı zamanda kendi ülkelerinde ilim ve kültür alanının gelişmesi adına da çok büyük bir ihtimam gösterdiler. Bu bağlamda ilk dönemde belki Endülüs ilmi yönden çok gelişmiş bir bölge değildi ama hem alimlerin, öğrencilerin münferit bilimsel faaliyetleri, Doğu İslam dünyasına gerçekleştirdikleri rihle adını verdiğimiz ilmi seyahatlerle Endülüs'te zamanla bir bilgi birikimi ortaya çıktı. Yani Endülüs'ten yola çıkıp Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, işte Irak, Suriye, Hicaz bölgesini takip ederek yapılan ilmi seyahatler o öğrencilerin ve alimlerin beraberlerinde kendi ülkelerine hem orada edindikleri bilgi birikimini hem de birçok bilimsel eseri Endülüs'e taşımalarını mümkün kıldı. 9. yüzyılın ilk yarısından itibaren biz Bağdat merkezli Sanskritçeden, Yunanca'dan, Pehlevice'den Arapça'ya yönelik tercümelerin olduğunu biliyoruz ve bu tercümeler özellikle 9. 10. yüzyıllardan itibaren Endülüs'e taşındı bu rihle faaliyetleri neticesinde. Ayrıca hükümdarların bizzat tuttukları kitap koleksiyonu yapan, doğuya gidip yüksek meblağlar ödeyerek oradaki yazılmış önemli eserleri Endülüs'e taşıdığını biliyoruz. Bunun dışında tabii ki de kültürel patronaj çok çok önemliydi. Çünkü bu hükümdarlar himayelerinde sadece Müslüman alimleri değil, aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi alimleri de himaye ediyorlardı. Onlara çok yüksek maaşlar vererek, ihsanlarda bulunarak onları Kurtuba başta olmak üzere Endülüs şehirlerinin gelişmesi noktasında ülkenin istifadesine sunuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ilmi ve kültürel gelişmenin hızlandığını söylemek mümkün. İlk asırlarda Endülüs'ten doğuya yapılan ilmi seyahatler, Endülüs'ü ilmi ve

0: kültürel yönden besledi. Özellikle Abbasiler çağında İslam dünyasında telif edilen Arapça eserler, tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda telif edilen eserlere ek olarak antik dünyadan İslam dünyasına tercümeler yoluyla taşınan eserler de bu süreçte Endülüs'te alimler aracılığıyla bölgeye taşındı ve birkaç asır gibi kısa bir süre zarfında biz Endülüs'ün ilmi ve kültürel yönden çok güçlü bir medeniyet havzası haline geldiğini görüyoruz. Endülüs kütüphanelerinin o dönemde hem İslam dünyasının hem Avrupa'nın en büyük kütüphaneleri olduğunu biliyoruz. Örneğin 10. asırda 2. Hakem'in kütüphanesinde 400 bin eser yer aldı. Doğrudan Ortaçağ Arap kaynaklarında zikredilirken aynı dönemde Avrupa'daki kütüphanelerin, manastır kütüphanelerinin ya da katedral okullarının özel kütüphanelerinin birkaç yüz eserden oluştuğunu dikkate alırsak o dönemde Endülüs'ün Avrupa'dan ne kadar önde olduğunu ve zamanla da İslam dünyasında medeniyet havzaları içerisinde en güçlü bölge olduğunu göreceğiz. Zaten 11-12. yüzyıldan sonra Endülüs coğrafyası doğudaki Müslüman alimleri cezbeden bir coğrafya haline gelecek.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Çerçeveyi çok keyifli çizdiniz. Ben de satır aralarında tek tek biraz açmanızı rica edeceğim program boyunca. Tabii. Ama daha öncesinde şunu daha iyi anlamak için soruyorum. İlk asırda hangi medeniyetler yaşıyor Endülüs'te?
0: Burada İber Yarımadası farklı dönemlerde farklı devletler tarafından yönetildi. Roma hakimiyeti altında ilk olarak Fenikeliler, Kartacalılar, daha sonra Romalılar buraya geldiler. Çeşitli barbar kavimler buraya hüküm sürdü. Süevler, Vandallar gibi. Ve son olarak da 5. asır ortalarında Vizigotların biz bölgeye geldiğini biliyoruz ve Müslümanların bölgeyi fethettikleri 711 yılına kadar burada bir Vizigot hakimiyeti yaşandı. Tabii burada özellikle vurgulamamız gereken hususlardan biri şu: Müslümanlar bölgeyi fethettiklerinde orada herhangi bir ilmi ve kültürel birikimden söz etmek mümkün mü? Bunu anlamak için de hem Latin kaynakları hem İslam kaynaklarında bir takım anekdotlar yer alıyor. Her ne kadar daha geç bir dönemde yaşamış olsa da 11. yüzyıl tabakat yazarlarından Said el-Endülüsi Endülüs fethedildiğinde bölge ilimden ve hikmetten yoksundu. Orada büyük alimler yaşamamıştı diyor. Ama buna mukabil hem Arap kaynaklarında bunun tam olarak böyle olmadığını söyleyen eserler de var. Kaleudül İkyan adlı bir eser var, yine Müslüman bir alim olan, Müslüman bir tarihçi olan Fethi bin Hakan tarafından yazılmış olan. O da Tarık bin Ziyad ve ordusunun bölgeyi fethettiğinde belli başlı özellikle astroloji alanında el yazmalarıyla karşılaştığını söylüyor. Yine biz Vizigotlar döneminde Sevilyalı İzidor gibi, Lucan gibi, Martial gibi çok önemli şairlerin ve alimlerin, entelektüellerin bu bölgede yaşadığını biliyoruz. Ama son dönem, Vizigotların son dönemi hem tat kavgaları hem dini hoşgörüsüzlük sebebiyle ilmi hayatta neredeyse durma noktasına gelmiş bir vaziyet söz konusu. Müslümanların buraya gelişi, hoşgörüye dayalı adil bir yönetim anlayışını benimsemeleri ve ardından gelen müreffeh yaşam neticesinde Müslümanlar gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de bu medeni birikime katkı sağlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor.
1: Anladım hocam. Cumhur hocam mı diyeyim, Ersin hocam mı? Nasıl tercih edersin?
2: Ersin de.
1: Ersin hocam. Evet. Ersin hocam, Endülüs'ü İslam tarihindeki diğer büyük merkezlerden ayıran en önemli şey nedir? Neden İslam için önemli bir coğrafya olmuş Endülüs?
2: Evet.
1: Çok mu hani şey kalmış, bakir sahipsiz ya da çorak kalmış ve İslam medeniyeti oraya gittiğinde zenginleştirmiş? Yoksa gerçekten İslam'la tanışmadan önce çok mu zenginmiş? Bunları merak ediyorum.
2: Evet. Yani aslında baktığımız her yer bize kendi şartları içerisinde kendi özelliklerini gösterir. 8. yüzyıl ortalarında yeni kurulan bir şehir olarak biz Bağdat'ı işte bir hilafet merkezi, Abbasilerin hilafet merkezi, baş şehri olarak görürüz. Birkaç 10 yıl sonra büyük bir ilim merkezi haline dönüşür. Yani aslında biz odak noktamızı Bağdat'a alacak olursak, Bağdat'ın ne kadar önemli bir, ne kadar büyük bir ilim merkezi olduğunu görmüş oluruz. Mısır'a baktığımız zaman keza aynı özelliklerini göreceğiz. Mağrib bölgesine baktığımızda yine hangi dönemden bahsediyorsak, dönemsel olarak bazı bölgelerin önemli yerler haline geldiğini göreceğiz. Şimdi bizim odağımızda Endülüs olduğu için aslında biraz da belki 19. yüzyıl romantisizmiyle birlikte Endülüs'ün işte daha bir taraftan oryantal izler taşıyan, bir taraftan da gerçeklik payı olarak da buradan işte Latince'ye birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Ümit ediyorum bu konuları. Tercüme edilen eserler yoluyla Avrupa'daki bilimin, düşüncenin şekillenmesine etkilerini bir araya getirdiğimizde ya da bir araya getirildiğinde bu Endülüs'ü belki daha gizemli bir konuma da getirmiş olabilir. Yani Endülüs'ün sahip olduğu değer bir yana, bir de bizim hayalimizde ya da hayallerde canlanan, nasıl olsa artık olmadığı için de herkesin aslında kendi müteahhitesinde canlandırabileceği bir bölge olarak Endülüs aslında bir gizemli bir değere sahip olan bir bölge oluyor. Fakat bunun işte bir gerçeklik tarafı var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi İslam dünyasının aslında biraz daha belki çerçeveyi şeyden almak lazım. Yani Endülüs 700'lü yılların başlarında Müslümanlar tarafından fethedildiği zaman tıpkı Türkistan işlerinde devam eden İslam ordularının ilerleyişi gibi İslam ordularının buraya yönelmesiyle İslam topraklarına dahil edilmişti. Ve 700'lü yılların ortalarında işte biraz önce bahsettiğimiz Bağdat'ın ortaya çıkışıyla birlikte Bağdat merkezli bir nasıl diyelim, İslam dünyasında bilimin, düşüncenin şekillendirdiği bir dönem başladı. Şimdi Endülüslerin Doğu İslam dünyasına yönelişleri aslında bir ihtiyaçla açıklanabilir. Yani nasıl bir ihtiyaç? Buraya yerleşen on binlerce insan var. Yani bunların bir kısmı Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçerek buraya yerleşmiş. Bir kısmı Suriye bölgesinden buraya gelmişler. Bir kısmı Mısır taraflarından gelmişler. Niçin? Çünkü Müslümanlar yeni fethettikleri bu bölgede kalıcılığı ancak burada bir iskanla, bir Müslüman topluluğu buraya yerleştirerek sağlayabilirlerdi. Çünkü amaç burada sadece işte bir bölgeyi hakimi, bir bölgenin hakimiyetini ele geçirmek değil, aynı zamanda o bölgede hani fethin asıl amacı budur ya, insanlara bir hakikati anlatabilmek, ifade edebilmek. Şimdi dolayısıyla orada yaşayan işte İber Yarımadası'nın yerli halkıyla, yerli halkının aslında bu gerçek, bu hakikatle, İslam'la yani daha yakından tanışabilmesi için, tanışabilmeleri için onların işte Müslüman toplulukla da birlikte olabilmesi gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla bu bölgenin fatihleri, yani kumandan olarak, vali olarak orada bulunan kişiler bu nüfusu buraya yerleştirdikten sonra onların bir de sosyal ihtiyaçları vardı. Ve bu sosyal ihtiyaç insanların kendi içlerinde hissettikleri bir ihtiyaç. Şöyle düşünelim. Mesela Suriye bölgesinden Endülüs'e, İber Yarımadası'na yerleşmiş olan insanların etrafında kendi geleneklerini bilgi olarak da, örf adet olarak da, bütün kültürel unsurlarıyla öğrenebilecekleri doğal bir çevre bulunmaktaydı. Suriye bölgesinde veya Hicaz bölgesinde veya Mısır'da. Fakat Endülüs'te böyle değil. Endülüs'te orada yeni bir toplum oluşturuluyor. O toplumun oraya ilk göç eden fertleri evlilikler yoluyla çocukları dünyaya geldiği zaman onlara aktarabilecekleri sadece kendi bildikleriyle sınırlı. Halbuki İslam dünyasının sahip olmuş olduğu bilgi, onların sınırlı olarak sahip olmuş oldukları bilginin ötesinde, bundan daha fazlasını ifade ediyor. Dolayısıyla bu fazla olan bilgiyi ya da onların henüz sahip olmadıkları bilgiyi edinebilecekleri yerler İslam dünyasının diğer ilim merkezleriydi. Yani işte dönemin Mekke'si, Medine'si, Küfe şehri, Basra şehri, bir süre sonra Bağdat şehri, Şam, Kahire. Şimdi bu bölgelerde, bu şehirlerde bunlara Kayravan'ı da mutlaka ilave etmek lazım. Çünkü Endülüs'e hem coğrafi olarak en yakın hem de ilim merkezi olarak önemli bir merkez olarak ortaya çıkmış Tunus'un Kayravan şehri. Dolayısıyla buralara giden Endülüsler hangi bilgilere ihtiyaç duyuyorlarsa o bilgileri oradaki hocalardan, bu dersler çoğunlukla o şehrin camilerinde, mescitlerinde yapılan, herkese açık ya da özel halkalarda yapılan dersler. Çünkü üniversiteler henüz, medreseler henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bunları orada öğrenip sonra Endülüs'e geliyorlardı. İslam dünyasında biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği bu antik dönemin bilim ve düşünce geleneği henüz İslam dünyasına intikal etmeden önce de dolayısıyla bu ilim yolculukları vardı. O ilim yolculukları aslında Endülüs'ün fethiyle birlikte başlayan ve toplumun kendi inşasını amaçlayan, o doğrultuda gerçekleştirilen yolculuklar idi. Bu yolculukları işte çok daha detaylandırmak lazım. Doğudan Endülüs'e gelerek yerleşen alimleri, sanatkarları, musiki şinasları ilave etmek lazım. Endülüslü hükümdarların bunu nasıl teşvik ettiğine ayrıca işaret etmek lazım. İsterseniz bunları da ilerleyen dakikalarda
1: muhakkak
2: açabiliriz.
1: Hocam bir sorum daha olacak size. Ondan önce izleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var önümüzdeki dakikalarda. Onları da soracağım. Selamlarımı da ileteceğim izleyenlerimize. Akçay'dan Fatma Hanım ve eşi Ali Rıza Aydın Beyefendi bizleri izliyor. Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Ve tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Arzu Şebnem Sever, İrfan Yazıcı ve diğer tarih gönüllüleri üyelerine, izleyenlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam şimdi Müslümanlar gelmeden önce Endülüs'e bir hareketlilik var mı bilimde, sanatta? Şunu çerçeveye almaya çalışıyorum. Şimdi farklı medeniyetler zaten orada bir arada yaşıyor. Yahudiler, işte Hristiyanlar bir arada. Tarık bin Ziyad gözüne kestiriyor orayı. Sizin deyiminizde ihtiyaçtan dolayı da gidiliyor. Şimdi oradaki medeniyetler, Müslümanlar geldiğinde ne yapıyorlar? Sonrasında bir hoşgörü çerçevesinde bir yaşama kültürü oluşuyor anladığım kadarıyla. Onu da Enes Hocama soracağım. Fakat ilk İslam'la tanışmaları nasıl oluyor o coğrafyada?
2: Evet. İslam'dan haberdar olmalarını eğer anlarsak bu sorunuzdan, aslında İslam fethinden önce İslam'dan haberdar oluyorlar. Çünkü biraz önce bize, size yani sorularını yönelten değerli izleyicilerimizin kullandıkları yollarla değil belki, ama dünya içerisinde, o dönemin dünyasında, o dönemin şartlarında çok canlı bir irtibat, bir haberleşme ağı zaten vardı. Yani şöyle düşünelim, 500'lü yılların sonları artık İber Yarımadası'nda Vizigot Krallığı'nın Roma Kilisesi'yle daha yakın ilişkiler geliştirdiği ve Roma Katolik inancını orada hakim bir inanç haline getirmeye başladığı bir dönem var. 600'lü yılların başlarında Arap Yarımadası'nda bir peygamberin ortaya çıktığı ve onun aslında Vizigotların o Roma Katolik Kilisesi'yle İber Yarımadası'nda yapmış olduğu bir tür birlikteliğin öncesinde, yine 500'lü yıllarda, 400'lü yıllarda İber Yarımadası'nda İslam inancına çok yakın bir inanca sahip Hristiyanlar vardı. Şimdi bunlar dünyada yeni gelişmeler olduğunda, dünyanın kendileri dışındaki bölgelerinde yeni gelişmeler olduğunda bir ekümeniklik veriliyor zaten. Vizigotların başkenti Toledo aynı zamanda dini bir merkez haline geliyor. Ve orada tartışılan konular oluyor. Diyorlar ki yani işte adı İslam olan bir inanç var, bir din var. Onun bir peygamberi var ve bu peygamber böyle bir inanç insanlara getirmiş. Bizim bunun karşısında tavrımız ne olacak? Dolayısıyla bunların hepsi tartışılan haberdar olduklarını bildiğimiz konular. 700'lü yıllarda, 700'lü yılların hemen başında, 711 yılında Müslümanlar buraya geldiğinde artık fatihleri olarak, bölgenin yeni hakimleri olarak geldiklerinde o bölge halkı artık duydukları fakat ne olduğunu, kimler olduğunu bilmedikleri insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. İlk karşılaşma, belki ilk haberdar olma 600'lü yılların yıllar boyunca oluyor. Çünkü Müslümanlar şöyle düşünelim. 600'lü yıllarda zaten Kuzey Afrika'yı fethetmişlerdi ve ticaret yoluyla, deniz ticareti yoluyla özellikle Kuzey Afrika ile özellikle Kuzey Afrika'nın da işte batı bölgesi İberya ile, yani bizim Endülüs olarak daha sonra isimlendireceğimiz bölgeyle çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Zaten coğrafi yakınlık da, yani öteden beri bu bölgeler birbiriyle yakın ilişkiler içerisindeydi. Haberdar idiler. Müslümanların kimler olduğunu da, nasıl insanlar olduklarını da ya da neye inandıklarından da haberdar idiler. 711'den sonra onlarla artık birlikte yaşamaya başladıktan sonra yeni bir sayfa açılmış oldu burada.
1: Peki hocam, Enes hocama yönlendirmek istiyorum. Tabii ki sadece bir siyasal iktidar değişikliği değil Müslümanların Endülüs coğrafyasına gelişi. Aynı zamanda şehirlerden eğitime kadar köklü bir medeniyet dönüşümü yaşanıyor. O Endülüs coğrafyasında Müslüman hakimiyeti başladığı anda ilk değişim nereden başlıyor? Nasıl değişimlerden geçiyor?
0: Bu değişim ilk olarak aşamalı ve uzun vadede çok önemli sonuçlar gösterecek bir değişim. Öncelikle onu vurgulayalım ve gündelik hayatın hemen her alanında, siyasi hayatta ve bugün de ağırlıklı olarak konumuz ilim ve kültür hayatı olduğu için medeni etkileşimde son derece önemli sonuçlar doğurdu. Demografik yapı olarak bakarsak, bölgede Müslümanların 711 yılında hakimiyet kurmaları, yaklaşık 781 yıllık bir siyasi hakimiyeti kesintisiz olarak sürdürmeleri şüphesiz Avrupa tarihini de çok derinden etkiledi. Vizigot krallığını Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr'ın ortak orduları mağlup edip Vizigot devletini tarih sahnesinden sildiklerinde kuzeye göç eden Vizigot ailesinden önde gelen bir takım insan, başlarında Pelayo'nun bulunduğu bir grup, kuzeye Asturias bölgesine göç ederek orada varlık mücadelesine giriştiler ve tarihçiler arasında 718-722 yılları arasında fikir ayrılığı var. İki farklı görüş var. Müslümanlara karşı Reconquista, yani yeniden fetih anlamında kullanılan bir ideolojiyi başlatıyorlar. Yani biz bu toprakları Müslümanlara karşı kaybettik ama nihai olarak bunları geri almamız lazım diyorlar ve bu ideoloji yaklaşık 8 asır devam edecek. Ta ki 1492 yılında Müslümanların elindeki son kale Granada'nın Müslümanlardan alınması ve Beni Ahmer Devleti'nin ortadan kaldırılmasına kadar. Şimdi bu dönemde Müslümanlar sayıca çok azdı. Belki bölgedeki toplam nüfusun %5'ine dahi tek karşılık gelmeyecek bir nüfusa sahiplerdi. Ama İslam hakimiyetinin kurulmasından sonra Doğu İslam topraklarından Endülüs'e yönelik bir göç hareketliliğinden bahsediyoruz. Bunun dışında bir de az önce Ersin Hocam Müslüman-Hristiyan ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili anlatmıştı. Hristiyanların Müslümanlarla olan yakın teması, özellikle Hristiyan kadınların Müslüman fatihlerle, erkeklerle evlenmesi ve bu evlilikler neticesinde İslam dinini benimsemeleri, bu evliliklerden doğan çocukların da zamanla aşamalı olarak İslam'ı benimsemesi gibi çok önemli bir sonuç doğurdu. Burada müvellet kavramını kullanıyoruz biz. İslam'ı sonradan, Hristiyan inancını terk ederek sonradan benimseyen yeni Müslümanlar müvellet olarak tanımlanıyor. Ve Richard Bulliet gibi birçok Avrupalı araştırmacı Endülüs'te nüfus, din üzerine yaptıkları araştırmalarda ilk bölgenin fethedildiği dönemde Müslüman nüfusunun %5-10'la sınırlı olduğunu, ancak 10. 11. yüzyıla geldiğimizde bu oranın İslam hakimiyeti altındaki Endülüs'te %90'lara kadar ulaştığını söylüyor ki bu çok ciddi bir rakam. Birkaç asır içerisinde nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde İslamlaşma gerçekleşti? Burada da İslam'ın zorla mı kabul ettirildiği, yoksa bu insanların yakinen tanıyarak bu dini benimsedikleri, yakından görerek mi benimsedikleri noktasında bir soru karşımıza evet. çıkıyor. Ama tarih boyunca baktığımızda Endülüs'te çok spesifik böyle birkaç örneği saymazsak, Müslüman devlet idarecilerinin hakimiyetleri altında yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere büyük ölçüde zımmi hukukunun, İslam hukuku çerçevesinde onlara yapmaları gereken uygulama neyse onu tatbik etmişler. Bu uygulama çok erken dönemlerden başlıyor. 713 tarihli bir Tudmir anlaşmamız var bizim. Bölgeyi fetheden ordunun komutanlarından Musa bin Musayr'ın oğlu olan Abdülaziz'in, ki kendisi

0: yazdığı bir metin var. Onların canlarını, mallarını ve özellikle dini özgürlüklerini koruyacaklarına dair Abdülaziz ve Müslümanların gayrimüslimlere yönelik bir taahhüdü var ve büyük ölçüde bu taahhütlerini gerçekleştiriyorlar. Takip eden süreçte Endülüslü hükümdarların özellikle dini hoşgörü söz konusu olduğunda Hristiyanlara ve Yahudilere büyük bir hoşgörü gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu birazdan cevaplayacağımız bir soru olduğu için burada biraz daha konunun ana çerçevesine ilerlemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Nüfus anlamında böyle. Yani Müslümanların gelişine kadar Hristiyanlık ve Yahudiliğin, Museviliğin var olduğu bölgede Müslümanların gelişiyle birlikte üç semavi dine mensup insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Zamanla da Müslümanların lehine genişleyen bir nüfus yapısı var. Sosyal yapı burada çok önemli. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler bir arada yaşadı. Bu yakın temaslar neyi doğurdu? Burada onu anlamamız gerekiyor. Özellikle Hristiyanların 8. asrın başlarından itibaren Müslümanlarla kurdukları yakın temas sonucunda onların dinlerini, kültürlerini, dillerini çok yakından tanımaya başladıklarını görüyoruz ve bu tanıma süreci aslında bugün bizim programımızın konusu olan Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya etkilerini başlatan bir süreç aynı zamanda. Çünkü İslam bilimlerinden kastımız tabii ki de tıp, felsefe, astronomi, matematik gibi alanları da kapsayan, işte botanik gibi alanları kapsayan bilimlerde Müslümanların medeni birikimi Avrupa'ya aktarıldı ama bunlar ilk olarak İber Yarımadası'nda tanındı. Daha sonra aşamalı olarak Fransa, İngiltere, İtalya gibi bölgelere yayıldı. Dolayısıyla bu sosyal etkileşimin de çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönüşümde sosyal etkileşimin payı çok büyük. Ekonomik anlamda da bakarsak Vizigotların son dönemi hem taht kavgaları hem iktisadi bozulmalarla büyük bir kargaşa dönemi olarak dikkat çekerken Müslümanların bölgede kalıcı bir siyasi hakimiyet kurmaları, akabinde müreffeh bir yaşamı inşa edebilmiş olmaları, burada yaşayan üç dine mensup insanların da iktisadi anlamda daha kalkınmış ve rahat bir hayat yaşamalarını mümkün kıldı. İlmi ve kültürel anlamda ise zaten bugün konumuz itibariyle önümüzdeki dakikalarda daha da yoğun olarak üzerinde duracağımız şekilde o Müslümanların medeni mirasını tanımak, takip eden asırlarda modern zamana kadar gelen süreçte İslam bilim mirasının Batı'ya aktarılmasını ve yakından tanınmasını sağladı.
1: Evet, müsaadeniz olursa ben bir iki
2: Lütfen buyurun
1: ilave
2: hocam.
1: yapmak isterim. Şimdi müvellet kavramı önemli. Şu açıdan aslında bölgenin sosyal yapısının işte dini inanç bakımından nasıl farklılaştığını en güzel gösteren
0: Evet.
1: kavram müvellet. Yani o toprakların evladı ama bir süre sonra İslam'ı kabul etmiş kişiler. Bunlar arasında sadece hani şöyle düşünelim. Hani kadınlar İslam'ı kabul etti. Erkek oradaki işte fatihlerle, kumandanlarla evlendiler. Çocukları dünyaya geldi. Onlar da İslam'ı kabul etti. Bu var. Ama bir de İşte kendi etrafında yani düşünün aynı mahallede ya da işte aynı çevrede yaşadıkları insanlarla arkadaş oluyorlar. Aynı hocalardan ders alarak ders şeriki olmuş oluyorlar. Dolayısıyla aslında bu tanışıklık insanlara İslam'ın ne olduğunu, nasıl bir inanç sistemine sahip olduğunu, insanlara neyi vaat ettiğini sadece hani bir inanç sistemi olarak değil, bir ahlak öğretisi olarak da nasıl bir din olduğunu gösterince insanlar, yerli halk, İspanya'nın, bugün Portekiz'in, İber Yarımadası'nın yerli halkı İslam'ı kabul etmeye başlıyor ve Müslüman nüfusun büyük bir kesimini artık bunlar oluşturmaya başlıyorlar. Ne o bölgedeki Araplar ne de İlk Endülüs'ün işte fethinden itibaren orada bulunan Kuzey Afrika'nın yerlisi olan Berberi Müslümanlar sayı bakımından artık hepsinden çok daha fazla İberik asıllı Müslümanlar yani müvellitler ortaya çıkmış oluyor. Bu oldukça önemli bir husus yani bu Pelayo ile ilgili. Bu Pelayo çok tartışmalı bir karakter. Dolayısıyla onunla ilgili hani İspanyolca'da da hani Endülüs tarih yazımına dair böyle farklı şeyler vardır, yaklaşımlar vardır. Hatta onun bu Covadonga işte
0: Savaşında.
1: onun bir kurma
0: Evet.
1: olduğuna dair de böyle epey bir şey var. Dolayısıyla yani hani onun gerçekliğini kabul etsek bile Reconquista olarak isimlendirilen ya da yıllar sonra, yüzyıllar sonra bu şekilde ifade edilen yani 19. yüzyılda

0: ifadesini bulan bu nasıl diyelim kavramın, yaklaşımın o dönemde bir düşünce olarak, bir mefkür olarak onda veya bir başkasında bulunduğunu söylemek ne kadar mümkün emin değilim. Yani şöyle düşünelim. 3. Fernando veya 10. Alfonso ya da sonraki hatta yani
1: Aragon kralları
0: ya da
1: içinde,
0: evet yani
1: Jaime.
0: Ya da onlar yani bunlar hani yürüttükleri askeri faaliyetleri aslında topraklarını genişletme faaliyeti olarak yapıyorlardı ve bunu yaparken de yani işte hani bir zamanlar hani bu topraklara biz sahiptik ve şimdi geri alıyoruz gibi bir düşünceyle yapmıyorlardı. Kronikleri de bunu bu şekilde yazmıyordu. Yani işte yani ya konkistar fiilini ya da tomar fiilini kullanarak
1: tomar
0: burada
1: ağırlıklı kullanılıyor.
0: Dolayısıyla hani bir yeri almak hani eğer kullansaydı reconquistado falan gibi bir şey söylerdi. Bunu söylemiyorlar yani. Yani dolayısıyla böyle bir diğer noktada aslında işaret etmek istediğim buydu. Yani Pelayo etrafında bir kurgu olarak zihnimizin bir köşesinde bulunmasında veya Reconquista gibi tartışmalı şeyleri daha ihtiyatla yaklaşmakta hani fayda var diye düşünüyorum.
2: Hocam yine satır aralarında anladığım şey, şimdi izleyicilerimizin yorumlarından da çıkarttım bunu. Hani ilk İslam'la tanışma farklı medeniyetlerde genelde savaşla, kılıçla diye bir algısal bir belki de yanlış algı var. Endülüs burada bambaşka bir çerçeve çiziyor bizde. Yani o ilk İslam algısı fetihlerde kılıçlı olmuyor anladığım kadarıyla. Söylediklerinizden öyle anlıyorum. Yavaş yavaş yerleşerek, evet, hocamın da işaret ettiği. Kız alarak, kız vererek, düğünlerde, cenazelerde birleşerek. Yani burada yaşayacağız, mecburuz buna. Geldiniz ve biz de buradayız. Burası çok kültürlü bir yer oldu kabulünü yavaş yavaş sosyal hayatın içinde sentezleyerek, pekiştirerek oluyor. Yani kılıçla herhangi bir İslam tanışması Endülüs'te yok mu diyeceğim size. Burada Endülüs çok farklılaşıyor.
0: Evet. Bambaşka. Yani eğer zihinlerde yerleşik bir algı bütün o bölgenin hep savaşlar yoluyla fethedildiği, evet, ve insanların da zorla belki dinlerini değiştirmeye zorlandığı gibi bir şey varsa böyle bir şey yok.
2: Genel olarak öyle bir algı olduğu için
0: evet,
2: sordum.
0: O halde onu düzeltmek lazım. Hı-hı. Çünkü Endülüs'te aslında İslam topraklarının birçoğunda biraz önce Enes Hoca'nın işaret ettiği Tütmir Anlaşması. Tütmir Anlaşması'nın önemi aslında metin olarak elimize ulaşmış olması. Bizim için çok büyük bir
1: atıfta bulunuyor.
0: Çok büyük bir şans. Ama bu hani tek değil. Yani o bölge ya da bölgenin diğer şehirlerinde de yapılan anlaşmalar aslında hani bir yer İslam hakimiyetini eğer zaten barış yoluyla tanıyorsa o barış yolu ile İslam hakimiyetine geçmiş oluyor ve o bölge halkına inanç, can, mal, ız, namus, bütün emniyetler zaten tanınmış oluyor.
2: Hocam çok buyurun, özür diliyorum. Bir virgül koymak durumundayım. Araya gideceğiz. Bu konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Tamam. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından buradayız.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

Altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür.

bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

Şeker Ahmet Paşa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sanat köprüsünün en zarif taşlarından biri. 19. yüzyılın ikinci yarısında batıya açılan bir imparatorlukta doğanın suskun güzelliğini tuvallerine taşıyarak kendine özgü bir dil kurdu. Paris'te aldığı akademik eğitim, onun hem titiz bir gözlemci hem de incelikli bir yorumcu olmasını sağladı. Fırçası, ışığın kırılgan oyunlarını sabırla izleyen bir ruhun izlerini taşır. Özellikle natürmortlarında görülen dinginlik, sanki zamanın akışını bir anlığına durdurur. Şeker Ahmet Paşa'yı farklı kılan yalnızca ustalıklı teknik becerisi değildir. O, aynı zamanda Osmanlı'da modern resmin yerleşmesine öncülük eden bir kültür elçisidir. Düzenlediği sergiler, genç sanatçılara açtığı alanlar ve sanatın toplum içindeki değerine dair taşıdığı inanç, onu döneminin ötesine taşır. Tabaklar, çiçekler, meyveler ve orman kıyıları onun elinde bir masalın sessiz kahramanlarına dönüşür. Her tablosunda gündelik nesnelerin ardına gizlenmiş bir huzur arayışı hissedilir. Şeker Ahmet Paşa'nın dünyası, izleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir sükunetle örülüdür. Bugün onun eserlerine baktığımızda yalnızca bir ressamın değil, aynı zamanda doğayla konuşan bir ruhun fısıltılarını duyarız. Bu yüzden Şeker Ahmet Paşa, Türk resim tarihinin unutulmaz simalarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta dünyaca ünlü piyanist Fuluyhan Uğurlu kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Enes Çanal Hocamla beraber Endülüs coğrafyasını konuşuyoruz. İslam dünyasının dokunuşlarını ve Avrupa'ya etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Ersin Hocam, önemli bir anekdotta kalmıştık. Orada yanlış bir algı vardı. Tam da onu anlatıyordunuz gerçekten. İzleyicilerimizin mesajlarından da onu algıladım. Yani bir kılıçla İslam'la tanışmak değil, genel bir kanının aksine orada bir hoşgörüyle ve zaman içerisinde, sosyal hayatın içerisindeki karşılaşmalarla bir birlikteliğin olduğunun altını çiziyordunuz. Buyurunuz, devam edin.
1: Evet, teşekkürler. Belki onu biraz daha şu noktayla açmak iyi olabilir. Şimdi İslam orduları ilk olarak en

0: Kudüs'e geldiklerinde bölgede siyasi olarak bir kırılmanın yaşandığı bir dönemdi.
1: Çekişmeli bir dönem.
0: Evet, yani kral, Vizigot kralı Vitiza ölmüş. Yerine oğullarından birinin geçmesi beklenirken Rodrigo isminde bir başka Vizigot önde geleni, işte kumandanlarından bir tanesi. O fiili bir durum yaratarak işte Vizigot kralı olmuş idi. Ve toplum içerisinde de işte bazı din adamlarının da Vitiza'nın oğulları tarafında yer alıp onlara destek vermeleri, bunun karşısında Rodrigo'ya karşı destek aradıkları da bir dönem. Dolayısıyla Müslümanlar aslında buraya geldiklerinde bir anlamda Rodrigo'nun mağlup edilebileceği bir denklemde onların yanında olmak gibi bir şeyleri de var. Yani Müslümanların oradaki varlığını kolaylaştıran ya da ilerleyişini kolaylaştırabilecek bir ortam da var.
1: İçerideki sistemde bir düzen arıyor anladığım kadarıyla.
0: Ve o sırada da tam olarak bir kırılmanın yaşandığı, evet, siyasi bir buhranın, bir parçalanmanın yaşandığı bir dönem. Bir bu. Bir diğeri Katolik inancı benimsemeye zorlanan Hristiyanlar, yani Katolik olmayan Hristiyanlar ve Yahudiler var. Onlar da aslında Müslümanların oraya gidişiyle rahat bir nefes alıyorlar. Yani Müslümanlar aslında gittiklerinde inancı ne olursa olsun, sadece bu Endülüs'te değil elbette, diğer bölgelerde olduğu gibi Endülüs'te de biraz önce Enes Hoca'nın ifade ettiği zımmi hukukun aslında sağlamış olduğu bir teminat, bir güvence. Dolayısıyla insanlar kendilerine verilen bu özgürlük alanını kullanarak oranın yeni hakimlerine sorunsuz bir şekilde onların hakimiyetlerini kabul etmiş oldular. Ve Müslümanlar aslında bölgenin büyük bir kısmını bu şekilde kontrol etti. Hı. Ve bunun bir adım sonrasında yerli halk arasında İslam'ın yaygınlaşması, neşün neva bulması, toplum içerisinde de özellikle Hristiyan din adamları arasında da farklı bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü 800'lü yıllarda artık Latinceden daha iyi Arapça konuşan, İncil'i Latinceden değil de Arapçadan okuduğu zaman ancak anlayabilecek, dini inanç olarak İslam'ı benimsemese de Müslümanlardan hiçbir farkı olmayan, dış görünüş itibariyle belki konuşması, belki günlük rutinleri açısından hiçbir farkı olmayan bir topluluk ortaya çıkmıştı. Buna bizim kaynaklarımız işte El-Müstarip ya da Müstaripler olarak anlamında Müstaribun ismini veriyor. Sonra Mozarab olarak işte hem İspanyolca hem İngilizce hem Türkçe literatürde de bu şekilde karşını bulan bir toplum içerisinde kesim ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla toplumu dönüştüren ama bu dönüşümü kendi içerisinde hani zor kullanarak değil de kendiliğinden gelişen bir dönüşümle Müslümanlar buraya geldikten sonra gerçekleştirmiş oluyorlar.
1: Endülüs'ü de farklı kılan en önemli özellik başlangıçta bu,
0: evet,
1: olmuş oluyor. Ama sonrasında öyle bir ilim dünyası, sanat, mimari, matematik, bilim o kadar gelişiyor ki o coğrafyada hocam. Şimdi yavaş yavaş detaylarına da girmek istiyorum. Enes hocam, mesela o dönem Avrupa'nın birçok bölgesinde eğitim, bilim biraz daha sınırlıyken Endülüs'te farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz, evet, anladığım kadarıyla. Yani şunu merak ediyorum. Mesela beraber hoşgörü içerisinde sosyal hayatta yaşıyorlar dedik. Fakat ve dediniz hani zımmi hukuk uygulanıyor. Tamam, ama bu haklar konusunda da spesifik ayrımcılık oluyor muydu? Mesela Endülüs'te bir Yahudi ya da Hristiyan bir çocuk hangi şartlarda eğitim alıyordu? Bir medrese açıldığında, işte Müslüman oraya gittiğinde Müslüman bir gençle farklı kültürdeki ya da işte etnik kökendeki vatandaş yine aynı şartlarda bir eğitim alabiliyor muydu? O dönemin Avrupa'sıyla da kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Oradaki eğitim, yaşam, mimari, sanat, bilim bir arada nasıl yükselmiş, nasıl yükselmeye başlamış?
2: Evet, Müslümanlar buraya geldiklerinde ilk olarak Yahudilerin bir bilim geleneği var bir taraftan. Bir taraftan da Hristiyanların Roma Vizigot geleneği devam ediyor. Tabii bu medeni canlılık çok iyi bir durumda değil. Ama yine de onların dini anlamda özellikle dini metinlerine çok yakinen bağlı olduklarını ve aynı İslam dünyasında olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler arasında da Eğitimin temelinde öncelikle dini metinler okutuluyor. Hristiyan gençleri ilk olarak mesela kilise okullarına gönderilir. Daha sonra manastır okullarına gönderilirdi. Aynı şekilde Yahudiler de kendi gelenekleri içerisinde Tevrat gibi, Talmud gibi temel metinleri okuyarak aşamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyorlardı. Ancak tarihi kaynaklarda Müslümanlarla Hristiyanların ya da Yahudilerin ortak eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarına dair sınırlı da olsa bilgiye sahibiz. Yani bazı İslam kaynaklarından şu an siz sorunca benim aklıma gelen bir kaynak Lisanettin İbnül Hatip, Beni Ahmer Devleti devrinde yaşamış bir tarihçi ve az önce adını andığımız Bilge Alfonso, ki önümüzdeki dakikalarda kendisinden daha yoğun bahsetmemiz gerekecek. O Mursiye şehrini ele geçirdiğinde Muhammed bin Ahmet Er-Rakuti adlı bir Müslüman alimle tanışıyor. Astronomi, matematik, musiki gibi alanlarda kendisini geliştirmiş ve hükümdarın da saygısına mazhar olmuş bir isim Rakuti. Ve İslam kaynakları Bilge Alfonso'nun Muhammed bin Ahmet el-Rakuti'nin himayesinde ona bir medrese inşa ettirdiğini söylüyor ve bu medresede Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir arada ders gördüğünü anlatıyor Arap kaynakları, İslam kaynakları. Ve Rakuti çok dilli bir alim olduğu için her öğrenci kendi dilinde ders anlatıyordu diye o dönemin ortaçağ kaynakları dile getiriyor. Yine daha erken döneme gittiğimizde 10. yüzyılda yine önümüzdeki dakikalarda daha ayrıntılı değinmek gerektiğini düşündüğüm Aureliaklı Gerbert adlı bir Fransız din adamının İspanya'ya geldiğinde bir Müslümanın Sarazen'in evinde misafir olarak kaldığına, onun kütüphanesinden istifade ettiğine dair batılı kaynaklarda, o dönemin Hristiyan, Latin kaynaklarında bir takım bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu gibi örnekler çok fazla yok ama yine de gündelik hayat içerisinde o entelektüel alışverişin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki sistemli bir şekilde İslam medreselerinde ya da Müslümanların eğitim gördükleri diğer müesseselerde Hristiyanlar ve Yahudiler daimi olarak yer almıyorlardı belki ama gündelik hayatta mesela yakın diyalog içerisinde olan Endülüs'te alimlerin olduğunu biliyoruz. Mesela şu an yine aklıma gelen Endülüs'te 11. yüzyılda yaşamış İbnül Hazm, Yahudi bir dostumla onun dükkanında sohbet ettik şeklinde anekdot aktarıyor. Bu gibi örnekler 8 asırlık Endülüs tarihinde zaman zaman mevcut ama yine de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kendileri içerisinde cemaat yapılanması içerisinde okullarının varlığını sürdürdüğünü biliyoruz.
1: Hocam tabi isimlere de girmek istiyorum. Ersin Hocam, Endülüs sadece bilgi alan değil, aynı zamanda bilgiyi yeniden dönüştüren bir medeniyet, bir merkez. Doğudan gelen bir bilgi Endülüs'te nasıl yeniden dönüşüyor ve yeniden geliştirilip üretiliyordu? O aynı zamanda yine hangi bilim insanlarıyla karşılaşıyoruz tabi bu dönemde? Onları da biraz ufak ufak açmak istiyorum.
0: Evet, yani şöyle, aslında hem dini ilimlerle ilgili hem tecrübe ilimlerle ilgili, işte müsbet ilimlerle ilgili İslam dünyasının, hani biz şimdi bir bölgeye yoğunlaşıyoruz ama bir bütün olduğunu tekrar hani haritayı geniş haritayı karşımıza aldığımızda aslında ilim merkezi olarak öne çıkan şehirler var. Ve bu şehirlerde üretilen bilgiler çok hızlı bir şekilde İslam dünyasının farklı bölgelerine yayılıyor. Çünkü işte bir öğrenci gidip Endülüs'ten veya başka bir yerden o hocanın ders halkasına katılıyor. Ondan ne kadar istifade edebiliyorsa. Bu arada şey değil, yani nasıl diyelim. Belli bir yaşta, belli bir süreyle, belli bir zamanda başlayan, biten dersler şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü hani formal bir eğitim, günümüzdeki eğitim anlayışından ya da şeklinden çok daha farklı yürüyor. Bir kişi kendi şöyle, aslında hani sistem şöyle işliyor diye böyle çok hızlı bir şekilde tarif edebilirim. Doğup büyüdüğü bir yer var. Orada ders aldığı, belki ilk dersini aldığı babası, dedesi, amcası ya da orada oranın önemli bilginlerinden birisi. Bunları öğrendikten sonra eğer o bölgede farklı bir şehirde olabilir bu. Endülüs'ün işte Tuleytulası'ndan, Toledo şehrinden Kurtuba'ya gidip oradaki hocalardan da ders aldıktan sonra işte Doğu İslam

dünyasına, işte Bağdat'a, Basra'ya, Şam'a, işte Kahire'ye gidiyor. Oradaki bu defa hocalardan ders alıyor. Oradaki öğrendiklerini eser olarak ve belki kitaplarda yazmayanlar olarak, kendisine artık kalanlar olarak Endülüs'e taşıyor. Ve Endülüs'e taşıdıktan sonra artık şimdi o disipline aşina olduğu için onun artık tartışmalarına, problemlerine, hepsine dahil olan bir kişi haline gelmiş oluyor. Yani basit bir şekilde bir kitabı alıp nakletmek değil, o kitabın problemlerini artık tartışabilen, aynı alanda çalışan ya da aynı alanla ilgili, bu matematik olabilir, tıp olabilir, İslami ilimlerden işte fıkıh, hadis olabilir, kıraat olabilir, neyse o. Bütün bunlarla ilgili başka kişilerle artık o ilmin içinden konuşan kişiler haline geliyor. Fakat bunu yapabilmesi için işte en baştan itibaren o ilmin tam olarak neden, hangi noktadan başlayıp kendi zamanına kadar nereye geldiğini bilmesi, onları özümsemesi ve onun ötesinde kendisinin de ya da belki toplumsal ihtiyaçlar olabilir, belki bir icat olabilir bu. O çerçevede kendi katkılarıyla bu defa. Şimdi mesela bunu biraz daha spesifik bir şeye getirelim, bir noktaya getirelim. Astronomi ölçümleri yapılıyor. Yani Kurtuba'da 900'lü yıllarda astronomi cetvelleri hazırlanıyor. Fakat bu astronomi cetvelleri ilk defa Kurtuba'da hazırlanmıyor. Çünkü bunun ta Batlamyus'a kadar giden bir geçmişi var. Yani o Batlamyus'un mecistisi İslam dünyasına geçtikten sonra bu İslam dünyasında üzerine yapılan çalışmalarla zaten Müslüman bilginlerin onun hakkında işte Bağdat'ta veya Kahire'de veya o zaman Fustat'ta veya başka şehirlerde yapmış oldukları daha ileri çalışmalarla bir noktaya gelmiş. Endülüsler bunu kendi bulundukları bölgeye uyarlıyorlar. O bölgenin ihtiyacı neyse onun için o çalışmayı yapıyorlar. Veya tıp. Mesela İslam dünyasının yine doğu bölgesinde o dönemin önemli tıp merkezlerinden biri olan Harran'da veya İskenderiye'de veya Mısır olarak genel olarak ifade edilir ama o Mısır çoğunlukla Kahire'dir. Kahire'de oradaki bimaristanlarda yani hastanelerde bulunan bir süre orada hekimlik yapan, oradaki tıp birikiminden de istifade ederek bu defa yeni bilgilerle, tecrübelerle Endülüs'e dönen ve artık kendi tecrübelerine dayanarak hekimlik yapan kişiler var. Aslında bunlar aynı kişiler. Doğuya gitmeden önce de aynı kişiydi ama doğuya gittikten sonra yeni bilgilerle donatılmış olarak, kendisini derinleştirmiş olarak, bilgisini ilerletmiş olarak Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'e geldikten sonra da bunu kendi hastalarına, onlarda gözlemlediklerine dayanarak yeni o alana bir şeyler katarak kendi eserlerine bu defa yansıtmış oldu. Doğu'da yazılan bir eser Endülüs'e geldiği zaman bazen onun yanının üzerine yapılan şerhlerle, bazen haşiyelerle farklı, yani yeni bir eser de olabilir, mevcut eserin üzerine düşülen notlarla da olabilir. Bunlarla zenginleştirerek bu defa geliştirilmiş oldu. Bunun işte 12. yüzyıla gelindiğinde İbn Sina'nın eserleri doğudan taşınmış idi. Ama İbn Rüşd işte bütün onların üzerine eserlerini yazdı. Veya Abdülmelik bin Zür, aynı dönemde İbn Rüşd'ün çok yakın arkadaşı, eserlerini birlikte yazmış oldular. İşte bir kısmını Abdülmelik, bir kısmını İbn Rüşd yazacak şekilde. İlim adamları arasında da, yani biraz önceki konuyla da bağlayacak olursak, hem Hristiyanlar hem Yahudiler, bunların dini inançları aynı hocadan, aynı dersleri almalarına asla engel değildi. Ve aslında Kurtuba, Tuleytula, Sarakusta, birçok Endülüs şehri, özellikle bilim, ilim merkezi olarak ortaya çıkan şehirler, Müslüman alimlerin derslerine iştirak eden Yahudi ve Hristiyan öğrencilerle doluydu. Ya da oraya gelen öğrenciler, oradaki ilim adamlarıyla zaten görüşmek için ya da onlardan daha fazla bir şeyler öğrenebilmek için gelmekteydi.

0: bilir.
1: Hocam özellikle Kurtuba'ya dikkat çekiniz. Çokça duyduğum için söylüyorum. Ben notlarım arasında da var. Şimdi İslam dünyasının farklı bölgeleri arasında aslında çok canlı bir ilim ağı olduğunu görüyoruz. İşte Bağdat dediniz, Şam, Kahire, Kurtuba. Ama Kurtuba şöyle Orta Çağ Avrupa'sında o ilim peşinde ki insanların yönünü çevirdiği en önemli şehirlerden biri haline gelmiş. Neden Avrupa, mesela Avrupa'nın dört bir yanından öğrenciler Kurtuba'ya geliyor bildiğim kadarıyla. Neden Kurtuba'yı seçiyorlar? Yani burada Kurtuba'yı anlatırken en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de işte o dönemin Paris'i, ne bileyim işte Londra'sı, şimdi de Roma'sı gibi, yani çok parıltılı bir şehir gibi Kurtuba o açıdan. Neden Kurtuba'da böyle bir hareketlilik özellikle var?
0: Evet.
1: Ben iki hocama da sorayım, bilemiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz.
0: Ben başlayayım Enes
2: Tabii
0: hocama.
1: Tamam lütfen.
0: Sonra oraya gelen nasıl cazip bir ilim merkezi haline geliyorsa oraya gelenlerle Enes hocam
1: devam eder. Avrupa'dan gelenler özellikle nelerle karşılaşıyor
0: yani
1: Enes
0: şöyle,
1: hocam?
0: Biraz önceki aslında kaldığım yerden devam ettirebilirim bunu. Endülüs'te başşehir Kurtuba olduktan sonra sadece siyasi bir merkez olarak değil, ilmin de merkezi haline gelen bir şehir Kurtuba. Nüfusu çok kalabalık ve özellikle hükümdarların burayı bir kültür, bir ilim merkezi haline getirmek için sarf etmiş oldukları gayret sonucunda sadece Kurtuba'da yaşayanlar değil, İşbiliye'de, Tuleytula'da veya farklı şehirlerde yaşayan ilim adamlarının da davet edilerek Kurtuba'da ders vermeleri sağlandıktan sonra Kurtuba zaten çok büyük bir merkez haline geliyor. Her şeyin merkezi. Yani birisi ilerleyen dakikalarda mutlaka kendisinden bahsetmemiz gereken meşhur tabip, cerrah, Zehravi. Medinetü Zehra şehrinde doğuyor ama Kurtuba'da. Ya da Mecriti mesela, Endülüs'te matematiğin, astronominin kurucu babası, birçok öğrencinin kendisinden sonra geleneği aslında kuran kişi, Mecrit yani bugünkü Madrid şehrinde doğan bir bilgin. Fakat biz onun tahsilini yine Kurtuba'da aldığını biliyoruz. Niçin? Çünkü o ilimleri öğrenebileceği zaten en önemli şehir Kurtuba'ydı. Şöyle düşünelim. Doğu İslam dünyasına bir öğrenci gidip Endülüs'e döndükten sonra bu döndüğü şehir ya kendi şehri olurdu ya da Kurtuba olurdu. Çünkü Kurtuba her şeyin merkezi olduğu için insanlar onu en iyi şekilde öğrenmenin ya da öğretmenin yerinde Kurtuba olduğunu görüyorlardı. Bugün de aslında dünyada, hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bir bilgiyi alacağınız, öğreneceğiniz zaman bunun en iyi yapıldığı yer neresi diye sorarız kendimize. İşte onu da o zaman sorduklarında verdikleri cevap Kurtuba oluyordu. Endülüs içerisinde Kurtuba olduğu için buraya gidiyorlardı. Buraya gelenler arasında işte Hristiyanlar, hatta ileride kimler var mesela?
1: Avrupa'nın ilgisi.
2: Aslında şöyle, Kurtuba'ya
1: eğitim için mi, bilim için mi?
2: Evet. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olduktan sonra 756 yılından 1031 yılına kadar Endülüs'ün ana merkezi, sadece siyasi olarak değil, Ersin Hocam'ın ifade ettiği gibi sosyal kültürel anlamda da çok ciddi bir merkez. Ve İslam kaynakları özellikle Kurtuba kütüphanelerinin ne kadar zengin olduğunu defaatle vurguluyorlar. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de ciddi bir ilmi birikimden bahsediyoruz ama ana bilginin toplanma merkezi en azından 9. 10. 11. asırlara kadar Kurtuba'ydı. Hatta bununla ilgili Arap kaynaklarına kadar girmiş olan bir darb-ı mesel var. Bir Endülüslü bir alimin vefat etme durumunda, Endülüs'te bir alim vefat ederse onun kitapları Kurtuba'da satılır diye oradaki merkezin önemine vurguda bulunan bilgiler var. Aynı şekilde Kurtuba'daki kütüphaneler, özellikle Endülüs Emevi Devleti'nin saray kütüphanesi ki 10. asırda 2. Hakem döneminde 400 bin esere ulaştığını kaynaklar doğruluyor. Bunun dışında özel kütüphaneler vardı. Endülüs'teki halk okumaya yazmaya çok ilgiliydi. Okuma yazma oranı bakımından kıyaslandığında o dönemde Avrupa şehirlerinde çok daha kısıtlı sayıda okuma yazma oranının, kitabı okuma oranının olduğunu biliyoruz. Ama Endülüs'te 10. asırda, özellikle 11. asırda Mülük

0: Taif dönemini de buna katarsak çok ciddi bir entelektüel birikim söz konusu. Hatta modern araştırmacılar dahi bu farkı, seviye farkının ne kadar yoğun olduğunu ifade ediyor. Dario Fernandez Moreira adında bir İspanyol araştırmacı var ve onun Endülüs Cenneti Miti adlı bir eserinde özellikle Endülüslü kadınların ilmi olan merakı ve okuma yazma konusundaki seviyelerin ne kadar iyi olduğuna dair şöyle bir ifadesi var. O dönemde Avrupa'daki kralların bir kısmı bile okuma yazma bilmezken Endülüslü kadınlar iyi derecede entelektüel seviyeye sahiplerdi ve çok farklı bilim dallarında eserler kaleme almaktalardı. İşte 10. yüzyılda bir Lübna adlı kadının Endülüs Emevi Sarayı'nda himaye edildiğini biliyoruz. Yine musikiyle, felsefeyle, edebiyatla ilgilenen Endülüslü kadınlar sarayda istihdam ediliyorlardı ve bu bilgi birikimi saray ve çevresiyle sınırlı kalmadı. Endülüs halkının geneline yayılan bir durumdu ve bu kaynaklarda yoğunlukla zikrediliyor. Endülüs'ün Kurtuba'nın Avrupa'daki karşılığı neydi? Ona bakarsak da aslında Kurtuba'nın ana merkezi olarak Endülüs medeniyetinin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz ama biz özellikle 11. yüzyıldan sonra Tuleytula'nın, bugünkü adıyla Toledo'nun da Avrupalılar için çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Kurtuba'ya yapılan seyahatler daha ziyade İber Yarımadası içerisindeki Hristiyan ve Yahudilerin seyahatleri çerçevesinde sınırlı kalıyor. Avrupa'dan gelenler ağırlıklı olarak 11. 12. yüzyıldan itibaren Toledo şehrine ve güneyde kalan bazı şehirlere, işte Sevilla gibi ya da daha kuzeyde kalan Saragusa gibi şehirlere, Ebro Vadisi olarak tanımlanan şehirlere yoğunlaşıyor. Kurtuba'ya yönelik Hristiyan ve Yahudi göçleri, entelektüel amaçlı göçler daha ziyade erken dönemlerde. 12-13. yüzyıllarda ise Endülüs şehirleri içerisinde Toledo'nun çok ciddi bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz. Zaten Avrupa ile olan etkileşimin ana merkezi de Toledo. Onu da ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı olarak işleyebiliriz.
1: Tabii şöyle Toledo için o zamana hani eski Endülüs şehri demek lazım.
0: Evet, 1085 yılında Hristiyanların eline geçtiği için ve 4 asır İslam medeni mirasına ev sahipliği yaptığı için de orada çok ciddi bir ilgi görecek. Dilerseniz Toledo ile ilgili soruya geçtiğimizde daha da ayrıntılandırabiliriz.
2: Hatta hemen geçelim hocam. Çünkü çok önemli. Bu bir tercüme okulu mu Toledo okulu? Yani anladığım kadarıyla dünya tarihin en önemli bilgi transfer merkezlerinden biri oluyor. Hatırladığım kadarıyla bir de Salerno var.
0: Evet,
2: Salerno Tıp Okulu var galiba İtalya'da. Evet. Burada da Toledo. Yani yabancı eserler çevrilip kendi dilinde dünyaya bu bilginin paylaşılması konusunda önemli bir ekol haline geliyor değil mi hocam?
1: Evet.
2: Biraz açalım mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: Tabii. Yani aslında dünya tarihi içerisinde yani çok sistematik bir şekilde tercümelerin yapıldığı belli dönemler var. Bunlardan ikisi aslında İslam medeniyeti içerisinde. Gerçekten. Birisi Bağdat'ta, diğeri eski bir Endülüs şehri olan Tuleytula'da, yani Toledo'da gerçekleşiyor. Toledo aslında yani şöyle bir şeyi zihnimizin bir tarafında tutmamız çok iyi olur. Kurtuba'dan sonra Endülüs'te Müslümanların en önemli ikinci şehri ve daha İslam hakimiyeti olmadan önce Vizigotların baş şehri, dini bir merkez. Zaten önemli büyük bir şehir burası. Önceden beri, Roma döneminden beri önemli bir şehir. Dolayısıyla İslam hakimiyetinde şehir büyümeye, bu önemini muhafaza etmeye devam ediyor. Ve 1085 yılına kadar İslam hakimiyette kaldığı zaman şehir burada çok sayıda alim yetişiyor. Bunlar çok sayıda önemli eserler yazıyorlar. 1000'li yılların ortalarında Endülüs Emevi Devleti yıkılıp yerine küçük küçük devletçikler ortaya çıkınca bunlardan Zünnuniler ismindeki emirlik Tuleytula merkezli, yani Toledo merkezli büyük bir geniş bir alanı alanın hakimi oluyor ve o dönemde Tuleytula astronomi ve matematik çalışmaları için çok önemli bir merkez haline geliyor. 1000'li yılların ortalarında. 1050, 60, 70. Yani bizim Endülüs astronomisinde mutlaka ismine ilk sıralarda yer vermemiz gereken İbn-i Zerkale veya Zerkale olarak bilinen astronomi alimi de buranın içerisinde. Dolayısıyla o dönemde ve bunların tamamı Müslümanlardan oluşmuyor. Yahudi ve Hristiyanlar da aralarında var. Şehir 1085 yılında düştükten sonra

0: Aslında içerisindeki hem insan hem de onların bırakmış olduğu bütün kaynaklarla beraber, zenginliklerle beraber Kastilya Krallığı'nın hakimiyetine geçmiş oluyor. Şimdi onlar bu defa o zamana kadar daha farklı bir şekilde bildikleri, muhatap oldukları, asla bilmedikleri şeyler değildi. Çünkü o etkileşim çok daha öncesinde başlamıştı. Fakat bu defa doğrudan kendi ellerine geçen bir şehirde bütün bu zenginlikle karşılaştıklarında artık bunun Latince'ye tercümesi için bunu sistemli bir tercüme hareketine dönüştürüyorlar ve sonraki yıllarda adına Toledo Mütercimler Okulu diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir isim veriliyor. 12. yüzyılın ortaları, 1100'lerin ortaları ve onu takip eden yıllar boyunca o zamana kadar zaten var olan fakat belli bir sistematik içerisinde yapılmayan tercümeler o tarihten itibaren belli bir düzen içerisinde bununla ilgili görevlendirilen kişiler, onlara ayrılan yerler, işte bütçeler vesaire derken daha planlı bir şekilde yapılıyor ve bu plan sadece İber Yarımadası'yla da sınırlı kalmıyor. Çünkü bu o dönemin işte Latin Orta Çağ'ında Avrupa'sında İtalya'ya kadar uzanan bir şey var. Bir bilginin dolaşım ağı var Hristiyan dünya içerisinde. Toledo'da artık tercüme edilen bir eser Montpellier'e işte oradan Fransa içlerinden İtalya'ya kadar uzanan Palermo'ya, işte Sicilya zaten ayrıca üzerinde durmamız gereken başka bir yer. Endülüs'te 8 asrı aşkın bir İslam varlığı söz konusu. Sicilya'da yaklaşık 300 yıl Müslümanlar oraya hakim oluyorlar ve aslında Endülüs'te yaşananların bir benzerini aslında orada da üretmiş oluyorlar. Bir hususu ilave edeyim, müsaadenizle ondan sonra Enes Hocam'a sözü devredeyim burada. Bu tercüme eden eserler sadece Endülüs'e telif edilen eserler değil. Yani İslam dünyasının diğer merkezlerinde yaşamış İbn-i Sina'nın ya da Aristo'nun İslam dünyasına artık geçişinden sonra onun üzerine yapılmış işte Müslüman alimler tarafından, filozoflar tarafından yapılmış şerh açıklamalarla beraber işte sadece yani ama İslam medeniyetinin içerisinde artık gelişen bilim ve düşünce eserlerin tamamı bunun bir kısmı Endülüs'te de işte yazılan eserler. Endülüs'te yazılanlarla beraber ya doğrudan Latince'ye ya İbranice'ye yapılan tercümeler üzerinden Yahudi mütercimlerin yapmış oldukları tercümeler üzerinden İbranice tercümelerinin bu kez Latince'ye tercümesiyle ya da yerel dillere işte Provence diline ya da Katalanca'ya ya da işte evet dolayısıyla bütün bu dillere yapılan tercümelerle devam ediyor. Toledo Mütercimler Okulu aslında bu etkileşimin en önemli ayağını oluşturmuş oluyor Endülüs içerisinde. Buradan Enes Hocam'a.
1: Tercümelerle birlikte hocam, aynı zamanda Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulan o büyük İslam alimlerin aslında Avrupa'ya Endülüs üzerinden ulaştığını görüyoruz. İşte İbn Sina, Farabi, İroni gibi isimler. Nasıl ulaşıyor hocam Avrupa'ya? O süreci bize anlatır mısınız?
2: Toledo şehrinin 1085 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesi bu noktada çok önemli bir dönemeç. Çünkü Kastilya Kralı 6. Alfonso şehri ele geçirdiğinde şehre zaman zaman farklı dönemlerde dini anlamda otoriteyi sağlayacak olan başpiskoposlar atıyor. Bu başpiskoposlardan üçüncüsü Raimondo da Savetat adlı Frank kökenli din adamı Toledo şehrindeki kütüphanelerde bulunan ilmi eserlerin değerinin farkına varıyor ve bu eserlerin Batı dünyasının kalkınması, ilmi ve kültürel yönden gelişmesi adına çok ciddi bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyor.
1: Özür dilerim.
2: Kabaca
1: Alfonso,
2: 6. Alfonso bu söyledim.
1: 6.
2: Hı-hı.
1: Hangi Alfonso biliyor?
2: 10. Alfonso daha ilerleyen dönemde. Sonra. 1252-1284 yıllarında. Onun döneminde de çok önemli tercüme faaliyetleri var.
1: Evet, onu da mutlaka konuşalım.
2: Bu 6. Alfonso Toledo şehrini ele geçiren ve Kastilya topraklarına katan isim. Ve Toledo şehrinin ele geçirilmesi siyasi anlamda çok önemli sonuçlar doğurduğu gibi kültürel anlamda da çok ciddi yansımaları olacak. Ve şehrin başpiskoposu Raymond da Savetat bu kütüphanelerdeki ilmi eserlerin ki bunların içerisinde az önce Ersin Hocam da anlattı. Hem Endülüs'te hem İslam dünyasının diğer bölgelerinde yetişen tıp, astronomi, felsefe, matematik gibi alanlarda eserler vermiş. Alimlerin eserleri vardı. Bir de Batılılar için en az bu eserler kadar önemli olan antik dünyaya ait eserler. Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi birçok önemli antik dönem filozofunun, hekiminin eserleri de bu kütüphanelerde bulunuyordu. İber Yarımadası'nda yaşayan Hristiyanların zaten Yunanca bilmedikleri, büyük bir çoğunluğun Yunanca bilmedikleri, dolayısıyla antik Yunan mirasına büyük ölçüde uzak kaldıklarını biliyoruz ve Latince'ye de zamanla mesafe koyduklarını, o kültürden de çok yakinen beslenmediklerini biliyoruz. Bunu doğrulayan bir kaydımız var. 9. yüzyılda yaşamış Kurtubalı Alvarus adında bir din adamı. Indiculus Luminosus adlı bir eser kaleme almış. Ve bu eserinde Hristiyan gençlerinin Latince'den ve Latince dini literatürden uzaklaşıp Arapçaya büyük bir hayranlık beslediklerini ve büyük bir keyifle Arap şiirlerini, edebi eserlerini okuduklarını zikrediyor. Orada ifade ettiği bir cümle var. Bizim Hristiyan gençleri Latince bir duayı bile etmekten acizken Arapların şiirlerini ezberden okuyacak kadar bu dilde kendilerini geliştirdiler diye büyük bir serzenişte bulunuyor. Dolayısıyla Latin kültüründen uzak, Yunanca'yı zaten büyük ölçüde unutmuş bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar arasında yakından tanınan Aristo, Batlamyus, Dioskorides gibi isimler ki bunların bir kısmı Doğu'da Abbasi başkenti Bağdat'ta Arapçaya tercüme edilmişti ve zamanla Endülüs'e ulaşmıştı. O eserler de İber Yarımadası'ndaki Hristiyanlar için çok ciddi bir ilgi gördü. Ve yaklaşık olarak 1125 yılında biz Toledo Başpiskoposu Raymond de Savetat'ın Avrupalı entelektüelleri şehre davet ettiğini biliyoruz. Bu şehirlerin kütüphanelerinde yer alan Arapça eserlerin Latince'ye ve diğer Batı dillerine tercüme edilmesi yönünde bir daveti var. Ve bu davet sonucunda kabaca 12. yüzyıl ortalarından itibaren bugünkü İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve birçok Avrupa şehrinden Toledo şehrine akın eden Hristiyan entelektüellerin olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında çok farklı alanlarda ilmi çalışmalar yürüten entelektüeller de vardı. Sadece tercüme faaliyetleri için İber Yarımadası'na gelenler de vardı. En azından birkaç tanesinin adını burada zikretmek yerinde olacaktır. İlk olarak Kremonalı Gerard adını biz biliyoruz. İtalyan kökenli bir tercüman ve Toledo'da gerçekleştirilen tercüme faaliyetlerinin yarıya yakınını bizzat kendisi yaptı. Yaklaşık 87 ilmi eserin Arapçadan Latince'ye tercümesini doğrudan Kremonalı Gerard'a atfediyorlar ve bu yönüyle tercümanların başı olarak tanımlanıyor. Hangi eserleri tercüme ediyor Kremonalı Gerard diye baktığımızda İbn Sina'nın El Kanunu'ndan tutun da Farabi'nin İhsaül Ulumuna kadar Zerkali, Zehravi birçok alemin eseriyle yakın ilişki içerisinde ve onun aslında İber Yarımadası'na aynı zamanda antik dönemin ilmi eserlerine yönelik ilgisi sebebiyle geldiğini söylüyorlar. Almagest adlı esere büyük bir ilgi duyduğu, onu aramak için İspanya'ya geldi ancak sonradan Arapça eserlere yönelik ilgisinin artmasıyla burada tercüme faaliyetlerine katıldığı söyleniyor. Avrupa dışından İber Yarımadası'nda yaşayıp buradaki tercüme faaliyetlerine katılan önemli isimler de var. Bunlar arasında da Domenicus Gundisalinus'un ismine özellikle atıfta bulunmak gerekir. O da özellikle Farabi'nin metinlerine yakın ilgi duyan bir entelektüel. Ancak onun bir diğer önemli yönü, bu tercüme faaliyetlerine katıldıktan sonra örneğin İbn Sina'nın ilimlerin tasnifine dair kalem aldığı İhsaül Ulum adlı eserinin tercümanıdır kendisi. Ve daha sonraki dönemde Latince olarak De Divisione Philosophiae adlı bir eser kaleme alıyor. Ve bu eserle Farabi'nin metnini karşılaştırılan bilim tarihçileri en az %40 oranında onun Farabi'den alıntı yaptığını doğruluyor. Dolayısıyla daha geç dönemde Avrupalı entelektüellerin telif ettikleri eserlerde bu türden İslami etkiye rastlamak mümkün. Bunların bir kısmı doğrudan Müslüman alimlerin eserlerine ve bizzat isimlerine atıfta bulunurken bir kısmı da hiç atıfta bulunmadan bu kitaplardan bahsediyor. Örneğin Roger Bacon 13. yüzyılda Opus Maius adlı eserini kaleme aldığında burada birçok Müslüman alime, Farabi'ye, İbn Sina'ya, Zehravi'ye atıfta bulunabiliyor. Ya da 14. 15. asra geldiğimizde Avrupa'nın önde gelen hekimleri, işte bunların içerisinde Arnaud de Villanova'yı sayabiliriz, Guy de Chauliac'ı sayabiliriz ki kendisi Zehravi'ye yüzlerce farklı yerde eserlerinde atıfta bulunan bir isim. Bu etki çok hızlı bir şekilde gelişti. Örneğin İbn Rüşd'ün 1198 yılında biz vefat ettiğini biliyoruz ama ölümünden yarım asır bile geçmeden birçok eseri Latince'ye, İbranice'ye ya da diğer yerel dillere tercüme edilmişti ve Paris merkezli bir İbn Rüşdülük hareketinin biz ortaya çıktığını görüyoruz 13. yüzyılda. 13. yüzyıl Paris Üniversitesi'nin teoloji fakültesinde en çok tartışılan konulardan birisi İbn Rüşd fikirleri oluyor. Yani bir tarafta İbn Rüşd'ün fikirlerini destekleyen Brabantlı Siger gibi, Datçalı Boethius gibi isimler var. Diğer tarafta Thomas Aquinas gibi, Albertus Magnus gibi İbn Rüşd'ün fikirlerini eleştiren, hatta bununla ilgili risaleler kaleme alan isimler var. İşte 13. yüzyılın sonlarında, 14. yüzyılın başlarına geldiğimizde Katalan filozof Ramon Llull'un adını biliyoruz. Viyana Konsili'nde, 1311 yılında toplanan Viyana Konsili'nde doğrudan İbn Rüşd'ün görüşlerine karşı tedbirli bir duruş sergilememiz gerekiyor ve onun eserlerinin Avrupa üniversitelerinde okutulmaması gerekiyor şeklinde telkinlerinin var olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan İbn Sina'nın etkisi de çok yoğun bir şekilde gelişecek. Bu tercüme faaliyetleri sadece Toledo'da gerçekleşmedi İber Yarımadası. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ve Toledo Tercümanlar Okulu tabiri tıpkı convivencia, bir arada yaşama kültürü tabiri gibi daha geç dönemlerde ortaya çıkmış bir tabir. Amable Hordain ilk kez bu kavramı kullanıyor, tercüme okulu. Daha sonra Valentin Rose gibi ya da Ernest Renan gibi isimler tercüman okulu ifadesini kullanıyor ve bugün modern zamanda Escuela Traductores de Toledo, Toledo Tercümanlar Okulu bir kavram olarak literatüre yerleşti. Ancak burada bir binadan, müesseseden bahsetmek mümkün değil. Toledo merkezli Arapçadan Batı dillerine yapılan tercüme faaliyetlerine katılan topluluğu ve buradaki tercüme faaliyetlerine atıfta bulunuyor bu kavram. Takip eden süreçte hocamın da ifade ettiği gibi Montpellier'de, işte Salerno'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde tercüme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde Arapçadan İbranice'ye, Kastilyaca'ya, Katalanca'ya ve eski Fransızca'ya yöneldiğini görüyoruz.
1: Güzel bir parantez açtınız hocam. Tabii insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden bahsediyoruz. Ne dediniz? İbn Rüşd, işte İbn Hazm, Abbas bin Firnas, işte Zehravi dediniz. Evet. Mesela ilginç bir anekdot var elimde. Abbas bin Firnas'ın uçuş denemesi olmuş. Mesela tarihin ilk havacılık girişimlerinden biri, evet, herhalde. Biz bunu bilmiyorduk. Evet. Başka ne yenilikler var? Mesela Zehravi dediniz. Modern cerrahinin öncüleri. Evet. Mutlaka adı geçen isimlerden. O işte Avrupa bunları kullanmazken o Zehravi'nin cerrahi aletleri Avrupa'da daha sonra, evet, yaygınlaşıyor. Nelerle karşılaşıyoruz bilimsel anlamda, yenilikler anlamında hocalarım?
0: Evet.
2: Birçok size örnek var.
1: Evet, buyurun.
2: Başlayabiliriz, evet, hocam. Abbas bin Firnas'la başlayalım. Ziryap'la ben devam etmek isterim.
1: Tamam.
2: Birçok güzel örnek var çünkü.
1: Evet. İlk havacılık denemesi çok enteresan.
0: Evet, yani tarihte böyle ilk ve en kelimeleri biraz şeydir. Böyle ihtiyatla kullanılmasında fayda olan şeyler. Ama bizim bildiğimizde hani çoğunlukla böyle Avrupa merkezli bir tarih yazımında hani ilk uçuş denemesini Wright kardeşlerin, evet, yaptığı yönünde. Ondan çok yüzyıllar önce Abbas bin Firnas'ın aslında böyle bir denemeyi yaptığını Endülüs'te kaynaklar yazıyor. Ve ondan önce de böyle bir şey yapan var mı? Açıkçası ben de duymadım yani. Dolayısıyla Abbas bin Firnas Endülüs'te böyle bir yüksekçe bir yerden geliştirdiği bir düzenekle uçup bu şeyi biraz sert bir iniş yapıyor, evet, ama olsun. Yani
2: kendini de yaraladığı söyleniyor.
0: Evet, ve uçuyor gerçekten. Zehravi dediniz. Zehravi gerçekten cerrahi dendiği zaman sadece Endülüs için değil, o dönemde eserleri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp el kitabı, ders kitabı olarak okutulan özellikle cerrahiye dair kendi geliştirdiği eser aletlerle aslında eserinde de çizimlerine yer verdiği ve bunların nasıl kullanılması gerektiği yönünde hekimlere kendisinden sonra doğrudan ders almasına gerek yok ama o kitabı okuyan bir hekim o aleti nasıl tatbik edecek, nasıl kullanacak ameliyatlarda bütün bunları

0: Hangi dönemden bahsediyoruz? Yani 900'lü yılların sonları, 1000'li yılların başlarından bahsediyoruz. Kurtuba'da oluyor bu. Yani İbn-i Rüşd'ün açmış olduğu alan zaten başlı başına yani felsefeyle ilgili bütün bir aslında Aristo felsefesini Avrupa'ya, o dönemin Avrupa'sına tanıtan aslında İbn-i Rüşd'dür. Yani el komentator, şarih yani açıklayan kişi olarak onu Averroes olarak isimlendirmiş Latin Avrupa yazarları. Dolayısıyla bizim aslında Endülüslü bilginlerin böyle bir şey var. Biraz önce Enes Hoca'nın biraz önce söylediklerine bir şey ilave etmek lazım. Belki daha konunun iyi anlaşılması adına. Bu tercümeyi yapan kişiler aslında her biri o ilimlerle ilgili zaten onun içerisinden kişiler. Dolayısıyla mesleği sadece ya da yaptığı iş sadece bir eseri bir dilden başka bir dile aktarmak değil. O alanla ilgili zaten eserler yazan, dersler veren kişiler bunlar. Dolayısıyla aslında bütün bu tercüme edilen eserler sadece Tuletula'da değil elbette. İşte 1118 yılında bir diğer büyük Endülüs şehri, ilim merkezi, Saragossa şehri, günümüzdeki Zaragoza. Düşünce oradaki eserlerde ya da oraya yavaş yavaş gelmeliyiz 10. Alfonso dönemine. Peşi sıra büyük Endülüs şehirleri Kurtuba, İşbiliye, Mürsiye, Belensiye gibi yani bugünkü Kordoba, Mursiya, Sevilla ve Valencia gibi büyük ilim merkezi olarak da çok canlı, önemli şehirler çok kısa süre içerisinde Müslümanların elinden çıkınca bu şehirlerdeki eserler artık çok daha hızlı bir şekilde Latince'ye ya da Latin İbranice üzerinden Latince'ye tercüme edilmeye başlandı. Dolayısıyla bizim aslında bu işin daha zirveye çıktığı dönem olarak 12. yüzyılın sonları, 13. yüzyılın ortaları gibi bir dönemi görmemiz lazım. Bir de Ramon Llull gibi ya da yani bir taraftan eserlerin bir kısmını Arapça yazan ama diğer taraftan da Müslüman bilginlerin bu ister teoloji olsun, ister felsefe olsun, ister diğer alanlar. Özellikle ama felsefe ve teolojiyle ilgili alanlarda yani bir defa Hristiyanların şöyle bir o dönemde düşüncesi var. Yani biz doğru bir inanca sahipken nasıl oluyor da sapkın birileri gelip böyle bir şey ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla onları kendi kaynakları üzerinden okuyup anlayabilme Bacon'dan biraz önce Enes Hocam bahsetti. O dönemin öğrencilerine ya da işte ilim öğrenen kişilere mutlaka Arapça bilmelerinin gerekliliğinden bahsediyor. Neden? Çünkü eğer bilgiye ulaşmak istiyorsanız o kaynaklar işte Arapça yazılmış. Evet. Yani o eserler Arapça yazılmış. Tıp mı? İşte tıpla ilgili eserler, en önemli eserler Arapça. Eczacılık mı? Arapça. Botanik mi? Arapça. Matematik? Arapça. Astronomi? Arapça. Bunlar hep Arapça. Ve sadece bunlarla ilgili de değil. Yani felsefeyle ilgili, yani İslam ilahiyatıyla ilgili eserleri de bu arada elbette okuyup onlarla ilgili de eleştirilerini ya da işte karşı tezlerini üretmeye başlıyorlar. İşin bir hani bilim tarafı var, bir de düşünceye ve inanca dokunan bir tarafı var. O kısım işte birisi aslında Rönesans'la, diğeri de Reform'la doğrudan ilgili alan oluşturuyor.
1: Bununla birlikte tabii bugün mesela kullandığımız bir sürü yenilikler var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. İşte Zehravi dedik, cerrahi aletler. Bugün kullandığımız rakam sisteminin daha doğrusu Avrupa'ya ulaşmasında da Endülüs'ün rolü var bildiğim kadarıyla. Başka neler var hocam?
2: Doğru, yani birçok şeydi aslında. Tarım, botanik alanından tutun da gündelik hayatta kullandığımız birçok şeye kadar. Her ne kadar bugün orta çağ dediğimizde daha karanlık bir dünya insanların zihninde canlansa da biz orta çağ tarihçileri olarak böyle olmadığını çok net

görüyoruz. İşte 9. asırda Kurtuba'dan bir alim çıkıyor, Abbas bin Firnas, ve uçmayı teşebbüs ediyor. Yani bir yandan astronomik çalışmalarını sürdürüyor. Evinin bahçesinde astronomik çizimler var, gezegenlerle ilgili çizimler var. Diğer taraftan Doğu İslam dünyasına gidiyor.

0: görüyoruz Endülüs'te. Ben hocam Abbas bin Firnas'ı anlatırken onun çağdaşı olan Ziryab'dan bahsetmek istemiştim. O da Bağdat'ta yetişen, daha sonradan Endülüs'e göç eden ve 2. Abdurrahman tarafından himaye edilen bir entelektüel. Çok renkli bir sima. Bundan 12 asır önce yaşamış ama modern insan tanımına biraz daha uyan bir karaktere sahip. Kendisi bir müzisyen ve ilk olarak da Bağdat'ta zaten Harun Reşit'in huzurunda ut çalması ve o performansı sonucunda hükümdar tarafından himaye edilen bir isim. Daha sonra hocasının İshak el-Mavsili'nin kıskançlığının hışmına uğrayarak oradan Endülüs'e göç etmek zorunda kalıyor ve Kurtuba'da Endülüs Emevi Sarayı'nda yakın bir çevresinde himaye ediliyor ve ilk kez İspanya'da, bugünkü İspanya topraklarında, İber Yarımadası'nda konservatuvar tarzı okulları kuran, orada musiki alanında öğrenciler yetiştiren isim Ziryab. Bunun dışında
1: Ziryab.
0: Ziryab.
1: Ziryab.
0: Evet.
2: Ziryab aslında
0: Ziryab lakabı. Asıl adı Ali bin Nafi. Ziryab siyah küçük kuş anlamında kullanılan bir lakap. Ona o lakap takıldığı için de kaynaklarda büyük ölçüde böyle tanımlanıyor. Ziryab Doğu'nun aslında, Doğu İslam dünyasının kültürel mirasını 9. yüzyıl gibi çok erken bir dönemde Endülüs'e taşıyor. Onun Endülüs'te sofra düzeninden tutun da yazın açık renkler, kışın koyu renkler giyinme geleneğine kadar birçok alışkanlığı başlattığı düşünülüyor. Deodorant gibi gündelik hayatta kullanılan tüketim mallarının da işte doğudan kuş konmaz gibi birçok sebzenin, yemeğin, tarifinin, tanımının doğudan batıya Ziryab tarafından tanıtıldığı söyleniyor. Çok ilginç bir figür ve bunun 1200 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurursak Orta Çağ'ın aslında tamamen karanlık olmadığını, en azından İslam dünyası çerçevesinden baktığımızda çok iyi örneklerin olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında siz Arap rakamlarını sordunuz. Evet. Özellikle Abbasi topraklarında Harizmi gibi birçok matematik, astronomi alanında çalışan alim yetişmişti. Onlar cebir alanında çok önemli eserler telif etmişlerdi ve bu eserler daha sonradan Endülüs'e taşınmıştı. Tabii ki bu Endülüs'te tanınan Arap rakamları daha sonradan Batılıların ilgisini çekecek ve ilk olarak 10. asırda Fransa'dan İber Yarımadası'na gelen ve bir süre Katalonya bölgesinde kalan Aurillac'lı Gerbert adında bir Fransız entelektüel ilk kez bu Arap rakamlarını gören, tanıyan ve bunları Batı'ya tanıtan figür olacak. Onun İspanya'da kaldığı süre zarfında çalışmalarını sürdürdüğü Santa Maria de Ripoll adında bir manastır var. Bu manastır bugün Katalonya bölgesindeki Ripoll manastır, Ripoll şehrinde yer alıyor. Ve bu manastırı ziyaret ettiğimde orada Katalanca bir metinde Aurillac'lı Gerbert Arap rakamlarını Avrupa'ya tanıtan isimdir diye orada dahi yer almış. Ve bugün modern araştırmacılar, bilim tarihçileri Gerbert'in matematik ve astronomi alanında Müslümanların medeni mirasının Batı'ya aktarılmasında öncü olduğunu ifade ediyorlar. Bu gibi örnekler çok fazla var. Özellikle tıpta.
1: Hocam çok kısa özetlemenizi rica edeceğim bu sorumu. Önemli çünkü Endülüs olmasaydı Avrupa Rönesansı yine gerçekleşebilir miydi? Şöyle bir dakikada özetleyebilir misiniz?
0: Bir dakikada özetlenecek bir soru
1: ama
0: değil.
1: Vaktim ama vaktim kalmadı çünkü hocamla bitirmek
0: evet, istiyorum. Şöyle Rönesans ve Endülüs medeniyetinin gelişimi en azından Endülüs medeniyetinin Avrupa'ya aktarım süreci 12. 13. yüzyıllarda yoğunlaşan, 14. 15. 16. yüzyıllarda devam eden bir süreç. Rönesans 15. 16. yüzyıllarda yoğunlaşan bir dönem ama bu dönemde Rönesans devrindeki alimlerin, Hristiyan entelektüellerinin İslam kültürüne, İslam medeniyetine ciddi bir ilgisinden söz etmek mümkün. Ama İslam medeniyeti olmasaydı Rönesans yaşanmazdı ifadesi bir bilim insanı olarak çok mesafeli durmamız gereken bir söylem. Bu daha duygusal bir refleks sonucunda. Evet, çok fazla evet. Şey var Müslümanların Batı'ya kattıkları. Bunu modern bilim tarihçileri, Hristiyanlar, Yahudiler bizden çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarıp tasdik ediyorlar. Ama Müslümanlar olmasaydı Rönesans olmazdı demek oradaki Doğu Batı etkileşimi çerçevesinde gelişen olayları görmezden gelmek olur ve duygusal bir yaklaşım olur. Müslümanların katkısı yatsınamaz
1: hocam,
0: ama kesinlikle büyüktür.
1: Hocamdan da son bir dakika, yarım dakika içerisinde görüşünü alayım hocam.
2: Aynı soru.
0: Evet ya da hayır.
2: Evet. Yani şöyle, aslında sadece Endülüs çerçevesinde değil, yani dünya bilim tarihini yazarken bilim tarihçileri çok önemli bir şeyi atlayarak aslında bunu yazmışlardı.

0: rahmetli analım Fuat Sezgin Hoca aslında Müslüman bilginlerin yapmış oldukları çalışmaların nasıl önemli bir yere sahip olduğunu çalışmalarıyla bunu ortaya koymuştu. Bunun içerisinde elbette Endülüs de var. Ya da işte Endülüs üzerinden ya da Sicilya üzerinden bir şekilde İslam bilim ve felsefe eserlerinin Avrupa'ya geçişi ve onun üzerindeki oradaki çalışmaları ya başlatması ya da şekillendirmesi ya da onları bir şekilde etkisi ya da katkıları zaten zaten belli yani var. Bu hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hakikat olarak artık gözümüzün önünde. Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı demeyiz ama Rönesans'ın ortaya çıkışında ya da Reform Hareketi'nin ortaya çıkışında Endülüs'ün çok önemli bir payı vardır cümlesini mutlaka kurmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım, değerli katkılarınız için. Sağolunuz, var olunuz, şeref verdiniz. Güzel aydınlattığınız bezlere değerli katkılarınızla. Kıymetli tarih severler, evet bu akşam dünya bilim tarihinde İslam dünyasının katkılarını Avrupa'ya yaygınlaşmasını Endülüs medeniyeti çerçevesinden kıymetli hocalarımla tartıştık. Sizler de eşlik ettiniz bu saate kadar. Teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini Sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
2: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
3: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna.

0: giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
0: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
1: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
2: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
1: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
0: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığından. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı, neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk, YouTube'dan açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum, Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi, biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11 böyle? Saat uçuyorsunuz.
0: 11.
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde, sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır. Böyle sandalyelerde, çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser or. Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde onu hissetmelerini, yani sadece piramitlerden ibaret değil Mısır. Orada anlayacak aslında orayı ziyaret edenler. Yani Nil Nehri gerçekten nasıl o coğrafyaya hayat veriyor. Şimdi bu Nil Nehri dediğimiz aşağıya Sudan'a kadar iniyor. Çok çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan, o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şuna tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum. Ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor. Takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor. Yani şimdi işte
0: ne yazık
1: Etiyopya
0: ki.
1: Olan. Ne yazık ki tabii çok çileli bir
0: çok
1: coğrafyaya
0: dramatik.
1: Döndü.
0: Evet.
1: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki, bakın.
0: O zaman derken?
1: O zaman dediğim 1550'ler.
0: 16. yüzyıl.
1: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor, fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada. Öyle
0: onun, sevdalı mı?
1: Afrika? O kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı, Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor ve Eritre, bugün Eritre'de olan Şeyh Durbuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan, o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı, bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor. Ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını, Ben çok yazdım, çizdim. Kitaplarımda da hatta hükümete de söyledim ki ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz? Bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami. Tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi. Tek minareli, çok mütevazi, çok güzel bir cami. Nerede olduğu da belli caminin. Özdemir Paşa, Evliya Çelebi diyor ki, bakın 100 yıl geçmiş aradan ama ona rağmen diyor ki, Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki, burada diyor 4000 atlısıyla, bu coğrafyada diyor koşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün, öyle bir korku salmışsınız ki. Mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı

0: oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın, çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Hani artık emekli olayım. Ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok diyorlar, sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor. Mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na bir saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için, öğrencilerin sınavlarını okurken. Çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada bakın şöyle şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk hükümdarı.
1: Zaten soru neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
0: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim.
1: Kalbinize de düşüyor herhalde.
0: Tabii ki yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana.
1: Hemşerim diyorsunuz.
0: Benim karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem şehzadeliğinde hem Sancakbeyliğinde. Çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor, orayı oradaki
1: yukarı çıkıyor herhalde.
0: Hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor, oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bir bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar noktalarında
1: Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince ki siz anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Buyurun devam edin.
0: Efendim bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti...
1: Belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
0: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Şeye kalıyor, Tulunoğullarına.
1: Bu arada sonra, o devlet ezanı değiştiriyor.
0: Evet.
1: Yani öyle
0: sonra,
1: değişik bir devlet.
0: Orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
1: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba. Kerbela.
0: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
1: Ama Kerbela ile alakası.
0: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin'in
1: evet.
0: Çocukları.
1: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
0: Ama onun ekibi gidiyor.
1: Evet. Hazreti,
0: yani Fatimi Devleti'nin ismini oradan
1: Anladım.
0: Alır. Yani onun soyundan kaçırıyor.

0: insanlar ki Hazreti Fatma'nın evet. çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
1: belki
0: oraya...
1: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
0: Ailenin oraya kaçmasıyla yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler şeyden işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar hani Mekke'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
1: Ama o da Türkiye Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.
0: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun
1: yaygın
0: için.
1: Yaygın şey bu herhalde. Kanaat.
0: Tabii biliyorum onu da şey diyen
1: var. Neyse
0: bizim
1: zaten konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
0: Efendim Yavuz Sultan Selim'in tabii bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'i önemli diğer bir coğrafya. Tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sina Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sina Çölü'ne. Yani akılla gidiyor Yavuz Sultan Selim. Tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar ne koyarsan koy oraya istediğin kadar kuyu tabii, koy. Evet. 400 kilometre bir.
1: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere değil mi? Söylüyorlar da yani bunu gizli saklı da değil.
0: Evet.
1: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
0: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
1: yani Yavuz Memlükler... Sultan Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
0: Evet. Tabii geliştirmiş olduğu Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz.
1: Evet. Şimdi bir taraftan özür dilerim kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
0: Doğru.
1: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz. Altını çizmek adına söylüyorum. Memlükler var zaten Afrika'da. Ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
0: Doğru.
1: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. 1510 yani sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil. Memluklarla daha da geriye. Tolunoğulları değil mi?
0: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim namaz kıldım mesela.
1: Evet.
0: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz. Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
1: askerlik
0: Ahmet.
1: Askerlik vazifesini yapıyorlar evet.
0: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi Arap kaynaklarından ondan bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisindeydi içerisinde. Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka Osmanlı aleyhine.
1: Diş tutmaya.
0: Diş tutmaya başladılar. Çünkü İçinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
1: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
0: taraftan.
1: Tabii
0: ki.
1: Ama sonra
0: zaten Sünnidir
1: Osmanlı'ya karşı bir stratejik şeye
0: girişiyorlar. Yanlışa düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap. Kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu batı kaynaklarıyla da teyit etmek istedim. Dönemin batı kaynakları. Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof Engels.
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor gidiyor Engels.
0: Şeye, evet, gidiyor adam Mısır'a. Bu arada şeyle Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, Batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı. Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlilere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı'da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşaları işte. Piri reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekilmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır. Bingazi'de.
1: Evet.
0: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var. Biz
1: seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler.
0: Evet.
1: Tarihi roman.
0: Çok güzel
1: ama
0: bir çalışma.
1: Ama bir taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
0: Evet.
1: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları
0: buyurun
1: aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı. Ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
0: Evet.
1: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i, Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki varlığı, Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
0: Tabii.
1: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
0: tabii
1: aynı
0: ki
1: anda.
0: Tabii.
1: Yani
0: işte Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar yani
1: Arap Afrika.
0: Yani Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan Arapça.
1: Bizde yok mu bu?
0: Ne yazık
1: notlar
0: ki bunlar Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Hı. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık. Birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor, o coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya, o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim. Yayınlar mısınız? iyi de bir yayın evi yani. Yani çalışan yayın evleri, iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
1: En önemli Çin, yeni aktör.
0: Efendim Çin. Bugün Halil İnalcık Hoca'nın eserlerini Çin aldı, Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
1: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
0: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
1: Biz de yapıyoruz.
0: Bizim o kadar iş adamımız
1: var. Yeterince değil maalesef.
0: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyorum ki.
1: Evet o misyonu genişletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor. Evet. Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da evet. gerçekleştirmiş
0: onu gözüküyorlar. Onu Osmanlı'ya borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli. Bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce. Bir taraftan da Elezer'de, yani Kahire'de Elezer Camii'nin şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına yani oraları nereden hesap ettiğinizde oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz, Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
1: Tabii tabii Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
0: Evet.
1: Amy Singer'in bir Amerikalı'nın doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir? Yer. Ve dünyada pek çok önemli insan yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş belki notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
0: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı, cami hocası. Çok yakın arkadaşımdı Şeyh Shiraz Johar. Büyük bir alimdi aslında. 5-6 dil biliyordu. Vefat etti Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki halim ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olamasam da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafi'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya mesela orada diyor sabahlar Osmanlı'dan kalan şey gelenek vardı. Çorba geleneğe devam ediyordu benim dönemimde diyor. Tabii sonra diyor haca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
1: İnşallah tekrar koyarlar.
0: İnşallah ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi bir hatıra o yani.
1: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da göreve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun insanlar gitmeden önce Fatih Yavuz Selim'de Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet Bin Tolu'nun da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle başlasınlar diyorsunuz.
0: Efendim bu işin maneviyatına...
1: Ahmet Bin Tolu'nun da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
0: Efendim bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden. Üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsur yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet bir Türk beyi kurduğu emirin adına daha Türkiye yok ortada bakın. Emiratül Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
1: Madeni paraya bastırmış.
0: Tabii.
1: Türkiye.
0: Yani, Türkiye diyor de resmen. Yani böyle bir şahsiyetin, Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan.
1: Evet,
0: yani
1: Kabri Mersin'de diyorsunuz.
0: Kabri Mersin'de çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin o coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Tulunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han işte kabri Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindedir. Yani bu insan için bir mutluluk olmalıdır. Yani ben madem atıyorum Nijerya'ya gidiyorum göreve ya da Güney Afrika'ya. Yani buraya ilk bu coğrafyaya, yani bu bilinci, bu şuuru eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok böyle iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
1: Yine bir not, demin biraz Engels üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerine baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir
0: çok
1: şeyi var, payı var.
0: Burada,
1: ve eğer tersi olsaydı?
0: Tersi olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
1: yani
0: Cezayir,
1: sadece Hristiyan
0: Fars,
1: hem olurdu başka da.
0: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani bir şey, hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı mirası kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen
1: tekrar
0: şöyle düşünebilir.
1: Gösterelim.
0: Yani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınları'ndan çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir o kitap versiyonu. Diyor ki adam mesela, ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında ama İşte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı, evet, hilafet makamı neler yapmış demek ki?
1: Neler yapmış?
0: Neler yapmış? Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalistler, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Hı. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahhabilik yoluyla. Fakat bakın William Redhouse gibi bir adam diyor ki halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
1: Sibirya'dan?
0: Ümit Burnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir imparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün yazarı.
1: Siz de söyleyin neler gördünüz.
0: Efendim benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Tarihçi olmaya da gerek yok bunun için. Bakın Ümit Burnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır. Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan Hicaz ve Sudan, Hayfa'da
1: hem de ne imkansızlıkların olduğu zaman
0: o dönemde yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları demişler ki ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mauritius'tan küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yolluyor, İstanbul'a geliyor sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
1: O şerefi biz de paylaşalım.
0: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim, onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurul Osmaniye semtimiz var. Efendim oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabii Süveyş kanalı açılmamış henüz. Haca gitmeden, tabii haca gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Haca gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Haca gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yıkanıyorsunuz.
1: Hastalık taşımayın diye.
0: Hastalıktan tabii bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzun Çarşıda Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
1: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar tabii o zamanki ki, hacılar. Ya,
0: tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla...
1: Orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da, değil mi?
1: Doğru.
0: Ve belki rahatsızlıkları varsa gideriliyor. Çünkü virüs taşınabilir. O kadar kalabalık bir arada tedbir alınıyordu. Kudüs üzerinden hacca gidiyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıladı ne kadar
0: Güney
1: olmuş.
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Da kitap var. Olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece bu hattı istiva dediğimiz yani ekvatora kadar değil Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
0: var. Sadece camiler değil diyorsunuz.
1: Tabii. Kaleler var. Hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massawa'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da sokak sokak söyleyebilirim size. Biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytinkırah sokağı.
0: Okul kızlar için.
1: Kızlar için açılan birisi Biri sokağında açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış Kimberley şehrinde o da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atollah Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atollah Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
0: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi
1: belgeleri
0: belgesiyle oradadır, gösteriyorsunuz.
1: O benim yani Afrika'da 15 yıllık çalışmalarımın bir tezahürü. Dolayısıyla
0: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümitburnu'na varınca İslam okulu açtı.
1: Evet.
0: Ve Cape Town'lı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz. Yine onlarla ilişkisinden iş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
1: Evet.
0: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin hizmetleri.
1: Ben benim o zaman bir Cape Town Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Cape Town şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
0: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
1: Torunudur.
0: Evet.
1: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebubekir Efendi memleketini özlüyor. Bir evine Erzurum Stonehouse Taş Konak ismi koyuyor. Bu ona kaldı. Muhammed Şükrü'ye kaldı torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani noktası, hani atışı yaptığımız
0: evet, bu coğrafya Müslüman orası. Kız Mektebi. Göstereyim hatta. Evet,
1: orası Kimberley şehri. Kimberley,
0: evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
1: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
0: 1894, evet, burada fotoğrafı da var.
1: Ya orada yetişen insanlar, yani şunu... Belkıs Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebubekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
0: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
1: Tabii.
0: Yani şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
1: Tabii.
0: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
1: Ya tabii ki ya, Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Ya bakın, sadece Güney Afrika'da bile, Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir. Orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebubekir Efendi. Düşünün, oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
0: Hiç boş durmamış.
1: Tabii yani.
0: Yememiş, içmemiş.
1: Çalışmış. Yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış. Kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın, kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda, bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor
0: okul
1: burada.
0: Açıyor.
1: Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor.
0: Yoksa
1: ve yanında,
0: onların eline kalacak.
1: Tabii ki. Sonra onun yanında giden, Ebubekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
0: Demek ki his geçirebilecek, evet, kadar samimiymiş.
1: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın, orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haberimiz yok. Milletimiz bilmiyor. İlk fotoğrafı çeken Ebubekir Efendi'ye çekilmiştir. Bütün cemaat yanındadır. Güney Afrika Müslümanları.
0: Bizim ülkemizde şöyle bir müze yapılabilir mi? Afrika'da Osmanlı.
1: Afrika müzesi yapılması lazım.
0: Yani zaten içine konacak, buraya bakınca çok malzeme olduğu
1: çok
0: gözüküyor.
1: Çok var efendim. Neden mesela bugün Ankara'da Afrika evi var? Neden orada böyle bir şey yok?
0: O evi müzeye yanında.
1: Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Ama yetkililerimiz duyuyor bazen.
1: Tabii.
0: İnşallah bunlar öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ama tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor.
1: Evet efendim.
0: Yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum. Yani bir bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
1: Devleti
0: hiçbir
1: Aliye.
0: Zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
1: Tabii ki.
0: Yani o gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
1: Efendim bu zaten ben değil sadece Afrika çalışmalarının doğayın isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da şu hale yaşayan Princeton Üniversitesi'nde.
0: Ne diyorlar?
1: Profesör Mahmut Mamdani. Bunlar ben tanıdım bu şahsiyetleri. Mesela Engugi çok güzel anlatırdı. Dedi ki bizi 1884'te Berlin Konferansı'nda parçalayan Avrupa dünyası, Batı dünyası bizim diyor bize sormadan bizi diyor Lizbon'da aynı böyle anlatıyor Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın bugün haritayı açın, Afrika haritasını.

Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan'ın arasındaki haritaya bakın. Bakın sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngiliz

0: Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi. Bakın benim bir videom var. Birkaç ay önce şeydeydim yine bu Nelson Mandela'nın hapis yattığı bir ada vardır. 18 yıl, 27 yılın 18'ini orada yattı. Robben Island, Robben Adası. Cape Town'un hemen açığında görünür az uzaktan yani görünür orası. Oraya getirdim bazı misafirleri. Otobüs bizi araçla aldı adadan. Araçla girmek yasak. Giriyorsun, otobüs seni alıyor, otobüs gezdiriyor seni. Orada da bir tane şey var, rehber var ama duayen bir rehber yani. 80 yaşında bir adam, yıllardır o işi yapıyor. Başladı sormaya bize. Bakın bu bile bir işarettir, çok önemli bir şeydir. Diyor ki işte herkese soruyor. Diyor ki sen nerelisin diyor. Ona bir diyor ki İngilizsin diyor. İngiliz, I'm işte from England dedi, İngiltere'denim dedi. Diyor ki aa diyor, sen diyor pek konuşma. Bakın Twitter'da bakabilirler benim videoma, onu paylaştım onu. Ben çekiyorum. Diyor ki, aa niye işte siz diyor hem bizi parçaladınız hem diyor apartheid döneminde diyor bizim diyor başımıza gelen her şey diyor sizin desteğinizden dolayı oldu. Desteğinizi çekseydiniz diyor bu ırkçı rejim çoktan yıkılırdı. Sonra birine soruyor sen nerelisin diyor. Bir tanesi dedi Hindistanlıyım. Hindistan destekledi o zaman Güney Afrika Müslümanlarının o işte düştüğü durumu. Onlar da ki tamam sen dostumuzsun. Şimdiki Hindistan değil tabii o Hindistan. Sonra Türk bana sordu. Ben Türk'üm dedim. Dedi ki Türkler her zaman dostumuzdu dedi. Hem 1884 Berlin Anlaşması'ndan önce bize dedi alim yolladılar. Bakın unutmuyor tarih burada işte tekerrür ediyor unutmuyor. Bu hafıza yaşıyor Güney Afrika'da. Bakın o adam orada tarihi size
1: Hangi dinden?
0: hatırlattı. O Müslüman onu konuşan. Fakat tarihi anlatıyorsa bakın
1: Nelson Mandela'nın da Osmanlı devletinin hizmetlerine nispetle şeyleri var galiba, değil mi?
0: şimdi Nelson
1: Beyanları.
0: Mandela'nın o hapis yattığı yerde ölen alimler var, Müslüman alimler. Aynı şekilde oraya gönderilmiş, o Robben Adası'nda uzun seneler yatmış, bir kısmı kalmış, çıkmış. Mesela Tuanguru gibi.
1: Bir takım teşekkürlerinden
0: Var.
1: söz ediyorsunuz.
0: Tabii. Şöyle efendim, zaten Nelson Mandela'nın o yüzden Müslüman mıydı acaba, gizli Müslüman mıydı denilen çok olmuştur. Çünkü gidip o alimlerin Robben Island'daki Robben Adası'ndaki alimlerin mezarlarına da dua ettiği bilinir. Yani
1: Yani
0: sonra
1: onların katkısına müteşekkir.
0: tabii onu hep her zaman söylüyor. Asıl bizim diyor dervişlerimiz, alimlerimiz mentor kelimesini kullanır. Yani bizim mürşitlerimiz tabiri
1: Yol
0: caizse yani yol
1: göstericilerimiz.
0: göstericilerimiz onlardır. Bunlar Müslüman. Ya da çok yakın arkadaşlar Ahmet Katra da gibi. Bunlar o yüzden o hükümeti kuran en önemli insanların yarısı Müslümandı. Bugün bile bakanlar var işte şeyde Güney Afrika hükümetinde. Filistin meselesindeki desteğinin altında yatan yine o Müslümanların Nelson Mandela yaptığı telkinler. Nelson Mandela'nın en yakın sahip çıktığı, destek olduğu ve çok saygı duyduğu ve ismini Afrika'nın atası dediği adam annesi Türk olan Tatankulu Afrika, İsmail Afrika. Bunu bilmiyoruz. Mezarını ben yaptırdım yine Keptan'da.
1: Ben tekrar bu kitabı göstermek istiyorum. Burada Batı'nın Afrika talanı var ama Osmanlı Devleti'nin Afrika'da nasıl var olduğu, tam da tersi neler yaptığı da var. Yani mukayeseli olarak okuyabilirsiniz. Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Ton beden bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarih

0: Büyükelçi, Osmanlı Devleti, Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz, mukaddimede Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar, İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
1: Evet.
0: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
1: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbn Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbn Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet. O coğrafyanın. Tony B. İngiliz bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony B. Tony B. Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony B. diye geçer. Taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta. Ama... Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim bir, o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat bir, yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
0: dini gruplara,
1: hem dini gruplar hem etnik gruplara, çünkü hani bizim azınlık dediğimiz gruplara,
0: çok farklı antiteler var.
1: Onlara nasıl yani tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup, bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu onu, o yüzden Platon diyor ki
0: farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
1: Evet, ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde, o hayal ettiği devlet var ya, ona herhalde diyor en yakını, yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'dır demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbn Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini, yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar, bunlar hep Türklerin bıraktığı, yani tarihi miras. O yüzden bugün bile, bırakın o coğrafyayı, aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya, orada bile dediğim gibi, yani karşınıza Mescid-ül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der, bizim bazı işte gruplar kadın hakları, ki ben de çok desteklerim.
0: Siz de çok diyorsunuz, evet.
1: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen, Ebu Bekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını, niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir şahsiyet.
0: Hem insan hakları, hem kadın hakları, tabii, hem siyah hakları.
1: Afrikalıyı, rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebu Bekir Efendi. Kız eşi Afrikalı işte, Rukiye Maker, o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora, o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış, ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş, yani renk görmüş, yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten
0: kendi kimlik inşamız için.
1: Biz ne bırak?
0: Gençlerimizin kimlik inşası için.
1: Tabii efendim, bunu gençler bildiği zaman, o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru yani şeyi biraz
0: yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
1: Öyle değil işte.
0: O ama kadar... şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
1: Evet. Yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman aşağıya doğru doğru gidiyor, değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman, istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet, en sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun, o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
0: insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş, onu pekala bunları okudukça, öğrendikçe görecekler.
1: Tabii ki, yani
0: inşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim. Çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik mevhumunun daha iyi anlaşılması için
1: çok iyi bir örnek
0: diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz? Buyurun.
1: Efendim, çok güzel örnekler vardı. Libya, biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimiz son topraktır. 1912 Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya, hani büyük taş bina. Evet. Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani, Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
0: Nuri
1: zaman...
0: Nuri Paşa var değil mi Libya'da?
1: Çok.
0: Enver Paşa'nın kardeşi.
1: O var. İşte Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada, Kuşçubaşı Eşref. O zaman daha subay olan Mustafa Kemal. Orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker. Ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy. Çok ciddi şey var orada, yani bir Türk şeyi orada. Kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi savaşıyor.
0: 1551'de Trablus'un fethinden itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Sömürgecilik mevhumunun...
1: Efendim. Asıl sebebi şu:
0: daha iyi anlaşılması bakın, için iyi bir örnek diyorsunuz.
1: Bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde istediğiniz ülkeyi getirin, Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez: ya biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın, tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekilmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Sanusi hareketini destekledik. Hatta o zamanki işte oranın lideri Ahmet Senussi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
0: Kimdi Senussiler? Ona da bir not düşün.
1: Senussiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar iniyorlar.
0: Aynı zamanda tarikat herhalde.
1: Evet, çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Senussi ailesi var.
0: Yani direnişin de sembolüler çünkü.
1: Tabii. Çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi, her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
0: Şeyh Şamil'in direnişi gibi.
1: Evet, evet. O bölgenin Şeyh Şamil'i diyebiliriz. Sonra... onlar tabii, biz geri çekiliyoruz dediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire, ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da, Mısır'da, ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır'da da çok büyük Türk var, Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra... biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki, bizi İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil, geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar, işgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
0: Gelin bizi idare edin.
1: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah siz... lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın, tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
0: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
1: Tabii.
0: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk: Libya'da ne işimiz var?
1: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış

0: olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de, tabi Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general, ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi, paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var, onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler, Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52'ye kadar, 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada, bakın. Sadullah Koloğlu Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince onunla, o zaman tabii genç bir çocuk, geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler ona, Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil, Türk. Karaman Türk'ü. Sonra Hakkari Valiliği'nden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan lazım. Libyalılar istiyor çünkü. Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk Türk ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın, yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu, bizim eski Hakkari valimiz. Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var halen. Oğlu, gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu, evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli
1: Sina
0: bir gazeteci.
1: Var.
0: Sina Koloğlu yaşıyor bir tane zaten, yeğenidir Sina Koloğlu, yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var, Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten, evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte, bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı, diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz, gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'ya, Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batı'nın Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamıştır.
1: Aman ne olur bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı, evet, gibi lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataslarını yolluyorlar işte. Alın, aradaki farkı halkımız buradan değerlendirsin.
1: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz. Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı, önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabınızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok vici şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş olmaması bir sürü şey söylüyor.
2: Yahudi lobisi.
1: Bir tane şey söylemeyelim ama bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyango, Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri.
0: Evet.
1: Onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi şeyler, evet, yapıyorlar. Evet. Metal çubuklarla. Ve Evet yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey yani akla hayale gelmeyecek korkunçluklar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Okunabilir şeyler tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku. Bu arada oradaki başka insanlara da kadınların boğulması, su altında tutulması onunla beraber.
0: Tecavüzü.
1: Evet bira şişeleri, bıçaklar bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum erkeklere de. Yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli hatta silah fıçıları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu evet. işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum yine kitabınızdan referansla Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyinin mağdurlarından İngilizler evet. tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
0: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
1: Evet.
0: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor ilk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman şeyi hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi Engugi Hoca, Engugi Tago. O hatırlıyor. O demişti. Ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani şey tahılları yakıyorlar Kenya'nın.
1: İsrail gibi.
0: Tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
1: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken bir devlet.
0: Evet, evet.
1: Yani 7 Ekim'den önce.
0: Evet ne yazık ki. Kenya'da bu faaliyetler olurken tabii İngiliz burada çok ilginç bir şey vardır mesela. Bakın İngilizler sadece bunları kendi şeyiyle yapmıyor. Alıyor kraliyet ordusu dediği Güney Afrika ve Mauritius'tan getirdiği bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu halkında içinde bunlar hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında olanlar
1: i̇şte o
0: var.
1: İşte kitaplara da düşmüş ha, yani neticede.
0: Tabii o rapor onlar aslında şey raporları yani onlardan
1: Amerikalı
0: alıntı.
1: Mı İngiliz mi o?
0: Amerikalı
1: isim.
0: O şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya çok büyük bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
1: Mahmut Mamdani Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürge Devleti'ne dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
0: Mamdani Hoca o kitabım...
1: Bu uzun tabii de ben okumuyorum.
0: Evet, kitabı ben bana bir review yazdırmışlar.
1: Yani o yönetim biçimiyle ilgili
0: burada zaten aslında
1: sömürge devletini.
0: Kitabın başlığında belli yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş yani tebea birisi tebea oluyor. Yani bizim hükmümüz altındaki herkes Diğeri de vatan

0: Vatandaşlık hakları olan, işte toprak alabilen, efendim söyleyeyim.
1: Onlar Avrupa vatandaşı.
0: Onlar beyaz vatandaş. Onun ya da Hristiyan da olabilir.
1: Ya da işbirlikçisi herhalde.
0: Mesela onlar toprak alabilir. Beyaz, mesela Lübnanlı
1: Çünkü
0: Hristiyan.
1: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
0: çok devam ediyor.
1: Yıllarca doğru. Sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
0: Devam etti tabii. Evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruludur. Onu kastettiği odur. Yani ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Keptan Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Hamdani Hoca, ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için, o zaman bizim rektör Max Price'dı. Keptan Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
1: Affetti mi?
0: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi, battı, burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi, yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen. Benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz, Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri, az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ya da bir semtin adı işte Kirstenbosch.
1: Kalabiliyor, evet.
0: Yani işte,
1: peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
0: bir parçası.
1: Bir parçası, evet. Nedir
0: efendim,
1: o?
0: Şirketleri zaten mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 1990'da dışarı çıkarmadan önce, 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur, dışarı çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin. Çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın. Kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri, yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
1: İyi
0: lazım.
1: İyi müsaade edebilmiş.
0: Bir
1: onu da yapamayabilirdi.
0: Bütün gücü eline alınca bunların bir çoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki, niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
1: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
0: Tabii ki, yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti öyle ya da böyle. Bugün o hala, yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
1: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili.
0: Çıkarılıyor.
1: Evet, çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını söylüyor. Ama onları
0: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede, Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere, onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya yaptığı zulmü, yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde, mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et, sadece sahibine itaat et, ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki, İncil'deki ayette diyelim ki, o da ne kadar doğru, ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın, kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunlar o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
1: O çünkü hayır şey İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani. Tabii. Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
0: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
1: Daha ne olsun yani. İşte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
0: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
1: köle
0: bir,
1: azat edeceksin.
0: Köle azat
1: edeceksin. Peki Beşir Ağa'yı anlatın o zaman, ona yer vermişsiniz.
0: Efendim Beşir Ağa bunlardan biri, azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
1: çok
0: kalan.
1: Çok da hayırsever tabii bu.
0: Çok arada. Hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
1: Afrika'ya
0: onundur.
1: Herhalde.
0: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı, çünkü Kızlar Ağası
1: Beşir
0: Ağa. İdi Beşir Ağa. O yüzden Beşir Ağa yaptırmıştır. Yani buna benzer ki İzmir'de çok vardır Ege kıyılarına gelen.
1: Kökeni neresi Beşir Ağa?
0: Beşir Ağa Sudan kökenli.
1: Sudan.
0: Habeş kökenlidir. Habeş.
1: Oraya da bir şey yapmış mı?
0: Oraya inmemiş tabii ki.
1: Hayır,
0: yok.
1: Şey, bilgimiz yok. Uzaktan da.
0: Öyle bir kaynak okumadım.
1: Belki yani. De vardır.
0: Olabilir tabii ki. Fakat Beşir Ağa gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli'yi de tanımıyor. Pilot oluyor. Dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten, ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelik'ten'in fotoğrafını asmıyorsunuz? Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi Batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. Bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
1: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor, Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği vaki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
0: Osmanlı İngiliz devleti konsolosu. İngiliz evet. Konsolosu Ricot yazmış bunu.
1: Hangi yıl?
0: 16. yüzyıl.
1: 16. yüzyıl.
0: 1620'ler.
1: 1665. Evet 17... yazmışsınız. Ha.
0: 17. yüzyıl.
1: Şimdi ama bir taraftan

0: Da son not Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim, size soruyorum.
1: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
0: Hayır, ama biz bunu ne maksatla bastık?
1: O bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir o, Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani bunlar ne yazık ki yani misyoner gibi çalışan.
0: Hayır, Batı'ya... bazen çevirirsiniz hani haberdar olsunlar diye, ama o zaman girişinde, ön sözünde bir şey yazmanız gerekir.
1: Ama Koç Üniversitesi'nin böyle gafları var.
0: Öyle mi?
1: Onu ben kasıtlı olarak yaptığını zannediyorum.
0: Hı. Hayır, girişinde yazı varsa.
1: Yok.
0: Yani bu buradaki yazılanlar.
1: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani, propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
0: Bu ya. Çok önemli son notunuz.
1: Ne yazık ki öyle.
0: Dikkate değer. Evet, kapatıyoruz son kez. Kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı, Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan. Bu bir roman. Ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri. Bunun kronikten çıkan başka versiyonu da var. Evet, Halim Gençoğlu'yla Osmanlı Afrika bahsini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: İyi akşamlar. Doğru Sunay'a hoş geldiniz. Ankara'dan karşınızdayız. Kurban Bayramı'nın 4. günü. Öncelikle bir kez daha tüm izleyenlerimizin bayramını tebrik edelim. Ben de kendi ailemin, başta annem, dedem ve anneannemin bayramını elbette tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz ve kazasız belasız bir dönüş yolculuğu diliyoruz. Yarın pazar günü yoğunluk artacaktır muhtemelen. Herkesin bayramının keyifli geçmiş olmasını ümit ediyoruz. Tabii Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle siyaseten son 3 aydır dış politikayı, Orta Doğu'daki ateş çemberini konuşurken birdenbire Ankara'nın gündemine bir CHP krizi düştü. Ve buna ilişkinde çok sıcak gelişmeler yaşandı geçtiğimiz haftadan bu yana. Konuklarımla konuşacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen takdim edeyim ve başlayalım. Hukukçu Uğur Çağlar, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Ben de bayramını kutluyorum herkesin. İyi
0: çok
1: yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Diye. Nasıl geçti bayramınız?
1: Biz de Ankara'daydık. Gayet keyifli. Ailemizle, sevdiklerimizle birlikte.
0: Ankara Kalesi'ni savunanlardan, aynen terk öyle. Etmeyenlerden.
1: Yolda olanlara da yol açıklığı diliyoruz. İnşallah kazasız belasız Ankara'ya ya da istedikleri yerlere ulaşırlar diyelim.
0: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz. Sizin bayramınız nasıl geçti?
2: Çok teşekkür ederim Yağmur Hanım.
0: İlk kritik sorumla başladım farkındaysanız.
2: Evet, gerçekten çok güzel bir bayramdı. Tabii eski tadı yok ama yine de çok güzeldi. Evet,
0: teknoloji biraz o eski kültürü bozdu,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, maalesef. Tabii eskiden çocuklar şeker toplamaya gelirlerdi. Maalesef çok azdı bu bayramda. O birazcık tabii tadımızı biraz düşürdü ama güzel bir bayramdı. Hava da güzeldi Ankara'da. Umarım diğer bayramlarımız daha güzel olur.
0: İnşallah. Kütahya Doğu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner, hoş geldiniz. Siz nasıl
3: hoş
0: geçti
3: bulduk
0: bayramınız?
3: Yağmur Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben Denizli'deydim, Sıla-i Rahim'de. Kurban Bayramı'nı geçirdik. Kardeşler, aileler hep birlikte toplandık. Kalabalık bir aileyiz biz. Tabii maalesef bayramda ufak bir kazada acemi kasaplardan biri de benim.
0: Çok geçmiş olsun.
3: Teşekkür
0: Allah
3: ederim.
0: Allah kabul etsin de diyelim.
3: İnşallah,
0: tabii.
3: İnşallah sağ olun. Bu vesileyle başta siz olmak üzere kıymetli hocalarımın, 24 TV ailesinin ve bütün izleyenlerimizin bayramını kutlarım. Nice güzel bayramlarda güzel şeylerle beraber inşallah.
0: Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. O zaman hemen sizinle başlayalım sıcağına. Geçtiğimiz hafta belki de CHP tarihine yansıyan çok çirkin görüntülerle karşıya kaldık. Bir genel merkezi indirilmedik, cam çerçeve kalmadı.
3: Evet.
0: Genel başkan portrelerinden kim olursa olsun birinin fotoğrafının indirilip ayaklar altında çiğnenmesi, ezilmesi oldukça çirkin görüntülerdi. Aynı zamanda o noktada güvenliği sağlamaya çalışan polislere yönelik yangın tüpüyle gerçekleştirilen o saldırı olsun. CHP sanıyorum siyasi hayatında böylesi bir görüntü sergilememiştir. Öncelikle geçtiğimiz haftadan bugüne gelirsek süreci nasıl değerlendiririz?
3: Yani şöyle, yani sol siyasetin doğasında var sokak muhalefeti. Maalesef Türkiye'de sol siyaset iki şekilde yapılıyor. Birincisi kurumsal muhalefet veya kurumsal siyaset dediğimiz, işte rahmetli Ecevit özellikle 90'lı yıllarda başbakanken Demokratik Sol Parti'de kurumsal siyaset, kurumsal muhalefet yapardı. Sayın Kılıçdaroğlu da öyle ama sol siyasetin Türkiye'deki kodlarında sokaklara çıkmak, biraz böyle vurmak kırmak var zaten. Yani o noktada hani benim gibi biraz yaşı ilerlemiş olanlar, 90'lı yıllarda genç olanlar Türkiye'de sol siyasetin hali pürmelerini yani yakından şahit olmuştur. Ama tabii yaşanan hadise aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni paylaşamama hadisesi. Bir taraftan işte
0: yani
3: seçildiğini...
0: Örneğin mesela bu ablukayı kıracağız dediler ama aslında genel merkezi kendileri bir abluka altına aldı, öyle değil mi?
3: Tabii ki. Zaten önce işte Sayın Özel kendini genel başkan odasına kilitledi. Ardından abluka altına aldılar. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki koltukları bilmem neler, işte mobilyaları yığdılar. Böyle bir şey vardı.
0: Otobüs çektiler.
3: Otobüs çekildi. Tabii büyük bir çatışma görüntüsü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem gönül veren hem de işte geçen yerel seçimlerde merkez sağ seçmenin de oyunu aldıkları için onların hoşlanmayacağını düşünerek sonradan vazgeçtiler. Tabii aslında bizim seçmenimiz böyle şeyleri sevmiyor. Yani bizim seçmenimiz biraz gürültülü, patırtılı, kırılan, dökülen şeyleri sevmez. Siyasette hiç sevmez. Çünkü siyasetçinin bizdeki tek şeyi Yani Türk toplumu çok ciddi şekilde politik bir toplumdur. Siyasetçiden beklentisi sorunlarına çözüm üretmesidir. Somut harekettir. Mağduriyet algısı varsa veya mağduriyet söz konusuysa onu zaten Türk seçmeni sandıkta net bir şekilde gösterir. Oraya yansıtır. Ama mağduriyet algısının şiddete yönelerek veya işte parti içindeki hesaplaşmaya yönelerek yürütülmesi Türk seçmeninin çok hoşuna gitmez. Şimdi özellikle sol ve solun solundaki seçmen bunu hani bu tarz şeyleri, atraksiyonları seviyor ama yani merkez sağ, merkez sol, sosyal demokrat seçmen sevmiyor. Biraz da onun endişesiyle onu yapmadılar. Yani işte yakılmış yıkılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi görüntüsü vermemek için ondan kaçındılar. Son anda artık bir akıl devreye girdi. Ve akabinde de Sayın Özel geçtiğimiz hafta hemen zaten birkaç saat içerisinde genel merkezi terk etti ve meydanlara döndü. Şimdi şu saatten sonra artık...
0: Yani o süreç de biraz enteresan değil miydi? Toma'nın üzerine tırmandı diye bir bildirim geldi.
3: Onların hepsi köpük Yağmur Hanım. Ben onlara çok fazla takılmıyorum.
0: Yani ben gerçek olmadığını düşündüm. Yani, fotoğrafları açtım baktım. Gerçekten de Toma'nın üzerine çıkmış olması falan. Tüm bu gelişmeler siyasi kariyerini nasıl etkiledi sizce?
3: Şimdi şöyle yani Özgür Özel bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla bunu kendisi dile getirdi defalarca. Dedi ki ben sizin lideriniz değilim dedi. Yani mealen konuşuyorum. Ben sizin Cumhurbaşkanı adayınız da değilim dedi. Mesela bunu çok net söyledi. Ben sizin Cumhurbaşkanınızı içeriden çıkaracak olan kişiyim dedi. Benim dedi bir tek amacım var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının Cumhurbaşkanı yaptıktan sonra Anıtkabir'e gideceğim. Anıtkabir özel defterine yazacağım. İşte AK Parti'yi Sayın Cumhurbaşkanı'nı siyaseten yenmiş olmanın rahatlığıyla kahvemi içeceğim dedi. Yani onun zaten bugüne kadar hiç lider sıfatıyla ortaya çıktığını görmedik. Ama son işte Butlan meselesinden sonra Özgür Özel'in artık bir lider sıfatıyla sokaklara inmeye başladığını gördük. Ve lider sıfatıyla da biraz daha risk almaya başladı. Tabii bunun da başka bir riski var. Yani eğer bu bir süre sonra hani çünkü şöyle bir şey var. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel tek başına hareket etmiyor. Özgür Özel'in özellikle yerel yönetimlerde, parti tabanında, sokaklarda kontrolü çok yüksek bir isim var. Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu hareketin, öyle diyeyim ben, gizli öznesi durumunda. Gizli lideri durumunda.
0: Gizli mi? Çünkü zaten Özgür Özel
3: şöyle söyleyeyim, perde arkası
0: onun
3: diyeyim.
0: Gölgesinde tabii, tabii. Yürüttü.
3: Ama şimdi işte ilk defa son birkaç gündür, bir haftadır çok fazla Ekrem İmamoğlu demeden kendi liderliğini ortaya işte Toma'da işte yumruk kaldırması işte CHP genel merkezinden meclise kadar yağmurda yürümesi bugünkü mitingde hadi Anıtkabir'e gidiyoruz demesi o sokaklarda yapmış olduğu işte bireysel şov gösteri şeyi bunların hepsi bir lider doğuyor imajını uyandırmak.
0: Şimdi bu öyle de oldu mu peki? Yani burada ama
3: onu söyleyeceğim.
0: İşte bu bir etmek veya rencide etmek onu değil ama onu eleştirel bir boyut.
3: Tabii, tabii.
0: Ele aldığımızda tüm şimdi, bunlar çok komik gelmedi.
3: Doğru söylüyorsun. Şöyle şimdi bu bir gösteri sana hani siyasetin bir algı boyutu, bir şov boyutu var. Şimdi ilk defa başından beri yapmadığı şeyi yapıp lider olmaya özeniyor. Şimdi bu ilerleyen günlerde yani eğer biraz böyle kantarın topuzunu kaçırırsa tabiri yerindeyse Ekrem İmamoğlu'yla açık bir çatışmaya dönüşebilir.
0: Ekrem İmamoğlu'yla?
3: Evet. Yani
0: çünkü, o zaman iki rakibi birden mi olacak? Hem Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu.
3: Tabii ki. Kesinlikle olabilir. Birincisi bu. Çünkü şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu meselesini Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben kaşıyacağını ve bu süreci oradan hamleler yapacağını düşünüyorum.
0: Mesela yarın mecliste MYK üyeleriyle toplantı yapacakmış.
3: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Şimdi işte bakın Özgür Özel'in hem genel başkana yönelik.
0: Yani o sizin ifade ettiğiniz o liderlik sürecini yürütme çabaları
3: evet,
0: biri olarak.
3: Partinin merkezi yapısını, parlamentodaki gücünü toparlamaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken de doğrudan kullandığı dil Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye yönelik bir dil. Şimdi bu dil şunu söyleyeyim çok net bir şekilde. Merkez sağ ve özellikle AK Parti seçmenini kendisine çekmez. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasette işte yılların vermiş olduğu ve Cumhurbaşkanlığında da göstermiş olduğu performans sebebiyle bir haklı bir karizması ve haklı bir yeri var. Şimdi eğer bu buradan Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinden, kişisel meselesi üzerinden devşirmeye çalışırsa, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi iç seçmenine yönelik bir mesaj haline dönüşür.
0: Ki geçtiğimiz haftadan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bu konuya ilişkin en ufak bir yorum gelmedi.
3: Tabii zaten şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı zaten hani bu meseleyi şöyle görüyor. Diğer partilerin de böyle gördüğünü düşünüyorum ben. Şimdi bu mesele aslında, yani o durum şu. Bu mesele aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi. Bu Türkiye ile ilgili, iktidarla ilgili, hani iddia edilen, edildiği gibi yargıyla ilgili bir mesele değil.
0: Bugün AK Parti'nin milletle olan meselesidir dedi Özgür Özel.
3: İşte bunu yansıtıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyor. Şimdi bu işin sonunda, ben madem hani en son söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Yağmur Hanım, bu iş kopar. Yani ben Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da gücü zayıf değil. Çok elinde çok güçlü doneler var. Eğer süreci iyi yönetebilir, şeffaf, açık bir şekilde yönetebilir ve somut şeyler ortaya koyarsa, ki koyacağını düşünüyorum, ciddi anlamda Özgür Özel'in partideki nüfuzu azalacaktır. Dolayısıyla bir süre sonra Özgür Özel yolları ayıracaktır. Zaten bunun hazırlığına dair çok net verilerde, çok net gelişmelerde söz konusu.
0: Ona ikinci turda gelelim mi?
3: Tabii ki.
0: O zaman?
3: Bu noktada ben şimdi şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki, şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacaksak, büyük parçayı biz koparalım. Bu ilk seçimlerde grup olabilecek veya tek başımıza iktidara gelebilecek %10 ve üstü olmalı. Yani ittifaksız %10 ve üstü bir oy potansiyeli olmalı. Dolayısıyla diyor, İşte büyük parçayı kopartalım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni baraj altına itelim gerekirse veya işte 3'te 2 oranında azaltalım gücünü, %30'sa %20'sini biz alalım şeklinde. Ve geri kalanda da artık kendi içimizde, kendi yolumuzda devam edelim. Bu noktada bütün söylemler aslında işte Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik mesela bugünkü açıklamaları, bu mesela büyük bir talihsizlik. İşte lider olmaya çalışmak dediğim de bu. Normalde diğer sağ seçmene, merkez sağ seçmene, muhafazakar seçmene bir mesaj vermesi gerekiyordu. Mağduriyet algısını oradan devşirmesi gerekiyor. Burada çok büyük hatalar yapıyor. Tabii bu şundan kaynaklanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gücünden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ağır gelecek olan çekişmelerden.
0: Peki. Damla Hocam, teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Sizinle devam edelim. Şimdi editörümüz sevgili Ayşegül Gedik bunlardan hangisi gerçek CHP diye KJ'yi yazmış ve meydanların görüntüsünü yansıtıyor şu an bize. Bugünkü gelişmeleri siz de sanıyorum sahadan takip ettiniz. Evet. Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak bir dış politika perspektifiyle de konuyu ele alacak olursak tüm bu görüntüler Türk siyasetine ilişkin, hukuka ilişkin neler söylüyor? Size anlatıyor.
2: Evet, öncelikle burada Ayşegül Hanım'a teşekkür etmek istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Gerçekten son derece önemli bir çıktı üretti ve ona da biraz sonra zaten değineceğim. Önemli bir benzetme yaptı uluslararası ilişkiler perspektifinden açıkçası. Ben şuradan başlayayım. Evet, bugün ben de birkaç gözlem yapmak için oradaydım, alandaydım. Hatta çok erken gittim. Saat 10 gibi CHP Genel Merkezi'ndeydim. Akabinde daha sonra işte Güven Parkı'nın olduğu yere de girmeye çalıştım. Tabii biraz kalabalıktı, biraz zor oldu. Şimdi tabii ki ikisi arasındaki analizi yapabilmek için şuna bakmak lazım. Tabii bir tarafta Özgür Özel, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz kişi zaten yıllarını vermiş bir siyasetçi. Ve bu kararı yani kendi kafalarına göre vermediler. Yani şöyle bir durum var. Burada hukukun üstünlüğü olan bir konu. Yani herhangi bir insanın isteğiyle ya da talebiyle olan bir şey değil. Ki bugün açıkçası Kemal Bey'i dinlemeye gelen izleyiciler, yani işte katılımcılar arasında da bu çok fazla dile getiriliyordu. Çünkü şöyle bir durum var. Bir işte mutlak tutan davası zaten uzun zamandır devam ediyordu. Şimdi bunun akabinde hukuk böyle bir karar verdiyse zaten çok uzun süre araştırıp, tetkik edip akabinde bu sonuca varılmıştır. Şimdi bu sonuca varılması için de zaten önemli bir dosya gerekiyordu. Şimdi tabii bunu ben rasyonel bir açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü hukukun üstünde başka hiçbir gerçeklik olamaz. Dolayısıyla bunu ekarte edebilecek ya da karşı çıkılabilecek bir donaya sahip değil Özgür Bey ve tarafı. Şimdi Kemal Bey tabii bu doğrultuda yani hukukun vermiş olduğu kararla geldiği koltuğu elbette ki tutmaya çalışıyor ve oturmaya gayret ediyor. Fakat siz de biraz önce bahsettiğiniz gibi oldukça kötü manzaralara şahit olduk. Ve ben bugün açıkçası bu manzaraya da çok benzer bir şeyin yani içeride en azından hala mevcut olduğunu gördüm. Çünkü işte koltuklar yok, işte pencereler belli yeni takılmış falan. Bu tabii ki çok üzücü bir şey. Çünkü
4: köklü bir partiden söz ediyoruz ayrıca.
2: Tabii ki çok üzücü bir şey. Yani oraya gelen insanlar gerçekten yaşlı insanlar da vardı. Üzgün olanlar da vardı. İşte buna gerek yoktu. O senin büyüğün diyenler de vardı tabii ki. Dolayısıyla şimdi bu çerçeve açısından bir de şu konu tabii ki tartışılıyor. Hani ne kadar kalabalıktı, o ne kadar kalabalıktı. Bence bunun hiçbir önemi yok. Yani kalabalık olması bir şey değiştirmez. Burada hukuk ne derse odur. Yani gerçeklik odur. Şimdi mesela görüntülerde de bakıyoruz. Evet bir Özgür Bey'in tarafında yani Güven Park'ın olduğu yerde daha güçlü, daha yüksek bir kalabalık görüyoruz. Ama bunun niteliği önemli. Açıkçası niteliksel üstünlük her zaman daha önemli ve galip gelir. Ve tabii ki hak kimdeyse o şekilde devam edecektir. Yani bunu hiçbir şey değiştirmez. Tabii şimdi ben ülkelerin pek çok siyasetini de takip ettiğim için çünkü uluslararası ilişkiler alanındayız. Tabii hem dış politika ama dış politikayı yorumlamak için de iç politikayı yorumlamak lazım. Ve dolayısıyla onlarla birlikte kendi iç politikamızı ve siyasetimizi de yorumlayabiliyoruz. Şimdi buna benzer çok fazla örnek de var. Onları da bir sonraki turda geleceğim. Çünkü biraz daha detaylı aktaracağım. Fakat bugünkü gözlemlerim doğrultusunda şunu söylemem mümkün ki konuşmasını da sonuna kadar dinledim Kemal Bey ve ben buradan çok önemli iki tane vurgusunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bizzat bizleri yani tüm meslek gruplarını ilgilendiren ve küresel alana etki eden iki önemli faktördü. Bunlardan bir tanesi ulusal güvenliğimizi tehdit eden FETÖ konusuydu. Çünkü bu konuşma içerisinde FETÖ bağlantısının olduğunu ve bundan dolayı da bir özür

0: dilediğini dile getirdi.
1: Bağlantısının olmadığını
0: evet.
1: dile getirdi.
2: Kendi bağlantısının kendi olmadığı, bağlantılı olanları göremediği için.
0: Maalesef. Hı, ben evet. dedi bunları göremedim.
2: özür diliyorum
0: dedi. Bu da son derece erdemli ve olgun bir davranıştı tabii ki. Ve kendisinden sanıyorum ilk kez böyle bir özür açıklaması duyuyoruz. Ve ikincisi de tabii yine şu konuda oldu ki sanıyorum hazırlamış olduğu metnin dışına da çıkmadı kendisi. Tabii ki hem öz eleştiri hem de karşı eleştiride bulundu. Bu da son derece rasyonel bir çalışma olduğunu gösteriyor. Ve tabii dedi ki işte eğlence yerlerinde konuşulacak bir şey değil Atatürk'ün değerleri dedi. Açıkçası bu son derece önemli bir cümle. Altı çok doldurulabilir bir cümle. Çünkü
1: ki bir önceki konuşmasında da aslında CHP ve ben bugüne kadar çok kez eleştirilmişizdir ama ahlaki anlamda CHP bugüne kadar hiç eleştirilmedi. O yüzden biz partiyi kodlarına geri döndüreceğiz dedi.
0: Evet, evet. Zaten hakikaten sadece Kemal Bey değil oradaki yani farklı şeylerden gelen farklı insanlar vardı. Ve tabii aralarında şunlardan da bahsediyorlar. Yani ahlaki çöküş başladıysa zaten hani kurtuluş yoktur. Belki de tamamen çökmeli, yeniden oluşmalı gibi görüşler de hakim olmaya başlamış bu durumda. Ve tabii buradan ben şu çıkarımı da yapıyorum. Eğer hukukun üstünlüğü sayılmıyorsa, işte parti merkezi basılıyorsa ya da insanlara zarar veriliyorsa ki orada bir milletvekili vardı ve şunu söyledi. İşte fiziksel olarak bir zarara uğradığını, yaralı olduğunu gösterdi. Zona çıkardım dedi 2-3 günde. Şimdi bunları yaşamak bence yani bizim gibi bir ülkeye yakışmayan bir şey. Bununla birlikte şimdi buna karşı dayanak olarak hukukun çıkartmış olduğu da bir belge var. Ve bunun da alt metinlerini biz bile bilemiyoruz. Ki bugün Kemal Bey bunun da işte bazı tüyolarını bence verdi. Ve muhtemelen bunun altında dolduracak dönelerle açıklamalıdır. Yani açıklaması da gerekir. Çünkü bizzat hani bizim maalesef ki yaşadığımız bir FETÖ tehlikesi var. Ve bundan dolayı da bu yapılanmanın ki biliyorsunuz zaten bu hani ulusal bir şey değil, uluslararası alandaki bir yapı, bir terör yapısı. Dolayısıyla buna vurgu yapması bence son derece önemliydi. Tetikte olmak gerektiğini de aslında altına vurmuş oldu, basmış oldu. Bunun açıkçası ben hani sadece ulusal değil, uluslararası güvenliği dahi etki edebilecek büyük bir kolektif bir ağında bir silsilesi olabileceğinin sonucuna vardım.
1: Bölgemizdeki ateş çemberi evet. diye Orta Doğu'daki gelişmeleri de aslında takip ettiğini en azından dile getirmiş oldu.
0: Evet kesinlikle öyle. Çünkü bu bizim sizin de bildiğiniz gibi yani terörist Türkiye ve bölge vizyonuyla birebir bağlantılı bir konu. Çünkü biz böyle bir yola girdik ve ülke içindeki ki bu kadar köklü bir yapısı olan bir partinin siyasetçilerin bununla bir iltisakının olduğunun ortaya çıkması korkunç bir şey. Umarım yani bunun isimler ya da durumlar neyse tez vakitte çözülür. Ancak Kemal Bey'in buna işaret ettiğini ben buradan vurgulamak isterim tabii ki seyircilerimize de ki herkes zaten dikkat çekmiştir muhtemelen. Ve bunun da devamının geleceğini altını dolduracağını ifade etti kendisi. Fakat öteki taraftan yani Kemal Bey'in bu yöndeki konuşmalarından ziyade Özgür Bey daha agresif bir tutum sergiledi. Ve tabii ki bunu şuna da dayandırabiliriz. Bir mağduriyet sonrası oluşan bir refleks, bir tepki olarak da yorumlayabiliriz. Ki biz bunu Ekrem İmamoğlu'nun hapse girdiği dönemde de benzerini görmüştük. Hatırlarsınız yine sokak eylemleri olmuştu. Yine büyük üsluplarda şovenist söylemler, ağır hakaretler duymuştuk. Ki zaten bunlar arşivde kayıtlı hala duruyor. Dolayısıyla şu an vermiş olduğu refleksin de bunun bir benzeri olduğunu düşünüyorum.
1: Ki liderlerin tavrı nasılsa kitlelere de o şekilde yansıyor. Yani evet. bugün ben de iki noktada vardım. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaştınız mı sorusuna o arar veya ben ararım gibi yumuşak cevaplar verirken bugün Özgür Özel'in bulunduğu alanda hakaret sloganları yükseliyordu. Evet. Bu sert köşeli yorumlar ve değerlendirmeler kitlelere de sirayet ediyor ne yazık
0: ki. Kesinlikle öyle ki özellikle kitlesi yani işte seçmen tabanının ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu görürsek, hatırlarsak bunun ne kadar etkili olabileceğini ve tehlikeli olabileceğini söylemek lazım. Tabiri caizse özetle yani bir tarafta sokak jargonu varken bir tarafta da daha ağır başlı bir siyasetin söylemlerini görmüş olduk bugün. Elbette ki burada CHP yani ki zaten bu davanın açılması da yine kendileri ile oldu. Çünkü biliyorsunuz yine CHP'liler bu konuda

bir dava dilekçesi sunuyorlar. Yani yine kendileri açıyorlar ve kendi davalarının sonucunu aslında yaşamış oluyorlar. Fakat bunu tabii kabullenmek biraz zor olabilir. Ancak gerçek bu. Hukuk da zaten bunu gösterdi. Umarım bu işte artık çok fazla büyümeden halka zarar

0: noktada bunun hukuki bir sürecin sonucu olduğunu zaten CHP'nin kendi içinden itirafçılarla dökülmesiyle anlamış olduk. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hukuki boyutuyla da bir temizlik yapılacağını ifade etti. Temizlik ve temiz siyaset konusunda verdiği mesajlarla yargı sürecini takip edeceğiz dedi. Ne gibi adımlar atılır bu süreçte?
1: Evet, müsaade ederseniz aslında eğer uygun görürseniz
0: Buyurun.
1: işin başlangıcını hukukun burada kullanılma sebebini değerlendirirsek gelen adımların da bugün yapılacak ve sonrasındaki adımların da ne amaçla yapılacağını görmüş olabiliriz. İşin özü şudur aslına bakarsanız. Bu konu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir iktidar mücadelesidir. Bu aslına bakarsanız 2023 sonrasında yargı üzerinden gittiğinde temelde ortada sanki başka bir mesele varmış gibi değerlendirilse de bir iktidar mücadelesinin sürdürülmesiydi. Ta ki mahkeme kararı, yani Bölge Adliye Mahkemesi kararı ortaya çıktığı an itibariyle aslına bakarsanız fiilen de ortaya çıkmış oldu. Yani taraflar hukuki süreçte ya da siyasi zeminde bu iktidarlarını sağlamak için bir mücadele içerisindeler. Şimdi hani bunun genel kapsamda hani işte Sayın Kılıçdaroğlu söylerken bir arınma için bu iktidarı istiyor ama iktidarı istiyor. Yani parti başkanı olma istemesinin temel sebebi ben diyor arındıracağım. Diğer tarafta Özgür Özel ben seçilmiş bir kişiyim bu iktidarı devam ettireceğim diyor. Yani bize aktarılan boyutuyla ya da başlıkları böyle. Alt metinde başka şeyler olabilir, başka tartışmalar olabilir ama bu bir iktidar mücadelesidir. Şimdi doğal olarak sizin bu iktidar mücadelesini doğrudan adlandırdığınızda toplumun size bakış açısı çok farklı olacak. Yani Özgür Özel açısından bunu söylüyorum. Eğer siz bunu parti içerisinde ya bir mahkeme kararı verildi, bizim delegelerimizle ilgili bir tartışma süreci var diye getirirseniz oradan çıkamazsınız. Ne yapmanız lazım? O zaman başka bir düşman oluşturmanız gerekir. Buradaki en doğal düşman kimdir? İşte yargıyı etkiliyor ya da bu süreçte şu oldu bu oldu diyerek hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden bir hedef ortaya koyarsınız. Ama şu anki manzara, atılan adımlar, yapılan işler aslında bakarsanız bu süreç içerisinde bu işin bir iktidar mücadelesi, parti içi bir iktidar mücadelesi olduğu ve sadece farklı yönleriyle gösterilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor. Bu mahkeme kararı
0: Can
1: bunu...
0: Türk hocam az önce liderlik artık bir liderliğe doğru bir adım attığını ve bu alanda hareketler sergilediğini söyledi. O zaman
1: Tabii ben
0: siz de mi
1: hani
0: öyle
1: o yani
0: düşünüyorsunuz?
1: şöyle
0: Çünkü mazbatasız bir başkan oturamaz, oturmamalı,
1: kastettiğim
0: yakışmaz diye bugün bağırdı meydanlarda.
1: kastettiğim şu
0: Bu yarış, liderlik yarışı anlamında ifade ettiğiniz husus bu
1: kastettiğim
0: nokta
1: şu,
0: mı?
1: burada tabii siyaseten değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu Özgür Özel denklemi üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Ben aslında bakarsanız bu işi şahıs bazlı olarak değerlendirmiyorum. Yani burada o güçler işte Özgür Özel ya da Kemal Kılıçdaroğlu bir ilke ve hedef üzerinden kendilerince geliyorlar ya. Bunun için bir iktidar mücadelesinden bahsediyorum. Evet, Özgür Özel işte şahsi değerlendirme bakarsanız buradaki mağduriyet üzerinden muhtemel kendisine başka bir paye edinmeye çalışıyor. Bunu da zaten aşama aşama hukuku kullanarak nasıl yaptığını aktarmaya çalışacak. Şimdi yargı
0: CHP'nin içinde böyle bir potansiyel mevcut mu?
1: hangi anlamda kendisi açısından mı
0: Evet.
1: söylüyorsunuz? Ya bunu bence şu anki pozisyonunu değerlendirirseniz bakın hani hukuk bir araç nedir? Adaleti sağlamak ve kamu düzenini ya da partiler içerisindeki düzeni sağlamakla ilgili bir araç. Şimdi bu aracı kullanarak bir hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. Burada örneğin nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte ekibi olduğu söyleniyor Lütfü Savaşlar'ın yapmış olduğu bir başvuru aslında bir adalet anlayışından daha ziyade parti içi bir mücadeleyi ortaya koyuyorsa aynı şekilde bu sefer kanun ve hukuku kullanarak bu çerçevede Özgür Özel'in yapmaya çalıştığı şu an ben diyor delegeler üzerinde hakimim ve bir an önce kurultaya gitmek
0: Kuruldu.
1: istiyorum. Şimdi bu sorunun cevabı bence aşama aşama değerlendirmeli.
0: Ama
1: Yani bu
0: hukuken
1: kurultay
0: kendinin böyle bir yetkisi var mı? Mesela yarın yapacağı MYK toplantısı veya grup yani
1: yapamaz.
0: hukuken
1: Hayır, hayır. Yani,
0: yetkisiz
1: tabii ki
0: toplantılar değil
1: değil.
0: mi bunlar?
1: Tabii ki değil.
0: Yani
1: Yani
0: kendini grup başkanı olarak seçmesi de yetkisiz bir seçim değil
1: bence
0: mi?
1: bunları aşama aşama değerlendirmek lazım. Mesela grup başkanı seçimiyle ilgili biz içeriği bilmiyoruz. Kanun şunu diyor. Diyor ki eğer partinin genel başkanı bir milletvekili değil ise bu sefer parti grubunda bir grup başkanı atanır. Belirlenir. Bunu yapacak kişiler o grubun üyesi olma doğal

0: koşuluna sahip milletvekilleridir. Hı hı. Bu milletvekilleri bir araya gelecek ve bir grup başkanı atayacak, daha doğrusu seçecekler. Şimdi bu seçimin yapıldığını söylüyor Sayın Özgür Özel ama diğer taraftaki iddia da bir, böyle bir toplantı yapıyorsanız insanların toplantıya katılımını sağlayacak süreyi sağlamanız lazım. İkincisi, toplantının gündeminden tarafların haberdar olması lazım. Usulü tartışmalarla ilgili, yani bu seçim yapıldı ama bu seçimin öncesindeki adımlarda burada bir sorun var iddiası CHP Genel Merkezi tarafından ortaya atıldı. Hala hazırda yani bu grup başkanının seçilmesi ya da süreci hukuku kullanarak yapıyor zaten. Bunu kastediyorum. Anladınız mı? Yani bir tarafta mutlak butlanla ilgili başvuruyu yapanlar da aslında bakarsanız o iktidar mücadelesiyle ilgili ben bu hukuki adımı atarak bunu sağlayayım dediler. Şimdi Özgür Özel de o kanun maddeleri üzerinden kendisine bir iktidar alanı oluşturmaya çalışıyor. Yani grup başkanı atanmayla ilgili işi aslında hukuka dayanıyor. Nasıl dayanıyor? İç düzeye dayanıyor. Kendi grup yönetmeliklerine dayanıyor. Bu yetki onlarda. Ha burada 1970'lerde düzenlenmiş, tabi Cumhuriyet Halk Partisi çok eski bir parti olduğu için grup Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grup iç tüzüğü. Bu tüzükte grup başkanının işte nasıl seçileceği organlar bahsedilmiş ama denmiş ki bunların hepsi başkana bağlıdır.
1: Genel başkana
0: bağlıdır.
1: Dolayısıyla
0: şimdi
1: yetkisiz.
0: Bu cümlü tabii ki yani bir zaten MYK toplama yetkisi grup başkanında değil. Yani hukuksuz bir adım atıyor fakat fiilen buna ilişkin nasıl bir itirazda bulunabilirsiniz? Mahkemeye gidersiniz veyahut da aslında bakarsanız Sayın Hocam'ın söylediği burada yol ayrımına gidecekler dendi ya. Şimdi siz doğrudan giderseniz bu yol ayrımına bahsettiğiniz o liderlik vasfını elde edemezsiniz. Burada bir mağduriyet çıkartmanız gerekiyordu. Birincisini özellikle ihtiyati tedbir kararının uygulanması, aslında ben detaylıca onu da anlatacaktım ama aşama buraya geldi. Buradan bir mağduriyetle bir adım atmaya çalıştı. Arkasından da bunları zorlayarak parti disipline sevk edilmeye çalışacak. Çünkü şunu söylemesi lazım Sayın Özgür Özel'in. Yani bakın biz burada mücadele etmeye çalıştık. Ama bu mücadelemize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi engel oldu. Ve bizi disipline sevk ettiler. Bizi partiden tutacak. Biz mecburen yol ayrımına geldik. Bunun sebebi budur. Niye? Çünkü ortada bir genel başkan varken, sizin tüzüğünüzde genel başkanın yetkili olduğu söyleniyorken, siz onun arkasından başka bir toplantı düzenliyorsanız veyahut en basitinden grup toplantısının gündemi. Grup toplantısının gündemini genel başkanın belirlemesi gerekir. Şu konulara değinilmesi gerekir demesi lazım. Sizin bağlılığınız bunu gerektiriyor. Şimdi buradan bu fiilleri yaparak, bu isyan bayrağını çekerek bir noktada kendisini bir disiplin sürecinin içerisine almaya çalıştığı kanaatindeyim.
1: Planlı bir eylem diyorsunuz
0: çünkü
1: bu halde.
0: Çünkü yani doğrudan ayrılırsanız sıkıntı. Ama bakın bizi mağdur ettiler.
1: Doğrudan ayrılırsa ne gibi bir sıkıntı sonuçta olur?
0: Bence ya toplumun bir karşılık vermesi lazım. Bakın size bir madde okuyayım. Tedbir
1: yani
0: kararı ile ilgili.
1: Bugün bence, meydanda bir kitleyi toplamış olmak gibi
0: evet,
1: bir sonuç ama.
0: Nasıl topluyorsunuz biliyor musunuz? Bakın size bir madde.
1: Yani sessizce gitmek yerine bu şekilde gürültülü
0: evet,
1: bir kitleyi toplamak mı?
0: Hukuk usulü kanunumuzun 393. maddesinde der ki ihtiyati tedbir kararının uygulanması için gerekirse zor kullanılabilir. Zor kullanma hususunda bütün kolluk kuvvetleri ve işte köylerde muhtarlar uygulamayı gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine kendisine yardım etmek ve emirlere uymakla yükümlüdürler. Şimdi bakın ihtiyati tedbir kararı var. Bu tedbir kararının ne olduğunu, tedbir kararının sonucunu yerine getirmeyenin başına ne geleceğini hem bu tedbir kararını isteyen Sayın Kılıçdaroğlu hem de bu tedbir kararını yerine getirmeyen Sayın Özgür Özel gayet iyi biliyor. Şimdi bildiğiniz bir konu var. Bu diyor ki kanun açık hükmü. Kanunda diyor ki kardeşim sana bu yetki verildi işte genel merkez tarafından. CHP genel merkezi dedi ki kardeşim işte Kılıçdaroğlu vasıtasıyla biz dedi görevimizi yerine getiremiyoruz, engelleniyoruz. Buranın boşaltılması lazım tedbir kararının uygulanması için. Şimdi bu uygulama koşulunda emniyet kuvvetleri bununla bağlı. Buraya zorla girmek zorunda olduklarını çok iyi biliyor. Veyahut da çok özür dilerim tedbir kararı mesela gelip yırtıyor ya. Bakın onda ip var. Yani tedbir kararını sizin, ben size tebliğ etmek zorundayım ya. Siz almıyorsunuz. Memur bunu zorla size vermez. Memurun yapacağı şey kardeşim almıyor musun? Tutanağa geçirdim ben bunu. Ben bunu kapına yapıştırıyorum. Astım gittim der.
1: Ama verdikten sonra o kağıda yapılan işlemin herhangi bir hükmü var mı? Yırtılmış
0: yani,
1: olmasını.
0: Bu bir işte bakın bunların hepsi. İşte hani polisin zorla gireceğini bildiği halde orada bekleyip direniş göstermek, arkasından bu yürüyüşü yapmak tamamen
1: bir eylemin parçası.
0: Tabii tabii Sayın Özgür Özel'in kendi istemiyle bile bile yaptığı bir süreçtir. Burada ne olacak? Buradan bir mağduriyet ortaya çıkacak ve arkasından da kendi tabanını konsolide edebilecek. Şimdi ikinci aşamasına geliyoruz. Burayı niye zorluyor? Grup başkanı olarak niye devam ediyor? Grup başkanı olarak devam edecek. Burada parti içerisinde belli sorunlar çıkartacak. Burada bildiğim kadarıyla parti meclisinde ve şeyde özür dilerim MYK'da grup başkan vekili de üyesi. MYK toplantılarına da katılabilir. Hani bu çerçevede karar mekanizmasında bir şeylere karışacaklar. İçeride bu tartışmaları çıkartacaklar ki bir disiplin süreci olsun ve disiplin süreci sonunda buradan efendim biz işte mağdur edildik. Bakın bizi partiden de atıyorlar. Biz mecburen başka bir partiye gidiyoruz demenin yolunu açar. Tabii hani siyasen taktiklerinin hocam böyle bir tespitini yaptığı için söylüyorum. Velhasıl özetle söylenecek şey şudur. Burada bir iktidar mücadelesi vardır. Kimi zaman siyasi, kimi zaman sokak eylemleri, kimi zaman da hukuki işler yaparsınız. Bakın tedbir kararının alındığı gün Sayın Özgür Özel kendi MYK'sını topladı ve yaptığı iş ne oldu? Yargıtay'a başvurmak oldu. Aslına bakarsanız hani sözlü olarak durumdan haberdardı ama vekiller aracıyla yargıya başvurdu. Niye yaptınız bunu? Çünkü sizin bir iktidar mücadeleniz var. Bu mücadele için siz de hukuku kullanıyorsunuz. Ama ne oldu? Terse döndü. Şimdi tedbir kararının süresi bu başvuruyla uzuyor ya. Bu sefer de bu sürenin uzamasını istemiyor. Ve şunu istedi Sayın Özgür Özel. Dedi ki ya Kılıçdaroğlu temizden vazgeçsin. Ben de şahsen yaptığım başvuru temizinden vazgeçeyim. Ve bir an önce karar kesinleşsin demeye başladı. Aslına bakarsanız burada hani hukukun kararları elbette biz de eleştirebiliriz. İşte bugün BAM'ın Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı Yargıtay'ın bozup bozmayacağı konusunda bir fikrimiz yok. Ben şahsi bir kanaat bildirebilirim
1: ama
0: ancak.
1: Ama bu kadar çok delil varken
0: tabii. Hayır, bu bizim ama şahsi kanaatimiz olur. Belki usulden başka bir noktadan başka bir şey değerlendirir. Bakın yerel mahkeme konusuz kaldığını söylemişti. Yerel mahkeme de bir hakim tarafından karar verdi. Bunun sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi dedi ki hayır bu devam eden bir süreçtir. Konusuz kalmadan bahsedemezsiniz. Bence en önemli nokta ne biliyor musunuz? Bu konuların tamamı özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında konuyu çekmeye çalıştığı yer burası. Esasından işi uzaklaştırmak. Neyi tartışırsın? Siz bir mahkemeye gidin. Sayın hocamdan benim diyelim alacağım var. Şimdi benim alacağım varsa yanlışlıkla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvursam beni Asya Hukuk Mahkemesi'ne gönderir veya Ticaret Mahkemesi'ne gönderir. Usul işlemleri, mahkemenin yetkisini tartışırız. Ve ben alacağımla ilgili süreci devam ettiririm. Ama benim alacağım yoksa sizden hocam, siz dersiniz ki ya istediğin mahkemeye git. İşin esasına girildiğinde Uğur Çağlar'ın işte Caner Hoca'dan bir alacağı yok diye sonuç çıkar. Bakın bu süre içerisinde en kötüsü buydu. Usul tartışıldı. Asya Hukuk mu yetkili, YSK mı yetkili, mutlak mutlan ne zaman başlar? Her usulü tartıştık ama işin esası ya kardeşim bu mutlak mutlanı, bu iptal davasını, bu yargılamayı gerektiren konu neydi?
1: Mesela Özgür Özel'in YSK'ya burada başvuruda bulunması da çok yersiz değil miydi? Çünkü mahkeme kararına yönelik YSK'nın nasıl bir yaptırımı olabilir ki?
0: Bence yani böyle bakmamak lazım.
1: Ama YSK'nın bir de mahkeme kararından sonra kimi muhatap alacağı sorusunun cevabı Kılıçdaroğlu değil mi?
0: İşte tam anlattığım mesele budur. İşin esasıyla ilgili
1: çalınmadı
0: kısım
1: çalınmadı kapı kalmasın politikada.
0: Hayır. İşin esasıyla ilgili kısım yolsuzluk iddiaları. İşte delegelere ilişkin evlerin alınması iddiası, ne bileyim hani böyle imtina ediyorum ama işte pavyon iddiaları falan filan. Ya bakın bunlar hani yoktur konusunda bir tartışma çıkmıyor bizde. İşte ya bak bunu böyle yorumlamışlar ama biz parayı vermedik savunması yok. Esasa ilişkin bir konuya girilmesi istenilmiyor burada. Onun için siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yarın gelin hep beraber gidelim. YSK'ya da başvururuz. Dilekçemizi almak zorundalar. Uğur Çağlar olarak. Hocamla gidelim. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir dava açalım. Diğer tarafta işte gidelim bir Sayın Hocamla İdare Mahkemesi'ne dava açalım. Buna bir engel yok. Önemli olan şu. Bunun sonucunda hepimiz biliyoruz ki bu boşa bir başvuru.
1: Yani konu ifade etmek
0: evet,
1: istedi.
0: Ama mesele ne biliyor musunuz? Asıl mesele İşin esasına ilişkin değerlendirme konusunda sıkıntı. Bakın bugüne kadar Sayın Hocam siz de takip ediyorsunuz gündemi. Yani bir değerlendirme oldu mu ya arkadaş bu işte pavyon iddiası yalandır. Arkadaşlar tamam oturmuşlar çay içmişler tabii, ama buna çıkmaz ilişkin bir iddia yoktur diye bir değerlendirme olmadı.
1: Bu raddeye kadar parti içinde disipline sevk etme gibi herhangi bir önlem dahi alınmadı.
0: Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun girdiği açık kapı da orasıdır. Evet. Arınma kavramı açık kapısı da orasıdır. Şu an